0: Neredeyse hiç şüphem yok. Bu bölgede yapacağımız dalışlardan daha kesin sonuçlar elde edebilirsek, siz çocukların Quemada Grande'ye yani Yılan Adası'na gitmek için bir dayanağı olacaktır.
1: Cork'un şimdiki teorisi yalnızca bir teori. En azından daha çok araştırmaya ihtiyacı var.
2: Bilirsin, öylece bir tekneye atlayıp Yılan Adası'na giderek onları kurcalamayacağım. Daha fazla kanıta ihtiyacımız var. Bu çok tehlikeli. Tehlikeli bir operasyon. Eğer o yılanlardan biri seni ısırırsa ölebilirsin.
3: Hazine arayışı. Yılan Adası. Hazine arayışı. Yılan Adası.
0: Bu hepimizin neredeyse yaşadığı en zorlu hazine avı. Doğru araştırmaları yapmadan takımımı Yılan Adası'na göndermek benim için büyük bir sorumsuzluk olacak. Riskler var. Yalnızca zehirli yılanlar da değil. Buralarda hala korsanlık bile devam ediyor ve peşimizden gelen diğer hazine avcılarını da düşünmemiz gerek. Bu adaya gelmeden önce çok gizli davrandık fakat asla bilemezsiniz. Buradaki dedikodu ağı çok yoğun. Burada başka insanlar da var ve bizim aradığımız hazineyi arıyorlar. İnanın bana, kurallara uymayacaklardır. Bu işi yasal yollarla Brezilya hükümetine, çevresel ve ekolojik durumlara saygısızlık etmeden yapmaya çalışıyoruz. Sorun çözücümüz Jeff, tüm belgeleri ve ihtiyacımız olan izinleri aldı. Bu adada ihtiyacımız olan her şey konusunda harika bir iş çıkarttı. Bir sorunuz varsa konuşacağınız kişi odur.
4: Herhangi bir şeye ihtiyacınız olduğunda adamınız benim. Cork bana Yılan Adası'na gitmek istediklerini söylediğinde ona, dostum sen çıldırmışsın dedim. Buranın hükümeti bir hazine avcısı oraya gittiği zaman doğal yaşamı mahvedip her şeyi yakıp yıkacaklarını düşünüyor. Bu yüzden eğer ne yaptığını biliyorsan devlet tepende olacaktır. Eğer izinlerin olmazsa hiçbir şey yapamazsın. Bu işi Cork ve takım üyeleri için kolaylaştırabileceğimi biliyorum. Orası kesin. Eğer oraya öylece giderlerse muhtemelen hayır bunu yapamayız diyecekler. Nasılsın? Ben ve birkaç arkadaşım bilgimizi kullanarak işleri hızlandıracağız. Çocukluğumdan beri buralardayım. Bizimle baş edemezler. Biz iyiyiz.
3: Diğer hazine avcılarının da gelmelerinden çekinen Cork'un ekibi, enkaz alanından ayrılmaya hazır. Sualtı araştırmaları için en önemli ekipmanlarını da alıyorlar.
2: Pompayı aldılar.
3: Özel yapım bir kazma sistemiyle okyanusun dibinden bir dakikada 45 kilodan fazla enkaz çıkarabiliyorlar. Bu bir dalgaçın yapabileceğinden 10 kat daha fazla.
5: İşte bu bir pompa.
4: İşte bundan bahsediyorduk.
5: Yakaladın içeride.
2: Onu deneyin. Nasıl gittiğine bakalım.
5: Kapat, kapat.
1: Hey.
4: Yanlış olan bir şeyler var.
5: Tamam, bu bitmemiş bir yanma.
2: Enjektöre yakıt gitmiyormuş gibi davranıyor.
5: Evet. Biraz 15 dizel yağına ihtiyacımız var.
4: Motor 15-40.
5: Ayrıca çekerek çalıştıracağız. Tanrı aşkına adamım. Daha önce böyle bir dizel motorum olmadı. İmkanı yok. Jikleleri çıkart. Jikleler. Burada Brezilya'da her zaman ufak tefek sorunlarla uğraşıyoruz. Ekipmanımız ve buna benzer şeylerden taviz vermemiz gerekiyor. Çünkü eşyalarımızın burada bulunması imkansız.
0: Durum nedir?
5: Bilmiyorum. Bu işleri gerçekten zorlaştırıyor.
0: Bir günlük gecikme bile bizim için yıkım olabilir. Buradan yapmaya çalıştığımızı merak eden insanlar olduğuna kesinlikle ikna oldum. Ve biz burada oturuyorken bizden önce adaya gitmelerini risk edemeyiz. Güneş batmadan önce 35 dakikamız var.
5: Parçalayıp içine bakmak istiyorum.
6: Ah lanet olsun.
2: Bu pompayla birkaç saattir uğraşıyoruz. Can sıkıcı. Gerçekten sıkıcı.
5: Lanet olsun. Motordan duman çıkıyor ve merkez pompadaki bir O yüzüğü yandı. Bu can sıkıcı bilirsin. Ne olduğunu anlamak için 6 saat uğraştık. Yarın dalmamız gerekiyordu ama Kapi ve ben tüm geceyi pompanın merkezi bölgesini tamir etmekle geçireceğiz. Hiç hoş değil.
1: Evet, nasıl gidiyor? Uzun bir gece.
0: Nasıl görünüyor?
2: Buna çekişle vuracağım.
1: Durum nedir?
2: Sanırım 99 defa bunu çalıştırmayı denedik.
1: Demek bütün gece uyanıktınız.
5: Evet.
1: Tamam.
0: Gün bugündür millet. Yani işleri yoluna koymalıyız. Bunu yapmalıyız.
5: Bak korkun, bir takım ayarlayıp aşağı inmek istersen bunu kendin
0: biliyorum,
5: halle.
0: Biliyorum. Bu can sıkıcı. Eğer bu tekne bu sabah hareket etmezse daha çok para harcamamız gerekecek.
1: Hadi ama bebeğim. Bir noktadan sonra bu tartışmaya bile değmez.
0: Çalıştırmayı başardık, heyecanlıyım. Oraya gidip bu işe başlamak istiyorum.
6: Tam
0: gidelim
6: güç,
0: hadi
6: tam
0: buradan
6: güç.
0: Hadi.

0: Çapayı al Cap.
1: Kaza aleti çalıştı ve hava iyi görünüyor. Korkun takımı sonunda ayrılmaya hazır.
2: Tam güç, tam güç.
1: Yılan Adası'nın tehlikeli kıyılarında enkazı araştıracaklar.

0: Herkes bugün dalmaya niyetli
1: Kesinlikle.
0: Mi?
2: Evet, evet bu güzel olacak.
1: Evet.
2: Kesinlikle.
3: Bagan ve Brian yüzlerce yıllık geminin kalıntılarını aramaya hazırlar.
2: Orada ilginç şeyler olabilir.
3: Eğer başarılı olurlarsa diğerleri metal dedektörleri ve kazı pompasını kullanacaklar.
0: Hava koşulları şu anda sakin fakat eğer değerler yükselirse ve aniden denize giderseniz yüzeyde kalın. Sakin olmaya çalışın ve biz bir kurtarma botu gönderip sizi alacağız.
4: Dün görüş nasıldı?
0: Görüş 5 metre kadardı.
4: Tamam, tamam.
0: Fakat göreceli olarak değişiyor. Buna dikkat edin.
4: Bu sulara dalmanın riski zeminin çok kayalı olması ve sizi kayalara iten su akımları olması. Koşullar aniden değişebiliyor ve köpek balıkları, akrep balıkları gibi diğer yırtıcılara karşı sürekli tetikte olmanız gerekiyor. Umarım her şey yolunda gider.
0: Bölgeyi tararken yakınlarda bir boğa köpek balığı tespit ettik. Aşağıda onlardan olacak.
2: Ne kadar büyük?
0: Bana 6 metre gibi göründü. Fakat muhtemelen 3,5
4: metreydi. Olmuyorlar.
0: Bana 6 metre gibi göründüğüne eminim. Sefer liderimiz Kork. Fakat tekne gittiğine göre kaptan benim. Yaklaşık 30 senedir deniz kaptanıyım. 20 yıl önce Deniz Akademisi'nden emekli oldum. 40 yıldır dalgıçlık yapıyorum.
5: Kapı ile ekvatorda tanıştım. Kuzey'e hazine avı için gelmişti ve kendini teknesinde bir sürü işle uğraşırken bulmuştu. Yakın arkadaş olduk.
0: Maceracı biri olmayı seviyorum. Bu insanın kanında olan bir şey. Benim kanımda kesinlikle var. Kuzey Peru'da bir araştırma teknem var. Gemi enkazlarını belirleriz ve çalışabilmeleri için onları yüzeye çıkarırız. Colan Peru. İşte burada yaşıyorum. Bu bölgenin inanılmaz bir tarihi var. Burası ilk İspanyol yerleşkesi. 1532'de İspanyollar gelmiş ve Peru'daki İnka yerlilerinin bölgelerini istila etmeye başlamışlar. Tekneyi boyamaya hazır sayılırız. Göreceğiniz gibi muhtemelen iyi bir boya işçiliğine ihtiyaç var. Günü bitirmek için mükemmel bir yol. Brezilya'dan dönene kadar son gün batımım olabilir. Dünyadaki en tehlikeli adaya gidiyoruz. Umarım bir kere daha ölümü alt edebilirim.
3: Potansiyel bir değeri olan gemi enkazına dalış yapıyorken doğal tehlikeler dışında tehditler de vardır. Modern zaman korsanlığı Güney Amerika'nın bu bölümünde büyük bir tehlike.
0: Bu bölgede tekneyle bir gezintiye çıktığınızda her yerde korsanları görürsünüz.
5: Buranın güneyinde kalan Fortaleza'da şimdiye dek 4 korsan vakası yaşanmış ve bir insan vurulmuş. Geminize gelirler. Hem sizi bağlarlar hem de motoru alıp sizi öylece suyun üzerinde bırakırlar. Ya da öldürürler veya suya atarlar. Asla sahil güvenliği göremezsiniz.
0: Evet, asla görülmezler. Tamamen yalnızsınız. Motorla ilgili herhangi bir durum beni hemen endişelendiriyor. Çabucak üzerimize gelebilirler. Eğer aracınızda bir silahınız yoksa, ki bizim Brezilya yasalarından dolayı silahımız yok, kendimizi savunmak için bir yol bulmamız gerekir. Doğaçlama yapacağız. Zıpkın tüfeklerimiz, işaret fişeklerimiz ve onlara pırlatabileceğimiz metal sopalarımız var. Onlara gaz sıkabiliriz, molotof kokteyller yapabiliriz. Ama evet, kendimizi savunmak için silahlarımız olsa daha iyi olur.
5: Evet, yine de bir silah almak istemezsin. Bu seni muhtemelen 10 ya da 15 yıl hapse
0: evet,
5: tıkar.
0: Evet, öyle söyleyeyim.
5: Burada sadece suçluların silahı var.
0: Kafanızın içindeki tüm düşüncelerden sıyrılıp tüm cesaretinizi toplamalı ve yüzleşmelisiniz. Sürekli tetikteyiz.
3: Hazine arayışı, Yılan Adası. Hazine arayışı, Yılan Adası. Kardeş gemileri Renato yaklaşacak teknelere karşı nöbet tutuyor.
0: Korsanlar buraya gelmeden onları bu şekilde saptıyoruz.
3: Megan ve Brian ise enkaz alanına dalış yapıyorlar.
4: Yakında görüşürüz
2: millet. Hadi yapalım şunu.
4: Deniz birçok sırrı saklı tutuyor. Ve bu işin en etkileyici yanı, batık gemilerin gerçekten zaman kapsülü gibi olması. Küçük bir kızken bile bunu düşünür ve hayal kurardım. Görüş çok kötü. Şu an burası oldukça bulanık. Bilirsin, bu pek iyi sayılmaz.

0: Dalışlarının üzerinden 20 dakika geçen Megan ve Brian henüz bir şey bulabilmiş değiller.
1: Sonrasında ise oldukça büyük bir tahta parçası bulduk ve ne olduğunu anlamaya çalıştık. Başta pek bir şey bulamamıştık. Ardından gözüme bir şey takıldı.

Bu koca çapa görünmeye başladı. Gördüğümden emindim. Kumun üzerinde yatan koca bir güzellikti.

0: Merhaba arkadaşlar.
1: Merhaba.
2: Ne gördünüz?
0: Burada bir İspanyol gemisine ait çapa var.
2: İmkanı yok.
0: Evet.
2: Bölge taramasında iyi bir görüntü elde etmiştik. Fakat ne kadar büyük olduğunu bilmiyordum.
0: Bu büyük, kocaman. Yani tıpkı...
2: Aman tanrım, adamım benim.
1: Öylece zeminde yatıyor mu yoksa etrafı kabuk bağlamış
0: mı? Üzerinde bir tabaka var ve iki farklı bölgeye giden bir zinciri var.
1: Güzel, iyi iş.
0: Kork, bir kanıt mı arıyorsun? Aradığımız şey işte bu.
2: Tamam.
0: Bu bizim enkazımız.
2: Tamam.
0: Eşyanızı hazırlayın. Şu pisliği kazmaya başlayalım.
1: Hadi suya
2: tamam,
1: girelim.
2: Tamam işte adamım, işte bu.
1: Hadi bakalım.
0: Tamamen büyüleyici. Resmen nefesim kesildi.
3: İlk dalışta hem de bu güzeldi.
0: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Ve tekrar su altına inip orada başka neler olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Oraya kazı makinesiyle indiğimizde nelerle karşılaşacağımızı göreceğiz. Böyle bir buluş potansiyel tehlikelerin tümünü göze alınır hale getiriyor.
4: Çapa çok önemli bir buluş. Çünkü takımın Yılan Adası yakınlarındaki batık gemi teorisini doğruluyor. Fakat devasa büyüklüğü onu çıkartmayı neredeyse imkansız kılıyor. Tarihi açığa çıkartmak sistemli bir çalışma istiyor. Yüzyıllardır suyun altında duran bir gemi enkazıyla karşı karşıyalar. Zaman içinde kalıntılar okyanus içinde kilometrelerce dağılmış olabilir. Bu yüzden ilk önce Kit ve Jeremy şamandıraları çıkartacak ve tüm alanın nereden taranacağını ve araştırılacağını bilmiş olacaklar.
5: Bu macera yaşamak için şiddetli bir araştırma tutkusu. Bundan asla vazgeçmeyeceğim.
4: Şimdi takım kazı makinesini ve metal dedektörlerini kullanacak. Bu şekilde daha küçük kalıntıları rahatlıkla bulabilecekler. Gemi enkazının araştırması için sınır belirleyen Kit, ansızın çok tehlikeli bir türle burun buruna geliyor.
2: Akrep balığı, zehrin bir kısmını atabilmek için kanı emmeyi deniyordum. Beni bir akrep balığı soktu. Onu görmedim ve beni tam parmağımdan avladı.
3: Tamamdır. Üzerine biraz sıcak su dökelim. Biraz su kaynatmalıyım. Bu oradaki zehri kıracak ve acıdan da kurtulacaksın.
2: Bu balık ne kadar zehirli?
3: Seni öldürmez fakat acı yüzünden kendini öldürmek isteyebilirsin. Ancak birden fazla yara varsa bu kötü sonuçlar yaratabilir.
2: Sanırım bir tane var. Öyle umuyorum.
3: Tamam.
2: Adamım, bu şey gerçekten yanıyor. Ben burada Yılan Adası'ndaki yılanlardan korkarken bir balık gelip beni sokuyor.
3: Tamam. Bu su yaklaşık 130 derece. Bunun acısı kendini yaralamaya benzeyecek.
2: Ah adamım.
3: Ve bunu gerçekten yapan insanların olduğu vakalar var.
2: Öyle bir
3: var.
2: Şey yapmayacağım.
3: Tamamdır, parmağını içine sok. Acı 2 dakika içerisinde dinecektir.
2: Adamım.
3: Ardından zehirli proteinleri kıracak.
2: Dostum.
3: Kanamada duracak, bu iyi. Diğer ufak tefek ısırıklar da kaybolacak. Gördün mü? Zehir nasıl da dökülüyor.
2: Dostum, bir bardak roma ihtiyacım var.
3: Bu medikal amaçlar için.
2: Evet, bu şeyi sterilize edeceğim.
0: Bu bölgede, bu koşullar altında böyle bir enkaz kilometrelerce yayılmış olabilir.

0: Durum nedir adamım?
1: Dedektöre çok fazla şey yakalanıyor.
0: Bir kerteniz al ve kazı makinesine doğru ilerle.
2: Tuttum, tamam.
0: Yavaş, ağır ol, ağır ol. Ağır ol yoksa dökeceksin. Biraz uğraşmayı dene.
3: Hadi başlayalım. Burada biraz tahta var.
0: Eğer kabuğa benzemiyorsa saklamalısın.
3: Tamam.
4: Hey, Kaptan Kit.
0: Hey. Neler oluyor dostum?
4: Sanırım şu tarafta bir şey var.
0: Hareket ediyor mu?
4: Bize doğru geliyor. Bir tekne.
0: Nerede?
4: Tam şurada.
0: Ver bir bakayım.
4: Kaç kişiler kaptan?
0: Üst silahları var.
4: Korsanlar mı?
0: Ve şakaları yok gibi görünüyor.
1: Kork!
2: Ne oldu?
3: Aman tanrım, silahları var.
1: Ben gidiyorum.
0: Hadi hadi hadi. Gidiyorum. Herkes güvertenin altına inin. Hadi aşağı inin. Aşağıya.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Ben Chris.
6: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
6: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Alaska demir yollarında. Bu kışın en amansız kar fırtınası.
1: Fırtına başladı.
2: Hay ben bu tabiat ananın.
0: Kritik öneme sahip 11 bin ton petrol borusunun soğuktan donmuş kuzeye dağıtımı tehdit altında.
3: Dikkat et, çıkıp seni kurtarmak zorunda kalmayayım. Bu makine berbat halde.
4: Yap şunu hemen şimdi.
0: Zor şartlar altında bir ekip kayıp bir çiftlik sahibini aramaya çıkıyor.
5: Bu çok zor olacak.
6: Biraz gerginim. Buzlanma yoğunlaşırsa uçak gerçekten düşebilir.
0: Canları pahasına.
4: İptal, iptal, iptal.
7: Herkes treni.
0: Sivert, Kinai Yarımadası'nın en güneydeki limanı. Her gün dünyanın dört bir yanından mavnalar, Alaska'nın kuzeyindeki şirketler ve kişilere gidecek olan yüklerini buraya taşır.
3: Hadi şunları kuzeye götürelim. Dikkat et dostum, bu borular güvenli değil. Uçuca girecekler. Sana göstereyim.
0: Demiryolu ekibi kuzeye gidecek malzemeleri trenlere yüklemek için rıhtımda gece gündüz çalışıyor. Yüklerin tek seferde gideceği yol 750 kilometre.
8: Ninne Davy, işi zorlaştırmayalım. Bu çamur yığınını burada istemiyorum.
3: Lanet rayları göremiyorum bile.
0: Sabahın altısı. George, Bill ve Davy, Kuzey Alaska'nın petrol yatakları için 50 vagonlu yük trenine 8 milyon dolarlık boru yüklüyor. 11 bin tondan fazla ağırlığıyla bu kışın en büyük tren yüklerinden biri.
8: En tepeye çıkmamız gerekiyor. İstersen ben yürüteyim bunu.
3: Hayır, bu iş bende. Düzgün gitsin istiyorsak ben yapacağım. George'la ben Yin ve Yang gibiyiz. Evli bir çift gibi. Sürekli kapışırız ama sonuçta profesyoneliz ve işimizi hallederiz.
8: Bu şirkete ilk girdiğime nazaran sen daha bebeksin.
3: 18 yılımı verdim ben. 18, sen ne verdin?
8: 30.
3: Tamam. Daha iyisini yaparım.
9: Davy ve George'la her gün oldukça uzun geçiyor. Bütün gün böyleler işte.
3: Hadi bebeğim, yaşlılar önden. Alaska demir yollarında çalışmayı seviyorum. İşimi almamı babalık sağladı. O onlar için çalışıyordu ve bir gün şirketin birini aradığını söyledi. Hepsi bu. Gidip başvurdum. Riskli ve tehlikeli işleri seviyorum. Ve bir de maaşı tabii ki. Onu da çok seviyorum. Maaş çok iyi.
9: Bugünkü yolculuğumuz ta Fairbanks'e kadar. Alaska demir yollarının en uzun yollarından biri. Dağlık bir bölge ve muhtemelen hava etkisine maruz kalacağız. Dağın tepesinde çok kar olduğunu biliyorum. Artık başlasak iyi olacak.
8: Çok yüksek tonaj çekiyoruz. Borular epey ağır.
9: Tehlikeli iş. Boru taşımanın tehlikeli tarafı boruların bir taraftan diğer tarafa kayıp durması ve ayrılmasıdır. Bu vagonların düşme riskini oldukça yükselten bir şeydir. Yani çok tehlikeli.
0: Ekibin 11 bin tonluk yüklerini kuzeyde Fairbanks'e sevk etmesi gerekiyor. Dağlık raylar üzerinde 750 kilometre boyunca gidip gün batımından önce orada olmak zorundalar. Devasa yüklerin yerlerinden oynaması tehlikeli bir hal alırsa rayların üzerinde kurulu olan özel dedektörler treni durduracak. Bu görevi daha da zorlaştırmak için tahminlere göre ilerleyen saatlerde mevsimin en büyük kar fırtınası bölgeyi saracak.
9: Kuzeyde kar vurgunu yiyoruz. Dua edelim de bizim çocuklar rayları temizlemiş olsun.
0: ...500 kilometre kuzeyde görevliler gece boyunca yağan yaklaşık 1 metrelik karı temizlemek için durmaksızın çalışıyor. Bugün için tahmin edilen şiddetli kar fırtınası trenin yolunu tamamen tıkayarak bu hayati hattı kesebilir. Yol işçileri Arsi ve Steve'in işleri gerçekten çok zor.
10: Şu kara bak Arsi.
1: Fırtına çıkmak üzere. Resmen fırtına öncesi sessizlik bu. Birkaç saat içinde 36 santime kadar kar bekleniyor.
10: Evet, bizdeki sadece 20 santim.
1: Hala şansımız var. Evet, hala şansımız var dostum.
0: Görevi yüklerdeki tehlikeli durumları tespit etmek olan arızalı bir dedektör var. Ve yük treni oradan geçmeden yetişmeye çalışıyorlar.
1: Oraya varıp ana hattı bulmak ve halletmek için birkaç saatimiz var. Tabiat ana bizi durdurmadan önce tabii. Burada son 6 yıldır çok badire atlattım. Burada lütuf yoktur. Sana merhamet gösterecek hiçbir şey yoktur. Kısacası havanın yapacaklarına hazırlıklı değilsen birkaç saat içinde seni öldürür. Hay ben bu tabiat ananın. Biliyor ki bir iş halletmemiz lazım. Ama o kızgın ve bizi durduracak.
0: 150 kilometre güneyde uzak Talkitna kasabasının yanında çiftlik sahipleri Jim ve Nancy James medeniyetten uzakta geçen 21. kışlarıyla mücadele halinde.
11: Ormanda yaşamak sizi farklı tipte belki de garip bir insan haline getiriyor.
12: Kilometrelerce ötede biri hiç komşumuz yok. Bir şey olduğunda kendi kendimize çözmek zorundayız. Yani dışarı tuvalete gitmek bile tehlikeli olabiliyor. Yakınlarda hiç doktor yok. Hastane yok. Jim'in koluna kan kaybından ölmesin diye bandaj sarmaktan, alnına balyoz çarptığında dikiş atmaya kadar her şeyi ben yaptım. Her şeyim. Bu zor bir hayat.
0: Her şeyden uzakta geçen uzun kışlar Jim'e zarar vermeye başlamış bile.
11: Oh, lanet olsun.
12: Yapmamız gereken bu saçmayı aşağı itmek. Hissediyor musun?
11: Hissettim, evet.
12: Jim'in kolunda av tüfeği mermisinden şarapnel parçaları var. Ona masaj yaparken yerlerini hissedebiliyorum. Bazılarının kemiğe çarpıp ayrıldıkları kenarları pürüzlü. Biliyorum ki eti yırtıyorlar. Bu korkunç.
11: Bir sözlükte kazaya yatkın diye arama yaparsanız fotoğrafımla karşılaşırsınız. Yine de hala hayattayım. İşin içinde bir 12 kalibre av tüfeği ve kendi adıma bir dikkatsizlik var. Bir daha olmayacak. En azından bu elle.
12: Onu kolunu incelemesi için bir uzmanla görüşmeye ikna etmeye çalışıyorum. Enfeksiyon kapmasından korkuyorum. Bu onu öldürebilir. Kesintisiz ağrı olmasaydı çok daha iyi bir yaşam kalitesi olacaktı. Bununla ilgilenecek doktor epey pahalıya patlar. Ama benim için sağlık çok daha önemli.
11: Teşekkür ederim tatlım. Peki o parayı nereden bulacaksın?
12: Dolardan daha önemli şeyler var. Daima seçenekler olur. Bu kulübeyi Jim inşa etmişti. Ve kullanmıyoruz. İçinde insan yaşamıyor ve daha kötü hale gelecek. Birkaç hafta önce bu küçük kulübeyi satmak üzere kasabada bazı yerlere posterler astım. Şimdilik Jim'e bundan söz etmedim. Ama bu noktada en doğrusunun ne olduğunu biliyorum. Sonuçta Jim'in sağlığı hayatımdaki en önemli şey. Jim, bu sabah yolun başına gidip genç bir çifti almamız gerekiyor. Aşağıdaki kulübeyi satın almayı düşünüyorlar.
11: Ne demek kulübeyi satın almayı düşünüyorlar? Kulübe satılık değil ki.
12: En son kasabaya gittiğimde birkaç yere satılık posterleri astım.
11: Sen nasıl benden habersiz bir kulübeyi satmaya karar verirsin?
12: Çünkü buna sıcak bakmayacağını biliyordum. Ama benim önceliğim bir doktora gitmen ve kolunun çaresine baktırman.
11: Ne kadar zamandır birlikteyiz? 35 yıl mı? Böyle bir saçmalığı yüzüme çarpmadan önce benle konuşman gerektiğini biliyorsun. Bak ne diyeceğim. Aşağı inip yol ağzında o lanet kişilerle sen buluşacaksın. Hiç öyle buraya birilerinin gelmesi kafasında değilim.
0: Bilov'un 30 kilometre kuzeyinde Susitna Nehri'nin kıyısı. 50 yaşındaki New Yorklu Jennifer Holtz, medeniyeti terk edeli sadece 2 yıl olmuş.
6: Genelde bir kadının çok silahı olmaz. Teneke kutular, hedef tahtaları falan. Tam anlamıyla bomba gibi hayat. Sabah duyulan barut kokusundan daha güzel bir şey yoktur. Bir yerde yaşama kriterlerimden biri de etrafta boz ayıların olmasıdır. Bu yüzden Alaska'ya taşındım. Kendi akşam yemeğinizi avladığınız bir yerde yaşayabilmek çok özel bir duygu. Bakir doğanın içine çıktığımda genellikle tek başımayım ve her zaman silah taşırım. Zira 911'i arayıp birkaç dakika içinde bir ambulans veya polis arabası gelmesini bekleyemezsiniz. İşler hiç böyle yürümüyor. Diğer insanlara da yardımcı olmak şart. Hayatta kalmak için birbirimize ihtiyacımız var. Ben çıkıyorum canım. Bugün dostum Walt'un yardıma ihtiyacı var. O bir pilot ve Alaska'nın çok uzak yerlerine uçup ormanlık alanda yaşayan insanlara önemli ziyaretlerde bulunuyor. Kışın iniş ve kalkışlarınızı ancak kar ve buzla kendi pistinizi yarattığınız yerlere yapmaya mecbur kalırsınız. Bunu yapabilmek çok fazla ustalık istiyor ve Walt'un yardıma ihtiyacı oluyor. Şimdi Alaska'nın çok uzak bir bölgesinde yaşayan Roger diye birine bakmaya gidiyoruz. Bir süredir ondan haber alınamıyor ve oraya giderek iyi olup olmadığını göreceğiz. Alaska'da insanlar aniden kaybolur. Birçok vakada da hiçbir zaman bulunamazlar. Bu yüzden Roger'ı kontrol etmeliyiz ve bunun tek yolu uçak ve biz de bunu yapacağız.
0: 225 kilometre aşağıda raylardayız. Bill, Dave ve George kar fırtınasına yakalanmadan Fairbanks'e gitmeye çalışıyorlar. Ancak 8 milyon dolarlık petrol borularından oluşan yük onları yavaşlatıyor.
9: Bu ağır bir tren dostum. Bu treni Fairbanks'e vaktinde ulaştırmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Ama çok uğraştıracak. Dua edelim de bakım ekibi işini yapsın ve önümüzdeki rayları temizlemiş olsun.
8: Çalışmaya rayların üstünde başladım. Bitmeyen bir mücadeleydi. Oraya gidip iş halledilinceye kadar kalıyorduk. Gerçi hayatımın en formda olduğum zamanlarıydı.
3: Şimdi yuvarlaksın ama o da bir formdur.
8: Kes şunu Davey.
9: Baylar, şu titreşimi hissediyor musunuz? Sanki her yeri titretiyor gibi.
8: Kesinlikle hissediyorum. Kasabadan ayrıldığımızdan beri var. Ters giden bir şeyler var gibi.
9: Bence süspansiyon tarafından bir yerden geliyor.
2: O da ne böyle? Kapılardan biri açık.
8: Düşüyoruz.
9: Daha 9 saat yolumuz var. En son istediğim şey oraya kadar böyle ciddi bir sorunla birlikte gitmek.
0: 450 kilometre kuzeyde.
2: Böyle giderse trenler duracaktır.
0: Arsi ve Steve arızalı dedektöre ulaşmak için kar savrulmasıyla uğraşıyorlar. Dedektörlerin işi trenin yükünde bir ayarsızlık olduğunda alarm göndermek. Yükler çok fazla yerinden oynarsa tren raydan çıkabilir. Yani dedektörün çalışmaması trenin ilerleyememesi demektir.
2: Gerçekten oraya gidip onu tamir etmemiz gerekiyor.
10: Yoksa dedektör çalışmaz ve tren buraya kadar gelip sonra durur. Burada fırtınanın ortasında saplanıp kalırlar ve bu herkes açısından kötü olur.
2: Demir yolu koşullarının en beterindeyiz.
0: Ray ekipleri bugün için öngörülen fırtına işi imkansız hale getirmeden hattın kuzey ucunu tamamen açmak için zamanla yarışıyor. Ama kolay olmayacak. Demir yollarının en sağlam adamı Darren Capps için bile yoğun karla tek başına savaşıyor.
10: Bütün bu karı idare etmek gittikçe zorlaşıyor.
2: Neyse ki Batman ve Wolverine var.
4: Evet. Ho-ho.
2: Judo'da 13 kez gençler şampiyonluğu var. Tam bir ağır abi. Gerçekten.
4: Evet. Hadi bakalım.
0: Bıçaklı dozer, demiryolu kar küreme cephaneliğindeki en güçlü silahlardan biridir. Bu devasa, yaklaşık 3,5 metre genişliğindeki çelik küreyicinin arkasında 200 beygir gücünde bir motor var. Ancak bu canavar bile bu olağanüstü koşullarda çırpınmak zorunda.
2: 15 yıldır Alaska demir yollarındayım. Bu işi yapmak herkesin harcı değil. Bazen hiç kolay olmaz. Her şeyi kurşun gibi ağırdır. Bu yüzden durdurmak biraz zaman alır. Alaska son sınır ve ben de onun ortasındayım. Lanet olsun.
0: Lanet olsun.
2: Demek bazı civatalarım beni yarı yolda bırakmaya niyetli. Bunların icabına bakıp sıkıştırmazsam işmiş göremeyiz. İmkanı yok, karı itemeyiz. Ve ana hattı açamayız. Olay bu, uğraşacağız.
0: ...200 kilometre güneyde... sınırdaki Talkitna kasabası.
3: Sonunda geldik.
12: Evet.
0: Palmer şehrinden gelen Ed ve Lisa Stratton çifti... medeniyetten uzak yaşamı tatmaya hazırlanıyor. 100 bin doların altında bir çiftlik satın almak istiyorlar. Ve Jim ile Nancy'nin kulübesine bakmak için... günübirlik bir gezi düzenliyorlar.
12: Trenle ne kadar gideceğiz?
3: Sanırım 15 milden fazla. Bugün Jim ve Nancy James'in kulübesine bakmak için Talkitna'ya geldik. Benim Alaska hayalim, kendi kendine yeten, gıdalarımızı avlanarak veya bahçeden temin ettiğimiz, mutluluk, sağlık veya maddiyat için topluma bağımlı olmadığımız bir hayat. Bunu doğada yapabileceğimize inanıyorum. Doğuda geçirdiğim çocukluğumdan beridir bu hep istediğim bir şey. Tek umudum etrafta garip tipler olmaması.
11: Konu komşu olmasın diye kalkıp ormanın içine taşındım. Bahçemde saat 2'ye kadar durmadan çalışan kar makineleri duymak istemiyorum. Bu da defolun. Benden uzak durun demenin zekice bir yolu.
7: Herkes treni! Herkes treni!
12: Gidip onlarla tanışmak ve kendi yaptıkları o evi görmek istiyoruz. Bakalım bizim sürekli yaşamak isteyeceğimiz bir yer mi?
3: Pazarlık yapmamız gerekecek. Bu orman insanlara biraz zorlu olur. O nedenle nasıl sonuçlanacağını görmek ilginç olacak. Bunun için sabırsızlanıyorum. İlginç olacak.

0: Nancy potansiyel alıcıları karşılamak için yanında gönülsüz bir cimle bekliyor.
1: Vay şu kabana bak.
2: Fok derisi. Pekala. Merhaba.
3: Merhaba.
1: Merhaba.
3: Ben Liza.
1: Merhaba Liza.
3: Memnun oldum.
1: Biz de öyle. Ben Nancy.
3: Merhaba.
4: Yaptığınız kulübenin fotoğraflarını gördük ve gerçekten güzel.
5: Görüşürüz. İyi günler millet. Hoşça kalın.
3: Teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim sana da. Pekala.
4: Buraya mı oturayım?

0: Kimin umurunda?
1: Yakınlarda yük treni ekibi Fairbanks'e yola çıktıklarından beri petrol borularından oluşan devasa yüklerini kontrol altında tutmaya çalışıyor.
2: Bunu daha önce hiç yaşamadım. Yani bu şey her neyse...
3: Pekala.
0: Buraya mı oturayım? Kimin umurunda?
1: Yakınlarda yük treni ekibi Fairbanks'e yola çıktıklarından beri petrol borularından oluşan devasa yüklerini kontrol altında tutmaya çalışıyor.
2: Bunu daha önce hiç yaşamadım. Yani bu şey her neyse bütün her yeri titretiyor.

0: Steve tren geçmeden önce arızalı dedektörü tamir etmek için koşturuyor. O çalışır hale gelmeden tren ekibini yükün dengesizliği ve raydan çıkma tehlikesine karşı uyarmanın başka hiçbir yolu yok.
1: Kar yine başlıyor.
2: Evet. Aslında bence fırtına bizden daha hızlı bastıracak gibi. Dostum, sağlam durmak zorundayız.
1: Arsi ile orada çalışmak aramızda gerçekten çok güçlü bir yoldaşlık kuruyor. Birbirimize yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Burada yolculuk yeterince zor ve sorunu çözebildiğimize emin olmak istiyoruz.
0: Dedektörü çalıştıran jeneratörle cihazı kardan ve buzdan koruyan özel ısıtıcı dirençler bozulmuş. Yerlerine yenileri konulmalı.
2: Jeneratörün bütün işlevi bir ısıtıcı direnç olarak güç sağlamak ve dedektör için bataryaları dolu tutmaktır. Isıtıcı dirençler çalışmazsa dedektör trenleri durduramaz. Vakit nakittir. Onlar ne kadar oturursa bizim kuzeye varmak için o kadar vaktimiz olur.
0: 225 kilometre güneyde trenin gövdesindeki titreşimler iyice belirgin bir hal alıyor. Nakliye ekibinin kaygılanmasına yol açıyor bu.
3: Buradaki kapılardan biri açık.
4: İmkansız. Bu saçmalık.
3: Evet, şuna bak.
4: Bununla ilgilenmemiz gerekecek.
3: Muhtemelen bütün titreşim bu yüzden.
5: Vay be. Bu motor mahvolmuş.
4: O motor bölmesi için pek iyi sayılmaz.
3: Hayır, kapatmamız lazım.
5: Dikkat et, çıkıp seni kurtarmak zorunda kalmayayım.
4: Yapmak istediğimiz son şey makine dairesi bölümünü dondurmak. O donarsa bütün su hatları donar. Lokomotifi kapatmak ve sonra bütün su hatlarını boşaltmak zorunda kalırız. Bu da her türlü dahili motor sorununa yol açar. Dayanır mı dayanmaz mı bilmiyorum.
3: Şimdilik hallettiğin gibi. Gözümüz orada olsun.
0: Willow'da Jennifer ve pilot Walt bir kurtarma operasyonunda. Çiftlik sahibi Roger'ın izini sürecekler.
6: Uzak bir göl kenarında yaşıyor. Oraya gitmek çok zor olacak, zira her yer birbirine benziyor.
7: Doğru. Walt harika bir pilot. Bir sürü deneyimi var. Bana daha önce hiç gitmediğim bir bölgeyi gösterecek. Biraz gerginim. Hava daha da soğuyabilir ve bu uçakta işleri gerçekten zorlaştırır. Metal ince bir dal gibi çatırdayabilir. Kumanda yüzeylerinde şimdilik biraz buz var ve buzlanma yoğunlaşırsa uçak gerçekten düşebilir. Roger'ın iyi olup olmadığını kontrol etmek için fazla vaktimiz yok. Fırtına yaklaşıyor. Oyalanmadan gidip bakmamız gerekiyor.
6: Kap Gölü'ne gideceğiz. İşimiz zor gibi. Willow'dan çıkış noktamız şurası olur.
7: Tamam.
6: Karın hali berbat. Hiç ara vermiyor. Yol boyunca akıp gideceğiz.
7: Çok küçük bir şansımız var. Hadi oraya gidip gelelim hemen.
6: Azami güçteyiz. Havada seyre hazırız. Verilen koordinat çerçevesinde gideceğiz. İç çek, iç çek, iç çek.
0: 250 kilometre kuzeyde.
1: Bütün motoru çıkarmamız lazım.
2: Evet, bomba imha eder gibi.
0: Arsi ve Steve bozulan jeneratörü yenilemek için uğraşıyor. Jeneratör olmayınca ısıtıcı dirençler de çalışmaz. Isıtıcı dirençler çalışmayınca dedektör de olmaz. Dedektör olmayınca tren mahvolur. Zira petrol borularında tespit edilemeyen bir dengesizlik felaketle sonuçlanacağından bozuk dedektör trenin yola devam edememesi demektir.
1: Arsi, biraz daha hızlı yapamaz mısın? Tren yaklaşıyor.
2: Ne? Daha hızlı yapacağını düşünüyorsan sen neden denemiyorsun? Bu cıvatalar küçük olabilir ama şu an beni mahvediyorlar.
1: Acele etsek iyi olur dostum, fırtına başladı.
2: Bağlamaya başlıyoruz. Demir yolunda 7-8 santim kar olsa da kamyonum tepeye geri çıkmayı başaramaz. Sıcaklık düşene kadar acele etmemiz gerekiyor. Bunu halledip buradan çıkmamız gerek. Onun yerine tıkıldığından emin ol.
1: Vaktimiz yok dostum, hem de hiç.
2: Evet, acele et ve bitir şunu artık.
1: Ne yapacağımızı hiç bilmiyorum.
2: Bu da ne böyle? Ne oldu?

0: şehrinin yalnızca 90 kilometre ilerisi.
1: Bu çok saçma.
2: Evet, hiç güç gelmiyor. Çıkış yok.
0: Arsi ve Steve hala raylardaki bir dedektöre güç sağlamaya çalışıyor. Dedektör trenin yüküyle ilgili terslikleri algılayıp trendeki ekibi uyarmakla görevli. Çalışmazsa tren geçemez.
1: Hemen güç sağlaman lazım. İşte orada. Hadi güç ver. Bataryalar yükleniyor. Neyse ki dirençler ısınmaya başladı. Bu iyi işaret kuruyor gibi. Aa evet, bu tarafta kayı eritmeye başladık bile.
3: Güzel. Evet.
1: Evet.
3: Rüya takımının iyi iş çıkardığını söyleyebilirim dostum.
1: Çok iyi görünüyor.
3: Çaklı beşlik.
1: Neyse, gelecek sefere.
3: Bizim işimiz mucizeleri gerçekleştirmek.
2: Pekala, Darren'dan Arsi'ye. Bazı büyük problemlerimiz var. Hem de en büyüğünden. Yani buraya gelmen gerekiyor.
1: Tamam, 2 dakika uzağındayım dostum. Hemen geliyorum. Trenin gelmesine dakikalar kaldı.
0: Hemen aşağıdaki raylarda nakliye ekibi Namlu'nun ucunda. Şiddetle titreyen trende 11 bin tonluk yükün ortaya saçılma riski var.
4: Bence treni durdurmamız gerekiyor. Ne olup bittiğini bulmalıyız.
5: Bu yavruyu durdurmak için ne gerekiyorsa yap.
2: Süvarilerin geleceği yok. Burası Alaska, hepsi bu. Son sınırdayız.
4: Bütün bu makine süspansiyonun üzerinde dönüyor. Bunlar şasiler ve bu üstteki de belli ki vagon gövdesi. Her şey bu koca yastıklara biniyor. Şimdi bir kontrol ediyorum. Her şey yerli yerinde. Yırtılma ya da ayrılma yok. Hiçbir sorun göremiyorum. Çok tuhaf. Böyle devam edeceğiz. Bunu yapmamız gerekiyor. Üstesinden gelmemiz gereken bir durum.
5: Bu şey kesinlikle titriyor.
4: Bunun şakası yok. Ciddi bir şey. Çok yavaş gideceğim.
0: Rayların 120 kilometre aşağısında müstakbel münzeviler Ed ve Liza, Nancy'nin satışa çıkardığı kulübeye bakıyor.
2: Vay be.
6: Çok sevimli.
2: Çok güzel.
7: Hoş geldiniz. Bu arka kapı.
8: Ahşap doğramaların %99'u 1 ila 1,5 metre civarı. Bilirsiniz, bir sürü insan bir kulübe veya ev satmaya çalışıyor. Bunu yaparken size sadece iyi yanlarını saymak isterler. Kötü olanları saklarlar. Ben öyle değilim. Bir ayı sorunu var. Ayağa kalkınca bu kadar oluyor. Siyah bir ayı ve ben ona Big George ismini taktım. Biz burayı yaparken keyfinin fena kaçtığını tahmin edersiniz. Yapmaya devam ettikçe izlerini bıraktığını fark etmeye başladım. Maksadı bana buranın ona ait olduğunu göstermek.
2: Evet, şurada ısırdığı yeri görüyorum.
8: Evet.
6: Bir hava katmış.
8: Gelin içeri bir bakın.
6: Aa, sıcacık ve çok hoş.
7: Bu kavak ağacı.
6: Sahi mi? Vay canına.
7: Bu alaçan.
6: Ha?
7: Küçük cam çerçeveleri huş ağacından.
6: Vay canına. Küçük şirin bir kapı. Vay canına.
2: Palmer'da ahşap üzerine bir işletmem var. 36 yıldır bu işi yapıyorum. Ve başkaları için ağaç kesmekten bıktım artık. Bundan sonra keseceğim tüm ağaçlar kendime olacak. Belki de Jim acaba böyle yaşamayı gözüm yiyor mu diye anlattı. Ama ayı konusunda çok da kaygılandığımı söyleyemeyeceğim.
6: Hayatımızın bu dönemindeyiz. En küçük çocuğumuz liseden mezun olmak üzere. Bütün hayatımızı 3 çocuk yetiştirmeye adadık ve o hep burada olmak istedi. 48-49 yaşımızdayız. Neden hayatımıza şimdi başlayalım ki?
0: Donmuş tunduranın 3000 feet üzeri.
9: Şu an azami güçteyiz.
0: Jennifer ve Walt, kar fırtınası bastırmadan münzevi Roger'ın yerini tespit etmeye kararlı.
9: Roger'ın kulübesini nokta atışıyla bulmak zorundayız. Yoksa tespit edene kadar daireler çizip duracağız. Solundaki şu bulutlara bak.
10: Evet, orası daha fena gibi.
9: Evet.
10: Çok rüzgar var.
9: Tamam, şurada gölün köşesini seçer gibiyim.
10: Tamam.
9: Peki gölde giden şu küçük gemiyi görebiliyor musun?
10: Zar zor.
9: Rüzgar bizi biraz savuruyor sanki. Bu biraz ürkütücü. Bu işi bir an önce halletmeliyiz. Biliyorsun, eğer göle doğru savrulursak, ağaçlara çarparsak uçağı çalıştıramayız.
10: Bu çok kötü. Burası bayağı rüzgarlı.
9: Benim de hoşuma gitmedi. Rüzgar kesin bizi aşağı itecek.
10: Evet, bu çok kötü.
9: Kemeri sıkı mı?
10: Evet.
9: Dön, dön, dön. İptal, iptal.
0: Şiddetli çapraz rüzgarlar yüzünden Jennifer ve Walt inişi iptal edip bir süre dolanıp yeniden denemek zorunda.
9: Rüzgar çok fena esiyor.
10: Tamam, azami güç.
9: 60 derece yunuslama.
10: Burnum düşecek. Hatırlat da bir daha seninle uçmayayım.
9: Hey, orada bir yaşam belirtisi görmüyorum.
10: Şimdiye kadar bizi duyup kulübesinden çıkmalıydı, değil mi?
9: Yine başlıyoruz. Neden bu kez hava hızına 5 knot eklemiyoruz? Pekala, şimdi kayıyoruz. Tamamdır, iyi işti Jennifer.
10: Şurada dalgalı küçük bir göl var, değil mi?
9: Şimdi ilerleyip durduralım. Onu göremiyorum. Umarım iyidir.
10: Köpekleri de yok. Sıfır hareket.
9: Şimdiye kadar ortaya çıkmalıydı.
0: 200 kilometre kuzeyde. George, Bill ve Davy 11 bin tonluk dengesiz petrol borusu yükünü dağların arasından Fairbanks'e götürüyorlar. Yetişmeleri gereken bir teslim tarihi ve yaklaşan fırtına ile beraber lokomotifteki titreşimlerin yüklerini tehlikeye atmamasını umuyorlar.
5: Şu titreşim hiç iyiye gitmiyor. Onu konsolda hissediyorum. Kabinde de hissediyorum.
2: Şu arkadaki küpeşteler de sallanıyor. İçim hiç rahat değil.
4: Vaktimiz azalıyor. Teknik servisi arayıp ne halt olduğunu öğreneceğim. Anchorage teknik servis tamam.
3: Evet, dinliyoruz, tamam.
4: Yolun başından beri bir titreşim duyuyoruz. Siz bu konuda bir şey biliyor musunuz baylar?
3: Bir süredir o titreşimi yok etmek için tadilat ve denemeler yapıyoruz ama anlaşılan başaramamışız. Lokomotifin altındaki bütün gövdeyi söküp sıfırdan yaptık.
4: Fairbanks'e vardığımda size rapor vereceğim.
5: Dikkat edin, Fairbanks'e varmayı sağlama alalım.
0: Trenin sadece 60 kilometre ilerisinde, bastıran fırtınanın ortasında Arsi ve Steve Derin'i kurtarmak için koşturuyor. Kar küreğicisini çabucak tamir etmek zorundalar. Böylece rayları temizleyip yük treninin geçmesini sağlayabilir.
1: Karlar yolu kapatmadan onu tamir etmem gerekiyor.
3: Evet, oraya sürüklenmeye başlamadığımızdan emin olmalıyız. Yoksa mahsur kalırız.
1: Nasıl gidiyor?
2: Hey, ne haber Arsi?
1: Biraz kıpırdayabiliyor musun yoksa saplandın mı?
2: Bütün cıvatalar tamamen çekildi. Bir tanesi kırıldı. Bütünüyle ayrıldı.
1: Evet, eğer başka cıvataların olmasaydı işin gerçekten çok zordu.
2: Tamam, peki ne diyorsun, yapabilir misin?
1: Pekala. Aynı boyda cıvatam olduğunu zannetmiyorum. O yüzden yapmamız gereken onları iyice parçalayıp oradan çıkarmak.
2: İyi de 45 dakika sonra gelecek bir tren var.
3: Yüzüm acıyor.
1: Ben 20 dakikada yapacağım. Bu kesinlikle en kötü kabus. Rüzgarla birlikte -22 derece civarı. Gerçekten çok soğuk. Her neyse, çabuk olalım.
0: Küreğicinin bıçağını yerinde tutarak kırık civataları değiştirmeleri gerekiyor. Ancak civatalar öyle donmuş ki kıpırdamıyorlar.
3: Bütün bu metaller sıkıştırma istiyor. Bu civataları çıkarmaya çalışmak işi zorlaştırıyor.
2: Hadi beyler, şunu halledelim de gidelim buradan. Tren kısa süre içinde bastıracak. Hadi gidelim.
1: Tabii, senin için bunu söylemesi çok kolay değil mi? Buraya gel, hadi bize bir el at.
2: Burası sıcak falan değil, yap şunu. Hemen şimdi.
0: Ed ve Liza medeniyetten uzakta hayata hızla uyum sağlamaya çalışıyorlar.
7: Bezelyeleri severim.
6: Ben de öyle.
7: Yazın en sevdiğim şeyler. Sabahları kalkar buraya gelirdim ve kahvaltı ederdim. Bahçenin hemen dışında.
2: Biraz odun keseyim mi Jim?
8: Evet.
2: Tamam.
8: Buraya uyum sağlamak için belli bir gariplik seviyesine erişmek zorundasın. Yıllar geçtikçe o gariplik seviyesine erişmekle kalmadım. Onu da geçtim. Önceden modern bir toplumda yaşıyordum ama dayanamadım, tiksindim.
2: Peki bir komşun olması fikri sana nasıl geliyor?
8: Karım ve ben sadece kendimize bağlı olmayı öğrendik. Bu şekilde hiç hayal kırıklığı da yaşamıyoruz.
2: Bu yeri çok sevdim. Sadece karakteri biraz düşündürücü.
6: Daha önce sana hiçbir şeyin engel olmasına izin vermedin. Ne istiyorsan yaptın. Şimdi bu bizim istediğimiz şeyse bir kere ikimiz de şu konuda anlaşalım. Bu bir ev, bir kulübe değil.
2: Ne diyorsun yani?
6: Belki sadece silkelenip şunu demelisin. Biliyor musun Jim? Ben neysem oyum. Biz başaracağız. Çünkü biz bir ekibiz ve bunu yapabiliriz.
2: Evet.
6: 30 yıl önce sen ve Nancy'nin yaptığı gibi.
7: Evet çocuklar, ev hakkında ne düşünüyorsunuz?
6: Sevdik. Hem de çok.
2: Ama Jim'in bazı konularda çekinceleri olduğunu biliyorum.
8: 20 yıla yakındır buradayız. Hiç komşum olmadı. Olanlar da defolup gitti veya ben gönderdim. Çünkü bir avuç salaklardı. Gerçekten yeni komşulara ihtiyacım olduğunu sanmıyorum.
7: Onu satmamızın ne kadar önemli olduğunu hatırlatırım.
8: Tamam.
2: Umarım biz sizin için doğru kişilerizdir. Sadece bir evet hayır'a bakıyor.
6: Bunu ispat etmek için ne yapılabilir ki?
2: Muhtemelen bir ayının veya geyiğin derisini senden hızlı yüzerim.
8: Şimdi öyle tabii.
2: İyi de başka nasıl sana meydan okuyabilirim ki, bir şey olmalı.
8: Beni silahla atışta yenebilirsen taşınabilirsiniz.
7: Sen ciddi misin? Bu derece mi?
2: Öyle görünüyor.
7: Bir kulübeye düelloyla karar vermek öyle mi?
0: Jim ve Nancy'nin evi.
2: Tamam, getir hadi.
8: Pekala.
2: Hadi bakalım.
0: Kulübe üzerine pazarlıklarda anlaşma atış yarışına bağlı.
8: Sadece şu tenekelere ateş et ve kimin en iyi olduğunu gör. Uzun sürmeyecek.
2: Ben hazırım.

0: Emniyeti şurada. Bak.
1: Tamam. Evet, bir tetiği varmış. Evet, bir kez daha ıskalarsa kulübeyi alma şansını kaybedecek.

0: That's what I'm talking.
1: Beraberlik görünüyor.
2: Ne olacak şimdi? Beraberliği kabul ediyor musunuz?
3: İyi, tamam, alın. Kimsenin bana yaklaşabileceğini bile düşünmezdim ama sen yaptın. Bu yeterince iyi.
1: Bir dakika, biri tenekeleri toplasın.
4: 150 kilometre kuzeyde yük treninin petrol borularını Fairbanks'e ulaştırma planı suya düşecek gibi görünüyor. Rayların çelik bariyerine doğru ilerlerken fırtına da yaklaşıyor.
5: Bu havaya inanamıyorum. Şuradaki bulutlara bak. 2 saat sonra orada olmamız gerekiyor. Yolu açmazlarsa gecikmeye gireceğiz.
6: Bence o canavar ikili işi bitirecek. Hele ki RC takımda olduktan sonra.
7: Pekala Steve, bize el feneri lazım.
8: Tamam.
7: Her şeyi satıp buzları eriteceğiz. Ve buzlar erimeye başlayınca biz de asılmaya başlarız. Böylece bu şeyi birlikte geri çekeceğiz. Sadece 10 dakikamız var. Sonra buradan defolup gitmemiz gerekiyor.
8: Al bakalım. İşte.
7: İşte buradaki çatlakların içinde buzun vurduğu her yeri görebiliyorum. Burada duracağız ve hepsini eriteceğiz.
6: Bu cıvatanın yarısı kırılmış Arsi.
7: Olsun. Onu yapacak pek bir şey yok. Kalanları sıkıştıracağız.
9: İşimizi doğru düzgün yapacağız. Ve bu lanet şeyi tamir edeceğiz.
7: Hepsini eriteceğiz.
8: Bu sonuncuydu Arsi.
7: Evet dostum.
8: İyi görünüyor.
7: Evet, olay bitmiştir. Son cıvatayı da sıkıştırdık. Gayet iyi görünüyor.
10: Pekala, geldiğin için sağ ol. Steven dostum, sen de harikasın.
7: Kolay gelsin, görüşürüz.
10: Şimdi şu karı çekeyim, tren gelmek üzere.
8: Çak bir beşlik.
7: Buna çalışmalıyız.
10: Burada bu kaçınılmaz. Bir şeyleri bozmuyorsan yeterince sıkı çalışmıyorsundur. İşin doğası bu. Pekala.
4: Alaska'nın vahşi doğasında Jennifer ve Walt kayıp münzevi Roger'ı arıyor.
11: Normalde bizim geldiğimizi duyunca dışarı çıkar.

0: Aa, dur, bir köpek gördüm.
1: Hey Roger, nasılsın? Hayattasın demek. Her şey yolunda mı?
2: Evet, bir süredir telsizim yok. Kimseye haber verme şansım olmadı.
1: Pekala.
2: Telsizim birkaç haftadır bozuk. Pek iletişim olanağım yoktu. En çok kendime güvenirim ama iyi bir destek sisteminin olması da mühim. Bana ulaşmanızın tek yolu uçak. Tabii bu yaz için geçerli. Kışın ancak kayakla gelebilirsiniz.
1: Paket kimden Roger?
2: Annemden. Evet, evden ihtiyaç paketleri almak harika bir duygu. Ne zaman böyle bir şeyler gelse Noel'de gibi hissediyorum. Gelin bakalım neler varmış.
1: Sana hiç istemediğim bir şey gönderdi oldu mu?
2: Hayır.
1: Peki.
2: Açık olayım, ona bir liste verdiğim söylenebilir.
1: Aha, tamam.
2: Yiyecekler. Bisküviler. Küçük bıçaklar.
0: Ne güzel.
2: Kedi fırınımda sık sık turta yapıyorum.
0: Harika.
2: Evet.
1: Odun sobasının içinde turta nasıl oluyor ki?
2: Harika oluyor.
1: Ha, kuzinen de mi yapıyorsun?
2: Hayır, bu küçük rafı alıyorum ve oraya bir kömür yatağı kuruyorum. Küçük rafı alıp oraya koyuyorum. İki tane alüminyum tepsim var. Hamurumu yoğurup birine yayıyorum. İçine malzeme koyuyorum. Sonra alüminyum folyoya sarıp rafın üstüne koyuyorum. 12 dakika sonra muhteşem bir turtam oluyor.
1: Odun sobasında bir şey pişiren birini hiç duymamıştım.
0: Ben de öyle ama gayet mantıklı.
1: Bu kendi kendine bulduğun bir şey mi? Roger icadı gibi mi?
2: Evet, sadece bir deneyeyim demiştim.
1: Hiç aklıma gelmezdi.
2: Alaska'ya geleli 1,5 yıl oldu. Buraya Denver, Colorado'dan taşındım. Hep medeniyetten uzakta yaşamak istemiştim. Eşyalarımı topladım. Tek yön uçak bileti aldım. Önce Anchorage'e, sonra buraya uçtum ve o gün bugündür buradayım. Hayatın tadı burada çıkıyor. Zihnimi boşaltıp olaylara farklı gözle bakabiliyorum. Bana bu yaratıcılığı sunan da bu. Bunların hiçbirini daha önce yapmadım. Ama burada tek başıma zaman geçirmek yaratıcılığımı çok arttırdı. Bu beni çok mutlu ediyor.
0: Bu çok zen bir yaşam tarzı. Gerçek yaşam bu. İnsanlar hep gerçek dünyayı açılana kadar bekleder. Burası orası işte.
2: Aynen.
0: Rüzgar toparlanıyor. Yola çıksak iyi olur. Hadi bakalım.

0: Hava kararırken nihayet Fairbanks'e ulaştı.
1: Fairbanks'e gelmeyi başardık. Daha ne yapayım ki?
2: Dostum çok mutluyum. Kafamdaki basıncı azaltmaya hazırım. Ömrümden ömür gitti.
1: Bütün gün didindik ve buraya geldik. Bunu başardık. Yükler yerli yerinde. Müşteriler mutlu olacak. Uzun bir yolculuktu. Alnımızın akıyla çıktık. Mesaim sona erdi.
3: Son varış yerine geldiğimizde omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Bir şeyler içmeyi hak ettik.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
0: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Kuzey Alaska, Amerika'da izole edilmiş vatandaşlar için bir ev. Tek giriş yolu ve tek çıkış yolu Bush uçaklarıyla. Yolların sonunda Tibito'nun dünyası başlıyor. Bu bölümde Jim Alaska'nın Brooks alanında bir yerde kaybolan bir grup dağcıyı arıyor.
6: Onları görmeyi umuyordum. İzleri görebiliyorum ama çocuklardan herhangi birini görmüyorum.
7: Bilmiyorum. Bir ambulansa geldi.
5: Luke, Barrow'daki bir hastaneye bir köy büyüğünü nakletmek için koşuyor.
8: Bu adam iyi görünmüyor. Uçağımda kalp krizi geçirmesini istemiyorum. En son isteyeceğim şey uçağımda birinin ölmesi. Çünkü çok uzun süre dayandım.
5: Ve yabancı pilot Barrow'dan Kuzey Kutbu'na dünya hız rekorunu kırmaya çalışıyor.
9: İki GPS'im arızalandı.
5: Günün sonunda Alaska bölgesinin cesur pilotları Amerika'nın son sınırına yardım sağlamak için bu korkunç havada küçük uçaklarda mücadele ediyor.
8: Bölge 292, 2 saatlik yakıt. Uçakta 3 kişi var.

0: Bu Alaska üzerindeki ilk güneş, eriyen karlar ve deniz buzullarının yer değiştirmesi baharın geldiğini gösteriyor.
1: Bu bir canlanma, ilkbahar. Ve bu çok çabuk oluyor. Bir ay içerisinde en az 40, en fazla 60 ile gideceğiz.
0: Yunaklıyık sakinleri ve Tibito ailesi için doğanın en beklenmedik sezonunun gelişi her şeye hazırlıklı olmak anlamına gelir.
1: Biliyorsunuz orada kazalar olacak. İnsanlarla, makinelerle ve bembeyaz durumlarla baş ediyorsunuz. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tür kazaları önleyebilmek için her şeyi yaparız. Biz genç çocuklara telsizde konuşmayı öğretiyoruz ve eğitim veriyoruz.
2: Yolumuzdayız, 20 dakikayı gösteriyor.
3: Merhaba Pons, ETA'yı nedir?
2: Biri dışında 8 dakika.
4: Maymun adam sen devam et.
0: Havada veya yerde olsun. Vahşi Alaska'da iletişim çok önemli. Bu herkes için günlük yer ve durumunu bildirmesi adına standart bir uygulama.
5: Adanın altı 8 kilometre altında kamp kurduk.
3: Merhaba El.
2: Şimdi yere indik.
0: Yer belirlemedeki başarısızlık tehlikenin ilk işaretlerinden biri. Ve bugün Jim Tibito üsle telsiz iletişimi kopan bir grup dağ tırmanışçısını aramak için yola çıkıyor.
1: Dağcılar, onlardan birkaç gündür haber alamıyorum. Biraz endişeleniyorum.
0: Dağcılık gezisindeki bir grup dağcıyı taşımak üzere Jim geçen hafta Kuzey Alaska'nın Brook sahasına uçtu. Ve bilinmedik havaalanına kapalı bir bölgeye iniş yapmak zorunda kaldı. Dağda bir zamanlar dağcılar zirveye ulaşarak bilinmedik özelliklerini keşfetmişti. Bu bilinmeyen kayaya ilk tırmanıştı.
2: Burası için korkutucu kısmı. Yukarıda ne var, neyle karşılaşacağız hiç bilmiyoruz.
0: Dağcıların her gün yer bildirmeleri bekleniyordu. Ve yükselen sıcaklıklar donmuş nehir yolunu eritiyordu. Jim'in tek iniş noktasından haberdar olmaması kötü haberdi.
1: Oraya döneceğim ve etrafında uçup onları bulmayı deneyeceğim. Umarım bu taraftadırlar. Yukarısı ısınıyor ve nehri su dolduracağından endişeleniyorum. Başlarına dert olabilecek birçok şey var. Ne bulacağımı bilmiyorum. Dağcıları kontrol etmek için Yunaklıyık'tan ayrılmaya hazırlanıyorum. Birkaç gündür onlardan haber almadım. Neler olup bittiğini merak ediyorum. Bir saniye sonra tırmanmak istedikleri kayanın yüzünü görebileceğiz. Burada olacaklarını söylemişlerdi.
0: Eğer Jim dağcıların yerini bulamazsa en kötüsünü düşünmek zorunda. 450 kilometre uzaktaki Barrow'daki arama kurtarma ekibini arayacağım.
1: Onları görmeyi umuyorum. İzleri görüyorum ama...
0: Alaska'nın en kuzey ucu Barrow'da lider pilot Luke Akers'ın gününe istikrarsız bir uçuşla başlıyor.
2: Bu iş nedense hep bana kalıyor. Nasıl olacağını bilmiyorum. Birçok tehlikeli materyal taşıyoruz. Ve kimyasal aşındırıcıları taşımaktan pek hoşlanmıyorum.
0: 200 litre varil fosforik asit su arıtma tesisindeki boruların paslanmasını önlemek için Wainwright'a doğru gidiyor. Bu kimyasal topluluğun temiz ve içilebilen suyunu yaratmak için çok önemli. Aksi halde su üretilemez.
2: Bunlardan biri kırılırsa tehlikeli materyal felaketiyle karşı karşıya kalırız. Cildinizde bazı ciddi yanıklara yol açabilir. Sadece bütün haznat kurallarını izlediğimizden emin olacağız ve güvenle taşıyacağız. Yapacağımız bu. 5 varil asit ve ben Wainwright'ın aşağısına doğru geliyoruz. Böyle maddeleri taşımak her zaman tehlikelidir.
0: Dağlarda ise Jim Arigeç zirvelerinde ayrıntılı bir arama yapıyordu. Ve yerlerini belirtmeyen dağcıları bulmayı umuyordu. Dağcılar uydu telefonuyla donanımlıydı. Ama Yunaklıyık'tan ayrılmadan önceki ekipman düzenlemesinde yanlış yerleştirilmiş olabilirdi. Bir haftadan fazladır onlardan haber alınamadı. Jim iniş bölgesi için yolda olduğunu umuyor.
1: Burada olacağız demişlerdi. Ama onlardan herhangi birini görmüyorum. Bilmiyorum.
0: Jim nehrin güneydoğusuna yöneldi. Onları bir an önce bulamazsa arama ve kurtarma ekibini aramak zorunda kalacak.
1: Burada biraz daha alçalacağız. Aşağıdaki onların çadırı mı acaba?
0: Aramanın sonuna yaklaşırken Jim kampa benzeyen bir şey gördü. Ve daha yakından bakmak için geri döndü.
1: Dost doğru ilerledi. Evet. Evet. 6 kişi. Şimdi üzerlerinden geçtik. 6 adam saydım. İşte oradalar.
0: Flyover, iniş bölgesine olan 22 kilometre yürüyüşlerine başlamaları gerektiğini söyledi. Bu arada Jim, dağcıların bu zorlu yolculuğu yapabilmesi için en az 24 saat vermek adına Unacleet'e dönecek. Wainwright yolunda Luke kimyasal yüküyle uçuyor. Ve ilkbaharın pusundan dolayı düşük görüş mesafesiyle mücadele ediyor.
2: Nick'e 12 dakika uzaklıktayım. Tamam, devam ediyorlar mı?
5: Bilmiyorum. Birileri ambulansla geldi.
2: Tamam. Barrow'dan çıkalı 7 dakika olmuştu. Barrow'a gitmesi gereken bir hasta olduğu ve havaalanında bekleyen bir ambulans olduğuna dair bir çağrı aldım. Bu normalde Medivac'da yapılırdı ama bu durumda benim 10 dakika uzaklıkta olduğumu biliyorlardı. Sanırım göğüs ağrılarından şikayet ediyor. Yapabildiğim en hızlı şekilde uçağı boşaltmak için elimden geleni yapacağım. Ancak bu aşındırıcılardan herhangi biri hızlı gitmeye çalıştığım için dökülürse, hastaneye gitmesi gereken kişi sayısı birden fazla olur.

0: uçağı boşaltmam, yeniden ayarlayıp bu hastayı uçağa almam gerekiyor. Başına dikkat et. Onu benim uçağıma yerleştirmelerinden sonra Barov'a en hızlı şekilde varabilmemiz için elimden geleni yapacağım. Wainwright'ta bir klinik var. Ama belli ki göğüs ağrıları onun hemen Barov'a götürülmesine gerek olacak kadar kötü durumda.
1: Göğüs ağrısı söz konusu olduğunda her saniye önemlidir. Bu yüzden Luke, Barov'a telsizle bir ambulans beklemesi gerektiğini söylüyor.
0: ES-3 Victor. Mikrofonumda bir sorun var. Ya da konuşma düğmemde. Ya da bütün ekipmanımda. Bir saniye. Bakalım telsizler çalışıyor mu? Burada bir iletme butonu görmeliyiz ama yok. Ateş. Bu düğme bas konuş düğmesi. Mikrofonu aktive etmesi için düğmeye basıyorum. Ama sanırım bas konuş düğmesinde ufak bir sorun var. Şimdiye kadar cevap vermiş olmaları gerekirdi. Hala bir şey yok. Eğer beni arasalardı şu an duyabilirdim. Ama nerede olduğumu onlar öğrenemeyecek. 18 dakika geçti ve henüz onlarla konuşamadım. Bu adam iyi görünmüyor. Uçağımda kalp krizi geçirmesini istemiyorum. Son isteyeceğim şey uçağımda birinin ölmesi. Uzun süre dayandım. Bu iyi bir anlaşma değil.
1: Wainwright'tan Barov'a giden yolda bir köy büyüğü göğüs ağrısı çekiyordu. Pilot Luke Hickerson ambulans çağırmak için üste ulaşamıyordu.
0: Bence burada ufak bir arızamız var. Bas konuş düğmesi çalışmıyor. Şimdiye kadar cevap vermeleri gerekirdi. Eğer beni arasalardı onları şu an duyabilirdim. Ama nerede olduğumu öğrenemeyecekler. 18 dakikadır konuşamıyoruz. 3 boşluğum var Victor.
1: Barov'a ulaşma denemelerinin ardından Luke'un telsizi beklenmedik bir şekilde çalışmaya başladı. Böylece ambulans istediğini söyleyebildi.
0: Merhaba, Wainwright'tan yeni ayrıldık. Ambulansa ihtiyacı olacak bir hasta taşıyorum. Durumu iyi değil, mutlaka gelin. Oraya gittiğimizde bir ambulans olduğundan emin olmalıyız. Bu adamı olabildiğince çabuk hastaneye götürmek istiyorum.
1: Barov ekibi çağrıya cevap veriyor. Havaalanına gidip Luke'un yere inmesini bekleyecekler.
2: Kalple ilgili her durumda gelişmiş bir tıbbi tedaviye ve düzgün test laboratuvarlarına ne kadar kısa sürede ulaşırsanız o kadar iyi olur. Her acil kalp hastalığı hastanede aksi kanıtlanana kadar ciddi bir tıbbi acil durum olarak tedavi edilmelidir.
0: Barov'a inişe başlamak için hazırlanıyoruz. Bu adamı yere indireceğiz. Orada terliyor gibi görünüyor. Bu uçağı yeterince çabuk indiremeyeceğim. Eğer bu adam kalbi durursa ya da onun gibi bir şey olursa, Barov da yere indiğimizde ona bakacaklarına emin olmak istiyorum. Victor, inişe geçiyoruz.

0: Ona yardım edebilirsin. Göğüs ağrıları vardı. Aldınız mı?
1: Evet, aldık.
0: Tamam, kendini içeri çek. Hazır mısın?
1: Hazırız.
0: Ambulans ekibi işi başardı. Orada çok az insan vardı. Ambulansı geri geri sürdüler. Bu adamı aldılar ve ambulansın arkasına koydular. Hastaneye doğru gidiyorlardı. Daha hızlı olamazdı. Onu Barrow'un içine 35 dakikada getirdik. Gerçekten bundan daha hızlı olamazdınız. Tebrik ederim, harikaydınız. İyi iş çıkardınız. Umarım onun için her şey iyi gider.
2: 800 kilometre güneyde St. Michael eyaletinde pilot John Pond, Cessna 2072'yi Freeze olarak bilinen dondurulmuş gıda yükü için uçuş hatırlıyor.
3: Günün ilk uçuşu. St. Michael'a giden bir Freeze yükümüz var.
2: Pond ağır yükü eşit bir biçimde ağırlık merkezine ya da kanatların altına dağıtmak zorunda. Arkalarında çok fazla ağırlık olursa ağır kuyruk uçağın dengesini bozabilirdi.
3: CG testimi yapıyorum. Bu eski bir test. Bunun üzerine aşağı bastır ve bu kuyruk üzerine düşer. Arkada ağırlığınız varsa ileri ittirin. İyi olacak.
2: Yükün dışında Pons'un bir de son dakika bir yolcusu vardı.
3: Lanet olsun. Gidip arkadan bir şeyleri çekmem lazım. Spam bir yolculuk daha yapmak zorunda. Sadece yükleri biraz değiştireceğiz. Hepsi bu. Trafik bölgesi 292. 33'ten ayrılıyoruz.
2: Pons, Unaclete'in ana pisti olan 33'ten kalkıyor. Bütün Amerikan pistleri pusula yönlerine göre adlandırılmıştır. 36, 360 derece kuzeyi gösteriyor demektir. 33 numaralı pist 330 derece, yani kuzey batıdır. Pont St. Michael'a uçarken terminalde Ariel ve Ferno Tibito başka bir yaklaşan yolculuk hakkında konuşuyordu.
4: Sence hava o zaman nasıl olacak?
5: Hava durumuna baktım. Kuzey rüzgarı olacak gibi görünüyor. Donacaksın.
4: Babam Ungalik'teki kulübemize gitmek için kar makinalarından birini istiyor. Yani gelecek kış için orada olacak. El veren geceyi geçirerek aslında kendi başımıza gece hayatta kalabileceğimizi anne ve babamıza kanıtlamaya karar verdik.
5: Kızlar kar makinesini bırakmaya gidecek ve Jim de onları almaya gidecek.
4: Ah, kaygılıyım. Eylin adına kaygılıyım.
5: Onların kampta olduğunu düşünmek oldukça komik. Onların dışarıda kaldığını düşünemiyorum. Umarım orayı yakmazlar.
6: Oh, Ariel, tekrar fırtınaya mı yakalanıyoruz?
4: Sanırım. Havayı asla bilemezsin. Bir gün ılık olur ama ertesi gün yeniden çok kötü olabilir. İşte geri döndü dersin.
2: Eylin iki saat içinde dönmesini bekleyen Ferno havayı yeniden kontrol ediyor.
5: Herhangi bir yerden saatte 60 ila 120 kilometre rüzgar bekleniyor. Dostum, bu çok kötü.
2: St. Michael'ın güneybatı sahili boyunca büyük bahar rüzgarları patlak veriyor. Bu yüzden Unaclete'in güneyinden gelen uçuşlar yasaklanıyor.
7: Kuzey rüzgarlarını bilirsiniz. Bütün bu bölgeyi vuruyor. Bunu değiştiremeyiz. Yola çıkmak için fırtınanın dinmesini bekleyeceğiz.
0: Uçuş iptal edildi.
4: Peki 2.32?
0: Uçuş bugün için iptal edildi. Yarın olmalı. Hava izin verirse.
2: Ariel'in uçuşuna kuvvetli rüzgar engel oluyor. Ama Pons zaten havada.
4: Hey Pons! Acele geri gelsen iyi olur. Arkandan fırtına geliyor.
3: Havanın nasıl da değişebildiğine iyi bir örnek. Umarım hava Unaclete'de de kötüleşmeden önce eve varabiliriz.
2: Fırtına St. Michael'dan kuzeye doğru ilerlerken Pons'un sadece küçük bir teslimatı vardı ve fırtınaya yakalanmadan ayrıldı.
3: Kışı atlattık sanıyordum. Hava hareketleniyor. Yağmur yağıyor, kar yağıyor. Biraz da rüzgar göreceğiz. Bunların hepsi heyecan demek. Çok heyecanlanacağız. Çılgınca, şuraya bak, dışarısı bembeyaz. Olamaz. Sis bulutların içinden yükselmeye başladı ama yine de oldukça düşüktü. Tabii ki rüzgarlar geri tepti. Saatte 60 kilometre ile esiyor. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor.
2: Kuzeydoğu rüzgarı kuzey ve güneye uzanan ana pisti kapattı. Yunaklı için ters rüzgar pisti üzerinde nadir bir inişe Pons'u mecbur etti.
3: Şimdi inişe geçiyorum.
5: Tamam, umarım rüzgar işbirliği yapar.
3: Galiba bu yunaklı kıta normal günlerden biri. Bu yönde neredeyse hiç inmemişimdir.

0: Lanet olsun. Bitti.
1: Barrow'da Birleşik Devletler'in en kuzeydeki şehrinde tanıdık olmayan bir hava aracının ve pilotunun gelişi Luke Hickerson'ın merakını artırmıştı.
2: Nasılsınız?
3: Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
2: İyiyim. Ben Luke Hickerson.
3: Douglas Cairns, evet.
2: Memnun oldum Douglas. Bu gece hangarda park etmen gerekiyor mu?
3: Bu harika olurdu.
2: Pekala, seni oraya götürelim.
3: Tamam, teşekkür ederim.
2: Alaka'da bir şeye ihtiyacı olan birini gördük mü hemen yardım ederiz. Douglas dışarıda soğukta oturuyordu. En azından gece için uçağını içeri park etmesine izin verebiliriz. Sence işe yarayacak mı?
3: Kesinlikle işime yarayacak. Teşekkür ederim. Gece uçağın burada duracak olması harika oldu.
2: Peki siz ne yapıyorsunuz? Bu nedir?
3: Bu diyabet kutup uçuşu. Barrow'dan Kuzey Kutbu'na bir rekor denemesi. Amacımız şeker hastalığına farkındalığı arttırmak. Aynı zamanda Juvenil Şeker Hastalığı Araştırma Vakfı'na fon toplamak. Bana teşhis koyduğu zaman eskiden bir pilottun ama artık bir şeker hastasısın dedi. Çünkü 1989'da hiçbir ülkede benim gibi birinci tip şeker hastalığı olanlara özel pilot ehliyeti verilmiyordu.
1: Kan basıncının uçuş sırasında düşmesi ya da çıkması bilinç kaybına sebep olabilir. Bu yüzden birçok ülkede şeker hastalarının pilot ehliyeti almasına izin verilmiyor.
2: Eğer yarın bir gün şeker hastası olursam ve artık pilot olamazsın derlerse yıkılırım. Ne yapardım bilemiyorum. Ona saygı duyuyorum. Yani ehliyetim alındı. Buraya kadarmış demiyor. Bence bu iyi bir şey.
3: Amerika şeker hastalarının uçmasına izin veren 5 ülkeden biri.
2: Kuzey Kutbu'na giderek bir rekor mu kıracaksın?
3: Evet, dünya hız rekorunu kırmak istiyoruz. 15-16 saat sürüyor.
2: Gidecek çok fazla kilometre var.
3: Evet.
2: Kesinlikle onu destekliyorum. Yaptığı şey çok değerli.
3: Teşekkür ederim.
2: Harika.
4: Teşekkür ederim.
2: Tamam.
1: Alaska'nın Brooks bölgesinde yeni bir gün doğarken dağcılar iniş bölgesine olan 22 kilometrelik yürüyüşlerine devam etmeye hazırlanıyordu.
5: Şapkamı kurutmaya çalışıyorum. Çünkü kayıp nehre düştüm.
6: Burası giderek kötüleşiyor.
2: Çok zorlu olabilir. Daha başlamadık bile ama şimdiden zorlanıyoruz.
1: Dağcılar buluşma noktalarına gitmek için hazırlanırken Unaklid'de yeni gün açık bir havayla doğmuştu. Ve Ale geri dönmüştü. Tibito kızları sonunda aile kulübesine kar makinesi gezisini gerçekleştirecekti.
7: İşte bela geliyor. Alışveriş merkezine gidip manikür pedikür yaptıran bir tipti. Şimdi bununla nasıl başa çıkacağını görmek eğlenceli olacak.
8: Sizi almak için baban öğlen burada olacak.
9: Harika.
8: Tamam.
9: Hazır olun. Açıkçası açık hava tipi değilimdir. Hafta sonları kamp yapmayı severim ama benim için bir geceyi orada geçirip sonra geri dönmek güzel olacak.
7: Önce sen sür, sonra değişiriz, tamam mı?
9: Tamam.
7: Sıkı tutun. Unaklid'den ayrıldığımızda hava mükemmeldi. Hiç rüzgar yoktu. Mükemmel bir bahar günüydü. Ama tepeleri açtığınız zaman berbattı. Rüzgarlıydı ve soğuktu. Kuzeyden esiyordu ve bizim kuzeye gitmemiz gerekiyordu. Yani tam üstümüze esiyordu. Hava çok soğuk. İşte geldik.
9: Kulübemiz kayalığın bir kenarında. Yukarı çıkmak için 90 basamak çıkmak gerekiyor. Adeta egzersiz gibi.
7: Evet. Vay canına, başardık.
9: Aman tanrım. Ah evet.
7: Aman tanrım. Evet, işte kulübemiz.

0: Ah, çok güzel. Tabii ki kulübemiz 5 yıldızlı bir otel kadar şık değildi. Işıkları açalım da çevremizi görelim. Küçük bir oda, elektrik yok, akan su yok, tuvalet gibi bir şeyimiz de yok. Ne yapacağız bilmiyorum.
1: O bir böcek mi?
0: 1 yıldız verirdim.
1: İzleyip öğrenmek ister misin?
0: Anne babamız burada yaşayamayacağımızı düşünüyor.
1: Onları göstereceğiz kardeşim.
0: Yüzümüzde patlamaz değil mi?
1: Hayır, sanmıyorum.
0: Aman tanrım. Ateş. Dikkat et. Belki dışarı çıkmalıyız.
1: Harika.
0: Hayır, burası tam burası. Evet.
1: Evet. Bunu başarabiliriz.
0: Kabini yakmadık. Bu iyi bir şey. Bize 1 puan.
1: Bakalım bunu yapabilecek miyiz?
0: Tamam.
1: Aldın mı?
0: Dikkatli ol.
1: Bunlar sinek larvaları.
0: Evet, sinek larvaları.
1: Tamam.
0: Erimiş kar oldukça lezzetliydi. Birkaç dal ve top parçası vardı ama onları da temizledik.
1: Yemek zamanı. Yardıma ihtiyacın var mı?
0: İğrenç.
1: Güzel. Kart oynamak ister misin?
0: Tabii ki. Kaybetmek mi istiyorsun?
1: Sanmıyorum. Evet, karıştıralım. Tamam. 5, 6.
0: Çok sık kart oynayamıyoruz. Küçük bir oyun icat ettim ve Ellie'yi kandırdım. Sen 4'te başlayacaksın.
1: Gerçekten mi?
0: Hangi kartı denediysem ona kazanmak için ihtiyacım olan kartları sırayla söyledim. Çok eğlenceliydi.
1: Tamam.
0: Elinde 4 varsa 4'ü buraya koy.
1: Tamam, 4'ü koyuyorum.
0: Güzel. Ben kazandım.
1: Kazanamazsın, hile yaptın. Kuralları sen uydurdun. Bunu yapamazsın, bu sayılmaz. Yeni bir oyuna başlayacağız, tamam mı? Oyunlarda çok kötüsün.
0: Ale bu konularda çok zeki değil.
1: Bu oyunun kazananı yatağa gider. Kaybeden yemeği ve kulübeyi temizler.
0: Kazanan sadece uyuyacağı yeri sessiz olmaz mı?
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam, bu 1 oldu.
0: Peki bu?
1: Tamam.
0: Hayır,
1: olamaz. Pekala, neyse, ben aşağıda uyumak istiyordum ama. Tamam, sen git. Nerede uyuyacaksın?
0: Yukarıda.
1: 3 arasında en iyisini yapmıyor muyuz? Haydi ama.
0: Çok uykum var. Evet, ben kazandım. Aklından ne geçiyordu bilmiyorum. O biraz şanssızdı.
1: Tamam.
0: Kaybeden olduğun için teşekkür ederim.
1: Ben aşağı dedim.
0: Tamam. Ben aşağı dedim.
1: Yukarıda mı uyuyacaksın?
0: Evet.
1: Buraya geldiğimiz için çok mutluyum. Şaşırtıcı
0: tamam.
1: Değil mi?
0: Anne babamızı düşün.
1: Biliyorum, çok mutlu olacaklar. Gurur duyacaklar.
0: İyi geceler. Burası biraz korkutucu.
2: Ertesi sabah Tivito evini kontrol etme zamanı.
1: Günaydın. Babam herhalde birazdan burada olur. İyi uyudun mu?
0: Evet. Uzun süredir bu kadar iyi uyumamıştım.
1: Yataktan son çıkan temizliği yapar. Görüşürüz kulübe.
0: Hoşça kal kulübe.
2: Ayrılmadan önce Ariel ve Aileen evi kilitlemesi.
1: Korkuyorum.
2: Ve pisti sıkıştırmaları gerekiyor.
1: Sıkıştır. Arkadaki ağırlığımı kullan.
0: Gittik ve kar makinemizle pistin üzerinden geçtik. Birkaç kez gidip geldik ve babamız için pürüzsüz hale getirdik. İniş yaparken tekerleklerinin sıkışıp kalmasını istemeyiz. Bu olursa felaket olur. Evet. Bu durumlarda genelde insanlar bir küçük kamyonetle alınır. Bizi küçük uçağımızla alıyorlar. Güzel inişti.
1: Başarılı değil mi?
0: Harikaydı.
1: Yaptık.
3: Kar makinesini nereye koydunuz?
1: İşte bu.
0: Kabinin yanına.
1: Bu botlar çok büyük.
3: Hayır, senin popon çok büyük.
1: Baba. Eğlenceli olacak.
0: Evet.

0: Unaklı'yı yaklaşırken Jim süper tekerlek yeteneklerini kullanıyor. Hem karlı hem asfaltlı yollara inebiliyor.
1: Sürpriz, sürpriz.
2: Sabah da geldik, başardık.
1: Zor soğuyorsunuz.
2: Ah öyleyiz. Çok eğlenceliydi.
0: Küçük uçak güvenli bir şekilde hangardayken aile işine geri dönme zamanı.
1: Merhaba ben Ariel.
3: Merhaba Ariel sen misin?
1: Evet benim. Corey sen misin?
3: Merhaba Ariel.
0: Dağcı Corey Rich ve takımı 22 kilometrelik yollarının yarısında kamp kurmuşlardı. Ve randevu yeri ve zamanını doğrulamak için sonunda uydu telefonlarından arıyorlardı.
1: Nasılsınız? Neden aramadınız?
3: Üzgünüm. Uydu telefonu bütün ekipmanın içine gömülmüştü. Paketleme yaparken unuttuğumuzu sandık.
1: Bizi korkuttunuz. Nasıl gidiyor?
3: Tırmanışı bitirdik ama bizi alacağınız yere kampımızı taşıyabilmek için biraz uğraşmamız gerekiyor.
1: Sizi bıraktığı noktadan yarın sabah 8'de alacağını söyledi. Tamam mı?
3: Hava nasıl Ariel?
1: En yüksek 4-7 derece. En düşük de -3. Hafif rüzgarlar var. Herkes nasıl? Moraliniz iyi mi?
3: Herkesin morali iyi. Bize...
1: Sesin kesiliyor.
3: Alo?
1: Kesildi.
0: Kuzey Alaska'da uydu telefonlarının soğuktan dolayı kesilmesi yaygındır. Görüşme saatini onayladıktan sonra dağcılar ve Jim harekete geçti. Jim 540 kilometre kuzeydoğudaki Battles'a gidecekti. Dağ sırasına en yakın pist buradaydı. Hava pisti kalkış noktası ve yeniden dolum istasyonu olacaktı. Orada kalacaklar ve ertesi gün erkenden başlayacaklardı. Ertesi gün Jim 136 kilometre kuzeybatıya uçacaktı. Havaalanı olmayan 3 zor inişten ilkine burada başlayacaktı.
4: Havaalanı olmayan bir yere her iniş tehlikelidir. Kar, kayalık ya da kumsal olması fark etmez. Her şekilde tehlikelidir. Olabildiğince dikkatli olmanız gerekir. Güvenli de olabilir ama bilemezsiniz. Yumuşak noktalar olabilir, kayalar çok büyük olabilir. Bu tehlikeli bir iş. Rüzgar yerde nasıl göreceğiz? Yaşamak için güzel bir gün.
0: İniş bölgesine yaklaşırken Jim inmeyi engelleyen ve dağcıları vahşi doğada mahsur bırakacak bir şey fark etti.
4: Burası daha sıcak gibi görünüyor. Çok değişiyor.
0: Usta pilot için en büyük risk eriyen kardı.
4: Kar koşulları çok değişiyor. Onları çıkaramayabilirim. Umarım yapabilirim ama kendime çok güvenemiyorum. Eğer oraya ulaşamazsam bir helikoptere ihtiyaç duyacağız. Kontrolden çıkıyor.
0: Kuzey Alaska'nın Brooks bölgesinde bir grup dağcı Bush pilotu Jim Thibodeau'nun onları almasını bekliyor. Ama sıcak hava pisti eritiyor.
4: Kar koşulları çok değişiyor. Onları çıkaramayabilirim. Umarım yapabilirim ama kendime çok güvenemiyorum. Evet.
0: Jim, karın durumuna daha iyi bakabilmek için alçalıyor.
4: Kar sıkışmış gözüküyor. Umarım iyi bir iniş olur.
0: Sıkıştırılmış kar iniş için ideal. Ama erimeye devam ederse altına gizlenmiş kayalar uçağın dönmesine sebep olabilir. Bu yüzden Jim'in en iyi seçeneği bir haftalık sıkıştırılmış kar yollarını hedeflemek.
4: Şu an tam bu şeyin üzerindeyiz. Evet, geldik işte. Tebrik ederim.
3: Gelmenize sevindik. Söylemeliyim ki uçağınızın indiğini görmek çok güzel. Battles'a kaymak için öğlene kadar bekleyecektik.
4: Nasıldı? Tırmanışınız nasıl geçti?
3: Çok tehlikeliydi. Düşerseniz ölürsünüz.
4: Biliyorsunuz, siz ilksiniz. Artık herhangi bir şeyde ilk olmak çok zor.
5: Evet.
4: İnsanlar çok aşırı şeyler yapıyorlar.
3: Bu bir daha tekrar edilemeyebilir. Günümüzde kimse oraya çıkmaz. Evet, bu gerçekten çok özel bir geziydi Jim.
0: Artık tırmanış arkalarında kaldığına göre pist erimeden ayrılmaları gerekiyordu.
4: Güneş ısıtıyor. Bugün hava ısınacak. Kar koşulları çok zor duruma gelmeden erkenden başlamamız gerekiyor. Şimdi karın durumu iyiyken önce ağır yükleri taşımak istiyorum. İnsanlar çok aşırı şeyler yapıyorlar.
3: Bu bir daha tekrar edilemeyebilir. Günümüzde kimse oraya çıkmaz. Evet, bu gerçekten çok özel bir geziydi Jim.
0: Artık tırmanış arkalarında kaldığına göre pist erimeden ayrılmaları gerekiyordu.
4: Güneş ısıtıyor. Bugün hava ısınacak. Kar koşulları çok zor duruma gelmeden erkenden başlamamız gerekiyor. Şimdi karın durumu iyiyken önce ağır yükleri taşımak istiyorum.
0: İki dağcı ve dört çanta

0: olması gerekiyordu. Yoksa geride kalan dağcılar mahsur kalacaktı.
1: İşte bundan korkuyordum. Burada taşma başlıyor. Aşağıda ne olduğunu bilmiyoruz.
2: Doğru.
1: Eğer bir kayaya çarparsak eşyalarınız burada. Bundan kaçınmalıyız.
2: Sonra ne olur? Birinin gelmesi gerekir ve uçağı bırakır mıyız?
1: Yaptığınız her şeyde bir risk unsuru var.
0: Dağcılar tarihi seferlerini bitirirken başka bir iz bırakacak yolculuk başlıyordu. Barrow'da açık hava koşulları nihayet Douglas Kearns'in Barrow'la Kuzey Kutbu arasındaki hava hızı rekorunu kırma girişimi öncesinde uçağını hazırlamasına izin veriyordu. Amacı da şeker hastalığı farkındalığını artırmaktı.
2: Kalkıştan önce Barrow'da sıcaklık -13 derece. Kuzey Kutbu'na gittiğimizde -34 derece olacak.
0: Barrow'dan Kuzey Kutbu 2043 kilometre uzaklıktaydı. Eğer bir şey yanlış giderse Douglas'ın yardım ekibinin son bilinen yerine gelmesi 12 saat sürebilirdi.
2: Arkada iki tane 400 litrelik depom, önde ise 140 litrelik depom var. Herkes bana 1500 litreden fazla benzinim olması gerektiğini söyledi.
0: Kuzey Kutbu'na gidip dönmeye yetecek kadar benzin vardı. İkiz motorlu uçak saatte 370 kilometreye kadar çıkabiliyordu. Bir Cessna 208 uçağının gidişinden 3 kat daha fazla gitmesini sağlıyordu. Uçuş başladıktan kısa süre sonra Douglas kan şekerini kontrol ediyor. 16 saate kadar çıkabilecek yolculukta bunu saat başı yapması gerek.
2: Kan şekerimi belirli bir aralıkta tutmam gerekiyor. Eğer yükselirse insülin alabilirim. Düşerse de karbonhidrat almam gerekiyor. Bu kontrol edilebilir bir hastalık. Ve inanın bana, ben uzun süre uçmaya dayanıklıyım.
0: Kuzey Kutbu'na giderken karşısına çıkabilecek tehlikelerle karşılaştırıldığında hastalığını idare etmek daha kolay. Manyetik pusulalar güvenilmez ve GPS sistemi genelde bozuluyor. Yaygın inanışın aksine dünyada birden fazla Kuzey Kutbu vardır. Coğrafik Kuzey Kutbu ya da gerçek kuzey dünya ekseni üzerinde bulunur ve meridyenlerin kesiştiği noktada bulunur. Ama manyetik kuzey kutbu, geleneksel pusulaların gösterdiği yer, coğrafik kuzey kutbundan yüzlerce kilometre uzakta bulunur. Aynı zamanda coğrafik kutup sabit bir noktada dururken, dünyanın çekirdeğindeki değişmeler manyetik kutbun yılda 40 kilometre değişmesine sebep olur. Coğrafik kutba yaklaştıkça pusulalar daha az doğru göstermeye başlar. Kutba ulaştığında Douglas'ın modern araçları güvenilmez olacak. Bu yüzden yanında düşük teknolojili bir yedek bulunduruyor.
2: Elimdeki alet basit bir güneş pusulası. Bütün GPS sistemleri bozulduğunda eve dönebilmek için böyle bir şeye ihtiyaç var. Çok konforlu değil, çok kesin bir sonuç vermiyor ama en azından dönmenize izin veriyor.
0: Battles'ta Jim ilk dağcı grubunu indiriyor. Hava derecesi şimdiden 10 dereceye yükseldi. Ve iniş noktası kullanılamayacak duruma gelene kadar iki sefer daha yapması gerekiyor.
1: Pist iyi durumda. Hava ısınmaya başlamadan ve karlar erimeden bir ağır yük daha almak istiyorum. Bütün ülkede karlar erimeye başladı. Nehir açılmaya başlıyor. İniş bölgesi için de endişeliyim. Buzun üzerinde su olabilir. Endişelenecek çok fazla şey var.
0: Kar tamamen erimeyecekti. Ama karlar yumuşadıkça uçak yere gömülebilirdi. Gizli engellere karşı onları hassas yapacaktı.
1: Çok sıcak değil ama sonra kızakları alacağız.
3: Kar çok fazla, koşullar garip.
0: Islak karların yaratacağı başka bir sorun da uçağın dönüş ve kalkış kabiliyetini engelleyecek olmasıydı. Ve muhtemelen Jim uçak ve kalan dağcıları mahsur bırakacaktı. Jim seferi olabildiğince hızlı yapmaya çalışıyordu. Kalan dağcıları pist dağılmadan kurtarmayı umuyordu.
1: Burada yumuşak kar olacağını biliyorduk. Eğer düşerseniz ve burada kayarsanız ölüm kalım meselesi olur. Çok fazla kötü senaryo var.
3: Bu kamyona mı yükleyeceğiz?
1: Evet. Çok hızlı ısınıyor. İlk uçuş ve son uçuş arasında birkaç dere açıldı. Giderek büyüyorlar. 3-4 saat içinde fark edilebilir değişim oldu.
3: Jim son

0: keyfi için kalkarken dünyanın tepesinde şeker hastası pilot Douglas Keynes Barrow'dan Kuzey Kutbu'na dünya hız rekorunu kırmaya yaklaşıyordu.
1: GPS'lerimin iki tanesi bozuldu çünkü Kuzey Kutbu'nda kafaları karışıyor. Bununla baş edebilecek şekilde programlanmadılar. Ama eski olandan paralel ve meridyenleri okuyabiliyorum.
0: Tek kalan GPS'ine dayanarak Douglas kutba ulaşıyor. Üç defa çevresinde dönüyor. Dakikalar içinde gezegendeki bütün zaman dilimlerinden geçiyor.
1: Kutbun üzeri çok güzel. Bütün atmosferi kucaklıyorum.
0: Kutupta yaşayan olmadığı ve dolayısıyla pist de olmadığı için Douglas yakındaki Barneo adındaki Rus buz istasyonuna gitmek için güneye yöneliyor. Kuzey Kutbu seferler için Rus Coğrafya Topluluğu tarafından inşa edilmiş bir istasyon.
1: Şimdi inişe geçiyorum. Biraz sarsıntılı olmasını bekliyorum.
0: Yüzen bir buz tabakasının üzerinde olduğu için kamp saatte 1 kilometre hızla hareket ediyor. Ve sadece Nisan ayında açık. Hareket eden buz yüzünden her yıl yeniden inşa edilmek zorunda.
1: Tamam, yerdeyiz. Burada olmak çok güzel. Çok soğuk, öyle değil mi?
2: Sizinle fotoğraf çektireceğiz, ha?
1: Evet, evet, tabii ki. Burada yönetici siz misiniz?
3: Pekala, hazırsak çektirebiliriz.
4: Buradaki seferlerin yöneticisi benim. Üstün yöneticisi Alexander.
1: Seferlerine? Tamam, çok güzel. Evet. Danıştığınıza çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Evet, artık buradan ayrılıyorum. Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten çok güzeldi. Bu kutup uçuşuyla şeker hastalarına vermek istediğim mesaj, şeker hastalığının hayaller ve hedeflerinizin önünde bir sınırlama olmadığıdır.
0: Brooks Dağları'nda Jim'in iki dağcısı kaldı ve pist çözülüyor. Eriyen kar yolunun engeli olmadan önce iniş ve kalkış için sadece bir şansı var.
5: Burası gerçekten çok ısındı.
2: Evet.
5: Şimdiden açılan bir nehir var.
2: Evet.
3: Evet.
5: Yüklenmek istiyor musunuz? Pekala, şimdi kalkacağım. Eğer tekerleğimiz takılırsa bir kez daha baştan deneyeceğim. Pist çok buzlu. Umarım burada sıkışıp kalmayız.

Tam döneceğim sırada buz gömülüyordu. Oradan çıkabilmek için debeleniyordum. Çıkabilmek için bütün piste ihtiyaç duyduğumu biliyordum.

0: Şansımıza uçağın beygir gücü fazla ve hareket etmek için hepsini kullandık. Motoru fazla ısıtacağımızdan endişeleniyorum. İşte geldik. Biraz zaman aldı ama başardık. Bu bir savaş. Bu da saçma kulesi. Burası da Whiteman Dağı. Herkes oldukça mutlu görünüyor.
1: Evet.
0: Çok zordu.
1: Evet.
0: Ama tatmin edici olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Bu adamlar dünya çapında tırmanışçılar ama hala fazlasını istiyorlar. Bakın tırmandıkları yer ne kadar özel bir el değmemiş. Onlara çok saygı duyuyorum. Hepsi için bunun özel bir anlamı olduğunu biliyorum. Bunun bir parçası olduğum için de çok mutluyum.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
0: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Bugün havalı aletlere bakacağız. Sizi yükselten ayaklar gibi. İşte bundan bahsediyorum. Işık tarafından yönlendirilen bir alet. Yakıtla enerjisini sağlayan kablosuz bir çivi çakma aleti. Bunun sayesinde akşam yemeğe gidebileceğim. Mükemmel bir yerleşim için üçlü lazer. Ustalar için yeni ve geliştirilmiş aletler. Nasıl yapıldıklarını görmek için fabrikaya gidiyoruz. Eğer antikalardan hoşlanıyorsanız...
4: $11,500 sattım.
3: Minik bir şoka hazır olun. Her iş için bir alet var. Birazdan. Merhaba, ben Chris Grundy. Gördüğünüz üzere bugün çok uzunum. Ama bu bir sirk için değil. Bunlar çalışırken daha yükseklere ulaşmamı sağlayacak. Merdiven üzerinde gidip gelmeme gerek yok. Bunlarla çalışmak çok güzel. Yükselmek mi istiyorsunuz? Nasıl olacağını göstereyim. Özel bir firmanın yaptığı bu merdiven ayaklarla yükselecek ve daha hızlı çalışacaksınız. Bu kayışlar ayaklarınızın ve bacaklarınızın sabit kalmasını sağlar. Bu şey çok havalı çünkü sizin için aşağıda iniyor. Ve şimdi... Hazırım. Bileklerindeki ayarlanabilir bilek sayesinde normal bir şekilde yürüyebiliyorsunuz. Şimdi burada şu duvarların çaresine bakacağım. Evet. Hadi bakalım. Merdiven kullanıyor olsaydım şimdi inip çıkmak zorunda kalacaktım. Ama bunu yapmama gerek yok. 75 santimetreye kadar ayarlanabilirler. İsterseniz daha da yükselebilirsiniz. İşte bundan bahsediyorum. Duvarınızı yaptıktan sonra bam, boş zamanınızda başka şeyler yapabilirsiniz. Ha, bir fikrim var. Gidiyorum. Evet. Evet, evde denemeyin sakın. Sahalardan iş başına. Bunlar yürümeniz için tasarlanmış. Uzun boylu yürümeniz için. Alçıpanlarla çalışırken bu titanyum alet bir şeyler yapmanıza ve yıkmanıza çok yardımcı olacak.
5: Titanyumun iyi tarafı daha hafif olması. Böylece uzun süre yorulmadan çalışabiliyorsunuz.
3: Bu alçıpan baltasıyla çok ciddi zararlar verebilir ya da güzelce şekil verebilirsiniz.
5: Çıkışları arka tarafa yerleştirilebilir, yıkabilir ya da bir şey yerleştirebilirsiniz.
3: Güzel, temiz bir kesikte hiç sıkıntı değil.
5: Bununla kestiğiniz zaman güzelce ayrılıyor. Alçıpanı mahvetmiyor.
3: Çivi çakmak istediğinizde de manyetik alanı sayesinde bunu çok hızlı yapabiliyorsunuz.
5: Çekicin ucuna çiviyi koyuyorsunuz. Güvenli bir şekilde çakabilirsiniz. Birçok adımı atlamanızı sağlıyor.
3: Fiberglass tutacağı hafif ve ergonomik.
5: Çok güzel kavrayabiliyorsunuz. Baş parmak tutuşu sayesinde çekiç üzerinde iyi bir kontrol sağlıyorsunuz.
3: Çivi çekici tarafıyla kalan parçaları güzelce alabilirsiniz.
5: Çiviyi güzelce kavruyor ve tahtadan hemen çıkarıyor.
3: Birçok işleve sahip bu alet ustaların tercihi oluyor. Size bir sır vereyim. Şuna bakın. Tüm oyma testereleri aynı değildir. İşte bir markanın çıkardığı Carvex. Her testerenin oyamadığı yerleri oyar ve hızı da size ayak uydurur. Bunu duyuyor musunuz? Odun sert olduğunda devrini arttırıyor. İşte oyuyor. Bakın. Bakın orada bir flash var. Yolunuzu görüyorsunuz. Böylece işiniz kolaylaşıyor. Evet. Şuna bakın. Hataya yer yok. İşte oynamanız için küçük bir alet.
6: Bu Carvex PS400.
3: Bu alet ciddi güzel kesimler yapar. Manuel olarak hızını ayarlayabilirsiniz ya da otomatiğe alıp testerenin hızını ayarlamasını sağlayabilirsiniz. Her türlü işlevsel.
6: Otomatiği aldığınızda kesimi tamamlayana kadar yavaş ilerler.
3: Kontrplaktan çok daha fazlasını kesebilir.
6: Şuna bir bakın.
3: Hızını ayarlamanıza gerek bile kalmadan testere bu kalın tahtayı kesiyor. Flaşları da kesiminizi daha da kolaylaştırıyor.
6: Bıçağı sanki hareket bile etmiyor. Bu bıçak öyle sabit duruyor ki çizgiyi takip etmemizi kolaylaştırıyor.
3: Bir diğer güzel özelliği ise...
6: Normalde bıçağı değiştirirken eliniz yanar. Ama bu testerede basıyorum, sıcak olana dokunmam gerekmiyor. İşte bu kadar hızlı.
3: Ayrıca hareket edebilen bir çip koruması ve daha rahat hareket edebilmeniz için açılı bir kablosu var. Ya da kabloyu tamamen unutup lityum iyon modelini alabilirsiniz. İki türlü de bu testere hızlı ve kolay kullanımlı. İşte size üst düzey bir el feneri. Evet, bu ürün 100 dolardan fazla. Çünkü bunlar iş için ve böyle bir şeye ihtiyacınız zor olur. Bu ürün bulabileceğiniz en parlak, en aydınlık el feneri.
7: Sanki burada güneş ışığı var. Çok güçlü.
3: Üretici firma çoğunlukla yaptığı ağır iş aletleriyle tanınıyor. Bu el feneri de aynı şekilde üretilmiş.
7: Çoğu el fenerini böyle vurduğunuzda ışık gidip gelir. Ama bunda böyle bir şey yok.
3: Bu model önceleri sadece polisler için üretiliyormuş. Ama artık herkes ulaşabiliyor. Üstünde ve altında iki ayrı düğmesi var. Ve çok hassaslar. Bu farklı şekli sayesinde yuvarlanmıyor.
7: Bu yuvarlak şeyin üstüne koyduğum zaman bile yuvarlanmıyor ve kaymıyor.
3: Sağlamlığına güvendiğiniz için düşürebileceğinizi, hatta arabayla üstünden geçebileceğinizi biliyorsunuz. Birazdan. Büyülü bir şekilde bu dürbün aşağıda neler varsa gösteriyor. Ayrıca kilit pensesine yeni bir bakışla göreceğiz.
8: Bunun tüm olayı bir şeyleri kesmek için sıkarken daha az efor harcıyor olmanız.
3: Nasıl yapıldıklarını görmek için fabrikaya gidiyoruz. Dikkat edin, 1500 dereceden bahsediyoruz burada. Duvarın arkasında ne var bir bakmak ister misiniz?
5: Burada bir taş duvarımız var. İşleme başlamadan önce içinde ne var görmem gerek.
3: Bu sana her şeyi gösterebilir.
5: Eskiden bir ayna ve feneri bağlayıp öyle bakmaya çalışırdım.
3: Nereyi görmek istiyorsan kamerayı koy ve gör.
5: Hiçbir engelimiz olmadığını görüyorum. Herhangi bir çelik yok, kablo yok, su tesisatı yok.
3: Küçük bir ekrandan görüntüleyebiliyorsunuz.
5: Görüntü güzel, gerçekten güzel.
3: Kameranın içinde 3 farklı ayarı olan yerleşik ışıklar var. Bu da yetmezse dijital yakınlaştırıcısıyla daha detaylı görebilirsiniz.
5: Bir iki kere bastığında yaklaşıyor, aşağı kadar her şeyi görüyorsunuz.
3: Borunun içini görmek ister misiniz? Bu alet suya da dayanıklı.
5: Aşağı doğru kaydırıyorum. Aşağıdaki her şey güzel görünüyor.
3: Daha rahat görebilmek için dürbünün açısını 180 derece değiştirebilirsiniz.
5: Kontrol düğmesini böyle basarsanız tersten bir görüntü gelir.
3: Her şeye bu aletle bakabilirsiniz. LED ışıklı, suya dayanıklı, ekranı olan bir kontrol dürbünü. Nasıl ama? Elektrikçiler kanal kilidi pensesini bilirler ama bu yeni modelini mutlaka denemelisiniz. Bunlarla kablo kesmek için çok güç uygulamanıza gerek yok. Gördünüz mü? Çok kolay. Birleşik Devletler'de üretiliyorlar. Nasıl üretildiklerini öğrenmek için Madeville, Pennsylvania'ya gittik. İşte elektrik işlerinizi kolaylaştırmanın yolu. Karşınızda 368 model pense.
7: Bu yandan kesen bir pensedir. Yakalar, çevirir, büker ve bazen kıvırır. İnce tellerle de çalışılabilir.
3: Bu alet her şeyi sizi yormadan yapıyor.
8: Tüm olay aslında kaldıraç kısmının büyük olması. Ekseni kesilecek noktaya iyice yaklaştırıyor. Sıktığınız zaman daha az çaba harcıyorsunuz.
3: Üretici firma 125 yıldır penselerin en iyilerinden.
7: Büyük büyük babam George Birch Dearmont bir demirciymiş.
3: Kaliteli malzemeler bulamayınca George aletleri biraz geliştirmeye karar vermiş.
7: Yapmak istediğine karar verebilmek için tahtaları yontarmış. Sonra kendini çelikle uğraşırken bulmuş.
3: Bugün firma gururla söylüyor ki her ürün özenle Madeville, Pennsylvania'da yapılıyor. 140 derecede çelik çubuklarını ısıtarak işe başlıyorlar. Sıcak metale şeklini vermek için güçlü bir kuvvet gerekiyor. Orada 10 bin kiloluk kuvvet uyguluyorlar. Metaller soğuduktan sonra daha belirginleşiyorlar ve delikleri açılıyor.
7: Diğer eşi için deliği iyi açmanız gerek. Perçin içeri girdiğinde iki penseyi bir arada tutar.
3: Yeni modelde perçini küçültmüşler. Bu da iyi bir eksen demek.
7: Küçük bir perçin yaparak hedefe aleti daha da yaklaştırabiliyoruz. Bunun sayesinde keserken daha az çaba harcanıyor.
3: Perçin de yerleştirdikten sonra aletin kenarlarıyla çalışmaya başlayacaklar. Tüm açılarına bakmaları lazım.
7: Bu kesicinin her dişi her seferinde çok az koparır. İstediğimiz formu elde edene kadar devam eder.
3: Başının üst kısmındaki katman pensenin dayanıklılığını arttırır.
7: Daha sağlam ve birçok yöne çekmemize izin verir.
3: Kenarlar istenilen keskinliğe geldiğinde iki taraf birbirine monte edilir. Tüm penseler birlikte ateşe verilir. Metaller 1550 derecede tam olması gereken ısıda ısıtılıyorlar. Sonra da başlarına özel üstün ısı veriliyor.
7: Şimdi ısıtma işlemlerinin son aşamasındayız. Baş kısmını sertleştirdik ki daha uzun süre dayanabilsin.
3: Son adım olarak da tüm penseler alınıp aydınlatılıyor. Lazerle ismini üzerine işliyorlar. Şimdi sırada sapları var. Markanın imza rengi olan PVC dolu küvete batırılıyorlar.
7: Markasıyla bir rengi özdeşleştirebilen ilk şirketlerden biriyiz. Bir renk seçip ona bağlı kalmaya karar verdik.
3: Son bir kez daha sapları için pişiyorlar. Her şeyin doğru ve güzel olduğundan emin oluyorlar. Sizin için yağlıyorlar bile.
7: Penseler hazırlandıktan sonra güzel bir şekilde satış için hazırlanıyor.
3: İşleriniz için ihtiyacınız olan tüm kavrama gücünü bu pense size verecektir.
8: Bu penseyle direkt tutup çekebiliyorum.
3: Bu özel firmaya ait yeni pense işleriniz için ihtiyacınız olan her şeyi sizi yormadan sunacak. Birazdan. Çerçevelerinizi yapmanızı rahatlatacak bir alet ve yerleşimi doğru yapmanızı sağlayacak bir lazer var. Ve ben de ellerimle çivi çakacağım. Çok güzel. Evet, bu yakıtın gücü canım. Bu yeni çıkan alet size çatı işlerinizde yardımcı olacak. Bu kablosuz yakıtla çalışan bir çivileme aleti. Bana şu aleti anlatır mısın?
9: Markanın yeni kablosuz çivi çakma makinesi.
3: Evet.
9: Tek ihtiyacınız olan şey bir yakıt hücresi.
3: Tamam.
9: Çivi çakma aleti.
3: Sadece hücreyi koyuyorsunuz.
9: Doğrusal bir motoru var. Her çivi çaktığınızda enerjiyi alıyor.
3: Tamam.
9: Burnu sıkıştır, tetiği çek ve bitti.
3: Şuna bak. Bir kablo yok. Prize gerek yok. Bu haliyle tam 1000 adet çivi çakabilir. Evet, işimi zamanında yetiştirebilirim bununla.
9: Bence de yetiştirirsin.
3: Bunun sayesinde akşam yemeğe gidebileceğim. Kablosuz ama hızlı ve güçlü. Her şey yakıt hücresi sayesinde. Yakıt hücresi canım. Aynı anda birden fazla yeri görmek istiyorsanız, bu üçlü lazer aleti tam size göre.
10: Her yerde kullanıyoruz, kaliteli bir ürün.
3: Bildiğiniz üçlü su terazilerinden ama bunun lazerleri var. Bunun sayesinde köşeleri doğru alırsınız.
10: Mükemmel bir 90 derece açısı var. Duvar yaparken köşeleri mükemmel açıda yapmanızı sağlıyor.
3: Üç köşeden 90 derece açıyla düzgün çizgiler verdiğine göre bir çıkıklık var mı diye de kontrol edebilirsiniz. Aşağıdaki mesafeyi ölçün. 1 santimetre olan mesafe üst kısımda da aynı olmalı. Burası sadece biraz kısa olmuş. Diğer bir güzel özelliği ise manyetik yüzeyi sayesinde bir yere sabitleyebilirsiniz.
10: Buraya bir işaret koyalım. Doğru yaptığımıza eminim.
3: Eğrilik hakkında daha fazla endişelenmeye gerek yok.
10: Mükemmel bir doğru olacak, dümdüz olacak.
3: Bu lazerli su terazisi sayesinde her seferinde mükemmel doğrular elde edeceksiniz. Eğer dolaplar için sürekli çerçeve yapıyorsanız cep delikli doğrama aletini biliyorsunuzdur. Bu yeni alet delikleri mükemmel ve hızlı yapmanızı sağlayacak. Tüm kenarlar mükemmel. Marangozlar ve ahşap işçileri için aletin hassasiyeti çok önemlidir.
6: Çok düzgün. Uğraşılması gereken çok fazla ayarı yok. Malzemeyi koyun, sıkıştırın, cep deliğini açın ve tamamsınız.
3: Sabit haznesi ve derin tutucusu sayesinde derinliğini ayarlamak çok kolay.
6: Malzemeyi önceden sıkıştırıyorum ve deliğimizin derinliğini belirlemiş olur.
3: Delikler arasındaki mesafeyi de rahatça ayarlayabilirsiniz. Sonra sadece malzemeyi sıkıştırın ve bastırın.
6: Kilitledim.
3: Şimdi bastır.
6: Oldukça basitleştirilmiş. Hata ihtimaliniz çok az.
3: Diğer havalı özelliği ise tahtanın kalınlığını değiştirdiğinizde diğer ayarları otomatik olarak ayarlıyor.
6: Malzeme kalınlığına göre ayarlarını yapıyor. Bu sayede iş daha da hızlanıyor.
3: Tamam. Bu delikli doğrama aletiyle deliklerinizi her zaman hızlı, doğru ve uyumlu yapabilirsiniz. Şimdi sırada satılık antika aletler var. Ne olduklarını bilmiyor olabilirsiniz ama gayet güzel kazandırıyorlar.
11: Galiba bugün bir dünya rekoru kırdık.
3: Az sonra rekor ihale olacak. Yeni bir alet istiyorsanız hırdavatçıya gidersiniz. Ama antika bir alet arıyorsanız başka. Koleksiyon sahipleri her türlü antika aleti özel müzayedelerde bulurlar. Şimdi bunlardan bir tanesine gidiyoruz. Şimdiden uyarayım, bazılarının fiyatı çok şaşırtacak sizi. Antika aletler ilginizi çekiyorsa buna bir göz atın. Bu müzayedede bulabileceğiniz en iyi antika aletler var. Her şey Camp Hill, Pensilvanya'da oluyor.
11: Bugün burada göreceğiniz malzemeleri başka yerde bulmak zor. Çok güzel aletler ve onları buradan alabilirsiniz.
3: Bu kapaklı alet çantası ya da şef bıçak bileyicisi gibi özel koleksiyon parçalarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca 1800'lerden kalma ahşap işlerini de göreceğiz.
12: Tahta işleriyle uğraşıyorum ve güzel bir koleksiyonum olmasını istiyorum.
3: Bıçak, oymak, testereler. Hepsi burada. Binlerce dolar edecek nadir parçalar da var. Bu 1872 model bakır kaplama alet gibi.
8: Tahminim 12-15 bin dolar aralığında olacağı yönünde.
3: Müzayededen önce herkes gezip aletlere yakından bakabilir.
12: Bu özel, düzgün gül ağacı kaplamalı alet buradaki en değerli şeylerden biri.
3: Her ürünün bir numarası var ve bunlara iyi bakmalısınız.
11: Kayın gibi yaygın bir ağaçtan yapılmışsa az değerlidir. Şimşir gibi bir tropikal ağaçtansa daha değerlidir. Gül ağacındansa muhtemelen çok daha değerli olacaktır.
3: Tabii ki bazıları tam olarak ne istediklerini bilerek geliyor.
13: Özellikle belirli bir parça için geldik. Bir numaralı ürün için.
4: Bayanlar baylar günaydın. Müzayedemize hoş geldiniz. Bu bizim 38. Uluslararası Alet Müzayedemiz.
3: Bugünkü müzayedede yaklaşık 7000 alet ve antika eşya var. Hepsinin satılması lazım. Odadaki gerilimi hissedebiliyoruz. İlk olarak retro testere reklam ürünü var.
4: Bir numara açık arttırma için burada. Teklifleri görelim.
3: Dean özellikle bunu çok istiyor.
4: 524 numaralı alıcı orada.
3: Bu reklam ürününü 450 dolara aldı. Mükemmel bir eşleşme. Çoktan evine gitmiştir.
13: Bunun farklı bir versiyonu olan bant reklamı var. Aynı odada buna da yer bulacağız.
3: Daha yeni başlıyoruz. Kalem tıraştan tutun eğim ölçeğine kadar her şey var burada. Bugünlerde buna su terazisi deniyor. Sırada 1871 yılından kalma bir alet var.
4: Yarın nasıl hissedeceksiniz?
3: Eğer istiyorsanız peşine düşmelisiniz. Ancak sadece kalbinizi dinlemeyin.
4: 2000 dolara satın aldınız.
3: Müzayedede yaklaşık yarım milyon dolar toplanması öngörülüyor. Bu 1875'ten kalan özel bir markanın aleti gibi bazı aletler toplamı cidden yükseltti.
4: 9500 yeni alıcı, 10.000, 10.500, 11.500 geldi, 12.000 görelim. Sattım. 537 numaraya 11.500 dolara gitti.
3: Bu özel marka alet 11.500 dolara bir müzeye gitti.
8: Pahalıya mal oldu ama istediğimi aldım.
3: Bulunması zor ürünler çok daha pahalıya gidiyor. Bu 42 numaralı tahta aleti için en az 15 bin dolar getirmesini bekliyorlar. 1870'lerden bilinen bir tasarımın önceki versiyonu.
14: 6500 dolarla açmam gerek. 8000, 8000, 9000 geldi.
3: Bahislerin artması uzun bir süre almadı.
14: 24.000, 24.000, 26.000 geldi, 28.000.
3: Herkes odadan katılmıyor. Mücadele zorlu geçiyor.
14: 504 telefondaki alıcı.
3: Bazı alıcılar telefonla 31 katılıyor.
14: 31.000 dolar geldi. Satıyorum, sattım. 530 numaralı kişiye gitti.
3: 42 numaralı alet için 31.000 dolar verildi. Neden bu kadar pahalı? 2 yıl sürmüş yapım. Neredeyse mükemmel durumda. Ve orijinal kutusu da duruyor.
11: Galiba bugün bir dünya rekoru kırdık. 12 bin dolardan yüksek olduğuna eminim.
3: Günün sonunda Kazananlar ödemelerini yapıp ürünlerini alıyorlar. Birçoğu alışverişinden memnun.
12: Birkaç tane almak istediğim alet vardı. Ama sadece bir tanesini gayet güzel bir fiyata alabildim.
3: Koleksiyon yapanların başka yerde asla bulamayacağı aletler vardı. Bundan havalı bir şey olabilir mi? Nadir bir tahta aleti için 31 bin dolar mı? Eski eşyanızı saklayasınız geliyor değil mi? Bu aletler hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Sorun değil, sitemize gelin. Orada her çeşit bilgiye ve fiyata ulaşabileceksiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
2: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
19: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da atarız.
20: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
21: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
22: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
2: Son Ormancı yeni sezonuyla 30 Haziran Salı 20.30'da D-Max'te.

nasıl yapılır da bugün. Peçeteler. Çok yaşa. Bu eşya kesinlikle koklanacak bir şey değil. Seyahat trailerı. Gerçeğin taşlı yollarında sizin için yolculuğa çıkıyoruz. Terlikler. Sadece ayağınızın şeklini almıyorlar. Bunlar çok daha rahat. Ve motosiklet kaskları. Bu konuyu kafaya takmamak lazım. Ya da aslında tersi takmak lazım. Peçetelerin çıkış yeri Japonya'ya kadar uzanıyor. 17. yüzyıldaki tarihi bir kayıtta insanların burunlarını ufak yumuşak kağıtlara silip sonra kağıdı yere attıkları yazıyor. O zamanlar belli ki çöp kutuları daha icat edilmemişti. Ve bu tarihi bilginin üstüne yazıldığı mendil kadar önemli olup olmadığından emin değilim. Modern peçeteler soğuk kremi silmek için kullanılıp atılabilecek bir şey olarak ilk kez 1920'lerde piyasaya sürüldü. Bazıları hala geleneksel kumaş mendilleri tercih etse de, kullanat peçeteler hala burun çekenler ve lens temizleyenler arasında ilk sırada tercih ediliyor. Yarım tonluk balyalar hamurlaştırıcı denen bir makineye giriyor. Bu kağıdı liflerine ayırıyor ve suyla karıştırıyor. Sonucunda ortaya posa çıkıyor. Sonra posaya hava enjekte ediliyor. Bu mürekkebin liflerden ayrılmasına ve suyun üzerine çıkıp daha sonra toplanan hava balonlarının hapsolmasına neden oluyor. Bir helezon taşıyıcı posayı parçalara ayırıyor ve temiz suyla yıkanacağı bir sonraki istasyona gönderiyor. Posa artık peçete olmaya hazır. Bu dönüşüm kağıt makinesinde başlıyor. Posa bir ekranın üstüne eşit şekilde spreyleniyor. Taşıma kayışı posayı silindirlerden geçirerek fazla suyu atıyor. Çıkan su ekrandan aşağıya süzülüyor. Posa daha sonra sıcak havadan geçiyor ve makineden ince 3 milimlik bir kağıt olarak çıkıyor. Makineden çıkan her devasa rulo 60 kilometre kağıt tutuyor. Dönüştürme makinesi bu kağıdı peçeteye dönüştüren dev bir mekanizma. İlk istasyon iki rulo kağıdı açıyor, dalga ve kırışıklık desenleri yaratmak için ufak bir baskı uyguluyor. Bir sonraki istasyon iki kağıdı birleştirerek iki katmanlı kağıt yapıyor. Bir sonraki istasyon emiş gücüyle kağıdı sabit tutarak bir bıçak her 22 santimde bir kağıdı kesiyor. Ağır çekimde kesim yerlerini görebilirsiniz. Bu iki katlı kağıtlar ters taraftan gelen başka bir iki katlı kağıtla buluşuyor. Yavaş çekimde böyle görünüyor. Hızlı çekimde de böyle. Kağıtlar iç içe geçecek bir şekilde yarıya katlanmak üzere bir makineye giriyorlar. Yavaş çekimde nasıl iç içe geçtiklerini görebilirsiniz. Her parça ikiye katlanıyor. Bir taraf bir sonraki parçanın yarısının altına giriyor. Bu saniyede 16 katlama olacak kadar hızlı gerçekleşiyor. Bu 1,5 metre uzunluğunda devasa peçete yığınları yapıyor. Bir sonraki istasyon büyük yığınları bölüyor ve son kesime hazırlıyor. Her peçete yığınında kutuya girmek üzere belirli sayıda peçete bulunuyor. Her kutuda paketleme formatına bağlı olarak 80 ila 250 peçete oluyor. Ufak yığınlar artık otomatik bir daire testereye gidiyor ve final peçete boyutu olan 20 santime kesiliyor. İç içe geçen sistem, ne zaman bir peçete çekseniz bir tane daha gelmesini sağlıyor. Üç katlı peçete yapmak için dönüştürme makinesi 6 ruloyu her biri iki katlı olacak şekilde işliyor ve aynı iç içe geçme metoduyla katlıyor. Bitmiş peçete aktarma şeridiyle paketleme hattına gönderiliyor. Vakum ağızlı kolları olan bir robot,
her seferinde bir düzleştirilmiş kutu alıyor, açıyor ve peçete hattının yanında yer alan bir aktarma hattına diziyor. Otomatik bir kol peçeteleri sıkıştırıyor ve kutuların içine itiyor. Bir sonraki istasyonda kapaklar yapıştırılıyor. Kutunun üzerinde alt tarafında şeffaf bir plastik film olan açılabilir bir kısım bulunuyor. Filmdeki bir açıklık her seferinde bir peçete çekmenin reçetesi. Eğer kamp yapmak istiyorsanız ama kırsalda olmanın verdiği sıkıntıları yaşamak istemiyorsanız seyahat treyleri ideal çözüm. Çalılıklar yerine düzgün bir tuvalet. Günümüzdeki treylerlerde yataklar, ufak mutfaklar, yemek yeme alanı ve duşlar bulunuyor. Bu 5 metre uzunluğundaki treyler alüminyum ve kompozitten yapılma. Yapısının içinde çelik ya da ahşap yok. O yüzden hem çürümeye hem de paslanmaya dayanıklı. Çok hafif ve pencereleri olan yükselen bir tavanı var. Treylerin A şeklindeki şasisi tamamen alüminyumdan yapılma. Çelik olan tek parça treyleri araca bağlayan dil kısmı. Burası bantlarla izole ediliyor. Frenleri çoktan takılan alt kısım şasiye bağlanıyor. Daha sonra şasi strafor izolasyon malzemesiyle hizalanıyor. Bu bakır propan borusunun alüminyuma değmesini engelliyor. Bu iki metal arasındaki temas paslanmaya sebep olabilir. Treylerin temiz su ve atık su tankları yerleştiriliyor. Ve alüminyum taban şasiye yapıştırılıyor. Treylerin iki duvarı tek parça halinde yapılıyor. Büyük bir vakum preste tutkal bir alüminyum parçanın üstüne sürülüyor. Sonra petek şeklinde bir polipropilen levha çekirdeği oluşturması için yerleştiriliyor. Tutkalla kaplanıyor. Daha sonra bir alüminyum levha daha konuyor. Petek dokulu çekirdek duvarın sağlam ve çok hafif olmasını sağlıyor. Koruyucu kumaş tabakası ve hava geçirmez bir örtüyle kaplanıyor. Kenarları mühürlendikten sonra hava dışarı çekiliyor. Bu işlem 4 saat sürüyor ve her şeyi sıkıştırıyor. Tutkal tabakalarına baskı uygulayarak güçlü bir şekilde yapışmalarını sağlıyor. Duvar baskıdan çıktıktan sonra üzerine bir şablon yerleştiriliyor ve bir freze iki yan duvarı kesiyor. Pencereler için boşluklar açılıyor. Ve ışıklar içinde delikler. Her deliğe bir kauçuk conta takılıyor ve ışıklar yerleştiriliyor. Bir sonraki adım gemi penceresi tarzındaki yuvarlak boşluğa araba camı gibi tutturulan tavan penceresi. Yan duvarlar artık hazır ve L şeklindeki alüminyum parçalarla zemine tutturulabilirler. Kapı açıklığı kesiliyor. Artık kayan camlar, tuvalet kabini, çift kişilik yatak, yemek masası ve lavabosu ve propan ocağı ile olan mutfak ünitesi yerleştirilebilir. Duvarlardan birine kauçuk contalı bir kapak monte ediliyor. Böylece büyük bir valiz genişliğindeki depo alanına dışarıdan da ulaşılabilecek. İçeride kaplanmış yastıklar altlarındaki depolama alanlarını gizliyor. Çatı duvarların yapıldığı şekilde yapılıyor. Tek farkı damla şeklinde bir vakum pres kullanılıyor. Bu aerodinamik şekil sayesinde klasik kutu şeklindeki çatılara nazaran %75 daha az sürükleme etkisi yaratıyor. Treyler park halindeyken çatı yükseltilip iki kenardaki camlar da yukarı açılabilir. Tamperli cam alüminyum çerçeveye yapıştırılıyor. Çerçeveler daha sonra çatıya yapıştırılıyor. Daha sonra arka ışıklar ve çatı yerlerine yerleştiriliyor. Ayrıca ışıkların, havalandırmanın ve su pompasının çalışmasını sağlayarak panelde takılıyor.
Kablolar çatıyı arka duvara bağlıyor. Böylece çatı yükseldiğinde arkadaki duvarı da kendine çekiyor. Treylerin iç planı tamamen değiştirilebilir. Çift kişilik yatak, iki tek kişilik yatağa dönüşüyor. Ya da iki potansiyel yemek yeme alanı. Yani yemeğinizi tekerlek üstünde yemek için hiçbir engel yok. Bazıları için açık hava o kadar güzeldir ki güzel bir iç mekan da gerektirir. Bu seyahat treyleriyle artık bunu yapabilirsiniz. Birazdan terlikler. Bu yumuşak şeylerle çok anlaşacağız gibi duruyor. Ve motosiklet kaskları. Her gün kafamızda olsalar da nasıl yapıldıkları hiç aklımıza gelmemişti. Aradan sonra görüşeceğiz. Programımız devam ediyor. Yorgun ayaklarınızı dinlendirmek ya da soğuk parmaklarınızı ısıtmak için bu yumuşak terliklerden daha iyisi yoktur. Terlikler genelde yumuşak bir taban ve rahat bir kalıba sahip olur. Hafif malzemeden yapıldıklarından sizi ayaklarınızın efendisi yapar. Keşke öyle olsa. Bu terliklere şarans deniyor. İsimlerini 17. yüzyılda yapılmaya başlandıkları Güneybatı Fransa'nın Şarans bölgesinden alıyorlar. Terlikler preslenmiş yün liflerinden oluşan keçe malzemesinden yapılıyor. Fransa'daki bu terlik fabrikası 5 kat yün lifinden oluşan bu kalın ve sağlam keçeyi kullanıyor. Tabanları kesmek için belirli bir ayakkabı numarası yerleştiriliyor. Daha sonra 5 tonluk bir pres kalın keçeye bu kalıbı bastırıyor. Çiftin bir tekinin tabanını kestikten sonra kalıp ters çevrilip diğer teki de kesiyor. Her iki tekin de tabanı kesildikten sonra mürekkeple numaraları işaretleniyor. Terliğin geri kalanına üst kısım deniyor. Bu kısım dışı keçe, içi kadife bir kumaştan yapılıyor. Kesim işlemi tabanınki ile aynı. Numaraya uygun bir kalıp kumaşa bastırılıyor. Üst kısımlar kesildikten sonra her birinin deseni kalıplardan kalemle keçeye işaretleniyor. Daha sonra her terlik tek tek makinede işleniyor. Kenevir ipinden yapılan desenler bu modelde zincir dikişiyle uygulanıyor. Keçe çiçekler tasarıma 3 boyut katıyor. Tasarım bittikten sonra üst kısmı sırtı dikiliyor. Sonra üst kısmın açıklığının kenarlarına kadife şerit geçiriliyor. Geniş kadife kurdele kenarı hem içeriden hem de dışarıdan kaplayacak şekilde dikiliyor.

Arka dikişi kadife bir şeritle kaplıyorlar ve ucunda bir ilmek bırakıyorlar. Böylece ayağınıza kolayca geçirebilirsiniz. Üst tarafın tersi düzüne çevriliyor. Artık tabana dikmeye hazırız. Tam ucundan 7 milimetre içeriye konumlanıyor ve yine kenevir ipiyle taban boyunca düz dikişle dikiliyor. Tabanın üç yüzeyi yine bir tarafı kadife, bir tarafı keçe bir malzemeyle kaplanıyor. Keçe tarafı, keçe yüzeye gelecek şekilde yerleştiriliyor ve birbirlerine dikiliyorlar. Bu tarz terlikte geleneksel olarak özel çaprazlama bir dikiş kullanılıyor. Tabanın kaplamasının keçe iç yüzeyi fazladan bir sağlamlık sağlarken, kadife yüzey basmanız için yumuşacık bir zemin yaratıyor. Terliğin yapımı artık tamamen bitti. Ama içini dışarıya çıkarmak lazım. O yüzden bir sonraki aşama doğru tarafı dışarı çıkarmak. Bunun için de keçi denen bir alet kullanılıyor. Tüm bu form verme işlemi üst kısma biraz olsun zarar verebilir. Bu yüzden terlik liflerinin yumuşaması için 3 dakikalığına bir buhar kutusuna koyuluyor. Daha sonra ayak şeklindeki bir alüminyum prese yerleştiriliyor. 70 dereceye ısıtılarak tüm kırışıklıkları gideriliyor. Bu terlikler çok farklı tarz ve renklerde geliyor. Ama hepsi uzun bir günden sonra sizi tekrar ayaklarınızın üstüne kaldırabilmek için yapıldılar. Tanrım ne kadar da havalılar böyle. Çok iyi. Motosiklet kaskının icadı kazara olmuş. 1953 yılında Arabistanlı Lawrence motosiklet kazası sonrası kafa travmasından dolayı öldü. Kask giymiyordu. Bu trajedi doktorlardan birini motosiklet kasklarının güvenlik potansiyellerini incelemeye yönlendirdi. Motosiklet kaskı sürücüler için en önemli güvenlik tedbiridir. Günümüzde kask takmak dünyanın her yerinde kuralla uygulanan bir şey. Bilgisayar kontrolündeki freze, poliüretan bir bloktan prototip üretiyor. Prototip, bitmiş ürünün şekli ve tarzı ile ilgili bilgi verecek. Sonra seri üretim için metal bir kalıp hazırlanıyor. Kalıplama malzeme, başlangıçta polikarbonat taneciklerden oluşuyor. Bir enjeksiyon kalıplama makinesi onları eritiyor ve iki kısımdan oluşan kask kalıba enjekte ediyor. Polikarbonat kalıbın şeklinde soğuyor ve şekil alıyor. Sonuçta kaskın dış kabuğu çıkıyor. Havalandırma ve diğer parçalar için gereken tüm delikleri var. Sonra bir robot kaskı alıyor ve zımparalama kemerlerine tutarak zımparalıyor. Robot aynı zamanda kabuğa genel bir cila da yapıyor. Daha sonra siyah boyayla kaplanıyor. Bir transfer desen suya batırılıyor. Böylece zeminden ayrılıyorlar. Transferler bu örnekte beyaza boyanmamış bir kaska yapıştırılıyorlar. Koruyucu şeffaf katman uygulanmadan önce tüm hava balonları yok ediliyor. Başka bir kaskın iki tarafına pivot mekanizması yerleştiriliyor. Bu siperliğin inip kalkmasını sağlayacak. Donanım önceden ayarlanmış boşluklara mükemmel uyuyor. Çabuk açılma mekanizması olan peluş kemerli çene bandı dış kabuğa takılıyor. Daha sonra bu poliestrin tanecikleri kaskın iç tamponlama kısmını oluşturuyor. Tanecikler başka bir enjeksiyon kalıplama sistemine gidiyorlar.
Bir uçtan erimiş poliesterin kalıba enjekte ediliyor ve darbe emici iç yüzeyin şeklini alıyorlar. Şekil sabitleniyor ve bir makineye parçaları dışarı atıyor. Poliesterin köpüğün yoğunluğu, stratejik darbe dayanıklılığı ve uluslararası standartlara uymak için kaskın içindeki yerine göre değişiyor. Başın üstünde ve çenenin altındaki destek petleriyle kullanımı daha da konforlu hale geliyor. Daha sonra kaskın iç kısmı kabuğa takılıyor. İç tarafa uygulanan yapıştırıcıdan sonra köpük kaskın içine yerleştirilebilir. Çok sıkı bir şekilde oturuyor. O yüzden tam yerine yerleşmesi için birkaç manevra gerekebilir. Daha sonra bir çene koruyucu ekleniyor. Polikarbonattan yapılmış bu parça sürücünün yüzünün alt kısmını korumayı amaçlıyor. Koruyucu iki taraftan kaska vidalanıyor. Bu parça da takıldıktan sonra kullanıcı eğer gerekiyorsa bunu çenesine indirebilir. Transparan bir polikarbon vizör bu motosiklet kaskını tamamlıyor. Şimdi test zamanı. Kask 3 metreden aşağı atılarak bir düşüşte dağılıp dağılmayacağı ölçülüyor. Eğer hayatta kalırsa tüm seri üretim izni alıyor. Etkili olması için belirli standartlara göre yapılan kaza kaskları hayatınızı kurtarabilir.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? U kilitler. Bisiklet hırsızlarının korkulu rüyası. Kızılderili çadırları. Burasının sizi çok mutlu birer kampçı yapacağından emin olabilirsiniz. Kruvasanlar. Fransızlar bunlara bayılıyor. Ve tekerlekli bavullar. Bu eşyada bir sürü harika özellik saklı. Ama önce... Bisikletinizi hırsızlardan korumanın en etkili yolu dayanıklı bir U kilidi kullanmaktır. Güçlü ve taşınabilir yapısıyla hırsızların önüne geçmek için tasarlanmış. Cıvata keskisiyle kesmenin imkansız olduğu bu tasarım ancak büyük endüstriyel aletlerle kesilebilir. Bir bisiklet hırsızının sırt çantasında taşıyacağı türden bir kesici değil yani. U şekli kilidin ince bisiklet parklarından kalın sokak direklerine kadar farklı kalınlıktaki yerlere takılabilmesini sağlıyor. Kelepçe ve kilit güçlendirilmiş çelik alaşımından yapılmış. Bu yüzden kesmeye, testerelemeye ve bükmeye dirençli. Önce çelik alaşım borular bilgisayar yönetimindeki bir bükme makinesine kelepçenin yapımı için yerleştiriliyor. Makine boruya U şeklini vermek için 25 tonluk güç uyguluyor. Makine aynı zamanda kelepçenin iki ucunu da çentiyor. Bu dişliler sabitleme mekanizmasını karşılayacaklar. Çeliği herhangi bir zedeleme denemesine karşı daha da güçlendirmek için kelepçeler işlem görmek üzere fabrikanın dışına gönderiliyor. Bu karışık işlemin bir parçası burada görülebilir. Kelepçeler 800 dereceye kadar ısıtılıyor. Yüksek ısı metalin moleküler yapısını değiştiriyor ve kelepçenin daha sağlam olmasını sağlıyor. Daha sonra kelepçeler yağda soğutuluyor. Fakat soğutma işlemi metali kırılgan yapıyor. O yüzden çeliğe esnekliğini geri kazandırmak için yeniden ısıtılıyor. Kelepçeler fabrikaya geldikten sonra bir lazer makinesi ölçülerin hassasiyetini ölçüyor ve eğer gerekirse ölçüleri düzeltiyor. Daha sonra kelepçe paslanmaya karşı dayanıklı bir boyaya batırılıyor. Boya kuruduktan sonra bir makine kelepçeye PVC boru geçiriyor.

Sonra bir uca plastik bir bağlantı aparatı takılıyor. Bu kilit üzerindeyken bisikleti sürmenizi sağlamak için bisikletin üzerine takacağınız uyumlu bir kelepçeye bağlanıyor. Kilit mekanizmasını barındıran dikdörtgen yapıya kilit gövdesi deniyor ve o da güçlendirilmiş çelikten yapılıyor. Otomatik bir makine bir ucuna kelepçe için, ortasına da kilit silindiri için delikler açıyor. Kilit mekanizması silindirin ortasına yerleşiyor. İki metal plaka üstünü kaplıyor. Anahtar takılıp döndürüldüğünde silindir yuvanın içinde dönüyor, plakaları birbirinin tersi tarafına itiyor ve kelepçeyi kilitliyor. Silindir daha yumuşak denebilecek bir metal olan pirinçten yapılıyor. O yüzden hırsızların delmelerini engellemek için üst kısmında delinemez çelik bir plaka var. Silindirin oluklarına ve yuvaya kayganlaştırıcı sıkılıyor. Daha sonra oluklara pimler yerleştiriliyor. Bu pimler yanlış anahtarın kilidi açmasını önlemek için blok görevi görüyor. Doğru anahtarla yanlara çekiliyorlar ve silindirin yuvasında dönmesini sağlıyorlar. Bu yay silindir daha yumuşak denebilecek bir metal olan pirinçten yapılıyor. O yüzden hırsızların delmelerini engellemek için üst kısmında delinemez çelik bir plaka var. Silindirin oluklarına ve yuvaya kayganlaştırıcı sıkılıyor. Daha sonra oluklara pimler yerleştiriliyor. Bu pimler yanlış anahtarın kilidi açmasını önlemek için blok görevi görüyor. Doğru anahtarla yanlara çekiliyorlar ve silindirin yuvasında dönmesini sağlıyorlar. Bu yay silindirin delinmeye dayanıklı plaka

kaldıraç ve cıvata yerleştiriliyor. Kilitlendiğinde kaldıraç cıvatayı kelepçenin yuvalarına itiyor ve kelepçeyi kilitliyor. Bu parça yay yüküyle yerleştirilmiş olan kelepçenin kilitlenmeden önce dışarı çıkmasını engelliyor. Bir pnömatik makine kilit mekanizmasını kilidin gövdesine yerleştiriyor. U kilidi 2 tonlu ve tutması kolay plastik bir kalıpla tamamlanıyor. Kilit şu şekilde çalışıyor. Anahtarı çevirdiğinizde silindir yerinde dönüyor. Bu iki tarafta da kelepçeyi yerinde tutacak şekilde kelepçe yuvalarını bloke eden kilit plakalarını oynatıyor. Her kilit açma kapama denemesinden geçiyor. Rastgele seçilen örneklere daha geniş çaplı kalite kontrol testleri uygulanıyor. Çeliği kırmak için 13 ton kesme gücü uygulanması gerekiyor. Bir insanın uygulayabileceğinden çok daha fazlası, devasa cıvata kesileri olsa bile. Bir işkence kilidin ne kadar bükülebileceğini ölçüyor. Hırsızların kilidi açmak için 160 kilogramlık güç uygulamaları gerekir. Yani anahtarınızı kaybederseniz başınız dertte demektir. Kuzey Amerika'da Buffalo diyarında Kızılderili çadırları ev olarak kullanılıyordu. Yüzlerce yıl önce Amerikan yerlileri Buffalo sürülerini takip ederler ve avlarlardı. Kızılderili çadırı onların göçebe hayat tarzına çok uygundu. Çünkü kurması ve kaldırması kolaydı. Modern kampçılar bu klasik tasarıma tekrar ilgi göstermeye başladılar. İlgileri yemek pişirmek için çadırın içinde çadır yakabilme ihtimaliyle daha da artıyor. El yapımı Kızılderili çadırlarının devri çoktan geçti. Artık işlem endüstriyel bir dikiş makinesinin ön paneli oluşturacak şekilde 3 kanvas parçayı birbirine dikmesiyle başlıyor. Daha sonra duman kapağı için direklerin içinden geçeceği kapaklar ve kurulum esnasında esneyip yırtılmayı engelleyen kare desenler gibi detaylar ekleniyor. Delikler için kumaşa ıskarpela ile vuruluyor. Buffalo deri parçaları daha dayanıklı olması için kapı açıklığının kenarına dikiliyor. Daha sonra bir şablonla eğilimli bir panel kesiliyor. Paneller birbirlerine eklenerek çadırın konik şekli oluşturuluyor. Paneller ağır naylon bantlarla güçlendiriliyor. Bu bantlara tutacak yerler ekleniyor ve dikilerek tutturuluyor. Bu kısımlar sayesinde çadır yere tutturulacak. Ekip tamamlanmış çadır örtüsünü yere yayıyor. Bir sanatçı boyama için tasarımın ölçülerini çıkarıyor. 67 metrelik kumaş geleneksel sanatlar için devasa bir tuval oluyor. Tasarımlar Kuzeybatı Amerikan tarzında ve sembolik anlamları var. Yuvarlaklar ayın ya da güneşin yüzünü yansıtıyor. Tasarımın bir örneği referans olması açısından önceden çiziliyor. Sulandırılmış dış mekan lateks boyayla tasarımın çerçevesi çiziliyor. Daha sonra boya keçeye emdiriliyor ve boyanmış çizgiler arasına gelecek şekilde kumaşa bastırılıyor. Bu fırça izi olmasını engelliyor ve neredeyse kumaş boyası görünüşü olacak şekilde düz bir yüzey yaratıyor. Tasarım artık bitti. Dışarıda genç ağaç gövdeleri direk olmak için hazırlanıyorlar. Bir çadır için 17 tane gerekiyor ve her biri 8 metre 25 santim boyunda. 2 katlı bir bina yüksekliğinde. Şimdi 2 kişilik bir ekip çadırın temel yapısını oluşturacak olan 3 ayaklı yapıyı kurmak üzere direklerin 3'ünü yerleştiriyorlar. Direkler tepeden kalın bir ip ve sıkı bir düğümle birbirlerine bağlanıyor. İpin uzun kısmı 3 ayaklı yapıyı ayağa kaldırırken olduğu gibi bırakılıyor. Bu kısım daha sonra işe yarayacak. Bu yerleşmeyle kapı direği doğuya, doğan güneşin tarafına geliyor ve böylece batıdan gelip içerideki ateşi söndürebilecek rüzgarları engelliyor.

Ekip kalan direkleri ana 3 direkli yapının etrafına yerleştiriyor. Ve 2 grup çadırın ön cephesini oluşturuyor. Ve 3. grup da arka kısmını. Şimdi 3 ayaklı yapıdan sarkan ip, tüm direkleri birbirine sağlamca bağlamak için kullanılıyor. Son direğe kaldıraç direk deniyor. Çadırın kaplamasının direklerin üzerinde kaldırılması için kullanılıyor. Daha sonra örtü adeta birinin omuzlarının çevresine battaniye örter gibi direklerin üzerine örtüyor. Güzelce yerleştikten sonra ön taraflar dallarla kapatıyor. Kapının alt ve üzerine takılan 18 tane dal var. En sonunda duman kapağının açılıp kapanmasını sağlayacak son 2 direk de yerleştiriliyor. Günümüz modern malzemelerinden üretilen geleneksel bir tasarım. Kızılderili çadırı hala değerlendirilmesi gereken bir fikir. Mutlu kamplar. Birazdan. Bir kıtanın en sevdiği kahvaltı atıştırmalığının arkasındaki sırlar. Lezzetli kruvasanlar ve eşyalarınızı bir yerden diğerine nasıl en güzel şekilde götürürsünüz? Tekerlekli valizlerle tabii ki. Programımız devam ediyor. Kruvasan Fransızca'da hilal demek. Tarihçiler kruvasanın Avusturya'dan çıktığını düşünse de bu gevrek ve yuvarlak hamur işi genelde Fransa'yla ilişkilendirilir. Fransızlara söylemeyin ama bunu. Nereden geldiğinden bağımsız olarak kruvasan dünyanın farklı yerlerinde çok popüler bir hamur işi. Sade, reçelli ya da kahveye batırarak. Muhtemelen yiyebileceğiniz en çok ufalanan hamur işi. O yüzden peçetenizi getirmeyi unutmayın. Senin yerinde olsam düşmeden önce hemen yerdim onu. Evet, neyse. Bu ticari fırın kruvasanları tereyağı yerine yumuşak margarinden yapıyor. Diğer malzemeler de maya ve çok soğuk su. Çünkü sıcak su mayanın zamanından önce harekete geçmesine neden olur. Şeker. Bir tutam tuz. Ve beyaz çok amaçlı un. Tüm malzemeler 10 dakikalığına endüstriyel bir karıştırıcının içine giriyorlar. Önce her şeyin birbirine karışması ve hamuru yaratması için yavaş hızda, daha sonra hamuru yoğurmak için hızlı şekilde dönüyor. Sonra yapışkan ve esnek hamur merdane makinesine giriyor. 16 merdane gittikçe daha ince şekilde hamuru açarken, bir yandan da makine hamurun üzerine ekipmanlara yapışmaması için çok az miktarda un serpiyor. Bir sonraki laminasyon işlemi kruvasana çıtır katmanlarını yaratıyor. Bu hattaki ilk istasyon 20 kilogramlık margarin küplerini yarım santimlik tabaka olacak şekilde inceltiyor. Bir sonraki istasyon margarin tabakasını hamur tabakasının üzerine yerleştiriyor ve hamurun kenarlarını yukarı katlayıp margarini kaplıyor. Daha sonra merdaneler margarini içeriye mühürlüyorlar ve bu birleşimi 1 santim olacak kadar inceltiyorlar. Bir sonraki istasyon hamuru durmadan kendi üzerine katlıyor. Daha sonra merdanelerle ince bir tabaka olacak şekilde inceltiyor. Bu laminasyon döngüsü her hamur katmanı 243 kattan oluşana kadar üst üste tekrarlanıyor. 8 saat beklemek üzere buzluğa girerken sarılan plastik poşet hamuru nemli tutuyor. Soğuk margarini tekrar sertleştiriyor. Ve hamurun elastikliğini azaltıyor. Hamur artık kruvasan şeklini almaya hazır. Önce merdaneler tek ince bir katman olacak şekilde ek yerlerini birleştiriyorlar. Daha sonra başka bir merdane yatay olarak hamurun üzerinden geçiyor ve hamuru gereken genişliğe getiriyor. Kesiciler tabakayı 7 ince şeride ayırıyor. Her biri 10 santim genişlikte. Sonra üzerinde üçgen bıçaklar olan bir merdane her şeridi üçgenler oluşturacak şekilde kesiyor. Bir robot üçgenleri ayırıyor ve düz tarafı önce gelecek şekilde aynı yöne çeviriyor.
Bir durdurucu, banttaki üçgenlerin hepsinin bir sonraki aşama için hizalı olmasını sağlıyor. Her üçgen, kruvasan şeklini alacak şekilde yuvarlanıyor. Şekillendirme makinesi bir saatte 50 bin kruvasan yapabiliyor. Bir sonraki adım dinlendirici. Bu buhar odası sıcaklık ve yüksek nemle mayanın harekete geçmesini sağlıyor. Hamur kabarıyor ve kruvasanlar odadan çıktıklarında boyutları iki katına çıkmış oluyor. Şimdi bir tünel fırında 175 derecede 14 dakika pişecekler. Hamurun içindeki nem yok oluyor ve oluşan buhar eriyen margarin sayesinde hava kabarcıkları yaratıyor. Bu katmanları birbirinden ayırıp çok bilinen o dağılan yapıyı oluşturuyor. Kruvasanlar artık tamamen pişmiş, altın renkli ve kırılganlar. Yumuşak kauçuk vakumlar kruvasanları bir taşıma bandına aktarıyor. Bant spiral bir tünele bağlanıyor. Alt seviyeye gelene kadar kruvasanlar tamamen soğuyorlar. Paketleme istasyonuna geldiklerinde bir kalite kontrol sorumlusu şekli bozuk olanları kenara ayırıyor. Daha sonra bir robot onları tazeliklerine hapsetmek için bir poşete kapatıyor. Böylece kruvasanlar kahvaltı masanıza ulaşıyorlar ya da akşam yemeği masanıza ya da akşamüstü masanıza. Binlerce yıl önce insanlık tekerleği icat etti ve Amerikalı bir bavul firmasının yöneticilerinden birinin havaalanında bavullarıyla cebelleşmesinden sıkılması sayesinde 1970 yılında bu önemli buluş bavula eklendi. 1980'lere geldiğimizde artık neredeyse tüm bavulların tekerlekleri vardı. Günümüzde tekerlekli bavulumuzu gittiğimiz her yere götürüyoruz. Bu ağır yükleri taşıma işini yüklenerek seyahatin biraz daha tatil gibi olmasını sağlıyor. Bu sağlam kabuklu ve tekerlekli bavullar hayatlarına polipropilen tanecikler olarak başlıyorlar. Az miktarda renkli tanecik renksizlere ekleniyor. Eklendikleri grupta boyar madde etkisi gösteriyorlar. Karışımın bir saat kurumasına izin veriyorlar. Böylece çok soğuk havalarda donup bavulun çatlamasına neden olabilecek nemin gitmesini sağlıyorlar. Daha sonra polipropilen tanecikler yoğun mavi bir sıvı olana kadar eritiliyorlar. Daha sonra enjeksiyon kalıplama makinesine gidiyorlar. Kalıplar kapanıyor ve bu uçtan sıvı polipropilen enjekte ediliyor. Kalıpların içinde soğutma sistemi var. Böylece polipropilen hafif ama dayanıklı bir malzeme olacak şekilde anında katılaşıyor. Bir grup tanecik saniyeler içinde bir bavulun yarısını oluşturuyor. Bir robot kabuğu bir sonraki istasyona taşıyor. Burada bir sap önceden kalıplanmış bir yuvaya yerleştiriliyor. Bu üçgen parçalar bavulun dik durmasını sağlayan yan ayaklar. Kabuğun tabanına vidalanıyorlar. Daha sonra bavulun diğer yarısı da ekleniyor. Ve çelik bir pim menteşe boşluklarına yerleştiriliyor. Böylece kabukları birbirine tutturuyor. Naylondan tekerlekler kalıba enjekte ediliyor. Bir robot tekerleri başka bir kalıba aktarıyor. Kalıp kapanıyor ve bir uçtan sıcak sıvı kauçuk enjekte edilerek tekerler kaplanıyor. Kauçuk naylona tutunuyor ve sertleşiyor. Daha sonra stabil bir dönüş için polipropilen ayaklara takılıyorlar. Uzayabilen bir sap yerine yerleştiriliyor. Daha sonra iç taraftan bavul kabuğuna vidalanıyor. Bağlantı yeri metal bir levhayla güçlendiriliyor. Böylece ağır bir yükü çekerken bile sapın hızlıca çıktığından emin olunuyor.
Tekerler bavulun tabanındaki yerlerine takılıyor ve vidalarla sabitleniyor. Tekerler 360 derece dönüyorlar. Bu bavul artık taşınabilir hale geldi. Sonra su geçirmez bir boru bavulun kenarına yerleştiriliyor ve suyu engelliyor. Diğer kısma ayırıcı parçalar için askı aparatları takılıyor. Üç yan kilit ve bir kombinasyonlu orta kilit yerlerine takılıyor. Ayırıcı parçalar yerlerine vidalanıyor. Fermuarlı cepleri olan kumaş döşeme yerini alıyor. Elastik ayırıcılar karşıdaki askılara uzatılıp takılıyorlar. Şimdi devrilme testi zamanı. Teknisyen bavulu içinde dönüp duracağı çelik bir tambura koyuyor. Rastgele seçtikleri bir bavula uyguladıkları bu testle kötü şekilde kullanılan bir bavulun dayanıklılığını ölçüyorlar. Artık tüm bu işlemlerden sonra bu çantalar tatile çıkmaya hazırlar. Ve artık nasıl yapıldıklarını bildiğinize göre bu konuyu kapatıp rafa kaldırabiliriz.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Bebek arabaları. Bunları üretmek hiç de çocuk oyuncağı değil. Prefabrik evler. Lüks prefabrik diyebilirsiniz. Tahta flütler. Eğer müzik ruhun gıdasıysa buna dikkat etmek lazım. Ve bisiklet tekerleri. Aklım bu konunun çevresinde dönüp duruyor. Ama önce... Dört tekerlekli her şeyde olduğu gibi konu bebek arabasına geldi mi sınırsız sayıda seçenek var. Sportif modeller, kırsala uygun modeller ve bazı ebeveynlerin seçtiği klasik arabalar. Ama hepsi de o kadar güzel bir stile ve konfora sahip ki minik yavrunuzun içinde kesinlikle uyuyacağı garanti. Bu bebek arabasının ya da kısaca arabanın tarzı inkar edilemeyecek derecede İngiliz stilinde olsa da aslında İtalya'da imal ediliyor. Üretim bu makineyle başlıyor. Arabanın sapını oluşturacak şekilde çelik boruları büküyor. Makinenin her hareketi, ölçü hassasiyet ve her arabanın birbiriyle aynı olması için bilgisayar tarafından yönetiliyor. Şekil verildikten

Daha sonra saplar kromla kaplanacak. Arabanın çerçevesi çelik bıçaklardan yapılıyor. Otomatik bir besleyici bıçağı bir damga makinesinden geçiriyor. Makine 54 santim uzunlukta ve yuvarlak kenarlı parçalar kesiyor. Daha sonra bir makine her parçayı iki kez büküyor ve son şeklini veriyor. Temeli oluşturmak için parçalar bir şablon yardımıyla hizalanıyor. İki adet çelik çubuk ön ve arka tekerlerin ana mili olacak şekilde yerleştiriliyor. Sonra her şey birbirine kaynak ediliyor. Daha sonra arabanın temeli kromla kaplanmaya gönderiliyor. Geri döndüğünde birkaç ufak kurulum adımını takip ederek tüm çerçeve birleştiriliyor. İki oval çelik yay menteşe mili olarak çerçeveye takılıyor. Bunlar kolay taşınabilmesi için arabanın tabanının düz bir şekilde katlanmasını sağlayacak. Her menteşeye perçinler çakılıyor. Daha sonra mengene ile yerlerine kilitleniyorlar. Arabanın krom kaplama paslanmaz çelik örgü telden yapılma sepeti var. Çerçevenin tabanına kancayla tutturuluyor. Arabanın krom kaplama sapına deri kılıf takılıyor. Daha sonra sap plastik menteşelerle gövdeye tutturuluyor. Bu menteşe yine kolay taşıma için sapın düz şekilde kapatılmasını sağlıyor. Yay kilitleyici bir aparat tekerleri ana millere sabitliyor. Gövdenin arkasındaki bir ayak pedalı her iki arka tekerdeki frenleri harekete geçiriyor. Arabanın gövdesi yumuşak polyester dolgu üzerine dayanıklı polyester kumaş kaplayarak yapılan döşemeyle kaplanıyor. Bu iki malzeme yüksek frekanslı bir kaynak makinesiyle oldukları yerde ısıyla birbirlerine sabitleniyorlar. Bu döşeme kaplaması üç kısımdan oluşuyor. Kumaşın fazlalık kısımları kesildikten sonra bir terzi katmanları birbirine dikiyor. Daha sonra iç kısma pamuklu kumaş yerleştiriliyor. Bebeğin tenine değecek bu yumuşak kumaş nefes alıyor. Gövdenin kenarları kontrplak ve kavak destek parçalarından yapılıyor. Kenarları ve köşeleri polyester dolguyla kaplandıktan sonra polyester döşeme gövdeye giydiriliyor ve pamuk döşek yerine yerleştiriliyor. Metal sapları taktıktan sonra önceden kontrplak yapıya delinmiş deliklere döşeme üzerinden vidalar takarak arabanın tavanını takıyorlar. Tavan su geçirmez lamine polyester kumaşın çelik çubukların üzerine dikilmesiyle yapılıyor. Tavan menteşeli. Böylece hem açılıp kilitlenebiliyor hem de kapanabiliyor. Döşemenin ön tarafı aynı tavan gibi lamine polyesterden yapılıyor. Böylece bebeği yağmurdan ve soğuktan koruyor. Gövdenin altındaki metal kısımlar çerçevedeki yerlerine oturuyorlar ve bir kolla yerlerine sabitleniyorlar. Kalite testi için rastgele seçilen bir araba saatte 5 kilometre hızla 100 saatlik bir engebeli yol deneyinden geçiriliyor. Araba bu bebek düşmanı yolu birkaç normal yırtık ve ezikle atlatmalı. Ama eğer arabayı böyle sürüyorsanız ebeveyn kursuna gitmenizi öneriyorum. ...1764 yılında iki katlı bir yapı İngiltere'den Kuzey Amerika'ya gemiyle gitmiş. Ama taşınabilir evlerin ilk gerçek örnekleri 1900'lerin başında kataloglardan satılıyordu. Bu ev kitleri sonunda evlerin fabrikalarda yapılmaya başlanmasına neden oldu. Prefabrik evler sadece daha ucuz değiller. Ayrıca hem enerji tasarrufu sağlıyorlar hem de çok yönlüler. Kolay inşa ediliyorlar ve geleneksel bir evden beklediğiniz tüm rahatlık ve kullanışlılığı veren mekan seçenekleri var. Doğru bilgiyle inşa edilmeleri oldukça kolay. Fabrikada alt kısımdaki taşıyıcı şasiyi oluşturacak parçalar birbirlerine kaynaklanıyorlar. Uzunluğu müşterinin taleplerine göre değişiyor.
Tamamlanan şasi şimdi fabrikanın başka bir kısmına taşınıyor. Şasi üzerine aynı uzunlukta bir kat polietilen, bir kat da fiberglas yalıtım dolgusu seriliyor. Evin zemini için gereken iskelet, su kanalları ve ısıtma istasyonlarıyla beraber yerleşiyor. İskelet kirişleri boydan boya çakılıyor. Kirişler tutkallanıyor ve zemin iskeleti kompozit zemin döşemesiyle kaplanıyor. Döşeme yerine çakılıyor. Daha sonra vinil plakalar döşemenin üzerine yapıştırılıyor. Döşeme mermer, seramik, halı, laminant ve ahşap gibi birçok farklı seçenekle geliyor. Fabrikanın başka bir kısmında evin iç duvarları yapılıyor. Yatay pozisyonda düz olarak inşa edilmeleri, dikey olarak yapılmalarına göre daha düz ve sağlam olmalarını sağlıyor. Bu dış duvarlar yalıtım malzemesiyle dolduruluyor. İzolasyonun etkisi evin kurulacağı ortam ve iklimin şartlarına göre değişiyor. Ek yerlerine yapıştırıcı sürülüyor. Daha sonra iç kısımdaki paneller yerlerine yerleştirilip zımparalanıyor. Burası fabrikanın dolap kısmı. Bu uzman dolap yapımcıları çok farklı malzeme ve stillerde mutfak ve banyo dolapları yapabiliyorlar. Bu iki lavabolu mutfak dolabı gibi. Dolapları evin zeminine koyarak başlıyorlar. Prefabrik evlerde dolaplar, dış duvarlar ve iç duvarlar yerine konmadan önce kuruluyorlar. Böylece işlerini daha kolay ve hassasiyetle yapabiliyorlar. İç duvarlar ve dolaplar yerleştikten sonra bir vinç yardımıyla dış duvarlar takılıyor. Duvarlar yerlerine oturuyor. Kapıların etrafına ve çerçevenin iç kısmına dolgu macunu çekiliyor. Üst üste geldiklerinde hava geçirmez bir mühür haline geliyorlar. Daha sonra bu kısım fabrikanın başka bir bölümüne götürülüyor. Yine vinç yardımıyla tek parçalı çatı sistemi yerine taşınıyor. Alt taraftaki duvarlarla hizalandığından emin olarak dikkatlice yerine yerleştiriliyor. Tüm duvarlar önceden macunlandı. O yüzden çatı indiğinde enerji tasarrufu için hava geçirmez olacaklar. Çatı boşluğuna termal bir bariyer olması için selüloz yalıtım malzemesi atılıyor. Çatının dış kısmı eklenmeden önce ahşap plakalar yerlerine yerleştirilip zımparalanıyor. PVC borular sayesinde evin atık suyu ve kanalizasyonu toplanıyor. Bindirmeli kaplama, rutubet yalıtımının üzerine takılıyor. Kaplama, kompozit, vinil, beton ya da ahşap olabiliyor ve hepsinin de farklı bir görüntüsü var. Bu beton plaka böceklere karşı dayanıklı ve çürümüyor. İç duvarlara ve çatıya alçı çekiliyor. Bu ev artık kırsalda kullanılmaya hazır. Solar paneller akşam kullanılmak üzere gündüz bataryaları şarj edecek. Bu müstakil kulübe aynı diğer prefabrikler gibi dünyadaki herhangi bir yere götürülüp kurulabilir. Konfor, enerji tasarrufu ve düşük maliyet kapınıza kadar geliyor. Tabii kapınızın olması için önce evin gelmesi gerekiyor. Birazdan. Flüt yapım dersinde doğru notalara basıyoruz. Ve bisiklet tekeri yapan fabrikanın etrafında bir tur atacağız. Aradan sonra görüşeceğiz.

Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Programımız devam ediyor. Ahşap flüt antik bir müzik aletidir. Her kültürün ayrı bir türü var. Ama Amerikan yerlilerinin özellikle ruhani bir tınısı ve romantik bir geçmişi var. Asırlar boyunca erkekler flütü sevgilileriyle flört etmek için kullanmışlar. O yüzden flört flütü olarak anılmaya başlanmış. Günümüzde flört flütü çok daha geniş kitlelere yayıldı ve dünyanın her yerinde çalınıyor. Tek yerine iki odasıyla ve ıslık durduran mekanizmasıyla Amerikan yerlilerinin flütü eşsiz. Çalmak için daha az yetenek ve gayret gerekiyor ve sakinleştirici tınısı modern dünyanın stresinden uzaklaştırıyor. Flüt yapabilmek için zanaatkar daire testereyle bir parça sidir ağacını kesiyor. Mekanik ahşap aletleri varken artık baştan aşağıya elde yapmaya gerek yok. Bir frezeyle bir uçtan ortaya kadar içini boşaltıyor. Burası nefesi ilk karşılayacak olan yer ve flütün yavaş hava odasının yarısı. Şimdi daha büyük olan diğer odayı yapıyor. Burası notanın yüksekliğini ayarlıyor. Diğer yarısına da odaları yaptıktan sonra ek olacak yerlere eşit şekilde tutkal sürüyor. Kesintisiz bir tutkal tabakası olması önemli. Çünkü arada boşluk kalırsa flüt çalışmaz. Parçaları birleştiriyor ve sabitlenmeleri için mengeneye koyuyor. Mengene fazlalık olan tutkalı dışarı atıyor. Dönen bir metal bir ucun etrafına sarılı zımpara kağıdıyla içeriği temizliyor. Flüt kuruyunca tezat olması için ince bir koyu Afrika ahşabı ve kalın mersin ağacı bloğundan ağız kısmını yapıyor. Mersin ağacı damarlı ve dayanıklı. O yüzden yoğun kullanmaya karşı dayanıklı. Ahşabı delerek ağız kısmını oymaya başlıyor ve yavaş hava odasına delik açıyor. Artık tornada dönme zamanı. Zanaatkar zincirle bağlı bir frezeyi dönen ahşabın üzerinde gezdiriyor. Ahşabı aşındırır ve her bir geçişte kareden yuvarlığa doğru çevirir. İki oda arasında delik açarak yuvayı oluşturur. Bloğun üstünde duracağı düz bir alan var. Bu alan sayesinde hava bir odadan diğerine geçiyor. Flütün sesini bozacak tüm kıymıkları temizliyor. Yuva kısmı özel olarak üretilmiş bir parça ahşapla kapatılıyor. Daha sonra yuva deliklerine kadar tekrar deliyor ve böylece son halini vermiş oluyor. Bir odadan diğerine geçerken havanın hızlanması bir rampa yapıyor. Daha küçük olan ses deliğini deliyor. Ses deliği dikdörtgen olduktan sonra bloğu yuvasına yerleştiriyor. Flütün temiz, ıslığa benzer sesini yaratan şey bu blok. Bu borunun uzunluğu enstrümanın tonunu belirliyor. Flüte üflüyor ve dijital ton ölçerle verilere bakıyor. Biraz düz bir ses veriyor. O yüzden ucundan biraz keserek akort ediyor. Sesten memnun kaldıktan sonra 6 tane parmak deliği deliyor. Önceden belirlenmiş yerlere yerleşen bu deliklerin çapları istenilen notayı belirliyor. Deliklerin kenarları eğimli bir şekilde zımparalanıyor. Daha sonra flüt tekrar test ediliyor. Olması gereken yerde. O yüzden ayarlama yapmaya gerek yok. Şimdi bant zımparayla ağız kısmını zımparalıyor. Silindir ahşap ağız konik bir şekil alıyor. Bu dudaklar için daha ergonomik bir yapı. İstenilen şekli aldığında bu yerli flütü koruyucu bir akrilik tabakasıyla kaplanıyor. Modern ahşap teknikleriyle asırlık bir müzik aleti yeniden hayat buluyor. Artık bu flört flütü dünyanın her yerindeki sevgililere çalınmaya hazır. Evet, hadi başlıyoruz. Son 2, 3, 4. ...18. yüzyılın ilk yarısında bisiklet tekerleri ahşaptan yapılırdı. Daha sonra metalden, daha sonra da kauçuktan yapılmaya başlandı. Sonunda 1888'de İskoç veteriner John Dunlop, oğlunun bisikletine daha yumuşak bir sürüş sağlamak için hava dolu tekerleği icat etti. 100 yılı aşkın bir süre boyunca hava dolu boru iki teker dünyasındaki en havalı şeydi. Ama modern tasarım orijinalin ışık yılı kadar önüne geçti. Artık minimum rüzgar ve yol direnci için bilgisayar destekli tasarım kullanılıyor. Ve bu tekerleği daha elastik ve dayanıklı yapabilmek için mineral yağlar, sülfür ve is gibi katkı maddeleri kullanılıyor. İşlem, doğal, sentetik ve geri dönüşümlü kauçuğun sıcak bir karıştırıcıya gönderilmesiyle başlıyor. Beyaz küpler sentetik kauçuk. Diğer malzemeler de yıpranma önleyici katkı maddeleri. Karıştırma esnasında kimyasal bir reaksiyon plastik torbaların çözülmesini sağlıyor. Böylece geriye sadece istenen malzemeler kalıyor. Malzemeler elastik bir hamur oluyor ve bir merdane bu karışımı kalın tabakalar halinde açıyor. Bu kauçuk tabaka tekerleği yapmak için kullanılacak. Her şey tekerlek tırtıklarıyla başlıyor. Dar şeritler onları ısıtıp yumuşatacak bir uzatıcıya giriyor. Daha sonra şeritler ortada daha kalın ve kenarlarda daha ince olacak şekilde stratejik olarak şekillendirileceği bir prese giriyor. Tekerlerin tırtık kauçuğu şimdi soğuk bir suda uzun bir süre yıkanacak. Bu onu sertleştirip şeklini sabitliyor. Otomatik bir çark şeridi bir parça kumaşla beraber sarıyor. Böylece şeritler birbirlerine yapışmayacaklar. Bu esnada tekerleğin lastik gövdesi naylon bir örgüyle güçlendiriliyor. Bu lastik gövdesi şimdi kesim istasyonuna giriyor. Bıçaklar lastik gövdesini bisiklet tekeri yapmak için gereken genişliğe göre kesiyor. Bir tekerlek için birkaç tane şerit gerekiyor. Daha sonra tüm parçalar üretim için

birbirine ekleniyor. Uç uca eklenen lastik gövdeleri makaraya sarılıyor. Dikkatlice sarılan kauçuk, tekerlek yapımına kadar depolanabilir. Artık dönmeye hazırlar. Güçlendirilmiş kauçuk metal bir makara etrafında döndürülüyor. Daha sonra iki güçlü kevlar ipliği lastik damağını oluşturuyor. Damak sayesinde tekerler jantta duracak. Her şey yerleştikten sonra makine kauçuğu damağın üzerine kapatıyor. Daha sonra bir kevlar ipi lastik gövdesinin etrafına takılıyor. Bu lastiğin patlamasını önlüyor. Daha sonra makine kauçuk şeridi kevlar ipinin üzerine yerleştiriyor. Her katman yerleştiğine göre artık lastik makaradan alınabilir. Daha sonra bir logo istasyonuna gidiyor. Burada sıcak plakalar sayesinde lastik gövdesine markanın logosu işleniyor. Sonra lastik istiridye şeklinde bir kalıba götürülüyor. Bu kalıbın içinde büyük bir balon ya da kese var. Bu kesenin içine buhar pompalanıyor. Böylece kese şişiyor ve lastiği kalıbın kenarlarına doğru itiyor. Bu şekilde lastik ve ipler şekil alıyor ve tüm katmanlar iç içe geçiyor. Bu aynı zamanda tekerleği esnek olmaktan çıkarıp sertleştiriyor. Ne değişim ama! Bu tekerleğin sertleşme işleminden önceki hali. Bu da sonraki. Her gruptan bir tekerlek teste tabi tutuluyor. Burada yol aşınması canlandırılıyor. Teker kabak olana kadar metal bir çark tarafından döndürülüyor. Bu genelde birkaç bin kilometre sonunda oluyor. Bu üretimden çıkan tekerlerin çok uzun süre dayandığının ve uzun mesafeler gidebileceğinin bir kanıtı. Ayrıca delinme ve basınç testleri de yapılıyor. Eğer bu tekerlek tüm testlerden geçerse, bu gruptaki tekerlekler artık insanların test etmesine hazır demektir.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık onun hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan koplatmışım yani.
4: Gün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
9: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

Nasıl yapılır da bugün? Ara makas. Bu makaslar diğerlerinden çok daha iyi. Vagon tekeri. Nasıl yola devam edebildiklerini öğrenin. Tost tart. Muhtemelen dilimli ekmekten sonraki en iyi icat. Keman yayı. Bu yayın sırlarını öğrenmek için bizi dinlemeye devam edin ama önce... Ara makası en azından bir tane tarak gibi bıçağı olan bir makas türüdür. Bıçaklar bir araya geldiklerinde saçın bir kısmı tarağın dişleri arasına giriyor. O kısım kesilirken kalanlara bir şey olmuyor. Bu özel kesici alet birçok modern saç modeli için çok önemli. Muhtemelen bu yüzden hiç görmemiş olabilirim. Saçı farklı uzunluklarda keserek yeni ve farklı görünümler elde edilebilir. Ara makası saça içten kat vererek hafifletir ve hacim kazandırır. Biz de size nasıl kullanıldıklarını göstermek için araya giriyoruz. İşlem paslanmaz çelik çubuklarla başlıyor. Çubuklar manyetik bir taşıyıcı sayesinde endüksiyon ısıtıcıya taşınıyorlar. Burada her çubuk iki ucundan da beyaz, sıcak ve yumuşak olana kadar ısıtılıyor. Çubuk artık dövülmeye hazır. Sıcak çubuk bir presin altında gezdiriliyor ve bir çekiç onu kalıpların içine dövüyor. Böylece çubuklar makasın iki bıçağı olacak şekilde şekil alıp düzleşiyorlar. Dövme işlemi sonunda fazlalık çelik bıçakların etrafında kalıyor. Bu daha sonra kesilip alınıyor. Bıçaklar yeniden ısıtılıyor ve kurşun banyosuna sokuluyorlar. Kurşun banyosu ve hızlı soğutma işlemi çeliği güçlendiriyor. Daha sonra bir bıçak mengeneye yerleştiriliyor. Bir kesme makinesi harekete geçiyor ve bıçak tarak şeklinde kesiliyor. Suyun durmadan akması sıcaklığın artmasını önlüyor. Yoksa kesme işlemi bıçağın gücünün ve sağlamlığının azalmasına neden olacak şekilde fazla ısınmasına sebep olurdu. Bu bıçağın kesimden önceki hali. Bu bıçağın yeni dişleri açıldıktan sonraki hali. Bir robot bıçakları otomatik bir bileme makinesine götürüyor. Makine tırtıklı kenarları yumuşatmak için dişlerin her iki tarafını da biliyor. Bu robot sistemi saatte 150 makas işleyebiliyor. Sonra sentetik taşların olduğu bir tambura giriyorlar. Makaslar içinde dönerken taşlar kalan herhangi bir sivri ucu yumuşatıyorlar. Özellikle robot istasyonunda elden geçmeyen sap ve parmak oyukları. 4 saat sonra mıknatıslı bir bant makasları alıyor. Sonra iki bıçağın birleşeceği orta kısım şerit zımparayla düzeltiliyor. Düz makas bıçağı yatay bir zımpara şeridine bastırılıyor. Bu kesen kısımları hizalıyor. Dişli vidalar bıçağın düz kısmındaki ve taraklı kısmındaki hizalı deliklere yerleştiriliyor. Parçalar bir araya getiriliyor. Ve vidalar yeterli güç uygulanarak sıkıştırılıyor. Çok gevşek ya da sıkı olursa bu ara makas düzgünce açılıp kapanmaz. Bir zımpara plakasıyla bilemeden arta kalan tozlar alınıyor. Daha sonra kontrol ediliyorlar. Şu anda pek de düzgün çalışmıyorlar. O yüzden bıçağın bir kısmına hizalanacak şekilde çekiçle vuruluyor. Artık düz bıçağın üzerinde daha yumuşak hareket ediyor. Şimdi en önemli testin yapılma zamanı geldi. Bir tutam yapay saç üzerinde bıçakların keskin olup olmadığı deneniyor. Sonra bıçak dönen bir deri şeride tutuluyor. Bu bıçağı jilet gibi keskin hale getiriyor ve ayna gibi olacak şekilde parlatıyor.
Küçük parmağın durabileceği bir yuva olması için ufak bakır bir çıkıntı takıyorlar. Bu ara makas artık harekete geçmeye hazır. Yakında güzellik salonlarının en ön sıralarında olacaklar. Küçük olabilirler ama oldukça modern bir alet. ...18 ve 19. yüzyılda yerleşimciler Batı Amerika'da seyahat ederken sağlam ve ahşap tekerleğe ihtiyaç duyuyorlardı. Vagonlara takılan bu tekerlerin çok dayanıklı olmaları gerekiyordu çünkü yüzlerce kilometre boyunca engebeli yollarda insan ve eşya taşıyorlardı. Günümüzde vagon tekerleği yapma sanatı hala yok olmadı. Büyüyen bir nostalji endüstrisi bu kocaman ve sağlam tekerlerin dönmesini sağlıyor. Tarihi canlandırmalarda, müzelerde ve tabii ki de filmlerde kullanılıyorlar. Tekerlekçi, tekerlek merkezini güçlü ve çürümeye dayanıklı bir meşe bloğundan oyuyor. Tornada dönerken istenen uzunlukta parçalara bölüyor. Frezeyi durdurarak vagon tekerleği şablonunu çiziyor ve güçlendirici metal halkalar için ölçü belirliyor. Daha sonra oymaya devam ediyor. Çizgileri kılavuz olarak kullanıyor. Meşe kütüğünü varil şekline dönüştürüyor. Bu 1870'lerde kullanılan tekerlek merkezlerinin geleneksel şekli. Tekerlek merkezi başka bir makineye sabitlenmiş haldeyken yuva denen dikdörtgen delikler açılıyor. Tekerlek çubuklarının geleceği uçları karşılaması için her deliğin kenarına açı veriyor. Tekerlek merkezinin iki ucuna da çelik halkalar takıyor. Halkalar tam oturuyor ama yeterince sıkı değiller. Hidrolik bir pres doğru miktarda güç uygulayarak halkaları merkezin etrafında sıkıştırıyor. Halkalar destek sağlayarak ahşabın dağılmasını engelleyecek. Bir ahşap kütük harika bir tekerlek merkezine dönüştü. Şimdi de parmaklık rendesi denen bir aletle tekerlekçi ceviz tekerlek çubuklarını yapıyor. Çubuğun boyun kısmı daraltılarak merkeze takılacağı noktada esneklik sağlandı. Merkezin yuvaları tutkalla kaplanıyor. Ve çubuklar tutkallanmış yuvalara yerleştiriliyor. Çekiçle yerlerine takılıyorlar. Bu vagon tekeri için toplamda 12 tekerlek çubuğu gerekiyor. Daha sonra tekerlekçi tekeri döndürerek tüm çubukların aynı hizada dönüp dönmediğini kontrol ediyor. Sonra kalem açar gibi çubukların uçlarını açıyor. Böylece geçme dili makinesine hazırlanmış oluyorlar. Burada tekerleğin jantına geçecek geçme dilleri oyuluyor. Buharda bükülmüş tekerlek jantı iki parça halinde takılıyor. Çubukların geçmesi için içine delikler açılıyor. İlk çubuklar kolay takılıyor. Fakat gerginlik arttıkça kalan çubukları takmak zorlaşıyor. Bu yüzden jant bir mengene ile açılıyor. Böylece tekerlekçiye diğer çubukları takmak için alan oluşturuluyor. Bu işlem sırasında tekerlek yay gibi görünüyor. Bu demet şekli sayesinde tekerlek çok daha güçlü bir yapıya sahip oluyor. Elektrikli bir bükme makinesi bir çelik şeridi yuvarlak vagon tekeri olacak şekilde büküyor. İstenilen açıya ulaşmak için bükücüden tek bir geçiş yetiyor. Uzunluğun dikkatlice ölçülmesi gerekiyor. İç kısımdan çevresini ölçmek için eski bir tekerlekçi aleti kullanıyor. Yolcu denen bu alet ne kadar kesilmesi gerektiğini gösteriyor. Daha sonra tekerleği istenilen ölçüde kesiyor. Dış lastik tekerden çok az da olsa daha dar yapılıyor. Çünkü vagon tekerleğini bir arada tutacak kadar ağır işe uygun olmalı. Uçların birleştiği noktada kaynak yapılıyor. Böylece dış lastik tamamlanıyor. Lastik kısa bir süre için açık ateşte pişiriliyor. Metal genişliyor ve doğru anda ateşten alıyorlar. Lastik tekerin üstüne geçirilebilecek aşamaya geliyor. Ama ahşap tekerleği yakacak kadar da sıcak değil. Üzerine soğuk su dökerek sıcaklığı düşürüyorlar. Soğudukça çekiyor ve tekerleğin tüm parçalarının birbirine daha sıkı geçmesini sağlıyor.
Sonra müşterinin isteğine göre tekerlekleri birbirlerine uyacak şekilde boyuyorlar. Bu son dokunuşlarla bu vagon tekerleri dönmeye hazır hale geliyorlar. Vahşi Batı hayranları için bu duygusal bir seyahat olabilir. Geri kalanlar için böyle tekerleriniz olduğu sürece size her zaman yol verileceği kesin diyebilirim. Teşekküre gerek yok. Birazdan size enfes bir tost tart sözü verebilirim. Ve bizi bağlayan hiçbir şey olmadan güzel bir müzik dinleriz. Keman yayı yapanların klasik müziğini dinleriz. Aradan sonra görüşürüz.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına geçmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
8: Her yerde bir an olan o tarih. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Temizliğin geleceği
7: asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
8: Her yerde bir an olan o tarih. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz.

0: Ben kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşa.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Programımız devam ediyor. Kahvaltının günün en önemli kısmı olduğunu söylerler ama eğer aceleniz varsa tost tart size çok zaman kazandırabilir. 1960'larda icat edilen bu yiyecek aynı ekmek gibi ekmek kızartma makinesine giriyor. Tost ve tart arasındaki bu kıtır hamur milyonlarca insana sabah koşturmacası esnasında yardım ediyor. Tostların sızıp ekmek kızartma makinenizi mahvedebilecek şurubumsu bir dolgusu var. Ama sızmıyor. Bu malzemeler ve bir araya geliş şekillerinden kaynaklanıyor. Bu fabrikada organik bir hamur işi yaparak başlıyorlar. Pirinç kepeği dahil tüm kuru malzemeler bir karıştırıcıya konuyor. Bunu şurup ve pekmez takip ediyor. Hamur işine o kahverengi rengini veren şey pekmez. Organik palmiye yağı ve organik şeker ekleniyor. Un ve suyu karıştırıcının vareline pompalanıyor. Spiral karıştırıcılar hamuru karıştırıp istenen kıvama gelene kadar yoğuruyorlar. Sonra taşıyıcı bir sistem hamuru merdanelere götürüyor. 2 santim kalınlığında bir tabaka olacak şekilde hamur açılıyor. Daha sonra bant hamuru daha geniş merdanelere taşıyor. Hamuru daha ince açmak için daha çok güç uygulanıyor. Kenarlardaki çemberler genişlik arttıkça hamuru geri katlıyorlar. Un serperek hamurun fazla yapışkan hale gelmesi önleniyor. En son merdaneden çıkan hamurun kalınlığı 1 santimetrenin 1/6 kadar. Doldurma istasyonunda nar ve vişne reçelleri ekleniyor. Reçelin yoğun kıvamı enjektörlerden sıkıldıkları anda hamurun üstüne yayılmalarını engelliyor. Her hamur parçasına 3 çizgi reçel sıkılıyor. Bu sistem her defasında 10 tart ve her dakikada 390 tart dolduruyor. Sonra ikinci bir hamur tabakası reçelli olana gönderiliyor. Yolda sivri uçlu bir merdane pişme esnasında buharın çıkması için delikler açıyor. Bu delikler olmazsa basınç içeride kalır ve tartlar patlardı. Artık üst hamur katmanı alt tarafla birleşiyor. Taşıma bantları tam olarak aynı anda hareket ediyorlar. Böylece üst hamur katmanı

reçelli olanın üstüne güzel bir şekilde hizalanıyor. Üzerinde bakır bir şablon olan bir silindir, reçel dolgularının arasına baskı uygulamak için hamurun üzerinden geçiyor. Bu reçel paketlerini oluşturuyor. Daha sonra bir silindir bıçak hamuru tart şeklinde kesiyor. Bir alet kenarda kalan parçaları alıyor. Tost tartlar 150 dereceye ısıtılmış 46 metrelik bir konveksiyon fırına giriyorlar. Fırınlama esnasında herhangi bir reçel sızıntısı olup olmadığı kontrol ediliyor. Bu paketlerin iyi kapatılmadığı anlamına geliyor. Sızıntılı olanlar çıkıyor. Renkleri de çok önemli. Çok koyu ya da çok açık olmamaları lazım. Karıştırıcıdan yeni çıkan pembe kaplama dönen bir merdanenin üzerine akıyor. Böylece tost tartların üzerine tam da doğru miktarda kaplama uygulanıyor. Eklenen az miktarda nişasta sayesinde kaplama katılaşıp tartların üstünde kalıyor ve ısıtma esnasında ekmek kızartma makinesine damlamıyor. Daha sonra renkli granüllü şeker tartların üstüne serpiliyor. Bunlara çıtırlar deniyor. Bu çıtırlar hamur işine hem tat hem de doku veriyor. Soğuduklarında tost tartlar bir banttan diğerine aktarılıyor. Bir kırıcı silindir ikili gruplara ayırmak için tartları yavaşlatıyor. Bitmiş tartlar artık paketleme bandına gidiyorlar. Bantta ilerlerken de kontrol ediliyorlar. Mekanik kollar tartları alüminyum ambalajlara itiyor. Sıcak silindirler ambalajı uçlarından kesip kapatıyor. Bu ambalaj hiçbir koruyucu madde içermemelerine rağmen tartlara 8 aylık bir raf ömrü veriyor. Vakumlu kollar karton kutuları açarak alüminyum paketleri hazırlıyorlar. Bir kutu tost tart yapmak 1 saat sürüyor. Ve bir tanesini yemek 1 dakika bile sürmüyor. Sanırım bunun için bir tane yemeği hak ettim. Modern keman yayları ilk kez 1800'lerde Fransa'da yapıldı. Temelde at kılı ve ahşaptan yapılıyorlar. Günümüzde yay ustaları, tekstil boyası olarak kullanılan ve Brezilya'dan getirilen Pernambuco isimli bir ahşabı kullanıyorlar. Bu ahşabın sağlamlık, dayanıklılık ve güzelliğinden dolayı ideal olduğu düşünülüyor. Günümüzde aynı eskiden olduğu gibi kaliteli yaylar Brezilya'dan gelen Pernambuco ahşabı ve at kılından yapılıyor. Sap denen ahşap kısmı yapmak için yay ustası 11'e 13 santim ölçülerindeki Pernambuco'nun üzerine bir şablon yerleştiriyor ve nereden keseceğini işaretliyor. Bir şerit testereyle işaretleri takip ediyor ve sapa basitçe şeklini veriyor. Daha sonra sapı rendeliyor ve ön tarafına doğru genişleyen bir şekil alana kadar inceltiyor. Aynı zamanda köşelere de açı vererek kare yapıyı sekizgene çeviriyor. Sapı durmadan gaz aleviyle ısıtarak yumuşatıyor. Ve nazikçe diziyle büküyor. Bundan sonra ise ahşap bir şablonda şekil vererek o özel açıyı yakalıyor. Buna yayın kavisi adı veriliyor. Bir el testeresi yardımıyla yayın ön ucundaki baş denen kısım için bir parça Pernambuco'yu kesiyor. Önce törpüyle, sonra eğeyle ve en sonda bir zımpara kağıdıyla son şeklini veriyor. Daha sonra baş kısmı korumak için kemik bir parça yapıştırıyor. Tutkal gece kururken üstüne baskı uygulamak için etrafına ip sarıyor. Bir sonraki gün yanları eğleyerek eşitliyor. Geleneksel bir delici kullanarak baş kısmına 10 santimetre derinliğinde bir delik açıyor. Ve deliğe ikizkenar yamuk şekli veriliyor. Bu daha sonra kılları yerleştireceği yuvayı oluşturuyor. Sonra bir parça abanoz ahşapta ölçü alıyor ve topuktaki kısmı yapmaya başlıyor. Bu kısım
müzisyenin yayı tuttuğu ve kılların gerginliğini ayarladığı kısım. Testere ile bloğa şekil veriyor. Sonra tüm yüzeyleri zımparalayarak düzeltiyor. Topuk kısmının üzerinde bir yuva vardır ve buraya daha sonra kıllar takılıyor. Yay ustası yan tarafa sedef işlemeli dekoratif bir parça yapıştırıyor. Daha sonra akça ağaçtan iki küçük pim yapıyor. Bunlar kılları yayın iki tarafında sabitliyor. Birini topuğun yuvasına yerleştiriyor. Diğerini de baş kısımdaki kıl yuvasına takıyor. Bu ebatta bir yaya 5 gram kıl gerekir. Bu da ortalama olarak 180 tane kıl eder. Yay ustası kılları uçlarından erik ve yapışkan bitkisel resinle birleştiriyor. Ve bu ucu topuğun içine yerleştiriyor. Pim yardımıyla yerine sabitliyor. Daha sonra kılları büküyor ve bir arada kalmaları için gümüş bir kelepçe takıyor. Pahalı yaylarda bu genelde altın olur. Topuğu yerleştirmek için ayarlanabilir başı olan uzun metal bir çubuğu yayın arkasında açılan bir deliğe takıyor. Bir vida topuğa bağlı bir kuş gözünü hareket ettiriyor. Şimdi kılları düz olacak şekilde tarıyor. Yayın düzgün çalışması için her kılın birbirine paralel olması gerekiyor. Açık ucu bir iple bağlıyor ve resin kullanarak mühürlüyor. Daha sonra bağlanmış ucu yayın diğer ucuna yerleştiriyor ve ikinci pimle sabitliyor. Topuk kısmına geri geliyoruz. Kelepçeyi yerinden oynatıyor, serbest kalan zıvanayla kılları sıkıştırıp kelepçeyi geri takıyor. Müzisyenin tuttuğu kısımları aşınmaya dayanıklı olması için gümüş ya da altın telle ve deriyle kaplıyor. Kılların gerginliğini ayarlamak için düzenleyici vidayı döndürüyor. Artık nasıl yapıldığını bildiğime göre, "Maestro, bir şeyler çal."

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için.
3: Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
4: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
3: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Bugün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
2: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacak. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

0: Türk Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Şuna bak. Bu harika. Ah, olamaz. Korkunç bu. Kendime not. Evinin tavanına asla ayna koyma. Sanki bir tabutun içindeyim gibi etrafım kadife kumaş kaplı ve üstümde tabut şekli var. Hoşuma gitmedi. Birleşik Krallık'taki yüzlerce arabayı tamir ettikten sonra sıra yenisine geldi. Şuraya bakın. Tarzını seveyim.
1: En azından benim fotoğrafım renkli. Bak seninki hala siyah beyaz.
0: Pekala, küresel bir maceraya çıkıyoruz. Niye? Dünyanın en ikonik arabalarından birkaçını almak için. Sese gel. Yerel satıcıların yardımıyla Afanya Kolonte. Ulusal hazineleri kurtarmak.
2: Bak ne diyeceğim dostum. Burası epeyce düzenli.
0: Ve birkaç euro ve dolar kazanmak için.
3: İyi bir anlaşmaydı.
2: Teşekkür bravo. Ederim.
0: Ve tabii bu durumda Zloty. Ah, üstü açık bir araba. Şuna bakın. Bu benim çocukluk hayalimdi. Benim için Avustralya kıyıları güneş, deniz ve köpek balığı demektir. Bu yüzden beni ıslak şeylerin yakınında göremezsiniz. Ve işte benden daha cesur bir dostum geliyor.
1: Hey, destansı bir şeydi.
0: Güzel sıcak bir şeyler içmek istersin dedim.
1: Çok yoruldum. Şu dalgaların boyutuna bakar mısın?
0: Çok korkutucu. Sanki seni öldürmek istiyor gibi.
1: Aa, bayıldım. Kesinlikle bayıldım. Şuraya bak, kaç kişi var. Bu tam olarak bir yaşam tarzı değil mi?
0: İşte seni buraya getirmemin nedenlerinden biri de bu. Çok ikonik bir surf vagonu için bir fikrim var. Bence beğeneceksin. Kuruyup temizden de sana devamını anlatayım yolda.
1: Şunu tutar mısın? Gidip üstümü değiştireyim.
0: Şimdi sana en iyi surf pikabının ne olduğunu söylesem ve bu araç aynı zamanda bir eğlence pikabı desem ne dersin bana? Söyle bakalım.
1: Ciddi misin?
0: Ciddiyim. Evet. 1970'lerin
1: gerçekten
0: ikonu.
1: Gerçekten bir ikon. Ayrıca hatırlıyorum da renkleri çılgıncaydı. Turuncular, yeşiller, sarılar.
0: Onlar da sörfe gidebildikleri için gençler tarafından benimsenmişlerdi.
1: Evet.
0: Arkaya bir şilte atıp
1: evet,
0: miskinlik yapabiliyorlardı. Evet. Hiçbir araba Avustralya surf kültürünü ondan daha iyi anlatamaz.
1: Evet, sıradan panel vanlara birkaç dokunuş eklemek dahiceydi. Ve işte sonuç. Gençlik için yaratılmış dört tekerlekli bir rüya arabası.
0: Sadece 6 yıl piyasada kaldı ama bu sıradan koşum atının bugün hala varlığını sürdüren bir ikona dönüşmesi için yeterince uzundu. Şimdi... Bu arabanın tek sorunu fiyatı. Bir reklamda fiyatların 120 bin ila 150 bin Avustralya doları arasında değiştiğini görmüştüm.
1: Bu çılgınlık. O kadar parayı ödeyemeyiz.
0: Evet, ödemeyeceğiz tabii ki. 1970'lerden kalma başka bir pikabı görmeye gidiyoruz.
1: Evet.
0: Temelde aynı görünüyor ve bize verdiği teklif 20 bin Avustralya doları. Bizim paramızla yaklaşık 10 bin ediyor.
1: Ne? 100 bin dolardan daha mı az yani? Sırf farklı marka diye mi?
0: Evet, elbette onu en iyi surf pikabına dönüştürmek için birkaç uyarlama yapılması gerekecek. Ama bizim de işimiz bu değil mi yani?
1: Öncelikle güvenilir olmalı. Motorun iyi olduğundan emin olmalıyız. Ayrıca parlak renkli boyasının hiçbir yerinde pas gibi şeyler olmamalı. Çok yakından incelememiz gerekiyor.
0: Tamam, evet. Parlak renkli boya diyorsan bu konudaki beklentilerini bir şekilde yönetmemiz gerek.
1: Bu şeylerin zaman nasıl olduğunu biliyorum ama biraz cilayla yeniden canlandırabiliriz. Bu yüzden bu beni endişelendirmiyor.
0: Tamam, güzel. Bunu söylediğin iyi oldu. Umarım eski tüccar arkadaşım Richard Elvis'in beklentilerini aşar. Lüks klasiklerde uzmandır çünkü.
1: Hadi o zaman.
0: Tamam, buna bayılacaksın. Hazır mısın?
1: Evet.
0: İşte o.
1: Bu cenaze arabası.
0: Neden böyle dediğini anlıyorum ama değil. İşte pikabımız bu. Çok güzel, garip bir şekli ve tork itme tekerlekleri, geniş bir yan döşemesi ve bak yanlarında pencereleri var. Nesini beğenmedin anlamadım
1: pek
0: doğrusu.
1: Pek eğlenceli görünmüyor değil mi?
0: Hayır, bence eğlenceli görünüyor ama daha eğlenceli bir hale getirebiliriz. Richard, merhaba dostum, nasılsın? Nasılsın?
3: İyiyim.
0: Seni
3: ya
0: görmek
3: sen?
0: Çok güzel. 10 yıldan ben fazla oldu Richard.
1: Memnun oldum dostum.
0: Evet, öyle oldu.
1: Bize cenaze arabası mı satıyorsun?
3: Ha, cenaze arabası
1: evet,
3: değil.
1: Evet, öyle.
0: Ben de öyle dedim. Richard, bu aracı neden alalım? Ne özelliği var?
3: Ha, bakın, bu çok güzel bir panel var. 70'lerin sonu, 80'lerin başında bu oydu.
1: Ne yani, her şey siyah beyazken mi?
3: Evet, evet, kesinlikle.
1: Arkasında büyük bir tahta kutu falan
3: hayır,
1: var mı?
3: Hayır, hayır yok.
0: Bak gördün mü, dönmeye başlıyorsun değil mi? Bunu hissedebiliyorum. İçeri bak. Bank koltukları var, klasik değil mi? Gösterge paneli işte orada ve üzerinde çatlak yok. Döşemeler de iyi durumda, harika.
1: İçerisi harika görünüyor, doğruya doğru. Güzel.
0: Tamam, gel de sana arka tarafını göstereyim. Bölünmüş bagaj kapağı modeliyle yapıldığını düşünüyoruz. Ta 70'lerde üstelik. Bak biz bunu şimdi yapıyoruz. Görünüşe göre içinde hala kum var.
1: Bu
0: i̇şte,
1: iyi bir şey.
0: İşte şuna bak.
1: Çünkü böylece tabut arka tarafa daha rahat kayabilir.
0: Evet, bir deneyeyim bakalım. Şimdi açıkken aslında sadece bir bakayım diyorum. Hazır açıkken deneyebilirim. Şöyle hop.
1: Evet, çiçeğin var mı dostum?
3: Evet, evet var.
0: Çiçek fena olmaz.
1: En büyük iş rengi değiştirmek olur. Renginin değişmesi lazım. Ki buradaki sorun büyük bir araç olması. Yani boya işi pahalıya mal olur.
0: Belki birkaç çıkartma yapıştırabilir ya da bilmiyorum bir şekilde süsleyebiliriz.
1: Evet, devasa bir çıkartma.
0: Ve motor, Richard bakabilir miyiz?
3: Elbette bakabilirsiniz.
0: Evet. Ah, şuna bak.
1: Eskiden beyaz mıydı? Orijinalde siyah bile değilmiş. Eskiden beyazmış ve siyaha boyanmış.
0: Daha önce bir kez boyanmış. Yani boyandıysa bir kez daha boyanabilir diyorum.
1: Evet. Evet.
0: Değil mi?
1: Sadece iç huzurum için. Bunun hiçbir sorunu olmadığından emin olmam gerekiyor. İçinin olabilecek en iyi durumda olduğundan.
0: Tamam, sen her zaman yaptığın gibi yağ çubuğunu çıkar, bujilerle filan oyna. Ben de evraka bakayım değil mi Richard?
3: İyi fikir.
0: Tamam,
3: hadi
0: nereden
3: benimle
0: buradan
3: gel
0: mı?
1: Şunu diyebilirim. Nispeten paslanmaz ve bu çok büyük bir artı. Çünkü bu araçla ilgili ilk endişem buydu. Bu arabalar hayatlarını tuzlu suyun arabanın yanına çarptığı, rüzgar ve yağmurun olduğu plaja gidip gelerek geçirir. Ve sonuç olarak da zarar görebilir.

0: Alt kısmı kesinlikle tertemiz değil. Ama zaten bu çok normal. Bu 1970'lerden kalma bir araba. Sorun şu ki eski siyah bir minibüsü ikonik bir modele benzeyen bir şeye nasıl dönüştürebileceğimizden hala emin değilim. Bu aracın bir parçası, sunmaya çalıştığımız şey, onun görünümü, rolüne uygun görünmeli ve hissetmeli. Ve şu an bir surf pick-up'ından başka her şeye benziyor.
1: O zaman belli ki olumlu yönlerini bulmak bana kaldı. Masraflar 165, 315, 312, 738, 317, 72. Binlerce sterlin harcandı değil mi? Evet, evet. Çok iyi bir servis geçmişi var. Bu iyi haber.
2: Kesinlikle, evet.
1: Tamam, dinle dostum. Sakıncası yoksa bir test sürüşü yapabilir miyiz acaba?
2: Tabii ki, sorun değil dostum.
1: Adamı mısın? Pekala. Sabırsızlanıyorum.
0: Hadi o zaman.
1: Tamam. Şimdi sadece terliğini, güneş gözlüğünü, sörf tahtanı al ve plaja gidelim. Hadi bakalım.
0: Bir melon şapka ve koyu renk bir takım elbise alsam daha iyi olacak. Saatte 10 kilometre hızla falan gidip saygı duruşu mu yapıyoruz?
1: Bayıldım. Direksiyon gayet rahat. Sağ ayağımın altındaki his de gerçekten iyi.
0: Evet, çünkü kaputun altında devasa motorlardan var. Kaçtı? 3 ya da 3.3 mu?
1: 3.3 litre.
0: Evet.
1: Şapkanı sıkı tut, çünkü şimdi söyleyeceğim şey seni uçuracak. O devasa 3.3 litrelik motordan tam 112 beygir gücü çıkarmayı başarmışlar.
0: Evet, bu bir yarış arabası değil, bir kruvazör değil mi? Bak, bunu bir surf arabasına dönüştürme fikrine tamamen katılıyorum ve vizyonu görmeye başlıyorum. Ancak uygun görünmeli. Diğer surfçilerin arasından plaja doğru gidiyorsan altında bir cenaze arabası olmamalı.
1: Tamam, bu benim için büyük bir sorun olacak. Çünkü Richard 20 bin Avustralya doları istiyor. Bizim paramız da yaklaşık 10 bin sterlin falan.
0: Evet.
1: Ama satabileceğimiz üst limit muhtemelen 30 bin dolar. Çünkü maalesef evet, orijinal değil.
0: Ve asla da olmayacak değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, ve bu bize 10 bin dolar kazandırır. Bu miktarın fazlaymış gibi geldiğini biliyorum ama sadece boya işi bile o kadar
0: evet,
1: tutabilir.
0: Kesinlikle.
1: Yani bunu yapmanın akıllıca bir yolunu bulmalıyız.
0: Pekala, bence yapmalıyız. O fiyatı alabilir ve rengini ucuza değiştirmenin bir yolunu bulabilirsek çok iyi olur. Bulamazsak da cenaze işine başlarız.
1: Biraz endişeliyiz. Resmi bir dille konuşuyorum. Yani o biraz endişeli.
2: Tamam.
0: Onu ihtiyacımız olan şeye dönüştürmek için harcamamız gereken miktarla ilgili.
1: Telefonda konuştuğumuzda bunun için 20 bin Avustralya doları istediğini söylemiştin.
2: Doğru.
0: Evet.
1: Teşekkürler evet. Richard. Buna inanamıyorum.
2: Endişelenmeyin. Kutlarım.
0: Sağ ol.
1: İyi bir anlaşma yaptığımızdan eminim. Sadece hafif taşralı minibüsümüzü o nihai haline nasıl dönüştüreceğimize dair sağlam bir plan lazım bize.
0: Ve bunu yapabilmek için konusunda uzman olan tamirci Jonesy'yi yardıma çağırdığımız Newcastle'daki Tam Gaz garajımıza geri döndük.
1: Jonesy, nasılsın? Seni görmek
2: dostum.
1: Çok güzel. Pekala, garajımızdaki arabanın ne olduğunu zaten biliyorum. Bu konudaki deneyimin nedir?
3: O motorda dişimi kırdım. Çırak olarak yaptığım ilk motorlardan biriydi ve bir panel vandı. Ve tabii ki panel van o klasik Avustralya arabalarından biriydi. Hani şu arkasına bir yatak koyup istediğin zaman uyuyabileceklerinden.
0: Evet. Bunun için daha çok var. En büyük endişem arabanın dış görünüşü. Ama motorda epey yorgun görünüyor. Bu yüzden Jonesy ve ben bu eski cenaze arabasının ne kadar ömrü kaldığını görmek için ana parçaları sökmeliyiz.
3: Pekala, durum buysa evet, kesinlikle biraz temizlik, toparlama ve boya yapmalıyız. Yani biraz işimiz var gibi.
0: Ateşleme sistemiyle başlayacağım. Parçaları söküp atacağız. İlerledikçe yapacak bir şeyler buluruz, bundan eminim.
3: Hayır dostum, maalesef bu tarafla ilgili kötü haberlerim var. Bu iyi bir karbüratör olmasına rağmen vadesini doldurmuş gibi görünüyor. Karbon birikimi çok fazla ve yakıt sızıntısı
0: evet,
3: var.
0: Evet gördüm. Hepsi bu kadar da değil. Dostum şaka mı bu? Arabanın su tesisatına yakından bakınca çamur ve kir birikintileri görülüyor.
3: Ne var orada?
0: Her yerde. Bu su tesisatı tüm hortumlardan, pompadan, termostattan, radyatörden geçen su bununla dolu olmalı.
3: Silindir
0: bu,
3: kapağını tıkıyor.
0: Her yer bununla dolu olmalı. Bu gibi tortular soğutma sisteminde tıkanmalara ve aşırı ısınmaya neden olabilir. İncelemeye daha yeni başladık. Görünüşü ve motoruyla ilgili düşünmeye bile başlamadım ama şimdiden düşündüğümden çok daha kötü.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Gün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
9: You are the Queen of Dragons. You have an absolute power within your grasp. This is the moment you become queen.
10: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
15: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
17: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
18: Tehlike çok büyük.
19: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
20: Olamaz mı?
19: 10 dakika içinde.
17: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
21: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
20: Bu gerçekten dehşet verici.
21: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
17: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
22: Ben Chris.
23: Ben Max.
22: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
23: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
22: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
23: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
22: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
17: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
24: Dünya turumuz bizi Doğu Avustralya'nın büyüleyici kıyılarına getirdi.
0: Bakar mısınız? Okyanusu sağ tarafımda görmek harika bir şey.
1: Mike kamyoncu bronzluğunu tazelerken Jonesy ile ben mekanik işlerle uğraşarak siyah panel vanımızı şık bir surf pick-up'ına dönüştürmeye çalışıyoruz. Bunların parçası hala bulunuyor mu?
3: Evet, bulunuyor. Muhtemelen taşranın ortasında hala teneke bir barakada yaşayan yaşlı bir adam da falan vardır. Biraz zorlanabiliriz.
0: Ama en büyük sorunumuz bu değil. Cüzdanımı boşaltmadan minibüsümüzü cenaze arabasına benzemekten nasıl kurtaracağımızı bulmalıyım. Şimdi panel vanımız için biraz ilham kaynağı bulmaya gidiyorum. Çünkü Elvis'le siyah bir tuvalimiz var ve insanların ne istedikleri, ne aradıkları konusunda gerçekten yaratıcı fikirler bulmamız gerekiyor. Çünkü onu satmak zorundayız. İşimiz bu. Birkaç güzel surf pick-up'ı görmeye gidiyorum. Vay canına. Bu muhteşem. Şuna baksana, harika görünüyor. Nasılsın dostum, adın ne?
4: Grant.
0: Grant, aracın hemen dikkatimi çekti. İki sebepten. Birincisi çok parlak ve rengi gerçekten çok güzel. Fabrikadan böyle çıkmadı herhalde. Peki kaputun içinde ne motor var?
4: 1.71'lik bir süper şarjör.
0: Ah, sahi mi? Bu resmen aç gözlülük. Tanrım, kaput istiridye kabuğu gibi açılıyor.
4: Evet.
0: Harika. Gerçekten güzel. Şuna bakar mısınız? Vay canına. Ne kadar alçak değil mi? Ha? Bakın şuna. Tanrım, lastiğin üstünde. Ama gerçekten harika bir duruşu var, öyle değil mi? Ben bayıldım. Dostum. Peki bunun altında ne var acaba?
24: Demir blok LS. 6 litre ve 88 milimetre turbo.
0: Bu ikisi bir araya gelince ne kadar beygir gücü üretir sence?
24: 800'ün biraz üzerinde.
0: 800 beygir mi? Motorun bu kadar güçlü olmasına bayıldım ama beni ona çeken şey gerçekten duruşuyla ilgili. İnanılmaz bir duruş değil mi? Harika, bakar mısın?
24: Her tarafta şok dalgası hava yastığı var.
0: Yardımcı oluyor değil mi?
24: Büyük fark yaratıyor.
0: İşte bu. Keskin bir renk değil mi ha?
25: Nasıl buldun dostum?
0: Bayıldım. Bu orijinal mi yoksa saygı duruşundan mı?
25: Tamamen orijinal.
0: Gerçekten
25: evet, yani
0: mi?
25: Bu...
0: Peki ona dokunabilir miyim acaba? Arabana saygı duruşunda bulunan insanlar için ne düşünüyorsun? Rahatsız ediyor mu?
25: Hayır, pek değil.
0: Tamam,
25: hayır.
0: O zaman saygı duruşu için yapılmasından memnunsun.
25: Evet, tamam, bence bunu yapabilirler.
0: Parlak renk şemaları hayranlık uyandırıyor gibi görünüyor ama her kuralın bir istisnası vardır tabii. Fark ettim ki bir çizim var. Bunun ilham kaynağı nedir?
26: Başka bir basma kalıp sörf kitabı yapmak. İstemediğim gerçeği dalga ve sörf istemedim. Bence arabanın arkasında biraz uzanabilmelisin. 5 saniyeden biraz daha fazla dayanabilirsin.
0: Evet.
25: Hadi uzan.
0: Olamaz. Çok korkunç, çok. Hiç hoşuma gitmedi. En azından elbise pick-up'ımızın nasıl görünmesini istemediğimi tam olarak söyleyebileceğim.
1: Atölyede Jonesy bize yeni bir karbüratör bulmaya çalışırken ben de süspansiyonu indirerek amaca uygun bir görünüm kazandırmaya çalışıyorum. O tarafı zaten yapmıştım. Şimdi bu helezonyayı değiştiriyorum. Tüm kit 1000 Avustralya dolarının biraz üzerinde, yaklaşık 500 sterline mal oldu. Bence bu iyi harcanmış bir para. İlk yapmam gereken şeylerden biri bu büyük bilyeli mafsalı ayırmak. Somonu tamamen çıkarmak istemiyorum. Sadece geri çekeceğim çünkü bilyeli mafsal kırıldığında her şeyin dağılmasını engelleyecek. Kırılır derken ciddiydim. Pekala, burada ayırmak için büyük bir şok yüküne ihtiyaç duyan konik bir mafsal var. Bu işimi görür. Hedefteki boşluk çok küçük. Hay aksi. Eskiden olduğu kadar isabetli değilim. İşte oldu. Lazım olunca tor ortalarda yok. Uf. Pekala, son olarak bilyeli mafsalın üstündeki somunu çıkarıyorum. Şimdi tüm yük bu hidrolik kriko tarafından alınıyor ve bu da kontrollü bir şekilde indirebileceğim anlamına geliyor. Ve bilyeli mafsal göbekten ayrılarak yaya erişmemi sağlayacak. İşte geliyor. Evet, galiba yayın tüm gerginliği alınmış durumda ki bu da artık güvenli bir şekilde çıkarabilirim demek. İşte oldu. Yenisini takalım. Daha kısa olsun.
0: Sahilde ölümle burun buruna geldikten sonra en beğendiğim boya işlerini üçe düşürdüm. İzin verin ki iki arabanın arasında durayım çünkü gümüş olan yüzüme bir gülümseme konduruyor. Turuncu parlak, sarı da öyle. Bende bir tane siyah var, cenaze arabasına benziyor. Bu yüzden rengini değiştirmek iyi olur diye düşündüm. Ne dersiniz?
2: Benimki beige krem arası bir renk.
0: Boya işçiliği harika doğrusu.
2: Valencia turuncusu.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Seninki hep sarı mıydı?
5: Ben aldığımda evet. Seninki gibi siyahtı.
0: Ha, öyle mi? Tamam, yani o siyah mıydı?
5: Siyahtı.
0: Siyah cenaze arabasına benziyor,
5: evet, evet.
0: Değil mi?
5: Turuncu bence senin için iyi bir seçim.
0: Sence turuncu
5: evet,
0: iyi mi?
5: İyi
0: peki,
5: bir seçim.
0: Favori olan bir renk var mı acaba?
5: Bence o model için en popüler
0: turuncu
5: renk
0: mu?
5: Bu.
0: Yani evet, satılabilir
5: evet.
0: Bir renk.
5: Evet, evet, evet.
0: Tamam, ilginçmiş. Şeridi de öyle. Gerçekten
2: çok,
0: çok iyi.
2: Doğru söylüyorsun.
0: Sorun şu ki büyük bir panel vanı boyamanın maliyeti kar şansını ortadan kaldırabilir. Ben ve Elvis bütçeyi sarsmadan görünümünü değiştirmenin bir yolunu bulmalıyız.
1: Pekala, başlıyoruz. Bu eski, bu yeni. Gördüğünüz gibi bir yükseklik farkı var. Bu da arabayı alçaltarak ona istediğimiz duruşu verecek. Ayrıca rengi de çok orijinal. Bu yeni yaylar orijinallerinden sadece 30 milimetre daha kısa. Bu kulağa çok fazla gelmiyor ancak eski görünümünü önemli ölçüde değiştirmek için yeterli. Yerine yerleştirmek, doğru yerleştirildiğinden emin olmak ve krikoyu kaldırıp çıkarmak için yaptığım işlemin tam tersini yapmam lazım. Tamam. Yay en üstte bir tür konum çemberinin etrafına oturmalı. İşte şurada. Bunu görebilmenin tek yolu bir fener. Henüz tam olarak girmedi. Böyle daha iyi. Üstteki halka doğru dönme açısında olmalı. Ah, oldu sayılır. Krikoyla yerleştirelim. Gayet iyi oldu. Yine de yapmam gereken çok şey var. Motor bölmesi işi hala devam ediyor. Orayı çok daha güzel bir hale getirmem lazım ve henüz dikkatimi dışına vermeyi düşünmedim bile. Yani tüm bunlardan sonra bile hala bir cenaze arabası gibi.
0: Boya işi yarının sorunu. Bu gece gitmemiz gereken bir yer var.
1: Vay canına, şuna bak.
0: Vay canına, iyi günler. Tam gazdaki arkadaşlar özel bir araba etkinliği düzenledi ve biz de onur konuklarıyız.
6: Bir fotoğraf çekilebilir
0: elbette.
6: Miyiz?
0: Elbette.
1: Ben
6: çekebilir
1: mi
6: misin?
1: Evet, tabii ki.
6: Tamam.
0: Asistanımı çağırayım da.
1: Aa, dostum. Affedersiniz, beraber misiniz? Tamam, bir
6: kendi
1: saniye
6: fotoğrafını
1: lütfen.
6: Mı çektin?
0: Evet.
6: Bravo, kalsın silme.
1: Oldu işte.
6: Çok teşekkürler.
0: Harikaydı, teşekkürler. Ah, biri kitabıyla gelmiş.
1: Evet.
0: Tüm kitapçılar da satışta.
1: Evet. Şiddetle tavsiye
0: evet,
1: ederim.
0: Evet, şiddetle tavsiye ederim.
2: Kesinlikle daha göz atacağım.
0: Hani geceleri
2: tamam.
0: Uyumaya çalışırken
2: harika.
0: Uykunuz gelsin diye.
2: Senin tavsiyeni dinleyeceğim.
0: Ya, bunu okuyun tamam. İşte. Bu bize mi?
2: Evet.
1: Şöyle koyalım.
0: Ha, evet, kuşak gibi sanki.
1: Dünya güzeli gibi. Oldu işte.
0: Evet, harika.
2: Harika. Evet, bence de çok güzel.
0: Bayıldım, teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim.
0: Bu gece bunu takmak için sabırsızlanıyorum. Hayalet avcılarını izlediysen ve hayalet avcısı nasıl olur diye merak ediyorsan hazır mısın? Mükemmel değil mi? Tıpkı filmdeki gibi. Komşularınız sizden nefret ediyor olmalı.
2: Hislerimiz karşılıklı.
0: Tam Avustralyalılara göre bir söz. Burası ne kadar eğlenceli olsa da memnun oldum bayım. Teşekkür ederim dostum. İşimize dönmeliyiz. Sonunda Newcastle'ın ölü noktasını buldum. Gel de bir de şuna bak.
1: Çok ilginç değil mi? Çünkü elimizdekinin beyaz versiyonu.
0: Kesinlikle. Seninle bu konuda ne yapacağımızı tartışıyorduk ve bölgedeki dükkanların, boyahanelerin ne kadar çok olduğundan ve bizimki gibi bir arabayı boyamak için ne kadar boya gerekeceğinden bahsediyorduk.
1: Büyük eski bir
0: panel var. Benden söylemesi bunu yapmaya paramız yetmez.
1: Onu siyah bırakmam mümkün değil. O arabanın rengini değiştirmek zorundayız. Bunu yapmazsak satabileceğimizi hiç sanmıyorum.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama... yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim... Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
12: Kapıyı aç.
13: Merhaba, nasılsınız?
27: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
28: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
29: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
30: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
28: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
31: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
32: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
33: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
34: Hesap basit, hesap basit.
35: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
36: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
37: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
38: Güçlü bir propaganda aracıydı.
39: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
40: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: Avustralya'nın Newcastle kentindeyiz ve kasvetli görünen bir panel vanı, ikonik bir modelden esinlenen eğlenceli bir surf pick-up'ına dönüştürmeye çalışıyoruz.
1: Ancak boya işi bütçemizi aştığı için panel vanı nasıl renklendireceğimiz konusunda çıkmaza girdik.

0: Bu bir surf pikabı. Siyah olamaz. Başka yol bulmalıyız.
1: Aslında bir yolu var. Sadece tek bir yolu var. Boya olmayacak ve biz de onu sprey boyayla boyayamayacaksak diğer tek yolu onu sarmak.
0: O zaman öyle yapacağız. Mike bu eski canavarı kaplayabilecek kadar turuncu vinil içeren bir ambalaj ararken Jonesy de yepyeni bir yükseltilmiş karbüratörle motora yeni bir soluk getirmek için geri döndü. İyi görünüyor değil
2: bu
0: mi?
2: Bu şey sadece modern yakıt verimliliği sağlayacak. Yakıt ölçümü olması gerektiği gibi olacak. Hesaplamalarımızı yaptık. Yani bu motor için doğru boyutta. Bence iyi bir parça.
0: Sorun şu ki insanlar fazlasıyla büyük olsun istiyor. Çünkü bunun onlara daha fazla performans sağlayacağını sanıyorlar. Ama gerçek şu ki sadece motorunuzun boyutuna uygun bir tane koyabilirsiniz. Sadece belirli miktarda hava ve yakıtla başa çıkabilir ve aşırı yakıt ve karbon verirseniz başa çıkabileceğinden daha fazla yakıt pompalayabilirsiniz. Bu da bir felaket olur.
2: Evet ve 350 mükemmel bir karbüratör türüdür. Ve bu araba için seçtiğimiz boyut da budur. Fırsatın olduğunda vakum avans hortumunun distribütöre bağlı olup olmadığını kontrol edebilir misin?
0: Bağlı. Evet, her şey yolunda.
2: Şuna bak. Yarış arabasına benziyor. Gerçi sen alışkınsındır.
0: İyi görünüyor değil mi? Tamam. İşte oldu. Motorumuzda yepyeni bir karbüratör var. Aslında bunu yapmayı planlamıyordum ama şimdi yaptığımız şeyden çok memnunum. İyi görünüyor ve motoru daha güvenilir hale getirecek. Böylece tüm bu motor bölümü köşeyi dönmeye başlıyor. Bu karbüratör V8 motorumuza değer katacak. Ama su tesisatındaki o çamuru temizlemezsek hepsi boşa gidecek. Dostum, limonata için vaktimiz yok. Ne yapıyorsun?
2: Rakor yıkamak için getirdim.
0: Bunları mı kullanıyorsun?
2: Limon suyundaki sitrik asit korozyondan kurtulmak için mükemmeldir. Çok hafif bir asittir.
0: Evet.
2: Avustralya'nın suyunda kalsiyum oranı çok yüksektir ve biliyorsun orada fazla pislik var. Bence bunu yapmanın doğal bir yolu işte bu.
0: Sürprizlerle dolusun. Açıkçası bunu daha önce hiç yapmadım. Çok yanlış gibi geliyor. Ayrıca beni susatıyor.
2: Tamam, ben sana içireyim, sen de o arada motora dökebilirsin.
0: Midemi mi yıkayacaksın?
2: Evet, pisliklerden kurtulursun. Gerçi sende fazla yoktur. 8000 kilometre içinde gördüğüm en zayıf adam sensin. Eve gidince annene limonlarını çıkardığını ya da limon suyunu aldığını söylemeyi unutma ki işin bitince markete gidip birkaç tane limon alsın.
0: Bence geleneksel bir yıkama maddesiyle tamamen aynı şekilde çalışacak. Bayıldım.
2: Evet, tıpkı geleneksel bir sifon gibi. Bunu burada bırakıp sistemde çalışmasına izin vereceksin. Evet. Su pompası akmasını sağlayacak, evet, ve tüm bu korozyonu yok edecek.
0: Tamam, hadi biraz su dolduralım.
2: Bahçeyi, limon ağacını sulamaya devam edelim dostum.
0: Bakalım ne kadar hassasım. Pek değilmişim.
2: Oluyor işte.
0: Tesisat şu anda limon suyuyla dolu. Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Hadi çalıştıralım bakalım.
2: Hadi bakalım.
0: Tamam. Bunda hala iş var dostum.
2: Evet dostum.
0: Limon suyunun etkisini göstermesi birkaç gün sürer. Ki bu da Jonesy'nin işinin bittiği anlamına gelir.
1: Ne haber dostum?
2: İyiyim dostum, iyiyim.
1: Harika. Elbis, iyi misin?
0: Seni görmek ne güzel.
1: İşimiz bitti mi? Görev tamamlandı mı? Ondan yeterince faydalandık mı?
0: Dostum, birlikte çok şey yaptık değil mi? Bir sürü iş yaptık ve sen olmasaydın bu kadar çok şeyi yapmamın imkanı yoktu. Yani dostum, gerçekten minnettarım.
1: Evet, sağ ol Jonesy. Elbis her gün atölyede bize ne kadar yardımcı olduğunu söylüyor. Ayrıca bize yeni tamirci becerileri de kattın. Bunu asla unutmayacağız. Sağ ol dostum.
2: Hafta başında iş listeme bakınca 5. sırada olduğunu gördüm ama sonra sana öncelik vermem gerektiğini düşündüm ve pişman değilim.
1: Jonesy atölyesine geri dönerken biz de şehrin öbür ucundaki araç giydirmecim Sam'e gidiyoruz. Sen bize giydirme için harika bir fiyat veriyor ve işin bir kısmını kendimiz yapıyoruz.
0: En fazla ne olabilir ki?
1: Yaşasın.
3: Güzel. Evet, kaputun üstüne. Sıkıca tutup gergin bir şekilde çekin. Kenarların kaplanmasını sağlayın
1: beyler.
3: Ve tüm köşeleri dışarı çekin.
1: Dostum, şaka yapmıyorum ama bu anında dönüşüm ve
0: çok güzel,
1: renk de tam olarak doğru. Gerçekten harika. Yani 70'lere ait bir renk seçecek olsaydık bundan daha şık bir renk bulamazdık doğrusu. Çok iyi oldu.
0: Kesinlikle mükemmel.
1: Sadece harika görünmekte kalmıyor, boyamaktan da çok daha ucuza geliyor. Bu arabanın tamamını kaplatmak bize sadece 5000 dolara mal olacak. Bunun içinde havayı dışarı atmak için mikroskobik delikler var.
3: Evet. Evet, neredeyse mikroskobik kanallar gibi. Vinilin altındaki çapraz kanallar gibi düşün. Aa. Yani burada bir baloncuk olursa, şurada bir tane var, onu ovalayarak yok edebilirsin.
1: Tamam, hadi o zaman şunu düzleştirelim. Yumuşak kenarlı basit bir ragle ile vinile zarar vermeden kabarcıkları düzeltebilirsiniz.
3: Ben genel ortadan başlarım. Yivlerin düz olduğundan emin olunca her seferinde yaklaşık %50 oranında üst üste girecek şekilde aşağı doğru çekerim. Böylece nereyi düzelttiğimi görebilir ve ilerleyerek tüm havayı dışarı atabilirim.
1: Deneyebilir miyim sen?
3: Evet, elbette. Tamam.
1: Bakar mısınız? İpeksi bir pürüzsüzlük.
0: Yırtarsam kahkahalarla gülerim.
1: Evet sen. Nasıl oldu ama?
0: Renk güzel değil mi?
1: Gerçekten canlandığı belli oluyor. Tek şey, tüm bunlar bittiğinde büyük bir renk bloğu olacağını görebilirsin. Evet. Arabanın arkası ve yanları için resim ve yazı çıkartmaları yaptırmak üzere birkaç kişiyle görüşüyorum. Ve bence bunu biraz kırmamız, azaltmamız gerekecek. Çünkü bu haliyle çok fazla gibi geldi bana.
0: Hadi bitirelim şunu. Sen ve ben zorlu kanat bölümlerini hallederken...
3: Sıkıca çek ve böyle dümdüz yap.
0: Tamam.
3: Gayet iyi.
1: Ben de pikabımızı taçlandıracak ihtişamın peşine düşüyorum. Biraz gezindim ve bir dizi çıkartma alabileceğim bir yer buldum ama bu basit kalır. Bu yüzden benim için çıkartma hazırlayıp basabilecek güzel bir yazı tipiyle uygulayabilecek ve renkleri benim seçebileceğim bir şirket buldum. Şimdi oraya gidiyorum işte. 70'lerde çıkartmalar çok modaydı. Pikabı öne çıkarmanın ucuz ve kolay bir yoluydu. Tam da bize lazım olan şey. Vay. Galiba burası fotoselli kapısı olan küçük bir dükkandır diye düşünmüştüm ama burası bayağı havalı görünüyor. Çıkartma uzmanı Steve ile tanışıp sanatsal becerilerimi test etmeye geldim. Bu çok güzelmiş. Peki sence turuncunun üstünde sarı renk bir yazı çıkartması nasıl görünür?
4: Tamam, hadi bir bakalım.
1: Mavi, yeşil ve kırmızı.
4: Çok sarsıcı renkler değil mi?
1: İnsanın gözünü acıtıyor değil mi?
4: Evet.
1: Peki ya dışı daha sarımsı olan bir şeye ne dersin?
4: Tamam.
1: Peki şu mavinin olduğu yeri kırmızı yapabilir miyiz? Tasarımcı mı olsaydım ne?
4: Vay canına, harika oldu.
1: Değil mi? Bence olmalıyım.
4: Ben bunun görünüşünü sevdim.
1: Peki ya beyazı yeşil yaparsak? Yeşile turuncuyla mı değiştirsek acaba?
4: Vay
1: işte. İşte şimdi oldu. Evet.
4: Mükemmel.
1: Tamam, altına bir yazı ekleyebilir miyiz acaba? Tamirat, tadilata, atıf gibi
4: elbette.
1: Bir şey.
4: Harika
1: yani
4: bir fikir.
1: Demek istiyorum ki bu orijinaline saygı duruşu olarak yapıldı.
4: Tabii.
1: Tamirat, tadilat. Atıfı.
4: Nasıl oldu?
1: Ah Steve, bu var ya bu... Muazzam oldu.
4: Harika oldu değil mi?
1: Gerçekten harika.
4: Arka tarafta
1: oldu.
4: Çok çekici duracak.
1: Bulmacanın son parçası büyük döşeme kenarlarını bölen geleneksel ve orijinal şerit. Dostum, bence altında marka da yazarsa destansı olacaktır.
4: Yanda harika görünecek.
1: Yazıcıya gönderebilir misin?
4: Elbette.
1: Harika. Önden buyurun bayım.
0: Pikabımızın atölyeye dönmesi uzun sürmedi ve tek yeniliği dış görünüşü değil. Motor bölümünü düzenleyip yeni bir kat boya attık. Şimdi kaputun altında son bir iş kaldı. Şu anda bu motor Jonesy'nin limon suyuyla dolu. Birkaç gündür içeride hünerini gösteriyor. Motoru çalıştırıp tüm küçük oluk ve kanallarda dolaştırdım. Sitrik asit muhtemelen yıllardır orada birikmiş olan tüm pislikleri parçaladı. Şimdi hepsini boşaltıp umarım tortuyla birlikte sonra da taze soğutma sıvısı koyacağım. Bu numara başarısız olduysa ve pislik hala oradaysa en başa döneceğiz.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları...
0: Pik Asit muhtemelen yıllardır orada birikmiş olan tüm pislikleri parçaladı. Şimdi hepsini boşaltıp umarım tortuyla birlikte sonra da taze soğutma sıvısı koyacağım. Bu numara başarısız olduysa ve pislik hala oradaysa en başa döneceğiz.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları hangi kredide? Türkiye'nin

girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Haydi kredi.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsınız?
9: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
11: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı.
15: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Avustralya'dayız. Bu eski panel vanı orijinaline saygılı bir surf pick-up'ına dönüştürmeye çalışıyoruz.
17: Para tasarrufu sağlayan kaplamayla renk değişimini başardık. Peki Johnson'ın limon suyu soğutma sistemimizi temizledim. Sadece radyatörün üst kısmına bakınca bile işe yaramış olduğunu görebiliyorum. Pisliklerin çoğu gitmiş. Şuradaki küçük parçanın bile daha temiz olduğunu görebiliyorum. Her yer böyleyse çok mutlu olacağım. Johnson'dan güzel bir numara. Bunu biraz temiz suyla yıkayacağım. Hortumları ve termostatı değiştirip temiz bir soğutma sıvısıyla yeniden dolduracağım. Sonra hazırız. İşte oldu eski termostat. Motorun içindeki çamurla nasıl yapış yapış bir hale geldiğine bakar mısınız? İlginç bir şekilde limon suyu orada sihrini konuştururken alt kısmının çıplak bakıra kadar nasıl temizlenmiş olduğunu görebilirsiniz. Motorun tamamında böyle bir etki yarattıysa çok daha iyi durumdayız demektir. Ama sadece 5 dolar oldukları için yine de değiştireceğim. Başlıyoruz. Tesisatı yeni antifriz veya soğutma sıvısıyla doldurma zamanı. Merak ediyor olabilirsiniz. Avustralya'da bir arabanın soğutma sistemine neden antifriz koyulur ki? Şu anda sıcaklığın yaklaşık 40 dereceyi olduğu bir yerde. Aslında mesele sadece tesisatın donmasını engellemek değil. Bu sıvının içinde korozyon önleyiciler, sıvının kaynama sıcaklığını yükselten ve daha önce gördüğünüz gibi çamur oluşumunu engelleyen elementler de var. Pekala, bu sıvının yaklaşık %40'ını suya karıştırınca hazırız demektir.

0: Sen sormadan söyleyeyim. Evet, bu aynı araba.
1: Nasıl sanki olmuş, yeniden ha? Yaratmışız gibi değil mi? Ah, vay canına. Bu hayallerimin de ötesinde yani. Harika.
0: Hayal etmek zor değil mi? Sonucu görene kadar ama değişti işte. Çıkartmalara bak, ne kadar da yakıştı.
1: Harika görünüyorlar. Bak, tamirat tadilat atıfı.
0: Evet, bayıldım. Kesinlikle çok yakışmış. Bak artık surf pick-up'ına benziyor. Daha da önemlisi cenaze arabasına benzemiyor.
1: Resmen ölüyü dirilttik değil mi? Peki bütün işler bitti mi? Kaplama işi bitti. Geriye ne kaldı?
0: Aslında bana biraz yardım edebilirsin. Tavan rafını takmam lazım ki tamam. Bu iki kişilik bir iş. Sonra arka tarafa halı döşenecek ve orası da bitmiş olacak. Ama onun dışında neredeyse bitti. Şuna baksana. Daha satılabilir değil mi?
1: Evet. İnsanların daha önce sahip olduğumuz cenaze arabasının ötesini görmesi zor ama şimdi... Şu haline baksana. İnternete fotoğraflarını koyacağım. Dostum bak ne diyeceğim. Bana şans dile bunu çabucak satın.
0: İyi fikir. Hadi çıkaralım şunu. Birkaç işte bana yardım edebilirsin.
1: Harika. Dış değişikliklerin yanı sıra panelvanın arkasına halı döşemek, onu sahilde daha kullanışlı bir alan haline getirerek değer
0: biraz
1: katacağım.
0: Biraz buraya gelebilir.
1: Evet. Oldu mu?
0: Tamam. Böyle
1: tamam,
0: iyi.
1: Tamam, çok güzel.
0: Tamam, kemerlerin etrafını kesmeliyiz. Kendine saygısı olan her sörfçü için bir port bagaj şarttır.
1: Dostum daha ne kadar mükemmel olabilir bilmiyorum. Kesinlikle muhteşem oldu. Onu dışarı çıkarmanın zamanı geldi bence.
0: Tavana son bir tahta bağlayacağız. Tamam. Bu panel vanı aldığımızda bir sahil barından çok bir mezarlığın önünde duracakmış gibi görünüyordu.
1: Ama birlikte onu en iyi surf pick-up'ına dönüştürdük.
0: Motoru elden geçirip yeni bir karbüratörle performansı artırmak için Jones'u ile çalıştım. Ve yepyeni bir süspansiyon seti sayesinde aracı biraz alçalttık.
1: Ben de içimdeki surfçiyi dinleyip plajdaki kalabalığa hitap edecek mükemmel rengi buldum.
0: Toplamda 10 bin doların biraz altında. Yaklaşık 5 bin sterlin harcadık.
1: O para orijinaline otantik bir saygı duruşu yaratmak için harcandı. Ve şimdi bunu test etmek için gidilecek tek bir yer var. İnanılmaz değil mi? Şu manzaraya bakar mısın? Açıkçası bu anın gerçekleşeceğini düşünmemiştim.
0: Evet, ben de.
1: Geçerken bize el sallayan bir sürü insan var. Çünkü parlak turuncu rengimiz ve orijinaline gösterdiğimiz saygı duruşumuzla çok havalı göründüğümüzü kabul ediyorlar.
0: Güneş güzel turuncu arabamızla parlıyor. Yani evet, iyi bir dönüşüm oldu.
1: Harika bir iş çıkarmışsın. Motor bir kedi yavrusu gibi mırıldanıyor. Anlatsana Jones ile sen ona ne yaptınız? Çünkü çok güzel.
0: O büyük ve eski karbüratör bu arabayı daha güvenilir ve verimli hale getirmiş. Performansını artırdığı çok açık.
1: Ayrıca yerden yüksekliğini de değiştirdin değil mi? Biraz daha daha kaygan hissettiriyor.
0: Bu arabanın genel görüşümü yanlıştı değil mi? Renginden duruşuna her şey çok yüksekte duruyordu. Bu yüzden alçaltma kiti taktım ve bana yaklaşık 1100 dolara mal oldu. Yani bir servet değil. Ama kesinlikle yeni, eğlenceli ve surf pick-up'ı görünümüne uyması için olması gerektiği şekilde oturmuş oldu.
1: Surf pick-up'ı görünümünden bahsetmişken açıkçası kaplamanın bu kadar ucuza mal olmasına şaşırdım. Çünkü arabayı boyamak, üzerine bir kova boya dökecek olmak açıkçası beni epey panikletmişti. 25-30 bin Avustralya doları fiyat teklifleri alıyordum. Bu Birleşik Krallık'ta ödediklerinin evet. İki katı neredeyse biliyorsun.
0: Çılgınca değil mi?
1: Kaplama 5 bin dolara geldi. Düşününce boya gibi görünüyor ve yan taraftaki çıkartmalarla araba resmen dönüşüm geçirdi. O küçük yazı ve orijinaline yaptığımız o küçük övgü bence 5 bin dolar için muhteşem bir iş oldu.
0: Evet, görünüşünü değiştirdi değil mi?
1: Evet, rakamlara bakıyorum da yaklaşık 30 bin Avustralya doları, yani bizim paramızla yaklaşık 15 bin. Fena değil yani değil mi?
0: Yaptıklarımızı düşününce fena değil.
1: Yaptıklarımızı düşününce aslında ne kadar ucuz ve yaşlı bir pick-up'mış. 15 bin sterline, yani 35 bin Avustralya dolarına satışa çıkardım. Bir adam aradı. Adı Steven. Newcastle'ın hemen dışında bulunan Bar Beach'e gidiyor. New South Wales'ta fotoğrafları gördü, telefonda konuştuk. Arabayı görmek için sabırsızlanıyor. Onun için mükemmel gibi görünüyor ve 35 bin dolar alabilirsek iyi olur.
0: Bak ne diyeceğim, 35 bin dolar alabilirsek bu iyi bir kar olur. Plajın yanına park edilmiş, çatısında bir tahta duran Valencia turuncusu pikabımız tam evinde gibi görünüyor.
1: Peki Steven beğenecek mi? 35 bin dolarından vazgeçmesi için yeterince şey yaptık mı? Steven, nasılsın?
2: Evet, benim. Dostum? Çok iyiyim. Merhaba, memnun oldum.
0: Merhaba, nasılsın?
1: Dostum, buraya geldiğin için gerçekten minnettarım. Seninle konuştuğumuz zaman bitirmek için kat etmemiz gereken daha uzun bir yol olduğunu söylemiştim. Başlangıçta siyahtı ama rengini değiştirdik. Nasıl?
2: Harika Mike, kesinlikle harika.
0: Rengi beğendin mi?
2: Aha, bayıldım.
0: Bunların nesini seviyorsun? Neden almak istiyorsun? Sörfçü müsün yani?
2: Yo, değilim ama kesinlikle sörfle ilgileneceğim. Bu Avustralya'nın ikonik arabası değil mi? Buna bayılıyorum.
1: Yazısını koyduk, ayrıca tamirat tadilatla ekledik.
2: Harika.
1: Çünkü bu orijinal değil, orijinaline bir övgü amacıyla yapıldı.
2: Kesinlikle çok heyecanlıyım.
1: Pekala, bu panel vanı baştan sona inceledik. Motoru tamamen elden geçirildi, bakımı yapıldı, motor bölmesi temizlendi.
0: Biraz alçaltıp duruşunu değiştirdik. Artık havalı jantlarının üzerine oturuyor ve renginden bahsetmiyorum
1: bile. Rengi değişti ve arkası da süslendi. Üzerindeki tavan rafına sörf tahtanı bağlayabilirsin. Elvis'le onu satışa hazır hale getirebildiğimizi hissediyorum. Geniş çaplı bir pazarı var. Onu satın almak isteyen kişinin sen olduğunu umuyorum. Bence adil bir satış için 35 bin Avustralya doları diyebiliriz. Ne dersin?
2: Anlaştık.
1: Öyle mi? Evet. Gerçekten mi? El sıkışalım. Harika bir anlaşmaydı.
0: Tebrik
1: dostum.
0: Ederim,
1: tebrikler.
0: Steven. Harikasın.
2: Teşekkür
0: dostum.
2: Ederim.
1: Bu yolculuğa plajda bir araçla Avustralya sörf kültürünü benimseme isteğiyle başladık.
0: Evet.
1: Gerçek şu ki dostum, başardık. Ayrıca müşterimiz de alışverişten memnun kaldı. Hatta sörfe bile başlayacak.
0: Evet, harika. Gerçekten başardık dostum.
1: Başardık ve kar elde ettik.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Yakıt alacağız, yine yandık.
7: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Ben Mike Brewer. Londra'nın güneyinde küçük bir çocukken arabalara olan sevgimi keşfettim ve böylece hayatımı araba ticaretine adadım. Anlaştık o zaman. Tebrik ederim. Ve eski Formula 1 tamircisi Ellis'le birlikte diğer araba sevdalılarının hayalindeki arabalara kavuşmasına yardımcı oluyoruz.
1: Hayatımı değiştirmiş olabilirsiniz.
0: Yardım edeceğimiz insanların arabalarını alarak maceraya başlıyoruz. Bununla mı başlayacağım? Harika! Verebildikleri parayı da alıyoruz. Bize bu arabayı ve 1000 pound verdi. Bunlarla birlikte Ellis'le hayalini kurdukları arabanın peşine düşüyoruz.
2: Anlaştık.
0: Tebrik ederim. Eğer siz de hayalinizdeki arabaya kavuşmak istiyorsanız size ticaret konusunda verecek birkaç diyomuz da olacak.
1: Ateşleme konusunda sadece bir şansımız olacak.
0: Modern araçları alma konusunda birkaç tavsiyemiz olacak. Bu araçların plakası değiştiğinde almak en mantıklısı. Klasik arabalara karşı bir tutkunuz varsa nelere dikkat etmeniz gerektiğini de söyleyeceğiz. Fevkalade, bayıldım, kesinlikle bayıldım. Galeride sergilenen arabaları inceleyeceğiz.
3: Burada manevra yapacak biraz alan var.
0: En iyi fiyatı alabileceğimiz yerleri araştıracağız. Her galericinin ucuza bırakacağı birkaç arabası vardır mutlaka.
4: Öyle mi?
0: Evet, hadi gidelim. Dünya genelinde her yıl 100 milyon araba el değiştiriyor. Bu da günde yüz binlerce arabaya denk geliyor. Rüya arabasını arayan herkes için büyük ve hızlı hareket eden bir pazar. Elvis'le birlikte bir Triporter'dan birkaç bine satabiliriz aslında. Ve Bentley'e kadar her maceraya atıldık. Bana bir fiyat ver.
5: Pekala, 25 bin verebilirim.
0: Ah Tony, bu harika. Uygun fiyata nasıl ulaşacağımızı biliyoruz. 22.5'e ne dersin?
1: Pekala, bu olabilir.
0: Harika. Ve üzerine nasıl kar ekleyeceğimizi...
1: Klasik rally farlarını hatırlıyor musun?
0: Kesinlikle bayıldım. İster 6 ay önce piyasaya girmiş bir hibrit olsun...
1: Burada çok fazla şey var.
0: İster 40 yaşında bir klasik araba...
1: Bayıldım.
0: Verdiğimiz tavsiyeler sayesinde ikinci el rüya arabanıza ulaşmanız bir nebze daha kolay olacak. Maceramıza açık artırmadan başlayacağız. Sadece Birleşik Krallık'ta her yıl milyonlarca araba açık artırmada satılıyor. Yüzlerce ve binlerce pound değerinde her türlü araba satışa çıkarılıyor. Bildiğin üzere Elvis bir arabayı en uygun fiyata alabileceğin açık artırmalardır ama eğer daha önce hiç gitmediysen korkutucu ve ürkütücü bir yer olabilir.
1: Bütün sürecin nasıl işlediğini görmek harika bir şey. Son teklifle çekicin vurmasından arka planda dönen olaylara kadar harika bir yer. Bayıldım.
0: Northampton'ın bu bölümünde dünyanın en büyük açık artırma ağı yatıyor. Her açık artırmadan önce araçlar internette sergileniyor. Bizse önden bir göz atmaya karar verdik. Bugün 130'dan fazla araba satışa gidecek. Fiyatlar 10.000 pound'dan 50.000 pound'a kadar çıkıyor. Seni bilmiyorum ama ben bugün için çok heyecanlıyım. Burası benim kaptan köşküm.
1: Çok güzel değil mi?
0: Buradaki tüccarlar kar ekleyip satabileceği makul fiyatlı araç arayışında. Açık artırmada fiyatları bir oto galericisinin avlusundakinden %20 daha ucuz olabiliyor. Yani iyi bir alıcıysanız ve kurallara uyarsanız iyi bir indirim elde edebiliyorsunuz. İlgini çeken oldu mu?
1: Evet, burada çok güzel şeyler var. Birkaç tane gayet iyi şehir arabası var. Herkes için her şey var galiba. Hatta birkaç rüya arabası bile gördüm. Birkaç Porsche ve üstü açılır Bentley bile var.
0: Açık artırmadan önce inceleme yapmak için kapılar sabah 9'da açılıyor. Benim tavsiyem buraya erkenden gelmek olacaktır. Alacağınız şeyleri incelemeniz gerekir. Mesela buradaki Nissan iyi görünüyor değil mi? İlk olarak göze batan şey şu patlak teker.
1: Evet.
0: Arabayı biraz daha inceledikçe bu kapının, arka kapının ve kaputun çok kötü boyandığını görebiliyoruz. Açık artırmada böyle bir arabaya denk gelirseniz gerçekten içinize sinmesi gerekir. Eğer sizin için uygun değilse arkanızı dönüp gidin. Çünkü daha çok seçeneğiniz olacaktır.
1: Kötü olduğuna dair birçok işaret var üzerinde. Buradaki de hemen hemen aynı. İlk bakışta sağlam bir Alman arabası gibi duruyor ama bagaj kapağına bak. Başka bir arabanın bagaj kapağı takılmış. Arka lambaya bak. Çok kötü. Diğer tarafıyla da eşleşmiyor. Kapanma yeri mükemmel değil. Böyle şeylere denk gelirsek yürümeye devam ediyoruz.
0: Devam ediyoruz. Daha çok seçeneğimiz var.
1: Dünya genelinde açık artırma arabaları satışları milyarlarca pound hacminde. Sadece bu site eskimiş arabalardan henüz birkaç günlük arabalara kadar uzanan 20 bin araç satıyor. Teklif verirseniz açık artırmaların arabaları neye göre puanladığını bilmeniz gerekir. 1 puan mükemmele yakın anlamına gelir. 5 ise çok işi olduğunu işaret eder. Arabalar buraya geldiğinde ön camına bir barkod yapıştırılır. İçinde bütün bilgiler vardır. Araç müzayede salonuna girmeden önce otomatik bir seviye testine girer ve ardından 360 derece fotoğrafların çekildiği stüdyoya girer. Üzerlerindeki barkod her arabaya bir dijital imza verir. Böylece internet üzerinden ayrıntılara ve fotoğraflara rahatça ulaşılabilir. İnternet üzerinden satış yapmak açık arttırmanın büyük bir parçası haline geldi. Arabayı derinlemesine inceleme fırsatı elde etmek mümkün değil. Ama hedeflediğiniz araca yakın durursanız birkaç değerli bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu noktada işler biraz kızışıyor. Bir alıcı olarak bu anı değerlendirmeniz gerekir. Çünkü arabanın nasıl çalıştığını sadece müzayede salonuna giderken görebilirsiniz. Şerit dedikleri yerden giderken motorun sesini dinlemeye çalışırsınız ve bir terslik olmadığını anlamaya çabalarsınız. Kısacası çekiç indikten sonra korkunç bir sahneyle karşılaşmayacağınızdan emin olursunuz.
0: Eğer hayalinizdeki arabayı hemen bulamazsanız daha uzaklara da bakmayı deneyebilirsiniz. Dünyanın çoğu noktasındaki açık artırmalara katıldım ve çok iyi fiyatlara denk geldim. En sevdiğim yerlerden biri de Japonya oldu. İkinci el arabaların harika bir takip sistemi var ve ucuz olabiliyorlar. 78 bin yen. Süreç durdu ve bir kutucuk belirdi. Sanırım arabayı satın aldım. Harika. Artık bir Daihatsu Tantum var. Eğer binlerce kilometre öteden araç almak sizi korkutuyorsa... Tecrübeli bir alıcıyla çalışıp sizin için teklif vermesini sağlayarak riski azaltabilirsiniz.
2: Merhaba.
0: Tanıştığıma memnun oldum.
2: Ben de öyle.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Ne kadar güzel bir araba. Dylan bu Nissan Skyline'ı Japonya'daki açık artırmadan satın almış. 7000 pound kadar fiyatı olan bir dünya araba. Ama yine de takip etmeniz gereken birkaç kural var. Ne aldığınızı tam olarak bilmeniz gerekmekte. Açık artırma belgesinin sende olduğunu söylemiştim. Burada mı?
2: Evet, çantada.
0: Genelde Japonya'daki açık artırmadan alınan arabalar son derece iyi oluyor çünkü bakımları tam oluyor ve değerleri de yüksek oluyor. Ama bir tanesini satın alacaksanız açık artırmada belgesinin eksiksiz olduğundan emin olun. Eğer okuyamıyorsanız tercüme ettirin çünkü kötü bir tanesine denk gelirseniz pahalıya patlayabilir. Burada RA yazıyor, yani geçmişte ufak bir hasar olmuş ama
2: doğru.
0: Hasar neredeyse iyi tamir edilmiş. Bir arabanın Asya'dan Avrupa'ya gelmesi 10 hafta sürebiliyor. Ama bir sembol haline gelmiş bu R33'ün başına geçmek harika bir his ve beklemeye de değer. Northampton'da açık artırma başlamak üzere. Bir özel alıcı olarak yapmanız gereken ilk şey kaydınızı oluşturmak. Aksi takdirde teklif veremezsiniz. Yanınızda birkaç şey getirmeniz gerekecek. Kimliğiniz yanınızda olmalı. 18 yaşınızı doldurmuş olmalısınız. Ayrıca bir kaparo bırakmanız gerekecek. Kaparo genellikle 500 pound civarında olur. Eğer bir araba almaya karar verirseniz 500 pound'u fiyattan düşerler. Eğer alamazsanız paranızı geri verirler. Bütün bunları hallettikten sonra araştırmanızı yapın ve hazır olun. Her 60 saniyede bir tane araba gidiyor. Odaklanmanız gerekiyor. Yani gidecekler için iki kuralımız var. İlk kural... Eğer ilk defa açık artırmaya geliyorsanız yanınızda daha önce gitmiş biriyle gelin. Biraz motor bilgisi olan biri. Burada hata yapmanızı önlemek için ideal olur. İkinci kural, bir fiyat belirleyin ve ona sadık kalın. Unutmayın, burada satılan her arabanın üzerine ilaveten bir satıcı payı olacaktır. Dikkatli olun.
3: Evet.
0: Northampton'da bu oran %5. Yani bir aracı 1000 pound'a kapattıysanız...
5: Yok Martin.
0: Toplam miktar 1050 pound olacaktır. Teklif vermeden önce bu orandan haberdar olun. Rachel Fox buraya şehir içinde kullanabileceği ucuz bir araba bulmak için geldi. Araçlara mı bakıyorsun Rachel?
4: Evet, merhaba.
0: Seni görmek harika. Ben Mike.
1: Nasılsınız Ben Ernest?
4: Merhaba, iyiyim, teşekkürler.
0: Rachel bugün satılacak olan arabaları inceledi ve kendine birkaç hedef belirledi. Sana biraz yardımcı oluruz diye düşündük. Etrafı inceleriz. İlk araç ne zaman satılacak?
4: Bir Hyundai i20 var. 10 dakikaya çıkacak. Evet.
0: O zaman yerimizi almamız gerekiyor.
1: Hadi gidip bakalım o zaman.
0: Hadi gidelim.
1: Açık arttırma çok yoğun olabiliyor ve her aracın tam bir zamanı olmayabiliyor. Arabanız hakkında en önemli şeyleri ancak araba çalıştırıldığı zaman öğrenebiliyorsunuz. Egzozu bir görmek istiyorum çünkü bunları en iyi görebileceğiniz tek an ilk çalıştırdıkları andır.
0: Evet, bak bakalım.
1: Arkadan mavi duman ya da başka bir şey çıkmadığından emin olmalıyım. Egzozdan mavi dumanın çıkması motorun yağ yaktığını gösterir. Ve tamir etmesi pahalıya mal olabilir. Gayet iyi. Tertemiz.
4: Temiz.
1: Ön panodaki uyarı işaretlerini kontrol etmek de çok önemlidir.
0: Güzel iş Rachel, gayet iyi. Çok tatlı bir araba değil mi? Mükemmelmiş.
1: Elimizdeki tek fırsat bu. Arabayı izlemeli, dinlemeli ve takip etmeliyiz. Hedeflediğiniz arabayı incelemek için sadece saniyeleriniz var. Rachel'ın almak istediği mini ise müzayede salonuna girmek için yola çıktı bile.
0: Rachel, evet. Bu araç için belirlediği fiyat aralığını hiç konuşmadık.
4: En fazla 1200 pound veririm diye düşündüm.
0: 1200 pound. Araba açık artırma görevlisinin eline geçti ve başlıyoruz.
5: Evet, yok mu artıran?
0: Rachel'ın bu arabayı 1200 pound'a alabilmesi için son derece sakin kalması gerekiyor.
5: 500 veren var mı? 500 pound'a çıktı. Ve şimdi 600 pound oldu. Evet, yok mu artıran? 700 pound'a çıktı.
0: 750 pound da açık artırmaya dahil oldu. Ama rekabet koyu ve işler hızlı ilerliyor. Vur çekici artık, hadi.
5: 1000 pound. Yok mu artıran? Tam 1000 pound'a satıyorum.
0: Rachel'ın verdiği 1000 pound'a satılmak üzere.
4: Rachel.
0: Rachel arabayı aldı ama bu koşullu bir satıştı. Adam şimdi Rachel'la konuşacak. Bu güzel. Satıcı araba için minimum bir fiyat belirlemiş ve Rachel'a da o fiyata satılacak.
4: Kağıtta 1100 yazıyor. Bunu ödemem gerekiyor dedi. Ben de tamam dedim.
0: Yaşasın! Koşullu satış minimum fiyata ulaşamadığı anlamına gelir. O yüzden senden minimuma ulaşabilmek için 100 pound daha istedi. Böylece araba senin oldu. Tebrik ederim. Harika bir son oldu. 1000 pound'dan biraz üzerinde akıllı bir ufak araba satın aldım. Aynı arabayı piyasada ancak 1500 pound'a alabilirdim. Böyle bir fiyat farkı olunca bütün çabalara değiyor. Döndüğümüzde açık artırmayı arkamızda bırakacağız ve klasik rüya arabalarının dünyasına gireceğiz.
1: Bu tarz etkinlikler sayesinde böyle özel arabalar bir araya geliyor. Burada her tarz arabayı bulabilirsiniz.
0: Ayrıca size restorasyon hakkında birkaç tüyo verebilmek için atölyeye geçeceğiz.
1: Bunlara bayıldım.
0: Güzel ve sağlam bir araba. Yapmamız gereken şey sadece boyamak ve bir araya getirmek.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
8: Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
10: Hesap kurduk.
9: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Kapıyı aç.
14: Merhaba, nasılsın?

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: You are the queen of dragons. You have an absolute power within your grasp. This is the moment you become queen.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir biskrem versen.

0: 4 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
1: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
2: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
4: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
3: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
2: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Bugün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
12: Ben Chris.
13: Ben Max.
12: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
13: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
12: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
13: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
12: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da IMAX'te.
14: Rüya arabalar her türlü şekilde ve boyda olabiliyor. Şunun büyüklüğüne bak. Dört tekerlek üzerinde ufak bir ev gibi.
15: Evet öyle.
14: Ama İngiltere'de yaşayan 8 milyondan fazla kişi klasik bir arabayı almayı hedefliyor. İşte rüya araba diye buna denir. Harika değil mi? Bu yüzden Alice'le birlikte size klasik arabaların dünyasını göstereceğiz. Ne alınabilir, nasıl restore edilebilir ve bu büyüyen pazardan nasıl para kazanılabilir?
16: Klasik arabalar 20 yıldan eski olan koleksiyon arabalarına denir. İngiltere'de kayıtlı olan 1 milyon araba piyasa hacminin yarım milyar pound olmasını sağlıyor. Klasik arabayı yollara çıkarmak biraz tuzlu. Ama paradan tasarruf etmek istiyorsanız hayır kurumları için satış yapan kermeslere gidin. Orada çok şey öğrenebilir ve değerli araba ya da parça tedarik edebilirsiniz. Bu etkinliklere dünyanın her yerinde denk gelebilirsiniz. Biz Shepton Valley'deyiz. Satıcıların nasıl çalıştığını anlayarak klasik araba alışverişlerinizde iyi bir indirim yakalayabilirsiniz. Fiyat sabit mi yoksa biraz pazarlık payı var mı?
17: Her zaman pazarlık payı vardır.
16: Öyle mi? Harika. Samanlıkta iğne aramaya dönüşebiliyor. Birinin çöpü diğerinin servetidir değil mi?
18: Aha keşke.
16: Servetinizi bulduğunuz zaman ona bakmanın zahmetli ve zaman alıcı olacağını unutmayın. Merhaba.
17: Merhaba.
16: Bu sizin mi?
18: Evet.
16: Harika bir arabaymış.
18: Teşekkür ederim.
16: Sağ ol. Neler yapmışsınız? Bunları yapmak ne kadarınız
18: 10
16: aldı?
18: 10 yılı.
16: Hadi canım.
17: Başladığım günle bitirdiğim gün arasında 10 yıl.
16: Öyle mi? Vay canına. Gerçekten çok etkileyici. Tamir yeteneklerinizi geliştirmek ve arabanıza değer katmak istiyorsanız bu tarz etkinliklerin çoğunda bir uzman eli bulmak son derece mümkün. Çalkantılı geçen 60 yılın ardından düşük dayanıklılıkla nam salmış olan Hillman Imp, günümüzdeki klasik araba sevdalılarının modifiye etmek için tercih ettiği bir araba haline geldi. Merhaba.
9: Merhaba.
16: Burada tam olarak ne yapıyorsunuz?
9: Amortisörlerdeki yayları değiştiriyorum. Arabayı biraz alçaltmak istiyorum.
16: Böyle klasik bir arabada sıkça karşılaştığımız şey mi bu? Gençlerin modifiye etmesi yani.
9: Aslında kendilerine uygun olması için modifiye etmek istiyorlar. Alçak süspansiyon istiyorlar. Farklı şekillerde olmasını ve hatta farklı motor da istiyorlar.
16: Imp'in içindeki esnek ve modifiye etmesi kolay olan motoru sayesinde araba motor sporlarında bir sürü başarı elde etti. Finlandiya'da yarışırlar. Dört koltuklu ve arkadan motorlu olan Imp, Mini Cooper'larla rekabet içindeydi. 60'larda ve 70'lerde ise üretimi kavandı. Günümüzdeki fiyatları 1000 pound'a kadar çıkıyor. Yani motoru değiştirilir ve araca iyi bakılırsa güzel bir geri dönüşü olabilir. Ne tür bir motor takıyorsunuz?
9: Yapılan değişimlerde BMW motoru takılıyor. Genellikle motosiklet motoru.
16: Gerçekten mi?
9: Evet.
16: İyiymiş.
9: Evet, kabin serisi.
16: Görece olarak kolay değil mi? Tam oturabiliyor musun?
9: Çoğuna nazaran daha kolay. Evet. Evet.
16: Bunun sonucunda hem orijinal görünüşü koruyabiliyor hem de modern teknolojiden faydalanabiliyoruz.
9: Doğru. Mesela bunda disk fren mevcut. Yaptığımız bir diğer değişim. Fiesta'nın disk frenlerini taktık ve güzel oturdu. Bir adaptör plakası takıyorum ve gayet iyi çalışıyor.
16: Bazı insanlar arabalarını mümkün olduğunca orijinal tutmaya çabalar. Ama bazı insanlar da aracın günlük kullanıma uygun olabilmesi için süspansiyon ya da fren gibi şeyleri değiştirerek modifiye eder. Asıl soru, müzayede sergilenecek bir şey mi istersiniz yoksa daha modern bir başyapıt mı? Klasik arabalarda yeniyseniz, bu tarz araba kermesleri diğer dönemsel arabaları kıyaslayıp bir fiyat araştırması yapmak için ideal bir yer. Şuna bakın. Bayıldım buna. Bu Lotus Esprit serisi, James Bond'un Beni Seven Casus filmi sayesinde ün kazanmıştı. Bayıldım. Bu tarz etkinlikler sayesinde böyle özel arabalar bir araya geliyor. Burada her tarz araba var. Ayrıca satılık araç bulmak da mümkün. Çok iyi fiyata bile bulabilirsiniz. Şu eski Triumph'a bakın. Ayrıntılı bir restorasyon gerektirmeyecek bir projeye başlayacaksanız bu harika bir seçenek. Eğer restorasyon gerektiren bir işe girmek istiyorsanız size uygun bir araba seçtiğinizden emin olun. Otoparkta en sevdiğim arabalardan birini bulduk. Mike'la birlikte geçmişte başarılı bir şekilde restore edip sattığımız bir arabaydı bu. Bu tarz etkinliklerde otopark da en az gösterinin kendisi kadar ilgi çekici olabilir. Buradaki eski Beetle'a bakın. Hayatımda ilk arabam bir Beetle'dı. Eğer bir klasik araba projesine başlamak istiyorsanız iyi bir araç.
14: Eğer bir klasik araba almayı ya da kar için restore etmeyi düşünüyorsanız Volkswagen Beetle bu iş için harika bir araba. 1938'de üretimi başladığında arkada yer alan hava soğutmalı motor tasarımı yüzünden aracın kaybetmeye mahkum olduğu düşünülüyordu. Ama çok ucuzdu ve fiyatıyla kendine özgü görünüşü birleşince dünya çapında ses getirdi. 1960'lı yıllarda talebe yetişebilmek için Volkswagen Meksika'da devasa bir fabrika açmak zorunda kaldı. Yerel dilde Voce olarak biliniyordu. Ve 65 yılın ardından son örneği 2003 yılında üretildi. Dünya çapında 21 milyon adet satıldı. Yani restore etmek için bir tanesini bulmak çok kolay. Ve aracın yollarda kalmaya devam edebilmesi için yedek parça üretimi de hala devam etmekte. Beatles'ın fiyatları düzenli bir şekilde artmaya devam ediyor. Ama dikkatli bir şekilde satın alırsanız hala bu araçtan kar elde edebilirsiniz. Sen Paul olmalısın.
10: Sen de Mike olmalısın.
14: Evet, nasılsın?
10: İyiyim, sen?
14: Tanıştığıma memnun oldum.
10: Ben de öyle.
14: Dürüst olmak gerekirse neyle karşılaşacağım konusunda biraz endişeliyim. Çünkü burada parça dolu bir kutu var.
10: Evet.
14: Arabaya bir göz atsak iyi olur değil mi? Vay canına. Şu an için yarım araba gibi bir şey.
10: Evet.
14: Ama arabayı andırıyor. Evet,
10: yeni stepne taktım.
14: Evet, bu arabanın en zayıf noktası buradaki yedek lastik yeri. Yapılacak çok iş var. Motoru yok, karasuverde neredeyse yok gibi. İçerisinde hiçbir şey yok. Çok büyük bir proje, bir hayli riskli. Bunun için ne kadar istiyorsun?
10: 2,5 olur mu?
14: Anlaştık o zaman. Tebrik ederim. Tamam. Bu bitmemiş proje bize 2000 pound'a patlamış olabilir ama narin ve görece kolay bir restorasyonla birlikte paramızı 3'e katlayabiliriz.
10: Hoş geldin.
14: Merhaba ortak. Nasıl gidiyor?
10: Gayet iyi.
14: Seni gördüğüme sevindim.
10: Evet Mike. Bunlara bayılıyorum. İlk arabam da bir Volkswagen Beetle'dı.
14: Harika. Onları çok iyi tanıyorsundur o zaman. Kesin kendininkiyle oynamışsın.
10: 5 dakikada söküp tekrar takabilirim. 17 yaşındaydım ama daha önemlisi onlara o zaman aşık oldum.
14: Güzel. O halde bizim 1970 model Volkswagen Beetle'ımıza da merhaba de.
10: Benimki bütün bir arabaydı ama.
14: Evet.
10: Geri kalanı nerede bunun?
14: Endişelenmene gerek yok. Geri kalanı bagajımda. Bu güzel ve dayanıklı bir araba. Şuna baksana. Arabanın hiçbir yanında pas ya da ona benzer bir şey yok. Yapmamız gereken şey sadece arabayı boyayıp bir araya getirmek. Eğer bu işi düzgün yapabilirsek bundan gerçekten çok fazla para kazanabiliriz.
10: Eski parçaların tam olduğundan emin misin? Çünkü çok eksik var.
14: Pekala, beni de fazla stres altına sokma. Bir eksik varsa telafi ederim.
16: Klasik bir araba restorasyonu hakkında değerli birkaç tavsiyem olacak. Jant kapağı 4 adet. Bu iyi haber. Birinci tavsiye, bütün parçaları sakince çıkarın ve sonra kullanmak üzere düzenli bir şekilde dizin. Elimizde olan her şeyi not edeceğim ve böylece elimizde olmayanları tespit edebileceğim. İkinci tavsiye, gövdeyi temizleyerek paradan tasarruf edebilirsiniz. Kaliteli bir zımpara kağıdını suya batırarak arabayı güzelce temizliyorum. Böylece arabanın üzerindeki tozları siliyorum ve gövdeyi boyama işlemi için hazır hale getiriyorum. Zımparayla silmek zor bir iştir ama tamirhaneler saatte 50 pound isteyince yapmak çok da zor olmuyor. Üçüncü tavsiye. Boyama gibi zor işleri her zaman profesyonellere bırakın. Daha iyi bir sonuç elde edersiniz ve arabanın değeri daha çok artar. Şuna bakın. Dördüncü tavsiyem de orijinallik olacak. Burada kullandığımız turuncu gibi orijinal renkler daha çok alıcı çekip daha fazla kazandırır. Orijinal parça bulduysanız ama parça çok eskimiş görünüyorsa parçayı biraz yenileyerek değerini her zaman arttırabilirsiniz. Bu Beetle'ımız için bir koltuk ama gördüğünüz üzere iç kısmı bir hayli sarkmış. Hemen yenisiyle değiştirmeyin. Harika. Yaptığımız bu ucuz ve ufak tamir sayesinde koltuğa yeni bir hayat verdik. Ve kader anı. Son olarak 5. tavsiyem, bir arabayı birleştirirken her şeyi birkaç defa kontrol edin. İşte burada. Bu kadar. Ateşleyicideki alçak gerilim hattı birleştirilmemiş. Bu yüzden bir kıvılcım elde edemiyormuşuz. Evet. Restorasyon işlerinde her zaman bir terslik çıkar ama günün sonunda hepsine değer. İnanın bana. Evet, başlıyoruz. Hayalini kurduğunuz arabanın içine girince hepsini unutacaksınız. Yes. Mükemmel. Harika bir his. Mükemmel.
14: Oo, şuna bak. Bu şaka değil mi? Şuna baksana.
10: İyi oldu değil mi?
14: Oo, hayır. Bu aynı araba olamaz. Bunu başka bir galeriden mi satın aldın yoksa?
16: 6700 pound'a satarak Beetle üzerinden çok güzel bir kar elde ettik. Harikaydı.
14: Döndüğümüzde klasik arabaları arkamızda bırakacağız ve günümüze gelip modern araba satışlarına göz atacağız.
10: Seni gördüğüme sevindim.
14: İlk defa gelen birine mükemmel arabayı bulmakta yardımcı olacağım. Bir arabayı incelerken olay yeri inceleme ekibine dönüşmeniz gerekiyor. Hatta ışıldayan bir arabaya bakıyorsanız bile. Ve Elvis satış uzmanına son derece zor sorular soracak.
16: Bir müşterinin fiyatta pazarlık yapmayı beklemesi gerçekçi olur mu yoksa galericinin kazıklama günleri eskide mi kaldı?
15: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
19: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
6: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
4: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
3: Diyemeyeceğiniz için, evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
2: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Gün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
20: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
21: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
22: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
23: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
21: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
24: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
25: Kapıyı aç.
26: Merhaba, nasılsınız?
27: Yaşanacaksa.
28: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
29: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
30: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
2: hesap basit. Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Eğer hayalini kurduğunuz araba sadece birkaç kilometre yapmış yeni bir araçsa, bir oto galerisi başlangıç için iyi bir yer olacaktır. İngiltere'deki ikinci el arabaların yarısından çoğu galerilerde satılıyor. Ama piyasa hızlı bir değişim içerisinde. Bu yüzden en çağdaş galerilerde işlerin nasıl ilerlediğini görmek için yola çıktık. Pekala Elvis, bir oto galerisine gidiyoruz. Profesyonellerin nasıl çalıştığını izleyebileceksin. Ayrıca modern bir galerinin arka planda neler yaptığını göreceksin.
1: Harika.
0: Araba galerisi denilince çoğu insanın aklına camlarına fiyatları yapıştırılmış bir araba mezarlığı geliyor. O çeşit yerlerden artık çok az var. Eskidiler. Günümüzdeki oto galerileri internet sayesinde köklü bir değişim geçirdi. Çok iyiler.
1: Çok ilginç.
0: Son 10 yıl içerisinde araba ticaret sektörü internet üzerinden satış yapan sitelerce domine edildi. İstenilen arabaların bakım geçmişine kolay erişim sağlanıyor. Kaliteli fotoğraflara bakılabiliyor ve videoları izlenebiliyor. Ancak her alıcının cevabını duymak istediği bir soru kalıyor tabii ki. Bu yüzden oto galerime gideceğiz ve sahne arkasına geçip en iyi fiyatı nasıl elde edebileceğinizi göstermeye çalışacağız.
1: Mike, nasılsın? Nasıl gidiyor?
0: Hiç sayılmam.
1: Seni gördüğüme
0: ben
1: sevindim.
0: Ben de öyle dostum.
1: Nasıl gidiyor?
0: Bu Elvis.
1: Merhaba.
0: Elvis.
1: Ben iyiyim, memnun oldum. Mike, etrafta araba almak isteyen var mı diye bakmaya gel.
2: Pekala Elvis, benimle gel.
1: Hadi başlayalım. Arabaların nasıl fiyatlandırıldığını öğrenmeye başlıyorum. Bu araba kabaca yüzde kaç kar eder sizce?
2: Genelde %10 ile %15 arasında bir kar marjımız oluyor.
1: Müşterinin fiyatta pazarlık yapmayı beklemesi gerçekçi olur mu, yoksa galericinin kazıklama günleri eskide mi kaldı?
2: O günler kesinlikle geride kaldı. Çünkü bir araba üzerinden kazandığımız para yıllar içerisinde fazlasıyla azaldı. O yüzden böyle bir durum yok. Ama yine de hamle yapacak birkaç alan var. Yeni bir mat alarak ya da alıcıya götürürken benzin ekleyerek pazarlıktaki kozumuzu biraz güçlendirebiliyoruz.
1: Küçük yüzdelerle çalışan büyük bir galeriye gittiğinizde pazarlık yapmanız güç olabilir. Ancak yine de iyi bir fiyat almanın birkaç yolu vardır. Russell neredeyse yeni denebilecek bir Audi A6'yı hedefleyen bir alıcı. Bakalım kaç alacak?
3: Memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum. Bize biraz kendinden bahset.
3: Chelmsford'daki bir taksi işletmesinin başındayım. Ve filomu ekleyebileceğim bir araç arıyorum.
0: Yani bir filo sahibi olarak bir araba baktığın zaman kendine göre almıyorsun değil mi? Müşteriye uygun bir araba arıyorsun.
3: Kesinlikle. Her şey müşterinin rahat etmesi, mutlu olması ve iyi bir yolculuk geçirmesi için.
0: Bu 2018 model Audi'ler 35 bin pound'un üzerindeydi. Ancak bazı yeni arabalar çıktıktan bir sene sonra %40 değer kaybedebiliyorlar. Bugün bu araçların fiyatları yalnızca 26.404 pound. Nasıl hissediyorsun?
3: Rahat.
0: Peki daha ucuz olabilir mi? Sana ufak bir tavsiye vereceğim. Bunlar seçkin arabalar ve galericilere on binlerce pound maliyeti oluyor. Yani galericinin elinde her ay değer kaybeden pahalı bir yatırım var. Bu yüzden hiçbir satıcı bunları elinde uzun süre tutmak istemez. Çünkü birkaç pound değer kaybetmiyorlar. Binlerce pound değer kaybedebiliyorlar. Bunları satın alacağın zamanı çok iyi belirlemen gerekir.
3: Kesinlikle.
0: Bunun için en iyi zaman plaka değişiminde olacaktır.
3: Evet.
0: Yani baharda ya da sonbaharda.
3: Evet.
0: Bir galeriye girdiğinde plakasının değişip değişmediğini sorabilirsin. Ya da gelmeden galerinin stoklarını kontrol edebilirsin. Her galericinin her ay satması gereken belirli bir araba kontenjanı vardır. Yani ay sonundaysan galeriye gidip çok iyi bir fiyata satın alabilirsin. Burada da olduğu gibi çoğu oto galerisinde arabaların üzerinde fiyat etiketi bulunmaz.
3: Evet, bunu fark ettim.
0: Çünkü günümüzde dinamik fiyatlandırma denilen bir şey kullanılıyor.
3: Evet.
0: Buradaki bütün arabaların fiyatları piyasanın talebine göre haftada 2 ya da 3 kere değişebiliyor. Dinamik fiyatlandırma arabaların güncel fiyatlarını analiz eden bir algoritmaya bel bağlar. Bu da demek oluyor ki galericiler ellerindeki araçların fiyatlarını sürekli değiştiriyor ve araçlarının bölgedeki ya da ülkedeki en ucuz fiyata satıldığını iddia edebiliyorlar. Bu yüzden bir satıcının nasıl fiyatlandırma yaptığını anlamanızda fayda var. İnternet üzerinden her zaman alacağınıza benzer arabaların fiyatlarını araştırın.
3: Tavsiyelerin için çok teşekkür ederim.
0: Benim için zevkti.
1: Russell'ın gözünü diktiği araba sadece bir yaşında ve seçkin bir sedan. Böyle yeni bir arabaya binlerce pound ödemeyi göze alıyorsanız mükemmel olmasını beklersiniz. Bu yüzden modern oto galerilerindeki arabaların görünüşü son derece önemlidir. Buraya gelen her araba aynı işlemlerden mi geçer?
4: Evet, mükemmel olduklarını anlayabilmemiz için hepsini rutin kontrollerimizden geçiriyoruz.
1: Kontrol listenize bakabilir miyim?
4: İşte burada.
1: Çok fazla şeye bakıyor musunuz?
4: Evet.
1: Işıkların yanmasından camların çalışmasına kadar her şeye bakıyor musunuz? Güzel.
4: Her şeye bakıyoruz. Arabanın her parçasına, her düğmesine bakıyoruz. Bir sorun çıkarsa da tamir ediyoruz. Çıkan probleme göre bir saatte sürebiliyor, birkaç saatte.
1: Fazladan para da buraya gidiyor, değil mi?
2: Evet.
1: Bu işleri harcıyoruz.
2: Bu kontrolleri yaparak alıcıya buradan alacakları arabanın sağlam ve düzgün olduğunu gösteriyoruz.
1: İçine, dışına, parçalara, karoserine.
4: Her şey, evet. Parçalara da. Diğer karoserde bir sorun yaşarsak tamir edilmesi için başka bir atölyeye götürüyoruz.
1: Bunun gibi mi? Çünkü burada ufak bir hasar var.
2: Arabanın kusursuz olması gerekiyor. Amacımız ve başarmak istediğimiz şey bu.
1: Buradakiler sadece seçkin arabaları kontrolden geçirmiyor. Ufak şehir arabalarına da aynı mantaliteyle yaklaşıyorlar.
0: Abby ilk arabasını alacak ve annesi Sally de onun doğru fiyata sağlam bir araba aldığından emin olmak istiyor.
5: Merhaba.
0: Ben Mike.
5: Ben Sally.
0: Memnun oldum Sally. Abby, çok memnun oldum. Buradaki birkaç arabayı size göstereyim ve hoşunuza giden çıkacak mı görelim isterseniz.
5: Harika.
0: Ne dersiniz? Ayrıca neye bakmanız gerektiğine dair tavsiyelerim de olacak. Mesela buradaki araba, bu bir Ford Fiesta. İngiltere'nin en çok satan arabası. Bu görece biraz daha iyi.
5: Fiestaları severim.
0: Sever misin?
5: Evet, iyi bir başlangıç.
0: Bu ufak Fiesta'nın en iyi yönlerinden biri özelliklerinin fazla olması. Park sensörü var ve bu tarz arabaları kullanmak çok kolay. Ayrıca bir Ford olduğu için neredeyse her sokağın sonunda bir Ford bayisi bulmak da mümkündür. Eğer bir parça değiştirmen gerekirse çok kolay halledebileceksin. Ayrıca Ford arabalarının birçok parçası bütün modellere uygundur. Gösterge lambaları mesela. Sırada bana göre biraz daha başarılı olan bir araba var. Bu bir Nissan Micra. İyi bir araba. Ön taraftan bakacak olursanız tasarımının ve şeklinin çok şık olduğunu göreceksiniz. Yanındaki arabanın da onun kadar şık olduğunu görebilirsiniz. O bir Kia Picanto. Kia araba piyasasında büyük bir ilerleme kaydetti. Çok popüler arabalar. Eğer bu arabalardan herhangi birini almayı düşünüyorsanız size verecek birkaç tavsiyem olacak. Bir arabayı incelerken olay yeri inceleme ekibine dönüşmeniz gerekiyor. Hatta ışıldayan bir arabaya bakıyorsanız bile. Çünkü arabalar buraya gelene kadar her türlü hasara maruz kalabiliyor. Size bu konuda verebileceğim birkaç tüyo var. Mesela bu arabanın ön plakasında arabanın satıcı yerin ismi yazıyor, değil mi? Bakın, görüyorsunuz. Evet.
5: Evet.
0: Ve Sally arka tarafa gidip oradaki plakada aynı ismin yazıp yazmadığını kontrol eder misin?
5: Aynı.
0: Bu da bana arabadaki iki plakanın da eşleştiğini gösteriyor. Eğer
5: evet.
0: Bu araba herhangi bir kazada yer almış olsaydı,
5: evet,
0: orada tamir edilmiş olurdu.
5: Evet.
0: Bir plakayı değiştirirlerdi. Bir araba alacaksanız incelemeniz yeterli.
5: Evet.
0: Bu uyumlu plakalı arabalar 10.000 pound civarında. Eğer bütçeniz biraz daha darsa size uygun başka şeyler de olabilir. Sadece nereye bakacağınızı bilmelisiniz. O kadar. Oto galericilerinin %70'inin takas yoluyla da pazarlık yaptıklarını biliyor muydunuz? Yani sattığımız her arabayla birlikte eski bir araba alabilme durumumuz olabiliyor. O arabalar da açık artırmaya ya da benzer yerlere gidiyor. Satıcınıza elinizden çıkarmak istediğiniz bir araba var mı sorusunu sormanız yasalara aykırı değil. Bakın ne diyeceğim.
5: Evet, tamam.
0: Her galerinin arka tarafında çok ucuza satılan ve satıcının elden çıkarmak istediği birkaç araba vardı. Görmek ister misiniz?
5: Harika.
0: Hadi
5: tamam.
0: Gidelim. Bir de buraya bakın. Her galerinin arkasında vardı.
5: Evet, çok iyiymiş.
0: Mesela buradaki araba sizin için çok büyük olabilir ama 1300 poundluk bir Kia.
5: Tamam.
0: Gayet
5: ama
0: iyi,
5: biraz büyük, evet. Emin misin?
0: Evet. Ama çok daha...
5: Güzel duruyor. O
0: şuradaki
5: nedir?
0: Sizin için evet, çok daha uygun.
5: Evet.
0: O bir Ford Focus.
5: Evet, bütçemizin çok altında.
0: Kapıda bir göçük var. Biraz hırpalanmış ama sizce ne kadar? 300 pound.
5: Çok iyi. Bütçemizin çok altında.
0: 300 pound verirseniz birkaç pound
5: evet,
0: daha verip
5: evet,
0: tamir edersiniz.
5: Tamam.
0: Ama görmüş olduğunuz şeyi alıyorsunuz. Eski bir araba satın almış oluyorsunuz.
5: Eski bir araba, evet.
0: Birkaç savaş görmüş gibi duruyor ama fiyatı gerçekten çok ucuz. İnanın bana. Daha az şık arabaları arka plana atan yerler sadece büyük oto galerileri değil. Daha küçük bayiler daha fazla para kazanabilmek için kar marjı yüksek olan arabaları sergilemek ister. Ben de satıcının sergilemek istemediği bir arabayı görmeye gidiyorum. Umarım fiyatı pazarlığa açıktır. Bunu gidince göreceğiz. En sevdiğim arabalardan bir tanesini görmeye gidiyorum. Honda S2000'i. Araba şehirde yer alan bir otogaleride. Aracı takas da almış ve elinde tutmak istemiyor. Ben de burada devreye giriyorum işte. S2000 15 yaşında. Bu yüzden galerinin diğer parçalarıyla uyumlu durmuyor. Hızlı bir şekilde satmak istiyor. Bu da benim için iyi bir koz olabilir. Nakit teklif ederek pazarlığa başlamadan bitirmeyi planlıyorum.
6: Nasılsın Mike? Seni görmek
0: İyiyim.
6: Çok güzel.
0: Seni görmek de çok güzel.
6: Nasıl gidiyor?
0: Gayet iyi. Ne kadar güzel bir arabaymış.
6: Çok güzel değil mi?
0: Bu arabayı arkada bir yerde mi tutuyordun? İstemiyorum. Ben de burada devreye giriyorum işte. S2000 15 yaşında. Bu yüzden galerinin diğer parçalarıyla uyumlu durmuyor. Hızlı bir şekilde satmak istiyor. Bu da benim için iyi bir koz olabilir. Nakit teklif ederek pazarlığa başlamadan bitirmeyi planlıyorum.
6: Nasılsın Mike? Seni görmek
0: İyiyim.
6: Çok güzel.
0: Seni görmek de çok güzel.
6: Nasıl gidiyor?
0: Gayet iyi. Ne kadar güzel bir arabaymış.
6: Çok güzel değil mi?
0: Bu arabayı arkada bir yerde mi tutuyordun? Çok güzel parçalar var ve böyle...

0: Ben de almak istiyorum. Ne kadar?
1: Sanırım verebileceğim en düşük fiyat 6,5.
0: 6,500 mü?
1: Evet.
0: 6,000 olur mu?
1: 6 mı?
0: Evet.
1: Neden olmasın?
0: Harikasın. Çok teşekkür ederim. Harika bir anlaşma oldu. Mükemmel.
1: Sorun yok. Güzel bir araba
0: evet,
1: aldım.
0: Evet öyle.
1: Tadını çıkar.
0: Döndüğümüzde Elvis araba alırken bir felaketle karşılaşmamak için nelere bakmamız gerektiğini gösterecek.
2: Izgaranın arkasında radyatör var. Burada ufak bir sızıntı var mı diye kontrol etmeniz gerekir. Olursa pas rengine benzer bir renk görürsünüz.
0: Ve rüya arabalarının gerçek olmasına yardımcı olduğumuz insanlardan oluşan bir derlemeye göz atacağız. Özel bir iznimiz olduğundan dolayı dokunabilirsiniz.
1: Evet.
0: Çok güzel değil mi?
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım net, sigortam net.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
11: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
13: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
14: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Güç ve propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: 35 seneyi aşkın bir süredir araba satışıyla uğraşıyorum ve bu sürede çok iyi bir rüya araba satın almışlığım var. Ucuza alıp 6 bin olur mu? Harikasın, teşekkür ederim. Pahalıya satıyorum.
1: 8,5 olur mu acaba?
0: Araba senindir.
1: Harika, teşekkür ederim.
0: Tabii ki de her anlaşma az önceki kadar iyi gitmeyebiliyor. Ve kusuru olmayan bir araba bulmak neredeyse imkansız.
2: Büyük bir galeriden araba alıyorsanız arabadaki sorunlar ya tamir edilir ya da fiyattan düşülür. Ama şirketten değil de şahıstan satın alıyorsanız bütün kusurlardan siz sorumlu olabiliyorsunuz. Neyse ki kötü bir araba satın almayı önleyen birkaç basit yöntem var. Bu bir 2017 model Mercedes C-Class bir spor araba. AMG Line. Birçoğunun rüya arabası. 19 binin altında bir fiyata satılıyor ve parayı hak ettiğinden emin olmak istiyorum. Günümüzde satılan çoğu modern arabalar buna çok benzer. Her şeyi altta yatan kocaman bir bilgisayar yönetir. Yani eğer motoru ya da şanzımanı kontrol etmek istiyorsanız kaputu kaldırmanıza gerek yok. Sürücü koltuğundan başlamanız daha iyi olur. Motoru çalıştırın ve bunu yaparken ön panoyu dikkatlice inceleyin. Uyarı ışıklarının sönmesinin ne kadar sürdüğüne dikkat edin. Her şey hazır olup motor çalıştığında panoda hiçbir işaret kalmamalı. Elbette araba satın alırken yapılacak en iyi şey bir test sürüşüdür. Ama bazen camları açmak, motoru çalıştırmak ve dar bir alanda ileri geri yaparken çıkan sesleri dinlemek bile size çok şey anlatabilir. Vites değiştirirken çıkan sese dikkat edin. İleri vitesten geri vitese geçerken motordan, debriyajdan, süspansiyondan herhangi bir gıcırdama ya da takıntı çıkmadığından emin olun. Bütün tekerlekleri de dikkatlice inceleyin. Çizik, kırık, göçük gibi yıpranma işaretlerine dikkat edin.

0: Çünkü bunlar sadece kötü görünmekte kalmaz, tamir etmesi de pahalıdır. Her birini tamir ettirmek 90 pound'a patlayabilir. Ayrıca ciddi hasarlar süspansiyonda da bir terslik olduğuna dair bir işaret olabilir. Tekerleğin alacağı kuvvetli bir darbe süspansiyonu da etkileyebilir. Aracın türüne göre bobin ve çeki kolu gibi parçalara da zarar verebilir. Ön ızgaraya da bakacağım. Bu tip elmas panjur olarak da bilinir ama aslına bakarsanız önden motorlu çoğu araçta aynı tür kullanılır. Hasar var mı diye iyice kontrol edin. Çünkü zemindeki taş ve molozlar arabanın önüne çarpıp buradan içeri girebilir. Eğer bir hasar olduğunu anlarsanız elinize bir fener alın, kaputu açın ve içeriği incelemeye başlayın. Çünkü ızgaranın arkasında radyatör var. Buradan ufak bir sızıntı var mı diye kontrol edebilirsiniz. Pas rengine benzer bir renk olursa sorun var demektir ve pahalıya patlayabilir. Buradakine benzer bir radyatör 200 pound'a kadar çıkabiliyor. Oldukça pahalı. Her zaman servis geçmişini kontrol edin. Sadece birkaç dakika sürer ve arabanın geçmişi hakkında çok şey anlatır. Hatta satın alma konusundaki fikrinizi değiştirebilecek şeyler bile bulabilirsiniz. Size tavsiyem sürekli çıkan bir sorunu gidermek için yapılan düzenli ziyaret var mı diye bakmanız. Çünkü henüz ne olduğu bilinmeyen daha büyük bir sorun olduğunu gösterebilir bu. Arabanın sahibiyle yüz yüze görüştüğünüzde genellikle kendinizi hemen bir karar vermek zorunda hissedersiniz. O tuzağa düşmeyin. Dışarıda milyonlarca araba var. Aynı fiyat aralığında aynı model aracı bile başka yerde bulabilirsiniz. %100 emin olmadıkça satın almaya kalkışmayın. Ve eğer içinize sinmeyen bir şey olursa satıcıya teşekkür etmekten ve vazgeçmekten asla çekinmeyin. Arabanın hemen her yerine göz atabilirsiniz. Bu Mercedes iyi bir arabaya benziyor ve bir sorunu yok gibi görünüyor.
1: Neyse ki Elvis'le birlikteyken kötü arabadan çok iyi arabaya denk geldik. Ve günlük araçları rüya arabalarına dönüştürebilmek büyük bir ayrıcalık. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca yeteneklerimizi ve kabiliyetlerimizi sınadık ve satın aldık. Ne kadar?
2: 3500 Mike.
1: 2500 olmaz mı?
2: 3'te buluşsak olmaz mı?
1: Anlaştık. Değerini arttırdık.
0: Bundan nasıl para kazanacağız?
1: Dış cephesine vinil kaplama yaparız diye düşünmüştüm. İyi olmaz mı? Ve rüyalar gerçek olsun diye araçları kar ekleyerek sattık. İşte anahtarınız, tebrik ederim. İyi bir araba. En heyecan verici rüya araba maceralarımız normal arabalarla başladı. Mesela yardımcı öğretmen Jess'in çok sevdiğimiz Fiesta'sı gibi. Ancak sonrasında Fiat Doblo'yu bir mikro karavana dönüştürerek yüksek kar elde ettik. Şuna bak! İşte budur Elvis. Sonunda Jess'e bunu satın alabildik. Ne araba ama, nasıl gidiyor değil mi? Çok özel bir Volkswagen Golf GTI. Bu senin rüya araban.
3: Çok teşekkür ederim. Aman tanrım.
1: Merhaba, sen Edim olmalısın.
4: Merhaba.
1: Elektrik mühendisi Edim bir arabanın hayalini kuruyor. Çok özel bir rüya arabam var.
4: Cerebra gerçekten çok iyi bir araba. Bu apayrı bir şey.
1: Pickup'ını rüya arabasına dönüştürebilmek için bu Amerikan karavanıyla birlikte büyük bir risk de almamız gerekiyordu. Yok artık. Bayıldım. Ve bundan elde ettiğimiz parayla birlikte Adam'ın TVR'ını satın alabildik. Mutlu musun?
4: Nutkum tutuldu.
1: Gerçekten de öylesin değil mi?
4: Normalde böyle olmam ama...
1: Polis memuru Deepak'in Porsche Cayenne rüyasını da gerçekleştirmeyi başardı. İşte rüya araba.
5: Vay canına, çok güzelmiş.
1: Gelecek vadeden fotoğrafçı Harlan'ın da Nissan Skyline'ın vardı. İşte rüya araba.
5: Aman tanrım.
1: Titremeye başladım. Ne yaparsan yap, kalp krizi geçirme sakın. Ve sıkı çalışan çiftçi Tom'un efsanevi DeLorean. Bu senin rüya araba.
5: Bu gerçi. Bu benim arabam.
1: Evet. Senin. İşte.
5: Yok artık. Çok teşekkür ederim.
1: Bizim için
5: çok teşekkür ederim.
1: Eski paraşütçü askeri Tony.
4: Merhaba Mike. Tony,
1: merhaba.
4: İyi misin?
1: Nasılsın? 1000 poundluk bir miniye başladım.
4: Evet.
1: Bu harika oldu. Onunla neredeyse Elvis'i bitirecek olan çürümüş bir at römörkü satın aldım.
0: Hiçbir şeyin tamir edilemeyeceğini düşünüyorum.
1: Ama sıkı çalışarak ve zekice hareket ederek bu noktaya geldim. Tony, Aslında bu senin rüya araba.
6: Bu gerçekten benim mi?
1: Evet, senin. 1960'ların Land Rover'u arazilerin sembolü.
0: Artık mutlu bir adam değil mi?
1: Hem de çok. Ve benim favorilerimden biri Chris'in rüya arabasıydı. Nasılsın?
6: Merhaba Mike.
1: Her gün hayalini kurduğu arabaların üzerinde çalışan ama alamayan bir Ford hayranı.
6: Benim favori ve rüya arabam Mark II Escort.
1: Yanında olup da alamamak kötü olmalı.
6: Evet.
1: Başarı şansımızı artırabilmek için küçük bir motosikletle büyük işlere kalkıştık. 700 pound'a satar mısın?
5: Hayır. 900 pound verirsen senin olur.
1: 900 pound mu?
5: 900.
0: Aman tanrım.
1: Ve sonunda Mark II Escort almaya yetecek kadar para kazanabildi. Peki Chris'in istediği bu muydu? Mutluluk gözyaşları.
6: Evet, öyleler. Evet.
1: Mutluluk gözyaşları. Gel bize bir sarıl. Bunu gerçekten hak ettin. Çok çalışkan bir adamsın. Ve bunu kesinlikle hak ediyorsun. Beni de ağlatacaksın Chris.
0: Mutluluk gözyaşları akıyorum.
6: Bu akıl almaz bir şey. Teşekkür ederim.
1: Evet.
0: Yuvasını bulmuş gibi duruyor değil mi?
1: Her şey bunun gibi anlar için değil mi?
0: Gerçekten gözlerim doldu. Gözlerimiz doldu Mike.
1: Gerçekten güzeldi.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsın?
9: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyim.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

有事情了。

0: Moneta, Virginia'da çalışacağız. Bir lokanta ve açık hava sinemasıydı.
1: Belli ki tutmamış. Şurada bir karavan var.
0: Yapacağımız yeni amfiteyatro için kullanacağız.
2: Aa, bu kayış çok zorlanıyor. Oh.
1: Devam edin.
3: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor.
1: Oh!
3: Tabii Mike ve Robert daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
1: Değeri yükselip duruyor.
3: Hurda bizim işimiz.
1: Burada ne yapıyorsun dostum?
0: Tiyatromuzu inceliyorum.
1: Arazinin haritasını mı çıkarıyorsun?
0: Çok iyi gidiyor. Sadece tek eksiğimiz
1: demek
0: bir sahne.
1: Öyle. Baksan şu işe.
0: Biliyorum. Bunu konuşmaya mı geldin?
1: Evet, bir tane bulduk.
0: Karavan.
1: Montana'daki açık hava sinemasında. Bunun gibi görünecek.
0: Dükkanımızda çalışan Jeff. Adamlardan biri Jeff. Dogball denen harika bir film vardı. Dükkanımızın hemen arkasındaki bir açık hava tiyatrosu. Bir organizatör bize ulaşıp yaz boyunca mekanınızda müzik etkinlikleri düzenlemeyi çok
1: yani
0: isteriz dedi.
1: Yani bir platforma ihtiyacımız var.
0: Sahneye.
1: Ayrıca hurda işi de var. Eski tiyatrodaki lokanta yanmış. Onlar için ekranı sökeceğiz. Bir sürü vinil çit
0: yani
1: var.
0: Yani başka şeyler
1: evet,
0: de alacağız.
1: Tam zamanlı hurda işi artı karavan.
0: Tamam. Getirdiğimizde onu şuraya
1: evet,
0: koyacağız.
1: Evet, burada doğal bir eğim var. Harika
0: evet,
1: olacak.
0: Çöpleri temizlemek ve yabani otları ayıklamaktan başka bir şey yapmamız gerekmedi.
1: Gidip bu işi bitirelim. Ne kadar çabuk biterse o kadar çabuk döneriz.
0: Ha, bunu bitirip
1: tamam.
0: Geleceğim. Görüşürüz.
1: Görüşürüz. Evet, sinemaya gidiyoruz.
0: Mayberry'e ve sinemaya gidiyoruz. Bu çılgınca. Moneta, Virginia'daki Smith Mountain Gölü yakınlarında çalışacağız. Bir lokanta ve açık hava sinemasıydı. Muhtemelen 10 yıl önce yapılmış pek de başarılı olmayan bir atılım diyebiliriz.
1: Başarısız bir deneme, evet.
0: Başarısız kelimesini kullanmaktan kaçınıyorum.
1: Bence
0: çünkü kötü çağrışımlar yapıyor.
1: Belli. Burası bir lokantaydı. Sanırım insanlar gösteriyi izlerken burada yemek servisi yapıyorlardı ama belli ki tutmamış.
4: Yanmış
1: evet,
4: mı?
1: Yanmış.
2: Tutuşmuş yani.
4: Tutuşmuş.
2: Tutuşmuş.
0: Bir şans vermişler.
1: Değil mi? Buraya gelmemizin sebebi orada sahne olarak kullandıkları bir karavan olması.
0: Yaz konserleri serimiz için bunu yeni amfiteyatromuz olarak kullanacağız.
1: Bu yaz başlıyor, evet.
0: Ha, kesinlikle. Sonra tüm bunlar da var.
1: Evet, burada iki kulübemiz var. Şu projektör odasıydı. Perdeyi onlar için indireceğiz ve sonra tüm bu vinil çitleri toplayacağız.
0: Bence bu işin büyük kısmı vinil çit. Sonra lokantanın dışına kalan tüm bu paslanmaz çelikler var. Hızlıca içeri bir göz atalım olur mu?
1: Pekala.
2: Tamam.
0: Vay canına, yangın çıkmıştı değil mi? Bu...
1: Bence bu plastik Robert.
0: Hayır, metal.
1: Plastik mi, metal mi? Tamam, burada toplayacaklarımız bunlar. Yani bir göz atın tabii, bir şey görürseniz.
0: Bir şey görürseniz. Mike, burada çok güzel lavabolar var.
1: Tamam, hepsi senin Robert.
0: Bence Mike kaplamaya kafayı takmıştı.
1: Parlak parçalar.
0: Parlak şeylere, evet. Çok tipik ama orada kayda değer şeyler gördüm. Bar tezgahı ve mükemmel durumda büyük bir lavabo vardı.
2: Robert'ın hakkını verelim. Kirin ötesini gördü. Hurdanın özündeki değerini görebildi.
0: Çitten başlayacaksın.
1: Çitten başlayacağım.
0: Tamam.
1: Önce
0: bina. Mike da tek başına.
1: Tek başıma değilim. Yani ben... Tamam. Pekala. Tamam. Hadi gelin bakalım. Hadi.
0: Evet.
1: 1, 2, 3.
2: Hurdacılar. Kafalara dikkat.
1: İşte oldu. Buranın sahibi olan bankayla anlaştık ve alabildiğimiz her şeyi alacağız. Buna vinil çit de dahil. Kaliteli mal. Gidip yenisini alsanız çok pahalıya gelir. Ya kendi arazimizde kullanacağız ya da satacağız. Muhtemelen tanesi $75 olmalı. Evet, siz hesaplayın. Yaklaşık 30 ya da 40 tane aldım. Birileriyle harika bir pazarlık yapacağız.
2: Evet, tüm lokantayı paslanmaz çelikle kaplamışlar ve 50'lerin lokantası görünümü hala çok havalı. Retro, bilirsiniz.
1: Tekrar moda oldu.
2: Evet.
1: Bunu projemiz için kullanacağız. Bir iş için teklif verip biraz sıra dışı bir şey istediğinizde satabileceğimiz bir şey daha.
4: Senin fikrini sevdim.
2: Evet.
5: Evet. Durma.
2: Bu ön bar ya da arka bar olarak bir tiyatronun içinde veya başka bir lokantada kullanılabilir.
4: Dikkat et.
2: Kim bilir ama çok kolay sökülüyor.
4: Eminim Robert'ın aklındaki de buydu.
1: Şimdi ana sahnede bunu görebiliyorum.
0: Evet, çok güzel. Evet.
1: Biraz çarpık ama. Ve bilirsiniz bu kaldırılmıyor. Kayarak açılıyor.
6: Evet.
0: Öyle mi?
1: Evet.
6: Evet, seyahat ederken çıkartıyoruz çünkü tamamen içine girmiyor.
0: Bir tarafı yokken ne kadar dayanıklı acaba?
6: Buna çekicinin şoförü karar verir.
1: Çekici şoförünün sorumluluğu.
6: Evet.
0: Güzel. Unut gitsin. Kimin umurunda? Evet. Tamam, şimdi 30 santim kaldır. İçine gir. Güzel.
2: Geçenlerde dükkanın yanındaki araziyi satın aldık ve onu açık hava amfiteyatrosuna çevireceğiz. Böylece canlı müzik ve barbekü olacak. Adını Dog Bowl koyduk.
4: Barbekü mü dedin?
2: Evet.
4: İşler
2: evet.
4: Değişir.
2: Evet.
4: Ben varım.
2: Yani bir sahneye ihtiyacımız var ve eski bir tırı mobil bir sahneye dönüştürmüşler. Bu mükemmel. Hala tekerlekleri var ve onu bir çekiciye bağlayıp eve götürebileceğimizi düşünüyoruz. Bu bize çok zaman kazandıracak ve mekanı çok daha hızlı açabileceğiz.
1: Çift kablosu bile var. Bu harika. Onu yola çıkarmalıyız. Bu yüzden bir çekici servisi tuttuk.
0: Güzel ekipmanları var değil mi?
1: Gerçekten harika bir şeydi. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Orada biz bilirsiniz.
0: Görebiliyorum. Şimdi
1: ben yapabilirdim.
0: Evet.
1: Ama asla biliyorum. Bu kadar güzel olmuyor. Bunu daha önce yaptı. Oldu. İşte gidiyor. Ve bizim mekana varınca onu merkeze koyacağız ve yaz boyunca birkaç yerel grup getirip bir dizi konser vereceğiz. Belki biraz şiir okuması ya da ne isterseniz onu da yaparız.
2: Lokantanın dışındaki oluklu kaplamanın geri kalanını da sökeceğiz. Sonra tarlanın ortasındaki şu an hazırladıkları kulübeye geçeceğiz. Kaldır. Tamam.
0: Önce bu blokları köşelere koyacağız.
1: Yapmaya çalıştığımız şey şu. Bu çatallar diğer uca ulaşacak kadar uzun değiller. Bu yüzden çatalların arasına bir parça destek koyacağız. Çatalı sokup bağlayacağız. Devrilmesini engelleyecek kadar yüksek olacağını umuyorum. Bunu az sonra göreceğiz.
0: Bence tüm panelleri sökeceğiz.
1: Yine çok iyimser. Evet, bu şeyi düşündüğümüzden ve getirdiğimiz ekipmanlardan daha büyüktü. Tabii ki bir senelik bir çatalın fazlasıyla yeterli olacağını düşünmüştüm. Yani.
7: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: yaşasın gel. 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. BİM,
1: BİM, BİM, kalbimle benim, BİM, BİM. Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
4: İzleniyorum.
3: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
7: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
8: L'Oreal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten, dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oreal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Versace. Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Bu kayış çok zorlanıyor.
7: O kayış şu anda fazla mesai yapıyor. Evet. Şuna bakın.
8: Geriye doğru eğ.
7: Evet, geriye doğru eğ.
8: Oo, yanlış ön.
6: Eğmek için onu yere koymalıyım.
8: Tamam.
6: Çok aşamalı bir sökme işlemiydi. Ağırlığını da bilmiyorduk. Bir ton olduğunu düşünüyorum. Sanırım biraz daha fazlaydı.
9: Bence de öyle.
6: Bu düşündüğümden çok daha ağır.
8: Evet, çok ağır. Geri gitmek mantıklı olabilir. Dümdüz geri Mike. Düz zemine ulaşana kadar dümdüz geri gel.
6: Açıkçası biraz riskliydi çünkü yukarısı aşağısından çok daha ağırdı. Yani ağırlık merkezi çok daha yüksekti ve tahterevalli gibiydi.
8: Oo, müthiş. Sertin işte, evet. Çatalları çok kısa olan bir forklift'i vardı.
6: Bundan daha büyük çatalları olan bir forklift yok.
8: Gerçekleri söylüyorum.
6: Yani sorun forklift, tamam mı? Tamam.
8: Havalandırma bozuldu. Sanırım bu bilet gişemiz olacak.
6: Evet.
8: Evet, evet.
6: Ücret alacak mıyız?
8: Evet.
6: Bedava olacak sanıyordum.
8: Ne? Ne?
6: Şakaydı. Gidip ekranı indireceğim. Bilirsin, elimden gelen her şeyle saldıracağım.
8: Evet, ben içerideyim. Para kazandıracak cevherleri toplayacağım.
6: Evet, git bakalım. Ben de eğleneceğim.
8: Tüm giderlerin bağlantısını kesmemiz gerekiyor. Muhtemelen buradaki gibi ya kancalar ya da cıvatalarla duvarlara bağlılar.
7: Robert, burası çok kötü kokuyor. Kapanmış ve yanmış bir mekanın ne kadar rahatsız edici olabileceğini abartmak gerçekten zor. Ama mutfak lavabosuna aşık oldum.
9: Ve bu sefer sadece lavaboyu aldık.
7: Doğru. Dostum, bu çok havalı görünüyor. Plastik mi?
8: Evet, bulaşık tepsisi.
7: Aa, evet.
8: Sanat olabilir, ne dersin?
7: Bulaşık makinesine konan bulaşıklık yangın zedelerden biriydi.
9: Yanmış rengarenk.
7: Evet.
9: Evet, soyut sanat.
7: Ben de bu sanat mı dedim.
8: Şuna bakın. Aman tanrım. Bu sanat eseri olabilir. Kaşıkları görüyor musunuz? Çatalları? Evet, bu sanat. Bunu yıkayacağız ve...
10: Robert yaratıcılığını konuşturdu.
8: Güzelliğine takdir ediyordum. Tek yaptığım buydu. Tam karşımdaydı. Bence bu sanat.
9: Evet, ben sanatımın
7: bu sanat
9: katı
7: değil.
9: Halde
7: sanat
9: olmasını
7: değil.
9: Tercih ederim.
6: Hala bizde, şu anda değerlendiriliyor. Buraya erimiş bir sanat eseri için sanat eksperi getirmek çok zor.
10: Aa, Tanrım. Kokuyor.
8: Evet, biraz kokuyor.
6: Sahibi olan bankaya ekranı indireceğimizi ve sokaktan geçerken görünmeyeceğini söyledik. Yani mülkü açıyoruz çünkü bilirsiniz sorunun bir kısmı da açık hava sineması gibi görünmesiydi.
8: Başarısız bir sinema.
6: Yani evet, onlar için yere indirmemiz gerekiyordu. Eve götürmeyeceğiz, yere bırakacağız. Yerde duracak. Hazır mısın Tay?
9: Hazırım.
6: Yere bırak.
9: Evet, bir şeyi devirerek mülke değer kazandırabiliyorsak arayacağınız kişiler biziz.
7: Şüphesiz.
9: Kesinlikle biziz.
6: Kesinlikle. Evet.
10: Mücadele ediyor.
6: Hadi. Hadi. Devam edin. Evet gidiyor. Devam edin.
10: Mücadele ediyor.
6: Devam edin. Biliyorsun. Bu tüy gibi hafifti. Şöyleydi.
10: Tamamen sessizdi. Yere çarptı ve birden çimler garipti.
6: Beklediğim gibi felaket olmadı ama işte yerde. Onlara yapacağımızı söylediğim gibi. Artık gidebiliriz.
8: Sanatıma basmayın. Sanatıma basmayın.
7: Dikkat et. Hayır. Dikkat edin.
8: Metodaki tek tümseye takıldı.
9: Bu eşsizdi dostum. Eve yakındı, bir günlük mesafede. Açık havadaydık. Hava güzeldi ve eşsiz parçalar topladık.
7: Evet, buradan geçip tüm bu harika parçaların boşa gittiğini görmek zor olur. Yani bir kısmını eve götürebilmek güzeldi.
8: Bu şey harika görünüyor. Sanki hep burada olmalıymış gibi.
6: Bu alana uyuyor, öyle değil mi? Çok büyük değil, çok küçük de değil. Evet, karavan yeni yuvasında. Ona dog bowl diyoruz. Orada ihtiyacımız olan şey için harika bir odak noktası ve çok işe yarayacak. Gerçek profesyonel bir sahne gibi görünecek.
8: Kırmızı, beyaz ve...
6: Hayır, siyaha boyayacağız. Siyah.
8: Siyah.
6: Birçok nedenden dolayı tamam. Gözden kaybolmalı.
9: Evet, sahneyi kendimize benzeteceğiz. Onu markalaştırıp temizleyeceğiz. Işık ve elektrik lazım, bu tür şeyler.
7: Saman balyaları da. Bir tek alkoni.
9: Evet, ve kemanıyla duran yaşlı bir adam.
7: Evet, kesinlikle.
9: Evet.
8: Müzik dinlemeye hazırım. Aslında şu an evet, duyabiliyorum bile.
6: Bahsettiğin şey evet. Kulaklarındaki çınlama.
8: Evet, muhtemelen.
6: Bu taş evi yapmam gerekiyor.
8: Evet.
6: Gidip çalışmaya başlamalıyım.
8: İyi fikir, evet. Var değil mi? Bana uyar.
6: Ne kadar kötü olabilir ki?
8: Ben burada
6: tamam,
8: takılacağım.
6: Kardeşim.
10: Sabırsızlanıyorum.
8: Çok havalı olacak.
10: Gerçekten yapıyoruz.
6: Çocuklar, bu aletlerle ne yapıyorsunuz?
9: Verimlilik faktörümüzü arttırıyoruz baba.
6: Güzel. Taş ev için bir projem var. Etkinlikler yaparken bir bara ihtiyacımız olacak. Hareket ettirilebilen, bir çeşit servis barı gibi olan bir köşe barı. Böylece konuttan parti alanına gidebilir. Taş ev 1911 yapımı bir bina. Aldığımızda çok kötü durumdaydı. İçini boşaltıp yeni kablolarla yeni tesisat döşeyip son model yaptık. Gurur duyuyorum.
9: Taş evdeki sinema odası harika ama bir bara ihtiyacı var, öyle değil mi?
6: Evet, oraya derme çatma bir bar yapmıştık ve daha kalıcı bir şey yapmak istiyoruz. Bu da bize bunu yapma fırsatı sunuyor. Neden bahsettiğimi söyleyeyim. Tahtada sihirli.
9: Sabırsızlanıyorum.
6: Bir tarafı galvaniz, diğer tarafı paslı patina olan oluklu levha kullanacağız. Birkaç dolap olacak ve uçları için ahşap, tezgah içinse kasap kütüğü veya çinko düşünüyorum. Yapmayı düşündüğüm şey, oradan aldığım ve 12 yıldır elimde olan bir metal parçasını kullanmak olacak.
9: Vay canına.
6: Hala burada.
9: Ondan ayrılmaya hazır
6: Hazırım.
9: Mısın?
6: O an geldi. Tamam. O an bu an. Eski karavan kapımdan uç panellerini yapıyorum ve keşke o şeyi ağaçtan söktüğüm günün fotoğrafı olsaydı. Genellikle insanlar onu geri dönüştürür ama benim içim el vermedi. Üzerinde Molly ve köpek yazısı var. Molly köpeğimdi, ben de onun insanıydım.
9: Bir şablon oluşturdum, metali aktardım ve şimdi onu kesmem gerekiyor. Daha önce hiçli şeklinde bir tezgah yapmamıştım. Şablonu yapıp metale aktarmak ve sonra da onu bükmek biraz zamanımı aldı.
11: Bırak. Estesin. Tamam, sanırım tamam. Oldu.
9: Evet, çok iyi oldu.
6: Uç kapakları olacak iki panelim var. Birinde köpek olacak, diğerinde hurda kelimesinin son kısmı ya da da hecesi var. Sonra Molly, yani orijinal siyah köpek olacak. Kafası tam çift kapının üstünde olacak. Bu benim işim.
9: Pekala, henüz tahtayı
6: takmadık.
9: Anladım,
6: oluyor, tamam.
9: Ama ne üzerinde çalıştığımız hakkında bir fikir veriyor.
6: Bayıldım, kesinlikle bayıldım. Ve son olarak millet, dolap kapaklarını buraya takacağız.
11: Evet, kapılar tam şurada olacak.
6: Evet, bu buraya oturacak.
9: Molly'nin kafası...
6: Molly yaşıyor. Rafları yerleştirdik. Tekerlekleri evet. takacağız. Alt rafları ve kapakları yapıp arka tarafı ve olumlu evet. levhayı takacağız. Evet. Tel tezgahı bitirecek ve bu kadar. İyi iş beyler, aferin. Beyler.
9: Oh. Ne kadar ne güzel ama.
8: Neyiniz var?
6: Arabanın kapıları bu konumdayken uçları tam olarak göremiyorsun. Büyük tamam. bir parti verirsen böyle duracak.
8: Evet tabii.
6: 90 derece çevirirsen.
11: Açıkken bile çok fazla yer kaplamıyor.
6: Kaplamıyor. Nedenlerinden biri de bu.
8: Bu şekilde de durabilir.
6: Daha küçük bir bar daha az yer kaplıyor.
9: Köpek.
6: Ayrıca köpek yazısını da görebilirsin.
8: Bayıldım çocuklar.
6: Buradaki Molly'nin patisi. Çevir. Çevir çünkü çoğu zaman böyle duracak. İşte böyle.
11: Transformer
6: evet.
11: gibi.
6: Evet.
8: Köpek köşeye gelsin.
6: Evet. Her zaman olduğu gibi çok fonksiyonlu bir parça. Bu tüm taleplerimizi karşılayacak. Çünkü insanların istek ve önerilerine göre gerekeni buluyoruz. Bu da tam olarak yerine getirebileceğimiz bir tanesi daha.
8: En iyi çalışmalarımızdan biri.
6: Sanırım.
8: Bizim dedim. Kendimi nasıl kattım gördünüz
11: bunu
8: mü?
11: Bunu hak ettin.
6: Evet. Sen de bunun parçasısın Rab.
8: En iyisi.
11: İşte bu.
8: Evet dostum.
11: Tamam.
6: Evet, harika bir hafta geçirdik. Eve yakındık.
8: Eve yakındık. Yatağımızda uyuduk. Çok evet. güzeldi. Oradan harika bir 3 bölmeli paslanmaz çelik lavabo aldım. Bunu satabileceğim.
6: Bu yaz gerçekten harika olacak. Bizim için bir karavan sahnemiz var.
8: Sen de harika bir parça yaptın.
6: Evet, taş ev için havalı bir köşe barı yaptık.
8: Ve tarihteki en güzel doğal sanat eserlerinden birini tespit ettim.
6: Bu bir evet. sanat koleksiyoncusu olduğun tarihi bir gün ve bu evet. gerçekten bilirsin.
8: Sanat
6: gerçekten
8: tutkunuyum.
6: Dilim tutul.
8: Satmak istediğim için biriktirmiyorum. Sanat tutkunuyum ben.
6: Senin olsun. Salvador Dali bu.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
13: Kazancım net, sigortam net.
14: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelya makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Bim, bim,
15: bim, bim, bim. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli.
16: Ve ferah. İçim küpür küpür.
15: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
18: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
19: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
20: İstemiyorum.
19: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
21: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol. %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İlgilenebileceğimiz en büyük projelerden biri bu olacak diye düşünüyorum. Dükkanı yeni kapatmışlar sanki.
1: Biz restoran işi pek yapmayız. Resimleri boşluğa bırakmam yeterli olacaktı.
0: Ne kadar ağır olabilir ki?
1: Biraz daha asılmasını söyledim T'ye. O da asıldı.
2: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
1: Değeri artmaya devam ediyor.
2: Hurda bizim işimiz.
1: Maryland Largo'daki eski Blue World Cap Center'a gidiyoruz.
3: Ben orada yaşarken Washington Capitals ve Washington Bullets'ın eski stadı olan Capital Center.
0: Çok sayıda büyük mağaza, restoran ve banka var. Bütün merkez yıkılacak ve Cap Center'a yeni bir şans verilecek. İlgilenebileceğimiz en büyük projelerden biri olacak diye düşünüyorum. Çok gideceğiz ve faydalanabilirsek bir sürü imkan ve fırsat yakalayabiliriz, öyle değil mi?
4: Bugün başarı potansiyeli çok yüksek.
5: Capital Center'daki ilk durağımız bir barbekü restoranı olacak.
0: Restoranın son hali 2014'te yeniden düzenlendi ve yaklaşık 1,5-2 yıl sonra da kapandı. Sadece 2 yıllık bir işletmesi oldu.
1: İşte geldik.
6: Başlıyoruz.
5: Evet.
6: Vay canına.
4: Evet.
0: Dükkanı yeni kapatmışlar sanki.
1: Biz restoran işi pek yapmayız. Çünkü bizim anladığımız bir iş değildir diyebilirim.
4: Restoranlar biz varana kadar genelde harabeye döner.
1: Ama bu restoranla ilgilenmişler ve temizlemişler. Hatta olduğu gibi bırakıp gitmişler.
0: Sandalyelerden ve masalardan başlayabiliriz. Dışarı alabiliriz.
1: Bütün masaları sökelim.
0: Resimleri görüyor musunuz?
4: Evet.
0: Bence çok iyiler.
6: Evet, çok güzel.
0: Önce bunları çıkaralım dışarı. Sonra da toplamaya başlarız ve mutfağa doğru geçeriz. Olur mu? Hemen başlayalım.
4: Tamam.
1: Hadi. 1, 2, 3, hurdacılar.
5: Rahat çalışabilmek için masaları ve sandalyeleri çıkarmamız gerekiyordu ve...
0: Bir sürü vardı.
5: Şansımıza sandalyeler çok iyiydi.
0: Ayrıca masalar da iyiydi. Farklı ebattaydılar ve nakliye için hepsini söktük.
1: Bu büyük bir iş olduğundan Cameron ve Nathan'ı da getirdik.
0: Gittiğimiz işlerde çok alet edevat lazım olur bize ve onları yanımıza taşımak mantıksızdır.
1: Bu yüzden binanın içine bir kapıdan girebilen küçük bir profesyonel yükseltici kullanacağız. Normal merdivenler biraz, yani kullanırım ama bu bina iki katlı bir yer. Yani asma katı var.
0: Büyük bir bina.
1: Ve tavan yüksekliği 7 metreden fazla. O yüzden personel yükseltici en iyisiydi. Binanın içinde hareket ederken hoparlörleri, tabloları ve aydınlatmaları aynı anda sökeceğim. Ne dersin, tablolar 1,5 metreye 3 metre var mıdır?
0: Evet.
1: Ve mutfak dolabı yapılan ahşapların üstüne çizmişler ve duvara vidalamışlar. Sadece vidalarını sökmem ve onları boşluğa bırakmam yeterli olacaktı. Düştü.
0: Düştü mü?
1: Evet. İki yere düşerken hiçbir yere bağlı değildi. O yüzden dedim ki
0: ne kadar ağır
1: olabilir ki? 1,5 metreye 3 metrelik kocaman bir şey.
0: Evet. Oh, ağırmış.
1: Diğerinde daha dikkatli olurum.
4: Ne sandın ki? Vidaları söktün işte.
1: Düşeceğini biliyordum.
0: Yer çekimi, inanılmaz.
1: Evet, yer çekimi öyle.
0: İnanılmaz.
1: Günün birinde alt etmek isterim. Ama sonra anladım. İlkinden sonra.
0: Yaptığın şeye hayret ettim.
1: İlki yere düştükten sonra anladım. İşin sonunda bu malzemeleri orijinal halleriyle kullanamayacaksan, biz genelde kullanmayız, ufak parçaları kesip sehpa veya restoran masası yapabilir, üstlerine cila sürebilirsin, onları süsleyebilirsin.
0: O 1B.
5: Tamam.
0: O 1A.
5: Anladım.
0: Grace ve ben bar malzemelerini sökmek için bir plana göre çalışmaya başladık. Bar çok büyük, 3 parçalı bir yapı.
5: Robert ve ben barı olduğu gibi tek parça halinde parçalarıyla beraber satmak için ilan vermeye karar verdik.
0: O yüzden bölmek istedik. Biri gelip üçte birine şu kadar veririm derse...
5: Güle güle.
0: Bu ayağı kırık. O yüzden yere indirirken dikkatli olman gerekiyor.
5: Tamam.
0: Parmağım kırık ayağın arasındayken yere koymayayım. Üstünde tezgah olan bu soğutucu hariç her şeyi çıkardık. Ve bunu sökeceğiz, arabayı alacağız ve çıkaracağız. Sonra da geriye barın tezgahları kalacak. Bu çok ağır bir malzeme. Sökmek için en az 4 kişi gerekiyor.
1: Ben onu kompozit malzeme sandım.
0: Ben de kaldırıncaya kadar öyle sandım. Nasıl bu kadar ağır olabilir dedim.
1: Maalesef gerçek granit çıktı.
0: Maalesef, evet.
1: Başlı başına bir sorun yani. Evet. Bel ağrısı ve fıtık gibi şeyler.
0: Evet. Kim neresinden tutacak şimdi?
3: Ben senin olduğun yerden tutacağım.
0: Dikkatli olmalısın çünkü gerçek taş ve kırılabilir. Evet. Tamam, hazır mıyız? Hadi, hadi bakalım, çevirin.
3: Tamam.
0: Hadi, tamam. Ben tadilat konusunda yeni bir granit montajıyla eskisinin sökümünde çok deneyimliyim. O yüzden bu tezgahın en azından sökülmesi konusunda inisiyatif aldım. Sonra geri çekildim ve diğerlerinin kaldırıp arabaya koymalarını bekledim.
5: Evet, neredeyse bütün ekip uğraştı onu yapmak için. Çok doğrudur. Yoruldum.
0: Bu tarafa çekelim.
3: Granit satılır ama aşırı derecede ağır bir şeymiş.
4: Bu granitin tekrar bar olması şart değil. Başka yerlerde kullanılabilir. Ortasına bir delik açmak istersen mutfak tezgahı, banyo lavabosu olabilir.
3: Fazla mı yükledik?
4: Bir tanesi bile fazla. Yeni sloganımız geride hiç bar kalmaz.
3: Evet.
4: Bu restoranın mutfağı çok büyük ama insan arada kalıyor. Ya bütün hesapları yapmak, kar marjlarını hesaplamak ya da kamyonu dayayıp mesailerimizi sürdürmek.
7: Bunların hepsi plastik, atıyorum.
1: Biliyorum ama çok sevimliler.
7: Evet, çok sevimli.
1: Alalım.
7: Tamam, alırız.
1: Evet, biz normalde mutfakları sevmeyiz çünkü çok pis olurlar. Yani pislik sorun değil ama yağdan rahatsız olurum.
0: Bir şey.
1: Son restoran işinden beri hala terapideyim. Bu üçlü lavaboyu istiyorum. Ufak lavaboyu istiyorum. Hatta bunları bile alabiliriz. Bunlar çok kullanışlı eşyalar. Normal şartlarda hepsini bir arada satmayı tercih ederiz.
4: Çok daha az yorar.
1: Ama genelde öyle olmuyor. Bir kişi tek bir şey istiyor. Bunları alıp nakde çeviren şirketler de var tabii. Gelip mangalı alacak birini buldum. Brülör. Mangalı 1500 dolara sattım. Yeni biri herhalde 25 bin dolar. Kendim kullanmayacağım. O yüzden yerde 1500 dolar bulmak gibi oldu. Şu malzemelere bak. Güzel değil mi? Tanesi 5 dolara gider. Ne dersin? Ve bir sürü restoran malzemesi vardı. Tencereler, tavalar.
0: Sahi mi?
1: Evet, sahi. Dorothy, ne buldun söylesene. Tabloların çoğunu duvardan söktüm ama uzun bir tanesi vardı ki 4 panelden oluşuyordu ve ona erişemedim. O yüzden mangalın etrafını sökmek zorunda kaldık. En azından bir kısmını kaldırdık. Ted elinde bir balyozla girişti. Bir daha asla yapmayacak.
3: Evet, balyoz harap oldu.
1: Sanırım demirle sabitlenmişti.
0: Testereyle kesmeyi denediniz mi?
1: Denedim. Testereyle kesmeye uğraştım. Şimdi oldu.
4: O duvar bir orduya dayanabilirdi.
1: Ben geçmişte çok şey söktüm ama o mangal bizi ezdi.
3: Sonunda pes ettik. Kesmeye başlayalım dedik. Demirden yapılmıştı ama baştan sona kalın demir kullanmışlar.
4: Gereksiz.
3: Evet.

0: Bence iyi bir gün. Bir barı ve bir restoranı tamamen parçaladık.
1: Evet, daha yapacak çok iş var. Yapabileceğimizden fazlasını yaptık bence. Yarın işimizi bitirmeye çalışacağız ama yine de zor olacak. Çünkü çok malzeme var.
0: Daha dış kaplamalar var. Tabelaları ve birkaç güneşliği alacağız. İçeride birkaç aydınlatma kaldı ve bir mutfak dolusu malzeme var. Yani işimiz başımızdan aşkın.
1: Daha bir sürü işimiz var.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelen makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.

0: Bay Kiki. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi. Haydi.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir biskrem versem.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
6: İstemiyorum.
5: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
7: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
9: İkinci gün biri bizim yerimize halleder sanıyorduk ama olmadı.
10: Olmadı.
9: Kaldığımız yerden devam etmeliyiz.
11: Arkadan başlayalım.
12: Bu turda sökemeyeceğimiz çok malzeme kaldığından Robert ve Grace içeride malzemeleri kayıt altına aldılar.
13: Evet, asıl restoran malzemelerini yerlerinde bıraktık. Bunların hepsine bir diyelim ve bulaşıkhane yazalım, olur mu? Bütün mutfak malzemelerini kayıt altına aldık ve Roanoke'da birkaç restoran sahibiyle anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Fakat o malzemeleri yerine bırakacağız ve diğer projeler için en az 3-4 defa daha geleceğiz. Birkaç tur daha yaptıktan sonra teslimata hazırlayacağız. İçlerindeki suyun bağlantılarını doğru kestikleri sürece bunları çıkarmak zor olmayacak.
9: Robert devasa boyuttaki endüstriyel su ısıtıcıları buldu. Hala satışta olan modellere birebir benziyor.
13: Öyle mi?
9: Eğer ki modelleri eskimediyse hala değerli olabilirler bence.
13: Bu ısıtıcılar aşırı pahalı. Buradaki modeller gazla çalışıyor. Ve yenisinin tanesi yaklaşık 9000 dolar.
9: Bir şey daha var. Eğer içi hala su doluysa herhalde 400 kilo falan vardır. Önce boşaltmalıyız.
13: Evet, önce boşaltmamız gerekiyor.
9: Normal bir ısıtıcıyı sökmekten daha zor değil.
12: Evet, iki vida.
9: Her yer su içinde. İlk adım suyu boşaltmak. Bir ara alta bağlanan borunun içindeki suyun belli bir seviyenin altına indiğini sandım ama inmemişti. Hala içinde su var. Her yere sıçradı.
12: Kaçırdım o sahneyi.
9: Üzüldüm.
12: Evet.
14: O bu çok ağır.
13: Bu ısıtıcıların ömrü en az 10 yıllık. 2 yıldır kullanılmıyorlar. Sanırım hala bir ederi vardır ve sökülmeleri için de beyin gerekmiyor.
9: Oldu.
12: Bu ucundan tutacağız, biraz asılacağız ve yere düşüreceğiz. O metal güneşlikleri almak istedik. Kumaşları düşünüyorduk ama metal olanlar daha kullanışlı olur dedik. Altlarına tırmandık ve vidaları kestik. Altlarına forklifti soktuk. Asılıp indirmek daha kolay olacaktı. Sorun olmaması gerekiyordu.
10: Bunu sanki 40 yıldır yapıyoruz.
12: Çok kolay oldu bu iş. İlk ikisini deneysel yaptık ve üçüncü de kendimize çok güveniyorduk. En azından ben. Hadi. Biraz fazla direniyor diye düşündüm ve T'ye biraz asılmasını söyledim. O da asıldı. Atladığım vida sonunda koptu ve yerinden zıpladı.
9: Bir güneşliği bir forkliftle yakalamayı öğrenmek çok zaman alıyor.
10: Evet, gerçekten bir harikaydı. Çok iyiydi.
13: Burada bitişik nizam dükkanlar var ama bizim de kamyonlarımızın kasaları doldu. O yüzden dükkana dönmemiz, boşaltmamız ve tekrar gelmemiz gerekiyor.
10: Fizyoterapiden sonra hemen geri geleceğiz buraya.
12: Evet.
9: Beyler.
12: Hey, ne yapıyorsun?
9: Yeni yarış takımımızın kalbini buldum. Sen tanırsın bu motoru.
12: Evet, tanıdım. Garajımda yaklaşık 50 yıl yaşadı.
9: Doğru.
12: Evet.
9: Muhtemelen yeniden çalışırdı ama ben düşündüm de ve sana da söyledim.
12: Kusura bakma.
9: Masa olsun.
12: Masa?
9: Evet. Motor gövdelerinden masa yapan insanlar gördüm. O yüzden kanepemin arkasına ufak bir masa yapmak istiyorum. Her ne kadar kanepede kahvaltı etsem de kahvaltı edebileceğim bir... Beyler.
12: Ne yapıyorsun?
9: Yarış takımımızın ne buldum? Sen tanıdın bu motoru.
12: Adam, garajım...

0: pistonu ayak yapalım. 3 pistonu da.
1: Subapları ve diğer parçaları üstünde mi bırakacaksın?
0: Sanırım...
1: Trigger'de mi kalacak?
0: Sanırım değiştirebilirim. Çünkü silindirlerin içine ışık koyma düşüncem var.
1: Tamam.
0: Tahtaya çizeyim.
1: Olur. Geliştirme aşamasının bu tarafında olmak hoşuma gidiyor.
0: Bir taban var.
1: Anladım.
0: Tamam, ilk iş olarak motoru parçalayacağız ve ayaklarını tasarlayıp üstüne cam takacağız. Masa benim için ama söyledim mi bilmiyorum.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Tamam, siz düşünmüşsünüz zaten. Bana gerek yok burada. Bir sıkıntı yaşarsanız aşağı gelip size yardım edebilirim. Hadi iyi eğlenceler.
0: Teşekkür ederiz. Sadece motoru sökmemiz gerekiyordu. Ben geçmişte bir iki tane motor yaptım. Crank milline kadar söküp baştan yapmak gibisi yoktur. O yüzden motoru sökmek eğlenceli oldu. Çok dikkatli olmam gerekmediğini bildiğimden...
1: Otopsi gibi bir şey.
0: Bağlantı millerini ayıralım.
2: Tutun.
0: Tamamdır. Aa, kısaymış pistonlar.
2: Evet, çok kısa.
0: Ne kadar kısa bunlar. Çok eğlenceli.
2: Sıradaki...
1: Bunlara çocukluktan alışıksın.
0: Evet.
1: Başka şeyler söktün. Ben de yaparım.
0: Evet.
1: Ben de çocukken yaptım o işleri. Ama asla geri toplayamazsın.
0: Evet, sanat kısmı orası.
1: Evet.
0: Çelikten keseceğimiz bir plakayı tutturmak için arka taraftaki vida deliklerini kullanacağız. Piston ayaklarını tutturacağımız nokta bu plaka olacak. Motorun gövdesi dökme demir. İstenirse kaynaklanır ama özellikle kaynak yerleri ağır bir masayı taşıyacaksa pek iyi bir şey olmaz. Üstündeki camın asla dağılmasını istemezsin. Plakayı vidalamak için crank millinin bağlantı çubuklarını tutan vidaları kullandık.
1: Eksiksiz bir geri kazanım.
0: Evet, sabitleme elemanlarının çoğu motorun içinden çıktı.
1: Mekik iniş yaptı. Çok güzel oldu çocuklar.
0: Ayaklar yükseklik ayarlı değil ama kaynak gerektirmeyecek kadar da geniş. Olduğu gibi bırakabiliriz ve zamanla oturur. Çok dengeli oldu. Harika oldu bence. 3 pistonumuz daha var. Aynısını buraya nasıl yapacağımızı düşündük.
1: Tamam.
0: Aynı şekilde üçgen yapacağız.
1: Tabii.
0: Ondan sonra da gövdeyi istediğim kadar temizlemek ve boyamak kalıyor geriye. Sonra benim eve teslim edeceğiz.
1: Evet.
0: Müşteri beğenir umarım.
1: Zor müşteri. Hadi bakalım indirelim şunu arabadan.
0: Evet. Benim evdeyiz.
1: Neredeyiz? Şeyde mi? Harding?
0: Biz mi? Bedford'dayız, evet.
1: Bedford ilçesi. Tay burada birkaç dönümlük bir cennet satın aldı.
0: Yapmak için nihayetten izin aldığım o masayı getirmek için buraya geldik baba. Harika görünüyor. Son kat boya olarak orijinal mavi renkten yeterince kaldı. Son kat boya gerçekten iyi görünüyor.
1: Ne diyeyim? İnanılmaz iyi. Boyu çok hoşuma gitti. Bar yüksekliği, yüksekliğini ayarlamak için ara parça kullanman çok iyi.
0: O kısım beni çok düşündürdü. Camı monte etmek için de iyi bir yöntem buldum.
1: Mükemmel.
0: 6 pistonu da kullandık. 6.
1: Evet.
3: Işıklar da şık göstermeye yetecek oranlı oldu.
0: Işıkları yanıyor.
1: Arkasına saklamışsın. Bu tarafa bir ışık daha koy. 2 tane olsun.
0: Onu düşündüm.
1: Harika. Gelip bir şeyler yiyip içmek için sabırsızlanıyorum. Ben buna nesil geçişi diyorum. Kızın veya oğluna miras kalıyor.
0: Kusura bakma.
1: Sağlık olsun.
0: Bunu gelecekte izlersen kusura bakma.
4: Maryland, Largo'ya ve Cape Center'a muhteşem bir seyahat oldu, öyle değil mi?
1: Evet, sen barı aldın.
4: Ben o büyük barı aldım. Birden fazla bar sayılır.
1: Ben de bütün tabloları sökecek sistemi mükemmelleştirdim.
4: Ve bu haftaki masamız muhteşem oldu.
1: Evet, tabii. Doğuştan var bizde.
4: Biraz seyahat ettik ama bir sürü harika eşya topladık.
1: Harika bir potansiyel.
4: Harika bir hafta.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
0: Sarık ola.
6: Fanta sarık ola canım o.
5: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsın?

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Moonlight. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Uyandıralım.
1: Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
2: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
2: Budur.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte. Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
3: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank kartıma din.
4: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Giderek daha fazla Amerikalı evlerini karayollarına taşımak istiyor.
1: Ne?
0: Açık yolun dayanılmaz cazibesine kapılıp karavanları evlere dönüştürüyorlar.
2: Bu çok güzel.
0: Bu mükemmel Amerika deneyimi onların hayatlarını etkileyecek.
1: Vay canına.
0: Ve bütçelerini.
2: Oo, evet.
0: O kadar çok şaşırtıcı seçenek var ki.
3: Wow, çok inanılmaz. Güzel.
0: Bu aile için hiç kolay olmayacak.
3: Bir sürü dolar. Bir buna bayıldım. Dolar.
0: Karavanlarına benim güzel evim diyecekler mi?
4: Bunda kaybolabilirsin.
0: Göreceğiz.
5: Karavan avcıları.
4: Pekala.
3: Benim adım Daniel Hannon.
4: Benim adım Eric Hannon.
3: Seyahate başlamadan önce Newport, Kaliforniya'da yaşıyorduk.
4: Son 11 aydır tam zamanlı olarak yollarda yaşıyoruz. En son 8 metrelik bir Forest River Sunseeker C sınıfı satın almıştık. 11 ayda 34 eyalette bulunduk ve bu güzel ülkeyi görme şansımız oldu.
3: Bir karavanda seyahat edebilmek zaman geçtikçe kesinlikle daha çekici hale geldi. Başlangıçta büyük bir evde olduğumuz için 8 metrelik bir karavana geçmek biraz zor oldu. Ancak rüzgarın bizi götürdüğü yere gidebilmek gerçekten çok güzel bir duygu.
4: Ancak 8 metrede yeterli alan olmadığı için daha büyük bir karavana geçmek istiyoruz.
3: İki köpeğimiz var ve onlar da yolu bizim kadar seviyorlar. Kesinlikle daha fazla alana sahip olmaları için karavanımızı değiştirmek istiyoruz. Aynı macerayı daha geniş bir alanda yaşayabilmek, kesinlikle tüm yolculuğu bizim için çok daha iyi hale getirecek. Bir 5 tekerli almak istiyoruz. Genellikle odaların ayrı olduğu iç tasarımları tercih ediyoruz. Bazı geniş depolu modeller gördük ve aslında o tarz bir şey istiyoruz.
4: Geçimini seyahat yazarlığından sağlayan iki kampçıyız.
3: Yeni karavanda biri benim, diğeri de kocam için olmak üzere birden fazla çalışma alanı istiyoruz. Çünkü ben müzik dinleyerek çalışmayı seviyorum.
4: Ayrı bir alana ihtiyacım var. Özellikle çalışmak için bir alana ihtiyacım var. Sunseeker'da masada çalışıyoruz. Masada yemek yiyoruz. Akşamları dinleniyoruz.
3: Masada.
4: Evet, masada. Masası olan ayrı bir alana sahip olmak gerçekten inanılmaz olacak.
3: Ve depolamaya. Artık sürekli burada olduğumuz için depolama gerçekten önemli. Çok eşyamız var. Yani eşyalarımızı kaldırabileceğimiz bir yer istiyoruz.
4: Çok eşyamız var. O büyük bir yatak odası istiyor. Bense çok küçük bir oda istiyorum. Tek yaptığımız için de uyumak. Yani gerçekten büyük bir yatak odası gereksiz geliyor. Bu alanı yaşam alanı veya çalışmak için ofis alanı gibi şeylerde kullanabiliriz diye düşünüyorum.
3: Ya da daha büyük bir karavan alırız ve bu sorunumuz olmaz.
4: Tamam, başlıyoruz.
0: Daha fazla depolama alanı ve ayrı çalışma alanlarının dışında Hannon'lar ayrıca çamaşır makinesi olan bir karavan, büyük kanepeli, geniş bir yaşam alanı arıyorlar.
4: Bunları gerçekten beğendim.
0: Ve karavanlarının gerçek bir ev gibi hissettirmesini istiyorlar.
6: Merhaba millet, nasılsınız?
4: Merhaba, iyiyiz.
6: Ben Denver.
3: Eric. Tanıştığıma
6: Daniel,
3: memnun oldum.
6: Tanıştığımıza memnun oldum. Nereden geliyorsunuz?
3: Güzel bir soru.
4: Güzel bir soru, evet. Biz tam zamanlı karavancılarız.
3: Tamam. Şu anda C sınıfı bir karavanımız var ve daha fazla alana sahip
6: evet.
3: olmak istiyoruz.
6: Evet, harika. Sınıfınızda işinize yaramayan şeyler neler?
3: Karavanımızda çalışıyoruz. Eşimin ayrı masaları olan bir modele ihtiyacı var.
6: Tamam.
3: Ve sonra ben de ayrı bir alan istiyorum.
4: Çalışırken sessizliği severim. Eşim de
6: yani
4: müziği sever.
6: Yani iki farklı oda olacak.
4: Evet.
6: Hangi fiyat aralığında bir şey bakıyorsunuz?
4: Bizim 100 bin dolarlık bir bütçemiz var.
6: Tamam. Yani sizin için olacağını düşündüğüm birkaç model var elimizde. Gidelim.
4: Tamam.
6: Bu bir Edge. Bu bütçenizin biraz altında, yaklaşık 80 bin dolar.
3: Bunu sevdim.
4: Vay canına.
6: Bu güzel bir model. Otomatik tentesi var. Dış hoparlörler. Depolama alanını kontrol edin. Burası çok büyük. C sınıfından daha büyük olacaktır.
3: Daha büyük ama sanırım bundan biraz daha büyük bir şey arıyoruz.
6: Daha büyük bir şey.
4: Evet, evet, biraz küçük.
6: İçeriye bir göz atalım.
3: Vay canına.
4: Vay canına. Bu ışıkları
3: güzel.
4: Gerçekten çok beğendim. Ve burası bir ev gibi hissettiriyor. Gerçekten harika.
6: Evet.
4: Bu çok büyük.
3: Çok güzel. Koyu renk ahşabın büyük bir hayranıyım.
4: Bir karavana göre hayal ettiğimden daha iddialı görünüyor. Bu gerçekten göz kamaştırıcı.
6: Evet, oturma odası. Ev tipi bir kanepe var.
3: Rahat bir kanepe.
6: Bunu öne doğru çekiyorsun.
4: Oh.
6: Nasıl buldunuz?
3: Bu çok daha iyi. Burada herhangi bir yemek alanı olmadığını fark ettim.
6: Haklısın. Burası gerçekten çok yönlü bir alan. Koltuğun altını kapattığınızda tam buraya bir masa kurabilirsiniz. Yani burayı yemek veya dinlenme alanı olarak kullanabilirsiniz bence.
3: Tamam.
2: Çok iyi.
3: Bu
2: burada
3: harika.
2: Yemek yiyip maç izleyebiliriz, öyle değil mi?
6: İkinci bir alan istemiştiniz. Hı-hı. Tamam. Buradaki boşluğa bir bakın şimdi.
2: Ha, vay canına.
6: Burası bir garaj. Ama bunu kapattığınız zaman o orada müziğini çalabilir ve sen de sessizce çalışabilirsin.
2: Sessizlik, işte onu seviyorum.
6: Bu alanla ilgili diğer harika şey kendi banyosu olması. Arkanıza bakın.
2: Gerçekten mi?
3: Aa, çok güzel.
2: Vay canına.
3: Tuvaleti kullanmak için dışarı çıkmamıza gerek yok.
6: Burada otomatik bir sistem var. Bu tuşa basınca yatak aşağı iniyor.
3: Bu oldukça kolay.
6: Gerçekten çok kolay.
2: Evet, bu hoşuma gitti. Ve her iki tarafta kanepe var. Yani bu harika.
6: Sadece böyle yuvarlıyorsunuz.
2: Güzel.
3: Vay canına, bu gerçekten çok
6: evet,
3: rahat.
6: Evet, şuna bakın. Bu delikler buraya takılacak. Masanın altındaki ayaklar için. Yani burası sizin yemek
3: çok
6: alanınız.
3: Çok güzel. Aslında pencereler açıkken burada hava alabiliriz ama burası yemek yemek için biraz karanlık.
6: Bu sorunu sizin için ortadan kaldırabilecek bir şey göstereceğim.
2: Vay canına.
3: Bu çok havalı.
2: Vay canına, masamı buraya kurup dışarıyı seyredebilirim. Bir göl kenarına park et ve balık tut falan. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Muhteşem.
6: Banyo için hazır mısınız?
2: Evet.
3: Vay canına, buna bayıldım. Bir küveti var.
2: Bu harika.
3: Tavan penceresi de gerçekten güzel. Evet. Onun sayesinde gün ışığı rahatlıkla içeri
2: böyle
3: girebilir.
2: Gelin. Bakar mısın?
6: Nasıl buldunuz?
2: Çok güzel.
3: Yatak odasından direkt banyoya geçebilmek harika bir özellik.
6: Buradaki alan yeterli mi?
3: Sanki biraz dar gibi.
2: Bak, bilmiyorum. Bence fena görünmüyor. Yani alt tarafı uyuyacağız, öyle değil mi?
3: Çamaşır ve kurutma makinesi
6: aslında
3: var mı?
6: Aslında bu model çamaşır makinesiyle gelmiyor. Bazı müşterilerimiz onları garaj alanında kendileri ekliyor. Bu sizin vermeniz gereken bir karar.
3: Hmm. Bu muhtemelen maliyetli olur mu?
6: Evet.
2: İşin iyi yanı, bu model bütçemizin çok altında.
0: Edge, Hannon'ların yeni evlerinde aradıkları birçok özelliğe sahip. Eric sadece çalışma alanına sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda bir banyo da kazanıyor. Her ikisi de karavanda bulunan güverte özelliğini seviyorlar ve 80 bin dolarlık fiyatıyla bütçenin çok altında olması onlar için ideal olabilir. Ancak Daniel küçük yatak odasını, çamaşır ve kurutma makinesinin olmamasını ve karavanda yeterli depolama alanı bulunmamasını sevmiyor.
2: İnanılmaz.
3: Çok güzel.
2: Buna bak.
0: Bir sonraki karavan Hannon'ların istek listesini karşılayacak mı?
3: Vay canına.
0: Tam zamanlı karavancıların ortalama yaşı nedir? 25-30, 35-40 veya 50 üzeri. Tam zamanlı karavancıların ortalama yaşı nedir? Yaş ortalaması 50'nin üzerinde. Yıl boyunca karavanlarında yaşayan çoğu insan emekli oldu. Ancak daha fazla Amerikalı yolda tam zamanlı bir hayata geçmeye başladıkça yaş ortalaması hızla değişmeye başladı.
6: Pekala millet. Bu bir Road Warrior. Bu model diğerinden çok daha büyük. Neredeyse aradığınız tüm özelliklere sahip. Ancak fiyat açısından biraz daha pahalı. Sanırım sizin bütçeniz 100 bin dolardı. Depoya bakalım.
2: Şuna bak, diğerlerinden çok daha geniş.
3: Bunun televizyon. Gerçekten iyi bir depolaması var ve dışarıdaki televizyon bizim için
6: evet.
3: Bir bonus.
6: Hadi içeri bakalım.
2: Vay canına.
3: Çok güzel.
2: İnanılmaz.
3: Gerçekten güzel.
2: Yani bunun görünüşü gerçekten harika. Şuna bak.
3: Şunun genişliğine bir bak.
6: Evet. Bunun iki tane slide var. Yani yaşam alanınızda diğerine göre daha çok alanınız olacak.
2: Aman tanrım.
6: Hazır o kanepedeyken sana bir şey göstereyim.
2: Mükemmel. Baksana, burada fonksiyonlar var. Oh. Masaj mı? Aman tanrım.
6: Ne düşünüyorsunuz?
3: Buna gerçekten bayıldım.
6: Bu kanepede zaman geçirdiğinizi hayal edebiliyor musunuz?
2: İyi geceler.
3: Eric, şuna bir bak. Burada sabit bir çalışma alanı var. Burası benim alanım olabilir.
2: Burada müzik dinleyebilirsin. Ben de arkada olurum. Böylece onu dinlemek zorunda kalmam. Bu nedir?
6: Bu bir vakum sistemi. İçine bir hortum takabilirsiniz ve karavanın geri kalanını bununla vakumlayabilirsiniz.
3: Bunu sevdim.
6: Bu sabittir. Gidip mutfağa bakalım.
2: Evet, bunu beğendim. İlk dikkatimi çeken şey
6: bu lavabonuz.
3: En sevdiğim. Vay canına. Bu harika bir depolama. Bir karavanda böyle bir şey görmek aklıma gelmezdi. Gördüğüm tek olumsuz şey tezgah alanının fazla geniş olmaması.
6: Bu değiştirilebilir.
4: Hı-hı.
3: Evet.
6: Evet. Biliyorsunuz depolama alanı, evet. Büyük televizyon, masa ve tezgah. İstediğinizi değiştirebilirsiniz.
3: Doğru.
6: Bu sizin vermeniz gereken bir karar.
3: Bu alanda fark ettiğim diğer şey ise yemek yiyecek alanımızın olmaması.
4: Aa evet.
6: Masa tam burada kanepenizin önüne geliyor. Burası sizin için çok yönlü bir alan. Bunun kararı biraz size kalmış. Bu ekstra kanepeyi istiyorsanız yemek alanını seçeneği olmayacaktır.
3: Sonra kanepenin arasından lazım. Kırıntılarımızı toplarız.
4: Evet.
6: Diğer güzel şey ise garajda harika bir yeriniz olması.
4: Oo.
6: Bunun depolama alanı daha fazla.
3: Güzel.
6: Ayrıca diğerinden biraz daha büyük bir banyosu var.
3: Yarım banyo.
6: Bu bir artı.
3: Bu banyonun iç düzenini H'dekinden
6: biraz daha fazla
3: alan.
6: Beğendim.
3: Evet.
6: Evet. Burada bu karşılıklı banklara sahip olacaksınız. Bakın.
3: Bunun büyüklüğünü beğendim.
6: Evet. Yani gerçekten
3: masa.
6: Yemek alanını kaybetmiyorsunuz. Burası
3: doğru.
6: Yeterince
4: İşin
6: geniş.
4: Güzel yanı burada yemek yiyebilir ve manzarayı izleyebiliriz.
3: Bu güverteyi çok sevdim.
6: Görülecek daha çok şey var. Hadi gidip banyoyu görelim.
3: Tamam.
4: Harika.
3: Vay canına.
4: Aa.
3: Bu büyük küveti çok beğendim. Güzel, büyük bir tavan penceresi de var.
6: Burası işinize yarar mı?
4: Çok güzel,
3: evet,
4: kesinlikle.
3: Porselen tuvalete bak.
6: Yatak odasına bakın.
3: Vay canına.
6: Burası Aa. Diğerinden daha büyük.
3: Bu yatak odası çok güzel.
4: Yatak odası tam istediğim
6: Depolama
4: gibi.
6: Depolama alanı çok önemli olduğu için burada dışarı kayan döner bir televizyonumuz var.
4: Vay canına.
3: Vay canına.
4: Çok havalı.
6: O halde size bir sürprizim daha var.
3: Çamaşır makinesi ve kurutucu.
4: Güzel.
3: Bayıldım.
6: Hepsi bir arada. Yani önce yıkama sisteminden geçirecek, sonra da kurutma işlemini yapacak.
3: Vay canına.
6: Çamaşır makinesinden çıkarıp kurutucuya götürmenize
3: Road
6: gerek
3: Warrior'daki
6: yok.
3: Road Warrior'daki yatak odası gerçekten harika. Üstelik çamaşır makinesi ve kurutucu da orada. Büyük bir dolap alanı var ve bunun üzerine bir kral yatağı var. Bu benim için büyük bir artı. Biliyorum çok büyük diyeceksin ama bu odayı çok
4: evet.
3: sevdim. Tek eksi şu ki banyoya direkt giriş yapma şansımız yok. Ama bu H'de çok hoşuma gitmişti.
6: Doğru. Size göstereceğim birkaç şey daha var.
0: Road Warrior'ın birçok özelliği vardır. Hanenlar geniş oturma odasını severler. Tam zamanlı karavan için bol miktarda depolama alanı vardır ve içinde çamaşır makinesi mevcuttur. Daniel aynı zamanda büyük yatak odasından ve masadan da memnundur. Ancak bütçeyi 25 bin dolar aştığı için sınırlı tezgah alanı veya ana banyoya doğrudan erişimin olmaması çifti mutlu etmez ve ikisi de mutfakta ayrı bir yemek alanı olmasını ister.
3: Eric, gelip bunu görmelisin.
0: Hanenlar bazı etkileyici seçenekler gördüler. Acaba bir sonraki karavan onları etkileyecek mi?
4: Bunda kaybolabilirsin.
3: Bayıldım.
0: Toy Haller ayrıca aşağıdaki isimlerden hangisiyle bilinir? Toy Bin, Toy Box veya Toy Shed.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
9: Buyur Hasan.
10: Hadi oğlum.
8: Anne bir şeye bakıyorum.
10: Olmadı mı Hasan'ım?
8: Oluyor anne.
7: Seni koydu.
10: Hasan, uyku vakti.
8: Daha işim var anne.
10: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
8: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
11: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
12: Şey, sadece Atasay mağazalarında.
13: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Toyhaları aşağıdaki isimlerden hangisiyle bilinir? Toybox, garaja sahip karavanlar toyhalar olarak da bilinirler. Oraya motosiklet, ATV ve jet ski de konabilir. Hanımlar tam zamanlı olarak yaşamak için 100 bin doların altında bir karavan arıyorlar. Zaten bazı seçenekleri gördüler. Bu yüzden sıradaki karavanın özelliklerini görmek için sabırsızlanıyorlar.
6: Evet, bu bir Alfa Gold. Satış fiyatı 116 bin dolar. Farklı bir iç tasarıma ve farklı alan yapılandırmasına sahip. Ne düşünüyorsunuz?
7: Rengini çok fazla beğenmedim. Ben koyu renk uyumunu daha çok seviyorum.
6: Tamam olabilir.
8: Bu tenteleri çok beğendim. Yani dinlenmek için çok fazla alan var.
6: Ayrıca pencerelerde evet. Çerçeve yok.
7: Bunu çok beğendim.
8: Öyle mi?
7: Evet. Güzel.
8: Çok güzel.
7: Evet. Güzel görünüyor.
6: Size bunun içindeki depolama alanını göstereyim.
7: Bu çok,
8: çok
7: güzel.
8: Büyük.
7: Gerçekten güzel. Bu şimdiye kadar gördüklerimizin en büyüğü. Bence misafirlerimizi ağırlamak için harika bir yer.
8: Uyku tulumları bile girer.
6: Hadi içeri geçelim.
8: Mavi.
6: Evet.
8: Bunda kaybolabilirsin.
7: Tezgah alanı oldukça güzel.
8: Her yerde dolaplar var. Burada, orada ve bu şimdiye kadar beş tekerli veya
6: evet.
8: bir karavanda gördüğüm en büyük mutfak.
6: Şuna bir bakar mısınız?
8: Vay canına.
7: Kocaman bir depolama. Bayıldım. Bu da başka bir alan mı?
6: Kapıyı açıp bir bak.
7: Aman tanrım, olamaz.
8: Bu benim ofisim
7: Eric,
8: mi?
7: Eric, gelip bunu görmelisin.
6: Motosikletin yoksa orası senin ofisin. Bu aslında motosiklet seçeneğiyle gösteriliyor.
8: Evet.
6: Yerinde olsam ranza seçeneğini almak yerine onları iptal eder, burayı ofis alanı yapardım.
8: Evet, bence gerçekten harika. Burası mağara adamı hissi veriyor.
6: Evet.
8: Orada olacağım ve kimse nerede olduğumu bilmeyecek.
7: Kesinlikle bir mağara.
8: Bayıldım.
7: Pekala,
8: harika.
7: Şu oturma odasına bir bakalım.
6: Biraz farklı, daha geleneksel duruyor.
8: Vay canına.
7: Bence bu oldukça rahat. Kesinlikle beğendim. Bu tavan vantilatörlerini çok beğendim.
6: Alfa'daki yüksek tavanlar sayesinde bu vantilatörlere sahip olabileceksiniz. Ayrıca sektördeki en yüksek slide'lar bu model.
7: Neredeyse bir eğlence merkezi gibi.
8: Evet.
7: Yukarıya çok fazla eşya ve yedek malzeme sığdırabiliriz.
8: Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsun.
7: Daha çok şey alacağım.
8: Evet, daha çok şey alacaksın. Diğerlerinde burada yemek masası vardı ama bunun için ayrı bir alan olması çok güzel.
7: Yine evet. sevmediğim bir şey bu alanın halılarla kaplı olması. Halılarla özellikle kamp alanlarında yaşamak biraz zor oluyor. Genelde ahşap parkeler severiz. Temizlemesi daha kolay.
6: Artıları ve eksileri tartmanız ve sizin için
8: evet.
6: iyi olanına karar vermeniz gerek.
7: Evet.
8: Tabii.
6: Banyoyu görmek ister misin?
7: Banyo çok dar
8: evet,
7: görünüyor.
8: Biraz küçük.
7: Ancak yine de tavan penceresiyle güzel bir boyut. Depolaması iyi.
6: Tamam,
8: evet.
6: Yatak odasına bakalım.
7: Bu iyi bir seçenek olabilir çünkü Edge'dekinden daha büyük. Ama Road Warrior'daki kadar büyük değil.
8: Evet, çamaşır makinesi için bağlantıları var. Şuna bak, bu harika.
7: Bu bir artı.
8: Vay canına, depolama alanı çok genişmiş. Aslında onun eşyalarından bana çok yer kalmayacak ama neyse. Bu zor bir
6: Doğru.
8: karar olacak.
6: Pekala,
8: çok zor.
6: Gelin.
5: Alfa Gold'un farklı bir tarzı vardır. Ancak Canon'lar yüksek tavanları ve geleneksel bir yemek alanıyla ev gibi hissettirmesini beğenir. Ayrıca tonlarca depolama ve çamaşır makinesi bağlantıları vardır. Açık renkli dış cephe ve mutfağı pek sevmediler ve Daniel halıyı temiz tutmak konusunda endişeliydi. Banyoyu oldukça küçük bulmuşlardır ve ayrıca 116 bin dolar çiftin bütçesini biraz aşar. Vermeleri gereken zor bir karar var.
8: Fiyat aralığımızın çok üstünde ama çok güzel.
5: Tekerlekli yeni evleri için hangi karavan onları etkilemeyi başaracak?
7: Bizim seçimimiz...
5: Pek çok harika seçenek gördükten sonra Hanner'ın yeni evlerini seçme zamanı geldi. Bakalım hangisini seçecekler?
8: Pekala.
7: Bir karar vermeliyiz.
5: Sadece 80 bin dolarlık Edge, Hannon'ların bütçesinin çok altında. Ancak yeterli sayıda depolama ve çamaşır makinesi olmadığı için bu karavanın tüm ihtiyaçlarını karşıladığından emin değiller.
8: Gerçekten zor olacak şeylerden biri çamaşır ve kurutma makinesine sahip olamamak.
7: Evet, bu büyük bir aksilik.
8: Bütçemizin çok altında ki bu çok güzel. Açılır güverte, bir göl veya manzaralı bir yer için harika. Yani ben onu
7: ayrıca
8: çok beğendim.
7: Ayrıca onun bir küveti vardı.
8: Evet.
7: Senin beğendiğin küçük bir yatak odası vardı ama ben onu pek fazla beğenmedim.
8: Arkasında büyük bir deposu var.
7: Senin için arkada ofis alanı var ama ben nerede çalışacağım?
8: Oo, evet, bu senin için zor olabilir.
5: Road Warrior, Hannon'ların istek listesindeki her şeye sahiptir. Geniş depolama alanı, çamaşır ve kurutma makinesi hem Eric hem de Daniel için bir çalışma alanıyla ideal bir model olabilir. Ancak aynı zamanda 125 bin dolarlık fiyatıyla en pahalısı.
8: Fiyat aralığımızın çok üstünde ama gerçekten çok güzel.
7: Bütün o kanepelere sahip olmak güzel olurdu. Onun dezavantajı tezgah alanının küçük olmasıydı.
8: Doğru.
7: Çok çok minimal bir tezgah alanıydı.
8: Evet, ama kendimize ait çalışmalarımız vardı.
7: Evet, bir masası vardı.
8: Evet.
7: O gerçekten harikaydı.
8: Doğru.
5: Alpha Gold, yüksek tavanları, geniş mutfak alanı ve rahat bir oturma odası gibi seçenekleriyle tam bir ev gibi hissettiriyor. Onun satış fiyatı tam 116 bin dolar. Ancak Hannon'lar Alpha Gold'un stilini sevmezler ve halıyı temiz tutma konusunda endişelenirler.
7: Dış cephe. Onu gerçekten pek fazla beğenmedim ama depolaması harikaydı. Tavanlar
8: çok yüksekti.
7: Tezgah alanı kesinlikle bir artıydı. Ortadaki adayı çalışma alanım olarak bile kullanabilirdim.
8: Oo, evet.
7: Ve sonra motosiklet alanın vardı ama sence de o küçük değil miydi?
8: Pek bizim tarzımız değildi,
7: evet,
8: değil mi?
7: Evet, bana hitap etmiyordu. Ne düşünüyorsun?
8: Yani hepsinin birbirinden farklı özellikleri ve fiyat aralıkları vardı. Ve şimdi
7: fedakarlık zamanı
8: geldi.
7: Evet.
6: Pekala, bir düşünelim. Şimdi ne yapacağız?
7: Bizim seçimimiz...
8: Road Warrior.
6: Bu harika.
8: Kesinlikle istediğimiz şey bu. Kesinlikle.
6: Hadi evrak işini halledelim.
8: Pekala.
7: Harika.
8: Hadi gidelim. Teşekkürler.
6: Tebrikler gençler.
8: Onunla ilk yolculuğumuza çıkma zamanı.
7: Geri çık. Road Warrior'la ilk seyahatimizde Orlando, Florida'da Thousand Trails Resort'tayız.
8: Tamam, bunu tutabilirim.
7: Nasıl gidiyor Eric? Gerçekten iyi görünüyor.
8: Bu kesinlikle...
7: Kampı eğlenceli hale getirdi.
8: Oo, evet.
7: Şimdi sadece ekstra alana değil, aynı zamanda çamaşır makinesine de sahibiz. Ayrıca ihtiyacımız olan ayrı çalışma alanları oldukça işimize yaradı. Artık müzik dinleyerek çalışabilirim.
8: Küçük bir yaşam alanından hayal edemeyeceğimiz kadar büyük bir yere geçtik. Road Warrior'la kesinlikle artık çok daha mutluyuz. Evet, sağlığına.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPA ile keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı tekne işte. Umutsuzca iç çekişte.
14: İstemiyorum.
13: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Hesap basit, hesap basit.
17: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
18: Ben Chris.
19: Ben Max.
18: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
19: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
18: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
19: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
18: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
17: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Giderek daha fazla Amerikalı evlerini karayollarına taşımak istiyor.
1: Ne?
0: Açık yolun dayanılmaz cazibesine kapılıp karavanları evlere dönüştürüyorlar.
2: Bu çok güzel.
0: Bu mükemmel Amerika deneyimi onların hayatlarını etkileyecek.
1: Vay canına.
0: Ve bütçelerini.
2: Oo, evet.
0: O kadar çok şaşırtıcı seçenek var ki.
3: Vay canına, müthiş.
0: Bu aile için hiç kolay olmayacak.
4: Çok modern görünüyor.
0: Karavanlarına benim güzel evim diyecekler mi?
4: Harika olacak.
0: Göreceğiz.
5: Karavan avcıları.
3: Hazır mısın?
4: Evet.
3: Böyle devam et.
4: Ben Jace.
3: Ben de Lori. Biz Minneapolis, Minnesota'lıyız.
4: Ben askeriyeden emekliyim.
3: Ben de meslek terapistiyim.
4: Aslında askeriyede tanışmıştık, Minnesota hava muhafızlarında.
3: Birlikte Almanya'ya gittik, evet. Ve döndüğümüzde çıkmaya başladık. Evleneli 10 yıl oldu.
4: Lori de ben de seyahat etmeyi seviyoruz. Çok kez yurt dışına seyahat etme şansımız oldu. Son zamanlarda Amerika'da fazla seyahat etmediğimizi fark ettik.
3: Şu anda evimizi satarak ve tam zamanlı bir karavanda yaşayarak bir değişiklik yapmak istiyoruz.
4: Bu işlerde yeniyiz. Daha önce her zaman sırt çantalı kamp yapan tiplerdik. Hayat tarzımızın bir parçası.
3: Bence daha basit bir hayata geri dönmeyi, günlük olarak bizi bataklığa sürükleyen ve dikkatimizi dağıtan, açık havada bulunmaya ve aktif olmaya engel olan her şeyden bir an evvel kurtulmayı dört gözle bekliyoruz. İşte buradayız.
4: Oo, çok fazla seçenek var. Karavanda aradığım sağlıklı bir güneş enerjisi yatırımı yapmak için iyi bir platform. Böylece kamp kurmak ve doğada kalmak kolaylaşacaktır diye düşünüyorum.
3: Yaklaşık 27 kilo ağırlıklarında iki siyah labradorumuz var ve onlar kesinlikle benim bebeklerim.
4: İsimleri Ayke ve Kenai.
3: Köpeklerin yatağı için ayrı alanlara sahip bir karavan arıyorum. Böylece ikisinin de kendi alanı olabilir.
4: Benim farklı bir fikrim var. Köpeklerin bazı gayrimenkulleri kurtarmak için iyi bir plan olduğunu düşünüyorum. Belki karavanda biraz tasarruf edebiliriz. Yine de bundan emin değilim tabii.
3: Tamam, hadi gidelim.
0: Stampların ilk karavanlarında aradıkları çok şey var.
4: Bunlar biraz küçük gibi.
0: Tam zamanlı karavanda yaşamayı planladıklarından alan ve depolama listelerinin en üstünde.
3: Vay canına, orada uyuyabilirsin.
4: Oo, güzel.
0: Ayrıca karavanların içinde bolca gün ışığı istiyorlar. Bu nedenle camlar ve tavan pencereleri onlar için şarttır. Son olarak şık, modern bir stil ve kaliteli işçiliğin peşindeler. Yani tamirat için seyahati yarıda kesmelerine gerek yok.
6: Merhaba millet.
4: Selam.
3: Merhaba.
6: Ben Levi. Dixie'ye hoş geldiniz. Ha,
4: teşekkürler. Ben Jace.
3: Merhaba. Lori.
6: Lori. Memnun oldum.
4: Biz de memnun olduk.
3: Memnun
6: Nasıl bir şey bakıyorsunuz?
3: Yani evimizi satıyoruz ve bir karavana taşınıyoruz.
6: Harika. Nasıl bir şey istediğinize dair bir fikir verebilir misiniz peki?
3: Yani modern bir tasarım.
6: Büyükannenin evindeki eşyalardan hiçbiri olmaz yani.
3: Gün ışığı için pencereler istiyorum.
6: Bunun için ne kadar bütçe ayırdınız peki?
3: $100,000.
6: Pekala. Size gösterebileceğim birkaç tane güzel karavan var.
4: Tamam.
3: Pekala.
4: Hadi evet, bakalım. Gayet güzel.
6: Bu bir Alpine Keystone'dan. Satış fiyatı tam olarak $80,000.
3: Tamam.
4: Evet.
6: Bu bir 5 tekerli. Yani bu aracınızdaki 5 teker aksamına takılacak. Bununla manevra yapmak kesinlikle çok daha kolay. Burada da büyük geçişli bir deponuz var.
3: Vay canına.
4: Oo.
6: Biraz dar ama çok da değil.
4: Evet, bir sürü yer var.
6: Pencereler çerçevesiz.
3: Güzel.
4: Evet,
3: bir sürü
4: çok
3: pencere.
4: Penceresi var. Kesinlikle. Harika manzaralı bir yere gidince evet. Pencerelerden orayı görebiliriz.
6: İçeriği görmeye hazır mısınız?
3: Evet, gidelim.
4: Evet, tabii ki.
3: Vay canına, müthiş.
4: Geniş alan var.
3: Evet.
4: Güzel.
3: Evet.
6: Beş tekerlinin avantajlarından biri de bu. Bunu başka bir karavanda asla bulamazsınız.
4: Ah, burası ev gibi. Ki iyi bir şey.
3: Güzel
4: ev
3: yapılmış.
4: Ev tipi tezgah.
6: Boydan boya sağlam yüzeyli bir tezgahınız var.
3: Tam boy buzdolabı.
6: Evet, onu açabilirsin.
3: Vay canına.
4: Oo.
3: Bu şey ne kadar enerji harcıyor? Devasa buzdolabı depolama için mükemmel. Ama sistemden çıktığımızda çok fazla enerji harcayabilir ve bu sorun olabilir. Tabak ve bardaklar için fazlasıyla saklama alanı var.
4: Ahşabın rengi gerçekten çok koyu. Yani tavan yüksek olduğu için renk biraz daha koyu gözüküyor.
6: Oturma odası nasıl?
3: Çok güzel. Hepimizin kendi sandalyesi var. Orada bilgisayarımızla çalışabiliriz. Hatta muhtemelen sandalyeleri biraz çekip oraya
6: neden
3: köpek yatağı koyabiliriz.
4: Tamam.
3: Pekala. Güzel.
1: Oo.
6: Bütün gün orada geçirdin.
3: Evet.
6: Şömine için ne düşünüyorsunuz?
3: Bilmiyorum. Şömineden çok emin olamadım. İşimize yarar mı bilmiyorum.
4: Hayır.
3: Ya da...
4: Yani tarzımız değil.
3: Güzel, pencereleri büyük.
6: Bir sürü pencere. Senin için önemli olduğunu biliyorum.
3: Hı hı. Aslında kumaşları çok fazla beğenmedim. Genel fikrim renkleri koyu.
4: Biraz koyu ama kaliteli görünüyor.
6: Geri kalanına bakalım mı?
3: Tabii.
4: Evet, lütfen.
3: Çok
4: Oo,
3: güzel.
4: Harika.
3: Beklediğimden daha büyük bir duş. Girmek ister misin? Uzun olan sensin.
4: Kafamı eğmek zorundayım ama... Olsun bari.
3: Vay canına. Kafanı camdan dışarı çıkar.
4: Kullanışlı bir karavan. Sandığından daha fazla alan var.
3: Evet.
6: Yatak odasına bakalım
3: Tabii.
6: mı?
3: Sanki biraz sıkışık.
4: Evet. Başucu biraz dar ama kapısı banyoya açılıyor.
6: Kral yatak için ne düşünüyorsunuz?
3: Kral mı?
4: Evet.
6: Evet.
4: Evimizdekinden daha
3: Biliyorum.
4: Büyük bir alan. Yani
3: evet.
4: Evet, burası fena değil.
6: Dolabın içinde çekmeceler var.
4: Evet, güzel.
3: Bu oldukça geniş.
4: Çok geniş.
6: Büyük bir dolap.
4: Evet.
6: Depolama için oldukça kullanışlı.
3: Bu yatak örtüsünü yenilemeyi dört gözle bekliyorum. Burayı biraz aydınlatmak lazım, değil mi?
6: Denemek için güzel bir fırsat, değil mi?
3: Doğru.
6: Farklı bir modele bakmaya hazır
3: mısınız?
4: Evet, tabii ki.
6: Tamam.
0: 80 bin dolarlık karavan bütçelerinin oldukça altında. Standlar Alpine'ın alanını, depolamasını ve satış fiyatını sevdiler. Büyük pencereler fazlasıyla gün ışığı sağlar ve Jace yüksek kaliteli kaplamaları beğenir. Ama Lori kumaş rengini ve iç dizaynını sevmez. Buzdolabı yaşam tarzları için büyük duruyor. Sonraki karavan Stampler'ın aradığı modernliğe sahip olacak mı?
3: Vay canına.
4: Çok modern görünüyor.
0: Depolama, yakıt, su ve propan dahil edildiğinde 5 tekerliğe eklenen ortalama ağırlık ne kadardır? 500 ila 1000 kilogram, 1000 ila 1500 kilogram ya da 2000 ila 2500 kilogram. Depolama, yakıt, su ve propan dahil edildiğinde 5 tekerliğe eklenen ortalama ağırlık ne kadardır? Bir 5 tekerliğe tüm ihtiyaçlar dahil edildiğinde ortalama 1000 ila 1500 kilogram ağırlığında yük eklenir. Tüm eşyanızı yüklemeden önce ağırlık kapasitenizi kontrol etmeyi unutmayın.
6: Pekala, buradaki de 2015 Airstream. Bu bir uluslararası Serenity modeli. Satış fiyatı ise 91 bin dolardır. Bu geleneksel bir tampon çekişli veya
4: tamam.
6: seyahat römorku tarzı. Tüm cephe boyunca yuvarlak yarı çaplı pencereleriniz var.
3: Hı-hı.
4: Evet, çok
3: güzel.
4: Güzel
3: görünüyor.
6: Ve bunlar açılıyor. Sonrasında arkasındaki pencereler de tamamen açılıyor.
3: Tamam.
6: Bol miktarda oksijen.
4: Güzel.
3: Bu pencereleri gerçekten çok beğendim. Önü komple kapatıyor. Daha fazla ışık girmesini istediğimiz zamanlarda bunları yukarı kaldırabiliriz.
4: Ama çok küçük
6: evet,
4: görünüyor.
6: Kesinlikle öyle. Çok küçük ama çekilmesi kesinlikle çok daha kolay olur.
4: Gerektiği kadar güneş paneli koymak için yeterince yer var mı yok mu emin değilim doğrusu.
6: O zaman içeri gidelim ve kendin bak. Bunlardan birini kullanmayı biliyorsundur.
4: Evet.
3: Nasıl görünüyor?
4: Aslında bayağı fazla yer var. Klimaların boyutu biraz geniş olsa da iki tarafa da panel takılabilir. Düşündüğümden çok daha büyük bence.
6: Devam edip tentenin altına gidelim.
3: Pekala.
6: Bağlantı malzemeleri.
4: Tamam.
6: Bu büyüklükteki bir karavanda genellikle 1500 ile 1750 kilogram arasında bağlantı malzemesi bulunur.
3: Vay canına.
6: Bunlar iki kişi tarafından yerleştiriliyor. Kalite açısından rakibi kesinlikle yoktur.
4: Bu fiyata yansımış olmalı. Fiyatı biraz Hı-hı. yüksekti. Bunun hakkını veriyor ama.
6: Kesinlikle. 1931'den beri üretilen her birinin yaklaşık %75'i hala kullanılıyor.
4: Bu...
6: Sektörde 30'lu aşkın modeller için bunu kesinlikle söyleyemem.
4: Hayır.
6: Burada da depolama alanı var.
4: Tamam.
3: Vay canına. Bu çok çok küçük. Dışarıdaki bu mu?
6: Dışarıdaki bu, evet.
4: Bu...
3: Pekala.
4: Yani bu depolama biraz yetersiz olabilir.
3: Dışarıdaki depolamanın bize yeteceğini sanmıyorum.
6: Pekala, hadi
4: evet,
6: gidelim bakalım içeride
4: bakalım.
6: Neler varmış.
4: Oo.
3: Burası güzel ve aydınlık.
4: İşte aradığımız modern
3: evet.
4: görünüm.
3: Modern ve parlak.
4: Evet. Tezgah koyu renkli ama deseni beğendim.
6: Kaliteli bir yüzey.
4: Çok kaliteli.
6: Kesinlikle.
4: Oo, güzelmiş.
6: Hiç cimrilik etmemişler. Bu boyalı bir plastik değil.
4: Hayır.
6: İçerideki tüm ışıklar LED.
4: Güzel.
3: Bunu
4: Oturalım
3: sevdim.
4: Hadi.
6: Gördüğünüz gibi ön tarafta büyük bir perde var. Bunları açıp her yeri kolayca görebiliyorsunuz. İşte asıl manzaraya para ödüyorsunuz.
4: Bir sürü pencere.
3: Bu koltuklarda oldukça rahat.
4: Evet.
3: Akşam yemeği için, oturup film izlemek için.
4: Köpekler için, yemek yemediğimiz zamanlarda burada kalabilirler.
3: Biraz sıkışık olur. Bir yatağı paylaşmak Peki, zorundalar.
4: Buranın alanı dar. Bir de yolda giderken kurulum ve sökme çok vakit alabilir.
6: Size uygun değil.
4: Tamam.
6: Şuradaki deponun haricinde burada da bir depo alanı var.
4: Güzel.
6: Sonra burada tezgah üstü masalarımız var. Bu size daha fazla alan sağlayacak.
4: Tamamdır.
6: Neden etrafınıza bakmıyorsunuz? Tam şuradan bastırıp aç. İşte böyle.
3: Diğerinden çok daha küçük.
6: Bu biraz küçük bir model.
3: Evet. Ve açıkçası bu düşündüğümden daha küçük.
6: Bir de banyoya bakalım.
3: Harika. Tamam. İşimize yarar. Bu alan iyi kullanılmış.
4: Bir sürü ayna var.
3: Bir sürü ayna. Bu
4: evet,
3: çok güzel.
4: Evet, burası bölünmüş. Bölünmüş. Banyo hakkında ne düşünüyorsun?
3: Rahatsız etmiyor.
4: Duşa da bir bakalım mı?
3: Bu öncekinden biraz daha küçük.
4: Aa, hiç fena görünmüyor. Güzel en azından şimdilik, değil mi?
6: Yatak odasına bakalım mı?
4: Evet.
3: Bir sürü pencere. Çok iyi.
4: Evet.
3: Modern bir görünüm.
4: İçi biraz küçük. Bize uymaz. Buraya
3: çok
4: sığmak
3: küçük.
4: İçin fazla eşya
3: evet.
4: atmak gerek.
3: Çok fazla. Bu özellikle fiyat farkı için iyi olurdu.
4: İyi bir noktaya temas ettim.
6: Sürebileceğim bir şeye bakmak ister misin?
4: Evet.
3: Harika olur.
4: Hem korkutucu hem eğlenceli.
0: Standlar, geniş pencereleri, şık dış cephesi ve Airstream'in modern stilini sevdiler. Güneş enerjisi için bolca alan var ve işçilikten, yüksek kaliteli bileşenlerden de memnunlar. Ama bu süslü özelliklerin bir bedeli var. 91 bin dolar ve benzer büyüklükteki seyahat römorklarından çok daha pahalıdır. Ayrıca Lori ve Jace sıkışık alanın ve sınırlı depolamanın kendileri ve köpekleri için yeterli olmayacağından endişeliler. Bir sonraki karavan şık ve evi aratmayacak genişlikte olacak mı?
4: Harika olacak.
0: Bir karavana kaliteli bir güneş paneli satın alının ve kurmanın maliyeti ne kadardır? 700 dolar, 1000 dolar ya da 1500 dolar.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
14: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Güneş panelleri karavan dünyasında hızla popülerlik kazanıyor. Bir karavana kaliteli bir güneş paneli satın almanın ve kurmanın maliyeti ne kadardır? Toplam maliyet genellikle panel başına 1000 dolardır. Ön maliyeti yüksek görünse de bu paneller 25 ila 30 yıl kullanılabilir. Stamplar hayallerini gerçekleştirmek için 100 bin doların altında bir karavan arayışındalar.
3: Pekala çocuklar, bu biraz farklı bir şey. Bu da 2015 Jacob Recept. Bunun satış fiyatı 128 bin dolar.
4: Oo, doğrusu...
5: Pahalı.
4: Evet,
5: çok
4: fiyat
5: pahalı.
4: Biraz pahalı.
3: Kamyona ihtiyacın yok ama.
4: Doğru.
3: Bu A sınıfı bir karavan. Sabit led ışıklara ve elektrikli bir tenteye sahip.
4: Evet, güzelmiş.
3: Bu gazla çalışan nadir karavanlardan. Şuna bir bak.
5: Vay canına.
4: Oo, ne güzel.
5: Çok depo alanı var.
3: Gördüğünüz gibi havalanabilmeniz için pencereler çerçevesiz.
5: Fazla
4: evet.
5: Gün ışığı yok. Bu
4: evet.
5: Tarafta sadece birkaç pencere
4: İyi
5: var.
4: İyi bir nokta.
3: İçeriye bakmak ister misiniz?
4: Evet, tabii zevkle.
5: Burada Oo. Bir sürü yer var.
3: Bunda oldukça yer var.
5: Güzel, rahat bir kanepeye benziyor.
4: Evet.
3: Bu kanepe bayağı bir büyük.
5: Yatmak için bolca yer.
3: Kesinlikle.
5: Bu açılıyor mu?
3: Evet, çektiğinizde.
5: Tamam.
4: Tamam.
5: Mutfağa bakalım mı?
4: Evet. Bu ne?
3: Fark etmediyseniz eğer burada bir şey eksik. Televizyon.
4: Oo. Yer kaplamıyor yani.
3: Öyle.
4: Evet.
5: Bu güzel.
4: Tezgahları da sağlam.
3: Bunu çekebilirsin.
4: Oo.
5: Güzel. Çok fazla alanı var. Pekala, burada soba ve 3 brülör var. Bu konveksiyonlu fırın mı?
3: Konveksiyonlu fırın. Yani fırın almana gerek yok. Bu 5500 wattlık bir jeneratörle donatılmıştır.
5: Vay canına.
4: Oo, öyle mi? Güzel.
5: Evet. Evet.
3: Şu duvardaki düğmeye bastığınızda jeneratörünüz çalışır ve buradaki her şeyi prize takılıymış gibi kullanabilirsiniz.
4: Aa, sihir gibi bir şey bu.
5: Gömülü buzdolabı.
4: Oo, güzelmiş.
3: Bu karavan buzdolabı.
4: Tabii, evet.
3: Propan ve elektrikle çalışıyor.
4: Gerçekten hoş bir sistem. Çünkü pil amper saatini çok çabuk dolduruyor. Burası tam donanımlı bir ev değil. Kumaşa bakmak ister misin Laurie?
5: Kumaşlar favorim değil. Depo olanı daha fazla.
4: Evet, çeker misin?
3: Başlıyoruz.
4: Oh, güzel.
3: Bu çok kullanışlı. Gerçekten pişman olacağınızı hiç
5: çok
3: sanmıyorum.
5: Çok doğru.
4: Evet, içini doldurabileceğimiz kadar dolduracağız. Benim için sıkıntı değil. Sence?
5: Evet, alıştırmasını yapabiliriz.
4: Tamam, burası da banyo. Aa, tamam, lavabo sanki biraz küçük. Bir de duşa bakalım. Aa, güzel. Çok stratejik bir pencere.
5: Evet, gerçekten iyi görünüyor. Depolaması iyiymiş.
3: Yatak odasına bakalım mı?
5: Tabii.
4: Tamam.
5: Bu başlık hoşuma gitti. Bu şimdilik iyi.
4: Bu gardırop sanırım, evet. Oo.
5: Çok fazla alanı var.
4: Ben buradaki depolama yerine büyük bir pencere olmasını isterdim.
3: Açıkçası yol tutuşunu beğenmiyorsanız bunların hiçbir önemi değil.
5: Doğru.
3: Şuradaki düğmeye bas.
5: Daha önce A sınıfı karavan kullanmadım. Biraz heyecanlıyım.
3: Hadi onu çalıştır.
4: Harika olacak.
5: Görüşü iyi.
4: İyi gidiyorsun.
3: Nelerdeymişim gibi hissediyorum.
2: Precept stamplara bir sürü alan ve bol miktarda depolama alanı sunar. Ekstradan televizyon ve buzdolabı gibi birçok harika özelliği vardır. Ayrıca bir kamyona ihtiyaçları da olmayacak. Ama pencerelerin eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradılar ve Lori stili sevmedi. Dahası bütçelerinin 28 bin dolar üzerinde. Bunun doğru bir seçim olacağından emin değiller.
4: Nasıl hissediyorsun?
5: Düşündüğümden daha kolay.
4: Yol tutuşu iyi mi?
5: Evet.
4: Rahat kullanılıyor mu?
5: Evet. Düşündüğüm kadar gergin değilim.
4: Ah, zor bir karar olacak.
2: Pek çok farklı seçenekle standların yapması gereken zor bir seçim var. Yoldaki ilk evleri olarak hangi karavanı seçecekler?
3: Neye karar verdiniz?
4: Yani...
2: En pahalı karavan türü aşağıdakilerden hangisidir? Seat römorkları, 5 tekerliler ya da A sınıfı karavanlar. En pahalı karavan türü aşağıdakilerden hangisidir? A sınıfı karavanlar piyasada bulunan en pahalı karavanlardır. Genellikle fiyatları 60 bin dolarla 1 milyon dolar arasında değişmektedir. Stamplar için karar zamanı. Bakalım hangi karavan onlara aradıkları alanı ve stili sunacak.
4: Zor bir karar olacak.
2: Alpine, sağlam işçiliği, geniş iç mekanı ve sadece 80 bin dolarlık uygun fiyatıyla stampları etkilemeyi başardı. Ancak stili ve koyu renk düzeni sevmediler.
5: Kesinlikle bütçemiz dahilinde. Dışarıdaki depolama alanı çok genişti.
4: Evet, ikimiz de mutfağı sevdik herhalde.
5: Doğru, mutfak adası güzeldi.
4: Evet.
5: Ama buzdolabı çok büyüktü.
4: Oo, doğru. Biraz daha küçük olmalıydı. Ama köpekler için de yer vardı.
5: Koltukların arasındaki pencereler gerçekten güzeldi.
4: Eminim o şömineyi bana söktürürsün.
5: Evet şömine. O biraz gereksizdi. Genel olarak çok iyi yapılmış. Çok odalı.
4: Evet.
2: Jace ve Lori Airstream'in görünümünü ve stilini sevdiler. Ayrıca iç mekan kullanımını ve pencerelerden gelen doğal gün ışığından da memnun kaldılar. Ancak küçük boyutunun 91 bin dolarlık bir fiyata değip değmeyeceğinden emin değiller.
4: Beğendim. Kalitesini anlıyorum.
5: Doğru.
4: 30'lardan beri durmaksızın üretiyorlar.
5: Doğru.
4: Ki düşününce bu harika.
5: Bir dış cephesi de güzeldi.
4: Ama o küçük bir seyahat romörkü için fazla pahalı ve mutfak alanı da sıkışık. Hı
5: hı. Ama oradaki açık rengi çok sevdim.
4: Doğru. Alanı gayet iyi kullanmışlardı. Aslında dış depolama neredeyse yoktu. Küçük olmasını istiyorum ama o da fazla küçük sanki.
2: Lori renk uyumunu pek beğenmese de Pre-Step stampların istediği geniş alana, depolamaya ve tüm olanaklara sahiptir. Ve ikisi de pencere eksikliğinden hayal kırıklığına uğramıştır. Bu model 128 bin dolarla stampların bütçesinin oldukça üzerinde.
4: Fiyatı 128 bin dolardı yani düşündüğümüzden
5: evet.
4: Çok daha fazla.
5: Ama bir sürü
4: evet.
5: Depolama alanı
4: evet.
5: Vardı. Buzdolabı muhtemelen gördüklerimin en iyisiydi. Elektrik ve
4: evet.
5: Propanla çalışıyordu.
4: Büyük ihtimalle gördüğümüz her şey mükemmel boyutlardaydı. Ama oradaki banyoyu hiç sevmedim. Sonradan düşünülmüş gibiydi.
5: Senin içinde uzun bir duş vardı.
4: Doğru.
5: Ne düşünüyorsun?
4: Yani beni tanıyorsun. Ben bütçeyi düşünüyorum. Belki de Liva'ya neler yapabileceğini sormalıyız.
5: Bence de.
4: Hadi bulalım onu.
5: Merhaba.
4: Selam.
3: Neye karar verdiniz?
4: Yani bize gösterdiğin Airstream var ya... Onu beğendik. Fakat fiyatı bütçemizi biraz aşıyor. Daha büyük boyutta seçenekleriniz olduğunu umut ediyoruz.
3: Envanterimi kontrol edeyim. Birkaç arama yapayım.
5: Pekala.
4: Tamam. Teşekkür ederiz.
5: Teşekkürler.
4: Düşünülmüş gibiydi.
5: Senin içinde uzun bir duş vardı.
4: Doğru.
5: Ne düşünüyorsun?
4: Yani beni tanıyorsun. Ben bütçeyi düşünüyorum. Belki de Liva'ya neler yapabileceğini sormalıyız.
5: Bence de.
4: Hadi bulalım onu.
5: Merhaba.
3: Selam. Neye karar verdiniz?
4: Yani... Bize gösterdiğin Airstream var ya, onu beğendik. Fakat fiyatı bütçemizi biraz aşıyor. Daha büyük boyutta seçenekleriniz olduğunu umut ediyoruz.
3: Envanterimi kontrol edeyim. Birkaç arama yapayım.
5: Pekala.
4: Tamam. Teşekkür ederim.

0: Burası çok güzel.
1: Levi sözünde durdu ve standların hayallerindeki Airstream'i buldu. Tamamen aynı model ama boyutu daha büyük ve az kullanılmış. Hatta daha tasarruflu.
2: Levi bize aynı modelin 10 metre uzunluğunda olanını buldu. Fiyatı 59.900 dolar, bütçemizin epey altında. Yani çok iyi. Köpekler için yeterince yer var. Çok sevdiğimiz modern kaplamalara da sahip. Dolayısıyla sonuçtan memnunuz diyebilirim. Evine hoş geldin.
0: Birkaç ekleme yaptık, güneş paneli taktık, güzel görünüyor.
2: Teşekkürler.
0: Yani bir haftalığına kendi başımıza ormana gidebiliriz.
2: Airstream hayatımızı değiştirmeye başladı bile. Plajdan önce birkaç dakika dinlenelim mi?
0: Evet.
2: Bize özgürlük ve esneklik kazandırdı. 3 ay durup çalışmak istediğimiz bir yer bulursak, programda olmasa bile durup orada kalabiliriz artık.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
2: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
1: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
6: Ama bir mucizeye gerek var.
5: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
6: İşte bu Fairy mucizesi.
5: Fairy 30 dakikada mucize.
7: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
8: İzleniyorum.
7: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
13: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
14: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Tamam otur hadi.
1: Tamam. Projelerde yardım etsin diye yeni birini işe aldım. Adı sen ve ortada yeni biri varsa onunla biraz şakalaşmak lazım.
0: Bu senin tarzın, kesme bence.
1: Evet ama değişiklik iyidir.
0: Bu değişiklikten emin misin peki?
1: Yap şunu hadi.
0: Ne oldu?
1: Rahatladım.
0: Harika.
1: Eline sağlık. Bütün süper güçlerimi bu sakaldan alıyorum. Sakalımı asla kesmem. Adım Brad Lewis. Minibüsleri yürüyen evlere dönüştürüyorum. Yeni evinizi görmek ister misiniz?
2: Oo, aman tanrım.
1: Hadi be. Birkaç yıl önce bir kiralık eve tıkılı kalmaktan sıkıldım ve içinde yaşayabileceğim bir Sprinter aldım. Yıllardır burada yaşıyorum. Ona evim dediğim süper keyifli bir şeye dönüştürdüm. Ardından aynı şeyi kendi minibüslerine yapmak isteyen birkaç kişi bana ulaştı. Minibüsteki yaşamın büyümesiyle birlikte bugünkü işimi kurdum. Eller çalışsın. Hadi be. Evimiz yolda başlıyor. Hey, merhaba. Ne haber?
0: İyidir. Senden?
1: Onu yerine koy. Aletlerim kozmos gibidir. Ortalık dağınık görünebilir ama bir düzenim var. Her şey olması gerektiği yerde. Dur, kara delik açarsan
0: ne olur?
1: Aletlerin hepsini içine çeker.
0: Amma tuhaf adamsın.
1: Müşterim geldi.
0: Tamam.
1: Geri döneceğim. Kosmosa sakın dokunma. Keyfe bak be. Altray ailesi bugün minibüsü bırakmaya geliyor. Bu aldığım en büyük işlerden biri olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Gel bakalım. Tamam, vurmayacak. Harika. Evet. Ne haber çocuklar?
3: Merhaba.
1: Güzel park ettiniz.
3: Onun sayesinde.
1: Evet.
3: Bu işi ona bıraktım.
1: Cidden başarılıydı.
4: Tanıştığımıza sevindim.
3: Memnun oldum.
1: Evet, ben de öyle. Minibüsü sevdim. Bayağı büyük. Bu koca minibüsü alma nedeniniz neydi?
4: Kalabalık bir aileyiz.
1: Öyle mi? Üç çocuk ha?
3: Evet, üç çocuğumuz
4: Büyüklerin
3: var.
4: Büyüklerin boyu bu kadar vardır.
3: Evet, harika. Çocuklar ufak değil. Yani minibüse evet. Beş yetişkin insan doluşacak.
1: Evet.
3: Birkaç yıl önce karavan seyahati yapma fırsatımız oldu. Gerekli her şeyi araca yükledik ve ülkeyi dolaştık.
1: Harika.
3: Tüm aile bu kadar güzel zaman geçirmemiştik. Mükemmeldi.
1: Bana çocuklar var dediklerinde küçücük, ufacık olduklarını sanmıştım. Ama çocuklar liseye gidiyormuş. Bu minibüse o kadar insanı sığdırmak cidden zor olacak. Pekala, kesinlikle olmalı dediğiniz şeyler nelerdir?
4: 5 emniyet kemeri ve 4 yatak.
1: Tamam.
3: Araçta 5
1: evet,
3: insan
1: biliyorum.
3: Uyuyacak. Bu yıl çocukları okuldan almayı ve çok iyi bir uzaktan eğitim programına kaydettirmeyi düşünüyoruz. Evet.
4: Eğitimlerine uzaktan evet, devam edecekler.
3: Evet, biz zaten uzaktan çalışıyoruz.
4: Hepimiz sağır mıyız sence? Evet.
3: Evet.
1: Bakacağız. Ayrıca hepiniz aynı anda 5 laptopu şarj etmek isteyeceksinizdir, öyle değil mi?
3: Evet. Bunu nasıl başaracağız? Tam bir muamma.
1: Biz bir çaresini buluruz, merak etmeyin.
4: Harika.
1: Elektrik kullanacak 5 laptop, 5 telefon, bir buzdolabı ve tabii lambalar var. Bu arkadaşların elektriksiz kalması en son isteyeceğimiz şey. Nasıl bir ortam istiyorsunuz? Hangi renkleri görmek istersiniz?
3: Yaptığınız işlere baktım. Zaten o yüzden buradayız. Ahşap ve beyaz detayları birlikte kullanman çok hoşuma gitti. Mavi en sevdiğim renk. Demek istediğim dolaplar ve çekmeceler mavi olabilir.
1: Tamam. Pekala, bu kadar muhabbet yeter. Artık içine girelim ve elimizde nasıl bir mekan olduğunu görelim. Siz buradan gidin, ben arkadan gideceğim.
4: Tamam.
1: Oo, ne kadar temiz. Ah canına. Çok iyi. Burası mükemmel.
4: Evet.
1: Başka hiçbir şeye gerek yok.
3: Hey, bunu evet, senden güzel. Duymak harika. Bir şişme yatak atayım yeter diyorsun ha?
1: Harika. Galiba en önemli meselemiz yatak. Öyle değil mi?
3: Evet.
1: Pekala. Sizin yatağınız yukarıda bir yerde olur. Bu alana bir masanın etrafında oturabilmeniz için bank tipi oturma düzeni yaparız. Bu bir bank oluyor.
3: Tamam.
1: Bank sonra yatağın altına girer.
4: Tamam.
3: Harika.
1: Bu minibüste standart koltuklar kullanamayız. Kendi tasarımımızı üretmeli. Dolayısıyla emniyet kemerleri olan ve minibüse monte edebileceğimiz bir şey tasarlamalıyız. Bu konuda kendime güveniyorum. Zor puzzle'ları severim. Bu işte Tetris becerilerimizi seferber edeceğiz. 40 bin dolarlık bütçenizle istediğiniz gibi bir şey yaparız.
4: Harika.
3: Harika.
1: Anlaştık öyleyse.
4: Anlaştık.
3: Teşekkür ederiz.
1: Görüşürüz. Çocuklardan birini çatıya atmak olmaz ama bu minibüse 4 yatak nasıl sığacak bilmiyorum. Altrilerin ihtiyaç duydukları gibi bir şey yapmak gerçekten kolay değil. Evet, tamam. Bu bizim minibüsümüz olsun.
0: Bunda kaç tane yatak olacak?
1: 4 tane.
0: Normalden 3 fazla yani.
1: Evet.
0: Bu yataklarda kimler yatacak? Çocuklar hangi yaşlarda?
1: Çocukların hepsi büyük. En büyüğü 17 yaşında.
0: Benim kadar mı büyük yoksa Sam kadar mı?
1: Hayır, Sam kadar.
0: İyi öyleyse.
1: Tamam. Pekala. Şöyle bir şey yapabiliriz bence. Bu yatak ebeveyn yatağının içine girer. Böyle dışarı çekilir ve...
0: Tamam.
1: Buraya dışarı çekildiğinde yatağın üstüne oturacağı bir düzenek kurmamız gerekiyor. Seyahat halindeyken yatak parçalarından birini çekip çeviriyorsun ve sırtını yaslıyorsun. İşte bu şekilde. Bu bir bank oluyor.
2: Bunların hepsi araca sığacak mı?
1: Evet.
0: Mutfakta olacak mı peki?
1: Evet. Tabii ki olacak.
0: Bence bize iki minibüs lazım.
1: İlk olarak minibüsü boşaltmamız gerekiyor. Zaten boş ediyorsunuzdur ama inanın bana, birazdan birkaç santim daha kazanacağız. Burayı ben hallediyorum. Matt'i yaklaşık 8 yıldır tanıyorum. Matt ve ben bir uyum içinde çalışırız. Dibimden hiç ayrılmaz. Nereye gitsem o da gelir.
0: Bitirelim şu işi.
1: Sam'in 3 müthiş yeteneği var. Adam elektrik mühendisi. Süper düzenli. Ve de elleri süper küçük. Benim ulaşamadığım dar yerlere Sam ulaşabiliyor. Pekala. Şu anda çocukların kullanacağı prizler için kablo çekiyoruz. Onlara ev ödevlerini yapacakları ve laptoplarını, tabletlerini, telefonlarını şarj edebilecekleri bir yer gerekiyor. Kabloların hepsi aynı yerden geçecek. Yani bir arıza olduğunda nereye bakacaklarını bilecekler. Etiketleme işi de tamam.
0: Bu minibüsten geçecek elektriği bir düşünsene.
1: Evet.
0: Hoşuma gitti.
2: Buraya biraz ağırlık alabilir miyim?
1: Oh, ağırlık geldi.
0: İstediğin ağırlık olsun.
2: Harika.
1: Buraya gelecek yatak 190 santim.
2: Ayak parçasıyla birlikte bankın büyüklüğü ne kadar oluyor?
1: Bank iki kişilik olsun istiyorum.
2: 60 çok mu ufak?
1: Rahatça oturalım. 109 santim.
2: Tamam, şuna 1 metre diyelim.
1: Şu anda Otriller'in evine gidiyoruz. Tüm aileyi birlikte görmek, çocukları tanımak, onlardan biraz ilham almak ve tam olarak ne istediklerini anlamak istiyorum. Merhaba, nasıl gidiyor?
5: Merhaba.
1: Burada mı oturuyorsun?
5: Sakalın niye o kadar uzun?
1: Şey, makasımı bulamadım. Sende var mı acaba?
5: Anne!
1: Tanrım, çok iyiydi.
4: Merhaba.
1: Merhaba, nasılsın dostum?
4: Hey, içeri gelsene.
3: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba, eviniz güzelmiş.
3: Teşekkür ederiz.
1: Evlere pek girmem ama bu bayağı güzel.
4: Evet, minibüsten biraz daha büyük.
1: Evet.
3: Gelin burada oturalım.
4: Hey Zek.
5: Geliyorum.
4: Red geldi.
1: Ev büyük, yani büyük eve alışmışlar. Dolayısıyla bu evi nasıl bir minibüse sığdıracağım sorusunun cevaplarını onlardan almam gerekiyor. Ebeveynleriniz size bir minibüsle yola çıkalım mı diye sorduğunda bu size ne düşündürdü acaba?
6: Ben yaşasın. Güzel olur diye düşünmüştüm.
7: Ben biraz gerildim.
1: Öyle
7: nasıl
1: mi?
7: Ya diye düşündüm.
1: Nihayet aklı başında biri çıktı.
3: İtiraz eden bir tek o oldu.
4: Evet.
1: Karavanda dersleriniz falan için ne olsun istersiniz?
5: Laptoplarımızı arkaya itip defterlerimizi falan koyabileceğimiz, hı-hı, bir yer lazım.
7: Kitapları, şarj aletlerini, kulaklıkları.
1: Hı-hı.
5: Bence 5 insanı bir minibüse sığdırmak kesinlikle çok zor.
1: Ailece yapmaktan hoşlandığınız şeyler nedir?
4: Mesela hep birlikte film izlemeyi seviyoruz. Herkes telefonsuz oluyor. Biraz mısır patlatıyoruz. Son zamanlarda birlikte zaman geçirmek kaybettiğimiz bir olgu. Herkes bir yerlerde kendi aktivitesini yapıyor.
1: Birlikte film izlemeyi seviyorlarmış. Televizyon olabilir ama benim hakkımda projektör var. Bence bunu daha çok severler. Pekala, size bir ev ödevi vereceğim. Onlardan minibüsün büyüklüğünde bir alanda uzanmalarını istedim. Önce birkaç ölçü almam gerek.
3: Tamam.
1: Büyük bir evde yaşıyorlar. O yüzden küçük bir alanda hep birlikte olmak nasıl bir şey anlamaları gerek.
3: Kes şunu. Tanrım.
1: Gidip minibüsü bitirmem gerekiyor. Siz orada kalın. Bu alanda yaşamaya devam edin, tamam mı?
8: Uzaktan kumandayı uzatır mısın?
1: Televizyon yok. Ev ödevine odaklanın. Sonra görüşürüz.
6: Güle güle.
8: Güle güle. Görüşürüz. Güle güle.
1: Birazdan metal işlerindeki kaynakçı dostum Kay ile buluşacağım. Birkaç projede birlikte çalışmıştık. Bu projede ondan projektör perdesini takabileceğimiz bir tavan rafı yapmasını isteyeceğim. Onu yeniden görmek harika olacak. Çünkü çok güzel bir adam. Burayı seviyorum. Burası çok ciddi metal işlerinin yapıldığı bir atölye. Burada heavy metal konuşur. Metalciyiz. Merhaba dostum. Nasıl gidiyor?
9: Merhaba Brad. Harika, senden ne haber?
1: İyi. Zaman ayırdığın için sağ ol.
9: Hoş geldin.
1: Sana iki iş getirdim. Birincisi şu. Çelik koltuklara emniyet kemeri monte etmemiz gerekiyor. Çocukların rahatlığı çok önemli. Ama önceliğimiz güvenlik tabii.
9: Tamam.
1: İkincisi de şu. Onlara bir sürpriz yapmak istiyorum. 5 kişilik bu aile, çoğu aile gibi film izlemeyi seviyor. O yüzden ufak bir televizyondan ya da laptop'tan falan film izlesinler istemiyorum. Çok daha büyük, daha fena bir şey olmalı. Minibüsün yan tarafından çıkan bir projektör perdemiz olacak. Yani görmek istedikleri filmleri bir anda ortaya çıkan dev bir perdede seyredecekler.
9: Evet, harika bir fikir.
1: Tamam. Projektörü bir yere sabitleyeceğiz.
9: Hı-hı.
1: Kay müthiş bir kaynakçı ve kafası benim gibi çalışıyor. O da karavanlara acayip şeyler koymayı seviyor.
9: Tamam, bana güvenebilirsin. Elimden geleni yapacağım, merak etme.
1: Harika, ben gidiyorum. Seni görmek güzeldi.
9: Seni de.
1: Görüşürüz.

0: this with me.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Sütaş ayran, sütaş ayran. Döneri gördüğün an
5: bir de sütaş ayran.
4: Gelsin sütaş ayran.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
7: Budur.
8: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
1: Projenin bu aşamasında yapılacaklar listesindeki yığınla ufak işi tamamlamaya çalışıyoruz. Yer döşemesine başlamadan önce her bir döşeme parçasını test edelim Matt. Bu bir dayanıklılık testi.
5: Bizden başka hiçbir karavan şirketi bunu yapmıyordur eminim.
1: Hayır, başka kimse
5: döndür,
1: yapmıyor.
5: Döndür, salla. Kalite, kontrol budur işte.
1: Hı. Bunları daha çok sallamak lazım. İşte bu şekilde.
5: Böyle mi?
6: Ne haber çocuklar?
1: Hoş geldin Kelsey.
6: Ne yapıyorsunuz?
1: Kalite kontrol testi. İşleri hızlandırabilmek için arkadaşım Kelsey'yi çağırdım. Boya işini Kelsey halledecek. Birlikte çok çalıştık. Mükemmel bir iş çıkaracağından eminim.
5: Bu minibüste 5 kişi yaşayacak.
6: 5 kişi bunda mı yaşayacak?
5: Evet, aynen öyle.
1: Pekala. Öyle bir boya kullanmalıyız ki bu arkadaşlar duvarları kirletmesin, temiz kalsınlar.
5: Evet, temiz kalmaları önemli.
6: Tamam, ne demek istediğinizi anladım.
1: Evet, boyamız hazır. Hadi iş başına.
6: Hadi gidelim.
1: Beyaz boya. Bugün karavanın pek çok işi tamamlanacak. Kelsey boya işini hallediyor. Kayı çocukların oturacağı çelik koltukları yapıyor. Yatak yapımına başlamak için sabırsızlanıyorum ama kayı koltukları bitirmeden başlayamam. Koltukları sağlam bir şekilde sabitleyecek çok sayıda cıvata için yer var mı?
7: Evet, bu alan bana yeter. Merak etme.
1: Harika. O yüzden seni çağırdım. Yapabileceğini biliyordum. Bugün yatak çerçevesini yani yatağı oluşturan parçaları tamamlamaya çalışıyoruz. Eğer bu tasarım çalışmazsa uzun bir gece bizi bekliyor demektir. Yatak karavan olayının temel özelliği ve bu karavanın en zor parçası. Burada 5 kişi nasıl uyuyacak? Yatak sayesinde. O yüzden bugün yatak problemini çözmek zorundayız.
8: Pekala. Kayar yatak platformunun çekmece kızakları hazır.
1: Harikasın. Hadi çocuklar başlıyoruz. Buraya üzerine şiltenin konacağı tabla gelecek. Evet.
9: Tamam, yavaşça çekiyoruz.
1: Ve diğer çocuğun yatacağı ikinci yatak bunun altından çıkacak.
9: Buraya bir kilit daha gerekir mi? Ha yok, tamam.
1: Harikasın.
5: Bu şeyin gücünü hissedebiliyorum. Bunlar 500 kilo bile taşır.
1: Ha, öyle mi?
9: Hem de çok şık.
5: Hı.
1: Nasıl? Çalışır demiştim.
5: Gerçekten mükemmel.
1: Parçalar monte edildi ve yatak sağlama alındı. Yapbozun diğer küçük parçalarının da çalışmasını sağlarsak bu iş tamamdır.
5: İşte bu kadar. Başardık. Evet. Cuk diye oturdu.
1: Bu yatak sistemi mükemmel çalışacak. Hadi deneyelim şunu. Çıkın hadi.
5: Tamam.
1: Tamam. Sen de çık. Pekala. En çok yatak olayında zorlanırız diye düşünmüştük ama bayağı çabuk hallettik. Yatak problemi çözüldü. Güzel oldu.
5: Sırtımızdan büyük bir yük kalktı desene.
1: Pekala baylar.
5: Aynı anda nasıl döneceğimizi de bulursak.
1: İş tamamdır.
5: Semi sıkıştırdık mı ne?
9: Hayır, ben iyiyim.
1: Küçük bir yakın arkadaş grubum var. Birbirimizi yıllardır tanıyoruz. Yorucu geçen her çalışma haftasından sonra onları yanımda bulurum. Patlamış mısır ister miyiz?
5: Evet, harika olur.
1: Minibüsümün arkasında neler yapabildiğimi gören herkes çok şaşırıyor. Mikrodalgam yok, o yüzden paketi yırtıp mısırı elimdeki imkanlarla patlatacağım. Yemek yapmayı seviyorum. Birilerini yemeğe davet etmeyi seviyorum. Hem çok daha ucuz. Yemeğini kendin yapıyorsan daha ucuza mal edersin. Öylesi daha iyi değil mi?
10: Brett'i seviyorum. Bizi her zaman bir araya getiriyor. Birlikte harika zaman geçiriyoruz. Brett yoksa aynı şey olmuyor.
1: Evet. Biraz da gizli çeşnimden dökeyim. Ama çok az. Fazlası hoşuma gitmiyor. Bu çeşni insanları film boyunca uyanık tutacaktır. Evet çocuklar. Atlamış mısır geldi.
10: Yaşasın.
1: Evet hadi. Hepsi bu kadar mı? Sesleri
5: bu kadar
1: duyalım.
5: Yeter.
1: Tamam, film başlasın hadi.
5: Tamam.
1: Günün sonunda bütün mesele değer verdiğin insanlarla ortak anılar yaratmaktır.
6: Evet.
1: Evet, son birkaç iş daha var. Sen şu pencere işini halleder misin lütfen? Şu pencereyi takar mısın?
5: Tabii.
1: Tavan rafı işini de bugün halletmemiz gerek.
5: Tavan neyi?
1: Rafı.
5: Ha, afişi dedin sandım.
9: Evet, ben de afişi sandım.
1: Ne afişi? Bugün bitirmemiz gereken çok iş var. Tavan rafının ve mutfak dolaplarının montajı yapılacak. Karavanın teslim tarihi çok yaklaştı. Dolayısıyla her dakika çok kıymetli.
9: Ben burada çok rahatım.
5: Evet, ben de öyle.
1: Bu şey bayağı rahatmış.
9: Yapma, yapma şunu.
1: Şu anda projenin son aşamasındayız. Koltuklar tamam, yataklar tamam, dolaplar tamam. Son rötuşlardan sonra mükemmel olacak.
5: Sam şu anda elektrik tesisatının son vidasını sıkıyor.
1: Dolap kuplarının, yatak şiltelerinin ve projektör perdesinin montajı da tamamlanınca bu şey cidden harika olacak. Baylar, projektör perdesini buraya alabilir miyim?
5: Çocuklar bu dev ekran olayına bayılacak.
1: Evet ve bu sayede karavan hayatına bayılacaklar.
5: Emniyet kemeri iyi
9: evet,
5: mi?
9: Evet baksana düşmüyorum.
5: Tamam dur.
9: Kapı açıkken şatlak. Bile aracı sürebilirler. Ha?
1: Projenin en güzel aşamasına geldik. Karavan tamamlandı. Bugün teslim günü. Her zamanki gibi biraz gerginim. Ama bu şeyi seveceklerinden hiç kuşkum yok. Eminim bayılacaklar.
11: Hala inanamıyorum.
12: Bu benim her günkü heyecan seviyem olsun, tamam mı? Bugünkü heyecan seviyem bu işte. Çünkü karavan geliyor.
13: Brad elini yüzüne bulaştırmadın umarım.
1: Merhaba.
14: Merhaba.
1: Nasılsınız?
14: Biz de seni bekliyorduk.
1: Geldim işte. Ama söyleyeceğim şey belki de...
11: Ne oldu?
1: Minibüs artık atölyede değil.
11: Vay canına.
1: Çünkü buraya getirdim.
14: Oo, harika.
12: Harika.
1: Ailenin 5 üyesi de gelsin.
13: Vay canına.
14: Oo, şuna bakın. Aman tanrım.
11: Oo, bu gerçekten muhteşem.
14: Muhteşem.
11: Harika bir şey.
14: Harika olmuş.
12: Harika.
11: Muhteşem olmuş.
14: İnanamıyorum.
11: İnanamıyorum.
1: Nasıl olmuş?
14: Muhteşem,
11: muhteşem
14: ya.
11: Muhteşem. Tavana
14: harika.
11: Bayıldım. Ahşap tavan, beyaz duvarlar. Gerçekten harika. Bayıldım buna.
14: Vay
11: gerçekten
14: be.
11: Çok güzel.
13: Bayıldım.
14: Evet. Renkler harika görünüyor buraya.
11: Evet. Renkler gerçekten harika. Hop.
1: İçeri girdiğinizde ilk göreceğiniz şeylerden biri bu emniyet kemeri olmalı. İki adet çelik koltuğumuz var ve bunlar minibüse kaynakla ve vidalarla sabitlendi. Çünkü güvenlik her şeyden önemli.
14: Evet, bunu başarmışsınız.
1: Evet.
11: Vay canına.
14: Size burada yemek yapabilirim çocuklar.
11: Kesinlikle.
14: Gerekli her şey var, şuraya baksanıza.
11: Evet,
14: senin
11: harika.
14: Bulaşıkları yıkayacağın yer bile var, ne kadar
11: yaşasın.
14: Güzel.
1: Hey, yataklarınızı görmediniz daha.
14: Evet.
1: Hemen göstereyim.
14: Çok iyi.
1: Pekala. İlk dönüştürülebilir yatağımız burada. Minderi alalım. Bu parça aşağı iniyor. Ve buraya oturuyor. İşte böyle.
14: Harika.
11: Vay canına.
14: Bayıldım.
13: Bu çok güzelmiş.
1: Bu bölmelerin hepsinde lamba var, priz var ve bir de bunlardan var. İşte.
13: Harika, bayılan ya.
11: Evet, her şeyi düşünmüşsünüz.
1: Karavanı sevdiler bence. Zek ayaklarını boşluğa uzat. Nasıl, rahat mı?
12: Oo, evet, çok rahat.
1: En şahanesini görmediniz daha.
13: Bu çok güzel.
12: Oo, yok artık. Bir yatak daha çıkıyor.
11: Oo, muhteşem. Oo.
1: Zıplar ya.
14: Çok yaratıcısın Brad.
1: Teşekkür ederim.
13: Bu renge bayıldım.
14: Brad başardı. Bundan daha iyisi olamazdı. Tam istediğimiz gibi oldu.
13: Aynı fikirdeyim. Hayalim gerçek oldu.
1: Kenan, senin itirazların vardı.
13: Evet.
1: Şimdi ne diyorsun?
13: Beğendim. Hem de çok harika olmuş. Eline yüzüne bulaştırmadın.
1: Teşekkür ederim.
13: Ben çok sevdim.
1: Harika. Pekala, bagajı görmek ister misiniz?
11: Evet, evet. Kesinlikle.
13: Bah, korktun mu?
1: Aa, korkuttun beni.
12: Harika.
11: Oh, aman
14: evet,
11: tanrım.
14: Muhteşem.
11: Gerçekten
14: harika.
11: Çok güzel.
13: Oh, harika.
12: Vay canına.
11: Çamurlu kıyafetler, kayaklar falan buraya konulacak.
1: Evet, aynen öyle.
12: Evet, çok iyi.
1: Pekala çocuklar, size küçük bir sürprizim daha var. Tamam. Diğer tarafa gidelim mi? Hadi geçin.
11: Tamam.
14: Tamam, gidelim hadi.
1: Birlikte film seyretmeyi seviyoruz demiştiniz.
13: Evet.
1: Yoldayken film seyretme keyfiniz devam etsin istedik ve bakın şöyle bir şey yaptık.
14: Aman tanrım.
11: Gerçekten harika.
13: Büyük ekran beni şok etti.
11: Evet, bu pastanın evet. kreması oldu.
14: Kamp yerindeki herkesi kıskandıracağız.
11: Açık havada oturup film izlemek gerçekten harika olacak.
13: İşte bunu sevdim.
12: Muhteşem.
1: Evet, cidden çok eğleneceksiniz. 5 kişilik bir aile için karavan yapma fırsatını bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Zor oldu ama çok eğlendik. Umarım bu karavanda süper maceralar yaşarsınız.
14: Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Çocuklar yakında evden ayrılacak. O yüzden bu karavanda onlarla geçireceğimiz zaman çok kıymetli.
1: Benim görevim burada sona erdi. Bunu sana mı teslim edeyim?
13: Tabii ki.
14: Teşekkürler Brett.
11: Çok teşekkürler. Evet. Hey, buraya gel.
13: Daha grup kucaklaşması yapacağız.
1: Karavan hayatına bir aile daha katıldı. Benim görevim burada sona erdi.
15: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış.
8: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
7: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
15: Tehlike çok.
16: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
17: Olamaz ne?
16: 10 dakika içinde.
14: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
18: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Bu gerçekten dehşet verici.
15: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Bu programda eğitimle hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Bunu kendi başınıza denemeyin. Başarı her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Robert Collier.
20: Yarışmadan resmen çekiliyorum. Çünkü hiçbir başarı kendini açlığın vereceği kadar zarar vermeye değmez.
21: Evet, teşekkür ederim balık. Şu an her şeyimi buna yatıracağım. Bu teknede çok zaman geçireceğim.
20: Böyle bir ev yapmak istememin pek çok nedeni var. Isıyı içeride tutma konusunda inanılmaz derecede verimli oluyor.
22: Ben hayatta kalma uzmanı olarak ulaşmak istediğim seviyede değilim. Yarışmadan resmen çekiliyorum. Aile egomdan daha önemli. Kalbimin götürdüğü yoldan gitmek istiyorum.
23: Orada bir erkek geyik var. Ağacın arkasına geçiyor.

0: tek başınanın şimdiye kadarki en korkunç bölgesinde 10 yarışmacı Kuzey Amerika'nın en ölümcül yırtıcısıyla yüzleşiyor.
1: İşte orada.
2: Boz ayılar.
3: Merhaba ayı.
2: Çok fazlalar. Onlarla birlikte yaşamak zorundayım.
4: Hadi git. Bu arazide geçirdiğimiz her saniyede biz de av konumundayız.
5: Olamaz. Dağ aslanı.
1: Barınağımın etrafında dolanıyor.
0: Kan donduran bir soğuk.
5: Kış geliyor. Rüzgar, yağmur ve soğuk birleşince burası Arktik'ten bile beter oluyor.
6: Lanet olsun.
0: Gerçek anlamda bir yalnızlık.
1: Zihinsel ve duygusal olarak kendinden kaçamazsın. Gidecek hiçbir yer yok.
6: Yalnızlıktan acı çekiyorum.
0: Kim hayatta kalacak?
3: Evet, evet.
2: Bu son olabilir.
6: Pes etmek istemiyorum ama ölmek de istemiyorum.
5: Başarmadan önce acı çekmek zorundasın.
0: Son ayakta kalan kazanır.
1: Ne zaman düğmeye basmalıyım?

Az önce bir tane vurdum. Tanrım. Lanet olsun, inanamıyorum. Tanrım, isabet edebildim mi bilmiyorum. Bak, tam şurada duruyordu. Kafası şu ağaçların hemen arkasındaydı. Gidip bakmak istiyorum. Ama bu kötü olur. Eğer bir atış değilse onları oldukları yerden kaldırırım ve giderler. Resmen titriyorum. Şimdi gerginlik başlıyor. Az önce durduğu yere gideceğim. Biraz kan görebilir miyim diye bir bakacağım. Umarım iyi bir atıştır.

0: Pek duygusal biri sayılmam ama şu an ağlamak istiyorum. Aman Tanrım. Aman Tanrım.
1: Evet.
0: Tanrım. Hmm. Avcılık hayatım boyunca yaptığım bir şey ama her zaman destek aldım. Hep bir şeyler getirme imkanım oldu. Ama bunu tamamen kendi başına, dışarıdan hiçbir destek olmadan, sadece doğanın sunduklarıyla yapmak başka hikaye. Ah Tanrım. Çantam yanımda değil. Bu yüzden eti sığınağa parça parça taşımak zorundayım. Oh Tanrım. İlk yük tamam.
2: ...22. gün... ...saat 14.01...
3: Kendimi hızlıca kontrol ediyorum.

0: Buna başlamadan önce sakalımda gri var mıydı hatırlamıyorum. Belki biraz vardı. Hiç geyik görmedim ama her sabah 100 tane soğan, kuşburnu ve kızılcık topluyorum. Şu an tamamen toplayıcılığa odaklanmış durumdayım çünkü kar gelince bunlar ortadan kaybolacak. Aman tanrım. Doğa insana neler sunuyor? Ha işte soğan dostlarım. Birazdan yanınıza geliyorum. Kızılcık çukuru. Küçük ama kesinlikle lezzetli. Bu kızılcıklar neredeyse 3 haftadır bu çukurda. Ama hala iyiler. Şu an konfordan ziyade kalori önemli. Elimdeki her boş dakikayı kalori toplamaya ayırmam gerekiyor. Ölçülü. Hep ölçülü olmalıyım. Soğan toplamam lazım. Ne zaman yok olacaklarını bilmiyorum. Bu araziye yabancıyım. Hadi. Eğer yok olurlar ve benim 1000 tane ya da daha fazlası olmazsa bu tamamen benim hatam olur. Sanki bahçeden hasat yapıyor gibiyim. Evde olsaydım şu an bunu yapıyor olurdum. Kırsal Alaska'da topluluk çiftlikleri kurmayı gerçekten çok isterim. Kazanabileceğim parayı insanları vahşi doğayla ve bozulmamış ekosistemlerle tanıştırmak için kullanmak istiyorum. Gezegenimizin 1/3'ü şehirlerde yaşıyor. Bu sorun değil ama daha önce hiç bulunmadıkları böyle vahşi yerleri önemseyen bir toplum yaratmak zor. Benim için bu parayı kazanmak, bir okul ya da kamp kurma hayalimi başlatabilmek demek. Bunu inşa etmek istiyorum. Bu toplayıcılık işi hoşuma gidiyor. Buraya oturmuş kalori topluyorum. Devam etmeliyim.
1: 22. gün, saat 16:29.

0: Yüzümün yakından çekimi. Şu elmacık kemiklerine bak. Resmen çökmüş. Şu kaşlara bak. Şu kafatası yapısına bak. Sence bu artık Kromanyon gibi mi yoksa ilk insan gibi mi? Ah, şu çıkıntılar. Sağlam bir kafatası. İnan bana. Sağlamdır. Hava kararıyor. Yukarı çıkıp oltalarımı kontrol edeceğim. Oltama balık takıldığını düşünmek gerçekten hoşuma gidiyor. Ama ailemi özledim. Benim için asıl mücadele baba olmanın sorumluluğuna vermiş olduğum değer. Çünkü benim bir babam yoktu. O kaynak olmayınca özellikle erkekliğe dair şeyleri başka çocuklardan öğreniyorsun. Ama içinde bir duygu olmuyor. Bence benim için ilginç olan bu. Tutkusu olan bir babaya sahip olmamak. Benim tutkum kesinlikle ailem. Belki de bu nasıl büyüdüğümle ilgili. Sanırım balık yakaladım. Çok heyecanlı. Hepimiz bir yerlerden geliyoruz. Bir noktada hepimiz zorlanıyoruz. Nereden gelirsek gelelim. Büyük balık. Hey, sakin ol şampiyon. Hadi. Hadi. Lanet olsun. Hayır. Hayır. Lanet olsun be. Olamaz. Çok büyüktü. Hay ben böyle işin. Koca bir alabalıktı. Ceketim sırılsıklam oldu. Sadece burnunun ucundan takıldığını gördüm. Lanet olsun. Ah be. Sığ suya girdiği anda kurtulduğunu gördüm. Lanet olsun. Tamam. Tekrar kuracağım, ne yapayım? Bu birkaç gün yetecek bir öğündü. Bu inanılmaz kalori demek. Depoladığım yağı yeniden toparlamaya başlayabilirdim. Harcadığın zamana büyük bir karşılık olurdu. Yani bunu çözmem gerek. Bunun tekrar olmasına izin veremem.
1: 22. gün, saat 17.12.

0: Son yükle birlikte kampa yeni döndüm. Her şey burada güvende. Daha önce kesinlikle hiç bir geyik ya da herhangi bir hayvan vurduğumda böyle tepki vermemiştim. Burada olmak. Mesela şu balık meselesi, sadece bir iki gün önden gelebiliyorsun ya. En fazla bu kadar işte, sadece bir iki gün. Bu durum beni gerçekten endişelendiriyor. Stres yapıyordum ve bütün o yükün bir anda omuzlarımdan kalkmış olması, bu inanılmaz hissettiriyor. İşte bu harika bir manzara. Tanrım. Bütün bunları şeritler halinde kesmem lazım. Bozulmasını önlemeliyim. Bir ayının gelip almasını da. Evet, bu döş. Kaburga eti. Bonfile. İşte bu akşam yemeği. Kalp. Her zaman ilk gelendir. Önce kalbi yemelisiniz. Hepsini oraya götürüp asmam lazım. Barınakta et asılıyken etrafta ayıların olması gerçek bir risk. Yerden yüksekte ve korunaklı olduğundan emin olmalıyım. Çünkü bu benim geleceğim. Sırt çantası olmadan et taşımamıştım daha önce.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
2: İstemiyorum.
1: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
10: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
9: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve grileştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
12: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
13: Budur.
14: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
13: Budur.
14: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
13: Budur.

0: Steel.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Bu yeterince yüksek olmadı. Ama atış mükemmeldi. Evet, şimdilik iş görür. Belki biraz sonra, bu akşam o geyik kalbi gerçekten harika gidecek. Vurduğum her geyik ya da geyikten sonra ilk öğünde her zaman kalbi yerim. Benim için anlamlı olan bir şey. Geyik kalbi geyik yağında kızartılmış. İşte aman tanrım. Bu da kalbin son parçası. Oh aman tanrım, inanılmaz. Oh tanrım, iyi. Hayatımda yediğim en iyi şey bu olabilir. Teşekkür ederim genç geyik. Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
4: Hmm. 23. gün. Saat 6:49.

Yavaş, çok yavaş bir sabah. Rüzgarlı, yağmurlu, soğuk. Hedefimi 100 gün olarak koydum. Yani şu an %23'ündeyim. Her gün sadece bir yüzde daha. Bu hedefi koydum ama... işin aslı yemek. Yemek iyi olmalı. Balık tuzakları beni... Ağ kurma zamanına kadar götürebilir. Sonra da ağ beni sona kadar taşıyabilir. Biraz pasif balıkçılık yapmam gerekiyor. O yüzden bir balık tuzağı yapacağım. İşe başlamadan önce kahvaltı zamanı. Tamam barınak, akşam görüşürüz. Şimdi biraz kahvaltılık kızılcık. Biraz atıştırayım. Şu kızılcık çukuruna bir uğrayayım. Bu balık tuzağı beni heyecanlandırıyor. Balıkları benim yerime gece gündüz yakalayacak. Çok heyecanlıyım. Buraya bir şey gelmiş. Büyük bir şey. Ateş çukurumu dağıtmış. Kızılcıklarımı yemiş. Hey ayı! Sanırım bir ayı gelmiş. Bu taşları oynatan sincap olamaz. Kızılcıklarımın yarısını yemiş. Geriye sadece iyi olanlar kalmış. Şimdi de ayının nefesinin kokusunu alıyorum. Ayılar beni endişelendiriyor ama kalori toplamam lazım. Bugün bir balık tuzağı yapıyorum. İşe yararsa harika olacak. Biraz pasif balıkçılık. Geçen yıl Chilco Nehri'de bir heyelan olmuş ve somonların göle ulaşmasını engellemiş. Burada küçük bir sistem kurdum arkadaşlar. Göç eden ayılar balık bulmak için geliyor ama balık yok. Şimdi açlar ve senin bölgenin içinde geziyorlar. En çok bu ayılardan korkuyorum çünkü en öngörülemez onlar. Şu koku. Hey ayı! Az önce bir şey kokusunu aldım. Şu düşünce biraz tedirgin edici. Ne yiyecekler? Kokarca lahanası mı, yarışmacıları mı? Bu ayılar buraya gelip balık yokmuş deyip geri dönmeyecek. Burada çaresiz kalacaklar. Vay be, harika görünüyor. İşte giriş. Buradan çıkıyor ve burada tuzak var. Balıklar direkt içeri giriyor, çıkamıyor. Şimdi bağlayıp suya bırakacağım. Bu iş görür dostum. Hadi bakalım. Balık tuzağını kuruyorum. Kütüğün hemen ucuna, biraz daha derine koymayı deneyeceğim. Şuraya deneyelim. Ne kadar derin olduğunu hiç bilmiyorum. Hadi bakalım tuzak. Git balık yakala lütfen.

0: Tuzak yerinde. Ah, bu da şamandıram ve batmadı. İyiyiz. Güzel. Hadi tekneyi kaldıralım.
1: 23. gün.
0: Ne kadar derin olduğunu hiç bilmiyorum. Hadi bakalım Tuzak. Git balık yakala lütfen. Tuzak yerinde. Ah, bu da şamandıram ve batmadı. İyiyiz. Güzel. Hadi tekneyi kaldıralım.
1: 23. gün. Saat 11.47.

0: Uyku tulumundan çıkmanın bir anlamı var mı? Hala çok yağmur yağıyor. İyiyim ve hala gülümseyebiliyorum. O yüzden sorun yok. Ama bunun yıkanması lazım. Malikaneye taşımak istememin sebebi de bu. Hava kötü olsa bile kıyafet yıkayabilmek ve sonra ateşin üstünde kurutabilmek. Evet, gerçekten hazırım. Evime taşınmaya gerçekten hazırım. Tamam, taşınmadan önce şu şömine alanını halletmem gerek. Duman deliğinin üstünde branda varken havalandırma nasıl olacak emin değilim. Yani bu biraz test gibi. Şu an için burası resmen bir tütsü odası. Tüm havayı oradan çekip dumanı içeri dolduruyor. Üstteki duman çıkışını geçici olarak açmanın bir yolunu bulmalıyım. Sanırım bir direk alıp deneyeceğim. Burası çok nadiren sakin oluyor. Çok ama çok rüzgarlı. Ve kapımın etrafında hava akımı var. Rüzgar kuzeyden geldiğinde şömine düzgün çalışmıyor. Belki bu daha da kötü yaptı. Bu çalışmıyor. Taşınamam. Bu akciğerlerim için hiç iyi olmayacak. Uzun süre duman solumak insanı gerçekten mahveder. Bu düşük seviyede karbon monoksit zehirlenmesi demek. Ama ateş yakmadan da olmaz. Gece kendimi boğarak öldüreceğim.
1: ...23. gün... ...saat 14.21...

Günaydın. Bugün yaklaşık 5 derece daha soğuk. Fark ediliyor. Sabah uyanmak için sıcak su içeceğim. Tıpkı kahve gibi. Vay be. Sıcakmış. Çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Bir tane daha içebilirim aslında. Aynı hatayı yaptım. Oo evet, ilki kadar sıcak. Tamam. İşe geri dönelim. Her şeyden önce balık işini düzeltelim ki bir tane daha kaybetmeyelim. Bunları etrafına eşit aralıklarla yerleştireceğim. İstediğimiz A boyutuna gelene kadar parça parça küçülteceğiz. Evet, işte böyle. Güzel. İyi bir başlangıç. Balık neredeyse kahvaltım olacaktı. Şu an en kötü dönemlerinden birindeyim. Ne yakalayabiliyorum, ne avlayabiliyorum. Bu hiç yemek yemeden geçirdiğim en uzun süre. Evet. Birinci görev tamamlandı. Memnunum. Sonuçta bu işimi görecektir. Mükemmel. İşe yaradı. Ağımızı test etme zamanı.

0: Yarın için ne hep umutluyum. Ama kendimi çok zayıf hissediyorum ve ne kadar kilo verdiğim konusunda da ciddi endişelerim var. Fiziksel olarak tehlikeli bir noktada olduğumu biliyorum. Tamam, galiba bir balık var. Ne kadar büyük olur bilmiyorum. Ama ipi çekiyor. Vay canına. Vay be, işte bu. Güzel. Oltada ağzında 30 santimlik bir gökkuşağı alabalığı olan büyük bir balık vardı. Bunu alırım. Diş izlerini görebilirsiniz. Yani başkasına yem oluyordu. Bu inanılmaz. Demek ki balıklar geri dönmüş. Onu gördüğüme çok sevindim. Demek oyun devam ediyor.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
2: İzleniyorum.
1: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
3: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
0: Tonbank 23. gün. Saat 15:23. 6 kişi kaldı. Hava sıcaklığı 1,5 santigrat derece.

Üzerinde sinek yok. Bu iyi. Güzel bir şey. Şimdilik bırakacağım. Artık bir yarış bu. Geyik etini kurutmam gerekiyor ki saklayabileyim. Bir tütsü evi yapmam gerekecek. Aklımdaki şu. Küçük ev tarzında yapacağım. Daha sağlam ve daha basit olur. Çok dayanıklı bir tütsü evi kurmam lazım ve biliyorum ki ayıyı tamamen durduracak bir şey yapamam. Onlar inanılmaz güçlü hayvanlar ama en azından onu biraz oyalayacak, bana dışarı çıkıp müdahale edecek zaman kazandıracak bir şey yapabilirim. Bu testereyi getirdiğime sevindim. Son anda eklemiştim. Önceki sezonlarda olduğu gibi soğuk havanın avantajı yok burada. Eskiden büyük avlarda parçaları olduğu gibi dışarıda bırakabiliyordunuz. Ama bu etin dayanabilmesi için içindeki nemi o kadar düşürmeniz gerekiyor ki bakteri ve benzeri şeyler orada çoğalamasın. Yarın omzum bunun acısını çekecek. Ama bunu bitirmeliyim. İdeal olan bu parçaları kurutmak. Dışlarında bir kabuk oluşur ve korur. Hava nispeten ılıksa günlerce asılı kalabilirler. Eti asacak bir yerim olsun diye şu teli buraya geriyorum. Aralardaki boşlukları kapatacağım. Tamam, şimdi çatı. Biraz ota ihtiyacım var. Bunu bitirdikten sonra biraz yavaşlamam gerekecek. Fazla enerji gerektirmeyen küçük işlere yönelmek zorundayım. Evet, ben şu an çok çalışıyorum. Çok fazla kalori yakıyorum. Ama bu eti de gerçekten korumak zorundayım. Bir ayıya kaptırmam söz konusu bile değil. Tamam. Tamam. Şimdi bu yapı bütün eti alacak. Tam da ideal boyutta. Sadece ateş gerekiyor. Şu çamla başlatırım. Sonra mürver eklerim. Şuna bak. Bam. Bu gerçekten harika.

0: Yalan söylemeyeceğim. Dün yağmurdan sonra sabah su içerken tenceremin kapağını açık bırakmıştım ve içinde yaklaşık iki parmak su birikmişti. İçerken hava pek aydınlık değildi ama aydınlanınca fark ettim ki suyun içinde sincap dışkısı vardı. Dün sincap dışkısı içtim ben. Umarım bir şey olmaz ama en azından şu an hasta değilim. Bu da benim için bir avuntu sayılır. Bugün ne yapacağım? Evet, her gün biraz daha zayıflıyorum. O yüzden kalori alımımı arttırmam gerekli. Planım bir olta ve makara yapmak. Eğer uzağa atabilirsem, günde bir alabalık yakalayabilirim. İşte böyle olacak. Bu sistem işe yararsa gerçekten fark yaratır. Enerjimi arttırır. Şu kemeri biraz daha gevşetmek istiyorum yani. O alabalığın boyutunu gördükten sonra o büyük yemle avlanacaksam daha güçlü bir misina kullanmam gerektiğini düşünüyorum. O ekstra yağ geri kazanmam lazım yoksa her gün bir mücadele haline gelecek. Tamam. Sanırım çift sarım. Sonra da teke düşürürüz. Kesinlikle buradan gitmek istemiyorum. Amacım en uzun süre kalmak. Bunu yapmak istiyorum ama açıkçası ailemi de çok özlüyorum. Onlara yemek yapmayı özledim. Oğullarımla vakit geçirmeyi özledim. Eşimi özledim. Pozitif kalmalı ve sağlığımı korumalıyım. Bunu onlar için sonuna kadar götürmek istiyorum. Şunu söyleyeyim. Balıklar gelmeye devam ederse ben hiçbir yere gitmem. Beni kesinlikle bu oyundan çıkaramazlar. Asla.
1: Saat 16:02.
0: Tamam. Durum şu. Orada böyle bir şey yaşarken vücudunu dikkatle dinliyorsun ve yaklaşık bundan 2 saat kadar önce mide bulantım başladı. Bakalım ne olacak. Akışına bırakıp göreceğim. İçtiğim su beni endişelendiriyor. Ama bu da saçma olurdu. Yani sonuçta sincap dışkısı ama fındık, mantar, tohum yiyen bir sincapın açıkçası ne taşıyabileceğini de pek bilmiyorum. Muhtemelen hiçbir şeydir.
1: Sincap dışkısı, mide bulantısı, ateş ve titremeye yol açan salmonella bakterisini içerebilir.
0: Büyük ihtimalle bu bir açlık belirtisi. Bu da geçer herhalde. Ateşi tekrar yakmam lazım. Ah.

Lanet olsun. Bu gerçekten harika. Ay, lanet. Şimdi titremeye başladım. Ne güzel. Bu beni endişelendiriyor. İstediğim kadar iyimser olabilirim. Ve inatçı da olabilirim. Ama bu durum iyi görünmüyor. Kendi bedenimi tanıyorum. Ve sağlığım benim için çok önemli. Şu anda vücudumda olanlarla ve açlıkla aynı anda mücadele etmeyi gerçekten istemiyorum. Açıkçası sağlıklı olmak benim için daha önemli. Bu yüzden eğer birilerine hayal kırıklığına uğrattıysam özür dilerim. Ama hiçbir şey için hastalanmak ya da bedenimi riske atmak istemiyorum. Asla. Keşke daha uzun dayanabilseydim ama benim sınırım da 24 günmüş. Pekala. Yarışmadan resmen çekiliyorum. Bırakıyorum. Bitti. Çıkıyorum. İşte bu kadar. Bitti.

0: ofisi.
1: Şu havaya bak. Tam da bugün olana bak. Tam bıraktığım anda kar yağmaya başladı.
2: Nasılsın Nate?
1: İyiyim. Duygusal olarak iyiyim ama hala biraz mide bulantım var. Vücudum her şeyi yavaşlatıyor gibi. Isınmayı bile. Açıkçası bu benim için yeterli bir işaret. Önceliğim sağlığım ve bundan kesinlikle taviz vermeyeceğim. Ve benim ailem bana güveniyor. Bunu asla unutmamam lazım. Bu sadece benimle ilgili değil. Sağlıklı kalmalıyım ve bunun farkındayım. Hayat hedefe odaklandığında raydaki bir tren gibi. Ben de hep o rayların üzerindeydim. Arazide bir düzen kurmaya, ailemi rahat ettirmeye o kadar odaklandım ki diğer şeyleri ihmal ettim. Ailem, çocuklarım. Onlara kendimden daha fazla değer vermem gerekiyor. Bu deneyim benim için sadece bir durak oldu. Beni durmaya, nefes almaya ve hayatıma bakıp neyin gerçekten önemli olduğunu hatırlamaya zorladı. Açıkçası ben de öyle yaptım.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Maç heyecanı tadında açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmadaki en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
2: Evet sevgili Dimes Kullay Mix sevenler. Very delicious, very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
3: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
2: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kullay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizli nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
12: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
18: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
4: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
20: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
21: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
22: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
23: ...25. gün... ...saat 8.03... ...5 kişi kaldı.
24: Günaydın. Kişisel kurallar listemi okuyalım hadi. Dışarıdayken yayı... ...her zaman yanında taşı... ...hem av hem de olası tehditler için... ...tetikte ol. Bu iyi bir kural. Bıçak kullanırken mutlaka eldiven tak. Tüm kritik ekipmanını takip et. Son olarak da o lanet olası düğmeye basma. Onu da sürdürmeye çalışıyorum. Ortalık oldukça sakin görünüyor. O yüzden kalkıp biraz balık tutmayı deneyeceğim. Balık tuzağımda saklanan balık var mı acaba? Kontrol etmeye değer değil mi? Belki içinde bir şey vardır. Şimdiye kadar balık ve et bulmuş olmayı bekliyordum. Çünkü memlekette iyi bir balıkçıyım. Balık var mı burada? Ama burası çok farklı. Tek bir balık bile yakalayamadım. Hadi içinde balık olsun. Hiç balık yok. Neyse. Başka bir şey denemem lazım. Komik aslında. Buraya gelmeden önce yapay yemle balık tutmayı en son çare olarak düşünüyordum. Ana yöntemim olmasını istemiyordum. Şimdi kendimi bu durumda bulmak çok garip.

0: sinirlenmemeye çalışıyorum. Ama hiçbir şey yolunda gitmeyince sinirlenmemek zor. Normalde balık tutmayı severim. Rahatlatıcıdır, eğlencelidir. Ama burada balık tutmak beni sinirlendiriyor. Yine de bunu yapmak eski işimi yapmaktan daha iyi. Karşılaştırılamaz biri. Bütün gün fiberglass soluyup römork yapmak. Babam eski işimin bir fotoğrafını getirmemi söylemişti. Gitmemek için sana motivasyon olur demişti. Muhtemelen haklı. Ama ben savaşçıyım ve elimden geldiğince burada kalacağım. Tuttu. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel güzelim. Evet. Evet. Ah evet. Harika bir gökkuşağı alabalığı. Hayatın için teşekkür ederim balık. Teşekkür ederim. Ah. Evet. Sonunda düzgün bir yemek. Bu çok heyecan verici. İlk balığımı tuttum. Bugün balık yiyeceğim. Bu inanılmaz. Teşekkürler tanrılar. Teşekkürler Chilco. Şunu ateşe çevirmeye çalışıyorum. Böyle büyük bir balık yakaladığım için ne kadar heyecanlı olduğumu anlatamam. Çok lezzetli olacak dostum. Buradaki ilk gerçek proteinim olacak. Hem moral olacak hem de belki artık yiyecek bulma şansım biraz döner. Şu bayağı iyi bir yemek olacak. Çok mutluyum. Ama sorun şu, yemek yaparken sürekli etrafı kontrol etmek zorunda olmak çok kötü. Bu boz ayılar gelip direkt elindekini alırlar. Çünkü büyükler ve korkmuyorlar. O yüzden balık pişirirken bol bol ses çıkarıyorum. İşte bu! Balık be! Buralar kahvaltı gibi kokuyor. Normalde omurgayı temizlerim. Ama burada o siyah kısmı da yiyorum. Kesin içinde işe yarayan şeyler vardır. Şimdi babamın en sevdiği kısım. Gözleri emmek. Hadi bakalım baba, bu senin için. Bir bakayım. Babam çocukken böyle yapardı. Alabalık yakalayıp pişirdiğimizde gözlerini emerdi. Ve bir bakayım diye bağırırdı. Küçükken beni korkuturdu ama şimdi onun için ben yapıyorum. Merhaba küçük alabalık beyni. Seni yesem sorun olur mu?
1: 25. gün, saat 13.13.
2: Saçımı sıcak suyla yıkayacağım. Üzerimdeki duman kokusunu çıkarırım umarım. Ah, bu gerçekten harika hissettiriyor. Evet, bazen hayattaki küçük şeyler her şeyi güzelleştiriyor. Rüzgardan o kadar yoruldum ki. Sonbaharda rüzgar güneybatıdan eser ama kışın kuzeyden geliyor. Eğer yılın bu döneminde çoğunlukla kuzeyden eserse gerçekten zor durumda kalırım. Bugün hedefim şömineyi bitirmek. Aa! Oh! Şu taşları direklerin olacağını düşündüğüm yüksekliğe kadar döşemeye devam edeceğim. Bunun dumanı gerçekten azaltacağını düşünüyorum. O yüzden bunları kuma sabitleyeceğiz. Bacayı burada biraz daraltmayı deniyorum. Bakalım işe yarayacak mı? Uzun ve büyük bir parça gerekiyor. Evet, tam oldu. Harika. Şömine ve baca inanılmaz derecede önemli. Sonbahar bitmek üzere de kış geliyor. Hava daha da soğuyacak. Hava korkunç olduğunda bile içeride sıcak ve rahat olabilmek için her şeyin kapalı ve düzgün çalışıyor olması gerekiyor. Buna dikkat etmeliyim. Hadi otur buraya. Sıkı mı? Değil mi? Oldu mu? Oldu. Bacayı yapmak için buradaki bazı taşları alabilirim. Çünkü şu an oldukları yerden daha gerekli olacaklar. Evet, benim iyi yönetilen ama oldukça güçlü bir obsesif tarafım var. Çok belirli rutinlerim var ve bir işi tamamlamamış gibi hissetmek benim için devam etmeyi çok zorlaştırıyor. Bu yüzden tek başına hem zihinsel hem fiziksel olarak tam bir denge oyunu bu. Oldu. La la la la. Burası iç kısmı. Bu taşlar ısındığında ısıyı eve geri yansıtacak ve gece boyunca ateş sönse bile içeriği sıcak tutacak. İşte bacamız da burada.

0: Ah, çekişin çok daha iyi olduğunu hissedebiliyorum. Ateş kendi kendine yanmaya devam ediyor. Harika, bu da artık buraya taşınabileceğim anlamına geliyor.
1: Saat 20.44.
0: Brandon'ın altındaki her şeyi alıp malikaneme taşıdım. Artık buradayım. Tüm gün burada çalışıp sonra doğrudan yatağa girmek gerçekten çok ama çok iyi hissettiriyor. İki farklı barınak arasında gidip gelmekle uğraşmıyorum. Bu benim yeni gerçekliğim. Yetişkin hayatımda ilk kez kendi evim var. Daha önce hiç sadece bana ait bir yerde yaşamadım. İçerisi de dışarısı da tamamen bana ait. İstersem gece 2'ye kadar proje yapabilirim. Kendimden başka kimseyi rahatsız etmem. Burada ayakta duracak kadar yer var. Rahatça soyunabiliyorum. Sonra yüksek yatağıma giriyorum ve... Yani evet, güzel. Evet, çok iyi. Harika. İyi geceler kamera.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Obseso.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Fotoğrafımızı çeksene ya.
4: Taşıdık kalkama.
5: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sıkacağım ikinizi de.
6: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
15: Ben Chris.
16: Ben Max.
15: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
16: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
15: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
16: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
15: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
17: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
18: ...26. gün, saat 7.38. 5 kişi kaldı.
19: Günaydın. Bu muhtemelen geçirdiğim en huzursuz gecelerden biriydi. Rüzgar çok şiddetli. Kış için nasıl olacağına dair iyi bir işaret. Bu yüzden şu kapıyı bitirmek istiyorum. Soğuk hava geliyor. O yüzden burayı iyice kapatmam şart. Aslında normalde burada bu kadar rüzgar olmaz. Umarım bütün kış hep böyle geçmez. Sanırım kapıyı üçgen şeklinde yapacağım. Geceleri daha sağlıklı olabilir. Şu çerçeveyi bir an önce yapmak istiyorum çünkü sürekli yerini değiştirmek istemiyorum. Kurtarabileceğim başka çeviler var mı bakayım? Bir çevi var mı? Evet, şunu çıkarayım. Burada kaldıkça eski hayatım aklımda daha da ağırlaşmaya başladı. 4 yıl önce hayatım tamamen değişti. Küçük dükkanıma biri girdi ve birçok şeyimi çaldı. Büyük bir kayıp yaşadım. Aynı zamanda evliliğim bitiyordu, oğlum üniversiteye gidiyordu. Bildiğim her şey anne olmak, eş olmak. Dükkanım bir anda durdu. Ben şimdi ne yapacağım? Artık kimim ben diye düşündüm. Sanki biri mideme tekme atmış gibiydi. Eski çivileri kullanıp sağlam bir çerçeve yaptım. Bu güzel oldu. Evet. Şimdi tekrar bağlayayım. Şimdi bunu doldurmaya başlayacağım. Ben amaç odaklı biriyim ve büyük bir amaç olmadan sadece var olmak benim yapabileceğim bir şey değil. O yüzden sevdiğim şeyleri yapmaya başladım. Bu da yeni nesile avcılığı, deri tabaklamayı ve bunun çevreye neden faydalı olduğunu öğretme yolculuğum oldu. Bunlar alta. Eğer bu kadar tutkuyla bağlı olduğum bir şeyi yapmaya başlamasaydım çok kötü durumda olurdum. Sanırım karşımdaki bu zorluğa da bu şekilde bakmalıyım. Bunu yapabilirim. Yapamamam için hiçbir sebep yok. Şu teli yukarı asacağım. Yani orada duracak. Ve gece rüzgarı biraz kesecek.
4: ...26. gün... ...saat 11.04...

0: Şuraya baksanıza, inanılmaz güzel. Çift gökkuşağı. Ben bunu hak etmek için ne yaptım bilmiyorum. Şuraya bakın, bu inanılmaz. Neredeyse uzanıp ona dokunacak gibiyim. İşte bu her zaman yapmak istediğim bir şeydi. Hayatım boyunca geliştirdiğim bütün bu becerilerin gerçekten vahşi doğada hayatta kalma durumunda işe yarayıp yaramayacağını görmek istemiştim. Doğa inanılmaz. Bu bir irade testi. Ve evet, beni sınıyor. Yeterince yiyeceğin olmamasıyla mücadele etmek ve ailenden tamamen izole olmak çok zor. Ama işte bu zorluk burada olmanın bedeli. Koltukta oturarak bunu yaşayamazsın. Daha önce böyle etkileyici bir gökkuşağını yakından görmemiştim. Çok güzel. Yıllardır Stoacı felsefeyi inceliyorum. Bunları mantıkla anlayabilirsiniz. Ama gerçekten çok zor. Zor bir dönemden geçmeden bunu ruhunda kesinlikle hissedemezsin. Şu an o geyik benim için her şey ama sonsuza dek sürmeyecek. Bunu kazanmak istiyorum ama daha çok uzun bir yol var. Belki de sonunda bir altın küpü vardır.
1: Yarışmadan çekildikten 4 gün sonra. Ana kamp.
2: Nate, katıldığın için teşekkürler.
3: Davet için ben teşekkür ederim.
2: Sen donanmada sıhhiyeciydin, yani bir sağlık görevlisi. Vücudunun neye ihtiyacı olduğunu gerçekten iyi anlıyorsun. Ne zaman sınıra yaklaştığını fark ettin?
3: Her zaman bir fikrim vardı. Daha önce de zayıf oldum. Güreş geçmişimden dolayı aç kaldığım, çok kilo verdiğim ve vücut yağ oranımın %3'ün altına düştüğü zamanlar oldu. Yani zihinsel olarak sınırlarımı biliyordum ama bir de inatçı bir yanım var. Meydan okumayı seviyorum ve kendimi zorlamak istiyorum. Zorladım, sınırımı da aştım. Ta ki hastalanana kadar. İşte o an benim için bitişti. Vücudumu götürmekte rahat olduğum kırmızı çizgiyi aştığımı anladım.
2: Seni izlerken çok şey öğrendim. Yaratıcı problem çözme becerin gerçekten etkileyiciydi. Bundan biraz bahsedelim. Adeta bir mühendislik harikasıydı.
3: Birleştirme konusunda pek çok farklı tasarım denedim ama aslında bunun için kendi halatımı kullanmak istemedim. Çünkü o dalgalarda böyle bir şeyi bir arada tutmak için çok fazla halat gerekeceğini biliyordum. O yüzden kazıklarla sabitleyip öyle inşa etmeye karar verdim. Lanet olsun, olamaz! Hayır! İkinci denemeyi yapmadan önce kıyıda defalarca başarısız oldum ama benim için başarısızlık sürecin bir parçasıydı. O yüzden gerilmedim.
2: Evet, zaten bir şeyi çalışır hale getirmenin tek yolu bolca hata yapmaktır.
3: Kesinlikle.
2: İskele sonunda hazır olduğunda nasıl hissettin?
3: Çok heyecan vericiydi çünkü çok emek vermiştim ve balık tutmak için çok iyi olacağını düşündüm. Mükemmel.
2: Orada kendini daha rahat ettirmek için gerçekten yaratıcı yollar buldun. O yaylı yatakta müthişti.
3: Hayatımda 2 kez omurga ameliyatı oldum. Bu yüzden sırtım benim için önemli. Normalde iyi ama kilo verirken vücuttaki o yağ tabakasını da kaybediyorsun ve o aslında yatarken seni rahat ettiren şey. Bunu çözmenin en iyi yolu süspansiyonlu bir yatak yapmak diye düşündüm.
2: Harikaydı. Eminim çok rahatlatıcı olmuştur.
3: Her şey değiştirdi.
2: Eminim öyledir. Peki zihinsel tarafı konuşalım. Tek başına sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da büyük bir sınav. Askeri geçmişinin ve deneyimlerinin sana nasıl yardımcı olacağını düşünüyordun?
3: Askeri geçmişim ya da son 30 yıldaki deneyimlerim, görevler, aileden uzak kalmak. Bunları daha önce yaşadım. Evden ayrı olmayı ve eşimin her şeyi halledeceğine güvenmeyi iyi biliyorum. Çocuklar için endişelenmemek büyük bir yükü sırtımdan alıyor. Gerçekten öyle. Soru şu. Yalnız kalabilir misin? Bence kalabilirim. Ama bu oyun bu konuda biraz farklı çünkü gerçekten izolesin. Kendinden başka konuşacak hiç kimsen yok. Bu da seni kendini sorgulamaya ve çözmeye zorluyor. Yani bu konuda gerçekten büyük bir avantajım yoktu. Sadece süreci daha önce yaşamıştım o kadar. Ama en zor kısmının şu olduğunu fark ettim. Askerdeyken aileden ayrı olmak bir zorunluluktu. O zaman zorunlu bir görevdi ve eve dönme seçeneğim yoktu ama burada özgürlük vardı. İstediğim an radyoya ya da telefona geçip ben dönüyorum diyebilirdim. Ama asıl zor olan buydu. Gerçekten hiç kolay değildi. Bu sabah pes etmenin tamamen doğru olduğuna kendimi neredeyse ikna etmiştim. Ne garip bir gün.
2: Barınakta uzun ve karanlık geceler oluyor.
3: Yağmurlu günler en zoruydu. Sürekli kendi düşüncelerinin içindesin. Gerçekten zorlayıcıydı. Oradayken bazı şeyleri daha net görmeye başlıyorsun. Eşimle konuşsam tamam artık yeter derdi. Hayatım hep hızlı tempolu geçti. Görevlerimi tamamlama konusunda çok odaklıydım. Durup neler olduğunu düşünmeye pek zaman ayırmamıştım. Hep hızlı kararlar alıp uyum sağlamaya çalıştım ama bu deneyim beni yavaşlattı. Durup hayatımı ve olan şeyleri düşünmemi sağladı. Benim için değerli bir deneyim oldu.
2: Ned, seninle tanışmak gerçekten bir zevkti. Oradaki yolculuğundan çok şey öğrendim. Paylaştığın için sağ ol.
1: Bir sonraki bölümde.
4: Çok soğuk. Sanırım işler kontrolden çıkmak üzere.
5: Sanırım şöminenin yanına taş taşımaya başlayacağım.
0: Lanet olsun. Olamaz, lanet bir ayı kampa saldırmaya çalıştı. Seni küçük pislik. Bir ayıyla karşı karşıya gelmeye hazır olmak zorundayım.
4: Ah, işte orada. Kahretsin. Defol buradan. Artık yeter, buna gerçekten değmez.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
8: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
12: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında bütün piliçten muza ve domatese çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
13: gelecek. Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
14: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
21: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
20: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
22: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
23: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
24: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
24: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Çifte Kurtuluş'un bu bölümünde.
1: Tüpüm sulu, tadına bakmak ister misin?
2: Hayır, almayayım.
0: 40 gün 40 gece boyunca en zorlu çıplak ve korkutucu sınavından kurtulduktan sonra kıdemli savaş askeri E.J. Snyder ve doğada hayatta kalma uzmanı Jeff Zauch kendilerini Afrika'nın vahşi güney kıyılarında bir ormanın içinde ve uçurumların kenarında buluyorlar.
1: Burası aşağı inebileceğimiz tek yer mi?
2: Evet.
1: Dalga geçiyorsun.
0: Her adımları ölüm anlamına gelebilir.
2: Burası biraz zorlu olacak Jeff.
1: Buradan düşerseniz belki ölmezsiniz ama gerçekten ölmüş olmayı dileyebilirsiniz.
0: Burayı dev kediler yönetiyor ve avlanıyorlar.
1: Dostum, burada bir şey var, lanet olsun. Ağaca çık. Etrafta her tarafımızda aslanlar var. Bu gece uzun olacak.
0: Bu Güney Afrika'da daha önce hiç tanık olmadığınız bir yaşam mücadelesi.
1: Bu hayvan çok hızlı. Eğer bunu mahvedersem biter.

0: Dostum, burası gerçekten fırın gibi.
1: Jeff, bir şeyler buldum. Mylar yorganı. Bu işimize yarayabilir.
0: Haklısın. Dostum, burada da bir şeyler var.
1: Sırt çantası.
0: Evet.
1: Bu güzel bir çalılık bıçağı. Burada kesilecek bir sürü şey var.
0: İçinde biraz da su var. Temiz galiba.
1: Hadi içelim.
0: Şimdi olmaz. Burası Afrika adamı. Bir dahaki su kaynağı nerede bilmiyoruz. Ya da bir kaynak var mı? İhtiyacımız olduğunda elimizde su olması daha iyi olur. Boş yemek paketleri.
1: Not defteri. Arazi notları. Su kaynağının yanında büyük bir aslan var. Üzerinde takip cihazı yok.
0: Bunlar bilim insanları.
1: Burası buranın kötü bir yer olduğunun kanıtı.
2: Güney Afrika'nın vahşi kıyılarında EJ ve Jeff daha önce burada aslanların hayatlarını inceleyen iki biyoloğun kaybolduğu yerde kabus senaryosunu yaşıyorlar. Çevrelerinde Afrika'nın en büyük yırtıcılarının bulunduğu bir alanda mahsur kaldılar. Buldukları malzemelerle artık bir umutları var. Tek yapmaları gereken denizi, yemeği ve suyu bularak buradan canlı çıkmayı başarabilmek.
0: Şuna bak.
1: Bu da neyin nesi?
0: Baksana.
1: 1970'lerden kalma bir televizyon antenine benziyor.
0: Bu takip cihazlarını bulmak için yapılmış bir radyo alıcısı. Tüm aslanları bulmamıza yardımcı olmaz. Bu sadece takip cihazı olanları bulacaktır. Aslanlar avcı hayvanlardır. Gruplar halinde avlanırlar. Eğer bir aslan dahi bulsak, bu bir grup aslan anlamına gelir. Tüm sürüden haberdar olabiliriz. Sinyal alıyor, işte geliyor.
1: Kulaklıklara ihtiyacın var mı?
0: Hayır, ses için bir şey yok.
1: Bu tarafta bir şey yok.
0: Lanet olsun. Evet, birçok şey buldum.
1: Şey mi buldun? Üç dizi halinde sinyal var adamım. Bu 2 kilometreden daha az demektir.
2: Bu tarz alıcılar takip cihazı yerleştirilen hayvanlardan sinyal alarak çalışırlar. Hayvandan gelen sinyallerin yaklaşması makineyi tetikler ve hayvanların hareketleri konusunda uyarılar verir.
0: Bu tarafta da bir sürü var. Buradan uzaklaşmalıyız. Bu ağaçlık kesimden, 2 farklı alandan, 2 farklı sinyal alıyorum.
1: Yüksek bir yere çıkalım. Onları görebileceğimiz bir yer bulalım. Çünkü burada kaldığımız her an avlanabiliriz.
2: Güney Afrika'nın vahşi kıyıları, 6308 metrekarelik güneşli bozkır alan, uçurumlar ve yarı tropikal ormanlardan oluşur.
1: Burası gerçekten zorlu ve aldatıcı bir yer. Bozkır alan, katı bir jungle ve uçurumlar var. Ama daha da kötüsü, tüm bitkiler dikenlerle kaplı. Hayvanlarınsa gerçekten sivri dişleri var. Burası yaz tatili için güzel bir yer sayılamaz.
2: Gündüz sıcaklık 40 derecelerin üzerine çıkarken geceleri 10 dereceye kadar düşebiliyor.
0: Hava durumu değişiklikleri en az vahşi yaşam kadar tehlikeli. Sıcaklığın gün içinde 40 derece üstüne çıkması demek. Bu çok fazla terleyeceğimiz anlamına geliyor. Ve burada su bulmak çok zor. Dehidrasyon ve güneş çarpması gerçekten çok tehlikeli durumlardır. Burası temiz. Sadece sinyal var, o kadar.
1: Bak, okyanus orada. Bu 35-40 kilometre yol demek ama eğer kurtarılmak istiyorsak oraya gitmemiz gerekir. Belki birileri vardır ya da buradan çıkacak bir yol bulabiliriz.
0: Kesinlikle.
1: Tekrar gölgelik alana geçip bir mola verelim. Sonrasında yolumuza devam ederiz.
0: Harold adamım, bu en az 2 günlük yol demek. Söylemek istediğim, günün batmasına çok az kaldı. Gece yarısı avlanmak için tüm yırtıcılar araziye çıkacak. Gecenin bir yarısında onların ortasından yürümek istemeyiz. Kamp kurmalı, burada konaklamalıyız. Hiçbir savunmamız olmadan bu yönde ilerlemek tam anlamıyla aptallık olur.
1: Ne kadar erken yola koyulursak o kadar erken bizi kurtaracak birilerini bulabiliriz. Sahili görebiliyorum, orada insanların olduğundan eminim. İlerlememiz ve bir medeniyet bulmamız lazım.
0: Aslanların sahil ve bulunduğumuz yer arasında olduklarını biliyoruz. Bildiklerimiz de sadece takip cihazı olanlar. Elimizde 2 adet bıçak ve radyo alıcısıyla av oluruz. Hiçbir şey yapamayız onlara karşı.
1: Pekala, haklı olduğu noktalar var. Buradan ayrılmadan önce birkaç tane silah yapmamız mantıklı olabilir. Ve böylece daha iyi hissedebilirim. Burada gece geçireceksek savunma sistemimiz olsun.
0: Ben o zaman gidip ateş yakmaya çalışayım bari.
1: Tamam. Ben de o zaman savunmamız için birkaç mızrak yapacağım.
0: Tamam, iyi fikir dostum. Yırtıcılar ateşi sevmez. Bu yüzden gece için ateşe ihtiyacımız var. Sabah bulduğumuz erken uyarı sisteminin pillerini kapalı bir ateş yakma sistemi için kullanacağım. Umarım piller işe yarayacak.
1: Yapmamız mantıklı olabilir ve böylece daha iyi hissedebilirim. Burada geceyi geçireceksek savunma sistemimiz olsun.
0: Ben o zaman gidip ateş yakmaya çalışayım bari.
1: Tamam. Ben de o zaman savunmamız için birkaç mızrak yapacağım.
0: Tamam, iyi fikir dostum. Yırtıcılar ateşi sevmez. Bu yüzden gece için ateşe ihtiyacımız var. Sabah bulduğumuz erken uyarı sisteminin pillerini kapalı bir ateş yakma sistemi için kullanacağım. Umarım piller işe yarayacak ve

0: Elim yandı. Sağ kalmak kolay değil.
1: Bir telden bir fitil yapılabilir. Böylece pillerden gelen enerjiyle ateş yakılabilir.
0: Bakır tel ne kadar sıkı olursa sıcaklık o kadar artacaktır. Bunun nedeni onca enerji daha küçük bir alandan geçecek demek. Bakır telim hazır. Bu iki kabloyu pillere bağlayacağım. Biri eksi kutuba giderken bu kablo ise artı kutba değecek.
1: Kabloların iki farklı kutuba bağlanması pillerden gelen enerjinin kablolardan geçerek tel vasıtasıyla bir kıvılcım çıkartmasını sağlayacak.
0: Tamam. Şimdi yapmam gereken tek şey pilleri bir araya getirmek ve bunu yaptığımda tel 500 dereceye kadar ısınacak. Ancak bunu bir tek sefer yapabilirim. Tek şansım var. Bu yüzden gidip bu kıvılcımı kullanabileceğim çalı çırpı toplayacağım.
2: Burada bir Masai mızrağı yapmaya çalışıyorum. Masai kabilesi bu özel mızrağı aslanlardan korunmak için kullanır. Ve cephle ihtiyacımız olan kesinlikle bu mızrak.
1: Masai kabilesi gerçekten korkusuz ve yarı göçebe bir hayat sürerler. Kenya ve Tanzanya'da hayvancılıkla geçinen bu kabile, bu yaşam tarzlarını 15. yüzyıldan beri devam ettirmektedirler.
2: Masai kabilesinin gelenekleri farklıdır. Erkekliğe ilk adımı attıklarında vahşi doğaya giderek orada bir tane aslan avlamak zorundadırlar. Ellerinde bu mızraklarla, bazen de uçlarında bir bıçakla burada avlanmaları gerekiyordu. Bir aslanla karşılaştıklarında bu kısmını hayvana saplayarak mızrakla avlarını elde ediyorlar. Bu mızraklardan birkaç tane yapacağım. Böylece konaklayacağımız yerin çevresine bunları yerleştirerek kendimizi korumaya çalışacağım. Eğer birden çok aslan saldırısına uğrarsak, bu mızrakları saldırıyı göremeyeceğimiz yerlere yerleştireceğim. Bu sayede savaşmak için zaman kazanacağım.
0: Bir sürü kav ve çalı çırpı topladım. Tel bunlara değdiği anda doğrudan ateş olacak. Pillerin içinde yeteri kadar enerji olduğunu biliyorum. Ancak bu malzemeleri yakabilecek ısıyı verebilecek mi ondan pek emin olamıyorum. Şu anda gerçekten çok gerginim ve sadece işe yaramasını umut ediyorum.

0: Hadi bebeğim. İşte bu. Eğer bu ateş olmasaydı kurbanlık koyun gibi aslanları bekliyor olacaktık. Bu hayat kurtarıcımız olacak. Yan bebeğim, yan.
1: İşte bir ateş.
0: Elindekiler ciddi aslan mızrakları sanki.
1: Ben içeriye bir tuzak hazırlamaya gidiyorum.
0: Tamam, sen onu yaparken ben de bu ağaca çıkarak yukarıda bir gözlem kulesi yapacağım. Sadece bak sen, tamam mı? Seyret. Ateşe bak.
1: Güzel fikir. Birazdan dönerim.
0: Gün batıyor ve yırtıcılar avlanmak için dışarı çıkıyor. Yapmam gereken çok iş ama çok az zamanım var. Bu ağaçların arkasında aslan sürüsü olduğunu biliyoruz. Eğer buradan onları takip etmek istiyorsak bu dallardan kurtulmak zorundayız. Bir an önce hem de.
2: Fırsatçı avcılar olan aslanlar avlarını pusuya düşürerek yakalarlar. Onları istedikleri yere çekerek başarılı avlanma şanslarını katlarlar.
1: Tamam. Burada akasya ağacından dallar kesiyorum. İç kısımlara bir tuzak hazırlayacağım. Bu bir duvar olacak. Bizi hayvanlardan korumak için bir daire yaratacak. Orduda bu tarz kademeli teknikleri savunma amaçlı kullanırız. Eğer bir savunmanız düşse öbürü devreye girecektir.

0: Evet, kapıyı da kapatalım.
1: Bu işe yarayacaktır. Biz hazır olduğumuza göre onlar da hazır olacaklar.
0: O tarafı kapat, ben bu tarafı hallettim.
1: Buradan ne girerse girsin gerçek bir savaş olacak.
0: Adamım,

0: Dostum, yakınlarda bir şey var. Lanet olsun.
1: Ağaç ben ne yapıyorum sanıyorsun?
0: Ağaçlık alandan geliyor. Doğrudan sabahki bölgeden geliyor. Bu sadece bir tek şey demektir. Çevremizde aslanlar var. Hareket halindeler. Bu gece çok uzun olacak.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Çekiyorum.
2: Evet.
3: Harikasınız
4: ya.
3: Nasıl oldu?
4: Bakalım.
5: Hadi bakalım.
6: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
8: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Dostum, burada bir şey var. Lanet olsun, ağaca çık.
17: Ben ne yapıyorum sanıyorsun?
18: EJ ve Jeff daha önce burada aslanların hayatlarını inceleyen iki biyolun kaybolduğu yerde kabus senaryosunu yaşıyorlar.
16: Aşık bölgeden geliyor.
18: EJ ve Jeff ellerinde sadece bir radyo alıcısıyla aslanların avlandıkları alanda kamplarında konaklıyorlar.
16: Bu gece uzun olacak. Burada sıkışıp kaldık. Her tarafımızda aslanlar var.
17: Hadi başlayalım.
16: Bu ağaç bize birimiz aslanları izlerken diğerimizin biraz dahi olsa uyumasına yardımcı olacak. Birimiz gözetleme yaparken diğeri en azından gözlerini kapatabilse yardımcı olacak. Ama buna rağmen yine de uzun bir gece olacak.

0: Buradan kesinlikle bir hareket alıyorum. Umalım da bu gece şimşek çakmasın.
1: Ha adamım.
0: Sonrasında ateş yakmasak da olur,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Olmaz.
1: Savunmamız hazır. Bu alanımıza ne gelecek olursa olsun kendilerini gerçek bir savaşın içinde bulacaklar. Kendimi yine savaşta hissediyorum. Düşmanımız için son hazırlıklarımızı yaptık ve gelmelerini bekliyoruz. Burası bana orduda olduğum eski günlerimi hatırlatıyor. Eğer savunma istiyorsan sadece yolda bunu alabilirdin. Her şeyini hazırlarsın, silahlanırsın ve sonrasında sadece düşmanın gelmesini beklersin.
0: Bir seferinde bir geyik vurmuştum. O da kaçarak ağaçlık bölgeye kaçmıştı. Ben de peşinden giderek onu ağaçlık bölgede kıstırmayı başardım. Ama sadece geyiği bulmakla kalmadım. Aynı zamanda onu yemeye çoktan başlamış 4 kurtla karşılaştım.
1: Tamam.
0: Sonra her seferinde böyle bir ortamda her kaldığımda arkamda kurtların olduğunu hissediyorum. Ama sana bir şey söyleyeyim. Burada bir aslanla yumruk yumruğa kesinlikle kavga etmek istemiyorum. Aslında hazırlandığımız şey bu.
1: Gerçek bu değil mi? Adamım, bence bu çalışmadan sonra suyu bitirmeyi hak ettik. Ne dersin?
0: Seninle bu konuda kesinlikle tartışmayacağım.
1: Önden buyur dostum.
0: Pekala, sağ ol dostum.
1: Bu kadarı bana yeterli.
0: Sen biraz dinlensene. Gözetim bende.
1: Pekala. Ne görüyorsun dostum?
0: Dostum, hiçbir şey göremiyorum.
2: Bozkır'da ikinci gün ve aslan aktivitesi azalmasına rağmen hala var.
0: Hadi toparlayalım. Gidelim buradan.
2: Suları tamamen bitmiş ve 40 derecelik bir hava sıcaklığı altında EJ ve Jeff doğuya doğru ilerleyerek medeniyeti bulma yolunda ilerlemek istiyorlar.
1: Gitme zamanı. Dün gece çok zordu. 1 dakika bile uyuyamadım. Her bir sesle yerimden kalktım. Bittiğine seviniyorum. Sahile doğru ilerlemek ve buradan çıkmak için hazırım artık. 15-20 kilometre bir mesafe olduğunu biliyorum ama artık gitmemiz lazım.

0: Buradan mutlaka çıkmamız lazım. Bu jungle'dan çıkabilmek için gerçekten çok fazla efor sarf ediyorum. Lanet olsun, burası çok zorlu. Bundan önce de ormanlarda bulundum. Burası gerçekten zorlu. Çok fazla diken ve dal var. Terliyorum ve ağzımın içi çamur gibi. Şu anda bir şey içmeye çok ihtiyacım var. Şuraya bir bak. Bu bir umsenge ağacı. Buna genellikle orman kabağı adı verilir.
1: Buraya girdiğimizden beri gördüğüm en güzel şey bu ağaç.
0: Evet. Bu ağacın köklerinde bir tüp bulunur ve onu parçaladığınızda içerisi gayet nemlidir. İçinde birçok vitamin bulunur ve yenilebilir.
1: Islak değil mi? İçinde gayet fazla su var sanki. Bu tüpün içinde gerçekten çok fazla su var. Ama ona ulaşmak için köklerinden kurtulmamız gerekir. Bu yüzden bunu parçalayacağız. Ve böylece içindeki sıvıya ulaşabileceğiz. Bu çok lezzetli. Çok güzel dostum. Sanki vanilyalı su gibi.
0: Buna ihtiyacımız vardı.
1: Benimki sulu. Tadına bakmak ister misin?
0: Hayır, almayayım. Lanet herif.
1: Birazcık su içebilmek gerçekten çok güzeldi. Ama yeterli miydi? Tabii ki hayır. Daha iyi bir su kaynağı bulmamız gerekiyor. Hem de hemen.
0: Biraz daha dal kesme zamanı. Hey Jeff, şuraya bak.
1: Tamam. Burada hayvan toynak izleri var. Bu bizim için hem iyi hem de kötü haber demek. Bu yol bizi su kaynağına götürürse bu iyi haber. Kötü haberse aynı şekilde yırtıcıların da ortasına bırakabilir. Burası onlar için harika bir fırsat demek. Baksana, yeni gibi. Bence şu antenle çevremizde neler var bakmalıyız.
0: İyi fikir. Bir şey var mı?
1: Lanet olsun dostum, açılmıyor. Sanırım pili bitmiş. Ateş yakmaya çalışırken hepsini tüketmiş olabilirim. Eğer bu yol suya gidiyorsa bu yoldan devam etmemiz gerekiyor.
0: Körü körüne bu yoldan gitmek içime sinmiyor ama Jeff'le benim gerçekten suya ihtiyacımız var ve burası önemli bir kaynak olabilir.
2: İnsan vücudunda fazla nefes almak ve terlemek yüzünden aşırı su kaybı baş gösterebilir. Böylesine sıcak havalarda su kaybı daha çok yaşanarak kan basıncını ve vücut sıcaklığını ölümcül seviyelere çıkartabilir.
1: Bu izlerin artık sonuna geliyoruz. Burası kesinlikle bir açıklığa ulaşıyor. Burası yırtıcıların kesinlikle pusu kurdukları bir yer. O yüzden çok dikkatli olmalıyız.
0: Dikkat et. Burada gerçekten dikkatli olmalıyız. Su. Bu su buranın tek suyu olabilir. Burası kesinlikle ihtiyacımız olan yer. Şimdilik burası güvenli görünüyor. Ama burası aynı zamanda benim için çok da sessiz. Jeff'le beraber burada bir su molası verip hemen ayrılmamız gerekiyor.
1: Dostum, suyu böylece içmeyi düşünmüyorsun değil mi?
0: Bu temiz bir su.
1: 15 kilometre karelik bir alandaki tüm hayvanlar tuvalet ihtiyaçlarını burada gideriyorlar.
0: Tehlikeli bir durum altındayız. Burada oturup su kaynatmak falan istemiyorum. Her an bir yırtıcı gelip bize saldırabilir. Sadece su ihtiyacımızı alıp gitmek zorundayız. Burada risk ve ödül dengesi var. Ben burada riski alıp su içme tarafındayım. Buradan kapabileceğim herhangi bir mikrop beni 2 veya 3 gün sonra etki edecek. O yüzden bu riske giriyorum.
1: Eğer hasta olursak bu arazide kendi kusmuğumuzda boğulabiliriz. Bu yüzden bu riski azaltmak için suyu kaynatmamız iyi olacaktır. Sonrasında da bir tane yapabiliriz. Yanımıza alabiliriz. Yolumuza devam ederiz.
0: Pekala, dediğin gibi olsun. Eğer bir ateş yakabileceğine inanıyorsan ben de yakabileceğimiz bir şeyler bulmaya çalışayım. Bunu yapmak zorundayım çünkü elimizde hiçbir şey yok. Sonrasında da zaman kazanmak adına bunu yapmalıyız. Evet. Çünkü artık başka bir çaremiz yok. Bu harika. Bu bir fil gübresi. Fil gübresi kor olarak ateşi saklayabilmek için biri birdir. Fil her ne yiyorsa, bitkiler, otlar bu gübrenin oluşmasını sağlar. Gayet kuru ve lifli bir yakıt ürünüdür. Ve eğer ortasına bir delik açıp içine bir kor yerleştirirseniz o içeride yanmaya devam edecektir. Sonrasında da ihtiyacınız olduğunda içinden koru çıkartarak ne zaman ihtiyacınız olursa kullanabilirsiniz. Bu gerçekten harika. Ben bu gübreden bir saklama kabı yapacağım. Sonrasında ihtiyacım olduğunda koru içinden çıkartarak kullanabileceğim. Jeff'in yanına döndüğümde bunu güvenli bir yere saklayacağım ve yanımızda taşıyabileceğimiz bir ateş kaynağımız olacak.
1: Yanımda ne çakmağım, ne kibritim, ne de büyütecim var. Ama plastik bir torbam ve suyum var. Bu da yeter. Bunlarla bir mercek yaratabilirim. Bunu deneyebileceğim bir mevsim değil. Afrika'da kış mevsimindeyiz. Burada ışık korkunç bir açıda. Ancak ısı vermiyor. Bu konuda tek şansım olabilir. Bunu kıvırınca bir parça akıntı elde edeceğim. Bu şekilde bir şekil verdiğim zaman ışığın geçiş açısı ona bir büyüteç özelliği ekleyecek. Böylece biraz bile olsa ateş yakma şansım olacak. Yakacak olarak en iyi malzeme kağıt olacaktır. Büyüteç özelliği olan plastik torbadan gelen ışık, bu siyah kısmı daha kolay yakacak. Işığın odak noktasını buraya ayarlıyorum. Siyah olan kısma, ateşi yakma olasılığımı en az %50 arttıracak. Pekala, ışığın odağı gayet güzel. Parmak ucum ısınmaya başladı bile. Bu iyiye işaret. Bunu yapabilmek için odak noktasını sabit tutmak gerçekten çok zor. Ateşi yakabilmek için ellerimi stabil tutmam gerekiyor. Bu gerçekten çok hassas bir durum. Burada hem kendi gölgemi hem de ışığı doğru ayarlamak zorundayım. Kıpırdayamıyorum. Ve bu şeyden biraz duman çıkarmam gerekiyor. Hiç kıpırdayamıyorum hem de. Kas katı kesildim. Bu gökyüzündeki tek bulut. Benimle gerçekten dalga geçiyor.

0: stays, it stays with me.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde. Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma. Golf. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Bir adım önde. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Çekiyorum.
2: Evet.
3: Harikasınız
4: ya.
1: Nasıl oldu?
2: Bakalım.
4: Hadi bakalım.
0: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir, fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.

0: evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
1: istikbalde. Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Monaco Çey sadece Atasay mağazalarında.
6: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Nem.
11: Bu çalılık gerçekten
10: Nem,
11: çok sert.
10: Çok fena. Çok fazla.
12: Jeff A.J. Güney Afrika vahşi kıyısında 40 derece sıcaklıkta 24 saattir mahsur. Burası aynı zamanda yırtıcı hayvanların da beslenme alanı durumunda. Şimdiye kadar çok az su içebildiler ve hiçbir şey yiyemediler.
11: Şu anda ter içindeyim. Ağzım kupkuru ve gerçekten bir şeyler içmek istiyorum.
12: Jeff şu anda elindeki plastik torbayı bir büyüteç olarak kullanarak EJ ile beraber sahile doğru yola çıkmadan önce birazcık su içip güç toplamak istiyor.
10: Etrafta hala aslanlar var. Diğer yırtıcılardan söz etmek bile istemiyorum. Onlar da hızlı bir yemek için su kenarlarına bakıyorlardır. Bunu yapacaksam daha hızlı olmak zorundayım. Gökyüzündeki tek bulut bu. Benimle dalga geçiyor. Tüm çabalarım gitti. Şimdi en baştan başlamak zorundayım. Tamam. Odağı yakaladım. Şimdi kıpırdayamam. Hadi bebeğim. Hadi. Hadi bebeğim.

0: Evet evet evet evet evet.
1: Tutuştu. Bu bizim için su demek oluyor. Çok rahatladım. Sırtımdan büyük bir yük kalkmış gibi hissediyorum gerçekten. EJ ile beraber çok az suyumuz olmasına rağmen çok fazla enerji harcadık. Temiz su şu andan itibaren her şey demek. Biraz toparlayacak ve yola devam edeceğiz.
2: Bu gerçek bir hoş geldin demek. Ateşi gördüğüme sevindim. Çünkü yanımda getirdiğim fil gübresinin içinde buradan bir kor alarak yanımda taşıyabileceğim. Böylece sürekli ateş yapmak zorunda kalmayacağız.
1: Tanrı'ya şükür. Halihazırda biraz su kaynattım. Az soğumasını bekliyorum.
2: Harika. O zaman biraz su içelim. Sonrasında korumuzu da alarak buradan defolup gidelim. Dudaklarım çok kurudu.
1: Soğuk ve temiz dostum.
2: İşte bu harika.
1: Değil mi?
2: Adamım. Ah.
1: Su ihtiyacımızı karşıladık. Bir sefer daha su kaynatacağız ve mataramızı doldurarak buradan ayrılarak sahile doğru ilerleyeceğiz.
3: Jeff daha fazla su temizlemeye çalışırken, EJ ise yanan ateşin içerisinden sonrası için kullanmak için kor ayrıştırıyor.
1: Sanırım suyumuz hazır. Etrafına dikkat et.
2: Dostum, şu tarafa bak.
1: Biri yemek yemiş.
2: Bu kemikler bize bu su kenarında bir yırtıcı olduğunun kanıtı niteliğinde. Burada yemek yiyor, buradan su içiyorlar.
1: Bu bir hayvanın femur kemiği. Üstündeki et ise çürümek üzere. Ancak bunun içindeki iliği hala iyi durumdadır ve yenilebilir. Kemiklerin içinde ilik bulunur ve ilikler daha uzun süre dayanabilirler. Çünkü ciddi bir şekilde kemik tarafından sıkıca korunmaktadır. Bunu içinden çıkarabilirsek bu akşam kendimize bir ziyafet çekebileceğiz.
2: Bu gerçekten güzel haber. Hayvanların koku alma duyuları çok gelişmiş olduğundan çantamda bir et parçasıyla önden bir av gibi gitmek istemiyorum. Bunları pişirebileceğimiz bir yer bulup yola devam etmeliyiz. Hadi gidelim. Let's get out of here.
1: Burası bir uçurum mu?
2: Evet.
1: Bu şelalenin çevresinden hiç yol yok. Nereye baksak uçurumdan aşağı inebileceğimiz bir yol arıyoruz. Ama maalesef yok. Buradan çıkmak ve yola devam etmek istiyorsak bu bizim tek şansımız. Burası en az 20 metre yükseklikte.
2: Başka bir şansımız yok.

0: İlerlemek zorundayız. Ben önden giderim. Ellerimizi koyabileceğimiz boşluklara bakarım.
1: Ben de o arada arkamızı kolarım. Güvenli bir alana geldiğinde de sana mızrakları verebilirim.
0: Tamam, bu iyi bir fikir. Tamam, hadi gidelim.
1: Uçurumun altındaki su birikintisi derin değil. 1,5 metre ya vardır ya yoktur. Buradan düşerseniz belki ölmezsiniz. Ama ölmüş olmak istersiniz.
0: Burası biraz zor Jeff. Bana mızrakları uzat.
1: Aşağıdaki çatlağa doğru atayım mı?
0: Olur.

0: Tamam.
1: Bu taraftan gidersek daha kolay olacak sanki. Bu şeyin yarısına geldik ama gittikçe daha da zorlaşıyor. Kaya daha da kaygan hale geliyor ve kaslarımız bu yüzden daha çok yoruluyor. Bu gerçekten tehlikeli bir hal almaya başlıyor.
0: Açlığımı daha fazla hissetmeye başlıyorum. Açlıktan dolayı kaslarım kasılıp kasılıp duruyor. İyi iş adamım, güzel iş.
1: En sonunda düz bir kayaya basabildik. Bu güzel hissettiriyor, zafer gibi hissediyorum. Ancak olmamız gereken yerin yakınında bile değiliz. Yola devam etmek zorundayız.
2: Güney Afrika'daki yırtıcı hayvanlar genellikle gece avlanır. Sırt çantalarında bulunan hayvan kemiklerini istenmeyen ziyaretçilerin saldırısına maruz kalmadan güvenle yiyebilmeleri için bir sığınağa ihtiyaçları var.
0: Burada konaklamaya ne dersin?
1: Su yanında mı?
0: Şu yüksek kayaların orada. Burası bir nevi bir kaleyi andırıyor.
1: Pekala, hayvan izlerinin bu tarafa doğru gittiğini biliyoruz. Ve eğer sırtımızı bu duvara yaslarsak, karşımızdan gelebilecek her şeyi görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Olabileceklerin en iyisi.
1: Evet, ben sığınmak için bir şeyler ayarlayacağım. Sen de ateşle ilgilen.
0: Ben biraz bir şeyler toplayacağım ki ateşi yakabileyim.
1: İyi fikir. Böyle durumlarda çevrenin sizi zorladığı her şeyi avantaja çevirmek zorundasınızdır. Şu anda çevre bize bir kaya çukuru, bir kütük veriyor. Ben zaten çevrenin bize verdiği sığınağı daha konaklanabilir hale getirmeye çalışıyorum. Bunun için de çok uğraşıyorum. Sonunda başaracağız. Şimdi kütüğü yerleştiriyorum. Ve daha da küçük kütüklere ihtiyacım olacak. Sonrasında çatı için birkaç palmiye dalıyla korunaklı bir alan haline getireceğim.
2: Bu bölgelerde geceleri sıcaklıklar 10 derecelere kadar düşebilir. Jeff, ateşten daha iyi yararlanabilmek amacıyla bu barınağı daha güzel izole etmek istiyor. Bu sebeple de çatıyı kuvvetlendirerek ateşe doğru çeviriyor ve sıcaklığı içeride tutmak istiyor.
1: Bu Mylar battaniyesiyle içerideki ısıyı orada tutmaya çalışacağım. Sığınağa giren ısı Mylar battaniyesi sayesinde içeriye girdiği andan itibaren orada kalacak ve ısı kaybını engelleyecek. Hava soğuduğunda bu bizi sıcak tutacak.
2: Eğer yağmur yağarsa diye Jeff sığınağın çatısını palmiye yapraklarıyla kapatıyor.
0: Böyle durumlarda ateş sizin her şeyinizdir. Arkadaşınızdır, korumanızdır, yemek pişirebilirsiniz.
2: EJ sırtında tüm gün taşıdığı korla bir ateş yakmaya çalışıyor.
0: Bunun işe yaraması gerekiyor. Eğer bu ateşi yakmayı başaramazsam bizi gerçekten soğuk ve uykusuz bir gece bekliyor.

0: Adamım, işte bu. Artık bir ateşimiz var. 3 tane daha ateş yakmam gerekiyor. Böylece savunma hattımızı kuvvetlendirerek yırtıcıları bizden uzak tutabileceğim.
1: Burada gayet güzel iliğimiz var.
0: Bu harika. Adamım, evet. Gerçekten çok güzel. Biraz daha kökümüz var. Bakarsın pişirince tadı patatese benzeyebilir.
1: Dostum, buraya koyduğum iliği görüyor musun? Gerçekten yürek gibi. Sadece daha fazla protein var.
0: Protein her şeydir. Hazır mısın?
1: Evet. Ateşe koy bakalım. Bittiğinde kemiğin içinden iliği çekeceğiz.
0: Bana uyar.
1: Bu ilik gerçekten inanılmaz. Doğrudan mideme gidiyor ve vücudum gerçek anlamda enerjiyle doluyor. Tam da ihtiyacımız olan şey buydu. Yarın sahile kadar uzun bir yolumuz var.
0: Bu savunma konusunda gayet iyi hissediyorum. Çevremiz ateşlerle çevrili.
1: Senin Johnny Cash hayranı olduğunu biliyordum.
0: Evet, severim.
1: Bir ahtapotu öldürmenin en kolay yolu 2 gözünün arasından vurmak zorunda olmanız.
2: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
3: Anne, bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
5: Hasan, uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Bodrum'a. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Bunları ateşte pişirdikten sonra içlerinden iliklerini emeceğiz.
1: Güney Afrika'nın vahşi sahilinde 36 saattir mahsur kalan EJ ve Jeff, bir hayvan leşinden kalan kemiklerden birazcık protein almayı başardılar.
2: Güzel. Proteinin işimize yarayacağı çok açık.
1: Bu yemeğin yollarında onlara yeterince enerji vereceğini umut ediyorlar.
0: Sahil bizim için her şey demek. Başka insanları bulabilmek için oraya ulaşmak zorundayız.
2: İlk ışıkla yola çıktık. Sahile ulaşabilmek için önümüzde hala çok yol var. Açıklığa ulaşıyoruz dostum.
0: Önümüz gayet güzel açıldı. Villa güne gelmiş gibi oldu. Bu da sahile yaklaştığımızı gösteriyor. Suyun dökülmesi gereken bir yere ihtiyacı var. Seni bilmiyorum ama ben sadece büyük bir boşluk görüyorum. Bu umduğum bir durum değildi. Hiçbir yaşam belirtisi görmüyorum.
2: Sağımda, solumda veya herhangi bir yanımda hiçbir şey yok.
0: EJ ile beraber son günlerde sadece bir iki kez yemek yedik. Eğer buradan kurtulmak istiyorsak biraz daha fazla proteine ihtiyacımız var. Bence denize girip kendimize yemek ayarlayalım. Ne dersin?
2: Eğer burada kalacaksak bir tane de işaret yapmamız gerekiyor. Belki bizi bir gören olur.
0: Katılıyorum. Ben avlanmaya gideyim.
1: DJ yerlerini belirtecek olan bir işaret yaparken Jeff ise denizde neler avlayabileceğine bir bakıyor.
2: Bu işaret levhasını Mylar battaniyesiyle yapabileceğim en büyük şey haline getireceğim. Bu bir ayna görevi görecek. Bunu böylece ışığı yansıtmak için kullanacağım. Gayet güzel olacak. Burada yaptığım şey Mylar battaniyesini bir belirteç noktası olarak kullanacağım. Böylece gerdiğim anda istediğim şekli almış olacak. Bu şekilde nereden bakarlarsa baksınlar yerimizi bulabilecekler. Yani bununla fark edilmemiz daha kolay. Jeff bize bir ahtapot yakalamaya çalışırken ben de sahile giderek gelgit havuzu bulabilecek miyim diye bakacağım. Yakaladım seni. Kurtulma durumlarında bu havuzlar hayatınızı kurtarabilirler. Nedeni ise deniz hayvanları burada sıkışıp kalırlar. Dalgalar onları içeri sürükler. Bu yüzden de sahil şeridi boyunca onlara rastlamak çok yüksek olasılıktır. Yiyeceğiniz zamana kadar bu hayvanları canlı tutmanız gerekir. Siz onları öldürür öldürmez hemen bozulmaya başlarlar. Bu yüzden deniz ürünleri taze olmak zorundadır. Bunu geri götürüp bize bir yemek haline getireceğim.
0: Bunun gibi kayalık sahillerde yemek bulmak kolaydır. Küçük salyangozlar, yengeçler etrafınızda dolaşırlar. Ama bunlar iyiceyle bana yetmeyeceğinden dolayı şimdi denize girip bir ahtapot yakalamak istiyorum.
1: Buranın yerel halkı tarafından da avlanan ahtapotlar gerçek bir gizlenme ustalarıdırlar. Okyanus tabanında ve mercanlarda saklanırlar. Bu tarz kayalıklı sular onlar için gayet uygun saklanma alanları. Ancak onları böyle yerlerde bir mızrakla yakalamanız da gayet olasıdır.
0: Bu bölgelerde kullanılan bir tekniği uygulayacağım. Afrika'nın bu kesimlerinde ahtapotlar genellikle kayaların arasında sığ sularda bulunurlar. Buradaki yerel halksa onları bir kanca yardımıyla dışarı çekerek avlarlar. Ben de bu anteni kullanarak bir kanca yapacağım ve aynı tekniği kullanacağım. Pekala. Antenin bir parçasından keskin bir kanca yapmaya çalışıyorum. Ahtapotu gördüğüm anda hızlı bir şekilde ona saldırmak zorundayım. Tam iki gözünün ortasına saldıracağım. Ani olacak. Bu hayvanın sinir sistemini çökerterek onu en hızlı şekilde öldürecek. Bir ahtapot kancası yaptım. Hedefim biraz açılarak kayaların çevresine bakmak. Buralar ahtapotların takıldıkları yerlerdir. Eğer bir tane bulabilirsem onu avlayabilirim. Buradaki dalgalar güçlüdürler. O kadar ki geri dönerlerken beni de geri çekiyorlar. Beni okyanustan dışarı atmaya çalışır gibiler. Her şeyimle tutunuyorum. Bu artık çok riskli. Bu kayalar bir jilet gibi keskin. Eğer dengemi kaybedersem ciddi şekilde yaralanabilirim. Bu kayanın altında bir hareketlenme görüyorum. Bu şey çok hareketli. Eğer onu kaçırırsam bir daha bulamam. Evet. DJ baksana.
2: Ne haber dostum? Hey, harika dostum.
0: Bu akşam yemek var dostum.
2: Harika.
0: Evet. Bu akşam iyi besleneceğiz. Buradan kurtulmayı hala başaramadık ve yarın devam etmek için enerji lazım bize.
2: Hayatımda ilk defa ahtapot yiyorum.
0: Aman tanrım.
2: Çok lezzetli değil mi?
0: Evet. İyice bunu duyuyor musun? Geliyorlar.
2: Buradayız. İşareti kaldır.
0: Açıyı değiştir.
2: Hayır, gitmiyor.
0: Gidiyor mu? Elimizdeki çok büyük bir işaret. Onu çok zor hareket ettirebiliyoruz. Işığı ayarlamak gerçekten de çok zor.
2: Ona doğru çevir, ona doğru.
0: Döndür, döndür, gidiyor. Güneşe doğru. Biraz daha.
2: Sanırım bizi gördü.
0: Hadi. Dönüyor.
2: İşte geliyor.
0: Evet,
2: evet.
0: Evet.
2: Evet.
0: İşte bak,
2: evet. Ordu'da birilerinin sizi almasını bekliyorsanız duymak istediğiniz her zaman bir helikopter sesi olur. Çünkü eğer savaş alanından hızlı bir şekilde uzaklaşmak istiyorsanız helikopterden daha iyisi yoktur.
0: Güney Afrika vahşi kıyıları ne kadar zorlu olursa olsun umudunuzun kırılmaması en önemli durumdur. İşte bu bebeğim. Eğer sıkıştığın yerden kurtulmak istiyorsan yaratıcı olurken etrafına da uyum sağlamak zorundasın. Hoşça kal Afrika.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında bütün piliçten muza ve domatese çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
3: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
4: Çekiyorum.
5: Evet.
4: Harika.
6: Nasıl oldu?
4: Bakalım.
7: Hemen.
8: Hadi bakalım.
9: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
10: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
11: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Aman tanrım. Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanında. Tıklım tıklım dostum. Bir yerlere yığılmış, vay canına.
1: Olamaz.
2: Bu da ne? Hey Matt!
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Aman tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle mülkleri temizliyoruz. Dışkı yağıyor. Büyük kazançlar arıyoruz. Türünün tek örneği. Müşterilerimiz ve kendimiz için maden keşfi. Ve sezgilerim beni yanıltmıyorsa, bence bu orijinal. Herkes kazanıyor. 82 bin.
3: Tek söyleyebileceğim vay canına. Bana evimi geri verdin.
0: 110 bin dolar.
1: Bu aynı ev olamaz.
0: 320 bin dolar.
3: Aman tanrım.
0: Nasılsınız?
2: Ne haber dostum?
4: Merhaba Ahmet.
2: Oo, içecekler. Vay.
0: Çikolatam için sıcak çikolata. Alın hadi. Bu hafta Tennessee eyaletindeyiz. Yeni potansiyel müşterimizi ziyaret edeceğiz. Gerçekten tatlı bir bayan, başarılı bir emlakçı. Videoda göreceğiniz gibi bir sürü eşyası var. Mülkü restore etmek ve parayı kullanabilmesi için temizlik yapmamız ve her şeyi satmamız gerekiyor.
3: Adım Vicky Orr. 25 yıldır bu evde yaşıyorum. Annem kahramanımdı. 4 çocuğu tek başına büyüttü. Sosyal konutlarda yaşıyorduk. Fakirdik. Büyüyünce böyle zorluklar yaşamamaya karar verdim. Bu yüzden eşya toplamaya başladım. Değerli buluyordum. Buradaydı. Koydum diye hatırlıyorum. Toplamaya başladım. Sonra istifçilik gibi olmaya başladı. Giderek büyüdü. Bir kutu 10 kutuya, 10 kutu 50 kutuya dönüştü. Bunu istememin nedenleri var. Bu evin tadını çıkarmak için tüm dağınıklığı evden atmak istiyorum. İşten biraz uzaklaşıp, rahatlayıp hayatımın tadını çıkarmak istiyorum. Dinlenmek istiyorum.
0: Evet, bu satmak için bir sürü şey aldığı durumlardan biri ve bu yüzden bazıları çok değerli olacak ve bazıları ise çöp.
3: Beyzbol kartları, futbol kartları, güreş kartları, çizgi romanlar topluyorum. O kadar çok çizgi roman var ki.
4: Videoya şöyle bir göz attım da bu çizgi romanların bazıları çok değerli olabilir.
3: Thai babiesleri uzun zamandır topluyorum. Büyükler, küçükler, kısa boylular, uzunlar, şişmanlar, yüzlerce Thai babiesim var.
0: Mini babiesleri var.
4: Tabii ki.
0: Yani piyasada birkaç nadir. Bini babies var. Belki bir ara toplu olarak almıştır. Hı?
5: Evet, biraz araştırıp ne bulabileceğime bakarım.
3: Bay Paxton, muhtemelen bir tır gerekecek. Çok şey var.
0: Bu sadece bir evi temizlemek değil. Yani bu onun hayatı boyunca biriktirdikleri ve orada bulabildiğimiz kadar çok para bulmalıyız.
6: Tamam.
0: Başlamaya hazır mısınız?
2: Elbette.
0: İş başına.
2: Hadi.
0: Buradaki potansiyel çok büyük ama koleksiyonları tek tek incelememiz gerekecek. Beanie Babies, çizgi romanlar ve açılmamış spor kartları. Tennessee, başlıyoruz. İki tür insan vardır. Her şeyin iyi yanını arayan insanlar vardır. Ev eski. Evlenilecek insanlar da vardır. Biraz para kazanalım.
2: Tamam.
0: Ben her şeyin iyi yanını gören türden bir adamım.
2: Aa, benim için zor bir adım bu.
0: Kağıt üzerinde Vicky'nin pek çok iyi yanı var. Ama bunu haftalar haftalar ve haftalarca yaptığımızda bu kalabalığın bazılarında işe yaramaz diyorsunuz.
3: Merhaba Matt.
0: Nasılsın?
3: İyiyim, sen nasılsın?
0: Sonunda tanıştığımıza memnun oldum.
3: Ben de öyle, merhaba. Çok heyecanlıyım.
2: Merhaba,
3: merhaba çocuklar.
0: Evet, yalan değilmiş, gerçekten eski bir ev.
3: Çok eski. Evet öyle.
0: Şimdi
3: öyle.
0: Yapmamız gereken birlikte ev gezmesi.
3: Tamam.
0: Bu arkadaşlara mülkün geri kalanını görmeleri için göndereceğim. Evet, garajı, ahırı mutlaka görün. Sonra da dışarıdaki her şeyi kontrol edin.
4: Tamam.
0: Tamam, sizinle sonra arkada buluşurum.
4: Tamam, harika.
0: Evet, görüşürüz. Burası senin evin. Her zamanki
3: Elbette.
0: Gibi girdiğimiz yeri incelerken bu iş almaya değer mi diye görmek için...

0: düşüp her yeri kontrol edeceğiz.
1: Ve bu geldiğimiz ilk odadan başlayacak değil mi?
0: Hı-hı.
1: Sorun değil, burası çalışma odası. Senin de gördüğün gibi oyuncaklardan antikalara, kartlardan tabak takımlarına kadar var.
0: Bunların çoğu açık arttırmadan toplu olarak aldığın eşyalara benziyor. Üzerlerinde açık arttırma numaraları var. Demek almayı seviyorsun.
1: Evet öyle.
0: Beğendim. Vicky iyi bir istifçi. Her şeyi harika durumda. Çoğu istifçi pek değeri olmayan eşyaları toplar. Vicky, dostum bunlar değerli. Tamam, buraya bakalım, tamam. Doluymuş.
1: Gerçekten de dolu.
0: İşimiz bittiğinde bu oda nasıl görünecek? Ne yapmak istiyorsun?
1: Resmi yemek odası
0: resmi yemek
1: olacak.
0: Odası mı? Evet. Daha önce gördüğümüz diğer odayı açıyor.
1: Evet öyle.
0: Tamam. Biraz gümüşümüz var. Bunların bir kısmı saf gümüş, bir kısmı da kaplama. Bu iyi. Elimizde saf gümüşler para demektir. Düşündüğümden daha fazlası var. Dürüst olmak gerekirse fotoğraflarda biraz anlaşılmazdı.
1: Sürprizler de var. Yani bunları daha önce görmedim. Sizin kadar şaşıracağım.
0: Evet, başka ne var? Hepsi bu mu?
1: Aa hayır. Hmm. Çok şey var.
0: Bu beni mutlu ediyor.
1: Tamam, harika. Tamam. Bu seni mutlu ediyorsa şimdi gelecek olanı daha çok seveceksin. Dağınıklara geçiyoruz.
0: Evet. Görmek
1: evet,
0: için can atıyorum.
1: Merdivenlerden aşağı dökülüyor.
0: Tamam.
1: Merdivenlerden dökülüyor.
0: Vay canına, tamam.
1: Aa,
0: işte
1: başlıyoruz.
0: Evet, kutular var.
1: Tamam, hadi.
0: Ha, tamam, şimdi beni neden aradığını anlıyorum.
1: Kesinlikle.
0: Ha, evet, kesinlikle. Söylesene, bunların içinde ne var?
1: Bilmiyorum.
0: Tamam.
1: Her şeyden biraz var. Çizgi romanlar var, Beanie Babies var, Hot Wheels var. Ne olduğunu bilmediğim, söyleyemeyeceğim
0: peki
1: çok şey var.
2: Oo. Oh. Kesinlikle tıka basa dolu. İri biri sığamaz buraya.
3: Bakalım burada neler var. Oyuncaklar, bir bakalım. Star Wars, Star Wars. Bu iyi.
4: Eldivenlerimi getirmeliydim. Neler varmış burada?
0: Peki bu odada ne var?
1: Şuradaki dolabın tamamı kartlarla dolu. Michael Jordan.
0: İmzalı mı yoksa sadece?
1: İmzalı. İmzalanmış ve sertifikası var.
0: Michael Jordan imzalı oyuncu kartı. İşte bu çok iyi. Koleksiyonun değeri bir anda değişti. Bir mağarada yaşamıyorsanız Air Jordan'ı duymuşsunuzdur. Genelde tüm zamanların en iyi basketbolcusu olarak kabul edilir. All-Star kariyerinin çoğunu Chicago Bulls'ta geçirdi. Burada 5 kez lig en iyisi seçildi ve Bulls'u 6 NBA şampiyonluğuna taşıdı. Zirveden 30 yıl sonra Michael Jordan hala dünyadaki en tanınmış ve popüler sporculardan biri. İmzalı 1986-87 Fleer Michael Jordan rookie kartı 2,5 milyon dolara satıldı. Harika. Burada gerçekten çok güzel şeyler var.
1: Teşekkür ederim, öyle düşünmene sevindim.
0: Ve en iyi kısmını görüyorum. Örümcek ağları. Örümcek ağları gördüğümde kimse buraya gelmemiş demektir. Bu iyi bir şey
1: buraya
0: kızım.
1: Buraya giremiyorum. Buraya
0: güzel,
1: girmek
0: güzel.
1: İmkansız.
0: Kimse dokunmamış. Evet, kimse dokunmamış demektir bu. Biriktirme kaliteli içecek gibidir. Yeterince beklerseniz değerini bulur. Ve bunu insanlara daha fazla biriktirmelerini söylemek için demiyorum ama Vicky için işe yarayabilir. Evet, anlat bakalım. Emlakçısın. İnsanların evlerini güzel görünmesini sağlıyorsun. Sonra satıyorsun.
1: Sonra bunu yapıyorsun. Evet. Bu kuaför olmak gibi bir şey. Harika bir kuaförü anlarsın. Çünkü saçları kötüdür.
0: Evet.
1: Çünkü kendi saçlarını yapacak zamanları yoktur. Ben böyle bir durumdayım. Herkese rüya evlerini bulmak için çalışıyorum ama benim yok.
0: Burası rüya evin mi?
1: Aynen öyle.
0: Öyleyse temizleyip bir şeyleri satmamız
1: bunları
0: gerekiyor.
1: Bunları buradan çıkarmalıyız.
0: Tamam. Gidip arkadaşları bulacağım. Ve ne tür bir anlaşma yapmamız gerektiğini düşündüklerini öğreneceğim. Sonra geri gelip seni bulacağım.
1: Teşekkür ederim.
0: Hadi. Seni geçireyim.
1: Teşekkür ederim.
0: Epey heyecanlıyım. Burada gerçekten değerli şeyler var. Ve bu evde çok fazla eşya var. Bu eşyaları satıp gerçekten iyi para kazanabilirim. Ama bu anlaşmayı gerçek olamayacak kadar iyi hale getirebilecek 20 dönümlük arazi de var. Neyle karşı karşıya olduğumuzu daha iyi anlatmak için ekibin kalanıyla konuşmam lazım.
3: Sanatsal bir şey var mı?
4: Burada metal ve alet var. Çok
3: yani
4: fazla.
3: Yani bunların hepsi satılır.
0: Pekala çocuklar. Nasıl gidiyor? Ne buldunuz? Hı?
2: Biraz mobilya var. Bir sürü bahçe aleti. Olumsuz tarafı gözden geçirmek gereken çok şey var. Ama bence potansiyel
0: var. Dışarıda herhangi bir sorun var mı? Yapıya da benzeri bir şey gibi canınızı sıkan bir şey.
4: Her yerde eşek arısı ve arılar var.
0: Tamam, bu bizim için iyi değil.
4: Hayır, içinde bulunduğum kulübe. Onu yıkmak istiyorum. Taşımayla uğraşmak istemiyorum. Zaten kulübe çökmek üzere.
0: Sence ayakta tutulmaz
4: evet,
0: mı?
4: Evet, yıkılacak.
0: İhtiyacımız olan son şey değeri olmayan ve tehlikeli bir şey. İyi haberler var. Aslında orada bir sürü güzel şey var. fazla miktarda beyzbol kartı. Michael Jordan'ın imzaladığı bir kart olduğunu söyledi. Eğer öyleyse bu altın demek. Çok değerli olabilir.
3: Vay canına.
0: İmzalı çizgi romanlarla dolu sonsuz sayıda kutu. Hepsi de inanılmaz bir hacimde. Gizli hazine dostum. Çok iyi şeyler toplamış. Her zaman dediğin gibi hepsini tek tek incelemek için vaktimiz yok ama hepsi iyi durumda. Bence ona gerçekten yardımcı olabiliriz. Yani muhtemelen temizlik fiyatı düşük.
4: Evet. Bak ben 10 diyecektim.
0: Peki temizlik için 10 diyorsan sanırım satış için 60 ila 70 bin dolar gibi bir rakamda anlaşabiliriz ama bu kesinlikti. Michael Jordan'ın imzaladığı bir kart olduğunu söyledi. Eğer öyleyse bu altın demek. Çok değerli olabilir.
3: Vay canına.
0: İmzalı çizgi romanlarla dolu sonsuz sayıda kutu. Hepsi de inanılmaz bir hacimde. Gizli hazine dostum. Çok iyi şeyler toplamış. Her zaman dediğin gibi hepsini tek tek incelemek için vaktimiz yok ama hepsi iyi durumda. Bence ona gerçekten yardımcı olabiliriz. Yani muhtemelen temizlik fiyatı düşük.
4: Evet. Bak ben 10 diyecektim.
0: Peki temizlik için 10 diyorsan sanırım satış için 60 ila 70 bin dolar gibi bir rakamda anlaşabiliriz ama bu kesinlikle 4

0: Çocuklar da aynı fikirde olduğuna göre Vicky ile anlaşma yapma zamanı. Birçok risk barındırıyor bu ama kartlarımızı doğru oynarsak muazzam bir kazanç da getirebilirim. Vicky, iyi haberlerimiz var.
1: Tamam, güzel. Bunu duymak
0: yapılacak
1: harika.
0: Yapılacak çok iş var ama dürüst olmalıyım. Elinde çok iyi şeyler var. Gerçekten etkilendim. Hı-hı. Çok fazla çöp görmüyorum bu yüzden. Temizlik masrafı muhtemelen 10 bin dolar civarında olur diye düşünüyorum. Bununla birlikte bu 4 günlük bir temizlik olacak. Çünkü bu koleksiyonlara gerçekten zaman ayırmamız gerekiyor. Bence değerler. Umarım satışlar 60 ila 70 bin dolar arasında olur. Genellikle %50-50 olur. Bu konuda ne düşünüyorsun? Kararını dinliyorum.
1: Belki 80'e 20 gibi bir şey yapabiliriz diye umuyordum.
0: 80'e 20 mi?
1: Ne dersin?
0: Ha, bana bu tatlı masum gibi cazibenin sergiliyorsun.
1: Sarı köpek yavrusu gibi bakacağım. Ben emekli olmaya hazırlanan yaşlı bir kadınım.
0: Emekli mi olmak istiyorsun ama ben de bir gün emekli olmak istiyorum. 60'a 40'a ne dersin?
1: Sanırım 60-40 olabilir.
0: Anlaştık o zaman.
1: Anlaştık.
0: Senin için canla başla çalışacağız.
1: Teşekkür ederim.
0: Tamam. Herkes işe başlayacak. Emekli olabilmen için bolca para kazandıracağız.
1: Teşekkür
0: ederim.
1: Tamam.
0: Teşekkürler Vicky. Vicky anlaşmayı kabul etti ve bunu halletmek için sadece 4 günümüz var. Yani yarış başlıyor. Nadir, Benny Babies çizgi romanları ve imzalı Michael Jordan kartı aramaya başlıyoruz. Çöp ekibi geldi. İlk işimiz yukarı çıkıp kartlarla dolu bu kutuları verandaya indirmek. Böylece Mike ve Chris ciddi para edecek bir şey var mı diye inceleyebilecekler. Eğer o Michael Jordan kart bu evdeyse onu bulacağız. 91 Feeler. Çok acayip. Alf kartları ve içindeki sakızın hala olduğunu hissedebiliyorum. Şuna bak, içindeki sakızı hala hissedebiliyorum.
2: Dostum, evet. Orada ne tür kapalı paketlerin var acaba? Desert Storm kartı mı?
3: Biraz Desert Storm.
2: 90'larda her şeyin bir koleksiyon kartı vardı.
0: Mutant. Ninja kaplumbağalar.
2: Evet. Her şey var. Üstüne bir de hala gelenler var. Bu devasa bir iş olacak. Ama burada gerçekten sabırlı olman ve bu şeyleri incelerken titiz davranman gerek. Çünkü kafan uyuşuyor.
3: Tiger Woods.
0: Bunların hepsini internetten almış. Hepsi Tiger Woods. Tamam, burada bir şeyler buluyoruz. Aa, şuna bak. Bu fabrika bandı.
3: Evet.
0: Şeffaf fabrika bandı.
3: Burada bir sürpriz olabilir.
0: Biliyorum, hissetmeye başlıyorum.
3: Çok ilginç.
0: 90'lar. Hayır, dur bir dakika. Dur.
3: 90'lar, evet.
0: 1990'lardan kalma. Hala kutuda. Lütfen, lütfen mühürlü olsunlar. Bu hiç açılmadığını gösteriyor.
3: Harika.
0: Hiç incelenmemiş. Evet. Bu gerçekten harika dostum.
3: Evet.
0: Sonunda dostum. Evet. Hemen bunu Mike'a götür.
3: Orada başka ne var bir baksana.
2: Nasıl gidiyor Chris?
4: Ah, rüyada gibiyim. Şuradaki bu deste her kart yaklaşık 2 ila 3 dolar. Yani bütün bu kutulardan böyle desteler çıkarsa sonunda bayağı para edecek.
2: Tamam. Evet, muhtemelen orada 100 dolarlık kartın
4: evet,
2: var.
4: Evet.
2: 100 dolara asla hayır demem ama birkaç sıfır daha eklemeliyiz.
4: Evet, kesinlikle öyle. Chris Webber, Buy Time Out, Clifford Robinson, Mitchell Richmond. Uh-oh.
2: Ne oldu?
4: Gelmiş geçmiş en iyi şütör guard basketbolcu. Michael Jordan.
2: Oh, aradığımız Michael Jordan kartı bu mu? Dostum.
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok, her işlem çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartı.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yakıt alacağız yine, yandık.
6: Hadi kredi kartıyla kaykıp cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
7: Kredi kartım hadi.
8: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Dostum, kalbim şu anda deli gibi atıyor. Bu 95 Fleer Jordan. Bu kart tek başına çok değerli değil ama bu 30, 40, 50 dolarlık bir kart olabilir çok.
6: Evet.
5: Bu bulmayı umduğumuz Jordan kartı değil ve para kazanmak istiyorsak tüm bu kartları toplu olarak satmayı denemeliyiz.
6: Evet.
5: Aferin dostum.
6: Teşekkür ederim.
5: Michael Jordan kartı imzalı olmasa da Vicky'nin koleksiyonunun kalitesi ve miktarı kaybettiğimizin bir kısmını geri almamızı sağlayacaktır. Michael Jackson, Baltimore Ravens. Vay canına. Açılmamış kutu. Açılmamış kutu. Beyzbol, futbol, Alf, Jurassic Park.
6: Evet, gerçekten her şeyin kartını yapmışlar.
5: Her şeyin. Oh, Chris. Bir saniye bekle. WCW kartları. Surfer Sting. Steiner kardeşler.
6: Evet. Evet.
5: 91.
6: Evet.
5: Bu harika. Sadece ayırma işini halletmemiz ve gelip toplu alım yapacak yerel alıcılar bulmamız gerekiyor.
7: Biraz daha gel. Bunlar harika.
6: Mini elektrikli süpürge isteyen var mı?
7: İkinci gün ve hazine avı devam ediyor. Chris Kaland ve ben içeride eşya toplamaya devam edeceğiz. Ben de Mike'ı garaja gönderip toplamaya başlatacağım.
5: Oh, lanet olsun. Gördünüz mü? Altımdaki palet kırıldı. Buradaki her şey çürümüş bence. Burası iyi eşyaların öldüğü yer.
7: Pogs'u hatırlıyor musun?
6: Pogs mu?
7: Evet.
6: Evet.
7: Ah dostum.
6: Evet.
7: Troy Aikman ve Steve Young Fox oyunumuz var.
6: O adamım dostum.
8: Umarım buna değer. Vay canına.
7: En dibe kadar mı gidiyor?
8: Evet, gerçekten. En dibe.
7: Vicky'nin hiç açmadığı kutular ve kutular ve kutular var. Muhtemelen 20 yıldır.
8: Oo, bu W mu?
7: Lanet olsun. Evan, bunlar çok değerli koleksiyon parçaları. Yukarı kat bir koleksiyoncu cenneti.
8: Skybox.
7: Tanrım, bunun içinde ne var? Çok ağır. lanet olsun. Bini Babies ve kartlar. Gözlerini Prenses Diana ayıcından ayırma, tamam mı? Mor olan.
9: Bu sabah Woodstock Hallmark'ın önünde kuyruklar oluştu. Ebeveynler ve çocuklar hep aynı ödülün peşinde. Oyuncak bebekler.
7: 90'ların sonlarında tatlı banyo anneleri oyuncak mağazası dövüşçülerine dönüştü.
10: Gitti. Hepsi gitti.
7: Taffy ve Smoochie gibi isimleri olan peluş oyuncaklar yüzünden. Ve hepsi Benny Babies yüzünden. 90'ların en büyük çılgınlıklarından biri olan Benny Babies sürümleri kitlesel bir histeriye yol açtı ve sadece 1997'de 1 milyar dolarlık satışa ulaştı. Ardından Kraliyet Mor'u Prenses Diana ayısı geldi. Prenses ayısının erken bir baskısı 2021'de internette 20 bin dolara satıldı.
8: Burası Mike cenneti dostum.
7: Evet, bizde de vardı. Hepsi Benny Babies'ler.
8: Kimse onları istemez.
7: Ama yine de her evde bir değeri var sanıyorlar. Biliyorsun, 90'ların sonlarında koleksiyoncular bu şeyleri satın almak için çılgına dönmüştü. Ama şimdi aslında ilk satıldıkları fiyatı bile bulmuyorlar.
8: Vay be.
7: Peki, eminim burada değildir. Bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor.
8: O zaman bunların hepsini aşağı indirelim.
7: Tamam. Burada Prenses Diana ayısı yok. Sadece pek para etmeyecek sıradan Benny Babies'ler var. Bu büyük bir hayal kırıklığı ve kârımıza büyük bir darbe vuruyor. Artık evin üst katı boşaldığına göre Chris ve ben alt kattaki odaları aramaya başlayacağız. Burada Mike daha önce ayırdığımız spor kartları için bir alıcıyla görüşüyor.
5: Moro, geldiğin için sağ ol. Seni görmek
11: güzel. Seni görmekti.
5: Açılmamış spor kartlarına meraklı olduğunu biliyorum. Bu yüzden aklıma gelen ilk kişi sen oldun. Aradığım ilk kişi sensin ve bu koleksiyonu gören ilk kişi de sensin. İlgini çekiyor mu?
11: Tamam. Elinde iki kutu var, evet. 1990 Fleer beyzbol kartları, setler halinde. Üzerinde fabrika mührü var. Ve sonra burada ve sende...
5: Golf kartları, daha fazla beyzbol, biraz da NFL.
11: Tamam, evet. Bunlarla ilgileniyorum.
5: Harika.
11: Bunlar için ne istersin?
5: Tüm koleksiyon için 5000 dolar nasıl?
11: Tamam, yani kafamda biraz hesap yaptım. Tamam, bunu yapabilirim.
5: Anlaştık dostum.
11: Tamam, teşekkürler.
5: Tamam.
7: Nereye koyacağını biliyorsun. Ben de toplamaya başlayayım. Chrysler'in ızgarasını nereden alıyorsun?
6: Hepsi mutfak eşyası. Bu da nedir? Bu bayağı ağırmış. Oğlum lanet olsun. Hey Matt.
7: Dostum, ne buldun? Şuna bak dostum, bu harika. İhtiyacımız olan şey dostum... İşte bu yüzden bu işi yapıyoruz. Chris bir şekilde her zaman para bulur. Para onu çekiyor sanki. Hey dostum, orada yaklaşık 20 dolarlık gümüş var. Tamam. Bu bir ons gümüş.
6: Oh, vay canına.
7: Burada bir sürü eski peyni var. Tamam. İşte bahsettiğimiz şey bu. Gümüş 10 sentlikler dostum. Bazılarına koleksiyoncular iyi para verecekler. Bunların bazıları gümüşü açısından gerçekten iyi bir değere sahip. Bunların hepsi gümüş. Bu gerçekten iyi bir koleksiyon dostum. Madeni paralar bizim için vazgeçilmez bir şey. Eski gümüş koleksiyonları bize para kazandırıyor. Bu madeni paralar zımbalanmış beyaz küçük kareler içinde. Bu da bana eski olduklarını gösteriyor. Bunun önemi ise madeni para koleksiyonu ne kadar eski ise gümüş o kadar saf oluyor. %99'dan başlar %70'e, sonra %40'a iner. 10 yıl önce bir ons gümüş yaklaşık 15 dolardı. Şimdi ons başına yaklaşık 50 dolar ve fiyat artmaya devam ediyor. Eski gümüş bize para kazandırıyor. Evet, kesinlikle. Her evde onları bulmayı seviyoruz. Ah, bayıldım. Harika iş çıkardın.
6: Teşekkür ederim.
7: İşte bu yüzden buradasın. İşte böyle para kazanıyorsun. Tamam. Bu ahır pek sağlam değil dostum.
8: Evet öyle.
7: Chris birinci kattaki odaları aramaya devam ederken Kaylin ve ben arkadaki ahırı kontrol edeceğiz. Burası 20 dönümlük bir arazi ve güzel görünmesini sağlamak için aletler ve makineler gerekiyor. İkisi de ahırda olmalı. Eğer iyi durumdaysa iyi paraya satılabilirler. Tamam, giriyorum.
8: Tamam Matt.
7: Dostum, burada bir sürü metal var. Lanet olsun, 20 tane yaban arısı yuvası var. 1, 2, 3, 4, 5. Diğerleri bir yana, yaban arıları diğer yana. Elimizdekilere bakarsan bunlar yaklaşık 2,5 santim boyunda. Bazen de 5 santim boyunda yaban arıları.
8: Matt, bence buradan çıkmalısın.
7: Evet, benim için biraz fazla.
8: Dikkat et, kafana dikkat.
7: Evet, buharı temizleyeceğiz. Şimdi giyineceğiz. Yaban arılarını ortadan kaldıracağız ve sonra içeri gidip işimizi yapacağız. Buradaki amaç hızlı ve güvenli bir şekilde içeri girip her şeyi dışarı çıkarmak. Burada değerli bir şey var mı bilmiyorum. Çünkü gerçekten sadece içecek kutuları ve çöp gibi görünüyor. Genellikle ahırın arkasında iyi eşyalar olur. Tamam, sen o tarafa git, ben bu tarafa
8: evet.
7: Gidiyorum. 3, 2, 1, başla. Ne?
8: Hadi be, sen söyledin, git dedin. Ah, olamaz.
7: Tamam, sanırım hallettik. Ha, hayır.
8: Hala hareket ediyor.
7: Bu yaban arıları bizimle dalga geçiyor dostum. Üzerlerine sprey sıkıyorsun, yere yatıyorlar. Sonra tekrar kalkıp bize saldırıyorlar. 3, 2, 1. Şimdi. Ha, sanırım
8: çok
7: hallettik.
8: Kızgınlar.
7: Ne dersin? Evet, tamam,
8: hayır,
7: bu
8: dostum,
7: kadar.
8: Hayır dostum, hayır. Dur. Çıkıyorum. Ha, sanırım. Bence bu kadar Matt. Bu kadar.
7: Şimdiden söyleyeyim. Son durum dostum. Yaban arılarını hallettik.
8: Kapıya bir şeyler koyalım mı?
7: Olur. Metal. Yine kutular. Üniversitede yurt odam gibi dostum. Lanet olsun. Dize kadar her yer içecek kutusuyla. Hepsi çöp. Bir ahıra baktığınızda eski kasaları ararsınız. Eski aletler, eski testereler ya da testere bıçakları. Antika, eski, 30-40 yıldır orada duran para kazandıracak şeyler. Yani şu anda para edecek bir şey yok.
12: Burada bazı aletler görüyorum.
7: Evet, arkada birkaç alet var ama dürüst olmalıyım. Gerginim. Bu ahırda bazı hazineler bulmayı umuyordum ama tek gördüğüm çöp ve çıkmaz sokaklar. Burada değerli bir şey yok çocuklar. Hepsi çöp.

0: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan. Buyurun. Yazık.
1: Baba.
0: Engincan. Engincan.
2: Dedeciğim.
3: Saçlarım.
0: Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonuslu oldun?
2: Bonus kılık.
0: Ne?
2: Dede sen dedin ya, hesabını benim cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
4: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
2: Seni dinledik, bonus kılıklı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kılık da yıkılıyor dede.
5: Çocuğunuzun bonus kul ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: obsessor, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
8: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
14: Ben Chris.
15: Ben Max.
14: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
15: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
14: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
15: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
14: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
16: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Burada neye bakıyoruz ancak Tanrı bilir. Ne olursa olsun her ahırı her zaman didik didik ararım. Bazen büyük kazanç elde ederiz, bazen de hiç. Tamam, bir sürü güzel şişe buluyorum. Hepsini buraya gömüşler. Evet.
18: Eski kola şişeleri o paraya nasıl satılıyor?
17: Yani 2 dolar. Tanesi 2 dolar. Bazıları klasik kola şişesi. Tamam. Yani sıradan bir şey değil. 75. yıl dönümü şişesi.
18: Bu şişeyi hiç görmedim.
17: Evet, çocukluk zamanlarımızdan yani. O kadar da yeni değil.
18: Evet.
17: Tamam, al. Önce bunları çıkar. Yani muhtemelen 100 dolar eder dostum.
18: Tamam, bunları çıkarıyorum.
17: Tamam. Bakalım buradan ne çıkarabileceğim. Vay canına, bu harika dostum. Bunlar eski, inanılmaz. Şu eski süt şişelerine bak, çok da güzel kapları varmış. Evet, harika. Gördün mü bunları? Evet.
18: Çok eşsiz.
17: Harika şişeler dostum. O işler buradan çok uzak olmayan Kuzey Carolina'da. Evet, tepelerinde başladı.
18: Aha.
17: NASCAR'da böyle başladı. Yasak sırasında bunları taşıyan adamlar sayesinde dostum, o dağ yollarında bunları taşıyorlardı. Bu tür kasabalarda başladı. Hepsi yasaklıydı. Birisi bu ahırın arkasından çıkardığımız bu çöpleri alacak kesinlikle. Şişeye 2 ila 5 dolar değer biçiyorum. 1, 2, 3 yani. Burada 200 dolarlık bir şey yok. Bu ahır tüm kariyerimin bir sembolü. Bu iğrenç bir şey. Pis, büyük, tehlikeli olduğunda kimse ona dokunmak istemez. Burada satabileceğim tek şey baca temizleyicisi, birkaç eski alet ve yerde biraz hurda metal var. Buradaki eşyaların değeri 100 dolar. Belki de ahşabı satabilirim.
18: Kulübeden çıkan ahşap değil
17: ne
18: mi?
17: Ne dersin? Tüm duvarlar. Evet. Bu eski ahşap. Siyah ceviz.
18: Vay canına.
17: Bu eski bir ahır. Bunu kırsalda birine satarsam tamam ben alırım derler. Yakacak odun ama bunu Boston'daki birine satarsan dostum Tennessee'den gelen harika ahır ahşabı olur. Dumanlı dağlardan. Buraya para kazanmaya geldim. Kazanç kazançtır. Sedir sandığından çıkan çizgi romanlar mı yoksa geri kazanılmış bir ahırdan çıkan ahşap mı umurumda değil. Para paradır. 400 nakit mi?
11: Evet efendim.
17: Anlaştık.
11: Çok teşekkür ederim.
17: Teşekkürler dostum. Minnettarım.
19: 425'e
20: bak dersin. Ne diyeceğim. 450 ve anlaştık.
19: Benim için zevk dostum.
20: Harika. Teşekkür ederim dostum.
17: Üçüncü gün. Artık ahır boşaldığına göre evin ana katına geri döneceğiz. Küçük eşyaların bir kısmını satmaya başladık ama hala çizgi romanları bulmamız gerekiyor.
18: Aa, çok iyi bir Ouija tahtası. Hayır dedim efendim.
19: Dostum, bu en çok biriktirilen şeylerden. Bant makaraları. Şuna bakın, her yerde bunlardan.
20: İçinden var. Çıkan tek şey o mu?
19: Evet, hepsi.
18: Önce şuradaki. Hop hop. Ah.
21: Vay be. Vay be. Hey Mike.
20: Ah. Ne oldu?
18: Bak kardeşim, sanırım senin için kafayı kıracağım bir şey buldum.
20: Bunları arıyordum. Bu yüzlerce dolarlık bir şey. Bu muazzam. Erken dönem Daredevil. Durumu harika. 8.0 ve imzalı. Sanki ve Stanley, aman tanrım, Stanley'i imzalamış.
18: Yani altın mı buldum?
20: Adamım, sarıl bana, sarıl bana.
18: Dostum.
20: Bu tamam, kutuyu toparlan. Çok iyi incelemeliyiz. Şuna bak.
18: Evet.
20: Erken dönem Thor. İmzalı Incredible Hulk. Oh tanrım, erken dönem Fantastic Four. Tanrım, bulduk. Bulduk. Bir Stan Lee daha. Aman tanrım. Ağlayacağım. Gerçekten ağlayacağım. Bu çizgi romanlar çizgi roman tarihinin en ikonik başlıklarından bazıları. Kesinlikle inanılmaz. Hiçbir yerde böyle bir koleksiyon bulamadım. Bu muhteşem. Vay canına.
18: Ne oldu, ne var?
20: Örümcek Adam ikinci sayı. Bu Örümcek Adam'ın üçüncü, Vulture'un ise ilk görünüşü. Ve 9.0 puanlık. Dostum, bu acayip.
22: Örümcek hissim geri mi dönüyor acaba?
23: Hem Spidey Sentinel'ın patlamasına dayanabilecek mi?
22: Vay.
20: 1938'de Spider-Man'in Action Comics'in birinci sayısında ilk kez sahneye çıktığı zaman 10 yıllar sonra çizgi romanların ve süper kahramanların dünya çapında bir fenomen haline geleceğini kimse tahmin edemezdi. Marvel Comics'te çizgi roman yazarı ve yayıncısı Stan Lee, dünyanın en ikonik süper kahramanların yaratımına katkıda bulundu. Günümüzde koleksiyoncular mükemmellik peşinde olduklarından profesyonelce derecelendirilmiş ve ambalajlı çizgi romanlar, orijinal kopyalarından 10 hatta 100 kat daha değerli olabilir. 2024 yılında Superman'in ilk kez sahneye çıktığı Action Comics'in birinci sayısının neredeyse kusursuz bir kopyası 6 milyon dolara satıldı. Kenneth, işte ihtiyacımız olan şey buydu.
18: Bu her şey demek.
20: İşte bu işi yapma nedenimiz.
18: Evet.
20: Ve şunu söyleyeyim dostum, kalbim deli gibi atıyor. Bulduğumuzun bizim için ne kadar büyük olduğunu ne kadar vurgulasamaz. Bu hayatta bir kez yaşanacak bir deneyim ve her dakikasının tadını çıkarıyorum. Şüphesiz Vicky, bugüne kadar karşılaştığımız en harika çizgi roman koleksiyoncusu ve bir alıcı bulmak için sabırsızlanıyorum. Bay Keçi.
18: Teşekkür ederim.
17: Üçüncü gün şu ana kadar harika geçti. Sonunda çizgi romanları bulduk ve evin birinci katının büyük kısmını boşalttık. Ayrıca her şey yolunda giderse çok para kazanabileceğimizi düşünüyorum. Michael, geldiğin için teşekkürler. Paraları parayla satmak istiyorum. Buraya bunun için geldik. Bu masada seni heyecanlandıran nedir?
24: Tamam, burada yarım dolarlıklar, çeyreklikler ve 10 centlikler var. Ama burada her gün göremeyeceğiniz en ilginç şeylerden biri bu kapalı Liberty 10 centli. Bu parça 1800'lerin ortalarından ve gerçekten çok iyi durumda. Ve bu para diğer 10 centliklerin aksine gümüş değerinden çok daha fazla değer taşıyor. Bu pek de sık rastlayabileceğin bir şey değil.
17: Tamam, peki. Tüm bunlara bakarsak beklentim 7500 dolar gibi.
24: Bak, ben daha çok 4000 civarındayım, tamam mı?
17: 4 mü? Biraz açıkla, bunun mantığı nedir?
24: Şimdi... Bunların çoğu gümüşler, öylece duruyor. İnsanlar sadece biraz gümüş almak için sırf elinde gümüş olsun diye dükkanıma geldikçe bunları parçalarıma
17: ayırıp satacağım. Tamam, yani depolama maliyeti için, tamam.
24: 5'e çıkmak için gerçekten zorluyorum.
17: Tamam, kabul. 5000 tamam. Nakit, hadi. Hadi çocuklar, yükleyelim.
20: Bu garaj devasa. Sorun şu ki... Burası saklamak istediğiniz herhangi bir şeyi depolamak için doğru yer değil. Kitaplar, dergiler, genel olarak geçici eşyalar, iklim kontrollü olmayan alanlarda iyi durumda kalmaz. Yani bunların hepsi çöpe gidecek. Tamam. Bakalım burada ne var? Dosya dolabı. Ah, lanet olsun. Bak ne buldum. Bir dosya dolabı. Kilitli bir kasa para demektir.
17: Adamı duydum. Neredesin? He? Vay canına.
20: En sevdiğin şey.
17: Dünyadaki en iyi şey, evet. Vay canına dostum. En sevdiğim şey. Harika bu.
20: Biliyorum. Bunu gördüm ve Matt'i çağırmalıyım
17: tamam,
20: içinde
17: dedim. Para olabilir. İçinde para, elmas, her şey olabilir. Elmas. Bu yüzden yapıyorum bunu. Evet. Tüm bu işin bir sembolü bu. Bu bizi zirveye taşıyacak şey olabilir.
0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikbal.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
11: Fotoğrafımızı çeksene ya.
25: Üşüdük kalkama.
26: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sığdıracağım ikinizi de?
0: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
27: Dives Full Line Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
28: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
29: Geceliği 4200 lira.
30: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
31: Trivago.
32: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
33: Trivago'da o da var.
34: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
35: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
36: Ben Chris.
37: Ben Max.
36: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
37: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
36: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
37: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
36: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
16: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Tamam, hadi açalım şunu. Çocuklarım dışında bir kasa bulmak sanırım dünyadaki en sevdiğim şey.
19: Evet dostum, daha önce bunlarla başımız belaya girdi.
17: 20 kez daha yanacağız. Evet, Belkin'in verdiği heyecanı seviyorum. Belki altın vardır, belki 1 milyon dolar, belki de hiçtir. İçinde ne olabilir? Tamam, bekle bekle. Hadi ama lanet olsun. Kendime vurmak istemiyorum. Evet. Demek iç kısım bu. Orayı görüyor musun?
19: Evet.
17: Sadece bir santim kalınlığında. Bilmiyorum Chris, bu iyi bir fikir gibi görünmüyor. Kasa açmak sandığınız kadar zor değil, biraz güç gerektiriyor. Levy'li bir arkadaşınız olmalı ve biraz da pervasız olmalısınız. Eğer zorlarsanız hemen hemen her zaman açabilirsiniz. Tamam, başlıyoruz. Görüyorum, civataların yerini görüyorum. Pekala.
19: Tamam.
17: Hadi bakalım, dikkat et. Evet. Evet, harika.
19: Belki de altındır.
17: İşte bu yüzden bu işi seviyorum dostum. Heyecanlanıyorum. Kendimi korsan gibi hissediyorum. Kayıp korsan hazinesi. Evet. Gümüş ve altın, tamam, bunlar çöp. Hepsi sahte. Hadi yapalım şunu. Bam. İşte bu dostum. Şuna bak.
19: Aa, evet.
17: Bu altın dostum, evet. Biraz daha gümüş ve inciler. Bu parçaların bazıları kesinlikle değerli. Büyük annenin sahte takılarında bile gerçek altın var. Fena değil ha. Evet, işte istediğimiz bu dostum. Altın dolu bir kasa bebeğim. Şuna bak. Ah, kasa fena değildi. Çocuklarımın dediği gibi bu kasa orta halliydi. Fena olmayan takılar vardı. Bir kısmını satacağız, bir kısmını hurdaya atacağız. Ama bir gün içinde milyonlarca dolar olacak. Bir gün bu kasaların birinde kendime bir ada alacak kadar para olacak. Ama bugün değil. İşte oldu.
19: Tamam.
17: 5000 dolar bebeğim.
19: Evet.
17: Devam edelim. Son günümüz ve bulduğumuz her şey satılmalı.
19: Bakalım elimizde ne varmış?
4: Burada bir sürü oyuncak var.
19: Oyuncak var. Beanie Babies. Güzel bir klarnet. Sanırım 300 dolar olabilir.
4: Hepsi bu kadar mı?
19: Evet hanımefendi.
4: Pekala.
17: Arkadaki ahırlardaki ahşap da dahil. Tamam dostum, yeni planımız şu. İster inanın ister inanmayın, bunu parça parça söküyoruz. Aslında 120 yıllık dişleri çekiyoruz. Yani öylece çekip çıkaramayız. Eğer tek bir parça bir levha ise o zaman iyi para eder. Eğer kırarsak ya da çatlatırsak hiçbir değeri kalmaz. Bu ağırın etrafında ahşap için 2000 ila 5000 dolar arasında para alabilirim. Ama acele edersem ve kırarsam o zaman değerini ve emeğimin karşılığını kaybetmiş olurum. İş başına dostum. Ha dostum. Bütün gün sürer.
5: Evet. Vaktimiz var mı?
17: Yani mecburuz dostum. Evet, mecburuz. Şuna bak.
5: Evet.
17: Bir tasarımcı bu ahşabı görecek, ahırın resmini görecek ve sonra bizim ahşabı söküp geri kazandığımız resmini görecek. Bunun değerini görecekler. 1 milyon dolarlık bir ev inşa ederken hikayenin arkasına bir şey koymalısın. Ve bu işte bir hikaye.
20: Anılar yaratıyoruz. Kalent, Kalent'la geçirdiğimiz bir gün daha.
17: Burada yaptığımıza gerçekten dikkat etmeliyiz. Caleb ve ben arkada Hulk gibi davranıp ahırı parçalarken Mike önde çizgi romanlar için bir anlaşma yapmaya çalışıyor. Satış hedefimizin çok gerisindeyiz ama Mike bu çizgi romanları toplu olarak satabilirse bugün gerçek bir süper kahraman olacak.
20: Grant.
5: Mike. Seni görmek güzel dostum.
20: Seni görmek güzel. Epey oldu.
5: Evet.
20: Grant yıllardır tanıyorum. Bir çizgi roman dükkanı var ve hayatı boyunca çizgi roman koleksiyonu yaptı. Adam işinden anlıyor ve harika haber şu ki Vicky'nin devasa koleksiyonunu alabilir. Ama önce onunla bir anlaşma yapmalıyız.
5: Bana ne getirdin?
20: Dostum, bir sürü çizgi roman bulduk. Tamam mı?
5: Görüyorum.
20: Derecelendirilmiş çizgi romanlar ve derecelendirilmemiş ham çizgi romanlar var.
5: Tamam.
20: Bu kutulara baktığım her yerde bolca 10, 20, 50 dolarlık kitaplar vardı. Ama sonra, umarım buna hazırsındır, Fantastic Four 18. sayı.
5: Vay canına.
20: Evet.
5: Stanley imzalı.
20: Stanley imzalı.
5: Stanley imzalı. Evet, bu harika.
20: Bundan bir tane daha bul. Bulamazsın. Tamam. Hemen sadede geleceğim. Burada seni hayrete düşürecek tamam. Bir kitap var. Tamam, arkasını gösteriyorum. İşte bak.
5: Tamam. Vay canına, bu ne be?
20: Evet. Örümcek Adam 2. sayı 9.0.
5: Dostum.
20: Evet, kelimenin tam anlamıyla kalp krizi geçirdim.
5: Evet, ben de şu anda geçirmek üzereyim.
20: Ve yani bunun güzelliği zaten incelenmiş ve derecelendirilmiş olması. Durumunu biliyoruz.
5: Neyle uğraştığımızı
20: neyle
5: biliyoruz.
20: Neyle uğraştığımızı biliyoruz.
5: Ah dostum.
20: Yani bunlardan birini eline alma fırsatın pek olmayacak.
5: Hayır, bu beni özel Örümcek Adam koleksiyonumu tamamlamaya bir adım daha yaklaştıracak.
20: Dostum.
5: Ah. Yaklaşık 15 yıldır koleksiyon yapıyorum ama hiç böyle bir şey olmamıştı. Hiç böyle bir yerde böyle bir kitabım olmamıştı.
20: Evet. Peki biraz rakamlardan bahsedelim.
5: Tamam.
20: Biliyorsun şu anda bu koleksiyonun tamamı için 27 bin dolar düşünüyorum. Derecelendirilmiş çizgi romanlar ve burada gördüğün tüm kutular ve sepetler dahil.
5: Bu... Hepsine ihtiyacım yok. Sadece derecelendirilmiş çizgi romanlar hakkında konuşmak ister misin?
20: Bak durum şu. Zamanımız kısıtlı ve Vicky için maksimum parayı kazanmaya çalışıyoruz. O yüzden hepsini bir paket halinde satacağım. Ve açık konuşmak istiyorum. Koleksiyonun geri kalanını almadan o kitabı alamazsın.
17: Vicky'nin mülkü neredeyse tamamen boşaltılırken ekip evde son rötuşları yapıyor. Ben de eskiden ahırın olduğu arka tarafa gideceğim. Onu yıktık, çürümüş tahtaları attık ve değerli olanları sakladık. Bulduğum bir alıcı bunları bizden almak isteyebilir. Pekala, işte yerde bir ahır var.
1: Harika.
17: Uzun tahtalar, orta boy tahtalar, kısa tahtalar var.
1: Yani bunlar tam da aradığım türden şeyler tabii ki. Bunların üzerinde biraz çalışılması gerekecek. Tıraşlanacak ve zımparalanması lazım. Gördüğün gibi bazılarının biraz daha yükseltilmesi gerekiyor.
17: Evet, burada çimlerin arasında yaklaşık 20 tane olduğunu söyleyebilirim. Yani bunları kesebilirsin.
1: Evet.
17: Bu duygusal bir fiyat olabilir. Müşterilerime de söylediğim gibi eşyalara duygusal bir fiyat biçmeyin. Ama dostum bunu ben indirdim.
1: Evet.
17: O yüzden leva başına $50'dan başlayalım. 70 tahta varsa $3,500 eder.
1: Biliyorsun her tahta için muhtemelen $10 yakın bir rakam olmalı.
17: Ve parça başı $10 kesinlikle olmaz. peki $35?
1: Sen yüklersen 30'a ne dersin peki?
17: Aracın var mı?
1: Araç var.
17: Senin için yüklerim dostum.
1: Mükemmel.
17: Harika, anlaştık, harika, yapalım şunu. Ahırı sattık. Tamam Vicky, yaptığımız işin tümünü görme zamanı.
4: Heyecanlıyım.
17: Bunu hak ediyorsun. Senin adına
4: teşekkür
17: heyecanlıyım.
4: Teşekkür ederim.
17: Pekala, işte ilk oda.
4: Aman tanrım, şunun büyüklüğüne bak.
17: Evet.
4: Aman tanrım, bu oda ne kadar büyük.
17: Ve pencereler. Görebilirsin.
4: Üzerlerinde plastik poşetler vardı. Yıllardır dışarı bakmamıştım.
17: Artık ışığın içeri girmesinin zamanı.
4: Kesinlikle Matt.
17: Nasıl hissediyorsun?
4: Harika hissediyorum.
17: Tamam. Önden buyur. Şuna bir bak.
4: Matt, hadi ama bu inanılmaz.
17: Ben
4: İnanılmaz.
17: Bayıldım. En son ne zaman burada yemek yedin?
4: 15 yıl önce.
17: Ailenin bu evde kutlama yapmasını istiyorum. Burası Şükran Günü için bir oda, öyle değil mi?
4: Bu evle gurur duymak istiyorum gerçekten. Daha önce gurur duyacak pek bir şeyim yoktu. Şimdi gurur duyacak çok şeyim var. Burası sonsuza kadar benim evim olacak.
17: Anladım.
4: Sonsuza kadar.
17: Tamam. Yukarı çıkmak ister misin?
4: Evet, isterim.
17: Hadi gidelim. Gel. Tamam. Girişe bak. Gerçek bir oda gibi.
4: Vay canına. Bu zemini hiç görmemiştim. Hiç görmemiştim. İnanılmaz.
17: Düşündüğümden çok daha büyük.
4: Oda, atmosfer... Umudum var, taşınabilirim.
17: Evet.
4: Buraya gelip endişelenmiyorum. Sakin hissediyorum, rahat hissediyorum. Yani...
17: Bir şeyler yapmaya hazırsın.
4: Çok hazırım Matt. Bu harika. Para artık o kadar önemli gelmiyor. Şuraya bak. Ne yaptığını gör. Benim için ne yaptığını gör. Para önemli değil. Evimi geri verdin, yuvamı verdin. Matt... Bunu hiç kimse yapamazdı. Benim için ne yaptığına bir bak.
17: Cesaretini toplayıp bizi aradın. Ve bizi aramak için ne kadar cesaret gerektiğini bir düşün. Bir grup yabancıyı evine aldın sen.
4: Artık yabancı
17: evet,
4: değilsiniz.
17: Evet, artık değil. Bizi tanıyorsun. O riski aldığın için ödülü de hak ettin. Ve bence bunu hatırlaman gerekiyor. Bu büyük bir
4: bunu
17: risk.
4: Bunu tek başıma yapamazdım. Hiç yapamadım. Ama yardıma ihtiyacım olduğu an... Biri geldi ve doğru insanları aradım.
17: Kocaman eski garaj.
4: Aman tanrım. Aman tanrım, burayı bir oyun odasına
17: oyun
4: çevireceğim.
17: Odası.
4: Bilardo masası.
17: Bu çok eğlenceli olur.
4: Tilt makineleri.
17: Yakışır.
4: Küçük bir bar.
17: Bayıldım, bayıldım. Pekala, rakamları duymaya hazır mısın? Madeni paralar, altın sattık. Beyzbol kartlarını sattık. Hatta bir ahırın yan tarafındaki tahtaları bile sattık. Ama çizgi romanlara gelince inan ya da inanma, Mike tüm koleksiyonu tek seferde sattı. $25,000. Çok fazla şey sattık.
4: Teşekkür ederim.
17: İster inan, ister inanma. Toplam satış tutarı $60,000'dı. 60'a 40 oranında paylaştı. Evet, ne dersin? Şimdi arkadaşlarla konuştum. Bu evi gerçek bir yuva haline getirmene gerçekten yardım etmek istiyoruz. Bu yüzden ilk talebine geri döneceğiz ve 80'e 20 oranına. Bu da sana 38.400 dolar, bize 9.600 dolar demek. Her kuruşunu hak ediyorsun.
4: Teşekkür ederim.
17: Ah, bunu yapmayı seviyorum. Ama bu seferki biraz özel. Al bakalım.
4: Aman tanrım.
17: Çok fazla olduğu için cebine giremeyecektir. Bu senin.
4: Matt, teşekkür ederim. Evimi yeniden yuvam haline getirdiler. Paranın her kuruşu bu eve gidecek. Matt ve ekibi olmasaydı başaramazdım.
17: Bunu çok seviyoruz. Seni seviyoruz. Senin
4: teşekkür
17: adına
4: ederim.
17: Çok mutluyuz. Biliyorsunuz buraya geldiğinizde Vicky'nin tek derdi paraydı. Ama sonunda tek istediği bir sarılma oldu. Hayatını geri kazandı ve biraz para kazandı. Sırayla. Ne kadar teşekkür etsem az. Bir daha sarıl bana. Her zaman önemli olan rakamlar değildir. Bazen insanlara yardım etmek önemlidir. Ama bu hafta ikisini de yapabildik. İyi para kazandık ve gerçekten iyi bir insana daha fazla kazandırdık.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
7: Buyur Hasan.
9: Hadi oğlum.
6: Anne, bir şeye bakıyorum.
9: Olmadı mı Hasan'ım?
6: Oluyor, oluyor anne.
7: Seni koydu.
9: Hasan, uyku vakti.
6: Daha işim var anne.
9: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
6: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
10: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
1: Japan Di Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
2: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.

0: Yaşam, ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma. Obseso. Yeah.
1: Silver moon. Got me flowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
0: Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmamışsın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Ben Lucas Callaghan.
1: Ben de Adam MacDonald.
0: İşimiz bizi antika ve koleksiyon eşyanın peşinde Avustralya'yı boydan boya dolaşmaya götürüyor.
1: Kulübeleri ve garajları didik didik ediyoruz.
0: Ve gerçek Avustralya'yı yaşatan harika insanlarla tanışıyoruz. At gitsin dünyasında biz uzun ömürlü olanın peşindeyiz. Bu işte sevecek çok şey var. Yol, kırsal manzaralar ve alıp sattığımız harika eşya.
1: Ama en iyisi insanlar. Koleksiyoncular özel bir türdür. Biz de hepsiyle tanışma fırsatı buluyoruz.
0: Bugün kırsal Victoria'dayız. John adında bir askeri malzeme koleksiyoncusunu görmeye gidiyoruz. Meğer Melbourne Tank Müzesi diye bir yer varmış. Adından belli.
1: Bugün bir tank satın almak heyecan verici olur.
0: Aslında ben bir jeep almak isterim. 60 yıldır yapıyormuş.
1: Hala genç sayılır.
0: Evet, daha delikanlı.
1: Evet.
0: 26 yıl orduda tamirci olarak yarı zamanlı hizmet etmiş.
1: Tüm kutucuklar dolu.
0: Ve satış yapmak istiyor.
1: Evet, öyle kardeşim, doğru.
0: Evet, belki de bir tank alır, yeniden değerlendiririz. Ne dersin?
1: Tabii ki öyle yapacaksın. Lambaya çevirirsin, bütün mahalleyi aydınlatırsın.
0: Evet, kesinlikle.
1: Bugünkü taktik dümdüz olmak. Askerler disiplinlidir. O yüzden lafı dolandırmamak gerek.
0: Yola girerken paslı ağır şeyler gördüm. Dedim ki bugün kesin Adam'ın günü. Sanırım sola. Arabayı hangara kadar sürün dedi. Büyük bir hangar olmalı. Evet, büyük olmalı. Büyük bir hangar. Şu tanklara bak. Kapıdan girince vay be dedim. Kamyonlar, tanklar, toplar. Muhteşemdi. Leopard tank motoru, şuna bak. Bizim kamyonet kadar.
1: Eski bir asker taşıyıcı olabilir.
0: Güzel bir av olacak. Satmaya niyeti vardır umarım. Bugün bu kamyoneti dolduralım. Hadi bakalım. Vay canına.
1: Merhaba.
2: Merhaba, nasılsınız? Nasılsın?
0: Ben Lucas, bu da
1: merhaba.
0: Adam.
1: Adam.
2: Bill.
0: Merhaba.
3: Merhaba, nasılsın?
1: Ben de.
0: Nasılsın?
2: Memnun oldum.
0: Sen nasılsın?
2: Merhaba.
3: Bill benim oğlum.
0: Tamam. Evet.
3: O da benim gibi fırsatçı.
0: Ne kadar zamandır bunu yapıyorsun?
3: Yaklaşık 30 yıldır ama öncesinde bir 20 yıl daha koleksiyonculuk
0: yaptım. Vay canına.
1: Kocaman bir koleksiyonmuş.
0: Gerçekten öyle.
3: Biraz hastalık gibi aslında ama zevkli doğrusu. Annem bana 7 yaşımdayken oyuncak bir tank vermişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan öncesine aitti. Her zaman motor meraklısı oldum. Askeriyeye de ilgim vardı. Ve doğal olarak buna yöneldim sonuçta.
2: 5 yaşımdayken arkadaşımın evine giderdim. Orada bahçede blitz ya da tank yoktu. Bu bana garip gelirdi.
1: Asker miydin?
3: Evet, yarı zamanlı. Orduda 26 yıl görev yaptım. Bilse yaklaşık 20 yıl yaptı.
1: Babam da askerdi. Topçu birliğindeydi.
3: Öyle mi?
1: Ben ordunun pek çok yerine gittim.
4: Pakapanyul, Victoria'da bir askeri eğitim merkezidir. Vietnam Savaşı sırasında askere alınmış erler burada eğitim görmüştü.
3: Hala yapardım ama artık yaşlıları istemiyorlar.
1: Evet. Bu iki adam gerçekten tuhaf tipler. Saçları dağınık, etrafta dağınık. Tanklarla ve zırhlı araçlarla tarlalarda geziyorlar. Ben buraya bayıldım.
0: Bize biraz tur attır, ne dersin?
3: Ha tabii. Bu tank favorilerimden. Bu Yeni Gine'de Japonlara karşı savaşmış bir tank.
1: Böyle şeyleri nereden buluyorsun?
3: Pakapanyal yakınlarında bir çiftçi.
1: Tamam. Her yerde restore edilmiş tanklar ve zırhlı araçlar var. Hangarda en az 50 parça gördüm. Çok güzeldi. İnanılmaz.
0: Dev bir oyuncak gibi.
1: Devasa. Şuna bak. Tank boru değil mi bu?
3: Evet, o Leopard tanktan. Muhteşem bir mühendislik değil mi? Hayranlık verici.
0: İnanılmaz.
3: Alman yapımı. Bir gün çalıştırmak isterim. Şu arkamdaki Avustralya yapımı zırhlı araç. Evet, onu Henry Ford yaptı.
0: Bu mu?
3: Evet, evet, o yaptı. Evet.
0: Henry Ford mu yaptı?
3: Bu bir amfibi tank.
0: Vay canına.
3: Hiçbir şey durduramaz. Resiflerden geçen suya girer çıkar, sahilden gider, karada gider. Hatta kamyonetinizi bile taşıyabilirsiniz.
0: Gerçekten mi?
1: İkinci el tankların piyasası olduğunu sanmam.
3: Yaklaşık 45 bin dolar eder.
0: Tamam, ortak olalım. Antikaları arkasına doldurur, böyle gideriz.
1: İçindeki çocuk ölmemiş olanlar için en iyi oyun alanlarından biri. John ve Bill de aynı fikirde.
3: O hızlı sürmeyi seviyor.
0: Hızlı sürmeyi sevmeyen var mı ki?
2: Acaba nereden öğrendim?
1: Evet. John ve Bill ile birlikte dolaşmak, her şeyin arkasındaki hikayeyi, nereden aldıklarını, ne kadar değerli olduklarını öğrenmek güzeldi. Müze gezileri pazar günleri içindir, bugün değil. Ben de hevesle işe koyuldum.
3: Hadi, göstereceğimiz başka şeyler de var.
0: John bizi cipe bindirdi ve toplama kulübesine götürdü. Alıcılarını tura mı çıkarıyorsun?
3: Evet, bence iyi fikir.
1: John hatırladığım askerlerden biraz farklı ama açık sözlü ve çok iyi bir mizah anlayışı var.
0: Yumuşak bir sürüşü var.
3: İstersen kaza yapalım.
0: Müze çok düzenliydi. Ama bu kulübe daha çok bir savaş alanı gibiydi. Kaotik ama toplamak için müthiş bir yer. Sanırım oradaki köşeden başlayacağım.
3: Orada çok karışık şeyler var. Bilmiyorum, 10 yıldır çıkmadım desem yeridir.
0: Harika, işte oraya gitmek istiyorum. Hadi çıkalım. Zeminin altından yukarı baktığımda üstte eski bir poker masası gördüm. Bu ahşap ayakları gerçekten seviyorum. Üstüne bir cam koyarak kolayca yeniden kullanılabilirler.
3: Oraya çıkmayalı 10 yıl olmuş.
1: Lucas her zaman yüksek yerlere tırmanmayı sever ama ben ilk hedefimi yer seviyesinde buldum. Bir kutu buldum. Kaça verirsin?
3: $55.
1: $55 mı?
3: $55. 55 bin değil yani, 55.
1: Kim $55'dan başlar ki?
3: Evet,
1: pazarlığa açık
3: yani,
1: mı?
3: Evet evet, olur yani şey.
1: $40 olur mu?
3: Kırkan. Ne diyorsun Bill, 45 mi?
2: Şey, sanırım 50'de.
1: Senden hayır gelmez Bill.
3: İyi ettin Bill.
1: Peki 45 olsun.
3: 45 mi?
1: Üçlü atışma gibi oldu. Benden John'a, ondan bile sonra tekrar John'a ve bana.
3: 45.
1: 45'e anlaştık, sağ ol Bill. Artık seninle tamam, konuşmuyorum. Ama bence uygun bir fiyatı aldım. Harika.
3: Aa, bak bu çok güzel bir masa Bill. Ne kadar hoş bir masa bu. Bizde böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Bill.
0: İşte böyle. Böyle bir şey için ne istersin?
3: Bana $100 gibi görünüyor Bill.
0: Bu adamların bir savaş planı var ama bakalım dengeleri değiştirebilecek miyim?
3: Sence kaç eder?
0: $25.
3: Ne?
0: $25 dedim.
3: $100'dan 25'e mi düştün?
2: Hayır, 45 dedi.
0: Hayır, 25 dedim.
3: Hadi ama, hadi yapma.
0: Gerçekten siz buna $100 mı istiyorsunuz?
3: Ben 100 istiyorum. Hadi ortada buluşalım. $50 alabilirsin.
0: John tam bir taktik ustası. Sağ numarası yapar, matematiği karıştırır, sonra da satış konuşmasını yapar.
3: Bence bu çok güzel üretilmiş bir parça. Ahşabı çok kaliteli. Yapıştırmaya gerek yok çünkü sallanmıyor. Bence bundan güzel bir kahve sehpası olur.
0: Peki ne demiştik?
3: Olur.
0: $25.
3: $50.
0: $50 mı?
3: Evet, 100 istiyordum, yarıya indim. Gayet makul bence. Bundan fazla ne yapabilirim?
0: Tamam, şöyle yapalım. Makul davranıyorsun. $50 alma kararındayım.
3: Peki ama merdivene tırmanıp el sıkışamam.
0: Sorun değil, havadan el sıkışabiliriz. Masayı almaya karar verdim. Sanırım buna 50 verdim. Biraz kar payı kalır ama daktiloyu görünce tabii ki iş değişti. Burada eski bir daktilo var. Eski bir daktilo ne eder beyler?
3: Bunlar çok ender bulunan parçalar.
2: Çalışıyor mu?
0: Sanmam, biraz bakıma ihtiyacı var gibi görünüyor.
2: Pazarda görmüştüm.
3: Evet, daktilolara çok para istiyorlar.
0: Öyle mi, ne kadar?
3: $150.
0: $150 mı?
3: Evet, bir daktilo için.
0: $150 duyunca neredeyse çatıdan düşüyordum.
3: Sonuçta vintage, artık üretilmiyor. Vintage bir makine.
0: Evet, çünkü...
3: Bu makine muhtemelen 1920'lerden ya da 30'lardan kalmış olabilir.
0: Dostum, bugün zorlanma günüm. Acı çekiyorum.
3: Büyük bir olasılıkla savaş öncesinde üretilmiştir.
0: Hayır, bence sonrası.
3: 30'lar civarı.
0: Çok ağır.
3: Evet, çok iyi bir model. Evet.
0: $75.
3: $100 olsa.
0: Ne dersin Adam? Sonuçta sen satıyorsun.
1: Epey hoş.
3: Hala çalışıyor. Bak, dinle.
0: Verebileceğim en yüksek fiyat $75. Karar sizin.
3: Nerede kalmıştık?
0: 75.
3: 175 mi demiştin?
0: Ayıp denen bir şey var. Kırık, yamuk, saatlerce uğraş gerektiriyor.
3: $100 bunun için ucuz.
0: 80
3: bile
0: olur mu?
3: Ortada buluşalım, 90 diyelim. Ne dersiniz?
0: Yok, ben pas geçeceğim.
1: Iyi. Ben bayıldım. Bu üretim açısından benim sevdiğim dönemlerden, muhtemelen 1920'lerden, çok güzel yapılmış. Nadide bir şekli var.
0: Sana devrediyorum. İstiyorsan senin. Kusura bakma.
1: $90.
0: Bence pahalı. Güzel parça ama bazı kısımlarının durumu kötü ve temizliği de epey uğraştıracak.
3: Temizlik mi? Hortumu tutarsın olur biter. Evet, ne dersin? İyi bir anlaşma olduğunu düşünüyordun değil mi?
0: Sen al dostum, senin olsun.
1: Tamam, sana $90 veriyorum.
3: Pekala.
1: Sağ ol.
3: Oldu bitti. $10 fazladan kazandım. Yaşasın.
0: Daktiloyu alamadım ama iş bitmedi.
1: Etrafa bakınırken 5 tane masa tipi gezegen lambası buldum. Tanesi ne kadar eder?
3: $25.
1: $25?
3: Kelepir.
1: Hepsini tanesi $25'dan alıyor. Sağ ol.
3: Sağ ol dostum. Adam pazarlık etmedi, çok ucuza verdik çünkü.
0: Adam o masa lambalarıyla çok iyi iş çıkardı ama ben aramaya devam ettim ve çok daha etkileyici bir şey buldum. Şuna bir el at.
1: Vay canına.
0: Hayır demeden
3: açlama
0: önce...
3: Açlama makinesi mi istiyorsun?
0: Hayır.
1: Bakınırken 5 tane masa tipi gezegen lambası buldum. Tanesi ne kadar eder?
3: $25.
1: $25?
3: Kelepir.
1: Hepsini tanesi $25'dan alıyor. Sağ ol.
3: Sağ ol dostum. Adam pazarlık etmedi, çok ucuza verdik çünkü.
0: Adam o masa lambalarıyla çok iyi iş çıkardı ama ben aramaya devam ettim ve çok daha etkileyici bir şey buldum. Şuna bir el at.
1: Vay canına.
0: Hayır demeden
3: açlama
0: önce...
3: Açlama makinesi mi istiyorsun?
0: Hayır.

0: Sanırım oraya koymuş ve sonra da üstünü kapatmış. Pek satmak istediğini sanmıyordum. Şunun büyüklüğüne bak.
1: Bu çok büyük.
0: Müthiş parça değil mi? Fazla mı büyük sence?
1: Asla fazla büyük olmaz Lucas. Beni bilirsin.
2: Onun için bütçeyi biraz artırmanız gerekiyor.
0: Eminim bir şekilde anlaşırız dostum.
2: Bu karbon ışığı.
0: Karbon mu?
1: Karbon ışığı.
3: Karbon arc lambası 1809'da icat edildi. İkinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde karbon ışınları 55 kilometreden bile görülebiliyor.
0: Şunu çıkarabilecek miyim bakayım?
1: Umarım ucuza gelir.
0: Epey sıra dışı. Gerçekten benzersiz, çok karakterli bir parça. Böyle bir şey için ne istersin?
2: Onun için 1250 dolar istiyorum.
0: Tamam, yaklaştık diye düşündüm. Onu gerçekten 800 dolar almak istiyordum. 900'e kadar çıkmaya razıydım. Bana verebileceğin en iyi fiyat ne olur? Hadi.
2: 800 biraz fazla olacak. 1100.
0: 1000 dolara olur mu? 1000 dolar. Hadi ama.
2: Seni ucuzcu her gene.
0: Sıkı pazarlık. Sağ ol dostum, bu harika. Bence muhteşem bir parça. Bu şey birinin evini gerçekten güzelleştirecek. Bunu kamyona yüklememe yardım edecek misin Adam?
1: Hepimiz cevabı biliyoruz dostum. Bugünkü seçimi bitirdiğim için çok mutluyum. Lucas'la beraber güzel parçalar bulduk. Askeri tarihi yaşatma tutkusunu bizimle paylaşan iki harika adamla tanıştık. Üstüm başım çamur, kir içindeyim. Şimdi susadım. Seyahat çantası 45 dolar, tam bir fırsattı. 100 dolara satmayı istiyorum.
0: Küçük sehpa 50 dolardı. Üstüne yeni bir cam koymam 150 dolara mal olur. 500 dolar isteyeceğim.
1: Daktiloyu 90 dolara aldım. Müzayededen 150 dolar bekliyorum. Beş gezegen lambası bana tanesi 25 dolardan 125 dolara geldi. Bunu 500 dolara çevirebilirim.
0: Büyük projektöre 1000 dolar verdim. Birçok koleksiyoncu en az 2500 dolar ödeyecektir.
1: Bizi gezdirdiğiniz için teşekkür ederiz.
2: Biliyor musunuz?
0: Dostlar tamam. Çok teşekkürler.
1: Sağ ol Bill.
0: Harika bir vakit geçirdik.
2: Sizinle alışveriş çok keyifliydi. Hoşça kalın.
0: Çok sık olan bir şeydi.
2: Tamam, Şerman harikaydı. Tamam, görüşürüz.
1: Teşekkür ederiz. Görüşürüz.
0: Hoşça kalın. Ne kadar iyiydi ama.
1: Bence en iyilerden biriydi.
0: Eğlenceliydi.
1: Hatta bence bizi kafa karışıklığına sürüklemek için bilinçli.
0: Kesinlikle. O baba oğul olayını bence buraya gelmeden önce planlamışlardı.
1: Askeri taktik.
0: Aynen öyle, bir planları vardı.
1: Evet.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
4: Obsesso. Let's go. Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
5: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
7: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece...

0: 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
6: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
10: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
11: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı.
15: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Peki dostum, bugün için planımız ne?
17: Cecily'den bir mesaj aldım.
16: Evet.
17: Brian ve Sandy. Mesajda bu çiftin aynı ikinci el dükkanına günde 3 kez uğradığını yazıyor. Günde 3 kez.
16: Yok artık. Haftada 3 kez belki dostum. O bile ciddi olur değil mi?
17: Hayır, günde 3 kez. Burada öyle yazıyor. Ama bu dükkan kocaman.
16: Günde 3 kez mi?
17: Günde 3 kez. Sırf bir şey kaçırmamak için. Tek yaptıkları şey almak. Satmıyorlar.
16: Günde 3 kez, evet. Her seferinde en az bir şeyi alsalar yılda 900 parça eder. Bu saçmalık. Evde yer kalmaz ki.
17: Buraya gelirken yanlış yere gelmiş olabileceğimizi düşündüm. Genelde koleksiyoncularda sokağın başında belli olur ama burası öyle değildi.
16: Burası düzenli. Şuna bak. Harika.
17: Şimdilik.
16: Bakımlı. Beklediğim gibi değildi. Ön bahçe tertemizdi. Nasılsın?
18: Merhaba.
17: Merhaba.
18: Ryan.
16: Lucas.
18: Memnun oldum.
16: Ben de.
17: Merhaba. Adam.
18: Adam mı?
17: Memnun oldum.
16: Arka tarafta saklanan bu hanım kim?
19: Sandy.
16: Merhaba Sandy.
17: Merhaba, ben Adam.
19: Evet, memnun
17: Biz
19: oldum.
17: Biz kısaca toplayıcılarız, yani dolaşıp satmak için eşya topluyoruz.
19: Tamam.
17: Savers'taki arkadaşlarınız bizi size yönlendirdi.
18: Evet.
16: Kendinizi görmemiz gerekiyormuş.
18: Evet. Biz de bir bakıma toplayıcı sayılırız.
16: Harika. Öyle mi?
17: İçeri girip bakabilir miyiz peki?
18: Tabii ki. Buyurun.
19: Neden olmasın?
16: Satmak istediğiniz şeyler var mı?
19: Hadi buyurun.
16: Harika. Bugünün harika geçeceğini biliyorduk. Kutular dolusu ıvır zıvır, mobilya, ahşap ve tablo vardı. Gerçekten de evin içi şaşırtıcı derecede altınla doluydu.
17: Burada çok iyi şeyler var.
18: Evet, buraya, dışarıya, her odaya yığılmış durumda. Çatıya bile koymayı düşünüyoruz. Evet.
19: Evet, biraz para olursa evi genişletebiliriz.
16: Peki nasıl başladınız? Aileden mi geliyor?
19: Hayır, bende yoktu. Biraz ters köşe oldu.
16: İlk sen mi başladın?
18: İlk o başladı.
19: Evet, annemle babam şaşkına döndü. Thomastown pazarında başladım, sonra Tazmanya'daki Salamanca'da. Evet.
17: Demek pazarlarda başladım.
19: Tabii, buradaki pazarda da.
16: Hep ikinci el dükkanlardan mı topladınız peki?
18: Koleksiyon değil, biriktirme yapıyoruz.
19: Eskiden garaj satışlarına giderdik.
18: İçeri gireriz, bu çok ucuz deriz, alırız. İstemesek de.
17: Tam bir organize kaos. Sandy, Brian, Lucas, ben. Herkes aynı anda konuşuyor. Eşyalar her yerde. Kafam karıştı. Biraz geri çekilip derin nefes almam gerekti. Gerisini Lucas halledecek zaten. Sonra ben gireceğim.
16: Peki internette ya da pazarda Hayır. satıyor musunuz hiç?
19: Henüz o noktaya gelmedik ama eskiden pazara giderdik.
18: Bir keresinde garaj satışından 40 dolara bir çömlek aldık. Şu an bir servet değerinde. 2000 dolarlık bir parçaydı aslında.
19: Keşke saklasaydı.
18: 2 gün sonra 1500 ya da 1800 dolara sattı.
19: O zaman için çok paraydı ama hala saklasaydım.
18: Ara sıra böyle nadir parçalar çıkar. Sizi motive eder.
16: İkinci el dükkanlara gidiyorsunuz.
19: Evet.
16: Üst noktaları var mı? Ne tavsiye verebilirsiniz bize?
19: Yok. Giderim, yok bakarım, severim, alırım.
16: Duyduğumuza
19: hepsi
16: göre
19: bu.
16: Günde iki kez gidiyormuşsunuz. Evet.
18: Üç bazen dakika üç uzakta.
19: Kez giderim. İki adımlık yer zaten. Ya,
16: haklısın aslında.
19: Yürüyerek gidebilirim ama yürüyerek geri getiremem. Kendimize Maine'deki koleksiyoncular deriz.
18: Koleksiyoncuyuz. Evet.
16: Yardım mağazası alışverişinin örnek çifti denilebilir. Onlardan herkes bir şey öğrenebilir.
0: Tamam, başlayalım.
19: Hadi bakalım.
18: Tamam, hadi.
19: Peki. Harika. Evet.
0: İçerisi tam bir kaos. Tabii ki her kutuya bakamayız ama tabii elimizden geleni yapacağız. Hala kutudan çıkmamış şeyler var.
19: Aa, biliyorum. Size bırakmak istedik.
18: Güven bana. Çoğu kutulu zaten.
19: Evet,
18: o yüzden.
19: Evet, doğru. Bizde yer yok. Anladım. O yüzden açmadık. Evet.
16: Bu vazodaki Moorcroft mu? Değil.
18: Hayır.
16: Evi iyi gözü olan biri topladıysa bunu hemen anlayabilirsiniz. Her şey düzenli ve temizdir. Bunu satmaya açık mısınız?
18: Kaç para eder?
16: Bilmiyorum, size sormak lazım. Sizin için değeri ne kadar?
19: $20.
16: Anlaştık.
19: Anlaştık.
16: İlk parça tamam.
19: Evet, ilk hadi parça adım tamam.
18: 27.000 kaldı.
16: Evet.
0: Sanırım bu evde kararları Sandy veriyor. Şu iki Art Deco kadın lambası. Ne dersiniz? Şuradakiler.
16: Ona
19: yetişebilecek misin? Öndeki satılık, arkadaki değil. Oğlum hediye etti onu. Öndekine teklif verebilirsin ama.
16: Bunları satmaya açık mısınız?
19: Tabii.
16: Gerçekten mi? Ne istersiniz?
19: Evet. Çünkü kocamın dediği gibi evet, baş belası onlar.
16: Tanesine ne istersiniz?
19: $10.
16: Tamam.
19: O fiyatı almıştım zaten.
16: Teşekkürler.
19: Rica ederim.
16: Harikalar.
0: Çiçekçiden önce dönelim. Gel buraya Sandy. Gel. Gel.
19: Affedersin.
0: Fiyatları Sandy mi belirliyor? Ne diyorsun?
18: O evimizin direği.
0: Biraz daha yaklaş.
19: Daha uzun süredir bu işin
0: biraz
19: içindeyim
0: daha
19: ben. Evet.
0: Bu hanımefendi için ne istersin? Evet. İki tane var.
19: Evet, $150.
0: Aa, ona çok ucuza verdin. Bu fiyat bana özel mi? 130 olur mu?
19: Tamam tamam, olur, anlaştık.
0: Teşekkür ederim.
19: Tamam.
0: Ben kadınları
19: evet,
0: severim.
19: Ben de, ben de.
16: Şunu satar mısın?
18: $50.
16: Şansımı deneyeceğim. Çalışıyor mu?
19: Hayır,
18: 50 iyi fiyat.
16: Çalışıyor mu kim bilir? Raftan bile almadan anlaştın. Resmen evet, para saçıyorum dostum. Evet, para saçıyorum. Ucuz
18: evet,
16: almışım.
18: Ucuza sattım, farkındayım.
16: Daha yeni başladık ve bugünün fırsatı bu oldu.
0: Bu kadar mı?
19: Hayır.
0: Başka yer gösterebilir misiniz?
19: Evet. Koridorun sonu.
0: O koridordan geçecek
19: evet,
0: yer var mı?
19: Ucu ucuna.
0: Tamam, sen önden
19: ucu
0: git.
19: Ucu ucuna.
16: Aslında çok da ileri gitmeden önce.
0: Daha odadan bile çıkmadık.
16: Biliyorum evet. Hoşuma gitti bu. Bu harika. Bunu satmak ister misin?
19: Daha yeni aldım.
16: Öyle mi?
19: Hayır hayır. Belki yani mi? Evet. Ne teklif edeceksin?
16: Bilmiyorum.
19: $40 mı?
16: Tamamdır.
0: Bak dinle. Ama konuşmamız gerek.
19: Ne oldu?
0: Ben sana ne yaptım?
19: Ama hep şey oluyor.
0: Dışarı çıkıp geri mi gelsem acaba? İnanılmaz.
16: $40 la la la la.
2: ETS ile yaz, herkese iyi gelir.

0: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious. Very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
1: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
0: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Maç heyecanı tadında açık arttırma heyecanı Otobit'te. Otobit

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikballe.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
4: Sütaş ayran, sütaş ayran.
5: Döneri gördüğün an
6: bir sütaş ayran.
5: Gel.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Fotoğrafımızı çeksene ya.
2: Şimdi kalkama.
3: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
4: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Monaco Jay. Sadece Atasay mağazalarında.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz mı?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Adam'la birlikte Melbourne'un hemen dışında Brian ve Sandy'nin evine bakıyoruz. Onlar ikinci el dükkanlardan aldıkları eşyayı biriktiren çılgın koleksiyoncular.
14: Burası hazine dolu. Nereye baksak alınacak bir şeyler var.
15: Anlaştık.
16: $50.
13: Şansımı deneyeceğim. Çalışıp çalışmadığını
15: bilmiyorum. Deli misin? $50 mı?
14: Saatlerdir buradayız. Hala ön odadan öteye geçemedik. Koridorun sonuna kadar gidiyor bu.
15: Evet.
13: Meğer gördüğümüz buzdağının sadece tepesiymiş. Arka tarafta daha fazlası var.
15: Burası yatak odamız. Burada hiçbir şey satılık değil. Ama şapkalarıma bakabilirsiniz.
13: Şapka takıntın var mı?
15: Evet, şapka takıntım var.
14: İçeride bir iki şapka var.
15: Evet, bakın.
14: Benden daha çok şapkam var.
13: Aman tanrım, vay canına şuna bak.
15: Aa, tabii girebilirsin, sorun değil.
14: Sen diye şapka çıkarıyorum. Kesinlikle özgün biri.
15: Onlar benim kullandıklarım.
13: Şu yatağı satmayı düşünür müsün peki?
15: Hayır.
13: Sana epey yer kazandırırdı. Bolca yerin olurdu.
15: Evet, diğer ucundaki yatakta uyuyabilirdin.
13: Burası yatak odanız mı?
15: Evet, burası yatak odamız.
13: Burada gerçekten uyuduklarına inanamıyorum. Daha çok bir şapka tasarımcısı müzesi gibi. Evet, şu hoşuma gitti.
15: Evet, sen de olanı beğendin.
13: Kengel olanı beğendim ben.
15: Öyle mi?
13: Evet, üzerinde elle dikilmiş
15: evet,
13: küçük biliyorum. Bir
15: kandır var. Ona çok harika. Yakışıyor ama takmıyor bir türlü.
13: Zavallı Brian sık sık gözden düşüyor. Ama ben bu Kangol için yarışa gireceğim.
15: Aa, bakmaz bile.
13: Beğendim.
15: Biraz toz
13: evet,
15: var.
13: Evet, işte bu hoşuma gitti. Aa, harika
15: bunu
13: bir parça.
15: Bunu sever misin?
13: Aa, nasıl iyi mi?
15: Ters takmış.
13: Ne kadar istersin buna?
15: $20. Ona bırakırım hadi.
13: Ona bırak.
15: Verdim
13: tamam,
15: gitti.
13: $10 veriyorum. El sıkışmamız tamam. Lazım.
15: Hayır. Aa, evet kesinlikle. Hadi bakalım. Hadi bakalım.
13: Güzel bir
15: evet.
13: Şapkaya bayılırım. Bence Brian ve Sandy evlerinde ne kadar...

0: değerli şey sakladıklarının farkında değil.
1: Bu inşaat oyunu seti dolu bir kutu.
0: Ah, vay canına.
1: Yaklaşık 20 kilo ya da daha ağırdır.
0: Evet, satmayı düşünür müsün?
1: Bu partiye 700 dolar isterim. O kadar vermezsiniz sanırım.
0: Evet, evet. Parçalar çok iyi, evet. Hatta küçük motorlar bile var. Meccano çocukluğumuza güzel bir dönüş. Lego ya da Meccano ile büyüyen herkes dediğim şeyi anlıyordur. Bu hepimiz için bir parça tarih.
2: Meccano 1901'de çocuklara mühendislik ve inşaat öğretmek için geliştirilmiş bir sistemdir.
0: Bunu dükkandan mı aldın? Kaça peki? 400 mü? 700 biraz fazla. Bu kadar güzel bir vintage set için bile. Bu açık attırmada kaça gider Adam?
3: En fazla 600 dolar eder.
0: Evet.
1: Sanırım anlaşamayacağız.
0: Sorun değil. Brian'la uğraşmak keyifliydi ama Meccano da geri adım atmıyor. Dışarıya bakmam gerekecek. Aman tanrım. Vay canına. Şuna bak. Oraya nasıl gireceğiz?
1: Bu biraz sorun ama.
3: Dal gitsin.
0: Evet.
3: Burada her yerde eşya var
4: evet.
3: Şimdi.
4: Evet.
3: Daha kutularını bile açmamışsın. Burada epey ıvır zıvır buluyorum. Şu ayakkabı ölçer için Sandy'den pazarlık alabilecek miyim bakalım? Sandy.
4: Efendim?
3: Bu senin şansın.
4: Ah evet. Hoşuna gideceğini düşünmüştüm.
3: Bana ucuz bir şey satabilirsin.
4: Evet. Ucuz.
3: Evet.
4: 20 dolar.
3: Ucuz.
4: Ucuz.
3: Sonunda.
4: Evet, artık yüzün güldü
3: evet.
4: Mü?
3: Teşekkür ederim.
4: Güzel.
3: Sanırım Sandy bana yavaş yavaş ısınmaya başladı. Avustralya tarihini sevme nedenim zorluklardan doğan icatlar. Bak biri dahice bir şekilde içecek şişesi için bir kılıf yapmış.
4: İçecek şişesi kılıfı.
3: Bu kemer bana olmaz.
4: Daha belki bacağına takarsın yani böyle biraz... eğilip alırsın ha.
3: Ha, evet baksana.
4: İşte böyle.
3: Bu jartiyer gibi. Vay canına. Jartiyer. Hayatta şuna kalmak iti yazıyor.
4: Ona veririm.
3: Hayatta kalırım. İçecek kılıfım var.
0: İşte tam bahsettiğim şey. Onu satmayı düşünür müsün?
1: O Sandy'ye ait.
0: Ne kadar?
1: Sandy.
4: 20 dolar.
0: Tamam 20'yi alacağım. Çünkü altına bakarsan
4: evet,
0: işte
4: evet.
0: Orada kazılmış.
4: Yapımcının damgası var orada.
0: Evet.
4: Evet. Evet.
0: Evet Tonet.
4: Evet.
0: Tonet.
4: Evet.
0: Bir sürü bükme ahşap mobilya yapardı. Ve şurada
4: aa,
0: başka
4: evet,
0: bir damga var.
4: Hiç görmemiştim. Ne güzel.
0: Polonya'da yapılmış yazıyor.
3: Lucas mobilya konusunda heyecanlanıyor. Benim tekrar içeri dönme vaktim geldi. Harika bir vintage milkshake makinesi buldum. Beni çocukluğumdaki milk bar dediğimiz yerlere götürdü. Hadi, sen de bana bugün pek
1: onlar
3: iyi davranmadı.
1: Onlar gerçek makine ve gerçek hazneler.
3: Öyle.
1: 200 dolar isterim.
3: Pazarlık etmeme gerek kalmadı. Fiyat zaten fazlasıyla iyiydi. 200 dolara hepsi mi? Yanında şu dondurma bardakları da vardı.
1: Birkaç uzun bardak ve klasik 1950
3: evet, evet.
1: Maltlı süt bardakları
4: var.
3: Tamam, 200 anlaştık. Tamam.
1: Biliyordum.
3: Teşekkür
1: ondan
3: ederim.
1: Bile parasını
3: Brian bana karşı naziksin.
4: Bunu söyleyeceğini biliyordum.
3: Sertsin. Sana karşı
4: bunu bekliyordum
3: nazik
4: ben.
3: Şaka bir yana o milkshake makinesi müthiş bir alışveriş. Şimdi şu radyoya gelecek olursak. Bahsettiğin parça harika bir lambalı radyo.
1: Sanırım buna ızgarasındaki desen yüzünden yumurta kutusu
3: evet,
1: radyo diyorlar.
3: Daha önce hiç görmemiştim. Çalışıyor mu?
4: Evet. Evet. Takmak ister
1: bildiğin
4: misin?
1: 1940'lardan kalma süper heterodin alıcı.
3: Manası nedir?
4: Evet alıcı.
1: Kablosuz.
3: Evet.
1: Bakalit radyo. Eskiden bakalit kablosuz
4: evet,
1: derdik.
4: Evet.
1: Nedenini bilmiyorum.
4: Derdik.
3: Ne kadar
4: önceden
3: istiyorsun?
4: Bu radyoları kullanırdık biz.
3: Dur dur. Önce sana sorayım. Sonra Brian ne yapacağını merak ediyorum.
4: Ben 250 dolar derim.
3: Ne kadar sat. Ben sana ne yaptım?
4: Hiçbir şey.
3: Gülümseyerek geliyorsun.
4: Yok yok. Bir an sevdiğim renk olan kırmızı işte. Giymişsin. Yani kötü. Muhtemelen o sana daha iyi fiyat
1: bence
4: verir.
1: Bence 200 dolar.
3: Muhtemelen.
1: 200.
4: Evet, evet tabii.
3: İşte böyle.
4: Tamam.
3: Tamam. Sen en iyisi Lucas'ı bulup tüm fırsatları olarak.
1: İsterseniz el sıkışabilirsiniz sen diye.
4: Hayır sen
3: 200
4: sıkış.
3: 200 dolar. 200 dolar aldım.
4: Evet,
3: teşekkür ederim.
4: Buyur.
3: Bence bu biraz nadir bir parça.
4: İyi bir parça.
0: Böyle bir evde bazı şeyleri gözden kaçırmak kolaydır. Bu yüzden çıkmadan önce bir kez daha etrafa bakmak istedim. Şuraya bakmam mümkün mü? Ve o zaman ilk seferde fark etmediğim bir şey gördüm. Terry. Terry Stringer'ı tanıyor musun? Terry Stringer. Küçük bir bronz heykeldi. Neredeyse bir kağıt ağırlığında olabilirdi. ama çok güzel bir parçaydı. Üstelik üzerinde sanatçının imzası vardı ki bu her zaman iyi işaret. Küçük bronzu satar mısın?
4: Ne teklif edeceksin?
0: Bilmiyorum. Sanatçı olarak adını hiç duymadım. Sen ne istersin? Bak burada bal mumu izleri var. Birkaç parmak izi de var.
4: İtalyan olabilir mi acaba?
0: Hayır.
4: Ha,
0: Terry
4: hayır
0: gibi
4: mı?
0: Bir isimli olmaz.
4: Üzerinde bu mu yazıyor? Aa bakayım.
0: Evet Terry. Bak şurada. Sadece formül.
4: Gerçekten
0: yani.
4: De Terry.
0: 30 ya da 40 dolara verir misin? Ne istersin peki?
4: Onun için 100 dolar istiyorum.
0: 100 dolar mı?
4: Evet.
0: Biraz yüksek geldi. Değerini bilmiyorum. Yani tamamen içgüdülerime kalıyor. 75 olur mu peki? 75?
4: Hayır üzgünüm. Hayır o konuda kararlıyım çünkü bu böyle her gün elden çıkarılacak
0: tamam,
4: bir şey değil.
0: Tamam seninle pazarlık yapmayacağım. Bu benim kendime küçük bir iddiam olacak bugün. Ya bundan para kazanacağım ya da ciddi zarar edeceğim.
4: Bence zarar etmezsin.
0: Umarım. Tamam 100 dolar.
4: Tamam.
0: Harika teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür
0: Sen
4: ederim.
0: Sen de 100 dolardan aşağı inmedi. Bu işlerden iyi anlıyor. O yüzden denemeye değer diye düşündüm. Bugün harika bir gündü. Muhteşemdi. Kesinlikle istifçi değillerdi. Sadece fazla eşyası olan koleksiyonculardı. Brian ve Sandy gerçekten harika insanlar. Çok iyiler. İşte bu işin en eğlenceli yanı bu.
3: Art Deco lambayı 130 dolara aldım. Onu 250 dolara satmayı planlıyorum.
0: Büyük ahşap şömine saatini 50 dolara aldım. Onu 200 dolara satabilirim.
3: Vintage milkshake setini 200 dolara kaptım. 350 dolar isteyeceğim.
0: O küçük bronz figür bugünkü gizemli alışım oldu. Sandy fiyat konusunda esnek davranmadı. Bu yüzden bu sanatçının eserlerine talep var mı öğrenmem gerek. Kamyoneti kilitlemeden önce o Meccano seti için Brian'ı bir kez daha yoklayacağım. Onu senden koparmamın bir yolu var mı?
1: Sandy ile konuştum. Eğer 500 dolara bizden alırsan... Bana ileride biraz iş yükünden kurtarır diye düşündük.
0: Bunu yapabilirim.
1: Para kazanırsın.
0: Kesinlikle.
1: Tamam harika.
0: Çok teşekkür ederim. Hemen içeri girip alacağım.
4: Evet olur.
1: Güle güle.
3: İstiyorsan.
1: El arabasına ihtiyacın olabilir.
4: Olabilir. İşte oldu.
1: Hafif değil mi?
4: Artık çok mutlu. Ağır. Evet. Çok ağır evet.
0: Harika.
4: Çok güzel.
0: Eksiksiz bir Meccano seti için 500 dolar fena değil. Adam'ın 600 dolarlık müzayede tahmininde haklı olduğunu düşünüyorum.
4: Görüşürüz.
1: İyi yolculuklar. Radara dikkat edin.
4: Kraliçe
1: selamı. Yazmayı da unutmayın.
4: Hep söylediğin şey bu.
3: Ne kadar iyi bir çiftti değil mi?
0: Harikaydılar.
3: Harika işler.
0: Evet. Harika gözleri var.
3: Evet. Benim için en ilginç şey şu küçük bronz
0: evet,
3: parça.
0: Haklısın. Çok iyi bir keşifti.
3: Çok iyi yapılmış görünüyordu. O yüzden Cecily'yi arayıp belki bir değer bitsin diye düşündüm. Ne dersin?
0: İyi fikir.
3: İlginç bir parça.
0: Evet. Terry Stringer. Bulunması çok da zor olmasa gerek.
3: Evet. Masasında değil.
5: Merhaba baylar.
3: Merhaba.
0: Merhaba.
3: Neredesin? Neredesin?
6: Tahmin edersiniz. Sizin aldığınız harika şeyleri karıştırıyorum.
5: Biri tozunu alıp ayıklamalı öyle değil mi?
0: Favorilerini kesinlikle seçiyorsun.
6: Aynı. Sizden topluyorum.
3: Evet. Sana bir sorumuz var. Bize bir iyilik yapar mısın evet acaba?
0: Bir heykel bulduk. Üzerinde bir isim var. İsmi Terry Stringer.
6: Terry Stringer.
0: Evet, Terry Stringer.
6: Ne tür bir heykel?
0: Küçük bir bronz heykel. Sanırım bal mumu dökün tamam bir bronz. Kim olduğunu ve en önemlisi değerini öğrenmen için biraz araştırma yapmanı istiyorum.
3: Şimdi tamam sana bir fotoğrafını göndereceğim. Tamam. Oradan devam edersin.
6: Harika olur çocuklar, teşekkür ederim.
0: Hemen depodan çık. Toplama yapmayı bırak.
5: Tamam.
6: Depodan çıkıp araştırmaya geri dönün demek istiyorsun.
0: Evet onu diyorum.
5: Tamam.
0: Kendine iyi bak.
5: Görüşürüz.
3: Görüşürüz.
5: Görüşürüz.
3: Bakalım ne bulacak. Bir evet şey bulur.
0: Ne çıkaracak acaba?
3: Hiç düşünme bile.
0: Tüm iyi şeyleri alıyor.
3: Beni deli ediyorsun.
0: Peki dostum bugün gündemde ne var?
3: Bugün Amerikalı eşyaları toplayan Rod ve Pam'i görmeye gideceğiz.
0: Burada mı?
3: Burada.
0: Güzel.
3: Epey sayıda müzik kutusu var.
0: Müzik kutusu mu?
3: Duyduğuma göre hepsi satılıkmış.
0: Öyle mi?
3: Müzik kutuları, 1950'ler Amerikası. O dönem tamamen rock'n'roll, hızlı arabalar ve güzel vakit geçirmekten ibaretti. Eğlenceli bir av olacak. İşte burası diyor gibi.
0: Burası mı?
3: Evet. Hadi inip bir bakalım.
7: Rod. Nasılsın?
0: Lucas.
7: Lucas nasıl gidiyor?
3: Adam, memnun oldum.
7: Merhaba Adam.
4: Ben Pam.
0: Pam. Ben Lucas.
4: Lucas.
3: Merhaba, memnun oldum.
4: Ben de.
0: Bu kim?
4: Tanışmaya gelen biri daha.
3: Evet.
4: Baycuk.
3: Bize güzel bir Amerikan nostalji koleksiyonunuz olduğunu söylediler. Görmeye geldik.
7: Sanırım size yardımcı Harika. Olabiliriz.
0: Gerçekten mi?
7: Evet.
3: Bize biraz gösterdiler.
7: Gelin içeri.
3: Arkaya doğru yürüdük. Eski tarz Amerikan ahırına benzeyen bir yapı vardı. Kepenk açıldı. Adeta kendimizi 1950'lerin lokantasında bulduk.
7: İşte burası.
0: Muhteşem. İçeri girdiğimiz anda ışıl ışıl parlayan müzik kutuları bizi karşılıyordu. Muazzam bir koleksiyondu. Küçük bir alanda inanılmaz bir koleksiyon vardı.
3: Ne zamandır topluyorsunuz?
7: 25-30 yıl olmuştur.
3: Vay canına.
7: Evet.
3: Hep Amerika temalı mıydı?
7: Temelde evet.
3: Öyle mi?
7: Çünkü biz Thunderbird'lere meraklıyız. Otomobil kulübündeyiz. Yaklaşık 30 yıldır da böyle.
3: Anladım.
2: Klasik Thunderbird model araba 1955'te piyasaya çıktı. Beach Boys'un Fun Fun Fun şarkısında ölümsüzleştirildi.
7: Thunderbird'ler, müzik kutuları ve araba kültürü birbirini tamamlıyor. Koleksiyon da böyle oluştu.
4: Hep derdi ki bir görevdeyim. Cesur ve Güzel dizisine yetişirim. Hiç kaçırmadı.
0: Bu ne?
7: 56 model Thunderbird'üm vardı. Sonra onu kanepeye dönüştürdüm.
0: Bunu sen mi yaptın?
7: Evet, aslında özel yapım bir arka kısım bu.
0: Evet. Tamam, deneyeceğim. Hakikaten çok rahat.
7: Evet.
0: Kötü değil.
3: Yapma.
7: Evet.
3: Aklından bile geçirme.
0: Atölyenin teması 50'ler. Happy Days'teki Arnold'un süt barı havası. Yanlarda oturma bölmeleri gibi şeyler var. Gerçekten harika bir koleksiyonla baş başayız.
4: Merhaba çocuklar. İster misiniz? Aç görünüyorsunuz.
0: Bak.
3: Evet, burgerin yanında da...
4: Yarım şiş ama.
0: Yarım kola.
3: Sahte burger ve sahte kola ile küçük bir lokantada oturmak sevimliydi. Kendimi 50'lerde hissediyordum.
0: Pam, sen de koleksiyon yapıyor musun?
7: Pam sayesinde başladım.
0: Oo,
3: i̇şte bu.
4: Evet.
7: Pam başlattı.
0: 46 yıldır birliktesiniz.
4: Bir tane müzik kutusu.
7: Yerel gazetede ilan vardı.
0: Evet.
7: Müzik kutusu satılı $40.
0: Vay canına.
7: 25-30 yıl önceydi. Hiç pazarlık yapmadım. Düşünsenize.
0: $40 demek.
7: Evet.
0: Burada $40'a bir şey var mı peki?
7: Belki vardır, bilemem.
3: Bu koleksiyon harika ama ucuz bir şey bulmamız zor. Asıl mesele Rod'un satmak isteyip istememesi tabii.
7: Evet, şurada görmüş olduğunuz 1946 model bir müzik kutusu. Bunlar 78'lik plak çalarlar.
0: Şuna bak. Vay canına. Çalıştığını görmek, sesini duymak. Harika makinelerdi.
7: Bu kendi restore ettiğim 1953 model müzik kutusu. 45'lik modelleri çalar. 1947 Trash Can. Bu da 1955 Seabird.
3: Evet.
7: Peru'dan geldi. Araba tasarımına çok benziyor. Kanatları var.
3: Evet.
7: Ön camı kıvrımlı. O Kanada'dan geldi.
0: Kanada'dan?
7: Evet.
3: Yani dünyayı dolaşmadan dünyayı dolaşmışsın.
7: Evet. Evet öyle.
0: Sonra eve götürmek isteyeceğim bir tane gördüm. Güzel kubbe camı, hareketli plak kolu, tam bir retro sanat eseri. Bayıldım. Continental.
7: Evet öyle. Bu, evet.
3: Robot, astronot ve günümüz yaşamı karması bir şey ve ben bunu çok
7: 1961
3: sevdim.
7: 1961 model Continental.
0: Çok güzel bir şey.
7: Bunlara radar ekranı derler. Evet.
0: Harikaydı, hoşuma gitti. Gerçekten göz kamaştırıcıydı. Satmayı düşünür müsün?
7: Ha, düşünürüm.
0: Öyle
7: ama
0: mi?
7: Onun için iyi bir para isterim.
0: İyi para derken ne kadar mesela?
7: 6000.
0: Anladım.
7: Evet.
0: Gerçekten iyi para. $6000. Bu makineler ucuz değil. Böyle bir şey için ne isterdin?
7: $3000 isterdim.
0: Peki böyle bir şeyin değeri ne olur?
7: Muhtemelen $2000 civarı.
0: Sadece hoparlörü için?
7: Evet, evet. Bu şu anki durumuyla muhtemelen 8000 ya da $10000 eder.
0: 8-10 bin dolar.
7: Evet.
0: Rod müzik kutularının kralı. Fiyatlar konusunda muhtemelen haklı. Ama bu rakamlar bizim kâr edemeyeceğimiz kadar yüksek. O yüzden biraz daha aşağısını hedeflemeliyiz. Route 66 tabelasını satar mısın?
7: Evet.
0: Peki böyle bir şey için ne istersin?
7: $100.
0: Pazarlık bile yapmayacağım.
7: Tamam. Anlaştık mı?
3: Anlaşma.
7: O zaman anlaştık.
0: Evet. Hoşuma gitti. Bu Amerikan tarihinin evet. klasik bir parçası. Evet, Route 66. Evet. Kaç tane şarkı onun hakkında yazıldı. Kaç kez filmlerde gördük. Işıklandırması var. Gayet iyi durumda. İlk satışı gerçekleştirmek önemliydi. Böylece Road'a fiyat uygunsa gerçekten alıcı olduğumuzu gösterebildik. Bunlar çalışıyor mu?
7: Aa, evet, bağlı değiller ama evet. hepsi çalışıyor.
3: Evet, masa seçicisi vardı. Kalkıp parayı müzik kutusuna atmana gerek yoktu. Masadan yapabiliyordun.
7: Evet.
3: Satılık mı bu?
7: Buradakilerden sadece...
3: Evet.
0: Evet.
7: Seaburg olan satılık.
0: Çok havalı.
3: Evet. Şu ortadaki mi? Görünüşü parlak krom kaplaması, kubbe tepesi. Satmak için harika bir parça olurdu.
7: Artık bulması çok çok zor.
3: Bulması zor, evet.
7: Evet.
3: Çok nadir. Yıllardır açık artırma işindeyim. Hiçbir açık artırma da görmedim. Bunu söylemek zor ama yeniden işlevlendirilip bir telefon rehberi ya da kartvizit kutusu olarak kullanılabilir. Yani bugün hala işlevsel olabilir. Böyle bir şeyin değeri ne olur?
7: Bu mu? 450 dolar.
3: Çok da uçuk değil.
7: Hayır hayır.
3: Pazarlık payı var mı?
7: Aa, bunda yok, hayır.
3: 400 dolar bile olmaz mı?
7: Hayır, üzgünüm ben...
3: Sorun değil.
7: Bu benim için çok...
3: Bunu ciddi ciddi tamam. düşüneceğim.
7: Sorun yok.
3: Çünkü gerçekten hoşuma gitti.
7: Harika, tamam.
3: Road bu vitrindeki her şeye deli gibi aşık. Fazla stoklarını nerede sakladığını görmek için buradan çıkmamız gerek.
7: Tamam.
3: Bu ne?
7: Bu da bir Wurlitzer ama muhtemelen 70'lerin ortaları.
3: Ya, yani o kadar eski değil.
7: Evet, evet.
3: Bunun değeri ne?
7: Muhtemelen 275 dolar civarı.
3: 275 dolar.
7: O fiyata tam bir kelepir.
3: Ben evet. 200 dolar civarında düşünüyordum.
7: 200 dolar isterdim ama yapamam. Onu ithal etmem neredeyse o kadar evet. tuttu.
3: 250 dolar?
7: Üzgünüm, yapamam dostum.
3: Müzik kutusu almak istedik ama çok pahalıydı. Şimdi gönlümü bu küçük duvar kutusuna kaptırdım. Rodu fiyat konusunda biraz esnetmeliyim.
7: Merak ediyorsan...
3: Evet.
7: İşte bunun orijinal braketi.
3: Birlikte 275'e verir misin?
7: Hayır.
3: Ama birlikte geliyor.
7: Evet, evet ama onu ayrı aldım. Sorun
3: sert
7: bu.
3: Sert adamsın.
7: Yok yok olmaz.
0: Belki de diğer depoya bakmamız ve kendi evet. setimizi oluşturmamız
7: tamam.
0: gerek.
7: Tamam.
3: Ama bu depoyu kilitleme. Belki geri gelip alırım.
0: Bir sürü güzel şey var ama satın almak zor işte. Umarım diğer depo bize bir şeyler kazandırır.
7: Tamam işte parçalar şunlar.
0: Şu küçük rulolar güzelmiş.
7: Bunlar burç falı.
3: Evet.
7: Parayı atıyorsun.
3: Evet.
7: Burcunu çeviriyorsun. Kar çıkıyor ve falın yazıyor.
3: İşte benim sevdiğim o para tuzağı oyunlardan biri. Üstelik içine kendi fal kartlarımı koyup insanların geleceğini tahmin edebilirim. Bunların fiyatı nedir?
7: İkisi birlikte 200 dolar. Yepyeni.
3: Tamam. Bu fiyatta net misin peki?
7: Hadi paket yapalım.
3: Tamam, duvar kutusu 275'ti.
7: 275 dolar civarı.
3: Evet,
7: evet braket 100
3: yani
7: dolar.
3: 375.
7: Evet.
3: Hepsi için 450 dolar veririm. Evet, 450.
0: Fuf. Ha, tebrik
7: tamam.
3: Harika.
7: Evet, tamam.
3: Biraz uğraştık ama sonunda Rod ikna oldu. 70'ler oyun makinelerine bayılıyorum. Duvar kutusuyla birlikte iyi bir alışveriş yaptım.
0: Şuna bak.
7: İki şarkı söylüyor. Hank Williams Jr.
0: Family Tradition ve Born to Boogie.
7: Evet.
3: Gözlerim yerinden fırlayacaktı. Lucas şarkı söyleyip dans eden bir Lucas bebek bulmuştu.
7: Kıpırdıyor ve ağzı şarkıya göre hareket ediyor.
0: Ne dersin? Sana göre mi dostum?
3: Asla.
0: Evet, komik olur diye düşündüm.
3: Hayır, bunu burada bırakmam imkansızdı. Tek yapmam gereken Lucas'ın dalgın bir anını yakalamak. Düşürme.
0: Route 66 tabelasını 100 dolara aldım. 200 dolara satabilirim.
3: 70'ler burç oyunu ve duvar kutusunu 450 dolara aldım. Lucas buna bayılacak ama onları yeniden işlevlendirirsem 700 dolara satabilirim. Yani Lucas'a benzeyen bu şeyleri almak hoşuma gidiyor. Aramızda kalsın. Hank Williams'a ne dersin?
7: 120 dolar.
3: Lucas için o kadar veremem. 100 dolar.
7: 100 dolar.
3: Sağ ol. Bu aramızda ama. Tamam mı?
7: Tamam, teşekkür ederim.
0: Dostum, çok teşekkürler.
7: Ne demek?
3: Eğer başka müzik kutularına rastlarsak...
7: Bana ulaşın.
3: Ararız. Evet. İster değer biçmek için, ister ne olduklarını öğrenmek
7: elbette,
3: için.
7: Elbette, kesinlikle.
3: Belki de satın almak için.
0: Memnun oluruz.
3: Tamam.
7: Güle güle.
0: Çok teşekkürler.
4: İyi yolculuklar. Güle güle. Görüşürüz.
7: Güle güle.
4: Güle güle.
0: Harika bir alışverişti. Banyoda evin içinde bir lokanta olacağını kim düşünebilirdi?
3: Evet, günün son seçimi muhtemelen günün en favori seçimiydi benim için yani. Tam olarak Lucas gibi görünüyor ve Lucas gibi dans ediyor. Muhtemelen Lucas'tan biraz daha iyi.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında bütün piliçten muza ve domatese çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
2: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
3: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
4: Obseso.
5: Yeah. Obseso. Let's go. Yeah. Silver moon.
6: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
14: Hesap basit, hesap basit.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı.
19: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
20: Melbourne'deki Brian ve Sandy'nin evinde dolabın arkasında küçük bir bronz heykel buldum. Tristinger'i tanıyor musun? Bu güzel bir parça. Sandy de aynı fikirdeydi. Satmaya hazırdı ama ucuza vermeye hiç niyeti yoktu. 30-40 dolara satar mısın bunu?
21: Onun için 100 dolar istiyorum.
20: 100 dolar mı?
21: Evet.
20: Pazarlık bile yapmayacağım. Bugün kendimle küçük bir bahis yapacağım. Ya bundan para kazanacağım ya da gerçekten para kaybedeceğim.
21: Bence kaybetmezsin.
20: Terry Stringer adını hiç duymamıştım. Bu yüzden Cecily'den araştırma yapmasını istedim. Onun eserlerini temsil eden galeriyi bulduk. Şimdi gidip parçayı değerlendirmeye götürüyoruz. Carl.
22: Merhaba.
20: Merhaba Lucas Callaghan. Cecily seni aramış değil mi?
22: Doğru.
20: Harika.
22: Merhaba Adam. Merhaba. Güzel bir galeriniz var.
20: Evet.
22: Güzel değil mi? Burada olduğumuz için çok şanslıyız.
20: Uzun zamandır burada mısınız?
22: Evet, yaklaşık 30 yıldır buradayız.
20: Tamam. Dostum, işte bulduklarımız
22: güzel.
20: Bunlar. Heykel tıraş ve eser hakkında biraz bilgi verir misin?
22: Terry Stringer, evet. Biraz önceki dönemlerden. Daha önce bunu görmemiştim.
20: Gerçekten?
22: Evet, ama bu Terry Stringer. Çünkü imzası evet. Üzerinde var. Yaklaşık 15 yıldır Terry ile çalışıyoruz. Bizim için önemli bir heykeltıraş. Birçok heykeltıraş gösteriyoruz ama en önemli isimlerimizden biri. Son çalışmalarını oldukça iyi tanıyoruz. Evet, bu 80'lerden. Heykel için Yeni Zelanda'da büyük bir ödül aldı.
20: Evet.
22: Avustralya'nın onur nişanı benzeri ödülleri de var.
20: Evet.
22: Evet.
20: Tüm bu bilgiler gelince beynim giderek daha iyi olduğunu düşünüyor. Evet. Peki fiyatını konuşalım. Kaça gider sence? Ne diyorsun?
22: Zor. Çünkü biz daha çok son dönem eserleri satmaya
20: evet.
22: alışığız. Ama geniş bir takipçisi var. Bence 20 yıl önce yaptığı bir eseri görmek birçok kişinin ilgisini çeker.
20: Hı hı.
22: Sanırım 1200 ila 1500 dolar arası.
0: İşte bu çok iyi.
22: İyi mi?
0: Çok
20: İnanılmaz. İyi. Aldığımız fiyattan çok daha fazla. Evet. Beklediğimden çok daha fazla.
0: Ama ne kadar ödediğimizi söylesek
20: 100
0: mi?
20: Dolar ödedik.
22: Vay canına, peki.
20: İyi bir
22: mükemmel
20: fiyat mı?
22: Bir fiyat.
0: Güzel.
22: Evet, mükemmel.
0: 1200-1500 dolar arasında.
20: Bir dolabın arkasından fena değil.
0: Aslında bunu ikinci el bir dükkanından almış birinden satın aldık. Yani ikinci elden evine, oradan da Lucas'a geçti.
22: Avustralya'da mı?
0: Evet, Melbourne'ün tamam, hemen dışında. Şimdi
22: evet.
0: Bunu Cecily'ye götürelim ve iyi haberi verelim.
20: Evet, çok sevinecek.
0: Evet, bizi ağladığın için sağ ol.
22: Ben teşekkür ederim.
20: Çok teşekkürler, çok görüşürüz. Mutluyuz.
0: Teşekkür ederim. Bana ver. Evet. İşte toplamak böyle bir şey. Her gün kutuların, depoların arasında dolaşıyorsun. Ara sıra mücevher yakalıyorsun. Lucas buna 100 dolar verdi. İyi bir alıcı bulursa bunu 1500 dolara çevirdi diyebiliriz. Bu da sabah kalkıp tekrar gitmemi sağlıyor.
20: Kesinlikle. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Ama bugün harika bir kazançtı.

0: Klasik otomobil restorasyonun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Restoran sırlarında bu akşam. Los Angeles, Kaliforniya'daki Roland Lobster gıda karavanının sahibi Peter Crest yeni şoförlerine çok kızgın.
6: Bir, diğer araçtan daha geç dönüyorlar. İki, ürünlerin çoğu geri geliyor. Üç, diğer karavanın iki katı yol yapıyorlar.
5: Şoförler karavanla gezintiye çıkıyor olabilirler mi?
7: Brian giderek hızı arttırıyor.
6: Bu bir şaka olmaz.
5: Yoksa çok daha kötü bir sorunla mı karşı karşıyayız?
6: Olamaz. Karavana bana ne yapıyorlar böyle?
5: Restoran sırlarının tarihinde ilk kez mobil operasyon üssü kuruluyor.
7: İzlerini kaybetme sakın.
5: Amaç Peter'a gerçekte neler yaşandığını göstermek.
6: Buna bir son vermem gerek.
5: Restoran sahibi olmak zor iştir. Yemekleriniz, ortamınız, müşterileriniz iyi olabilir ama elemanlarınız kötüyse...
8: Pislik yapma, tamam mı?
5: Her şey mahvolabilir. İşte bu noktada gizli müşteriler devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restorana problemin bulunması konusunda yardımcı oldu. Müşteri kılığına giren ekibimiz içeriye sızıyor.
9: Adım Chris, yeni malzeme.
5: Ve restoran sahiplerine onların yokluğunda restoranda neler olduğunu gösteriyor.
10: Hırsızlık yapıyorsun. Hemen oraya gitmek istiyorum.
1: Bu iş yeri benim.
10: O yemek benim hayatım.
6: Adım Peter Crest. Los Angeles, Kaliforniya'daki Roland Lobster gurme yemek karavanının sahibiyim. Karavanıma geldiğinizde New England sandviçini denemenizi tavsiye ederim. Bu geleneksel sandviçte ıstakoz eti, mayonez, limon, tuz, biber ve biraz da maydanozla kızartılıyor ve New England ekmeğiyle servis ediliyor. Boston'da ne yiyorsanız burada da aynı şey. Connecticut sandviçimiz de aynı. Çok güzel. İstakoz eti ekmeğe konuyor ve üzerine eritilmiş tereyağı dökülerek servis ediliyor. İstakozlarımız çok tazedir. Düşünün 24 saat önce denizdeydi bunlar. Los Angeles halkı ıstakoz karavanıma büyük rağbet gösteriyor. Bu karavan çok iyi iş yaptı. Ne zaman ki ikinci karavanı aldım, sorun yaşamaya başladım. İkinci karavan için iki yeni personel işe aldım. İsimleri Brian ve Kevin. Son zamanlarda şunu fark ettim. Ne zaman birlikte işe çıksalar, daha önce hiç olmayan şeyler oluyor. Karavan fazla yol yapıyor, satışlar iyi olmuyor ve ürünlerin çoğu geri dönüyor. İkinci karavan mali açıdan belimi büktü. İşimi olumsuz yönde etkiledi. Neler döndüğünü öğrenmek zorundayım, yoksa iki karavanı da kaybedeceğim.
7: Peter.
1: Hey.
7: Merhaba.
6: Merhaba Charles.
7: Nasılsın? Restoran sırlarından Charles Stiles.
6: Merhaba, ben Pete.
1: Shelby, memnun oldum.
7: Hava
1: memnun
7: ne kadar Shelby. Güzel. Harika.
6: Taptaze Maine istakozu iyi gider. Denemek ister misin? Buyur bakalım.
7: Vay canına. Tatsız konulara sonra geçeriz. Maine istakoza nefis görünüyor. Bence de limonsuz olmaz.
6: Biraz limon sık. Kesinlikle limonsuz yenmez. Fena
7: Vay
6: değil
7: canına.
6: Ha?
7: Pete, kaçta işbaşı yapıyorsun?
6: Her sabah 5.30'da Los Angeles'a gidip taze ıstakoz alırım.
7: Satışlar çok iyi gidiyor olmalı. Ürün gerçekten
6: evet,
7: harika.
6: Evet, çok iyiydi. O yüzden ikinci karavanı aldım.
7: Sorun ne peki?
6: İkinci karavanı alınca iki yeni eleman almam gerekti. Adamların adı Brian ve Kevin. Birlikte işe çıktıklarında sorun yaşıyorum.
7: Bu adamlarla ne tür sorunlar yaşıyorsun?
6: Diğer araçtan hep daha geç dönüyorlar. İki, ürünlerin çoğu geri geliyor. Satış yapamıyorlar. Üç, fazla yol yapıyorlar. Diğer karavanın iki katı yol yapıyorlar.
7: Görünen o ki Brian ve Kevin'den şüpheleniyorsun ama bence dört çalışanını birden gözlemek çok daha akıllıca olacak.
6: Umarım senin yardımında neler döndüğünü öğreneceğim.
5: Bu operasyonda restoran sırları ekibinin odaklanacağı kişiler Buck, Anthony, Brian ve Kevin. Bu dört kişi Roland Lobster yemek karavanlarının işletmesinden sorumlu.
7: Sana karşı dürüst olacağım. İlk kez bir yemek karavanında çalışacağız ve operasyon üssü mobil olacak. Öncelikle iki karavana da izleme sistemi kurmamız gerek. Karavanlara birkaç gizli kamera yerleştireceğiz. Ve ayrıca karavanların durak yerlerinde de birkaç gizli kamera ve gizli müşteri olacak. Sen ve ben birlikte özel olarak tasarlanmış mobil kontrol odasından gelişmeleri takip edeceğiz.
1: Gizli müşteri olacağım ve çalışanlarının ne tür davranışlar sergilediğini ilk elden gözlemleyeceğim.
6: Bu sorunu çözmek zorundayım. Çünkü hayatım boyunca biriktirdiğim tüm parayı ikinci karavana yatırdım. Ne olduğunu öğrenemezsem tek kaybım o karavan olmayacak. Muhtemelen bunu da kaybedeceğim.
5: Tuzak kuruldu. Her iki Roland Lobster yemek karavanına ve ayrıca Los Angeles şehrinde önceden belirlenmiş iki durağa gizli kameralar yerleştirildi. Müşteri rolünde gizli ajan Shelby ve John olacak.
7: Bu operasyonda mobil halde olacağız. Bu nedenle hiçbir şeyi kaçırmamak için ekstra önlemler aldık.
6: Vay canına.
7: Mobil kontrol odasına hoş geldin. İçeri
6: burası
7: gel.
6: Burası muazzam.
7: Senin de gördüğün gibi her iki karavanına ve ayrıca satış yaptığınız park yerlerine gizli kamera ve mikrofon sistemi kurduk. Her şeyi görebileceğiz.
6: Ve o adi herifi bulacağız.
7: Gerçekten hayretler içindeyim. Los Angeles bölgesinde gıda karavanlarının park edildiği tek
6: Los
7: yer burası.
6: Los Angeles'ta
7: mı?
6: Gıda karavanı işletiyorsan yasa gereği belirli park yerlerine park etmen gerek. Buralarda araçlar temizleniyor ve ertesi güne hazır hale geliyor.
7: Karavana gıda yükleyen bu iki adam senin iki yeni şoför Brian ve Kevin
6: olmalı.
7: Evet,
6: bunlar onlar.
7: Bunlar da Buck ve Anthony. Onlar da aynı şeyi
6: evet,
7: yapıyor.
6: Evet, bu adamlar çok iyidir.
7: Yükledikleri istakoz etinin değeri ne kadar, kaç para?
6: Şu anda her bir araca $1,000 istakoz eti yükleniyor.
7: İyi para.
6: İstakoz pahalıdır.
11: Hey Buck.
12: Merhaba dostum. Sence bugün yağmur yağar mı?
11: Yağmur yağar mı bilmiyorum. Ama satış yapacağız. Önemli olan nerede durdu?
7: Hava raporları %60 yağmur olasılığı var diyor. Mobil tuzak için doğru gün olmayabilir.
6: Ben New England'lıyım. Hava bizi etkilemez. Öyle ya da böyle işe
7: karavanların
6: çıkarız.
7: Karavanların yola çıkmadan önceki hazırlık süreci ne kadar sürüyor?
6: Malzemelerin doğranması, dilimlenmesi, ıslatılması falan 1,5 saat kadar sürebiliyor.
7: Fena değilmiş.
6: Hayır.
11: Hadi gidelim.
7: Buck ve Anthony yola çıkıyor. İkisini de izleyeceğiz. İki durakta da adamlarım olacak. Ajan müşteri Shelby, Buck ve Anthony satış durağını vardıklarında orada olacak. Ama sen yeni şoförlerden şüpheleniyorsun. Brian ve Kevin'dan. Bu nedenle satış durağına kadar onların peşinden gideceğiz.
6: Tamam.
7: Ajan müşteri John durağa vardığımızda bizi orada bekliyor olacak.
6: Bütün hazırlıklar tamamlanmış.
11: Gidiyoruz.
7: Evet arkadaşlar, herkes yerini alsın. Başlıyoruz.
13: Yolcu yolunda gerek adamım.
7: Gıda karavanı sürücülerinde özellikle aranan beceriler var mı?
6: Hayır yok. Standart ehliyet yeterli. Herkes kullanabilir.
11: Oraya vardığımızda tezgahı hemen kuralım. Tamam mı?
13: Tamam.
11: Malzemeleri hazırlamamız gerekiyor. İşimiz
13: tamam.
11: Var.
13: Olur.
7: Şoförlerin uymak zorunda olduğu kuralların var mı?
6: Mümkün olduğunca sağ şeritten gitmelerini isterim. Bir de hız limitini aşmamaları gerekiyor. Araçları yaşlı bir hanımefendi gibi sürmeleri tercihimdir doğrusu.
7: Hız limiti kuralına uyduğunu sanmıyorum. Limiti aştı. Brian'ın biraz acelesi var anlaşılan.
13: Bas gaza bebek.
7: Dur işaretini hiç umursamadı.
6: Ne yapıyor bu adam?
14: Az sonra.
15: Otantik bir şey yemek istiyorum.
11: Yemeklerimiz gayet iyidir. Siparişler artık.
6: Nasıl konuşuyor bu adam?
1: Teşekkür ederim.
14: 11 numarayı almıştınız.
1: Teşekkür ederim. Charles para üstüne eksik verdi.
6: Bu bir şaka olmalı.
14: Charles, bu adamlar otobanda resmen uçuyor.
7: İzlerini kaybetme sakın.
5: Los Angeles, Kaliforniya'daki Roland Lobster yemek karavanlarının sahibi Peter Crest, yeni karavanının neden diğeri kadar para kazanmadığını öğrenmek istiyor.
6: Bütün birikimimi ikinci karavana yatırdım. Böyle giderse sadece onu değil, bu karavanı da kaybederim.
5: Gizli kameralar sayesinde Peter, Charles'ın kurduğu mobil kontrol odasından yemek karavanlarında olup biten her şeyi izleyebilecek.
6: Ve o adi herifi yakalayacağız.
5: Mobil operasyon başladıktan hemen sonra Peter, Brian ve Kevin isimli şoförlerin trafikte yasaları çiğnediklerine ve dur işaretlerine bile uymadıklarına tanık olunuyor.
7: Dur işaretini hiç umursamadı. Durmadan geçti.
6: Lanet olsun. Charles, aracı böyle sürdüğünü hiç bilmiyordum. Muhtemelen karavanın anahtarını aldığı günden beri böyle sürüyor.
7: Brian yemek karavanıyla kazaya karışırsa sigortaya ödeyeceğin bedel tavan yapar. Daha da beteri, karavanın trafiğe çıkamaz ve ekmek kapından olursun.
13: Şu araba kenara geçiyor, baksana. Diğerleri
11: tamam,
13: de
11: gördüm.
13: Kenara geçiyor.
11: Mükemmel.
13: Bizi ne sandılar
7: güzel
13: ki?
7: Şüphe çekmemek için biraz uzağa park edeceğiz.
6: İyi düşünce.
13: Sayacı değiştirmeyi unutma.
11: Tamamdır.
7: Şimdiden birkaç müşteri gelmiş. Hazırlıklar tamamlanmadan karavanı açmaları normal mi?
6: Müşterileri memnun ettikleri sürece hiç sakıncası yok.
13: Henüz açmadık ama size yine de sandviç yapacağım.
1: Harika. Çok teşekkür ederim.
7: Müşterileri memnun etmeye çalıştıkları aşikar.
6: Buna tanık olmak güzel bir duygu. Dünyanın en güzel yemeklerini yapabilirsin ama müşteriyi memnun edemiyorsan bir daha sana gelmezler.
7: Doğru. Şimdi Brian ve Kevin'a ajan müşteri John'u göndereceğim. Zor bir müşteriye karşı nasıl bir tutum sergilediklerini göreceğiz.
6: İyi bir plana benziyor.
7: John, şimdi yemek karavanına git ve adamların biraz sinirini boz. Bakalım
14: tamam,
7: nasıl
14: Charles
7: tepki verecekler.
14: Peter, Brian ve Kevin isimli elemanlarla daha satış yapıyorsa bunun nedeni yaptıkları kötü servis olabilir. Merhaba beyler.
13: Merhaba, nasılsınız?
14: Personelin müşterilere karşı tutumunu test etmenin en iyi yolu zor müşteriyi oynamaktır. İstakozlu sandviçiniz nasıl?
13: Fevkalade efendim. İstakozlarımız her gece Maine'den geliyor.
14: Maine'den mi? Maine'in hangi kesiminden?
13: Doğu sahilinden.
6: Charles Portland'dan geldiğini çok iyi biliyor. Neden böyle saçmalıyor ki?
14: Ya ekmek? Ekmek nereden geliyor?
13: Ekmek burada yapılıyor. Ürünümüz kendisini anlatıyor. Böyle uzun sohbetlere gerek yok.
14: Ekmek New England'dan gelmiyor.
11: Bak dostum, patronumuz değişik bir adamdır. Böyle numaraları sever. Ekmekler Doğu Los Angeles'taki bir fırında yapılıyor. Neden bunlarla uğraşıyoruz anlamadım ki.
14: Sakin ben sadece ol. Otantik bir şey yemek
11: sakin
14: istedim.
11: Tamam, sakin ol. Onun adına özür dilerim.
14: Tamam, sorun
11: ne
14: değil.
11: Ne istiyorsanız vermek isterim. Umarım sandviçimizi beğenirsiniz.
14: Sen hangisini seviyorsun? New England mı, Connecticut mı?
11: Ben Connecticut'ı seviyorum çünkü sade. Yalnızca tereyağı ekliyoruz. İstakoz kuyruğu yediniz mi?
14: Evet, tabii.
11: İstakoz kuyruğunda ne iyi gider?
14: Biraz tereyağı ve...
11: Evet, kesinlikle öyle
14: tamam.
11: Dostum.
14: Tamam, Connecticut usulü istakoz alayım.
7: Brian ortalığı yatıştırmakta bayağı başarılıydı.
6: Evet, haklısın.
7: Dur işaretini takmamış olsa da müşterilere karşı
6: bunu
7: çok saygılı.
6: Bunu gördüğüme çok sevindim doğrusu.
7: Neden ajan müşteri John'u kameralarla baş başa bırakmıyoruz? Şimdi Shelby'ye dönelim. Bakalım Buck ve Anthony ne durumda?
6: Her şeyi planlamışsın.
7: Pekala John, şimdilik bu kadar. Gözünü karavandan ayırma. Bir şey olursa haber ver.
14: Tamam Charles, arabada bekleyeceğim.
7: Pekala arkadaşlar, diğer durağa gidiyoruz. Hava biraz bulutlu. Yağmur yağacak galiba.
6: Bilmiyorum Charles. Yağmur müşterilerimizi durdurmaz.
7: Shelby, sana doğru geliyoruz. Orada durumlar nasıl?
1: Şimdilik gayet iyi Charles. Bu sabah park yerinden çıktıklarından beri peşlerindeyim. Hiçbir anormallik görmedim.
16: Afiyet olsun.
1: Zamanında mekana geldiler. Karavanı açtıklarından beri sürekli müşteri oldu.
7: Shelby, şimdi karavana git ve rolünü
1: peki,
7: oyna.
1: Peki Charles.
7: Brian ve Kevin'i test ettik. Buck ve Anthony'nin neler yaptığını görmek
6: Buck,
7: ilginç olacak.
6: Buck bu işe başladığımdan beri benimle. İşini mükemmel yapmıyorsa büyük bir hayal kırıklığı yaşarım.
1: Merhaba.
14: Merhaba.
1: Birkaç sorum olacak. İstakozlar nereden? Yıllarından beri peşlerindeyim. Hiçbir anormallik görmedim.
16: Afiyet olsun.
1: Zamanında mekana geldiler. Karavanı açtıklarından beri sürekli müşteri oldu.
7: Shelby, şimdi karavana git ve rolünü
1: peki,
7: oyna.
1: Peki Charles.
7: Brian'ı ve Kevin'i test ettik. Buck ve Anthony'nin neler yaptığını görmek
6: Buck,
7: ilginç olacak.
6: Buck bu işe başladığımdan beri benimle. İşini mükemmel yapmıyorsa büyük bir hayal kırıklığı yaşarım.
1: Merhaba.
14: Merhaba.
1: Birkaç sorum olacak. İstakozlar nereden?
14: İstakozlar

0: Bu adamlara çok güveniyorsun ama ben ne kadar dürüst olduklarını görmek istiyorum.
1: Tamam.
0: Shelby'nin siparişi 20 doların üstünde olacak. Ödemeyi bir 20'lik ve bir 5'likle yaptığını sanacak. Ama aslında 2 adet 20'lik verecek. Shelby, bir ıstakozlu sandviç, bir de karides taco al ve ödemeyi kesinlikle 2 20'likle yap. Bakalım para üstü verecekler mi?
2: Bir Connecticut usulü ıstakoz ve bir de karides taco.
3: Evet, elbette. Toplam 23 dolar.
2: Harika, 25 dolar vereyim. Teşekkür
3: ederim. Sıra numaranız 11, tamam mı?
2: Tamam, harika.
0: Dürüst çalışıyorlarsa verecekleri para üstü 17 dolar olacak.
2: Çok teşekkür ederim. Evet, ne oldu Bill Charles? Para üstüne eksik verdi.
1: Bu bir şaka olmalı.
0: Önemli olan şu, sebep ilgisizlik ya da dikkatsizlik mi yoksa üçkağıtçılık mı?
1: Nedeni ne olursa olsun hoşuma gitmedi.
3: Hanımefendi, hanımefendi.
1: Dur Charles, geri çağırıyor.
3: Özür dilerim, yanlış para üstü vermişim.
2: Affedersiniz. Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
0: İçin rahatlamış olmalı, yaptığı hatayı çok geçmeden fark
1: evet,
0: etti.
1: Evet, kesinlikle içim rahatladı.
3: Buyurun, karidesli takonuz. Ve de Connecticut usulü ıstakozlu sandviçiniz, tamam mı?
2: Çok çok teşekkür ederim.
3: Afiyet
0: burada
3: olsun.
0: Burada hiçbir sorun görmüyorum. İki elemanın da çok iyi.
1: Evet, içim kesinlikle çok rahatladı.
4: Merhaba Charles, tuhaf bir şey oluyor. Brian ve Kevin iki müşteriyi geri çevirdi.
0: John'un kameralarına dönelim, neler olduğunu görmek istiyorum.
5: Tezgahı kapatacağım.
6: Acele et.
5: Aslında kapalıyız bayım.
3: Kapalı mı?
5: Şu anda kapatıyoruz.
1: Bunlar neden toplanıyor? 2 saat daha kalmaları gerekiyor.
0: Böyle erken kapatıyorlarsa az satış yapmalarına şaşmamak gerek.
1: Hadi herifler sizi.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: Biraz fazla almadınız mı?
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş...

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
4: Pazartesiden Perşembe haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında bütün piliçten muza ve domatese çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros hepimize iyi gelecek.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
7: Express içelim.
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
10: Çekiyorum.
11: Evet.
12: Harikasınız
13: ya.
12: Nasıl oldu?
13: Bakalım. Hemen.
14: Hadi bakalım.
15: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
16: Trendyol Plus günlerinde

0: Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıra Gök geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıl.

0: Restoran sırlarının gizli kameraları ve ajan müşterileri sayesinde Roland Lobster yemek karavanının sahibi Peter Crest, yeni şoförleri Brian ve Kevin'ın dur işaretlerini bile umursamadan araç sürdüklerini...
1: Lanet olsun.
0: Zor müşterilere kaba davrandıklarını...
2: Ekmek New England'dan değil mi?
3: Yemeklerimiz iyidir, ver siparişini artık.
0: Ve dükkanı erken kapatmak için...
3: Aslında kapalıyız efendim.
0: Müşterileri geri çevirdiklerini öğrendi.
3: Kemerimi bağladım, hazırım.
4: Tamam, hadi gidiyoruz.
5: John, kamera ekibiyle birlikte peşlerinden gidin.
2: Anlaşıldı.
5: John, nereye gittiklerini öğreninceye kadar bekleyeceğiz. Neredeyse otobüse çarpacaktı.
2: Charles, anladığım kadarıyla otobana çıkacak.
5: Sakın izlerini kaybetme.
2: Charles, 10 doğu yolundayım.
5: Arkadaşlar, gidiyoruz. Satış yaptığınız başka durak var mı? Oraya gidiyor olabilir mi?
1: Hayır, tüm gün aynı durakta satış yapması gerekiyordu.
2: Charles, bu adamlar resmen uçuyor.
5: Hangi yöne gidiyorlar?
2: Grand Avenue otobanına doğru dönüyorlar. Charles, Silver Lake'e doğru gidiyorlar.
5: Buradan dön, doğuya gidiyoruz.
4: Biraz erken mi ayrıldık acaba?
3: Gitmemiz gerektiğinde ayrıldık.
5: Kapsama alanından çıkıyorlar. Yine de dinleyelim, bakalım neler konuşuyorlar.
4: Uzun zamandır Peter'ın yanında çalışıyorum, uzun zaman.
1: Ne?
3: Trafik amma kötü. Böyle giderse Elijah'yı kaçıracağız.
5: Elijah kim, tanıyor musun?
1: Hayır, adını daha önce hiç duymamıştım.
5: Elijah kim ve neden onunla buluşuyorlar? Birazdan öğreneceğiz.
1: Bilmek isterim doğrusu.
2: Charles, her yerde hippiler var. Kesinlikle Silver Lake'deyiz.
5: Anlaşıldı. Hemen oraya geliyoruz. Şehrin o bölgesinde hizmet veriyor musunuz peki?
1: Hayır, orada hizmet vermiyoruz. Çünkü orada yemek satışı yapma ruhsatım yok.
2: Charles, şu anda park ediyor. Galiba tezgah açacak.
5: Tamam, John, arkasına park et. Kameraman çekime başlasın. Birazdan oradayız. Bulunmaman gereken yerde karavanının satış yaptığını rakiplerin görse emin ol anında ispiyonlarlar.
1: Bu adamlar neyin peşinde bilemiyorum.
5: Güneş batmak üzere. John'un yanına vardığımızda hava kararmış olacak.
3: Şu gelen ilacı
4: evet,
3: olmalı.
4: Hadi gel.
2: Charles, kamyonetle bir adam geldi.
5: Bu adam az önce söz ettikleri Elijah olmalı. Tanıdık geliyor
1: mu? Daha önce hiç görmedim.
6: Şunu içeri götür.
4: Elimizi çabuk tutalım. Fazla vaktimiz yok.
3: Biliyorum. Söyle, acele etsin.
5: İçeriye gıda taşıyorlar. Bana kalırsa bunları senin karavanda pişirecekler. Malzemelerin neden geri döndüğü şimdi anlaşıldı.
2: Charles, bunu kesinlikle görmelisiniz.
5: Şimdi arkana park ediyoruz. Aracın arkasından çıkardıkları şey ne?
1: Bilmiyorum, brandaya benziyor. Bu da ne böyle?
5: Soul Truck sana bir şey ifade ediyor mu?
1: Hayır. Soul Train'i bilirim ama Soul Truck daha önce duymadım.
5: Brian ve Kevin senin böyle? İstakoz karavanını bir tür zenci mutfağına dönüştürdüler. Bunu gördük işte.
1: Yanlış anlama. O tür mutfağı severim. Her zaman yerim. Mısır ekmeği, kara lahana, buz söğüş. Hepsi harikadır. Ama bunları benim karavanımda satmalarını istemem.
5: Öndeki menü tabelasını da değiştiriyorlar. Dehşet kızarmış tavuk, kayıp okra, tas tamam istakoz.
3: Pekala, gelin hadi. Soul Truck açıldı. Kızarmış tavuk var, mısır ekmeği var. Kara lahana var.
1: Buna inanamıyorum. Charles, bu adamlar
5: senin
1: delirmiş.
5: Senin karavanını, senin benzinini, senin malzemelerini, senin ruhsatını kullanarak kendi yemeklerini satıyor ve para kazanıyorlar. Üstelik burada satış yaparken yakalanırlarsa bunun bedelini sen ödeyeceksin.
7: Dehşet kızarmış tavuk. Hey, siparişimi duydun
3: evet,
7: mu?
3: Evet, kızarmış tavuk, mısır ekmeği, kayıp okra.
1: O kadar da fazla artık. Yeter canım.
5: Brian ve Kevin'a konuş. Onları mobil kontrol odasına getir. Elijah denen adamı da
1: olmuştur
5: at karavandan.
1: Charles. Bu bir ıstakoz karavanı. Böyle şeyler satamazlar. Buna izin veremem. Yeter. Benden buraya kadar.
7: Hey, hey, hey.
1: Üzgünüm beyler, servis kapandı. Özür dilerim.
7: Hey, hey, hey, hey.
1: Bu karavan benim. Defolun buradan. Ne bakıyorsun be? Çeksene arabanı hadi. Brian, Kevin.
4: Evet.
1: Buraya gelin.
4: Bağış şunu.
1: Sizinle konuşacaklarım var.
3: Durum kötü adamım. Çok kızgın.
4: Peter. Neler oluyor burada?
3: Bu da ne?
0: Los Angeles, Kaliforniya'daki Roland Lobster yemek karavanı için mobil bir operasyon üssü kuran restoran sırları ekibi, Brian ve Kevin adlı iki yeni personelin trafikte tüm kuralları çiğnediklerini...
5: Dur işaretini hiç umursamadı, gördün mü?
1: Lanet olsun.
0: Müşterilere kaba davrandıklarını...
7: Ekmek New England'dan değil mi?
3: Yemeklerimiz güzel, ver siparişini artık.
0: Ve belirlenmiş satış noktasından erken ayrılıp, başka bir noktada izinsiz bir şekilde siyahi mutfağından yemekler sattıklarını ortaya çıkardı.
4: Adam çok kızmış. Pete.
3: Pete.
4: Neler oluyor?
3: Bu da ne?
5: Neler olduğunu ben anlatayım. Adım Charles Stiles. Restoran Sırları şirketinde çalışıyorum. Patronunuz şirketinden yardım istedi. Çünkü bazı sorunlar yaşamaya başlamış. Haklıymış. Karavanını resmen çaldınız ve kendi ürünlerinizi satmak için kullandınız. Tüm bu kameraları falan görüyor musunuz?
3: Peter, amacımız sana
1: hadi
3: yardım etmekti.
1: Hadi oradan yalan söyleme. Gözüm görmesin sizi. Kendi karavanınızı, kendi ruhsatınızı ve kendi benzininizi kullanırsınız.
4: Peter bak, açıklamama izin ver. Gündüzleri ıstakoz, akşamları siyahi yemekleri. Hepsi güzel, çok
1: benim
4: lezzetli.
1: Benim ıstakozlarımdan güzel
4: gerçekten
1: olamaz.
5: Ajan müşteri John'u tanıdınız mı? Benim adamım. Sizden sandviç aldıktan sonra sizi izledi. Sırf buraya gelebilmek için karavana gelen her müşteriyi geri çevirmişsiniz.
4: Hadi ama dostum. Hala senin kim olduğunu anlamaya çalışıyorum.
5: Benim kim olduğum önemli değil.
4: Pete,
5: önemli
4: bak,
5: olan sizin bu adama kazık atıyor.
1: Siz ikiniz bana kazık attınız.
4: Bak otur beyefendi
1: hayır,
4: konuşalım.
1: Hayır, bu kadar konuşma yeter artık.
4: Hadi ama iş
1: ne
4: konuşacağız. Peter yapma.
1: Bu yaptığınıza hırsızlık denir. İkiniz de kovuldunuz. Bir daha gözüm görmesin sizi. Şapkaları ve önlükleri bak, alayım hemen.
4: Abartıyorsun dostum.
1: Hadi sen de.
4: Hadi ama Pete.
1: Şimdi defolun.
7: Bunu neden yaptınız?
4: Hey, konuşmak istemiyoruz, tamam mı? Defolup gidin başım.
7: Yaptığınızdan pişman mısınız?
4: Hayır, defol dedim sana.
5: Peter, bunlara tanık olmak hiç kolay değil. Bu iki beyinsizin sana kazık atmaya kalkması çok sinir bozucu. Ama güzel şeyler de oldu. İki tane iyi adamın var. Onlar gibi iki tane daha bulabilirsin.
1: Sana ve ekibine minnettarım. İş yerimdeki sorunlar sayende çözüldü. Artık gitmeliyim. Müşterilerim Los Angeles'ın en nefis ıstakozunu bekliyor.
0: 4 ay sonra. Kovulduktan sonra Brian ve Kevin yemek karavanı işine girmeye çalıştılar ama başarılı olamadılar. Artık iki istakoz karavanından da Buck ve Anthony sorumlu ve her iki Roland Lobster karavanımızda da istakozlu sandviçlerin kapış kapış gittiğini gören Peter'ın keyfi yerinde.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın! Emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takılı olduğundan emin olun.

0: Restoran sırlarında bu akşam. Doug Goller, Austin, Texas'ta Pelons'un sahibi. Yemek ve içecek gelirlerindeki tutarsızlık yüzünden kaygılı.
1: Ayda 2 ila 3 bin dolar kaybediyoruz ve bu beni mahvediyor.
0: Çalışanları ondan çalıyor mu? Yoksa daha kötü bir şey mi yapıyorlar?
2: Anthony 20 dolar alıp para çantasına koydu. Bu her açıdan sahtekarlık.
0: Restoran sırları Doug'a gerçekten...
3: Kafayı tıraş et.
0: ...neler olduğunu göstermek için ucu ucuna yetişiyor.
1: Hiç vicdanları yok mu?
0: Restoran sahibi olmak kolay değildir. Harika yemekleriniz, ortamınız ve müşterileriniz olabilir. Ama sorunsuz çalışanlar...
4: Saçmalık yapıyorsun.
0: ...her şeyi mahvedebilir. Restoran sırları burada devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restoranın sorunlarını bulup çözmesine yardımcı oldu. Ekibini çalışan kılığında göndererek...
5: Ben Chris, yeni malzemeciyim.
0: ...restoran sahiplerine onlar yokken neler olduğunu gösteriyor.
4: Senden çalıyordun.
6: Oraya şimdi gitmek istiyorum. Şimdi gitmek istiyorum.
7: Burası benim ona iş yerim.
5: O yemek benim hayatım.
6: Ona gününü göstereceğim.
1: Benim adım Doug Goller. Austin, Texas'ta Pelons'un sahibiyim. Pelons'ta kel insanları seviyoruz. Saçlı dostlarımızı tabii ki severiz ama Pelons'ta kel çok güzeldir. Austin'in en iyi Texas Meksika yemekleri burada. Ama yemek ünlü kesomuzla başlar. Bu yemek ev yapımı erimiş peynirle New Mexico biberlerinin harmanıdır. Cidden onunla yıkanmak istersiniz. Deniz ürünlerini seviyorsanız karides ve ıstakoz enchilada yemelisiniz. Muhteşemdir. Ayrıca harika karnesas taco yaparız. Bunun için ölürsünüz. Tabii ki bir Texas Meksika restoranı mükemmel bir chili relleno olmadan olmazdı. Gerçekten çok güzeldir. Restoran sırlarını arama nedenim yemek ve içecek masrafının artması, satışların düşmesi ve ayda 2 ila 3 bin dolar kaybetmem. Bu restoran işinde felç gibi bir şeydir. Hırsızlık mı oluyor, elemanlar tanıdıklarına bedava içecek mi veriyor bilmiyorum. Ama bunun bitmesi gerektiğini çok iyi biliyorum. Çünkü bitmezse işi kapatacağız.
0: Değerlendirme.
2: Merhaba, nasılsın?
1: İyiyim,
2: harika,
1: sen nasılsın?
2: Ben Charles Stiles, restoran
1: Merhaba,
2: sırlarından.
1: Merhaba Charles, Doug Goller, memnun oldum.
2: Bu Holly, o da restoran sırlarından.
1: Merhaba
2: Holly,
7: merhaba, memnun oldum.
1: Ben de öyle.
2: Pelons.
1: Evet.
2: Açıkla bunu. Pelon'un anlamı ne?
1: İspanyolca'da pelon, kel adam demek oluyor.
2: Kel adam.
1: Burada pelonu, kel adamı seviyoruz.
7: Pekala.
2: Pekala. Sorunun nedir? Şirketimi neden aradın?
1: Seni bir nedenden aradım. Geçen 3 aydır yemek ve içecek masraflarımızın arttığını fark ettim.
2: Hı-hı.
1: Bildiğin gibi bir restoranda küçük kar paylarıyla çalışırız biz.
2: Evet.
1: Ve bu şimdi bizi felç ediyor. Ayda 2 ila 3 bin dolar kaybediyoruz ve bu beni mahvediyor.
2: Vay canına, bu kayda değer. Nereye gittiğini görmüyorsun. Bu önemli bir soru.
1: Başka 24 barımız, restoranımız ve canlı müzik mekanımız var. Burada çok sık olmuyorum.
2: Öyleyse tahminimce bir müdürün vardır. Onlarla bu konuda konuştun mu peki?
1: Evet. Anthony adında bir bey var. Uzun zamandır yanımda çalışıyor. İyi bir dostumdur. Ona güvenirim. Haftada bir görüşürüz ve son zamanlarda Anthony'nin konuşmayı kısa kestiğini fark ettim. Durumu tam olarak anladığımı sanmıyorum doğrusu. Bu büyük bir sorun. Çünkü buranın sahibi olarak bu restoranda olan her şeyi bilmem gerekiyor, değil mi?
2: Bu iyi bir başlangıç ama bence nakit alan bütün çalışanlarına dikkat etmelisin.
0: Bu nedenle restoran sırları müdürü Anthony ve garsonlar John ve David'e yemek ve içecek satışlarındaki tutarsızlıklardan sorumlu olabilecek 3 çalışana odaklanıyorlar.
2: Şirketimiz nasıl çalışır anlatayım. Her yere gizli kamera ve mikrofon koyarız. Böylece restoranında olan her şeye dikkat ederiz. İstediğimiz bir diğer şey ise gizli çalışanlarımızı getirmek. Bazıları müşteri gibi, bazıları da yeni çalışanlar gibi davranacak.
7: Şüpheli herhangi bir şey öğrenirsem sana ve Charles'a bildireceğim.
1: Bu devam ederse kesintiler yapmam gerekecek ve en kötü ihtimalle restoranı kapatmam gerekebilir.
0: Bu operasyon için restoranda anahtar konumlara kameralar gizlendi. Restoranı ve müşterilerini bütün olarak görebilmek için ana yemek salonuna 3 kamera yerleştirildi. 4 kamera bara, 2 kamera mutfağa, 1 kamera koridora yerleştirildi. Ve dışarıdaki herhangi bir hareketi izlemek için 1 kamera arka girişe yerleştirildi. Restoran sırrı Holly eğitimdeki bir garson kılığına girdi. Ve Justin müşteri numarası yapacak. Operasyon.
2: Kontrol odasına hoş geldin.
1: Vay canına. Şaka mı bu? Buna çok şaşırdım.
2: Geçen gün tanıştığımızda restoranına gizli kamera ve mikrofonlar takacağımızı söyledim. Tüm mutfak ve yemek alanlarına, bara, çalışanların ve müşterilerin olabileceği her yere yerleştirdik.
1: Göreceğim şeylerden biraz korkuyorum ben.
2: Bildiğin gibi Holly birkaç gün önce garson olarak başladı ve biraz sonra Justin müşteri olarak gelecek. Tamam, görünüşe göre Holly müdürün Anthony ile konuşuyor.
8: İyi gidiyor mu?
7: Evet, çok iyi gidiyor.
8: O sistemini iyi kapattın mı?
7: Evet.
8: Sorun olursa bana sorabilirsin, tamam?
1: Bir şey dönüyorsa ya işin içinde ya da tembellik ediyor ve tüm çalışanlar onun arkasından iş çeviriyor.
2: Peki Doug, şuradaki garson kim?
1: O David. Bir süredir bizimle çalışıyor. David hakkında hala karar veremedim.
2: Şu köşedeki garson kim?
1: O John. O pelonlardan ya da kellerden. Bütün kellerin kendini şöhret gibi hissetmesini sağlar. Bruce Willis
2: gibi. Öyleyse kel bir müşteri olarak Pelons'a girdiğinde ne beklersin?
1: Kesinlikle çok ilgi çekersin. Bedava içecek alırsın. Tabii ki burada herkesi rahat ettirmeye çalışırız. Ama pelonlara özel bir ilgi gösteriyoruz tabii.
9: Merhaba, Pelons'a hoş geldiniz. Bugün nasılsınız?
2: İyiyiz. Bu David'in Pelons'un kel müşterileri iyi karşılama ve övme felsefesini benimsemesi için iyi bir fırsat.
1: Evet.
9: Benim adım David. Bugün garsonunuz ben olacağım. Aslında siz %100 kel değilsiniz. Kelleşiyorsunuz. Bilmiyorum bilginiz var mı ama Pelons İspanyolca da kel demek. Buradaki kelleri sevdiğimiz için onlara özel bir içeceğimiz var.
10: Öyle mi?
9: Evet. Saçlarınız uzun olduğu için üzgünüm ama...
2: Görünüşe göre David, kel müşterilerinin Pelons'ta karşılanması ve övülmesi konusunda iyi iş çıkardı.
1: Katılıyorum.
9: Henüz bir karar vermeden özel bir kampanyadan söz edeceğim. 45 lira büyük sürahi punch ve 2 taco alabilirsiniz. Size $1000 kazanma şansı sağlayan bir piyango bileti de alıyorsunuz.
2: Yürüttüğünüz özel bir etkinlik.
1: Hayır,
2: mi?
1: Neden söz ettiklerini bilmiyorum Charles.
2: Pekala, bu aşırı derecede şüpheli.
1: İnanılmaz.
9: Ve bunun bir kısmı da bir kanser araştırmaları tesisine gidiyor.
1: Ne yaptığını sanıyor bu?
2: Senden para çalmakla kalmıyorlar. Aynı zamanda müşterilerini kandırıyorlar. Bu dolandırıcılık. Hapse girebilirsin.
1: Tam bir saçmalık.
11: Az sonra.
7: Burada bir sürü nakit var.
2: Evet, bu büyük bir sahtekarlık.
3: Kafayı tıraş et. Kafayı tıraş et.
1: Herkes işin içinde mi?
0: Austin, Texas'ta Pelons'un sahibi Doug Galler, yemek ve içecek satışlarındaki tutarsızlıklar konusunda kaygılı.
1: Ayda $2,000 to $3,000 kaybediyoruz ve bu beni mahvediyor.
0: Charles, Pelons'un yanında Doug'un gizli kameramızla restoranında olan her şeyi izleyebileceği bir kontrol odası kurdu.
1: Göreceğim şeyler beni biraz korkutuyor.
0: Restoran sırrı Holly eğitimdeki bir garson kılığına girdi ve operasyon başlayınca Doug, garson David'in bir dernek için izinsiz bağış talep ettiğini görüyor.
9: Bunun bir kısmı da bir kanser araştırmaları tesisine gidiyor.
1: Ne yaptığını sanıyor bu?
2: Senden para çalmakla kalmıyorlar, aynı zamanda müşterilerini kandırıyorlar. Bu dolandırıcılık. Hapse girebilirsin.
1: Tam bir saçmalık.
2: David bu müşterilere bir kanser derneğiyle bağlantılı bir yemekten söz ediyor.
1: Kanserle mücadele eden küçük çocuklar için araştırmalar yapan St. Baldrick's adında bir derneğe bağış yapıyoruz. Ama bu onayladığım bir şey değil tabii. Bunu kendi başlarına üstlenmelerine çok şaşırdım doğrusu.
9: Kabul ediyor musunuz?
10: Peki, alalım. İyi fikir.
9: Hayır, spesiyalitemiz olduğu için nakit ödemenizi istiyoruz. Sorun olur mu?
10: Elbette.
9: Peki, harika.
2: Ne zaman nakit spesiyaliteyi duysam ikaz ışığı yanıyor.
1: Evet, çünkü hesaplayamazsın.
2: Sürahi ile punch'ın fiyatı nedir?
1: Bir sürahi $25.
2: Peki takoların fiyatı ne?
1: Takolar $10.
2: Pekala, müşterilerden $35 tutan şey için $45 alıyor. David bir sürahi punch'ı yazıyor. Ama takolar ve fazladan $10 yazmıyor. Yani fazladan $20 alıyor. Bunun $10 senin kasana ait.
1: Elemanların bunu yakalayacağımı nasıl düşünmez? Yemek için envanter yazılımı var.
2: Hı-hı.
1: Bunu haftalar içinde fark ederdik ve bu uzun süre devam ederse restoran kapanır.
2: Peki bu para nereye gidiyor?
9: Baksana Jocelyn, bir sürahi punch istiyorum. Bağışa özel! Teşekkür ederim.
7: Rica ederim.
2: Görünüşe göre barmen de işin içinde.
1: Ciddi misin? Herkes işin içinde mi?
2: Bu her açıdan sahtekarlık.
1: Öfkeliyim. Artık buna son veriyorum. Operasyon bitsin. Gidelim.
2: Neden kızdığını anlıyorum ama biliyor musun, bu sahtekarlığın boyutunu bilmiyoruz. Bu yüzden müşteri olarak restoran sırlarından Justin'i göndereyim.
1: Bir deneyelim.
2: Tamam Justin, içeri gir.
12: 2. Personel bir dernek için zaten para toplamaya çalıştı. Bu yüzden bilgi toplamak için müşteri olarak geleceğim.
11: Merhaba, nasılsınız?
13: Memnun oldum.
11: Hoş geldiniz. Benim adım John. Menüye göz atmak için zamanınız
2: var. Garsonun Justin'e bakıyor. Bakalım onu da dolandırmaya kalkacak mı?
1: Tamam.

0: Başlangıç olarak...
1: Bu arada başlamadan, burada şu anda bir bağış kampanyası yürütüyoruz. Gelirin yarısı aslında bir derneğe, kanser araştırmasına gidiyor.
2: Şimdi iki garson bağış kampanyası öneriyor.
3: Hiç vicdanları yok mu? Birini kovmakla kalmayacağım. Şikayette de bulunacağım.
2: Müdürün de işin içinde mi yoksa neler döndüğünü bilmeyecek kadar akıllı değil.
3: Öğrenmek istiyorum.
1: Bu menüde temelde ikiniz için iki sürahi punç alıyorsunuz.
2: Burada sürahi ile sınırsız punç alıyorlar. Senin kar marjını düşüren şey
3: öfkelendim.
2: İşte bu.
1: Ayrıca kendi seçtiğiniz takolar da gelecek. $1000 kazanma şansı sağlayan bir bilet alıyorsunuz. Adam başı $45 ama nakit olmalı.
2: Justin, sadece nakit olmasını sorgula ve ona tepki göster.
0: Neden nakit?
1: Bu bir dernek bağışı. Parayı paylaştırmamız böyle daha kolay oluyor.
0: Bu çok para. Bir punch ve birkaç taco için $45 mı?
1: Kaç kez bir restorana gidip, yemek sipariş edip, bir derneğe bağışta bulunup, restorandan iyi bir şey yaptığınız için mutlu ve tatmin olmuş bir şekilde çıktınız?
2: Bu kadar ısrar etmesi çok tuhaf. Bununla kalmıyor olabilir bence.
3: Katılıyorum. Çok garip. Bunu neden yapıyor?
2: Justin, dernek bağışını şimdilik geç.
0: Bağış yapacağımı sanmıyorum. Havamda değilim.
1: Tamam.
0: Sipariş vereceğiz. O karides ve ıstakoz enchilada alacak.
4: Pekala, spesiyalite sipariş ettiğiniz için hesapları ayırıyorum. Burada piyango bileti var. Buraya adınızı, numaranızı ve elektronik posta adresinizi yazın. Böylece sizi çekilişe sokabiliriz.
5: Teşekkür ederiz.
4: Bu spesiyalite için nakit tamam. Alıyoruz, tamam mı? Tamam, teşekkür ederim. Almak için birazdan dönerim.
2: Gördün mü? Müşterinin piyango biletini doldurmak için uğraşmasını sağlıyor. Bu sahte bir bağış olsaydı neden hesabı bırakıp yürüyüp gitti?
5: Bu iyi bir soru Charles.
4: Her şey halloldu mu? Tamam, geldiğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Yine gelin.
2: O müşteri hesabı ödedi. Bakalım David dernek parasını ne yapacak?
4: Hey Anthony. Dernek için $20 daha.
6: Aa, bu harika.
2: Anthony $20 alıp para çantasına koydu. O Pelons'un resmi çantası.
3: Hayır, o para çantasını daha önce görmedim.
4: Bu da piyango bileti.
6: Pekala. Harika.
2: Belli ki müdürün işin içinde ama davranışlarına bakılırsa bu gerçek bir bağış olabilir.
3: Vay canına.
2: Vay canına. Müşterinin piyango biletini çöpe attı, gördün.
3: Ağzım açık kaldı.

0: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu. Yaptı kredi. Hep bir adım önde.
3: Hadi sen de bir adım var. Yaptı kredine. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde.
4: Dives Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dives'i. Dives Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 apı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Bol bol tat taze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
7: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz ne?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
15: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
7: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Gizli kameraların ve restoran sırları ajanlarının yardımıyla Helons'un sahibi Doug, garsonlar David ve John'ın müşterilere tam $1000 piyango kazanma şansı vaat ederek bir dernek için izinsiz olarak para topladığını öğrendi.
17: $1000 kazanma şansı sağlayan bir piyango bileti alıyorsunuz.
18: Ne yaptığını sanıyor bu?
16: Daha da kötüsü, müdür Anthony piyango biletlerini çöpe atarak bağışın sahte olduğunu kanıtlıyor.
19: Piyango biletini atıyorsa bu gerçek bağış olamaz.
18: Ağzım açık kaldı.
19: Çöp torbasında ne olduğunu görmek isterim. Restoran sırlarından Holly araştırma yapsın. Holly, barın arkasında biletlerle ne yaptıklarına ve çantada ne kadar para olduğuna bak.
8: Tamam Charles.
19: Sakın açık verme. Çevrede çok çalışan var.
8: Görüyorum.
4: Bu çöp mü bilmiyorum ama burada sadece biletler var.
19: Sadece piyango isimleri var.
18: Bunu anlamıyorum. Burada neler oluyor?
19: Şimdi para çantasına ve ne kadar olduğuna bak.
8: Charles,
4: burada bir sürü nakit var.
18: Kafam gerçekten karıştı.
19: Aferin Holly. Yakalanmadan çantayı kaldır. Anthony nakdi cebe atıyorsa onu kasanın altında bir çantada neden tutuyor?
18: Hiçbir fikrim yok. Parayı gerçekten derneğim için topluyor olabilirler mi?
5: Pekala. Siparişten önce $45 bir bağış spesiyalitemiz olduğunu söyleyeyim.
19: John, spesiyaliteyi bir masaya daha öneriyor. Bu bağış işinin gerçek olup olmadığını kanıtlamamız gerekiyor. Doug, saçma bir sorun var. Restoranda elektrikli bir tıraş makinen var mı?
18: Aslında var. İtiraf etmek istemezdim ama arada sırada saçlarımı tıraş ediyorum. Büroda bir tane var. Bazen acelem oluyor ve kullanmam gerekiyor.
19: Bir ara denemek isterim.
18: Tamam.
19: Baksana Justin, müdürü çağır ve birinin bağış için $100 saç tıraş edip etmeyeceğini sor.
18: Bu harika bir fikir.
5: Buyurun.
9: Şimdi dernek bağışını düşündüm de $100 nakit vermek istiyorum.
5: Gerçekten
9: acaba
5: $100
9: bu... Evet. Evet, müdürle hemen konuşabilir miyim?
5: Evet, tabii. Onu çağırayım.
9: Teşekkür ederim.
5: Sorun değil.
19: Bu sahte bağışsa kimse saçını tıraş etmez ama yasalsa belki biri tıraş eder.
18: Elimli değil, kuşkuluyum. İnanılmayacak kadar iyi görünüyor.
9: Merhaba müdür
6: müsün? Nasıl
9: gidiyor? Evet. Nasılsın?
6: İyiyim, memnun oldum. Adınız nedir?
9: Justin, memnun oldum.
6: Ben de Anthony, memnun oldum.
9: Derneğe $100 bağışlamak istiyorum.
6: Sahi mi?
9: Evet.
6: Harika.
9: Ama bir koşulu. Çalışanlardan biri saçını tıraş edecek.
6: Pekala. Bunu gerçekleştiririm. Burada durun, hemen dönerim. Tamam, bekleyin.
19: Açıkçası bunu beklemiyordum. Müdürün Anthony'yi dernek için kafasını tıraş edecek bir gönüllü bulma ümidiyle elemanları topluyor.
6: Burada toplanın. Burada bir adam var. Derneğe $100 bağışlamak istiyor.
8: Gerçekten mi?
6: Ama tek koşulu birinin saçını tıraş etmesi. Evet, ben yaparım. Ama bir nikah gideceğim.
17: İkinizden biri yapabilir. Sen
6: harika
17: yapar mısın?
6: Hadi, bir dernek için saçını kes. Hadi, yapabilirsin.
5: Bak, sana bayılır.
1: Bak kesinlikle sana bayılır.
3: Peki ya sen?
17: Tamam peki ben yaparım.
3: Yapar mısın?
17: Evet.
1: Gerçekten kafanı
17: tıraş ederim. Evet tabii ki ederim. Derneğe $100 için yaparım kesinlikle.
20: Bu dernek için.
18: Gerçekten sahtekarlık olmayabilir mi?
19: Bekleyip kafasını tıraş edip etmeyeceğini görelim.
18: Anlayacağız.
3: Dark Bros'un da bir makine saklıyor.
17: Pekala yapalım hadi.
1: Pekala.
3: Evet. Sen bir yıldızsın ahbap. Pekala adamını sana getirdim.
1: Evet. Tıraş olacak.
17: Evet. Muhteşem olacak.
1: Tıraş olacak.
3: Evet. Şu sandalyeyi koyacağım. Biri sandalyeyi tutsun.
1: Hadi.
19: Görünüşe göre saçını tıraş etmek için toplanıyorlar.
1: Harika bir fikir.
17: Harika fikir.
1: Berberin olacağım için teşekkür ederim ahbap.
19: Güzel. Tamam.
1: Pekala. Hazır mıyız?
17: Hazırız. Hazırız.
3: Hadi başla.
1: Tamam dostum.
17: Hadi bakalım.
1: Geriye dönüş yok.
17: Başlayabilirsin.
1: Pekala. Bu dernek için.
19: Evet.
1: Güzel.
17: Evet.
18: İnanamıyorum.
17: Aman tanrım bu harika.
19: Restoran sırlarında bu bir ilk. İtiraf ediyorum.
21: Kafayı tıraş et. Kafayı tıraş et. Kafayı tıraş et. Kafayı tıraş et.
1: Bunun için $100 alacaksın.
17: Bunun için $100 almayacağım. Dernek alacak.
3: Dernek.
19: Bak kabul etmeliyim. Galiba elemanların senin için gerçekten bağış topluyor.
18: Vay canına. Utandım ve gururlandım.
19: Anthony, John, David'i, piyango biletlerini ve para çantasını buraya getir ve onlarla yüzleşelim.
18: Pekala. Elemanlarımın benim ve derneğim için iyi bir şey yapması beni rahatlattı. Duygulandım. Ama bunu benim arkamdan yapmaları çok yanlış tabii. Yanlış.
1: Bitmek üzere dostum. Bitmek üzere.
18: Merhaba. Anthony, John, David biraz gelir misiniz? Hadi.
17: Tamam.
18: Tam bir saçmalık. Öfkelendim.
17: Vay canına.
3: Neler oluyor?
16: Austin, Texas'ta Pelons'ta gizli bir yakalama operasyonundan sonra restoran sırları restoran çalışanlarının yemek ve içecek satışlarında paranın bir kısmını restoran sahibi Doug adına bir derneğe gizlice bağışlayarak tutarsızlığa neden olduğunu ortaya koydu.
18: İnanılmayacak kadar iyi görünüyor.
16: Restoran sırları görevlisi Justin kafasını tıraş etmesi için David'e $100 önererek bunu kanıtladı.
21: Kafayı tıraş et, kafayı tıraş et.
17: Oh, vay canına.
3: Neler oluyor?
19: Kim olduğumu söyleyeyim. Adım Charles Stiles. Restoran Sırları şirketindenim. Patronunuz şirketimi aradı çünkü yemek ve içecek envanteri satışlarla uyuşmadı. Ayrıca ayda normalden $2,000 ila $3,000 az kazandığını fark etti. Bunun ne olduğunu açıklamak isteyen var mı acaba?
3: Yaklaşık $8,000.
19: Yaklaşık $8,000.
3: Dernek için bağış topluyoruz.
18: Çocuklar bunu ne zamandır yapıyorsunuz?
3: Yaklaşık 3 aydır.
18: Çok mantıklı çünkü ben de paranın eksildiğini aşağı yukarı bu aralar fark ettim.
19: Çocuklar piyango biletleri ne oluyor? Bunlar bu derneğe bağış yapan insanlar mı?
3: Aslında garajımda 5 tane daha var.
18: 5 mi?
19: 5 torba daha.
3: Evet. En sonunda bir isim çekip kazanana $1,000 verecek.
19: $1,000'lık ödülü kim ödeyecek? Onu Doug mı ödeyecek?
17: Hayır.
3: Çalışanlar paralarını birleştirecek ve kendimiz ödeyeceğiz.
18: Anthony sen müdürümsün. Daha akıllı olmanı umardım. Bir müdür olarak bilmelisin. Müşteriler yemeğimizi almak yerine derneğe bağış yaparsa benim işlerimi etkiler.
17: Ahbap senin için kafamı kazıdım. Bu iş benim için bu kadar önemli. Sen bu kadar önemlisin. Dernek bu kadar önemli.
18: Bu da harika. Sadece yanlış yöntemle yaptınız.
3: Üzgünüm de. Beni kovmak istersen benim için sorun değil. Ama başka kimseyi kovma lütfen.
18: Kimseyi kovmayacağım. Kimseyi kovmayacağım. Ama kafanızı kullanın, lütfen.
3: Kullanırım, söz veriyorum.
18: Tamam, çabalarınızı takdir ediyorum. Şimdi işe dönelim ve bunu sonra konuşalım, tamam mı?
17: Tamam, sağ ol ahbap.
3: Bazı şeyleri yanlış yapsak da Doug harika bir adam ve iyi ki bizi kovmadı.
19: İtiraf edeyim, keşke daha çok görev böyle gitse. Genelde çalışanlar kötü şeyler yaptığında ararlar, iyi şeyler değil.
18: Büromda hala makine var. Kulübe katılır mısın?
19: Aslında bunu düşüneceğim.
18: Şahsa ve restoran sırlarına teşekkür etmek istiyorum. Elemanların beni germiş olsalar da ilham verdiler.
16: 4 ay sonra. Yakalandıklarından beri Anthony, David, John ve diğer çalışanlar artık müşterilerinden gizlice para toplamıyor. Doug öyle etkilendi ki gelirlerinin bir bölümünü derneklere bağışlamaya devam ediyor. Ve artık Palance'da herhangi bir tutarsızlık yaşanmadığını büyük bir mutlulukla bildiriyor.
0: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Red Bull kanatlandırır.
1: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
2: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
3: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
7: ...1970'lerde çevre dostu bir araba var mıydı? 1977 Honda CVCC vardı. Bu küçük araba benimle konuşuyor. En parlak döneminde bu araba 4 litreyle 65 kilometre yol yapardı.
8: Kaç kilometre yapmış?
7: Onu kafana takma, nasıl olsa motorun içine girip tamir edeceksin değil mi?
8: En iyi yapılacak şey bu şeye onarmak olur.
7: Bu araba bir 10 yıl, 20 yıl daha yaşayacak. Tam bir geri dönüşüm. Geri de unutmadan zamanı geriye döndürüp 40 yaşında bir arabayı yeniden çevre dostu yapabilir miyiz?
8: Bana şüpheli bir biçimde limon gibi görünüyor.
7: ...1970'lerin çevre dostu arabasını görmek için yola koyuldum. Bu Honda CVCC. Bugün bir modern hibrit kullanmak istemeyen insanlar için. İnanın ya da inanmayın, bunların pazarı çok güçlüdür. $1,000'la $10,000 arası fiyatlardan gittiğini gördüm. Yanlış duymadınız, $10,000. Görmek için yola çıktığım araba için $3,000 isteniyor ki bu yaklaşık £2,000'dur. Yani çok kötü değil. Sahibi olan kadının adı Mandy. Barmaidlik yapıyor ve burada Los Angeles'ta bir İngiliz pub'ında çalışıyor. Araba kelepir gibi görünüyor ama kelepirlerin kelepir olmasının genellikle bir sebebi vardır. Mandy pub'da çalışıyor ama bugün izin günü ve arabaya kendin gidebilirsin otoparkta ya da buradaki tabirle park noktasında dedi. Ve çevre dostu kriterlerine uyabilen bir araba bulabilmek gerçekten zor bir iştir. Kaliforniyalılar büyük araba seviyorlar.

0: sınırlarımız çok geniştir. Merak etmeyin, bunu görmeye gelmedim. Hayır, hayır, bunu görmeye geldim. İşte bakın burada. Bu Honda CVCC. Honda Civic'ten bile önce bu adı almış. İlk izlenimlerim küçük bir limona benziyor, değil mi? Korkunç, sarılardan nefret ederim ve bunun kenarlara doğru biraz rengi atmış. Tavan döşemesi kötü değil, koltuklar iyi, paneli iyi durumda. Kaplamalar yerli yerinde. Döneminin güzel bir direksiyonuna sahip. Çok iyi. Bu arabayla ilgili bir şey garanti edebilirim. Honda olduğu için bu anahtarları kontağa takar takmaz bu araba hayata dönecek. Söyledim. Süper güvenilirlik ve bu arabaları satan da bu. Hadi bu kocaman harika V8 motora bakalım. Hadi bakalım kaldıralım. Hayır, V8 yok. İçinde minik 4 silindir var. Ve şuna bakın, dürüstçe hiç bunun kapağının açıldığını sanmıyorum. Bir parça paslanmış ve kenarlara doğru solmuş. Ama bunu evet bekliyorduk. Bir parça yağ sızıntısı ve bu kapak contasından geliyor. Bunlarla ilgili standart bir sorundur. Dökme demir kapak ve alüminyum başlık ve termal bir büzülme görünüyor. Ve bu kapak contasını sıkıştırıyor. Aşınmış ve bir parçada yağ damlatmaya başlamış. Et bunu yapmaktan memnun olacak. Bunu söyleyebilirim. Ama bunun haricinde bahsedecek fazla bir şey yok. Her şey yerinde. Her şey orijinal. Yalnızca iyi bir bakıma ihtiyacı var ya da bir dağıtılıp toparlanmaya. Boyama işi pek parlak görünmüyor. Neredeyse baktım, her bir panelde kabarcıklar var. Ön çamurluk iyi. Kapıda iz var. Kapının altı iyi ama arka çamurluk gitmiş. Şuna bakın. Buradan elim bile geçebilir gövdenin. Biraz bakıma ve boyamaya ihtiyacı var. Ucuz değil. Sanırım bir test sürüşü yapmanın vakti geldi. Büyük çıkış yaparak piyasaya girmişti. Çünkü kurşunsuz benzin alabiliyordu ama aynı zamanda ucuz kurşunlu da alıyordu ve arabanın içi de geniş. İçine 4 Barry White sığdırabilirsiniz. Ve inanın ya da inanmayın, spor bir araba. Evet evet, doğru duydunuz. Spor araba. Biliyorum, bekleyin, beni dinleyin. 60 beygir gücü, torku 103 Newton metredir. Ama bunun minik motoru yalnızca 700 kilo ağırlığında. Bu minik, hafif gövdeyle birleştirdiğinizde gerçekten pire gibi bir araba elde edersiniz. Şimdi anladınız mı? Pire gibi, pire. Bu minik Honda'larla ilgili gerçekten harika bir diğer şey de dönüş dairesidir. Bir Londra taksisinden daha iyi. Tam olarak da 9,5 metre. Bu da arabayı 10 kuruş üzerinde döndürebilirsiniz demek. Evet, böyle. Kesinlikle. Muhteşem. Modern bir Mini Cooper'dan daha iyi. Bu harika değil mi? Ve bu arabanın bağımsız amortisör tertibatı olduğunu düşündüğünüzde şehir içi kullanımda daha uygun ve mükemmel ekonomik araba bulamazdınız. Bu iyi bir küçük araba ama bazı konuların halledilmesi gerekiyor. Bu minik motorun manşetlerdeki gibi 4 litre ile 65 kilometre yol yapacağını sanmıyorum. Biraz yıpranmış hissi veriyor. Ama bu minik araba benimle konuşuyor ve yaşamında bize ihtiyacı var. Mandy 3000 dolar istiyor. Bakalım ne koparabileceğiz. Mandy, ben Mike. Durum bu mudur? Budur. 40 yaşında. En iyi verebileceğim fiyat 2000 dolar. Ne diyorsun? Evet mi? Harika. Tamam, anlaştık o zaman. Vay be, az önce kendime bir Honda CVCC aldım. Çok mutlu oldum. Ne güzel bir anlaşma oldu. Açıkçası pazarlıkta 5 rakamlı değişiklikler görmüştüm. Arabayı bu fiyata almayı bile beklemiyordum. Ama şapkamdan birkaç numara çıkarabilirim ve etle benim bununla işimiz bittiğinde 77'de piyasaya sürüldüğünden daha iyi bir litre başına kilometre elde edebileceğiz. Bu daha çok kar demektir. Eddie, Beni duyuyorsun biliyorum. Çık oradan, çık oradan Edi. Oo, işte buradasın, şuna bakın.
1: Bu nasıl çevre dostu ki?
0: Oo, şuna bak, bak, bak, bak, bak.
1: Bize bir limon almışsın.
0: Hayır, bize limon almadım. Bu petrol krizi zamanında Honda'nın servetini kurtaran araba. Bu kesinlikle Amerikalıların ihtiyaç duyduğu şey. Ben de gidip bu minik CVCC'yi aldım.
1: Evet ama bana şüpheli bir biçimde limon gibi görünüyor.
0: Rengi limona benziyor ve kenarlara doğru biraz çürümüş.
1: Kaç kilometre yapmış?
0: 200 bin kilometre.
1: Harika, yani tamamen bitmiş. Tüm parçalarını yolda çevreye saçarak ancak gider.
0: Evet ama kardeşim bak yapma, onu kafana takma. Nasıl olsa motorun içine girip tamir edeceksin. Yeniden enerji verilmesi gerek. Bu da bizim işimiz değil mi?
1: Motorun sıfırdan onarımına dayalı bir listeyi saymaya başladım bile. Bundan başka ne yapmamızı bekliyorsun ki?
0: Şey, kenarlara doğru biraz paslanmaya başlamış. Yani boyasan iyi olur.
1: Yeniden boyanmasını istiyorsun.
0: Atölyeye alacağız. Dışarı çıkıp bu arabanın 10-20 yıl daha ekonomik bir araba olarak yaşaması için gerekli teknoloji, alet ya da her neyse onu bulacağım. Merak etme sen.
1: Bunu modern bir hibritten daha çevreci yapmamızı istiyorsun.
0: Evet öyle kardeşim.
1: Aslında kulağa iyi bir meydan okuma gibi geliyor ve motor üzerine çalışma fikrini sevdim. Çünkü gerçekten akıllı bir ekstra yanma odası var. Bu da onun daha verimli olmasını...
0: Çok sıkıcı konuşuyorsun, hadi ama. Hadi işe koyulalım. Rampaya götürelim.
1: Arabayı sürsen daha iyi olmaz mı?
0: Evet ama yalnızca buradan oraya gidecek.
1: El freni?
0: Evet.
1: Vites?
0: Evet evet, vites tabii, nasıl çalıştığını biliyorum, biliyorum. Pekala, çalışmaya hazırım.
1: Hadi kaporta için bir el at.
0: Tamam, ne yapıyoruz? Kaldırıyor muyuz?
1: Başlangıç için evet. Yalnızca kibarca tut. Sonra da hayır hayır, evet, onu tamam, yapma. Hayır, tamam. Sadece önde havaya kalkıyormuş gibi kaldır. Tamam.
0: Oo, güzel. Çok güzel. Peki ben neyle ilgileneyim? Nasıl yardım edebilirim?
1: Sanırım ben iyiyim dostum. Teşekkür ederim.
0: Yardım edebilirim ama.
1: İstersen alışveriş işlerini halledebilirsin.
0: Evet ama ellerimi kirletmek istiyorum. Motoru çıkarmana
1: evet,
0: yardım
1: evet,
0: edebilirim.
1: Edebilirsin. Sorun değil.
0: Emin misin? Motoru birlikte sökebilirdik diyorum.
1: Tamam, ben iyiyim.
0: Emin misin?
1: Evet, sanırım iyiyim.
0: Son kararın mı? Bak gidiyorum. Bol şans.
1: Mike, motorun sıfırdan elden geçmesini istiyor ama bu aşamada bu biraz fazla olabilir. Kesinlikle tamamen yenilenmeye ihtiyacı var. Ayrıca tamamen boyanmasını istiyor. İçine bakacağım ve neler olduğunu göreceğim çünkü zamanında kayda değer bir motordu. Oyun kurucu sayılır. Gerçekten de dünyayı kasıp kavurmuştu. Bu motor zamanının devrimci bir oyun kurucusu olabilir. Ama Mike'ın bana getirdiği ne kadar iyi durumda bilmiyorum.
2: İyi değil.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
2: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
8: Günümüzün hibrit yakıt tasarruflarına rakip olabilecek çevre dostu bir araba buldum. Honda CVCC. İlk işimiz bu eşsiz CVCC motoru çıkarmak ve orijinal konumuna getirmek için ne kadar iş gerektiğini görmek.
9: Mike motorun sıfırdan elden geçmesini istiyor. Ama bu aşamada bu biraz fazla olabilir. Kesinlikle tamamen yenilenmeye ihtiyacı var. Evet. Ayrıca tamamen boyanmasını da istiyor. İçine bakacağım ve neler olduğunu göreceğim. Çünkü zamanında kayda değer bir motordu. Oyun kurucu sayılır. Gerçekten de dünyayı kasıp kavurmuştu. Şimdi yapacağım şey içine iyice bir bakmak için motoru çıkarmak. Ve bu şekilde bir taşla üç kuş vurmuş olacağım. Aslında bu zincirlerle kaldıracağım için biraz endişe ediyorum. Çünkü buradaki kaplamanın üstünü pisletecekler. O yüzden başına bir şey gelmesin diye bunu çıkaracağım. Evet. Böyle daha iyi. CVCC motorumuzu arabanın dışına çıkardığımız için ve herkesin bildiği gibi açılımı bileşik girdap kontrollü yanmadır. Gerçekten bir anlamı yok ve aslında Japonlar patent işlerini halletmeye çalışırken insanları yanıltmak için uydurmuşlardı. Şu anda görebildiğimiz şey ise üretildiği dönemde bu motorun diğerleri arasında öne çıkmasını sağlayan özelliklerinden yalnızca biridir. Açıkçası ve normal olarak karbüratör buraya oturur ve buradaki minik açıklığı görebilirsiniz. Birincil açıklık normalde hava yakıt karışımının girdiği yerdir. Sonra gerçekten hızlandırmak istediğinizde hava yakıt karışımı ihtiyacında ikincil açıklık kullanılır. Ama bizim ilgilendiğimiz arka kısımdaki minik açıklıktır. Bu hava yakıt karışımının ön yanma odasına geçişini sağlar ve bunun nereye gittiğini görmeyi çok istiyorum. Ön yanma odası bu motoru bu kadar eşsiz yapan şeydir. Bu cılız ve zengin yakıt hava karışımı arasındaki farktan ibarettir. Size göstereyim. Bir oksiasetilen çalmaması kullanacağım. Oksijen ve asetilen güçlü patlayıcı bileşimleridir. Asetilen yakıta ve tabii ki oksijen de konsantre havaya benzetilebilir. Şimdi bunu açacağım. Ne kadar kolay ve hızlı bir biçimde tutuştuğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Ama ne kadar kirli olduğunu da görebilirsiniz. Çünkü bu karışımın içinde çok az oksijen var. Şimdi oksijeni açacağım ve aynı karbüratöre hava basmak gibi karışımı inceltecek. Anında görebilirsiniz. Alev iyi ve temiz bir hal alıyor. Bakın, görüyorsunuz değil mi? Şuna bakın. Bu inanılmaz. Şimdi bunu söndürüp yeniden yakmayı denersem, yanması gerçekten çok zor olur. Bizim mini Honda motorumuzda olan şey de bunun aynıdır. O yüzden şimdi... Üst kısmı çıkardık. Bir tur çevirin. Burada normal yanma odalarını ve geleneksel motoru görebilirsiniz. Bildiğimiz gibi karbüratörün içinden geçen hava yakıtla karışıktır. Emme manifoldundan geçer, yanma odasında sona erer. Kıvılcımlı buji karışımı tutuşturur, patlama olur ve basıp giderseniz. Bu motor farklı ama. Bunu ince bir yöntemle yapar. Öncelikle bu karbüratöre bakacak olursanız bu yarı oldukça gelenekseldir ama inceliği buradaki deliktir. Buradaki minik açıklık. Bu çok önemli biçimde farklıdır. Hava yine de karbüratöre hücum eder ve yakıt yine bununla karışır ama daha zengin bir karışımdır. Bu zengin karışım sonra bu minik açıklıktan geçer, manifold boyunca takip ederiz, sonra buradan yukarı çıkar. Hafif şekilde ısıtılmıştır. Burada dağıldığını ve manifoldun içindeki bu dört oyukta yeniden dağıldığını rahatlıkla görebilirsiniz. Eğer bunu çevirirsem içlerine giren zengin karışımla buradaki dört oyuğu da görebilirsiniz. Şimdi bir fener alıp İçine doğru bakarsam bir subak çıkışını görebilirim. Bunu yeniden çevirecek olursam konvansiyonel kam mili, konvansiyonel subak tertibatı buradadır. Ama bu tarafta 4 ekstra subabı rahatlıkla görebilirsiniz. Bu minik subak bu zengin yakıt hava karışımının ana yanma odasına girmesi için gerçekten de açılıp kapanır. Ama eğer bir buji takacak olursam bunun ana yanma odasına kadar ulaşamadığını görebilirsiniz. Aslında ön yanma odasında duruyor. Bu sevimli, zengin, kolay tutuşur yakıt hava karışımı kıvılcımlı buji tarafından tutuşturulur. Burada konvansiyonel kam mili, konvansiyonel subap tertibatı buradadır. Ama bu tarafta 4 ekstra subabı rahatlıkla görebilirsiniz. Bu minik subap, bu zengin yakıt hava karışımının ana yanma odasına girmesi için gerçekten de açılıp kapanır. Ama eğer bir buji takacak olursam, bunun ana yanma odasına kadar ulaşamadığını görebilirsiniz. Aslında ön yanma odasında duruyor. Bu sevimli, zengin, kolay tutuşur yakıt hava karışımı kıvılcımlı buji tarafından tutuşturulur.

0: Bu motor her bir yanma döngüsü için daha az yakıt kullanır. Litre başına daha fazla yol gidersiniz. Ayrıca yanmanın temiz olması daha düşük emisyon demektir. 1975'te diğer üreticilerin çoğu arabalarına katalitik dönüştürücüler koymak isterken bu arabanın buna ihtiyacı yoktu. Ama gariptir, bizim minik arabamıza sonradan bir tane takılmış. Buradaki minik manifoldta biraz hasar olmasıyla alakası olsa gerekir. Ama daha çok karbüratörün sıralanması ve doğru ayarlanmasının özel olarak zor olmasıyla ilgili olduğu görünüyor. Belki de kötü biçimde yerleştirildi ya da kötü şekilde ayarlandı ve elbette sorunu halletmek için böyle bir çözüm buldular. Motorun içinin çok sağlıklı görünmediğini fark edebilirsiniz. Her tarafı kömüre bulanmış. Bu aşamada en iyi yapılması gereken şey, Mike'ın sonunda dediği gibi bu şeyi sıfırdan onarmaktır. Bir subap bindirme evde de yapabileceğiniz bir şeydir. Bir subap yuvasını yeniden kesmekse çok farklı bir şeydir. Bence yapılması gereken en iyi şey bir uzmana göndermek.
1: Wayne, nasılsın?
2: Mike, seni görmek çok
1: seni
2: güzel.
1: Seni görmek de öyle. Bak, yakıttan tasarruf etmek için.
2: Bu şimdiye
1: için
2: kadar gördüğüm en verimli aracı.
1: Kesinlikle öyle. Buraya elektrikli bisikletle gelerek yakıttan tasarruf etmeye çalışıyordum.
2: Bugün bununla ilgili daha çok şey öğreneceksin. Ama bu sefer gerçek bir makine.
1: Sürebilir miyim?
2: Sürebilirsin.
1: Tamam.
2: Hadi gidelim.
1: 6000 dakika devir sayısı, debriyaja bas.
2: Bu şekilde başlamayacağız.
1: Ne kadar güzel bir gün. Şu eski klimayı açsak olur mu?
2: Hayır.
1: Ne? Ne yapıyorsun?
2: Klimayı ne yapacağız ki?
1: Biraz daha rahat edecektik ama.
2: Çok fazla benzin yakıyor.
1: Öyle mi?
2: Özellikle de şehirde.
1: Tamam. Gitmeye hazır mıyız?
2: Aynen ayarlı mı?
1: Evet ama çok kötü değil.
2: Dikiz aynası hazır mı?
1: Dikiz aynası hazır.
2: Gitmeye hazırız o zaman. Senden yapmanı istediğim şey şu düğmeye bastıktan sonra anında
1: ve
2: sür ve
1: tamam.
2: Git. Tamam mı?
1: Sadece
2: ve
1: git.
2: Ve hızlı değil.
1: Tamam.
2: Sadece git.
1: Hipermilci ne demek peki?
2: Bu terimi 2006 yılında ben uydurdum. Anlamı da basitçe sahip olduğun araçla çevreci davranmaktır. Mesela bu araba 4 litre ile 55 kilometre yapıyor diyelim. Kontağı çevirdiğinde ya da düğmeye bastığın her seferde bu oranı yakalamak istersin.
1: Bu da seni hipermilci mi yapar?
2: Seni hipermilci yapar. Unutma, hız limiti kanundur. Bir öneri değil.
1: Evet.
2: Ve bunu aklına koyduktan sonra eğer 80 ise 70-80 arası benim için iyidir demelisin.
1: Wayne, bak ne diyeceğim, birazcık endişeleniyorum. Böyle bir yolda bu kırmızı arabanın içindeyken sanki trafiği kesiyormuşum ve arkamdan gelenleri rahatsız ediyormuşum gibi geliyor.
2: Sinyalimizi açalım, 5 saniye eline çalışsın.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Bırak geçsin.
1: Evet, bırak geçsin.
2: Şimdi sol taraftaki eleman hızlanarak geçecek. Yaptığın şey gerçekten döndüğünde kendine 5 saniyelik bir zaman kazandırmak. Artık 5 saniye sonra ne olacağını biliyorsun. Bir satranç oyunu. Herkes
1: tamam.
2: Hareket ediyor ve sen geri pas yaparsan
1: evet.
2: Onları hiç de durduramazsın.
1: Bu dünyadaki her bir BMW sürücüsüne arabada dönüş sinyallerinin olduğu öğretilmeli.
2: Evet.
1: Onları hiç bulduklarını sanmıyorum.
2: Tepeden aşağı gideceğiz. Yokuş aşağı ineceğiz.
1: Evet.
2: Sağa döneceğiz. Dönüş sinyalini şimdi verebilirsin. Süzül.
1: Tamam.
2: Bu kavşakta sert
1: tamam.
2: Dönüş yapacağız.
1: Şu
2: tamam.
1: Şu anda 4 litreyle 130 kilometre yapıyoruz.
2: Fren yok.
1: Doğrudan kavşağa gireceğim.
2: Dur fren yok.
1: Bazı tamam. Hipermilicilerin pedalı hissedebilmek için ayakkabılarını çıkardıklarını duydum. Bu doğru mu?
2: Okuldayken ve bir mektup yazarken ya da öğretmenin istediği şeyi yaparken hiç eldiven giyip o mektubu yazdığın oldu mu?
1: Hayır.
2: Peki neden?
1: Hissetmek için.
2: Kalemi hissetmek için değil
1: evet.
2: mi?
1: Evet. Evet.
2: Kalemi hissedersin. Ayağınla da aynı şeydir. Bu şehir için hız sınırı 55'tir.
1: Evet.
2: Otobanda 70.
1: 4 litre ile 90 kilometre yollu. Gerçekten mi bu? Küçük gezide
2: evet,
1: mi?
2: Evet. Yalnızca minik bir şehir
1: peki,
2: turu.
1: Peki geçtin mi?
2: Geçtin ve çok yüksek bir notla geçtin hem de. O CVC'de de aynısını yap. Masrafını çıkarsın. Böylece yüzlerce dolar tasarruf. Sen değil ama başkası yapacak. Yüzlerce, binlerce kilometre sonra inanılmaz bir yakıt tasarrufu sağlayacak.
1: Artık bir hipermilciyim.
2: Şehirde çevreci olmayı başardın.
1: Muhteşem.

Amortisör tertibatımız gerçekten iyi durumda. Gerçekten endişelenecek tek konu Mike'ın daha önceden değindiği şey. Burası bir parça paslanmış. Arka çamurluğun olduğu kısım ve kesinlikle çok dikkat istiyor. Gövde panelinin kontrolleri nedeniyle şablon yaratmak için maskeleme bandı kullanacağım. Bunu yapmak bana gövdeyle uyacak tek boyutlu bir metal yama yapma imkanı verecek. Şimdi metal yamamızı maskeleme bandımıza uyacak şekilde kesmeli ve paslı oyun yerine koymalıyım.

0: Sonra boyayı zımparalayıp çürüğü kaldır. Oruk yamadan bir parça küçük olacak. Sona doğru yaklaştık. Birazcık daha tıraşlama ve sonra bu panel çok güzel bir hale gelecek. Ayrıca iç kısımdaki tüm pasları çıkarıp tamamen atmam gerekecek. Esas olarak burası su tuzağı gibi ve içeri giren nem öylece kalır. O yüzden ömrünü bir parça daha uzatmak adına bir gider deliği gerekiyor. Şimdi onu yapacağız. Aralıksız bölümler yaratmak yerine bir dizi geçici kaynak kullanıyorum ve yamanın etrafını çıkartıyorum. Bu, metalin aşırı ısınıp erilmesini engelliyor. Yamanın bozukluklarını düzeltiyorum. Evet. Şimdi bayağı iyi görünüyor. Boyaya göndermeden önce az sayıdaki sorumlu alana yöneliyoruz. Bizim küçük CVCC'mizin çevre dostu bir yöntemle boyanacağı Evrensel Teknik Enstitüsü'ne geldim. Burası öğrencilerin işlettiği bir dükkan gibi. Burada öğrenciler yaparak öğreniyorlar.
1: Merhaba.
0: Harika. Merhaba Bill, seni görmek çok güzel. Burası inanılmaz, acayip büyük bir ihtiyacımız olan her şey burada,
1: evet,
0: varmış gibi görünüyor.
1: Her şeyimiz tek çatı altında.
0: Arabanın boyanmasında 3 ayrı uygulama söz konusu. Astar, renk ve şeffaf kaplama. Bugün fark uygulamada değil ama teknolojinin kendisinde. Su bazlı boya. Peki su bazlı boyayı geleneksel solvent bazlı boyadan bu kadar farklı kılan şey nedir?
1: Atmosfere o kadar çok solvent bitmemiş oluyor ve yaklaşık %50 daha iyi kaplıyor. Yani daha az ürün kullanıyorsun.
0: Evet, tamam. Ve boyayı kurutmak için gerekli enerjiyle de ilgili.
1: Bu doğru. Son katı kurutmak için hala fırınlar kullanıyorlar. Ama temel kat için bizim ihtiyacımız yok. Boyadan nemi uzaklaştırmak için hava hareketini kullanıyoruz. Nem boyadan buharlaşarak çıkıyor ve yassı bir hal alıyor. Ve zemine aynı bir selofan katmanı gibi tutunuyor ve metal de daha parlak görünüyor. Daha az lekeli.
0: Vay be. Sanırım daha az cilalama ihtiyacı da doğuyor.
1: Evet.
0: Bizim araba söz konusuyken renk katı üzerinde değil, kuruması gerek. Ama kuruduktan sonra sanırım sonraki aşama başka bir solvent bazlı kaplama olacak, değil mi?
1: Doğru. Üreten şeffaf kaplama yapacağız ve bu boyaya dayanıklılık verecek. Ve havanın ve güneşin kötü etkilerinden koruyacak.
0: Yani boyayı olması gereken yerde tutar.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Zevkti.
0: Görüşmek üzere.
2: Araba harika görünüyor ama Ed'in hala motoru yeniden verimli çalıştırma görevi duruyor. Yeni hipermilci yeteneğim de geliştirilmeli.
3: Fren yok, fren yok, fren yok.
2: Doğrudan kavşağa gireceğim.
3: Çok yüksek bir notla geçtin.
2: Kim bilir bittiğinde kaç kilometre alacağız.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
5: sigortam Net. Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Dives Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dives'i. Dives Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
8: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
9: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
10: Buyur Hasan.
11: Hadi oğlum.
9: Anne bir şeye bakıyorum.
11: Olmadı mı Hasan'ım?
9: Oluyor oluyor anne.
12: Seni koydu.
11: Hasan uyku vakti.
9: Daha işim var anne.
11: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
9: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
13: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay Domino's'u hoş geldin.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Mike bize bir Honda CVCC getirdi. Orijinal ekonomik en parlak günlerinde 4 litreyle 65 kilometre yapıyordu.
8: Rampaya götürelim.
7: Arabayı sürsen daha iyi olmaz mı? Arabamızın şimdi yeni bir su bazlı boyası var ve harika görünüyor. Bakımını yaptığımız motoru geri koydum. Artık yağ sızıntısı yok ve manşetlerdeki yakıt ekonomisi rakamlarına yeniden ulaşma yolunda ilerliyoruz.
8: Aa! Ne yapıyorsun oğlum? Neden bunu faraş ve fırçayla yapmıyorsun? Elektrikli süpürge kullanarak enerji yakman gerekmez. Bu projenin ayak izini mümkün olduğunca küçük tutmalıyız. Peki şimdiye kadar ne yaptık?
7: Ellerimle motoru dışarı çıkardım. İçine bir baktım, ön yanma odalarını kontrol ettim ve sonra tüm bu şeyi yeniden onardım. Artık olası en verimli şekilde çalışacak.
8: Boya işine ve rengine bayıldım. Yeşil miydi?
7: Ha, bu sarı. Ve çevre dostu da çünkü tabii ki su bazlı. Şu anda alabileceğinin en iyisi bu. Yani iyi.
8: Ve içinde senin bayılacağın ve oynayacağın şeyler olan bir kutu getirdim. Gerçekten verimini olabildiğince arttırmayı sağlayacak. Ama şimdi bununla lastik basınçlarımızı optimize edebiliriz. Minik bir lastik basınç aleti. Subap kapaklarından gösterge paneline oturan bu minik ekrana kadar kablosuz çalışıyor. Ve lastiğimiz hep doğru basınçta olacak.
7: Sen bu işi gerçekten ciddiye alıyorsun değil mi?
8: Evet öyle, evet öyle. Bu arabayı olabildiğince iyi yapmalıyız. Bu arada bu arabayı toparlamak için daha çok işin olduğunu görebiliyorum. Panel aralıklarını olabildiğince sıkı tutmaya çalışacağım. Şimdi hatırladım, motoru çalışır durumda bıraktım. Gitmeliyim.
9: Really?
7: Motor daha yeni onarıldığı için en iyi durumda olduğunu biliyoruz. Ve yine de motor pek de doğru çalışmıyor. Şimdi de yakıt sistemine ya da daha özel olarak karbüratör sistemine gireceğiz. Şimdi yapmamız gereken hava filtresini çıkarmak ve düzgün bir şekilde ayarlamaya çalışmak. Şimdi bu karbüratör eşsiz olduğu için tüm diğer karbüratörler gibi birincil ve ikincil oyukları var. Birincisi rölanti gibi şeyler ve düşük hızlı sürüş için kullanılacak. İkincisi araba yük altındayken ya da yüksek hızlı sürüş için kullanılacak. Ama bir de üçüncü bir oyuk var ve kendi başına karbüratördür bu. Bu daha önceden bahsettiğimiz hafifçe zengin karışımı sağlıyor. Şimdi bir başka eşsiz özellik de işte bu taraftaki bu iki solenoid sübap. Bunlar esas olarak birincil ve ikincil oyuklar için karbüratördeki yakıt hava karışımı adına giriş çıkışı kontrol ediyorlar. Buradaki fikir şu, değişik sıcaklıklara ve rakımdaki değişikliklere uyum sağlayabilmek. Hepsi otomatik olarak yapılır. Bu da karbüratörü daha zeki hale getirir. Şimdi benim gerçekten etkim olacak şey bu rölanti karışımıdır. Oynayabileceğim iki tane vida var. Daha çok yakıt için kapak vazifesi gören rölanti karışım vidası ve bir de rölanti hız vidası. Bunun görevi ise etkili bir şekilde karbüratörden geçen havanın hızını kontrol etmek. Şimdi ben bu ikisini ayarladıktan sonra hareketleriyle birbirlerini etkileyecekler. Başlamadan önce bir referans hattı kurmam gerekiyor. Temel hattımızı çektim. Bunu tüm yol boyunca çekeceğim ve sonra ilk önce 1,5 sonra sadece çeyrek kadar çıkartacağım. Ve ilk yapmak istediğim şey vidayı tamamen çıkarmak. Sonra 3 çeyrek kadar içeri doğru çevireceğim. İşte böyle. Evet. Hava filtresi doğru ayarlama için çıkarılmalı. Hava yakıt karışımını ölçmek için egzozun içine bir sensör yerleştirmeliyim. İniş borusunun içine bir tıpalı delik açtım. Mike'ın istediklerinden biri işte buraya takılacak. Bu tıpa deliğe yerleştireceğimiz sensör aslında 40 yaşında. Buna rağmen oldukça basit, ayrıca da oldukça akıllı. Olacak olan şey şu, egzoz gazları bu borudan aşağı sensörün içine doğru akacak. Sensör aslında bu gazların ortam havasına nazaran termal iletkenliğini ölçer. Bu daha önceden ayarlı olduğu için bize bu karışımın çok zengin mi yoksa çok cılız mı olduğunu rahatlıkla söyleyebilir. Ve minik analizcimizi taktıktan sonra ayarlamam gerekecek. Bu ayarlamayı neden yapıyorum biliyor musunuz? Bulunduğumuz yerdeki sıcaklık ve yükseklik tabii ki son kullandığı yerden daha farklı olacaktır. Kutunun arkasındaki minik bir vidayı çeviriyorum. Tamam, artık sıfırda olduğu gibi şimdi egzoz gazlarımızı ölçebiliriz. Hadi çalıştıralım bakalım. Evet, ilk olarak devri biraz yüksek. Devri sayıcıyı kontrol ettim. Yaklaşık 1400-1500 dakikalık devirde. İlk yapmam gereken şey hava hız vidasını indirmek. Şimdi ulaşması hava filtresi yüzünden daha zor olacak. Ve ayrıca... Şimdi... Görüldüğü gibi motorun sıcaklığı da arttı. Gerçekten çok sıcak. Şimdi bunu biraz daha indireceğim. Evet, yaklaşık olarak oldu sayılır. Şimdi yapacağım şey ise yakıtı ayarlamak için rölanti vidasıyla oynamaya çalışmak olacak. Çünkü şu anda birazcık fazla cılız durumdayız. Bunu biraz zenginleştirmek lazım. Bu kenarda kalsın. Ve buna ulaşmak bile daha zor. Hatta daha fazla yakıt girmesi için sadece vidayı çevireceğim. Ama devirler hala çok yüksek. 800 dakika devirde hava yakıtta 13,5 rakamını görene kadar hava yakıt karışımıyla oynamaya ve vidayı çevirmeye devam etmeliyim. Ama burası çok sıcak oldu. Başka bir şey deneyebilirim. Şimdi rölanti karışımı için pirinç vida egzoz sisteminin hemen üstüne oturuyor. Motoru ne kadar çok çalıştırırsam o da o kadar çok ısınacak. Elimi buraya bir tornavida ile sokmak yerine bir parça minik hortum işe yarayabilir. Bunu minik vidayı ittirmek için kullanabilirsiniz. Sonra bir ucunu çevirerek diğer ucun tıpkı bir takometre gibi kendi etrafında döndüğünü rahatlıkla görebilirsiniz. Ve bu şekilde elimi haşlamak zorunda kalmayacağım demek oluyor. Şimdi rölanti karışım vidasını çevireceğim. Yakıt kapağını kapatacağım da denebilir ve böylece karışımı inceltmiş olacağım. Bunun devri yaklaşık 50 dakika devir indirmesini umut ediyorum. Pekala, işte başlıyor. Kesinlikle bir düşüş oldu. Devri bir kontrol edelim. Harika, şimdi yaklaşık 800 dakika devirdeyiz. Ve şimdi rölanti karışım vidamız hava yakıt karışımın belirlendiği tam ihtiyacımız olan yerde. Motor iyi ve düzgün biçimde çalışıyor. Şimdi bu arabanın emisyonları tıpkı fabrika çıkışındaki kadar iyi olacak. Mutlu günler.
8: Honda CVCC'miz mükemmel çalışıyor. Ama her bir damla yakıttan emin olmak için bana 450 dolara mal olan bazı tasarruf aletleri takacağım. Takmadan önce en büyük sorunumuz panelde yalnızca iki boşluk olması. Şimdi bana 4 lazım. Endişeye gerek yok. Evet, şimdi bununla mutlu olmaya başladım. Bu bizim minik Honda'mız için gösterge bölmemiz olacak. Dünyanın hiçbir yerinde gösterge paneline uyabilecek 4 delikli bir tanesini bulamadım ve orijinalliğini sürdürmek istiyorum. Sonuç olarak ben orijinal panel bölmelerini tuttum. Başka bir tane buldum ve bir tane olsunlar diye bunları birleştirdim ve sonuçtan memnunum. Bitmesi için birazcık daha iş var, sonra boyayacağım ve iyi görünecektir. Bunu yapmanın asıl nedeni tüm göstergelerin tek bir bölümde olmasını istemem. Peki göstergeler nedir? İkisi orijinal olanları. Biri yakıt ve biri sıcaklık. Bu pratiğin tüm amacı yakıtı en verimli şekilde kullanabilmek. Bunu yapmanın yolu bu diğer göstergelerden geçiyor. Bu bir vakum göstergesi. Herhangi bir zamanda ne kadar hava çektiğinizi ölçer ve arabayı kullanırken bunu olabildiğince düşük tutmak istersiniz. Evet, bu da hava yakıt karışımı. Bu karbüratörün arabada nasıl çalıştığını söyler. Evet, şimdi bu oksijen sensörünü takmak için harekete geçmeliyim. Buradaki şey minik CVCC'mizdeki egzoz ve etten bu minik oyu benim için buraya takmasını istedim. Çünkü bu O2 sensörün buraya girmesi gerekiyor. Yapacağı şey yakıt hava karışımını ölçmek. Bugün tüm modern arabalarda bunlardan biri var ama bu eski olduğu için bunda yok. Gerçekten takması çok kolay. Doğrudan içine takılıyor. Şimdi önemli olan şey böyle bir şeyi kendi başınıza takacak olursanız O2 sensörün ya da herhangi bir sensörün plastik kapağını son dakikaya kadar üzerinde bırakın. Nedeni ise altındakidir bu sensör. Evet, bakın. Tamam, işte oldu. Güzelce altına yerleşti. Şimdi bu kablo güvenlik duvarının arkasına gelecek ve bölmedeki aletlerden birine bağlanacak. Bunu şimdilik buraya çıkaracağım ve sonra çekeceğim. Sanırım arabanın altındaki işlerin çoğunluğu tamamlandı. Rampaya çıkalım ve iç kısmına geçelim. Evet, göstergelerin bu minik dörtlü panele uyumunu kontrol ettim. Şimdi ise bu işe yarayacak mı diye öylesine takmak istiyorum. Evet, şuna bakın. Alan yaratmak için gösterme panelinin arkasını kesmem gerekecek ama ne yapmaya çalıştığımı görebilirsiniz. Sanırım iyi görünecek. Şuna bakın. Bu kesinlikle muhteşem ve çok eşsiz. Şimdi tek yapmam gereken şey kablolarımı çıkarıp kontrol etmek. O iki sensör için olan kablo hattını besliyorum. Bu uygundur çünkü bunlar egzoza daha önce bağladığım bu bir ucu ve bu diğer ucu. Şimdi tek yapmam gereken bunları birleştirmek. Şimdi vakum borusunu bağlamalıyım. Burada vakum göstergesine bağlamak için kullanacağım bir parça vakum hortumu var. Evet, işte oldular. Şimdi bunu sürücü yerine kadar besleyebilirim. Evet, nihayet. Şimdi tüm kablolarım kaportanın altında gitmesi gereken yerdeler ve gösterge panelinde doğru yerlerinden çıkıyorlar. Şimdi tek yapmam gereken şey çalışıyorlar mı diye kablolarını takmak. Yakıt için olanı taktım ve sıcaklık için olan bir ampul, bir minik vakum borusu var ve iki tane de minik O2 sensörüm için var. Tamam, hadi bakalım. Kader anı. Evet, ışıklar çalışıyor. Vakum çalışıyor. Yakıt göstergesi çalışıyor. Tabii ki sıcaklık alamayacağız çünkü araba henüz sıcak değil. Bundan memnunum. Şimdi tek yapmam gereken hepsini çıkarmak, toparlamak, hepsinin güzelce hallolmasını sağlamak ve ayrıca minik lastik basınç monitörünü takmak. Bu bebek yola koyulmadan önce gerçekten basit bir iş. 1977'de üretilen günümüzün hibrit bir yakıt tasarruflusuyla yarışabilecek bir arabayı bir pub'ın arkasında takılırken bulduk. Honda CVCC eşsiz motoru sayesinde araba sanayini çalkalamış bir araba. Bu motorun litre başına kilometreler için elden geçmesi ve yeniden ayarlanması gerekti. Ve gövdenin bakıma ve boyaya ihtiyacı vardı. Benim tasarruf göstergelerimle göründüğünden daha iyi bile giden bir arabamız olabilir ve muhteşem görünüyor. Araba için yalnızca $2000 ödedim. Motorun onarımı 1250-2200 boyama için, tasarruf göstergeleri için $450 ve genel giderler için $300 harcandı. Honda şimdi bize toplamda $6200 borçlu. Bu yaklaşık £4000 eder ve tabii ki 26 saat işçilik. Yalnızca 4 litrede 65 kilometre orijinal rakama çıkmayacak ama şimdi çevre dostumuzu gerçek bir teste sokmalıyız. Onu da geçecek mi acaba?
7: Şu yakıt göstergesinden emin değilim. İyi göründüğünü sanmıyorum. Gazı kesmen lazım.
8: Ne yaptığımı biliyorum. Ben hipermilciyim.
7: Hayır, bilmiyorsun. Bence bu konuda çok da iyi sayılmazsın.

0: Always with me.
1: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartımı
5: bil. Ben Chris.
6: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
6: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
8: CVCC'deki tüm ağır işlerimizi tamamladıktan sonra onu gerçek bir teste sokmaya çok istekliyiz. Mike yaratıcı bir planla çıkacağını söyledi ama tek paylaştığı buluşma yerimiz oldu. Biraz sapa bir yerde.
9: Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
10: Tamam.
9: İyi misin Ed?
8: Çok iyi görünüyor. Karbon ayak izimi en düşük seviyede tutmak için tüm bu yolu bisikletle çıkmaya çalıştım ve sen bununla mı geldin yani?
9: Bu eski taşıyıcıyla geldim çünkü tüm benzini içinden çektim. İçinde tam 8 litre benzin var.
8: İyi.
9: Çünkü öyle hesapladım. Tam olarak 145 kilometre uzakta bir benzin istasyonu var. Ve mükemmel hiper milci makineyi yaratmışsak bunu başarabilmeliyiz.
8: Yani matematik hesaplar mı yaptın?
9: Evet, bunu yapabilirim. Ve merak etme, oraya varacağız. Her şeyi çalıştım. Yol durumu, rüzgar, tüm değişkenler.
8: Motoru baştan yarattığımız ve karbüratörü ayarladığımız ve en azından fabrika çıkışındaki kadar iyi durumda olmadığı için arabayı böyle bir teste sokacağından adım gibi emindim.
9: Senin şoför koltuğuna sığacağını sanmıyorum. O yüzden ben kullanacağım.
8: Akıllıca.
9: Ama önce yakıtını koymalıyız.

0: Honda'dan en iyisini almak için optimal dakika devir 800 civarında. Tabii ki mümkün en yüksek viteste. İşin sırrı her şeyi dengelemek. Ön kontrolle ilgili, vites değiştirmelerle ilgili, yol durumuna bakmakla ilgili.
1: Ve hava yakıt oranı da önemli. Ve 14.7'nin mükemmel bir rakam olduğunu biliyoruz ama olabildiğince cılız kullanman gerekiyor, biliyorsun değil mi?
0: Motor üzerinde yaptığın tüm çalışmalar,
1: evet,
0: gerçekten çok tatlı biçimde gittiğini söylemeliyim.
1: Teşekkür ederim.
0: 4 küçük pistonun gayet mutlu biçimde çalıştığını hissedebiliyorsun.
1: Ha, tabii ki ayrıca karbüratörü de ayarladım. Böylece güzel yanması için motora tam da doğru miktarda yakıt gelmesini sağlıyor. Ve elbette ön yanma odaları.
0: Aferin
1: onları
0: sana.
1: Onları kontrol ettim.
0: Bize bilgi verdiğin için mükemmel gösterge bölümüne teşekkür edebilirsin.
1: Evet, aslında iyi görünüyor. Orijinal sıcaklık ve yakıt göstergeleri duruyor ama şimdi bir de vakum göstergesi ve yakıt hava göstergesi var. Buradaki fikir şu, vakum göstergesinin ya da vakumun olabildiğince büyük olmasını istersin. Çünkü ne kadar çok vakum olursa motora giden o kadar az yakıt hava olur. Böylece daha az yakıt kullanırsın.
0: Bu bir lastik basınç ekranı. Bu her bir lastikte ne olduğunu kesin olarak söylüyor. Subap'taki her bir lastikte minik bir gönderici birimi var. Ve lastik basıncını bu ekrana yansıtıyor ve lastiklerden maksimum verimlilik aldığımıza emin oluyoruz. Böylece depodan da maksimum verimlilik alıyoruz. Nasıl ama?
1: Evet, ama onları kaç basınca ayarladın?
0: Bu araba için doğru olan basınca ayarladım ve sonra birazcık havalarını aldım.
1: Evet, ama dikkatli olmalısın. Çünkü doğru ayarlamadıysan dereceleri yükselmeye başladıkça daha çok ısınacaklar. Ve daha çok ısınırlarsa elbette patlayabilirler.
0: Patlayabilirler ama ben hipermilciyim. Ne yaptığımı biliyorum. Ben ayarladım, merak etme.
1: GPS 16 kilometre yaptığımızı söylüyor. Her şey iyi görünüyor.
0: Evet, gayet iyi gidiyoruz. Ve son kilometrelerde sorun çıkmaması için yakıtı tasarruflu kullanıyoruz. Şimdi yokuş aşağı gideceğiz. Bak şimdi ne yapacağım. Bu hipermilci olayı. Gazı gevşetmeye başla ve kavisleri de görüyorsun.
1: Evet.
0: Kavislere girerken frene basmamaya çalış. Bu şekilde maksimum verimlilik alırsın.
1: Olabilir. Eğer lastiklerin aşırı basınçlıysa o zaman...
0: Oh, şuna bak bak bak. Harika değil
1: Niye
0: mi?
1: Niye şaşırdın ki? Yola tehdit oluşturuyorsun.
0: Ne? Ben yakıt tasarruf ediyorum. Bir geçiş olana kadar beklemek zorunda.
1: Evet, ama onun daha fazla yakıt kullanmasına neden oluyorsun.
0: Neden burada gezegeni kurtarmaya çalıştığımı fark etmiyorlar?
1: GPS 32 kilometre yaptığımızı söylüyor. Nasıl görünüyoruz? İyi gidiyor değil mi?
0: Her şey iyi. Tüm göstergeler iyi. Sanırım çok çok iyi gidiyorum. Boya işinin bir zafer olduğunu söylemeliyim. Ve doğa dostu olduğunu biliyorum.
1: Evet.
0: Bence muhteşem görünüyor.
1: Yalnızca iyi görünüyor. Araba için sevimli bir renk. Bunu değiştirmenin hiçbir anlamı yok. Ve bunun için daha fazla boya gerekirdi.
0: Çevre dostu ayakkabılarımı çıkaracağım.
1: Ne? Ne
0: evet,
1: yapıyorsun?
0: Evet, ayakkabılarımı çıkaracağım.
1: Hayır.
0: Al şunu. Hipermilciler için her şey gazı kesmekle alakalı. Gerçekten ayağının altında ne olduğunu hissedebiliyorsun. Maksimum verimliliğe çıkabilirsin. Tüm göstergeleri hissedebilirsin.
1: Bu hiç iyi değil. Bundan hoşlanmıyorum.
0: Hayır, hayır, iyi. Bu iyi. Öyle. Çıplak ayakla sürmek gayet güzel. Çok iyi.
1: Güzel kokmuyor.
0: Olayı özümse. Kendini buna ver.
1: Bu yakıt göstergesinden emin değilim. Doğru gösteriyor gibi gelmiyor.
0: Bence camdan dışarı bakmalısın, yakıt göstergesine değil. Tamam mı canım? Dikkatini dağıt. Görmezden gel gitsin.
1: Tamam, bunu yapabilirim.
0: Oh! Tam da ulaşmak üzereyken neden kasabanın girişinde bir tepe var?
1: Yavaşlıyorsun, yavaşlamamalısın. Her bir damla önemli. Şuna bak. Depo çok boş görünüyor. Buna ikna olmadım.
0: Sana anlatacağım.
1: Şaka yapıyorsun değil mi?
0: Hayır, hayır. Şaka falan yaptığım yok.
1: Birazcık daha dayanamaz mısın?
0: Hayır.
1: Hadi.
0: Benzin istasyonuna daha ne kadar var?
1: Yalnızca 2 kilometre. Hadi dayanmalısın. Dayan.
0: Hadi ama. Başarabiliriz.
1: Bu çok rahatsız edici.
0: Başarabiliriz. Hadi ihtiyar.
1: Bunun verimli olduğunu sanmıyorum.
0: Hadi. Şey, yakıtımız tamamen bitti.
1: Saçmalık. Hesaplamaların yanlış olmalı.
0: Hayır, hesaplamalarım doğruydu. Her bir değişkeni hesaba kattım. Nerede yanlış gitti bilmiyorum. 2 kilometre. 143 kilometre yol yaptık. Yolu düşündüm. Rüzgar koşullarını düşündüm. Nerede yanlış yaptım bilmiyorum. Arabaya hiç ikimizi koymadım ve bu sabah kocaman bir kahvaltı yaptım. O koca kahvaltıyı yapmasaydın o 2 kilometreyi de yapacaktın.
1: Başka yakıtın yok mu?
0: Hayır, bu sabah sen tatlı yedin, tatlı. Aa, sen benzini kastediyorsun. Hayır hayır, benzin yok ama bidonum var. İnanamıyorum, hesaplamalar yapmıştım.
1: Sonuna kadar zorladık. Benzin istasyonuna itebilirdik de.
0: Hipermilciliğin gerçek ruhunda itmenin olduğunu sanmıyorum.
1: Sence yürümeli miyiz?
0: Minik Honda'mızı internette satışa koydum ve büyük bir organizasyondan telefon aldım. Duymuş olabilirsiniz. Honda Otomobil firması. Arabayla ilgilendiler ve müzelerine gelmemi istediler. Arabayı sergilemeyi düşünüyorlar. Ve arabamızın diğer tutkulu insanlarla paylaşılması olanağı gerçek bir onur. Vay be! Şuna bakın, ne güzel şeyler görüyorum. Ve bu özel bir Honda koleksiyonu. Tanrım, vay vay vay vay vay. Şuraya bakın. Müthiş. Dave, beni bu inanılmaz mekana davet ettiğin için teşekkür ederim. İnanılır gibi değil, şuraya bakın.
2: Rica ederim.
0: Vay vay vay, ne diyeceğimi bilemiyorum. Burada bu kadar çok araba göreceğimi hiç düşünmemiştim. Arabamızın bu koleksiyona katılmasının nasıl bir ayrıcalık olacağını gerçekten anlatamam.
2: Tamam.
0: Pekala Dave, bu küçük Honda'mız hakkında ne düşünüyorsun?
2: Bayıldım. Öncelikle bu doğru renk. Sarıya bayıldım. Bu 5 vitesli ve 1 CVCC. Güzel bir iç kısım, ahşap direksiyon vesaire. Birinci sınıf bir iş.
0: Bu araba burada olması için bizim tarafımızdan bulundu ve tamir edildi.
2: Honda'yı yapan bu arabaydı. Sana katılıyorum.
0: Tamam.
2: Evet.
0: Çok iyi. Dinle, fiyat konusu, bunun için 15 bin dolar istedim ve sen iletişime geçtin ama burada olduğum için ve koleksiyonu gördüğüm için kendi fiyatımı kıracağım ve arabayı istiyorsan 14 bin dolara olur.
2: 14 bin dolar. Bence harika olur.
0: Süper. Kendine tamam. Az önce bir CVCC aldın. Kutlarım.
2: Teşekkür ederim.
0: İyi haber. Bu araba bize yaklaşık 8 bin dolar gibi iyi bir kar bıraktı. Bu yaklaşık 5500 pound kadardır. Ve diğer iyi haber de bu arabaya bundan sonra bu harika insanlar tarafından çok iyi bakılacak ve nesiller boyunca görülecek. Ben ve uzun boylu adam tarafından bunun gibi daha fazla arabanın dönüştürüldüğünü görmek isterseniz programımızın gelecek bölümünde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında bütün pirinçten muza ve domatese çeşit çeşit ürün Migros malları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
4: iyi gelecek. Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
8: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
8: Budur.
9: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Steel. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe, göz alıcı Bravo ailesi.
3: Şahane yaz festivalinin Mediamarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın.
4: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
5: Kamyonet deyince akla canavar gibi çalışan arabalar gelir. Bu araba gelmez. Demek Traki bu. 1980 model Chevrolet.
6: Evet Traki.
5: Merhaba Traki. Tanıştığımıza memnun oldum. Bakımsız kalmış bu araç. Şaşırtıcı derecede kuvvetli. Kamyonetler arasında 1.8'lik motoruyla öne çıkan bu araç 80 beygir gücünde ve 630 kilograma kadar ağırlığı taşıyabiliyor. Traki gerçekten de mutlu bir kamyonet. Bu kamyonetin bir kişiliği var. Bazı yerlerinde de kişilik bozuklukları. İç aksama hiç bakma.
7: Burada hiç aksam falan yok.
5: İyi bir kar yapmak için ucuza satın alıp çok para harcamadan ortaya iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor. Hadi ama Lava biraz sevgi göster. Etle birlikte klasik bir Amerikan kamyoneti almayı düşünüyorduk. Amerika'yı daha iyi yansıtan bir şey olamazdı herhalde. Değil mi kamyonetler? İnternette gezinirken oldukça enteresan bir ilana rastladım. Tam olarak şöyle diyordu. Sokaklarda size bakılmasını mı istiyorsunuz? Hipster Chevrolet tam size göre. Bu tarz kamyonetlerin piyasada her zaman alıcıları var. Bize iyi bir kar getirebilir. Fiyatları birkaç yüz dolardan başlayıp 5000 dolara kadar çıkıyor. Şu an bakmaya gittiğim kamyonet de tabii ki ikinci kategoride. Dürüst olmak gerekirse hipster bir arabaya sahip olmak gibi bir niyetim yok. Tam olarak ne olduğunu bile bilmiyorum ama ilan gözüme takılmıştı bir kere. Bu da bende hipster arabalara karşı bir merak uyandırdı ve piyasasını düşünmeye başladım. Butik şarap evleriyle ünlü olan Kuzey Kaliforniya'ya giderken ilanın sahibini arayayım dedim. Amber'la konuştum ve ilanı hakkında sorular sordum. Merhaba, nasılsın?
6: Gayet
5: Amber,
6: iyiyim.
5: Ne kadar güzel bir yer burası.
6: Teşekkür ederim.
5: Demek kamyonetin bu.
6: Evet, bahsettiğim işte bu.
5: Klasik bir Love. Hadi bana kamyonetle ilgili güzel şeylerden bahset. Çünkü bir hayli yüksek bir fiyata satıyorsun Chevrolet'ı. 2500 dolar.
6: Bir fiyat biçmem gerekiyordu.
5: Bir fiyat biçmek şart tabii.
6: Traki'nin üzülmesine de istemiyordum. Evet, ismi bu.
5: Peki bana biraz Traki'den bahseder misin? Çünkü ilanda bazı modifiyeler yaptığın yazıyordu.
6: Babamla birlikte yenilenmiş bir motor alıp eskisiyle değiştirdik. Hepsi bu.
5: Kaputu açabilir miyim? Bir bakmak istiyorum.
6: Hadi bakalım.
5: Bak burada ne varmış?
6: Yepyeni temiz bir kalp.
5: Demek öyle. Bunu beğendim. Birçok şeyi değiştirdiniz öyle değil
6: Babalar
5: mi?
6: Babalar kızlarının güvenliği için ellerinden geleni
5: tabii
6: yapar.
5: Ki. Bazı göçmeler çıkıntılar ve çiziklerin dışında. Mesela bu tarafta da büyük bir tane var. İyi şeyler de yok değil. Sanırım dış görünüşü gözlerimizi yanıltmış. Verdiğim fiyat şimdi biraz daha makul gelmeye başladı. Evet, gerçekten öyle. İşte bu. Bu hiç iç acıcı değil. Ne dersin Amber?
6: Koltuklara uymuyordu.
5: Buraya baktığımda güzel bir örtü görüyorum. Hadi bir de altına bakalım. Tam da beklediğim gibi. Traki'nin yeni kıyafetlere ihtiyacı var. Döşemeler eriyip gitmiş galiba. Bunun icabına bakmamız gerekecek. Bu da Kaliforniya'da sık rastlanan bir şey sanırım. İnsanlar torpidonun üstüne böyle bir örtü yayıyor. Bunun da özel bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Evet, yeni bir panele de ihtiyaç var.
6: Kişilik katıyor.
5: Değişik bir kişilik sanırım. Hiç aksamını düzeltmek için çok çalışmak gerek. Çok para harcamışsın belli oluyor.
6: Ama bak, kamyoncu şapkası da senin olacak.
5: Bak şimdi rahatladım.
6: Evet.
5: Verdiğim paraya değermiş.
6: Evet.
5: Römork için ne dersin?
6: Burada çok güzel zamanlarımız oldu.
5: Sana bu konuda hak veriyorum. Çok iyi görünüyor ve oldukça kullanışlı olmalı. Deneme sürüşü yapma fırsatın var mı?
6: Seninle gelirsem olur.
5: İnsanlar bana McLaren'larının, Rolls-Royce'larının anahtarlarını verip tadını çıkar Mike derler.
6: Trakya'yı alıp kaçabilirsin.
5: Trakya'yı alıp kaçacak değilim. Benimle gelmek istiyorsan gel.
6: Hayır, olamaz.

0: Bana arabalara fısıldayan adam derler.
1: Öyle mi?
0: Evet, arabalarla konuşabilirim. Onlar da benimle konuşur. Böylece mutlu birer araba olup olmadıklarını hemen anlarım. Ve sana şunu söyleyebilirim. Trakey gerçekten de mutlu bir kamyonet. Bence yapmamız gereken ilk şey frenleri denemek. Ve çalışıyorlar. Mekanizması mükemmel işliyor. Rot balans ayarlarında bir sorun yok. Vites geçişleri de gayet iyi. Evet, güzel. Yeni takılan motor da çalışıyor.
1: Trakey bizim için gerçekten çok çalıştı. Onunla beraber sahillere gittik. Aile gezilerimizi beraber yaptık. Kampa gittik.
0: Ailenin önemli bir üyesi gibi, değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Eğer bu kamyoneti satın almaya karar verirsem sana karşı dürüst olacağım. Sana vereceğim para, bahsettiğim paranın yakınından bile geçmez. Ama eğer alacak olursam bu kamyonetin en iyi hale gelmesi için elimden geleni yaparım. Bu şirin mavi kamyonetin mutlu olması ve parıldayarak etrafa gülücükler saçması gerek. Zavallı kamyonet. Bu kamyonetin yeniden gülümsemesini istiyorum ama bunun için senin de fiyatı düşürmen gerek. Hem de çok. Aklındaki gerçek rakam nedir?
1: İlana $2,500 yazarken aslında $1,500 aşağı bir fiyata inmemeyi düşünüyordum.
0: Pekala, tamam. Şimdi şöyle ki bu fiyatın makul olduğunu söylerdim ama Trakey'nin her köşesi hasarlı. Aslına bakarsan nereye baksan bir şey görüyorsun.
1: Aa, sen ona bakma Trakey.
0: Bu kamyoneti gurur duyacağım bir hale getireceğim. Ama sana verebileceğim rakam $1,000.
1: Gel ha. İçimde seninle ilgili iyi bir his var.
0: Anlaştık mı yani?
1: Anlaştık.
0: Süper. Doğru karar. Az önce kendime bir Chevy Love aldım. Bu kamyonet hiçbir zaman hız rekorları kırmayacak ama $1,000 satın aldım ve amacım onu en iyi hale getirip karlı bir şekilde satmak. Ed. Ed kardeşim. Ed neredesin? Orada mısın? Ed. Ed oğlum neredesin? Ed.
2: Bugün burası bana kaldı yani.

Vay arkadaş, bir adamın aslında kaç tane alet çantasına ihtiyacı vardır? Bu en yenilerden bir tanesi. Yepyeni. Sanırım bu tamamen bana ait.

0: Evet bebeğim, şuna bakın. İşte şimdi benim alet çantam oldu. Evet, aletleri hallettiğimize göre işe koyulabiliriz. Pekala. Evet, bugün burada değil ve yapılması gereken işler var. Amber'la konuşurken tamponun burasındaki bu çiziğin frenler tutmadığı için olduğunu söylemişti. Suçu frenlere atmıştı. Ama deneme sürüşü sırasında frenlerde bir sorun gözüme çarpmadı. O yüzden hemen frenleri kontrol edip emin olmak istiyorum. Evet, bakalım burada ne varmış? Disk iyi gibi. Oh, şuna bakın, neredeyse pürüzsüz. Her şey yerli yerinde. Balatalar da o kadar iyi ki sanki yeni takılmış gibi. Yani bu çiziğin sebebi Amber'ın dediği gibi frenler değilmiş. Bence sorun kesinlikle frenlerde değil. Belki de direksiyonla koltuk arasında duran kişideydi. Bu aracın tadilatında yapılması gereken ilk şey bence kaportayı elden geçirmek. Bunun için de ilk olarak ön tamponu sökmem gerekecek. Ve işte oldu. Yıllarca arabaları parçalarına ayırmış biri olarak arabalardan çıkan her bir parçanın poşetlenip üstlerine ne olduğunu yazmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Her birini poşetlerim, üstüne ne işe yaradıklarını yazarım. Bugünkü de tampon civataları. Evet. Of, ağırmış bu. Et gelip bizim Chevy'ye bakana kadar bir şeylere başlayıp elimden geleni yaparak ona yardımcı olmak istiyorum. Bu benim de işime yarayacak. Gerçekten çok sıkı çalışan biri o. Şimdi yaptığım şey tamponu yavaşça eğerek eski haline getirmek. Bunun için burayı kaldıraç gibi kullanıp göçükleri eğip bükerek düzeltiyorum. Birçoğunda işe yarıyor bu. Şu anda buradaki büyük göçüğü nasıl düzeltebileceğimi düşünüyorum. Bu arada bu göçüğün de Amber'la bir alakası olduğunu zannediyorum. Hiç kolay olmayacak bu. Bunun için tamponun düzgün tarafını omzuma sertçe yasladım. Diğer tarafı da sert zemine yerleştirdim ve şimdi çekiçle dövüyorum. İhtiyacım varken nereye kaybolur bu et? Ay ay ay. İşte böyle. Biraz da cilaladıktan sonra biliyorum komik ama yeni gibi olacak. Traki parçalarına ayrılıyor ve baştan aşağı yenileniyor. Yok artık.
1: Burada hiç aksam falan yok.
0: Hiç bakma içine.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
4: Baba.
3: Engin Can.

0: misin Can?
1: Dedeciğim.
2: Saçların.
3: Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonus oldun?
1: Bonus kılık.
3: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
3: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
4: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kılıklı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kılık da yıkılıyor dede.
5: Çocuğunuzun bonus kul ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
6: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla. Obseso.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Clair Home evinize hoş kokular ve şık dokunuşlar getiriyor. Kolonya, dekoratif mum, oda kokusu, oda spreyi ve sıvı sabun çeşitleriyle Clair Home serisi şimdi sadece A101'lerde.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
13: Hadi hadi hızlı olun.
1: Herkes hazır mı?
14: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
15: Benim bankam İş Bankası.
6: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
16: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
4: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Klasik Amerikan tarzı pikaplı bir kamyonet almak istiyorduk. 1980 model bir Chevrolet. Üstündeki çizikler ve göçükler yüzünden görünüşü çok iyi olmasa da mekanizması çok sağlam olan Truckee hayallerimizin gerçeğe dönüşü oldu. Bu arabadaki hasarlı bölgelerin çoğu kazaların olduğu şu tarafta. Ön kanat hafif yukarı kalkmış. Bu tarafa bakarsanız diğerine göre çok daha yukarıda olduğunu görebilirsiniz. Bunu düzeltmenin tek yolu da sanırım burayı sıkıca kavrayıp aşağı çekmek olacak. Bilek gücüyle tabii. Şu anda göçükleri çekiçlerken neden dışarıdan merkezine doğru gittiğimi düşünebilirsiniz. Çünkü böyle yapılması gerekir. Göçüklerin dışından başlayarak merkezine doğru ilerlersiniz. Böylece metal kaputu eğip yamultmadan düzeltmiş olursunuz. Tanrım, Chevy lavımızın en bakımsız kalmış kısmı. Buraya gerçekten hiç sevgi göstermemişler. İç aksamlar. Şuna bakın. Bakın bakın, tavan döşemesi yok. Koltuklarsa sadece kasnakları yerinde duruyor. Paspaslar yok. Ön paneli gitmiş. Burası için bayağı uğraşmamız gerekecek. Ve bence Ed gelene kadar burayı elimden geldiğince temizlesem iyi olacak. Çünkü burayı bu şekilde görürse kesin delirir. Bu kamyonetin en güzel yanı farklı birçok işe yaraması, çok kullanışlı. Yıllarca kullanıldıktan sonra burada paslanma sonucu oluşan yollar da çok hoşuma gitti. Ama eğer bu kamyoneti birine sattığımda ve bilemiyorum o kişi kum gibi bir şey taşıyacak olursa sorun olabilir. Çünkü burada kocaman bir delik var. Ed'in buraya el atması gerekecek. Yama gibi bir şey yapabilir. Bugün çok yardımsever biri olduğum için de römorku neden çıkarmayayım diye düşünüyorum. Büyük bir yükten kurtulmuş da oluruz böylece. Teşekkür ederim ama sanırım ikimiz bu koca römorku taşıyamayız. Bu yüzden siz ikiniz hiç meşgul görünmüyorsunuz şu anda yani. Evet evet siz. Hadi baylar hadi. Gelin bir el atın canım. Hazır mısınız? Evet oldu işte. Bırakın. Evet güzel. Tamam işte bu kadar. Bu iyi oldu. Çok iyi oldu. Evet römorku kaldırdığımız iyi oldu. Şuna baksanıza karşımıza çıkan şu aksamlara inanabiliyor musunuz? Süspansiyonu onarmak gerçekten çok rahat olacak. Eminim Ed de görünce buna bayılacak. Römorku çıkardığımıza göre şimdi sırada süspansiyon var. Size önemli bir tavsiye vereceğim. Süspansiyon ana gövdeyi yoldan ayıran parçadır. Bu yüzden bağlantı yerinin sağlamlığı ve görevini yapması hayati önem taşır. Bu yüzden kontrollerini aksatmadan yapmalısınız. Arkamda değil mi o? Tam arkamda değil mi? Arkamda değil mi o? Eddie! Nasılsın?
7: İyidir. Sence ne kadar zaman lazım? 2 hafta?
6: Yok. Sanırım 2 haftadan biraz daha fazla sürecek. Karşında yeni Chevrolet'imiz var.
7: Peki neden römorku çıkardın?
6: Biliyorsun sen burada yoktun. Ben de bir şeylere başlayayım dedim. Ve iyi ki de yapmışım. Römork çıkarıldı. Çalışman için hazır hale geldi. Bu arada şu köşede bir delik fark ettim. Satın alan kişi yük taşıyacak biri ise böyle bir delik istemeyecektir.
7: Öyle ama sen o koca römorku o küçük deliği tamir etmek için indirmedin herhalde değil mi?
6: Kötü mü olmuş? Neyse bunu bir şekilde halledersin diye düşünüyorum. Pekala tamam bu tarafa geçelim. Römorku çıkardığım iyi oldu. Böylece şasiyi ve süspansiyonu açığa çıkarmış oldum.
7: Peki süspansiyonda ne gibi sorunlar var?
6: Tahmin edebileceğin gibi eskimiş ve bu yüzden ağır çalışıyor. Bunun için şuradaki yayları çıkarıp yerine hava basınçlı amortisörlerle değiştirmeyi düşünüyorum.
7: Hava yastıkları için değil mi?
6: Hava yastıkları için evet, onu diyorum. Her neyse, geri kalanı da güzelce temizlendikten sonra iyi olacak. İç aksamlara bakma, görmene gerek yok. Hiç bakma oraya, bakma.
7: Burada iç aksam falan
6: evet,
7: yok.
6: Evet öyle, hiç bakma o yüzden, bakma. Onları ben halledeceğim. Koltuk alacağım güzel, paspaslar bulacağım, ön paneli tamir edeceğim, her şeyi halledeceğim, merak etme.
7: Tam bir çalışma alanı. Pekala, bu arabayı bir hipster'dan aldın. Peki kime satmayı düşünüyorsun, söyler misin?
6: Aslında başka bir hipster'a. Bu arabayı aldıktan sonra onun değerini bilen ve havalı havalı sokaklarda gezmek isteyen birine satabilirim. Bununla kahveciye giderler. Onların neden küçük kahvecilere gittiğini biliyor musun?
7: Kahve için mi?
6: Hayır, bedava internet erişimi için. Peki sen bizim Chevrolet'a erişim izni vermeye ne dersin?
7: Peki, bir de hava yastığı vermeliyim ve... Sanırım boyamayı da düşünmüyoruz.
6: Ha? Hayır hayır, bence oluşan bu eskitme rengi korumalıyız. Zaten bu kamyoneti böyle gösteren de bu hali. İnsanlar böyle şeyleri seviyor.
7: Pekala.
6: Hadi ama lava biraz sevgi göster canım.
7: Sen de bu arabayı satın alacak bir hipster bul o zaman. Bakalım burada neler varmış. Görünüşe göre oldukça yeni bir radyatörümüz var. Ana fren merkezi de yeni görünüyor. Ve Mike'ın da dediği gibi motor gerçekten yenilenmiş gibi duruyor. Fan kayışı dahil tüm kayışlar da yepyeni. Evet, sanırım Mike gerçekten de doğru söylüyormuş. Bu da güzel bir şey tabii. Şimdiye kadar her şey yerli yerinde gibi görünüyor. Karter kapağı contasında bir sızıntı var galiba. Hatta pervane şaftında ondan daha büyük bir sızıntı daha var. Ve bir tane de... Tabii ki vites kutusunun arkasında. Buraya baktığımızda başka bir sızıntı gözüme çarpıyor. Bunların her birini tamir etmemiz gerekecek. Ama bu iyi bir şey çünkü başka bir sorun yok burada. Bu kadar küçük bir contanın koca bir yağ deposunun sızmasını engellemesi gerçekten çok zor. Neyse ki tamiri kolay. Yerine yenisini koyacağız. Ve bir tane de... Tabii ki vites kutusunun arkasında. Buraya baktık.

Elimde gördüğünüz arabadan söktüğüm yağ contası. Şimdi yenisiyle kıyaslayacağım. Bakarsanız içindeki lastik banttan dolayı yeni contanın deliğinin daha küçük olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Söktüğüm conta ise sızıntıdan dolayı eskimiş ve yıpranmış halde. Bu da bizim için aslında oldukça güzel bir şey çünkü sorunu bulup çözdük. Şimdi bu contanın her yerini güzelce yağlıyorum, hem içini hem dışını. Yerine koyup yerleştirdikten sonra çekiçle vurup oturtacağım. Vites kutusundaki sorunu çözdük. Şimdi sıra arka şafttaki sızıntıya geldi. Evet, şu anda şaftın bu tarafına flanş takıyorum. Evet, yapacağım şey şu. Bu rotu buraya yerleştiriyorum. Pekala, tamam. Şimdi de bunu tutup çekiyorum. Ve eğer buraya bakarsanız ne kadar yağlandığını görebilirsiniz. Burada da durum farklı değil. Oldukça fazla bir yağlanma var. Normalde bu yağın daha tortulu olması gerekir. Ama bu yağın kıvamı daha çok yeni eritilmiş bir peynir gibi. Burada karşımıza benzer bir durum çıkıyor. Çünkü bir contanın şaft boyunca buradan gelip giden yağların sızıntı yapmamasını sağlamak gibi bir görevi var. Zamanla tabii ki yıpranıp sızdırmaya başlıyor. Bu yüzden bunu da değiştiriyoruz. Tüm sızıntıları temizliyoruz ve umuyorum ki sorunların hepsinden kurtulmuş oluyoruz. Bunu da bitirdiğimize göre sızıntıların hepsini hallettik demektir.

0: Şimdi aleti dışarı çıkarıp üstündeki lekeleri temizleme zamanı. Bakalım nasıl olacak.
1: Her gün rutin olarak yaptığım şeylerden biri ihtiyacımız olan parçaları gidip satın almak. Genelde bunun için bu mağazaya geliyorum. Her zaman gittiğim bu mağazada Jerry adında bir dostum var. Kendisi yüzyıllardır aynı yerde aynı şeyi yapıyor. Burada arabasına bir şeyler yapmak isteyen herkes ona gider ve gerekli parçaları ondan alır. Aynı zamanda akıl da alırlar. Benim de ihtiyacım olan şey bu. Ondan akıl almam lazım çünkü bu Chevy Love'la uğraşıyorum. Ve ne yapıp ne yapmamam gerektiğini en iyi o bilir. Merhaba, nasılsın?
2: İyiyim.
1: Şimdi yeni bir Chevy Love satın aldım. 1980 model pick-up'lı güzel bir kamyonet.
2: Peki.
1: Üstünde biraz oynamalar yapıyoruz. Özellikle süspansiyonda bazı değişiklikler yaparsak daha iyi hale getirmeyi düşünüyoruz. Evet, bunun için hava yastıkları ve hava yastıklı yaylar takmayı önerdi. Bu bana uyuyor. Peki alternatif var mı?
2: Hava yastıkları mantıklı bir yol. Verdiğin paraya değecektir. En iyi çözüm bu olur. Fakat sende bir lav var ve o kamyonetlerin hava yastığı takmak için bir düzeneği yok. Bunu da sizin yapmanız gerekecek ve bu size 1000 ila 1500 dolar arasında paraya mal olur.
1: Pekala, bu kadar para vermeye niyetim yok açıkçası.
2: Bu yüzden hava basınçlı amortisörler daha uygun, hem daha ucuz. Monte edilmesi çok basit. Muhtemelen bir saatte monte edersin.
1: Peki ne kadara mal olur?
2: 100 ila 105 dolar arası tutar.
1: Gerçekten o kadar mı?
2: Bir çift için fiyat bu. Bağlantı için gerekli malzemeler de dahil.
1: Bak şimdi, bak hesap yapıyorum. Bir saniye müsaade edersen eğer 1500 dolar mı yoksa 100 dolar mı versem? Sanırım 100 dolarlık olanı alacağım.
2: Pekala.
1: Ben süspansiyonu biraz daha geliştirmek istiyorum. Ne önerirsin? Yani küçük bir kompresör mü takmalıyım yoksa ön paneldeki göstergelere mi bağlamalıyım? Çünkü o hava basınçlı amortisörlerin nasıl çalıştığını biliyorum. Havayı kendin basmak zorunda kalıyorsun. Bunun için ya benzinciye gidiyorsun ya da pompayı kendin şişiriyorsun.
2: Yani geliştirmek istiyorsan ön panele bir kompresör takabilirsin. Şoför koltuğunda seyir halindeyken bile kontrol edip eğer gerekiyorsa müdahale edebilirsin.
1: Peki bu ne kadara mal olur?
2: Yaklaşık 249 dolar.
1: Hepsi içinde yaklaşık 350 dolar.
2: Evet.
1: Hazır bir şeye 1500 dolar vermektense kendim yaparsam bana çok daha ucuza geliyor.
2: Evet.
1: Ben ucuz olan alternatiften yanayım. Evet. Peki deponda var mı bunlar?
2: Şu anda depoda yok Mike ama istersen sipariş edip 2-3 saat içinde getirebilirim.
1: Gerçekten mi?
2: Tabii ki.
1: Hava yastıklı yaylara yaklaşık 1000 dolar vermektense hava basınçlı amortisörlerden aldım. Bu bize yaklaşık 650 dolar kazandırdı. Daha iyi hale getirmek için gerekli parçaları da edindim. Eminim Ed de bunu duyunca çok sevinecek. Love'ın daha güzel görünmesi için de çalışmalarımız devam ediyor. Ed ona ihtiyacı olan tüm itinayı gösteriyor.
0: Bu gördüğünüz küçük alet tüm göçükleri düzeltip yok etmemi sağlayacak.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyen için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Fotoğrafımızı çeksene ya.
6: Taşıdık kalkama.
7: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
8: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
9: Evet sevgili Dimes Kullay Mix sevenler. Very delicious. Very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
10: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
9: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kullay Mix. Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.
11: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Chevelau bize oldukça uygun bir fiyata geldi ve mekanizması da çok iyi durumdaydı. Yağ sızdıran yerleri tamir edildi. Ama dış görünüşü için hala yapılacak çok şey var.
2: Lav'ın alt kısmını ve şasisini güzelce kontrol edip sorunları hallettim. Şimdi artık boyanması gerekli ama boyama işlemine geçmeden önce Mike'ın uğraşıp düzeltemediği göçükleri halletmem lazım. Mike bana bu iş için belli bir bütçe vermedi. Zaten Lav'ı boyamak gibi bir niyetimiz de yok. Çünkü eğer boyarsak yatırımımızdan kar etme şansımız hiç kalmayacak. Ayrıca benim Lav için çok daha farklı planlarım var. Tamam, şimdi gelelim Lav'ın nasıl görünmesi gerektiğine. Mike bu kamyoneti bir hipster'a satmak istiyor. Benim gözlemlerime göre bu insanlar herhangi bir şeye zaman ve para harcadıkları belli olmasın diye çok fazla zaman ve para harcıyorlar. Yapacağım tadilatlarla Lav'ın kaportasının da bir şekilde bunu yansıtmasını sağlayacağım. Örneğin burada gördüğünüz tamirat işlemi çok kötü görünüyor çünkü birileri bunun için ciddi çaba sarf etmiş. Benim yapacağım şey de şu. Bu onarılmış yeri yeniden onaracağım ve hiç uğraşılmamış gibi görünmesini sağlayacağım. Bunu yaparken gerçekten de çok hassas olmam lazım. Minik kamyonetimizde yılların getirdiği güzel bir eskitilmişlik var ve ben hasarları yok ederek bu eskitilmişliğe zarar vermek istemiyorum. Bu yüzden vurarak düzeltirken kullandığım aletlerin boyaya zarar vermesini engellemek için metal üstünde çalışırken plastik bir tokmaktan faydalanıyorum. Şimdi sıra daha küçük çaplı göçükleri onarmaya geldi. Bunun için de bu iki küçük aletten yardım alacağım. Bu alet aslında bir tür silikon tabancası gibi. Göçükleri itip çekmeye yarıyor. Bunu kullanacağız. Bu alet de oldukça kullanışlı ve ısıyla çalışıyor. Göçükleri hassas bir şekilde tamir etmemize yarayan elektronik bir alet. Ve ilk olarak onu kullanacağız. Şu anda kullandığımız bu ısı veren alet, göçükleri boya kullanmadan onarmak için tasarlanmış. Dolayısıyla büyük bir çekiçle göçükleri dövmek yerine bu gördüğünüz aleti kullanacağım. Bu işlem şöyle gerçekleşiyor. Orta noktaya gelen ısı ve elektrikle bir akım oluşturuluyor ve bu da manyetik bir dalga oluşturarak altındaki metal zeminin düzelmesini sağlıyor. Gelen akım sayesinde

Metal şu anda oldukça ısınmış durumda. Amacımız göçüğün olduğu yeri tamamen ısıtıp metali genleştirmek ve bu sayede göçük olan bölgeyi dışarı doğru çıkarıp eski orijinal haline getirmek. Tokmak benzeri bir alet kullanmadığım için boyanın atma ihtimali de yok. Bu çok iyi bir şey. Düşünsenize. Evet. Metalin genleşmesi, göçüğün kendi kendine şişip eski haline dönmesini sağlıyor. Miniclaw'un her yerinde büyüklü küçüklü göçükler var ama ben sadece büyük olan göçükleri onarmayı düşünüyorum. Şimdi sırada yapıştırıcı kullanarak kalan göçükleri onarmak var. Uygulamayı size şöyle anlatayım. İlk olarak sıcak silikon uyguluyorum şu küçük yere. Sonra bunu göçmüş olan yerin tam ortasına yerleştiriyorum. Böylece buraya yapışmış olacak. Sonra da aletimizi alıp yapıştırdığım parçayı yuvasına yerleştiriyorum. Ayarını yapıyorum ve çekip bırakabileceğim hale getiriyorum. Bu da göçüklerin düzelmesini sağlayacak. Bu işlem sırasında başarıyı sağlamak için birkaç kez aynı şeyi tekrarlamak gerekir. Göçükleri boya kullanmadan onarabileceğimiz bu yöntemi, akım yarattığımız yönteme nazaran daha küçük göçükleri onarmak için kullanıyoruz. Büyük olanlarda çok işe yaramıyor çünkü kullandığımız silikon özel bir silikon ve kalıcı değil. Doğru kullanımına boyaya hiçbir zarar vermiyor. Bu aleti satın aldığımızda yanında gelen özel spreyi yapışmış olan silikona sıkarak rahatlıkla söküp çıkarabiliyoruz. Evet, işte şimdi güzel görünmeye başladı. Mike remorku kasadan söküp çıkarmıştı. Şimdi ben de bu remorktaki şu pastan erimiş yeri halledeceğim. Gördüğünüz gibi eriyip gitmiş. Kanserleri söküp atmam gerekecek yoksa çok daha kötü bir hale gelir. Daha kolay bir şekilde kesmek için bant kullanacağım. Ve işleme başlıyorum. Bakalım sonuç ne olacak? Evet, kolay ve zevkli.

0: Kestiğim parçadan biraz daha büyük bir metal parçası kesip römorkun hatlarına benzetmeye çalışacağım. Şu anda elimde gördüğünüz parçayı kestiğim parçanın şekline getirdim. Umarım kalıp gibi yerine oturur. Kamyonetin paslanmış yerine yaptığım yama oldukça başarılı bir sonuç veriyor. Yaptığım küçük yama işlemi sayesinde Traki daha sağlam görünmeye başladı ve bu uzun yıllar böyle sürecek. Eskitilmiş görüntüyü sağlamak için eklediğimiz parçayı boyadıktan sonra bu işlem de başarıyla sonuçlanmış olacak. Dış görünüşteki sorunları hallettik. Şimdi sırada şirin iç aksam var. Ciddi değilim tabii ki.
1: Et, nasılsın kardeşim? İyi gidiyor mu?
0: İyiyim, her şey yolunda.
1: Şevilav için senin de bayılacağın çok iyi parçalar satın aldım. Hava basınçlı amortisör, bluetooth bağlantılı radyo. Sen neler yaptın?
0: Şimdi gidip bir şeyler yapmam lazım benim.
1: Nereye
0: gidiyorsun? Hemen döneceğim. Sorun yok, merak etme, uzun sürmez zaten.
1: İyi de dışarıdaki işleri hep ben yaparım. Sen de arabaları tamir edersin. Nereye gidiyorsun? Et, ne oldu sana? Şaka mı bu? Pekala, Şevilav'ımızın amortisörünü yapmak için ihtiyacım olacak tüm parçalar burada. Şimdi, ilk olarak kullanacağım parçalar bunlar. Hava basınçlı yaylar. Bunları aracın arkasına yerleştireceğim. İhtiyaç duyacağım tüm parçalar burada. Elimde gördüğünüz bu göstergeyi de ön panele bağlayarak amortisörün rahatlıkla kontrol edilmesini sağlayacağım. Bu şirin kompresörü de aracın içine saklayacağım. Böylece amortisör şoför koltuğundan rahatlıkla kontrol edilebilecek ve bu da yol tutuşunun mükemmel olmasını sağlayacak. Tamam, yeterince konuştuk. Şimdi işe koyulma zamanı. En zor kısmı da şu eldivenleri takmak.

Şimdi şu elimde gördüğünüz ince hortum yolcu kabini ile amortisör arasındaki bağlantıyı yapacak. Bu hortumu bağlarken dikkat etmem gereken şeyler var. Keskin uçlu herhangi bir parçaya yakın olmamalı ve şasi ile kasanın arasında kalıp ezilmemeli. Şimdi yapacağımız şey bu küçük aleti yerine takmak. Bu bir tür hava valfi. Bu valf minik Chevy lavımızın dış cephesiyle iç cephesi yani yolcu kabini arasında bir bağlantı kuracak. Ama şöyle bir şey var. Eğer bu valfi takmak için kabinin içinden bir delik açmaya kalkarsam benzin deposunda ya da frenlerin bağlantısında önemli olan bir şeyleri delebilirim. Bu yüzden içeriye bakıp herhangi bir bağlantının olmadığı bir yer buldum ve deliği oraya açacağım. Böylece hiçbir şeye zarar vermemiş olacağım. Bu işlemi elimdeki kademeli matkapla yapacağım. Küçük bir deliğe ihtiyacım var. Evet, ikinci adım da bu. Gözlük takmayı ihmal etmiyorum. Gözlüğümü takıyorum, işe koyuluyorum. Bak bak, tam oturdu işte. Şimdi bu hortumu bu göstergenin arkasına takmam lazım ama bir sorunumuz var. Hortum fazla dar, bu yüzden içine girmiyor. Bunun için de yapmamız gereken şey biraz ısıtıp genleştirmek. Pekala, her şeyin bağlantısı tamamlandı. Şimdi düğmeye basıp işe yarayıp yaramadığını görme zamanı. Mükemmel! Duymak istediğim ses de buydu. Bu şekilde havasını doldurabilecek ve amortisör sorunsuz bir şekilde çalışacak. Ama şimdilik bunu deneyip görmek yerine hazır buradayken şu ön panele bir göz atmak istiyorum. Bakalım ne kadar kötüymüş. Oh, oh. Pekala. Oh, gerçekten de çok kötü durumda. Buradaki sorun şu. Bu panelleri olduğu gibi sökmek imkansız. Üreticiler de bunu bildiği için bunları üretiyorlar. Panel blokları deniyor bunlara. Bu paneli buraya yerleştirip yapıştıracağım ve onlarımı tamamlamış olacağım. Ama gördüğünüz gibi buraya uymuyor. Çünkü bu panelin bombeli yerleri fazlasıyla zarar görmüş durumda. Burayı halletmem gerek. Biraz temizleyip hasar görmüş yerleri sökeceğim. Sonrasında da yeni panel bloğunu yapıştıracağım.

Tamam, paneli sabitlemek için iki tane de kasnak kullanıyorum. Şimdiden daha iyi görünüyor. Farka bakar mısınız? İki tane de kum torbası koyuyorum üstlerine ağırlık yapması için. Şimdi kuruyup yerine oturması için beklemekten başka yapacak bir şeyim yok. Tamamen onarılmış olacak. Bu kamyoneti almak isteyen bir hipster ya da herhangi bir müşteri kamyonetin iyi bir ses sistemi de olsun isteyecektir. Var olan kapıya monte edilmiş hoparlörler çok da iyi çalışmıyor. Radyo ünitesi de oldukça eskimiş ve yıpranmış durumda. Cızırtı yapıyor ve çatallı bir ses çıkıyor. Bu yüzden ses sistemini de yenilemem gerekiyor. Gittim mağazadan bunun için bir çift kaliteli hoparlör ve teyp aldım. Bunun güzel yanı Bluetooth bağlantısının da olması. Böylece akıllı telefonlar bu teybe bağlanabilecek ve insanlar dinlemek istedikleri şarkı dinleyebilecekler. Pekala, bu da oldu. Peki çalışıyor mu? Evet, gayet iyi görünüyor. Çok iyi. Sanki iyi gidiyoruz ha? Bu bir Wi-Fi cihazı. Bir modem görevi görecek ve insanlar bunun sayesinde internete bağlanabilecek. Kurulumu yaptım ve ismini LoveNet koydum. İnsanlar şifreyi girip bedava internetin keyfini çıkarabilecekler böylece. Ve bunu benim sayemde yapacaklar. Yerine takıyoruz. Koruma bandını da çıkarıyoruz. Wi-Fi cihazı bir USB porta bağlı ve kamyonetten 12 voltluk bir enerji alarak çalışıyor. Amortisörü hallettim. Tamponu onardım. Aynı zamanda ön panelle işim bitti. Teyp ve hoparlörler yenilendi. Geriye ne kaldı? Koltukları halletmem gerek. Tavan döşemesini yapmam lazım. Kapılar var ve diğer döşemeler. Tanrım Edin, neden hep böyle göründüğünü şimdi anlıyorum.

0: her Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikballe.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
7: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Sea Blue 250 mililitre enerji içeceği 70 lira.
1: Ucuz, ucuz, hep ucuz. Hadi hızlı olun.
2: Herkes hazır mı?
3: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious. Very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
6: Kahvaltı hizmetini ayağınıza getirdik.
5: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Cool Lime Mix. Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
13: Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Kişilik sahibi küçük bir kamyonet almak istiyordu. Karşında Chevy Lav.
1: Pekala.
0: Güzel bir kamyonet buldum ama oldukça eskimişti. Burada yapılması gereken çok fazla iş var. Ama mekanizması çok iyi çalışıyordu.
1: Sanırım Mike gerçekten doğru söylüyormuş.
0: Ed neden güvenmiyor anlamış değilim. Güven bana Ed. Güven bana. Bana güvenebilirsin. Yapabilirsin Ed. Ed bak oğlum bana güvenebilirsin. Yapabilirsin.
1: Bu da iyi bir şey tabii.
0: Her neyse ilk başta düşündüğümüz gibi Trakey'i tamir ederken onun kişiliğinden hiçbir şey kaybetmeme fikrine sadık kaldık ve Trakey'i biraz daha iyi bir hale getirdik. 1500 dolar mı 350 dolar mı sanırım tercihimi ucuz olandan yana kullanacağım.
2: Evet değil mi?
0: Amacımız mümkün olduğunca az para harcamaktı. Peki şimdiye kadar ne kadar para harcadık? Amber'dan kamyoneti 1000 dolara satın aldık. 180 doları sızıntıları onarmak için harcadık. Buna taktığımız contalar da dahil. Yama yapmak 25 dolara mal oldu. Amortisör sistemi de 230 dolara patladı. Kapılar, koltuklar, ön panel ve tavan döşemesi için de 700 dolar harcadık. Ses sistemi ve Wi-Fi de 420 dolara mal oldu. Toplam 31 saat üstünde çalıştık ve hepsi dahil toplamda 2555 dolar harcamış oldum. Şimdi sırada bir alıcı bulmak var. Birçok sorunu hallettiğimize göre Lav'ı dışarı çıkartmaya karar verdim. Hatta kendime kahve bile almaya gidebilirim. Bu kamyonete bayılıyorum. Nerede olursam olayım kahvemi yudumlarken bir yandan da internete bağlanabiliyorum. Bağlantısını yaptığım bir Wi-Fi cihazı da var Trakey'nin. Lavnet. Minik Lav'ımızı almak isteyenlere göz atıyorum bir yandan. Çünkü internette bununla ilgili bir ilan verdim. Bir yandan da forumlara ve diğer ilanlara bakıyorum. Kamyonet almak isteyen lokal bir bira fabrikasının verdiği ilanı gördüm. Ne tarz bir kamyonet aradıklarını yazmamışlar gerçi ama en azından aradıklarını öğrendim. Gidip onlara kamyonetimizi göstermeyi düşünüyorum sonuçta. Onlar bira fabrikası olan insanlar. Evet, onu alıp bir şeyler içeceğimizi zannediyor. Gerçi yalan da değil aslında.
1: Nasıl gidiyor? Evet.
0: Evet, ne düşünüyorsun?
1: Ha, tamam, oldukça iyi iş çıkardık sanki ha, değil mi? Bu şeyi ilk aldığın zaman felaket haldeydi. Ama açıkçası şimdi gayet iyi görünüyor.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Her şeyi sen mi yaptın?
0: Ne zannettin koçum? Götürüp başkasına mı yaptıracağımı düşünüyordun?
1: Bunu yaptığın aklından geçmedi değil tabii.
0: Hayır hadi ama benim de bu işleri becerebildiğimi biliyorsun.
1: Gerçekten de iyi iş çıkarmışsın. Eski haline göre ön panel oldukça iyi görünüyor. Yerine güzel oturmuş. Rengi de çok uyumlu olmuş. Buradaki çizikleri de halletmişsin.
0: Evet evet onu da hallettim. Kabul ediyorum fabrikadan çıkmış yeni gibi durmuyor ama ben aldığım sonuçtan gayet memnunum.
1: Evet oldukça iyi görünüyor. Ses sistemini de yenilemişsin.
0: Ses sistemi ve aynı zamanda Bluetooth bağlantılı. Telefonunu bağlayıp müzik dinleyebilirsin.
1: Ha telefon demişken bu kadar çok USB girişinin olması da bence iyi bir özellik.
0: USB'ler hiçbir zaman yetmez değil mi? Bence de çok oldu. Çünkü artık telefonunu şarj etmenin yanında artık bu kamyonetten istediğin gibi internete de bağlanabilirsin. Çünkü artık Trakey'in kendine özel bir modemi de var.
1: İşte bu çok fiyakalı bayıldım. Ve koltuklar da oldukça rahat olmuş bence. Koltukları yenileriyle değiştirdiğinin farkındayım ve derli toplu bir hal almış. Tavan döşemesi de çok iyi durumda. Tebrik ederim.
0: Evet yani biliyorsun amacım o eskitilmişliği korumaktı. Bazı çiziklere ve hasarlara o yüzden hiç dokunmadım onların olması bence çok güzel. Böyle düşünüyorum çünkü bence bunlar Trakey'deki yaşanmışlığı gösteriyor. Tek amacım Trakey'e biraz gençlik katmaktı.
1: Şöyle bir şey vardır. Eski görünüme sahip bir araçla külüstür halinde bir araç arasında ince bir çizgi vardır. Sayende bu kamyonet çizginin iyi tarafında duruyor. Bravo.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Bir bira fabrikası.
1: Evet.
0: Kendimi eve gelmiş gibi hissettim. Merhaba dostum.
1: Merhaba
0: sen
1: Mike.
0: Matt misin? Matt, tanıştığımıza çok sevindim.
1: Benim.
0: Ben Mike. Nasılsın bakalım?
1: Merhaba.
0: Senin ismin ne? Başka bir Matt.
1: Buradan gördüğüm kadarıyla pırıl pırıl parlayan bir ekipmanınız var.
2: Evet. Ekipmanımız. İçeri gelip bakmak ister misiniz?
1: Tabii ki. Çok mutlu oldum.
0: Hey dur. Bırak onlara gitsinler. Benim burada sana göstermek istediğim bir şey var. İnternete verdiğin ilanda nakliye işlerini yapmak için küçük bir kamyonete ihtiyacın olduğu yazıyordu. Ed içeriği gezerken ben de sana bu sırada bu kamyoneti göstermek istiyorum. İşte karşında 1980
1: model Chevrolet. Evet, güzel görünüyor. Gerçekten güzel. Eskitilmiş bir görünümü var.
0: Doğru, öyle bir görüntüsü var. Evet, ama sana temin ederim altında çok daha farklı bir kamyonet yatıyor. Motoru yepyeni. Vites keza öyle. İç aksamının ne kadar güzel olduğunu görüyor musun? Nakliye işleri için gerçekten çok uygun. Peki sizin de aradığınız bu tarz bir kamyonet miydi?
1: Büyüklüğünden yeterince emin olamadım. Çünkü çok fazla şey taşıyoruz.
0: Her türlü ağırlığın üstesinden gelebilir. Bir deneme bile yapabiliriz. Bugün teslim etmeniz gereken bununla götürmeye ne dersin? Restoran ve barlara gideriz ha?
1: Ama bugün teslimatı yapmayacağız. Onun yerine çiftliğe götürmemiz gereken tahıl var. Onları yükleyip deneyebiliriz.
0: Bana uyar.

0: Oh. İşte bu mudur, budur.
1: Evet, bitti ama arkası biraz çökmüş gibi görünüyor benden söylemesi.
0: Neresi canım?
1: Bak, arkası bayağı bir çökmüş durumda. Ön tarafsa daha yukarıda.
0: Bana güvenebilirsin. Bunun çözümü bende.
1: İyi iş çıkardın, dengeyi sağladın. Tebrik
0: Kesinlikle
1: ederim.
0: Öyle, gördün mü? Süspansiyon çalışıyor. Havayı bastık ve sorunu ortada
1: Kemal,
0: kaldırdık.
1: Kemal, artık teslimata geçebiliriz.
0: Önce şunları bir bağlayalım.
1: Ne?
0: 550 kilodan fazla ağırlığı trakiye yükledik ve teslimata başladık. Bu teslimat sayesinde trakinin hem motorunu hem de amortisörlerini denemiş olacağız. Römorkta çok fazla yük olmasına rağmen yol tutuşu başarılı. Motor zorlanmıyor, vites geçişleri iyi. Bunu hissedebiliyorum. Altımda sanki yeni bir kamyonet var.
1: Kamyonetin mekanizması ilk geldiğinde gerçekten iyi durumdaydı. Benim hallettiğim tek şey yağ sızıntılarını bulup her birini tamir etmek oldu, o kadar. Römorka gelince yaptığım yama işlemi kamyonetin sağlamlığı açısından gerçekten önemliydi. Ve tabii ki son olarak yaptığım boyama hileleriyle kamyonetin sanki hiç tamir edilmemiş gibi görünmesini sağladık.
0: Biliyor musun? Bunu tadilat tamirat programında ilk defa yaptık. Yeni bir eski araba yaptık.
1: Aynen.
0: Römorka yüklediğimiz varillerle uzun bir yola çıktık. Dağları tepeleri geçiyoruz. Umarım buna değer ve satışı gerçekleştiririz.
1: Buradan dönmeliyiz. Şimdi sen bu tepenin en üstüne kadar çıkabileceğimizi söylüyorsun, değil mi?
0: Evet.
1: Bakalım bizim Lada böyle düşünüyor mu?
0: Sorun çıkmayacak. Bence bu kamyonet her türlü işin üstesinden gelebilir. Ondan yana hiçbir korkum yok.
1: Peki bu engebeli yolda ilerlerken nasıl hissediyor?
0: Tek kelimeyle harika. Müthiş.
1: Yol biraz daha dikleşiyor.
0: Şu hale bak. Belki şu an biraz korkuyor olabilirim. Tahıl teslimatı deyince bu kadar zorlu bir şey olacağını tahmin etmemiştim. Hadi Traki, başarabilirsin.
1: Az yolumuz kaldı değil mi?
0: Hadi Traki, yapabilirsin. Hadi oğlum.
1: Hadi.
0: Oldu bile. Evet. Evet, evet, işte bu kadar.
1: Tebrik ederim.
0: Hadi ama bir şeyler
1: tamam,
0: söyle.
1: Tamam, çok etkileyici, kabul
0: Hadi
1: ediyorum.
0: Ama.
1: Bir saniye, sol.
0: Uçurum yerine kapıdan girmeyi tercih ederim. Ve karşımızda inekler.
1: Evet, ve bu iyi işaret. Gerçekten dağları aşıp buraya kadar gelebilmeyi başardık.
0: Size yemek getirdik.
1: İşte geldik, buradayız. Buradayız.
0: Yemek vakti çocuklar. Traki 1.8'lik yenilenmiş motoruyla yaklaşık 550 kilo yükü, bir de üstüne 150 kilodan biraz daha fazla olan etle beni oldukça yüksek bir tepenin zirvesine getirmeyi başardı. Hadi ama bir şeyler söyle.
1: Kesinlikle başardık. Bu arada manzara ne kadar da güzel.
0: Teşekkür ederim. Manzarayı kastediyorsun demek. Yani beni değil, öyle mi? Küstüm.
1: Sence Matt kamyoneti alacak mı?
0: Eğer almak isterse buna şaşırmam. Bu gerçekten iyi bir kamyonet. Eğer biri almak istemezse şaşırırım işte o zaman. Amortisör sorunsuz çalışıyor. Hiçbir sorunu yok.
1: Lava sevgi gösterdik.
0: Lava sevgi gösterdik.
1: Ve başarıyı sağladık.
0: Geri döndüm. Hem de tek parça halinde. Eddie'yi yol üstünde bıraktım. Arkadaki fıçıların içini boşalttık ve bir tepenin zirvesinde de mutlu inekler bıraktık. Oldukça yüksek bir tepeydi. Hatta o kadar yüksekti ki diğer tepeleri yukarıdan görebiliyorduk. Bu yüzden oraya dağ demek yanlış olmaz.
2: Dağlarda kar var mıydı?
0: Kar falan yoktu. Hava mükemmeldi. Pekala, her neyse. Kamyonet tek parça halinde oraya kadar gitti. İşini gördü. Başarıyla hem de. Sanırım ben de bu kamyonetin sana ne kadar uygun olduğunu kanıtlamış oldum. Bu kamyonet tam senlik. İşine ve markana oldukça uygun. Senin de başarılı olmanı istiyorum. Ve eğer bu kamyoneti almazsan çok şaşırırım.
2: Sanırım bu kamyoneti alacağım.
0: Alacak mısın?
2: Evet.
0: Alacağını biliyordum canım. Peki o zaman hadi bir rakam söyle. İşi uzatmaya gerek yok.
2: $4,000.
0: $4,000 mı? Bu yaklaşık ne yapıyor? 3,000 pound yapıyor değil mi? Cömert bir teklif bu, gerçekten öyle. Yalnız bu teklifi kabul edemem çünkü bu bir Chevy Love ve sen de yeni yeni kurulan bir işin başındasın. Bu yüzden sana bir iyilik yapacağım. Fiyatı biraz düşüreceğim ve bu kamyoneti sana $3,500 satacağım. Bu da yaklaşık 2500 pound eder. Bana birkaç ısmarlaman şartıyla tabii. Bizi iki yakın arkadaş gibi düşün.
2: Anlaştık
0: mı? Ne kadar güzel, muhteşem bir Chevy Love'ın var artık. $1000 tabii ki birkaç biraya değer, değmez mi? Seni tebrik ederim. Ben de Ed'de Bu Chevy Leva gerçekten aşık oldu. Ona bir döngü yaşattık aslında. Çünkü onu çok güzel bir kasabada yaşayan, çok tatlı birinden satın almıştık. Ona sevgiyle yaklaşıp en iyi hale getirebilmek için çalışıp çabaladık ve sonunda biraz daha sevgi gösterip çok güzel bir yere sattık onu. Eğer böyle araçların Ed ve benim tarafımdan onarılmalarını görmek istiyorsanız tamirat tadilatta her zaman bekleriz. Hoşça kalın.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
4: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her ev güzel istikballe.
5: Kutlama! Gökte! Yerde! Her yerde! Maksimum yağmuru gibi düşün.
6: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
5: 10.000?
6: Evet.
5: Okey. Maksimum oldu. Okey.
6: O zaman...
5: Gelsin müzik.
7: 25 yıldır sana maksimum.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Monaco
14: Chain. Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.

0: Tek diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

diyeceğim. Henüz resmen tanışmadık.

Görüşürüz hafta.

0: Aman tanrım, Amerika'da. Burası top dolu. Bir sürü istifçi deposu vardır. Oo, olamaz.
1: Hadi be, Hemet.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler vardır. Aman tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle evleri temizler, voleyi vurmaya çalışırız.
1: Vay canını.
0: Hem müşteriler hem kendimiz için altın buluruz. İçgüdülerim doğruysa sanırım bu. Bence gerçek. Herkes kazanır. 82 bin.
2: Bu büyük bir kazanç.
3: Bana evimi geri verin.
0: 110 bin dolar.
4: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
0: Tamı tamına 320 bin dolar.
5: Aman tanrım.
0: Köye gidiyoruz beyler. İki müşteriyle görüşmek için bu hafta güneye, Dixie'ye gidiyoruz. İlk durak tütün tarlalarının kalbi olan King North Carolina. Bugün Jen ve Jeff'le buluşacağız. Çiçeği burnunda bir çift.
6: Güzel.
0: Jen acayip biri. Hem bölge şefliği hem de ihbar hattında çalışmış. Cliff diye biriyle evliymiş ama adam 7 sene önce vefat etmiş. Yani evleri bir sürü anıyla dolu. 6 sene sonra ise Jeff adında birine aşık olmuş ve geçenlerde evlenmişler. Şimdi o da her şeyiyle o eve taşınmış. Eski evliliğini ne kadar sevse de geçmişe sünger çekmek istiyor.
7: Rahmetli eşim harika biriydi. İsmi Cliff'ti. Lakabı Koca Tabancaydı. Ev onundu. Ve nişanlandıktan sonra eşyalarımı buraya getirdim ki epey eşyam vardı. O da iyi bir koleksiyonerdi. Silah toplamayı severdi. Grupta çaldığından bir sürü amfi ve gitar da var. Kıpırdayacak yer yok, göremiyorsunuz bile.
6: En büyük endişem de bu. Ağzına kadar dolu gibi.
0: Evet.
7: Vefat ettiğinde başka birini aramıyordum ama buldum. 2,5 sene sonra tekrar evlendim. İsmi Jeff. Ve onunla evime 3. bir ev daha geldi. Koleksiyon hem dışarıya hem de eğlence odasına dağılmış durumda. Her yerde yani, her yerde.
8: Buraya gidemezsin, şuraya da. Ne yapacaksın?
7: Middles'ın Amerika'daki radyo istasyonlarına gönderdiği 45'lik orijinal plaklarım var.
8: Vay be.
0: İyi mi?
8: Bayağı iyi çıkabilir.
0: Tamam.
7: Hem çok stresli hem de sinir bozucu. Artık gidebilirler.
0: Onları engelleyen bir sürü eşyaları var. Voleyi vurmak açısından evin büyük bir potansiyeli var. Hem Jenny hem de Cliff polis memuruymuş. Bu yüzden silahlar için gözümüzü dört açmalıyız. Gitar koleksiyonları da var üstelik koleksiyon demişken, 45'lik Beatles plakları dört bir yana zulalanmış. Orijinal demo plaklarsa oldukça nadir olabilir ve epey para edebilir.
7: Merhaba.
0: Merhaba.
7: Aman tanrım.
0: Koca olana bakın, merhaba.
7: King, Kuzey Carolina'ya hoş
0: bulduk.
7: Geldiniz.
0: Memnun olduk. Çocuklara evi gezdirmek istiyorum.
7: Olur.
0: Siz ikiniz atölyeye, siz de sundurmaya bakın. Ben de eve ve garaja bakayım, sonra arkada buluşalım, tamam mı? Hadi bakalım.
1: Olur.
0: Evet. Sağ ol. Ben de bu arada evi gezeyim.
7: Hadi buyurun, buyurun. Işık yok, fenere kaldık.
0: Hiç mi yok?
7: Yanmıyor, feneri yakalım.
0: Şey, bu işimizi daha da zorlaştıracak. Bodrumda ışık falan yanmıyordu. Ama bu odanın ışıkları yanmasa da geleceği epey parlak. Bu bizim için iyi. Bir sürü güzel amfi gördüm.
7: Amfilerim, gitarlarım var.
0: Hadi canım.
7: Dobro'da var.
0: Pekala, bir sürü plak var. Evet, harika. Birisinin gitar toplaması iyi bir şeydir ama bu kişi bir de müzisyense tadından yenmez. Jen ve Cliff uzun seneler bir müzik grubundalarmış. Yani enstrümanların iyi olduğu aşikar. Ve biz de parayı bulacağız. Kocaman bir kasa gördüm.
7: Evet, kasada bir sürü tabancam, tüfeğim
0: tamam.
7: Ve mühimmatım var.
0: Tamam, hepsi satılık mı?
7: Evet.
0: Harika.
7: Evet.
0: Bu silah kasası epey büyük. Eski bir polisin silahını almak bir otomobil tamircisinden araba almak gibidir. Güzel olacağı aşikar. Kasadaki silahlar çalışıyorsa ve bir de onları satabilirsek epey para kazanabiliriz.
7: Daha bakmak istiyor musun?
0: Evet.
7: Bu odaya iyi bak çünkü sıradaki daha beter.
0: Peki.
9: Atölyenin arkasında ne var bir bakmalıyız. Yardım edeyim mi? İçeri bile giremedik. Tıka basa dolu. Bence bir daha düşün.
6: Sorun yok.
9: Tamam. Geleceği parlak birkaç şey görebiliyorum ama geri kalanı çer çöp.
1: Güzel tekne. Evet, sundurma ağzına kadar dolu olduğundan karnımı içime çekip arasından geçmem gerekiyor. Şu ana kadar bir tekne, çocuklar için birkaç oyuncak, bir motosiklet ve bir sürü uzaktan kumandalı araba buldum. Garajın önünü açmak için önce bunu çıkarmak lazım.
7: Pekala, burası da tekrar kullanmak istediğim iki arabalık garaj.
0: Haklısın, ev tıka basa doluymuş.
7: Evet.
0: Bir sürü alet, edevat var.
7: Oyuncaklar, bir sürü oyunlar, alet. Epey bir kutu da var.
0: Peki kutularda ne var?
7: Bilmem.
0: Tamam. Asıl dikkatimizi ava vereceğimiz bir hazine ava olacak ancak çok dikkatli olmalıyız. Çünkü içlerinde 45'lik Beatles plakları olabilir.
10: Merhaba, işte karşınızda Beatles.
0: Beatles'la alakalı her şey çok pahalı. Bir şarkılarının 5 saniyesini bile çalamayız.
10: İşte geldiler.
0: Kusura bakmayın, belki sene. Rock and roll tarihinde Beatles'tan daha büyük bir olay yoktur. Liverpool'dan çıkan 4 delikanlı 1963 ile 1970 yılları arasında stadyumlara kapalı gişe girip listeleri alt üst etti. Bugüne kadar dünya çapında 600 milyondan fazla plak satıldı. Yani Beatles eşyalarının koleksiyoncuları çekmesi hiç de şaşırtıcı değil. En çok aranan ünlülerden biri ise 45'lik plaklara basılan demoları. Bu plakların içinde yayımlanmamış şarkıları ve hit şarkılarının ilk versiyonları yer alıyor. İlk şarkıları olan La Medu'nun demosu 2011'de açık arttırmada 17 bin dolara satıldı. Pekala, gidip çocukları bulayım. Görüşürüz.
7: Tamam, sağ ol.
8: Hadi gel hayatım.
9: Güzel şeyler buldun mu?
1: Sundurmada birkaç oyuncakla birkaç motor var.
0: Nasılsınız beyler?
1: Ne haber Matt?
0: Kolay duruyor.
9: Evet. Çocuk oyuncağı.
0: Bodrumda elektrikler yok yani. Ne ışık ne klima. Yine de çok kötü değildi. Neden bilmem ama umutluyum.
6: Neden?
0: Bodrum'da birkaç deli işi gitar var dedi. Ben de çok büyük bir silah kasası buldum ama ışıklar yanmıyor. Yani garanti veremem. Kaderimiz kasada ne tür silahlar olduğuna ve Beatles demolarını bulmamıza bağlı. İkisini de bulursak voleyi vurabiliriz. Bulamazsak batabiliriz. Bunu biliyorsunuz değil mi?
1: Sundurmada bir tekne var.
0: Tamam.
1: Bisiklet falan da var. Öyle şeyler var.
9: Burada da bir sürü marangoz gereçleri ve alet edevat var.
0: İyi bir anlaşma yaparsak toplam maliyet ne kadar olur?
6: Yani 8.000 falan herhalde.
0: Temizliği 3 günde halletsek ve hedeflediğimiz her şeyi bulursak ve gerçek çıkarlarsa 35 ila 45 bin kazanırız herhalde.
9: Diyorum ki sırf marangoz eşyası bile bence en az 5 civarına gider.
0: O zaman 50 bin dolar kârdayız. Gidip anlaşmaya çalışayım o zaman.
9: Tamam.
0: Çocuklar evin değerli olduğuna beni inandırdılar. Ama bu kadar büyük çaplı temizlik olduğundan umarım makul fiyata anlaşabiliriz. Pekala çocuklar, haberler güzel.
7: Tamam.
0: İşe almak istiyoruz.
7: Aa, harika.
0: Bodrumu, garajı ve atölyeyi komple boşaltacağız. Ne dersin?
7: İnanmıyorum, harika.
0: Pekala. Yaklaşık 8 bin dolar masrafımız olacak. Çok fazla çerçöp var. Satışlardansa 50 bin civarı kazanabiliriz.
7: Aa, harika.
0: Nereye baksan bir şey buluyorsun. Her yerde silah var. Bir saniye diyorsun işte 5.000 al, 3.000 daha. Toplamda 50.000 kazanabiliriz. Bence makul bir anlaşma. Temizlik masraflarını çıkarınca kârın yarısını alırız, tamam mı?
7: 50-50 mi? 60'a 40.
0: 60'a 40 mı?
7: Hı
0: hı. Tamam, anlaştık.
7: Anlaştık.
0: Anlaştık. Dur da elini sıkayım, sonra sarılırız.
7: Harika.
0: Bence hallederiz. Çocukları getireyim, başlayalım. Sağ olun.
7: Güle güle.
11: Birinci gün.
0: Evde bir sürü yer var, o yüzden dağılacağız. Kaylant atölyeyi hallederken Chris sundurmaya başlayacak. Mike'la ben de bodruma inip karanlığın arasında neler bulabileceğimize bakacağız. Birkaç amfi ve gitar teli görüyorum, evet. Daha neyi göremedim?
9: Gitarları.
0: Gidip bulalım. Burada bir yerlerdeler herhalde.
9: Bakın ne diyeceğim. Müzik enstrümanları görmeyi iple çekiyorum. Ellerindeki enstrümanlara göre epey para kazanabiliriz. Rickenbacker marka bir bas gitar varmış. 1957'de doğan Rickenbacker bas gitarları ritme ayak uydurmakla kalmayıp ritmi yeniden tanımlamıştı. McCartney şarkı söyletmiş, Geddy Lee çığlık attırmış ve Lemmy'de tehlikeli hale getirmişti. Bu gitarlar benzersizdir. En pahalı fiyata satılan Rickenbacker gitarının modeli 4001'di ve 2021'de tam tamına $325,000 satılmıştı.
0: İnanmıyorum. Boş gitar çantamız var. Yazık oldu.
9: Evet. Herhalde içine girecek bir şey bulabiliriz. Banjo mu?
0: Eski bir banjo.
9: Vay be.
0: Bayağı eski.
9: Güzel. Ama daha güzel günleri olmuş herhalde.
0: Bunu birisi dekor olarak almak isteyecektir.
9: Pekala. Ha, işte bu. İlk gitarımızı buldum.
0: Hadi canım şuna bak. Neymiş bu?
9: Bu bir Fender Squire. Strat. Ama pahalı bir model değil.
0: Fingerler ilgimi çeker.
9: Yanlış anlama ama harika bir gitar.
0: Aman tanrım. İşte bu, evet. Şu yaramaza bir bak. Ev 3 numara.
9: İşte bu. 12 litrelik bir kova.
0: Evet, vay canına.
9: Bu da bir akustik gitar.
0: Şuna bak.
9: Bir bakalım. Ne yazıyor? Matrix.
0: Çok güzel.
9: Ve yine güzel bir gitar, Les Paul olmasa
0: tamam,
9: da.
0: Tamam, kaça gider?
9: Birkaç yüz dolara gider.
0: Tamam.
9: Şu ana kadar çok güzel enstrümanlar bulduk. Ama Jean-Le Cliff'in müzisyenliği ciddiye aldıklarını biliyorum. Yani orada çok daha iyi malların olduğundan eminim.
0: Oo.
9: Hadi oradan be. Şuna bak.
0: Neye bakıyorum bilmiyorum. Sen
9: bu bir
0: söyle.
9: Paul Reed Smith. Paul Reed Smith üst kalite bir gitar üreticisidir. Efsanelerin birçoğu gitarı kullanır. Santana en ünlülerinden biri.
0: Tamam.
9: 2000 ile 3000'in altına giderse şaşarım.
0: Vay canına. Biraz endişelenmiştim ama o gitar ilaç gibi geldi. Dobro.
9: Dobro.
0: Rap ismim olduğunu biliyorsun Dobro.
9: Evet, duymuştum.
0: Bu nedir?
9: Pekala, bas gitar olduğu belli.
0: Öyle mi diyorsun?
9: Evet. Hadi be. Bu bir Rickenbacker bas gitarsa kazanacağımız parayla bankayı bile basabiliriz. Şunu şuraya koyalım.
0: Kaylant olsa fırlatır geçerdi.
9: Muhtemelen. Yapardı, evet.
0: Şuna bak.
9: Aman tanrım.

0: stays, it stays with me.
1: Geçer geçer geçer geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
0: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
0: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı.
11: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Birinci gün.
13: Aman tanrım, bu ne biliyor musun?
12: Çok güzel bir bas gitar.
13: Bu bir Rickenbacker 4003. Muhteşem. En pahalı modeli olmasa da tüm zamanların en iyi gitaristlerinden bazıları Rickenbacker çalardı. Paul McCartney ve Lemmy'den bahsediyorum. Bu gitarı elden çıkarmak çocuk oyuncağı. Gelmiş geçmiş en iyi baslardan diyeceğim. Ama...
12: ilk ondadır.
13: Evet.
12: Voleyi vurduk.
13: Hem de nasıl. Bulduğumuz halde 6000 falan yapar. Amfileri de çalıştırabilirsek değeri artacaktır.
12: O zaman tüm enstrümanları çıkarıyorsun.
13: Test ettirip akortlarını yaptırıp sonra satacağım.
12: Bu gitarları bulmak müthiş bir şey. Ama daha kasanın içinde ne tür silahlar olduğunu bulmalıyız. Tabii bir de şu Beatles demolarını.
14: Kanca kalmasın üstümde.
12: Atölye balıkçılık ve avcılıkla ilgili alet edevatlarla dolu. Şu silah kılıfı galiba.
15: Yay kılıfı.
12: Yay kılıfı mı? Aç bakalım.
15: Evet.
12: İki tane yay çıkabilir. Evet, harika bir başlangıç. Çünkü buralarda bunlara alıcı bulmak çok kolay olacak. Pekala, bir sürü bıçak buldum. Tam istediğim gibi. Bunlar eski kovanlar. Kovan. Pekala. Ama daha derine indikçe daha tuhaf şeyler bulacağız. Ve bu evdeki kârımızı epey bir yükseltecek.
14: Şuna bak.
13: Hayaletli canavarlar köyü. Bunlar çok güzel.

0: Bunlar gerçekse düşüp bayılırım.
1: Noel sepeti. Evet.
2: Çek.
1: Şuna bak.
0: Hayaletli canavarlar köyü. Bunlar çok güzel.

0: da ne? Aa Mike.
1: Ne buldun?
0: Birkaç plak buldum dostum. Beatles olabilir.
1: Beatles plakları konusunda heyecanımı bastırıyorum çünkü bunlar gerçekten Beatles demolarıysa, hatta en eski ya da yayınlanmamış şarkılarının demosuysa, burada bir servet yatıyor olabilir. Şunu bir çekelim.
0: İki. Eyvah. Pekala, bir bakalım.
1: Yok artık. Geleli daha birkaç saat olsa da köşeyi dönmüş olabiliriz. Oh, küçükler de var. Bakalım ne var?
0: Bir bakalım.
1: Oh.
0: Ne varmış burada?
1: Kaylant az önce iki kutu dolusu plak buldu. Plakları karıştırıyorum. O Beatles demolarını bulmak için hızlı hızlı geçiyorum. Bakalım ne var?
0: Beatles çıkabilir dostum.
1: Bunların hepsi 33'lük. Biz 45'lik arıyoruz. Evet, bu kutudan bir şey çıkmadı.
0: Hadi hadi hadi hadi hadi hadi.
1: Sonuna gelmek üzereyiz Kaylant.
0: Evet evet
1: hop,
0: evet.
1: Hop hop hop hop, bekle bekle bekle. Beatles'tan Abbey Road.
0: Beatles.
1: Ama aradığımız değil. Bu Abbey Road'un satışa çıkan bir versiyonu. Demolar. Bir şarkıyı albüme eklemeden önce üstünde hala çalışılan şarkılardır.
0: Kaba taslak gibi.
1: Evet, aynen öyle. Kötü haber şu, demolar burada değil. Ama aslında iyi bir haber de var çünkü plaklar böyle saklanmaz. Garajda saklanan bu plaklar bozulmuş. İçlerinden sağlam çıkarsa şanslıyız demektir. O yüzden Beatles demolarının bunların içinde olmamasına sevindim. Evde aranacak hala bir sürü yer var. Umarım onları bulabiliriz.
2: Ekip atölye ve sundurmayı temizlerken ben de hızlıca Oak Ridge, Tennessee'ye gidiyorum. Manhattan projesindeki ulusal laboratuvar burada yer alıyor. Üstelik Stranger Things'in de ilham kaynağı güzel ama tuhaf bir kasaba. Sıradaki müşterimiz Jenny ve Craig'le tanışmaya can atıyorum.
3: Craig, sıkıştım.
4: Tamam, bekle. Geliyorum. Bu ses iyi olmadı. Düşersen başka çocuğumuz olmaz.
3: Evde adım atacak yer yok. Odadan odaya geçerken bile bir şeylere takılıyorsunuz.
4: Koleksiyoner bir aileyiz demek daha doğru olur.
3: Bunun güzel tanımı mı olur?
4: Ben çocukken babam her şeyi toplardı. Kart toplardı, oyuncak toplardı, figür toplardı. Sonra ben de babam gibi olup çıktım. 35 yıl sonra ise evimizin şu anki gibi deli işi görünmesine neden oldu.
3: Bu ev ilk taşındığımızda gerçekten de hayallerimdeki evdi. Hala bizimle yaşayan 3 çocuğumuz var. Ve her yer çok karışık durumda. Hey Nathan, buradan almalısın. Uzanabilir misin? Tamam, al şunu.
5: Sağ ol.
3: Ne demek, rica ederim. Buranın arkadaşlarını getirip eğlenebilecekleri bir yer olmasını çok isterlerdi sanırım.
2: Videolara bakacak olursak ev tıka basa dolu ve görünüşe göre şu ana kadar karşılaştığımız en iyi koleksiyonlardan birine sahipler. Bir sürü imzalı forma ve devasa bir Funko Pop koleksiyonu var. Duyduğuma göre efsane Wayne Gretzky imzalı bir hokey sopası da varmış. Merhaba.
4: Merhaba.
3: Merhaba.
2: Memnun oldum Jenny.
3: Aa, ben de öyle.
2: Yüz yüze tanışmak
4: memnun
2: ne
4: oldum.
2: Güzel.
4: Ayaklarına sağlık.
2: Evet,
4: hoş geldiniz.
3: Önden buyurun lütfen.
2: Çok heyecanlıyım.
3: İçeri geçin.
2: Hı-hı, tamam.
4: Burada bir sürü eşya var.
2: Evet. Burası ne odasıydı?
3: Burası yemek odamızdı.
2: Tamam.
3: Evet.
4: Şimdi ise bu.
2: Tamam.
4: Bu halde.
2: Geniş bir ailesiniz. Nerede oturuyorsunuz?
3: Hepimiz mutfaktan bir tabak alıyoruz ve sonra dağılıyoruz.
2: Yani hedefimiz eskiye dönmek.
4: Kesinlikle. Bütün evi geri kazanmak istiyoruz.
2: Tamam. Devam edelim. Önden buyurun.
3: Olur.
4: Tamam. Şey, evet. Burası aslında oturma odamız.
3: Oturma odamız.
2: Tamam. Oturma odası sanki orada devasa bir bomba patlamış ve her yere forma saçılmış gibiydi. Yüzde versenize, bu formaların ne kadarı imzalıdır?
4: En az %20-25'i.
2: Tamam. Didik didik edeceğim çünkü burada epey bir para yatıyor. Evet, hepsini ayırmak çok zaman alacak ama bu şeyleri satıp iyi para kazanabileceğimden eminim. Sanırım en kötü odanız burası. Başka yer var mı?
3: Şey, garaj muhtemelen.
4: Garaj muhtemelen daha beterdir.
2: Tamam, yolu gösterin.
3: Oldukça kötü. Uzun zamandır buraya giremiyoruz.
2: Lacrosse ekipmanları.
4: Burada bir sürü koleksiyon ürünü var.
2: Tamam. Sanırım nasıl anlaşacağımızı biliyorum. Dışarı çıkalım. En azından dikilebilirim.
4: Tamam.
2: Olur mu?
4: Harika.
2: Bu evde çok iş yok ama yine de ağzına kadar dolu. Bu evdeki her bir metrekare benim için çok önemli. Çünkü hata yapmazsak köşeyi dönebiliriz. Pekala. Bu evi temizlemek istiyoruz.
4: Biz de sizin yapmanızı
2: güzel
4: istiyoruz.
2: Güzel bir ev.
4: İş sizde.
2: Tanrım. Bulacağımız formalara göre 50

0: bin ila 100 bin civarı kazanabiliriz. Yani
1: evet.
0: Kar açısından heyecanlıyım. Garajı saymazsak bence çok da pahalı olmayan bir temizlik olacak.
1: Tamam.
0: O yüzden temizlik masrafının 6 ila 8 bin arasında olacağını tahmin ediyorum. Bana kalırsa yarı yarıya bölüşelim.
1: Ben daha çok 70'e 30 ya da 60'a 40 diye düşünüyordum. Çocuklarımızın üniversite masraflarına yardımcı olmak istiyoruz. Yani
0: 60'a 40 olur. Buna ne dersiniz?
2: El sıkış bence. Hadi.
1: Anlaştık.
2: Evet.
0: Anlaştık dostum.
1: Evet, anlaştık.
0: Hanımını dinle.
2: Evet.
0: Pekala.
1: Tamam.
0: İki taraf için de makul bir anlaşma. Şimdi diğer işe dönüp o işi halledeceğim. Birkaç güne geliriz. Tamam mı?
1: Güzel plan.
0: Harika. Sağ
2: Teşekkür
0: olun çocuklar.
2: Ederim.
0: Çok,
2: çok
0: heyecanlıyım.
1: Harika.
0: Hadi bakalım. Craig ve Jenny'nin forma istifakında iyimserim. Ancak North Carolina'ya döndüğümüzde atölye ve sundurmayı boşaltmak tam bir günümüzü aldı. Hızlıca para kazanmalıyız. O yüzden Mike'la bulduğumuz eşyaları satmaya başlayacağız. Bu müthiş bir sürahi seti, bayıldım.
3: Pazarlıkla kaça bırakırsın?
0: 4'e. Teklif ver.
3: 3. 3'e olur mu?
0: Nakit mi?
3: Evet.
0: Anlaştık dostum. Bam. İsteyip duruyordun. Tebrikler.
3: Teşekkür ederim.
4: Burada müthiş bir koleksiyon var. Yaklaşık 21 parça canavarlar ve monster ailesi. Hepsini 1200'e bırakırım.
5: 1000'e olmaz mı?
4: Anlaştık.
5: Ah işte bu
4: Tamamdır.
5: Kadar dostum. Bayıldım. Bayıldım.
6: Burada gümüş paralar var.
0: Mike, buraya gel. Eski konsol ürünleri var. Wii Sports ve Wii Sports
4: Resort. Aslında bunlar satılır.
0: Tamam, bakalım başa var mı? Evet, eyvah.
4: Oh.
0: Bunlar broşür değil.
4: Dur, şunları bırakayım.
0: Bırakıp gel. Şunu görüyor musun? Middles görüyorum dostum. Lamidu. İyi durumdalar.
4: Şu ana kadar baktığım öyleydi. Bunlar demoya benzemiyor ama. Beatles plaklarını bulduk ve bunlar piyasa malı değil. Pekala.
0: Dediği
4: bunlar...
0: 45'likler bunlar değil mi? Böyle bir şey kaça gider peki?
4: Hem iyi hem de kötü haberlerim var.
0: Tamam.
4: Bunlar demo falan değil.
0: Tamam.
4: Tanıtım kopyaları. Büyük fark var. Bu bir plan son versiyonudur. Sadece satılmak üzere basılmamış. Bunları başkaları da duysun diye radyo istasyonları ve plak dükkanlarına gönderirlerdi. Tamam mı?
0: Yine de sınırlı sayıda.
4: Reklam gibi yani. Evet, kesinlikle.
0: Bunlar demolar kadar sınırlı sayıda değil. Yani maalesef günümüzde çok para etmiyor. Merhaba çocuklar, nasılsınız?
7: İyisiz.
0: Biz de iyiyiz. Tekneyi satmayı umuyoruz. Bundan kesinlikle kurtulmak istiyorlar. Geçen sene suya girmiş ve en önemlisi de römork ve teknenin ruhsatları duruyor.
7: Pekala, kaç istiyorsun?
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, sigortam Net.
10: Ben Feyyaz.
11: Bu da Sarı Kola.
10: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
12: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
10: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
11: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
10: Değişemem ve değişebileceğime dair
12: inancım da yok.
10: Başka lezzet yok.
11: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
13: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
13: Vay vay vay.
15: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
16: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
17: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
18: Bu hem bir macera hem de bir dizi. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
19: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
0: 13 bine bırakırım.
7: Ben 9 düşünüyorum.
0: 11'e ne dersin?
7: Olmaz. 9'u alabilirim.
0: 9. Tekneyi 13'e okutmayı düşünüyordum ama çocuk çetin ceviz çıktı. Yine de şu an böyle bir teklifi kaçıramam. 9. Pazarlıkta aslında iki tarafta teklifini değiştirir. 11'e ne dersin?
7: 9000'im var.
0: 9 hiç de fena değil aslında.
7: Evet.
0: Peki nakit mi?
7: Var.
0: Tamam. Anlaştık dostum. Harika. Vay canına. Artık teknen var.
20: Üçüncü gün.
0: Üçüncü gündeyiz ve bizler elimize geçen her şeyi satmaya çalışırken ekip de Bodrum'daki odalarda epey bir aşama kaydetti. Nasılsın?
4: İyiyim ya siz?
0: İyiyim, memnun oldum. Bunlara bayıldım.
4: Evet.
0: Eski bir barutluk. İç savaştan kalma değil bence. Yeniden üretim gibi duruyor ama yaklaşık 100 yıllık.
4: Muhtemelen. Üstündeki derisi eksik ama kesinlikle yeniden üretim. Dikişlerden belli oluyor.
0: Rehim de var, evet.
4: Aynen öyle.
0: İç savaştan kalma olsa 250 ederdi ama belli ki değil.
4: Evet.
0: Peki kaç eder?
4: 125.
0: 125 evet. Anlaştık.
4: Vay be, 250'den bayağı düştün. Açıkçası bunlar her yerde yok. Galiba 250'ye satabilirim.
0: Anlaştık dostum, harika.
4: Sağ ol.
0: Şu ana kadar satışlar beklentimizin altında. Hedefe ulaşmak için değerli bir şeyler bulmalıyız.
4: Pekala, sağ ol dostum. Sağ ol. Hadi iyi gidelim. Günler.
0: Sağ ol.
21: Cabbage Patch bebeklerine bakmaya geldim.
22: Yaklaşık 13 bebeğimiz var. 200 dolara anlaşabiliriz.
21: Buyurun.
22: Teşekkür ederim.
0: Bu arada ben de Jane'e silah kasasını açtırıyorum. Böylece ne olduğunu göreceğiz. Aman tanrım.
21: Pompalılar, tüfekler.
0: Arkanız sağlammış.
21: Minik cephanelemişti.
0: Yakınlarda hiç ateşledin mi?
21: Bunların hiçbirini yakınlarda ateşlemedim. Tamam. Birçoğu uzun süredir burada.
0: Evet, elimize ne var diye önce birini temizleyip
21: olur,
0: deneyebiliriz.
21: Olur tabii.
0: Çalışmayan 1000 dolarlık bir silah anında 20 dolarlık bir duvar süsüne dönüşebilir. Bir kasa dolusu silahımız olsa da önce çalışıyor mu diye bakmalıyız.
22: Hoş geldin dostum.
23: Hoş bulduk.
22: Çoğu zaman bir enstrüman bulduğumuzda aşırı kaliteli bir koleksiyon ürünü olabileceğinden dokunup berbat etmek istemeyiz. Bu gitarlar ne imzalı ne bir koleksiyon ürünü. Ancak müthiş durumda olan oldukça kaliteli parçalar. Bence büyük para kazanacağız. Sapı gül ağacından. İşçiliği güzel. Sedef kaplama. Bence bu şey kendi kendini bile satar.
23: Evet. Evet, şüphesiz.
22: Buradaki her şeye, gitarlar ve amfilere ne kadar verirsin?
23: 6000'e ne dersin?
22: 6000 mi? Biliyor musun? Bence el sıkışabiliriz. Enstrümanlar için harika bir fiyat. Üstelik onların hakkını verebilecek birine satıldığını öğrenince Jen de mutlu olacaktır.
23: Nasıl duruyor?
22: Harika görünüyor.
21: Silahlar sıcak.
0: Tamam. Jen'in silah kasasından oldukça fazla mühimmat çıkarttık ama en iyi fiyata satabilmek için çalışıp çalışmadıklarına bakmalıyız.
21: Burada pompalımız, burada da tüfeğimiz var.
0: Neyse ki Jen'in kendisi tam bir silah uzmanı. Böylece evden çıkmadan silahları yasal ve güvenli bir şekilde test edebiliriz. İşte budur. Harika.
21: Harika.
0: Her hafta diyorum ki dünyadaki en iyi işe sahibim. Lanet olsun. Amma tepiyor be. Bugün iki önemli şey öğrendik. Öncelikle silahlar müthiş durumda ve bayağı yüksek rakamlara satabiliriz. İkinci olarak da Jen beklediğimden de belalı çıktı.
21: Tamamız.
20: Final günü.
0: Tyron, ayaklarına sağlık.
7: Evet.
0: Bıçaklarla ilgileniyorsun pekala. Hepsi 1400.
7: 1400 mü? 1300 olsun.
0: Nakit mi?
7: Evet.
0: Anlaştık dostum.
7: Nakit 1300.
0: Teşekkürler.
22: Burada çok güzel plaklarım var ve ilk senin bakmanı istedim.
23: Aradığın için sağ ol. Oldukça ilginç mallara benziyorlar.
22: Beatles'ın promosyon plakları.
23: Vay. I am the Walrus. Lady Madonna. Oldukça iyi durumdalar.
22: 2500 diyelim.
23: Gayet makul.
22: Tamam, anlaştık.
23: Çok sağ ol.
22: Güle güle kullan.
23: Sağ ol.
1: Hoş geldin Deniz. Ayaklarına sağlık.
2: Hoş bulduk.
1: Galiba tüm koleksiyona talipsin.
2: Tamamına.
1: 5 tüfeğimiz, 2 pompalımız var. Hepsine 10.000 istiyorum. Mühimmat da dahil.
2: Biraz uçuk oldu. Ben 4 diye düşünüyordum.
1: Silahların hepsini 4.000 dolara satmak hiç makul değil ama zamanımız tükeniyor. Ve bu satışı da aradan çıkarmalıyım. Evet. Birkaç tanesinin tanesi 1.000 eder zaten. 8 olur mu?

0: Pekala, bu hafta çok çalıştık. Açıkçası işi biraz küçümsemişim ama bence sonuçtan memnun kalacaksınız.
1: Harika.
0: Pekala, gidip bakalım.
1: Ah, lamba.
0: Evet, içeriği sadece boşaltmakla kalmadı. Caelan lambaları da çalıştırmayı başardı.
2: Çok güzel, çok büyük.
0: Evet.
2: Tam erkek odası, hı-hı, yapıp Dallas maçlarını izlemelik.
0: Takımının kaybetmesini izleyeceksen bile en azından temiz bir yerde izle. Devam edelim.
1: Ben sabırsızlanıyorum. Pekala. Aman tanrım. Olamaz.
0: Artık epey yeriniz var.
1: Hiç bu kadar temiz görmemiştim. Nasıl yaptınız bilmiyorum. Cidden.
0: Çalıştık, çok çalıştık.
1: Belli
2: İşi
1: oluyor.
2: Bu kadar kısa sürede halletmelerine hayran kaldım. Kendimiz yapmaya kalksak 20 senemizi alırdı.
1: Ölene kadar.
0: Pekala. Başladığımızda nasıl göründüğünü hayal edin.
1: İnanamıyorum.
2: Yüce Tanrım.
1: Aman Tanrım.
2: Şükürler olsun.
1: Oo.
0: Rakamları öğrenmek ister misiniz?
1: Evet, olur.
0: 50 bin kar etmeyi umuyordum. Tekneyi sattık, gitarları sattık, bazı plakları sattık. Hedefimize ulaşmamızı sağlayan şey ise silahlar oldu. Tüfeklerin tümünü 8 bin dolara sattık.
1: Aman Tanrım, inanmıyorum.
0: Pekala. Toplamda yaklaşık 49 bin dolarlık bir satış yaptık.
1: Vay canına.
0: Ama bu odadaki gecikmemizden ötürü çöp masrafımız arttı. Masraflarımız 13 bin tuttu,
1: tamam.
0: Yani geriye 36 bin kaldı.
1: Aman Tanrım, buna 60'a değdi.
0: 60'a 40 bölüşeceğiz. 21.600 dolar size. 14.000 bize.
1: Aman Tanrım.
0: Çuval dolusu paranız oldu. Bu sizin.
1: İnanmıyorum.
0: Hadi iyisin, bolca ödül maması.
1: Nasıl teşekkür edeceğim?
0: Burayı yine doldurmayarak edebilirsin.
1: Cliff de söyledi, ben de kendime söylüyorum. Nihayet başardın, başarabileceğini biliyorum.
0: Sizi seviyorum, teşekkür ederim.
1: Biz de seni.
0: Sizi bırakayım da keyfini çıkarın. Artık sizin yeriniz.
1: Sağ ol.
0: Teşekkürler
2: dostum. Sağ ol
0: dostum. Keyfini çıkarın.
2: Müthiş.
1: Burası.
2: Harika.
1: Ay yüce Tanrım.
3: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
0: budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali
0: budur.

0: Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hadi hadi hızlı olun.
2: Herkes hazır mı?
3: Kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.

0: Biz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Patron! Gel oğlum buraya.
7: Ya.
8: Hemen döneceğim tatlım.
6: Aferin oğluma. Gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
8: Patron dur.
6: Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedim sana.
9: Patron çıldırdın mı?
6: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
8: Pardon canım, nerede kalmıştık?
10: Sen var ya sen.
11: Red Bull kanatlandırır.
12: Yakıt alacağız yine, yandık.
13: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
14: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
15: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
16: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
17: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
18: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
19: Jen'in evinin bitmesiyle ekiple beraber Oak Ridge, Tennessee'ye giderek Jenny ile Craig'in devasa koleksiyonunu halletmeye başlayacağız. Formaların hepsini elden geçirip Funko Pop koleksiyonunu düzenleyeceğiz. Bir de gözümüz Wayne Gretzky imzalı hokey sopasının üzerinde olacak. Hadi bakalım.
20: Pekala.
19: Çocuklar, ayaklarınıza sağlık.
20: Oo.
19: Evet, şunu uzatıver. Harfleri uzatıyorum. Böyle bir garajda iki adımlık bir boşluk oluşturup eşyaları taşımaya başlamanız, çöpleri atıp alanı iyice açmanız gerekir. Böylece bir anda bomboş bir garajımız olur. Pekala.
20: Oo, şuna bakın.
19: Dört pedallı bisiklet. Keşke benimle pedal çevirecek bir arkadaşım olsaydı.
20: Var ya işte.
21: Pekala, bakalım burada ne varmış. Tamam. İmzalı bir mini kask. Galiba Isaac Radcliffe imzalı. Bu oyuncuyu isimden çıkaramadım. Bir koleksiyona değer biçerken oyuncunun kim olduğuna, hangi takımda oynadığına bakarım. Yine bir sürü imza var. Okuyabildiğim oyuncuları bile daha önce hiç duymadım. Önemli bir maç ya da etkinlikten mi? Maçta giyilen forma mı? İmzalı forma mı? Bulmamız gereken şey ise yıldız isimleri bulmak. Pekala. Bu da ne? Sanırım Craig'le abisi okey oynuyormuş. Bir bakalım. Evet. Bu abisinin hokey sopası değil, bunu söyleyebilirim. Tüm zamanların en iyisi. Wayne Gretzky. İnanılmaz. Wayne Gretzky'ye muhteşem Gretzky derler. Ki iyi bir sebepleri var. Gelmiş geçmiş en büyük hokey oyuncusu.
22: Rebound'u aldı ve sayıyı attı.
21: Ulusal Lig'de 4 takımda toplam 20 sezon oynadı. Lig tarihinde en çok sayı atan kişi. 9 kez MVP oldu ve 4 Stanley kupası var. 1988 Stanley Cup finallerinde kullandığı imzalı sopası astronomik bir rakam olan 336 bin dolara satılmıştı. Hemen bulduk. Bence bu maçta kullanılmamış. Üstünde bant falan yok. Üstelik hiç kullanılmamış gibi duruyor. Bu sopa bir hatıra sopası. Herhangi bir maçta kullanılmamış. Bu da değerini epey düşürüyor. İyi haber şu ki imzası hala revaçta. Yani imza gerçekse oldukça iyi bir fiyata satabiliriz. Pekala, şunu kenara ayırıp şurayı deşmeye devam edeyim.
20: Kitapları çıkarabiliriz. Bunlar bahçeye gitsin.
19: Şu ana kadar garajda pek para etmeyen bir sürü koleksiyon ürünü bulduk. Hadi ama şükran günü geçit töreni. Deşmeye devam edersek hazine bulacağız gibi geliyor. Hadi canım sen de.
20: Tony Hawk mı?
19: Dostum bu $1,000'lık bir kaykay.
20: Aman tanrım.
19: Orijinal bir Pavel Peralta. Tony Hawk bir kaykay bulduğumda bir çocuk gibi bağırdım. Çünkü çocukken sürdüğüm son kaykay bir Tony Hawk'tı. Orijinal bir Tony Hawk. Çubukları üstünde koruma plakası da bilen bilir. O günlerde kaykaylar adeta özgürlüğün sembolüydü. Evet, bakalım yapabilecek miyim? Sanmıyorum da.
20: Ben de tam seni tutmaya geliyordum.
19: Evet, herkes Michael Jordan olmak isterdi ama biz değil. Biz Tony Hawk olmak isterdik ve bu da orijinal bir kaykay. Nutkum tutuldu. Birinci günün sonunda garajı bitirmeyi başardık ama hala o kadar formayı ve Funko Pop'u nasıl ayıklayacağımızı bulmalıyız.
21: Craig'in bir sürü forması var sanıyordum ama bir sürü Funko Pop'u da var. Bu figürlerin birçoğu çok para etmez ama doğru olanları bulursak yüzlerce hatta binlerce dolar edebilir. Funko, bilindik lisanslı ürünlerin düşük teknolojili nostaljik versiyonlarını yapmak için 1988'de kurulmuştu. 90'larda tuhaf figürlerle varlık gösterse de şimdi bir imparatorluğa dönüştü. En değerli parça ise iki parçalı Willy Wonka altın bilet. Yalnızca 10 tane üretildi ve bir tanesi $210,000 satıldı. Şu ana kadar hepsi Batman gibi. Abi saniye, bu South Park. Ve bu da bir Star Wars. Açıkçası $100,000'lıkları burada bulamayız. Ama 100 ila $500'lık yeteri kadar figür bulabilirsek bugün harika geçti demektir.
19: Figürler yığılmaya başladı ama artık bunları satmaya da başlamalıyız. Ama olay şu ki burada binlerce forma var. Eğer imzalı formaların satışından para kazanacaksak gerçek olmalılar. Sahteleri yakalamakta gayet iyiyimdir ama bu kadar çok forma için birinin daha yardımına ihtiyacım var. O yüzden profesyonel bir sertifika şirketinden arkadaşım Kevin'i aradım. Piyasadaki en iyi sertifika şirketinde çalışıyor ve bu işte ondan iyisi yoktur. Kevin hoş geldin dostum.
0: Ne demek?
19: Gördüğün üzere işimiz başımızdan aşkın.
0: Evet belli.
19: Pekala. Çok sevdiğimden başlayalım. Brian Mitchell.
0: Brian Mitchell. Evet evet gerçek.
19: Gerçek mi?
0: Carlos Boozer.
19: Evet.
0: Evet. Evet buna oldukça özensiz atılmış gerçek bir imza diyebilirim. Carlos'un imzasına sertifika düzenlerken böylesini pek görmeyiz. Ama gerçekliğinden şüphem yok. O yüzden 150 ile $200'a gidebileceğini söyleyebilirim.
19: En çok merak ettiğim bu imza.
0: Ufak bir kalem kayması var yani.
19: Evet. Değerini düşürür mü?
0: Evet. Çünkü piyasada yeterince kusursuz Wayne Gretzky imzası var.
19: Vay canına.
0: Onlar onluktur. Ama bunlar da cidden iyi parçalar. Dennis Eckersley, Fergie Jenkins, Nomar Garcia Parra.
19: Koleksiyonu nasıl buldun?
0: İyi haber şu ki böyle büyük koleksiyonlara baktığımda bir sürü sahtesi çıkar. Burada öyle bir durum yok.
19: Tamam.
0: Ve tam tersi hepsi gerçek bunlar.
19: Tamam. Aha.
0: Bunu sana içtenlikle söyleyebilirim.
19: Evet. Şu ana kadar satışlar istediğimiz gibi gitmiyordu. Ama formalar artık sertifikalandığına göre onları toplu şekilde kime satabileceğimi biliyorum.
21: Pazarlık yapıp fiyat kırmaya çalışmanı anlıyorum ama açıkçası şu parça bile tek başına rahatlıkla $100 eder. Hepsine $2,000 istiyorum.
2: Tamam anlaştık.
21: Sağ ol Brian.
2: Sen sağ ol.
19: Jamie dostum hemen cevap verdiğin için teşekkür ederim.
3: Ne demek?
19: Elimde 800 kadar forma var. Sertifika şirketinden Kevin imzaların %90'ının muhtemelen gerçek olduğunu söyledi.
3: Tamam.
19: Kimisi imzalı, kimisi maçta giyilmiş ve bunları toplu halde satmak istiyoruz.
3: Fotoğraflara bakarak elinizdekilere dair biraz bilgi edindim. Kesinlikle ilgileniyorum. Formaların hepsine ne kadar istiyorsunuz?
19: Sanırım son fiyat 25.000'e bırakabiliriz.
23: Joe Barrow, Bo Jackson, mahamızın çaylak sezonundan bunlar değerli kartlar. 2000'e ne dersin?
21: Anlaştık.
23: Sağ ol dostum.
19: Wayne Gretzky imzalı hokey sopası. Sanırım elimizdeki en iyi parça bu.
0: Müthiş parça.
19: Galiba 4000 eder.
0: Tamam.
19: Anlaştık dostum. Bir hatıra için 4000 hiç fena değil ama hedefimize ulaşmak için yolumuz hala çok uzun.
21: Teşekkür ederiz. Sen en sevdiğim figürcülerdensin. Senin mıntıkadaydık. O yüzden seni koleksiyona bakmaya çağırdım.
1: Harika. Bayağı güzel bir koleksiyon.
21: Yaklaşık 320 tane var. Hı-hı. Hepsine 6000 deyip el sıkışalım mı?
1: Madem en sevdiklerinden biriyim, hadi anlaşalım.
19: Muhtemelen bu satış içindeki en sevdiğim şeye bakıyorsun. Orijinal bir Tony Hawk. Pobl Peralta kaykay. $1600'luk bir kaykay.
2: Anlaştık. Al bakalım.
19: Tamam, çok teşekkür ederim. Pekala çocuklar, çok eğlenceliydi. Kesinlikle. İçeri geçip yaptıklarımızı konuşalım.
1: Harika fikir.
19: Hadi önden buyurun.
4: Aman tanrım.
2: Vay canına.
19: Çok genişledi.
2: Oh. İnanılmaz.
4: Artık koltukta beraber oturabiliriz hayatım.
2: Aman tanrım.
19: Artık misafirleriniz oturabilecek.
2: Kesinlikle.
19: Aileniz için oturma odası.
2: Artık yeniden misafir ağırlayabileceğiz.
4: Evet. Evet. Aman tanrım. Artık hep beraber oturup bu yemek masasında bir şeyler yiyebileceğiz. Buna inanamıyorum.
2: İnanamıyorum.
19: Bence burası herkesin birlikte oturabileceği bir eğlence alanı. Her ne olursa olsun çocuklarınızın ne kadar yoğun bir hayatı olursa olsun en önemli yer burası. Burası ailenin temeli demiştim.
4: Kesinlikle.
2: Tüm aile bir arada olmak, hep birlikte yemek yemek muhteşem olacak. Bunu çok özlemiştik.
19: Hedefimiz neydi? Bir arabayı sığdırabilmek.
2: Evet, pekala, benimkine.
19: Hadi bakalım. Bakalım yapabilecek miyiz?
2: Aman tanrım, evet.
19: Pekala, gelin hadi.
2: İnanılmaz.
4: Aman tanrım, inanılmaz. Olduğunu bile bilmediğim şeyler görüyorum.
19: Bu hafta iyi iş çıkardık. Masraflarımız yaklaşık 8000 tuttu.
4: Tamam, harika.
19: Yani bütçemizi aşmadık. Wayne Gretzky hokey sopasını, Funko Pop'ları ve Tony Hawk kaykayı sattık. Ama bize asıl çağ atlatan şey toplu forma satışı oldu.
3: 25000 benim için... Gayet makul.
19: Toplamda satışlardan $63,000 kazandık.
2: Gerçekten mi?
4: İnanılmaz. Gel buraya. Muhteşem.
19: 8000 masrafı çıkınca geriye 55000 kalıyor.
4: Harika.
19: Evet. 60'a 40 bölüştüğümüzde 33000 size, 22000 bize kalıyor. Kalanı havale yapayım çünkü nakit vermek için oldukça fazla bir para. Pekala.
2: Sana güveniyorum.
19: İşte
2: sana
19: güveniyorum. Veriyorum. Nakdi evet. Eşine veriyorum.
4: Nakdi
19: evet.
4: Ona ver.
19: Evet, harika.
2: İnanılmaz.
4: Babamın amacı bunca zamandır topladığı şeylerin torunlarının çeşitli masrafları için kaynak yaratmasını sağlamaktı.
2: Evet.
4: Bence şu an gülümsediği şeylerden biri de budur. Ve ben de şimdi ona bakıp baba çarçur etmedik demek isterdim. Matt, adamlarını çağırabilirsen harika olur. Çünkü bunu onlar da görmeli. Adamların da gelmeliler.
19: Evet çocuklar, gelin. Ne olduğunu ben de bilmiyorum.
4: Evet.
2: Sizlere minnettarım.
4: Sizlere de teşekkür etmeliyiz. Her şey için çok teşekkürler. Sürekli hatırlatılan şeyleri uygulayan biriyimdir. Tekrar istifçilik yapmamak için, evet, kalıcı bir hatırlatıcım var artık. Evet. İşte şuna bakın.
19: İnanamıyorum. Şunun çenesine bakın.
4: Bir de güneşte bakın.
19: Craig'in kolunda olduğuma inanamıyorum.
21: Sabunla su alabilir miyim? Çıkmaz ki.
19: Her gün koluna bakıp gülüp geçecek olması ve sonra da artık başka şeyler almayacak olması hoşuma gitti. Çok fazla şey biriktirmeyip istifçilik yapmamak için güzel bir sembol.
21: İşte oldu.
5: İşte oldu.
19: Üstüne kimse çıkamaz. Adeta nutkun tutuldu.
5: Çılgınsınız.
19: Olaylardan dolayı şok içindeyim. Ama yaptıklarımızdan dolayı gurur duyuyorum. Aynı şekilde Jenny ve Craig'le de. Üstelik Craig'in koluna beni dövme yaptırdığına da inanamıyorum. Çok çılgıncaydı. Artık tüm müşterilerimden aynı performansı bekliyorum. Bunun altında kalamazlar. Evinizi mi temizleteceksiniz? Koca bir dövme yaptırın, o kadar.
24: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
25: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
24: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
25: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
24: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Maç heyecanı tadında.

0: regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalinde kırak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
7: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Britanya Kolombiyası.
1: İş bulmanın zor bir yolu olduğu kesin ama burada olmayı seviyorum. Trafik yok, uğraşacak insan yok. Sadece altın bulup değerli hale getiriyorsunuz. Ama neredeyse tamamen parasız kaldık. Ortağıma 500 bin dolar borcum var. Şu an altın yok. Panik halde yeni bir maden noktası bulmaya çalışıyorum. Bu gerçekten yıkıcı.
2: Stres seviyesi tepede. Onu tanıyorum. Onu ben büyüttüm. Yüzünden okuyabiliyorum. Sonuç görmek isteyen bir finansal ortağı var ve ailesinin tek umudu bu işte başarılı olması.
1: Freddy ile Juan'ın buraya gelmesine ihtiyacımız var. Yıkama tesisinde sorunlar yaşıyoruz. Bu besleyici her gün 500 defa tıkanıyor. Bu sorunlardan herhangi birini çözebilirlerse her şey değişir.
3: Hadi altın çıkaralım beyler.
4: Freddy Dutch.
3: Altında garanti olmaz.
4: Ve Juan Barrer.
5: Pekala, yapalım mı?
4: En zorlu yerlerde altın çıkarma sanatında ustalaştılar.
5: Şuna bak.
4: Ellerindeki her şeyi riske atmış.
5: Kendimi kötü hissediyorum Freddy.
4: Zengin olmak için her şeyini ortaya koyan.
5: Bu iyi değil.
4: Ve her şeyini kaybetmek üzere olan madencileri kurtarıyorlar.

0: Durun durun kapatın.
1: Başarısız madenleri yeniden canlandırmak için...
0: Gözünü koru.
1: Mühendislik dehalarını bir üst seviyeye taşıyıp var güçleriyle çalışıyorlar ve...
2: Daha önce alt oluk sistemini duymamıştım.
1: Sert gerçekleri ortaya koyuyorlar.
0: Şu anda kazandığınız alan tamamen değersiz.
1: Ve altının izini sürüyorlar.
0: Hayaller işte bunun üstüne kurulur.
1: Ama madencilerin kazancını en az iki katına çıkaramazlarsa tek kuruş almıyorlar.
0: Altın miktarı bunun 10 katı.
3: Bu harika.

0: Juan'ın bahsettiği yol burası gibi.
1: Evet, burası Fred.
0: Britanya Kolumbiyası'nın bu bölgesinden çok altın çıkarıldı. Bir zamanlar burada on binlerce insan madencilik yapıyordu. Yine de bu topraklarda hala muazzam miktarda altın var. Birçok insana yardım ettik. Onlara da yardım edebiliriz.
1: Bakalım burada ne yapıyorlar? Burası olmalı, ne dersin?
0: Bence de.
2: Fred ile Juan, Britanya Kolombiyası'ndaki Karibo Dağ sırasının eteklerinde, madenci Anthony Mott'tan gelen yardım çağrısına yanıt veriyor.
0: Merhaba beyler, nasıl geliyor?
3: Hoş geldiniz. Fena değiliz. Merhaba. Ben Anthony.
1: Ben Juan.
0: Fred.
3: Tanıştığımıza sevindim. Tanıştığımıza sevindim.
4: Merhaba arkadaşlar.
3: Bu da babam John.
0: John. Evet. Merhaba. Tanıştığımıza sevindim.
1: Tanıştığımıza sevindim.
4: Ben de öyle. Evet.
0: Yazın burada mı olacaksın?
4: Evet. Anthony'ye yardım etmek için geldim. Her makineyi kullanırım. Ücretsiz işçi gibi gör beni.
3: Sorun çıkınca babamı aramam yeterli oluyor. Hemen geliyor. Ve bu yıl da öyle yaptı.
4: Vancouver'ın güneyinde yaşıyorum.
3: Taşındığımdan beri onu sık göremiyorum. Gelmesi iyi oldu.
4: Evet.
0: Umarım ücretsiz çalıştığın için seni hemen korkmaz.
4: Umarım.
2: Anthony 2 yıl önce inşaat sektöründeki gündüz işini bırakıp eşi Lea ve küçük oğlu Theo ile Karibo bölgesine taşınmış. 20'li yaşlarında geliştirdiği tutkunun peşinden gitmek için 364 hektarlık bir altın sahası almış.
3: Köpeğimle dere tavası yapıp birkaç altın zerresi bulmayı çok seviyordum. Sonra kendi yıkama tesisimi kurdum. Madenciliğe başladım. Çok şey öğrendim. Biraz daha altın buldum. Hayalimi gerçekleştirip para kazanabileceğimi fark ettiğimde bu işin peşinden gittim. Yeni bir hayata başladık. Ama zor bir iş. Sürekli arıza yaşıyoruz. Altın da elimizden kayıp gidiyor. Paramız bitmeden ancak birkaç hafta daha devam edebiliriz. Bu işi yürütmek zorundayım. Başka ne yaparım bilemiyorum.
1: Ne zamandır madencilik yapıyorsun?
3: Geçen yıl geldim. Sahayı Haziran'da aldım ve eleğimi kurup Temmuz'da madenciliğe başladım. Ama işler iyi gitmiyor. Geçen yıl 120 ons altın çıkardık. Arazi çok büyük. Her tarafa daldık ama altın bitmişti. Küçük bir değirmen ve ufak tefek malzeme kalmış, o kadar.
0: Bakmamız gerekecek.
3: Arazi oldukça büyük. Belki iyi bir yer vardır.
0: Olabilir.
1: Bu yılki hedefin nedir?
3: En az 300 ons. Günde 4 ons çıkarmayı hedefliyoruz.
0: Bu sezon ne kadar altın çıkardınız?
3: 6 haftadır buradayız ve 35 ons altın çıkardık.
1: Sorun cevherde mi yoksa işletmede?
3: Sürekli arıza çıkarıyor.
4: Tamirciliği gelişti.
1: Anladım.
4: Sürekli bir şeyleri tamir ediyor.
3: Yapacak kimse yok ama.
1: Nasıl finanse ediyorsun?
3: Bir ortağım var. O bana yatırım yapıyor.
1: Şu an burada mı?
3: Hayır değil. Memleketinde yürüttüğü bir işi var. Şimdilik ona borcum 500 bin. Ben de 100 bin doların üstünde para yatırdım. Şu ana dek başa baş durumdayız. Ortağım ne çıkaracağımızı görmek için birkaç hafta daha devam etmemizi istiyor ama bu şekilde borcumuzu bence ödeyemeyeceğiz.
0: Yakıt geliri, çelik fiyatları, yedek parçalar,
3: evet.
0: Yiyecek, içecek
3: elimde
0: vesaire
3: ipotek
0: derken
3: var. Maaşlar var. Çalışanlara da maaş veriyorum tabii.
0: Evet, evet, bunlar
3: bunun
0: da
3: sonu
0: var.
3: Gelmiyor maalesef.
1: Kapatılacak rakam büyük.
4: Ne kadar borcu olduğunu bilmiyordum. Açıkçası şu ana kadar bu kadar büyük olduğunu da tahmin etmiyordum. İnsanın omzuna yük biniyor. Stres kötü şeydir. Oğlumun borç içinde olması hoşuma gitmedi. Bu kadar büyük bir para Anthony'yi zor durumda bırakır. Burada yardıma ihtiyacı olduğu belli.
0: Bize gösterebileceğin altın var mı?
3: Evet, biraz altın var.
0: Bu altın çok güzel.
1: İri parçalar da var.
3: Evet.
0: İnce taneli altınlar buradan çıkmıyor mu?
3: Bana burada iri taneli altınlar olduğu söylendi.
0: Anladım. Evet. Yine de biraz ince taneli altın
3: evet.
0: var. Umarım bu miktarı artırmaya başarabiliriz.
3: Evet. Bu harika olur.
0: Teste bakmamız lazım. Çalışmasını izleyelim.
1: Anladım. Genellikle 4 saatlik test çalışması yaparız. Sonra bir plan yapar. Testi durdurup çalışmaya başlarız.
3: Ne kadar üretim dışı kalırız peki?
0: Çalışmaları izleyene kadar bilemeyiz.
3: Peki ama mümkün olduğunca kısa tutmalıyız. Çalışmayı durdurduğumuz her an para kaybediyoruz. Bu kötü olur.
0: Peki, bir bakalım. İstediğin buysa üretimi durdurma süresini
3: tamam.
0: Elimizden geldiğince azaltırız.
3: O halde gidip bakalım değil mi?
0: Hazır mısın lan?
3: Hadi. Hadi.
0: Tamam. Önden buyurun beyler.
2: Altının bu bölgede 1861'de ilk kez bulunmasının ardından servet avcıları dünyanın dört bir yanından Karibo'ya akın etmiş. Sonraki 10 yıl içinde bugünün parasıyla 6 milyar dolar eden 3 milyon ons altın çıkarmışlar. Yeni nesil madencilik sektöründeki gelişmeler sayesinde öncü madencilerin gözden kaçırdığı altını bulmak için bölgeye yeniden akın ediyor.
4: Pekala, işe koyulalım.
3: Çalıştırıyorum.

0: İlk kepçe Hoan.
1: 4 saatlik test başladı.
2: Anthony cevheri yaklaşık 70 tonluk yuvaya dolduruyor. Izgara çubukları büyük kayaların içeri düşmesini engelliyor. Cevher konveyör boyunca ilerleyip ön yıkama bölümüne giriyor ve burada yüksek basınçlı su püskürtülerek parçalanıyor. Ardından püskürtme çubuklarıyla donatılmış 6 metrelik elek altını ve ince malzemeyi oluğa boşaltıyor. Altının burada oluk setlerine çökmesi gerekiyor.
1: Izgaraların çalışmadığını söyledi. Taşları itmek için kepçeyi kullanıyorlar. Bu iyi değil.
3: Hidrolik boşaltmalı ızgara sistemi ama düzgün boşaltmayı başaramıyoruz. Büyük taşları üstünde kalıyor.
1: Freddy, bu sistem şimdiden berbat görünüyor. Tamamen tıkanmış. Kepçedeki malzemenin %30'u tekrar yere dökülüyor, baksana.
2: İşleme başladıktan sadece 10 dakika sonra Freddy ve Juan yıkama tesisindeki en büyük sorunu tespit ediyor.
0: Anthony'nin babası bütün yolu dolaşıp hepsini tekrar toplamak zorunda kalacak.
3: Depoyu doldurduktan sonra boşalmasını beklemeliyim. Düzgün çalışsaydı başka işlerle uğraşmak için 10 dakikam olurdu ama bu işin kendine göre sorunları var tabii.
4: Anthony çalışkan çocuktur. Onunla daha fazla vakit geçirip aletleri kullanmak hoşuma giderdi. Bu işin parçası olup sonucunu görmek güzel olurdu. Benim yaşıma gelince zamanının azaldığını fark ediyorsun. Kan kanserine yakalandım. Bu durum insanı kendine getiriyor. Zamanın kısa olduğunu fark edip yapmak istediğin şeyleri yapmaya başlaman gerektiğini anlıyorsun. Ailemize pes etmek yoktur.
3: Aa, olamaz. İşte bir sorun daha. Depo yine tıkandı.
4: İşte bu hiç iyi değil.
1: Şuna bak Fred.
3: Bu depo her gün sürekli tıkanıyor.
1: Bu hiç iyi değil.
0: Şu ana kadar görebildiğim en büyük sorun bu depo. İşte yine tıkandı.
1: Gerçekten korkunç.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabam.com'a değerinde
6: Trink sat. Maçlar sabah köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
7: Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
8: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
9: Tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
10: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Her ev güzel istikballe.
12: Otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
16: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
19: Vermek istediğin mesaj güç ve iktidardı.
15: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
20: Ben Chris.
21: Ben Max.
20: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
21: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
20: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
21: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
20: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
1: Üstünde çalışmamız gereken en önemli yer depo bence.
0: Evet.
2: Britanya Kolombiya'sındaki Mod Madeninde 4 saatlik test çalışmasının 45. dakikasında depo 3. kez tıkanıyor.
3: Bu arızaları halletmeliyiz yoksa hedefimize ulaşamayacağız ve bu işi sürdüremeyeceğiz. Eşim ve bebeğim bana, ben de altına güveniyorum. Bu durum ilişkimiz üstünde stres yarattı. Herkes para kazanmak zorunda. Tabii biz de öyle. Kazanmalıyız.
4: Ekipmanın sürekli arızalanması sinir bozuyor. Antini'nin gerildiğini görebiliyorum. Ona güvenen çok insan var. Altın sevdasına kapılmış durumda ve umarım bu işte başarılı olur.
1: Yapmamız gereken bir sürü iş var. Su püskürtme çubuğu hedefi ıskalıyor.
0: Evet.
1: Hiçbir yere temas etmiyor.
0: Doğru.
2: Yıkanmamış cevher altının kayalardan ayrılmadan atık malzeme olarak dışarı atılmasına sebep oluyor.
1: Ne diyorsun Freddy?
0: Aşağıda birikme oluyor. Şimdilik iri taneli altın olduğu için bununla idare edebilir ama saf altın nereye gidiyor Juan? Biraz cevher alacağım.
2: Oluklar dolup tıkanıyorsa saf altının çökecek yeri kalmaz ve atık havuzuna taşınır.
0: Tesisten geçmeden önce içinde ne kadar saf altın olduğunu görmek istiyorum. Gösterdiği çanakta fazla saf altın yoktu. Burada tava testleri yapacağım. Juan. Burada 4 parça buldum.
1: Evet, oradalar.
0: Bunlar saf altın Juan.
1: Ready. Bu hiç iyi değil. Şuna baksana.
0: Olamaz yüce tanrım. Bu çok fazla.
1: Evet, gerçekten çok
0: fazla. Bunlar saf altın ve muhtemelen düşündüklerinden daha fazla saf altınları var ama bundan haberleri yok.
1: Evet, doğru.
0: Gidip onlara gösterelim hadi o an.
1: Tamam.
2: Bu keşfin etkisi oldukça büyük. Hem elekten hem de oluktan değerli altın kaybediyor.
0: Nasılsın?
3: İyiyim.
0: Temiz tavalar vardı ama buradan 4 parça daha çıkardım ve hepsi saf altın.
3: Anladım.
0: Eleğinden neler döküldüğüne bir göz at.
1: Hepsini burada görebilirsin.
3: Evet, gerçekten de saf altın.
0: Kesinlikle evet. Saf. Bu bize yıkama olduğunu akması gereken altının neredeyse yarısının dışarı gittiğini gösteriyor. Her tane önemli. Şimdi biraz daha inceleyeceğiz.
3: Tamam, teşekkür ederim. Bu çok kötü. Tavada gördüklerine şaşırdım. Biraz saf altın çıkarmıştım ama tavada buldukları şeyi görünce burada düşündüğümüzden fazla altın olduğunu anladım.
1: Bu son kepçe olacak Freddy.
0: Son kepçe.
3: Sistemi kapatıyoruz.
1: Oğlum nasıl göründüğüne bakalım. Ne dersin?

0: Orada atın görüyor musun?
1: İçinde biraz var ama iyi görünmüyor.
0: Evet.
2: Temizliğe devam etmek istiyorsan.
1: İşimiz bitince terazide görüşeceğiz.
2: Tamam, bize uyar.
0: Teşekkürler dostum.
1: Tamam, sağ olun.
0: Sabah görüşürüz.
1: Böyle devam edemeyiz. Şu ana dek sadece faturaları ödeyebiliyoruz. Bu sezon ya tamam ya devam diyeceğiz. Umarım bize yardım edebilirler. Bakın.
0: Bu tesiste onları ciddi biçimde yavaşlatan bir sürü sorun var.
2: Evet, gerçekten öyle.
0: Zemin önemli tabii. Madeni dolaşacağım. Belki de onun göremediği pek çok şeyi görmeyi başarabilirim.
2: Onun için yapabileceğimiz en iyi şey olabilir Fred. Zemin sezonu tamamen değiştirebilir ya da bitirebilir. Şu anda baskı altında. Borçları var ve ailesine karşı sorumlu. Umarım hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olabiliriz.
0: Umarım.
3: İkinci gün.
0: Nasılsınız beyler?
1: Nasılsınız? Biz hazırız.
2: Hadi başlayalım.
1: Tamam.
4: Dünkü test çalışmasından elde edilen altın temizlendikten sonra tartım işlemi madendeki altının durumunu ortaya koyacak.
0: Gerçek ortaya çıkacak.
4: Anthony'nin yardımcısına ödeme yapıp madeni faaliyette tutabilmesi için haftada 20 ons altın çıkarması gerekiyor. 4 saatlik testten en az 2 ons çıkmalı.
0: Pekala, 0.72 ons.
1: Bu çok kötü.
2: Evet, bu kadarı yeterli olmayacak.
1: Bu yıl her gün bununla karşılaşıyoruz. Burada bir şeylerin gerçekten değişmesi gerek. Şu anda başaramıyoruz.
2: Tesiste yapabileceklerimizin yardımı olur ama bu yetmeyebilir. Yani zemini de düşünmemiz gerekiyor.
0: Zemin bu işin en önemli parçası.
1: Bir kısmını henüz incelemedik. Adamlarımı çalıştırmak zorundayım. Durma lüksüm yok.
0: Biz araştırırken çalışmaya devam ederseniz sorun kalmaz.
2: Gidip kamyonette ne yapacağımızı planlayalım. Dönüşte konuşuruz.
1: Teşekkürler
2: tamam.
1: Beyler.
2: Tamam, görüşürüz.
0: Burada yapılacak çok iş var evet. Ulan. Tam bir kargaşa
2: evet,
0: halinde.
2: Evet, berbat durumda.
0: İç kısmı boydan boya kiriş yerleştirirsek besleyici kullanılabilir hale gelir.
2: Tamburdaki püskürtme çubuğunu ayarlanabilir hale getireceğim.
0: Aha.
2: Böylece daha iyi bir yıkama.
0: Oluk çıkışlarını doğru kurmuşlar.
2: Hı-hı.
0: Saf altın için ayarlanmış durumdalar. Bence evet. Oluğun alt kısmını küçük saf altınlar için düzenlememiz gerek.
2: Tamam, hoşuma gitti. Kullandığı hidrolik ızgara sistemini onarmaya ne dersin?
0: Onu en sona bırakalım. Tamam. Vaktimiz kalırsa yaparız. Biz buradayken çalışmaya devam etmek istiyorlar.
2: Ama bu mümkün olmayacak
0: evet,
2: Fred.
0: Evet, imkansız. İçeride çalışırken kaya boşaltamazlar.
2: Bunu kabul etmeyebilirler. Yapamayacaklarını söyleyebilirler, bilmiyorum.
0: Bunu göreceğiz.
4: Tıkanan depo, altın açısından zengin malzemenin binlerce dolar değerindeki kısmının yanlardan dökülmesine neden oluyor. Freddy ile Juan tabandaki plakayı çıkarıp yerine kiriş yerleştirerek malzeme akışını daha dengeli hale getirecek, yaratıcı bir çözüm planlıyor. Juan elekten yıkanmadan geçen kayalar yüzünden kaybedilen altını geri kazanmak için türünün tek örneği olan ayarlanabilir yüksek basınçlı bir püskürtme çubuğu ekleyecek. Ardından daha çok saf altın yakalamak için oluğa kendi özel set sistemlerini ekleyecek. Ancak asıl büyük zorluk onları daha verimli bir zemine yönlendirmek olacak. Freddy zaman kısıtlı olduğu için Anthony'yi yaklaşık 370 hektarlık sahada keşif gezisine çıkaracak.
2: Merhaba baylar.
1: Merhaba. Evet. Merhaba, nasılsınız?
2: Yapacağımız işlerin...
4: Elekten yıkanmadan geçen kayalar yüzünden kaybedilen altını geri kazanmak için türünün tek örneği olan ayarlanabilir yüksek basınçlı bir püskürtme çubuğu ekleyecek. Ardından daha çok saf altın yakalamak için oluğa kendi özel set sistemlerini ekleyecek. Ancak asıl büyük zorluk onları daha verimli bir zemine yönlendirmek olacak. Freddy zaman kısıtlı olduğu için Anthony'yi yaklaşık 370 hektarlık sahada keşif gezisine çıkaracak.
2: Merhaba baylar.
1: Merhaba, evet. Merhaba, nasılsınız?
2: Yapacağımız işlerin uzun bir...

0: Bandın üstündeki yükü büyük ölçüde azaltacak ve beslemenin daha düzenli olmasını sağlayacak. Ardından Juan püskürtme çubuğu üstünde çalışacak. Şu anda yıkama işinden performans alamıyorum. Saf altını gördüğümüzden beri saf altın setleri eklemek istiyorum. Fazla çıkmasa da arazidekini altını yakalayalım.
1: Tesisin çalışmaya devam etmesini istiyorsun ama bu mümkün değil söyleyeyim.
2: Olmaz.
0: Bu durumda deponun ya da eleğin içinde çalışmak bizim için tehlikeli olur.
2: Burada kaç günden bahsediyoruz?
0: 5 gün diyelim.
2: Evet. Zorlanacağız.
3: 5 gün boyunca işi ara vermenin maliyeti $15,000 fazla.
1: Yapılacak onarımlar bu fedakarlığı fazlasıyla karşılayacaktır. Ama bir sürü malzeme gerekiyor.
2: Evet.
1: Sadece malzeme masrafı $4,800. Emeğimizin karşılığı olarak da kişi başı 2 ons altın. Evet.
0: Böylece baş başa olacağız.
2: Tamam.
1: Ama kazancını katlayamazsak para almayız. Yalnız malzeme parası ödersin.
2: Çalışanlarımızın ödemesini yapmak zorundayız. Bir iş ortağım var ve faturaları ödüyor. Bu kadar uzun süre işi durdurmak, onunla konuşmam gerektiğini gösteriyor.
0: Peki, bakalım ne diyecek?
2: Tamam, göreceğiz.
0: Bize haber ver.
2: Görüşürüz, sağ olun.
1: Anthony'nin anlattıklarından anladığım kadarıyla yatırımcısı işe devam etmesini istiyor. Ama işi durdurmak hem tesis hem de maden sahası için daha iyi olacak. Umarım yatırımcısı bunun faydasını anlayabilir.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
7: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
8: Buyur Hasan.
9: Hadi oğlum.
7: Anne bir şeye bakıyorum.
9: Olmadı mı Hasan?
7: Oluyor anne.
8: Seni koydu.
9: Hasan uyku vakti.
7: Daha işim var anne.
9: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
7: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
10: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
16: Dondurma gibi değil, dondurma.
17: Fotoğrafımızı çeksene ya.
18: Şimdi kalkama.
19: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sığdıracağım ikinizi de?
15: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
20: Sütaş ayran, sütaş ayran.
21: Çiğ köfteyi gördüğün an
22: sütaş ayran?
21: Gelsin sütaş ayran.
20: İçtikçe iyi hissedeceksin.
23: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
24: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
25: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre 1 değil, 2 değil, 3 kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
26: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
27: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
28: Şimdi 30. yıla özel bir pizza.

0: geldin.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Bence ne yaptıklarını biliyorlar ve geldikleri için minnettarım ama buldukları çözüm vakit istiyor.
7: Britanya Kolombiya'sındaki madenci Anthony Mott, Freddy ile Juan'ın tamir ve düzenlemeler için tesisi 5 gün kapatma önerisi için yatırımcısından onay bekliyor.
6: Düzenlemeleri ben de istiyorum ama ortağım bu durumdan hiç memnun değil. Onların gelmesine de sıcak bakmıyordu. Bakalım onu arayınca ne söyleyecek? Alo.
8: Merhaba.
6: Merhaba.
8: Nasıl gidiyor?
6: Freddy ile Juan'dan haber geldi. Birçok düzeltme yapmak istiyorlar.
8: Kaç gün sürecek?
6: Yani yaklaşık bir hafta çalışmayacağız.
8: Bu...
6: Hala orada mısın?
8: Evet. Ama bu yaklaşık 18 bin dolar demek. Sen ne düşünüyorsun?
6: Durum şu an pek iyi değil. Zaten zor bir yıl oldu. Onlara 3 gün dememe ne dersin peki? Bu düzeltmelere ihtiyacımız var.
8: Tamam. Öyle olsun.
6: Fark yaratabilecekler mi göreceğiz.
8: Evet. Umarım fark yaratırlar. Sonra ne olacağına bakarız. Yapacak bir şey yok.
6: Anladım. Devam etsinler o zaman.
8: Tamam, sen de çalış. Çok işin olduğuna eminim.
6: Pekala, görüşürüz. İşler düzelmezse birkaç hafta içinde paramız bitecek ve çekilmek zorunda kalacağız. Ailemle ilgili ne olur bilemiyorum. Şu an her şey risk altında. Daha iyi bir şey bulmam gerek.
9: Verimi %25 bile arttırsak yeterli olmayacak.
10: Zemine de bakmalıyız.
6: Merhaba beyler.
9: Merhaba.
10: Yatırımcın ne dedi?
6: Şu an kötü durumdayız. Bu çok zaman ve çok para demek. Ama sanırım yapacağız. Yatırımcım en fazla 3 gün verdi.
9: Açıkçası bu zor olacak.
10: Ama durum bu. Peki, anlaştık.
6: Pekala, harika.
10: Hadi işe başlayalım.
9: Tamam, anlaştık.
10: Yardımın gerekecek. Evet. Burada yapmamız gereken çok iş var ama zamanımız kısıtlı.
9: İyi bir plan gibi. Hadi iş başına.
6: Pekala, başlıyoruz.
9: Hadi bakalım. Evet. Bize uyar.

0: etrafa bir göz atalım.
1: Anthony'yi altına ulaştırmak için yalnızca 3 günleri var. Freddy'nin ilk iş olarak daha iyi cevher bulmak için 370 hektarlık sahayı araştırması gerekiyor.
0: Bence bu arazi düzensiz. Buzullar ve eski madenciler burada izler bırakmış. Araziyi okumak çok zor.
2: Evet, kesinlikle.
0: Madencilik yaparken işe genellikle en alt seviyeden başlarsın. En iyi altın oradadır. Dünyada bizim için ücretsiz olan tek şey yer çekimi. Şuradaki iğne yapraklı ağaçların yanına bakalım.
1: Freddy tesisten 1,5 kilometre uzaktaki yaşlı ağaçları fark ediyor. Bu daha önce işlenmemiş bir zeminin işareti olabilir.
2: Bu yaşlı bir orman galiba.
0: Evet, kesinlikle. Sürülmemiş gibi. Peki bunun sebebi ne olabilir? Eski madenciler buraya gelmemiş ya da...
2: Ya da hiç altın yok.
0: Evet, haklısın. O günlerde bu bölgede neredeyse 10.000 madenci vardı.
2: Doğru.
0: Burada madencilik yapılmadıysa bunu yorumlamak zor. Doğru. Özellikle de bu ağaçlar varken. Ama burada buzulların yok etmediği eski bir nehir yatağı bulursak turnayı gözünden vururuz.
2: Harika.
0: Şuraya inip bir bakalım. Burada gizlenmiş bir şeyler olabilir. Umut verici görünüyor. Bir kanal olabilir. Bozulmamış ve yeniden şekillenmiş bir kanalsa gerçekten işe yarar. Birkaç tava alıp tepeye çıkalım mı?
2: Tamam.
0: Gidip şunlara bir bakalım
2: mı? Tamam, bana uyar.
0: Biraz renk yakaladım.
2: Ciddi misin?
0: Evet. Hemen üst kısmında.
2: Evet.
0: Katmanın üstünde.
2: Ben de biraz buldum Freddy.
0: Evet, sende de var. Güzel bir parça. Yerinde olsam oraya küçük bir kepçe indirip ne var ne yok bakardım.
2: Evet, küçük elekli yıkama tesisi işte.
0: Yerinde olsam orayı incelerim.
2: Evet. İşte.
0: Şuna bak. Üstte olmasına rağmen rengi çok güzel. Eğer üstte bu kadar altın varsa kim bilir altta neler neler var.
2: Umarım bunu öğreniriz.
0: Tavada gördüğümüz renk insanı gerçekten gülümseten türden. Oraya paletli ekskavatör indirip mümkün olduğunca derinden toprak alıp ne olduğuna bakmamız gerekiyor.
1: Üçüncü gün.
3: Son bir kesim yapacağım.
1: Bu sırada treylerde...
3: Son bir kaynak.
1: Juan yıkama tesisi için yeni bir püskürtme çubuğu monte ediyor.
3: Buna az önce bir bağlantı halkası ekledik. Tesisteki bir parçaya da aynı işlemi uygulayacağız. Birleştirince ayar payımız olacak. Böylece malzeme düzgün şekilde yıkanıp altını kazanacağız.
4: Kaynaklar çok güzel görünüyor.
3: Evet, yıkama tesisine götürüp monte edilecek şimdi.
4: Güzel fikir.
3: Oğlumla çalışmak ne hissettiriyor?
4: Bence harika.
3: Değil mi?
4: Onu yılda bir iki kez görebiliyordum.
3: Bunu daha sık yapmayı düşünüyor musun?
4: Evet, ama biraz zor. Küçük bir sağlık sorunu yaşadım. O yüzden Anthony'ye birlikte daha çok vakit geçirelim. Sonsuza kadar burada olmayacağım dedim. Anthony ile her zaman gurur duydum. Dürüst ve çalışkan çocuktur. Yaptığı her işe kendini verir. İyi bir kaynak ustasıdır ve ekibi iyi yönetir. Sert biri değildir. İyi bir baba ve iyi bir eştir ve ailesini önemser. Küçük bir kopyam gibi. Ama boyu benden uzun.
3: Anthony ve John harika bir baba oğul ekibi. Umarım bu iş onlara para kazandırır ve John buraya daha sık gelip oğluna yardım edebilir. Altından bile önemli olan tek şey aile olarak birlikte vakit geçirebilmeleri. Günün sonunda en önemli şey bence bu. Pekala John, ben buraya gireceğim. Sen de civataları yerleştir. Önce üsttekileri
4: tamam,
3: alalım.
4: Tamam, yerleştiriyorum. Pekala, biraz sıkışıyor. Evet, ilerleme kaydediyoruz.
3: Tamam. Üste bir tane daha koyalım. Tam şuraya. Mükemmel. Bu açı daha iyi.
4: Eline sağlık.
3: Teşekkür ederim.
0: Bu sana bir fikir veriyor değil mi?
4: Öyle.
1: Freddy ile Anthony yeni bulunan cevheri küçük ölçekli test aparatından geçiriyor.
0: Güzel bir pul var. Biraz da saf altın. İçinde çok hoş pullar var.
2: Güzel renkli saf altından.
0: Evet öyle öyle, bunu beğendim. Tava güzel görünüyor.
2: Güzel.
0: Burada olduğumuz hafta boyunca bunu işlememiz mümkün olmayacak. Açıp yarım gün çalıştıramayız.
2: Evet.
0: Buraya gelen bir yol yok, hiçbir şey yok ama bu gerçekten umut verici.
2: Evet. Sanırım orayı araştırmalıyız.
0: Evet ama orman çok sık. Bence bu iş çözmenin en iyi yolu sismik test uygulamak. Evet. Sismik ekip getirip ana kayanın durumunu görmeliyiz. Umarım derin kanallar vardır.
2: Evet, bence de.
1: Sismik test, sensörler kullanarak yeryüzünde doğal olarak oluşan titreşimleri ölçmek için kullanılan yöntemdir. Bu yöntem, potansiyel cevher katmanının ana kayanın ne kadar derinine indiğini belirler ve Anthony'nin yeni bir kazı alanı açmasını sağlayabilir.
0: Evet, işe koyuluyorum.
2: Kulağa hoş geliyor.
0: Birazdan görüşürüz.

0: Her şey yoluna gider.
1: Gerçekten iyi iş çıkardılar. Çalışacak gibi görünüyor.
0: Freddy'nin gösterdiği zemin de iyi görünüyor.
1: Umarım epey altın bulursunuz.
0: Ben de öyle. Sonunda biraz para kazanabiliriz.
1: Kesinlikle.
0: Babamın burada olması harika. Ondan aylarca uzak kalmak zor oluyor. Özellikle babana kanser teşhisi konmuşsa. Bu gerçekten korkutucu. Ne kadar zamanı kaldığını bilmiyorsunuz. O yüzden bu konuda altına güveniyorum. Freddy ile Juan gibi insanlar gerçekten fark yaratıyor.
2: Test çalışmasına hazır mısınız beyler?
3: Başlayalım.
1: Çalıştırıyorum.
3: İlk kepçe Fred. Kronometren var mı? İlk kepçe geliyor işte.
4: Antenenin teslim süresi doluyor ve sismik testten henüz sonuç gelmedi. İkinci 4 saatlik çalışma mevcut kazıdan alınan malzemeyle başlıyor. Küçük bir artış bile yapılan düzeltmelerin işe yaradığını gösterecek.
3: Bu kadar emek sonrası bir tesisi çalıştırmak insanı biraz geriyor. Bakalım ne olacak? Merak ediyorum.
2: Göreceğiz.
3: Evet. Çok iyi çalışıyor Freddy. Izgaralar iyi çalışıyor şu an.
4: Püskürtme çubuğu düzgün yıkamıyordu. Bu an onu daha iyi temizleyecek şekilde ayarlanabilir hale getirdi.
3: Püskürtme çubuklarına bakalım.
2: Tertemiz görünüyor.
3: Evet, su jetleri gereken yere odaklanmış görünüyor.
2: Evet, iyi görünüyor.
4: Püskürtme çubuğu düzgün yıkamıyordu. Bu an onu daha iyi temizleyecek şekilde ayarlanabilir hale getirdi.
3: Malzemeye sürekli temas
2: ediyor. Saçını yıkıyor gibi.
3: Evet, çok iyi görünüyor.
0: Görünce hoşuma giden şeyler var. Bunların pek çok sorunumuzu çözeceğini düşünüyorum. Hepimizin iyiliği için başarılı olmasını istiyorum. Hepimize güzel bir gelecek sağlayacak.
1: Bu benim için gerçek bir maceraydı. Ente ile vakit geçirmekten keyif aldım. Buraya daha sık gelip bu işi daha çok yapabilirim. Yapılan düzeltmeler altın üretimini arttıracak ve borcunun bir kısmını ödemesine yardımcı olacak.
2: Besleyici işini yapıyor Juan.
3: Besleyici iyi çalışıyor.
4: İlk denemede Anthony'nin deposu birkaç kez tıkanmıştı. Freddy daha dengeli bir besleme için yükü taşıyacak bir çubuk ekledi. Son olarak daha fazla saf altın yakalamak için oluk sistemini yeni setlerle değiştirdi.
2: Anthony, son kepçe.
3: İşte bu Freddy, son kepçe. Tamam, hadi temizleyelim. Anthony elde edebileceği tüm altına ihtiyaç duyuyor. Sorumlulukları çok fazla. Ailesi, çalışanları, bir de yatırımcısı var. Hepsine karşı sorumlu. İyi bir çalışmaydı ancak bazen her şey zemine bağlıdır. Sonuçlar yarın sabah tartıda belli olur.
5: Son.
0: Merhaba Freddy.
2: Nasıl gidiyor?
0: İdare eder. Nick'le konuşuyordum. Sonuçlar geldi ve bakmanı istedim.
2: Elbette.
4: Britanya Kolombiya'sının güneydoğusundaki Mott Madeni'nde ekip son tartım için hazırlanırken sismik test sonuçları geliyor.
2: Bu derinlikler anakayaya
0: evet,
2: kadar mı?
0: Öyle görünüyor.
2: Oldukça derin.
0: Öyle, evet.
2: 25 metre. Yani diğer yerden 2 metre daha derin. Burada da aynı, hatta evet, daha da derin. Bu iyi işaret. Orada kanal olma ihtimali var. Şurada anakaya yükseliyor, buradaysa daha
0: doğru.
2: Derin.
0: Tamam.
4: Yüzeyde zaten iyi altın varken, derin bir kanal Anthony'nin geleceği için büyük bir maden yatağı anlamına gelebilir.
2: Orası gerçekten kanalsa çok heyecan verici. Evet.
0: Aşağıda kim bilir ne var.
2: Eski madenciler kaçırmış olabilir. Umarım orası gerçekten bir kanal çıkar. Yeniden işlenmiş bir yapı olur ve eski madenciler tarafından bozulmamıştır. Gerçekten çok iyi olur.
3: Kader anı Freddy.
2: Evet.
4: İkinci çalışmadan elde edilen altını tartma zamanı.
3: Merhaba baylar.
0: Merhaba.
1: Merhaba beyler, nasılsınız?
3: Hadi tartalım.
2: Bir bakalım. Hazır mısınız?
0: Evet.
4: İlk çalışmada 0.72 ons gelmişti. Anthony'nin kar etmeye başlaması için son testin en az 2 ons gelmesi gerekiyor.
2: ...0.74 ons. İyi değil.
3: Doğru.
4: İlk teste göre %2.

0: 7'lik bir artış var ama şu anda hedeflerinin yaklaşık 2,5 ons altındalar.
1: İstediğim sonuç bu değil ama tesisin daha iyi çalıştığını biliyoruz.
2: Evet.
1: Şu an sorun cevherde.
2: Evet.
1: Zemin
2: evet.
1: Kötü.
2: Evet.
3: Bunun kazanım gibi hissettirmediğini biliyorum ama şuradaki saf altın miktarına bakın.
2: Evet.
3: İlk çalışmada bu kadar saf altın yoktu.
2: Evet.
3: Bu da şunu gösteriyor. Oluklar ve saf altın setleri saf altını yakalıyor. Üstelik doğru temizlik yapıyoruz.
2: Doğru. Evet, şu an iyi zeminde değiliz ama bu düzeltmelerle iyi zemini geçtiğimizde altını yakalayabileceğiz bence.
1: Evet, nerede bulursan altın evet, oradadır.
3: Son tartımda tokat yemiş gibi olduk. Para da alamadık. Küçük bir kumar gibiydi ama içimden bir ses daha iyi bir zemine geçtiğinde Anthony ile ailesi için uzun vadede yaptıklarımız fayda sağlayacak diyor. Her şey yoluna girecek bence. Bize bir iyilik yapın ve daha iyi altın girmeye başladığında haber verin, olur mu?
2: Evet, tabii ki. Haber veririz. Sağ ol Freddy.
1: Rica ederim.
2: Teşekkürler.
3: Teşekkür ederiz John.
2: İyi bir şey bulursak haber vereceğiz.
3: Rica ederiz.
2: Tekrar sağ olun.
1: Tamam, biz teşekkür ederiz.
2: Gelmeleri iyi oldu. Yaşadığımız birkaç büyük sorunu çözdüler. Tesis daha iyi çalışıyor ve umarım iyi bir zemin buluruz. Ortağıma borcumu öder, babamı tekrar buraya getirebilirim.
1: Büyük kazanç bekliyordum ama dediğimiz gibi toprağa altın koyamayız, değil mi? Belki artık gidelim. Peşinden geleceğim.

0: Bir ay sonra. Freddy, Juan, nasılsınız beyler? Gelişmeleri haber vermek istedim. Aşağı indik ve Freddy ile test ettiğimiz o malzemeyi işlemeye başladık. Aşağı inip birkaç tava testi yaptığımız yerin bir bölümünü kazdık. İçeri bir yol açtık ve sonuç inanılmaz. Her şey umduğumuzdan daha iyi. Şuna bakın. Aman tanrım. Bir sürü altın var. Kendimi harika hissediyorum, heyecanlıyım. Gördüğüm en iyi zeminlerden biri. Başından beri burnumun dibindeymiş ve bulmamız gerekiyormuş. Saf altına bakın, derinliği iyi. Yarım santim kadar. Dikkat et de dökülmesin. Bu bir tava altına. Aman tanrım, bugün burada 4 saatlik bir çalışma yaptık. Bana iyi görünüyor. Daha da artacak gibi. Onun üstüne çıkacağız. Tanrım. Oh. 4 saatte 13,5 ons altın çıkardık. Bu sahadan aldığımız en büyük külçeleri de dahil. Daha önce 7 onsluk hatta 20 onsluk günlerimiz oldu. Bu inanılmaz. Freddy, Juan, size teşekkür etmek istiyorum. Düzeltmelerle her şey artık sorunsuz. İş ortağımı haberdar ettim. Şimdi buranın gerçekten değerli olduğunu o da görebiliyor. Başka ne isteyebilirim ki? Bu inanılmaz. Artık düzeltmeler tamamlanıp bu harika zemine geçtiğimize göre babam da buraya gelip benimle bu işin parçası olabilir. Torununun burada büyüyüp bizimle birlikte bu sahada madencilik yapmasını izleyebilir.
1: Bentini'nin iyi iş çıkarması gerçekten harika. Onunla gurur duyuyorum. Geri döneceğim için heyecanlıyım. Gerçekten sabırsızlanıyorum.
0: Burada sadece tesisi değil, operasyonu ve geleceğimizi değiştirdiniz. Geldiğiniz için gerçekten minnettarım. Sağ olun.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Fotoğrafımızı çeksene ya.
4: Taşıdık halkama.
5: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sığdıracağım ikinizi de?
2: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim. Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Japan Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
11: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalimdeki rak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
12: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
13: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
15: Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan. Bosch X Large ve XX Large buzdolapları. Şimdi Susebili hediyeli.
16: Haberiniz ne olur?
4: herkes hazır mı?
16: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden, uzayın derinliklerine, birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar, karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor.
17: Benim bankam İş Bankası.
18: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
18: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
6: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
5: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: Müfettişler yeniden madende.
1: Milyonlarca dolar tehlikede. Maden sorumlusu Todd Hoffman, Alaska eyaletinden bir durdurma kararıyla yüz yüze.
2: Bu ihlalleri gidermeniz gerekiyor. Aksi halde maden işletmenizi kapatmak zorunda kalacağız.
0: Bu nakavt yemiş gibi hissettiriyor.
1: Çevre gereksinimleri birikiyor.
3: Gerçekten çok zaman alan bir iş.
4: Uzun bir gün olacak.
5: Evet.
6: Sparky, Sterling, Hunter, hadi başlayalım.
7: Anlaşıldı.
1: Todd, kaybedilen iş gücünü telafi etmek için yeni acemiler getiriyor.
0: Bu iki adımı götürdüm. Mike, Benny.
8: Hiç deneyimim yok. Bunların hepsi benim için yeni.
9: Direksiyonu kırınca takılırsın. Yavaş.
1: Hem tecrübeliler hem yeniler en zorlu haftalarını geçirirken...
8: Hata yapmak buraya gelirken en büyük korkumdu. Neden böyle oluyor bilmiyorum.
1: İsyan kıvılcımları tüm operasyonu tehdit ediyor.
0: Söyleyecek bir şey olan varsa şimdi söylesin.
10: Sezonu batırdık. 3000'e ulaşamayacağız ama size güvenmiştik.

0: 3010 hedefimiz vardı. Şimdi burada canımız için savaşıyoruz. O kazı iki kat büyük olacaktı. Yani altının yarısı hala orada. Müfettişler kayıp kesimde daha fazla alan açmamıza izin vermiyor. Bu da milyonlarca dolarlık ödeme toprağımıza erişemeyeceğimiz anlamına geliyor. Bu toprakta çok zorlu bir ilişkim oldu. Altını çok iyi. Ama çok fazla su ve çamur da var. Bu da bir sürü sorun demek. Yenilmiş hissediyorum. Moralim bozuk ve iyi hissetmiyorum. Bu sezon hakkında iyi hissetmiyorum. Ama asıl mesele altın değil. Bu adamlar. Bu adamlar o kadar saat harcadı. Kan ter döktü. Gözlerindeki ifadeye bakıyorum. İyi durumda değiller. Zor. Kolay değil. Onlarla konuşmam lazım. Ya birlikte kazanacağız ya da birlikte kaybedeceğiz. Merhaba çocuklar. Dürüst olmak zorundayım. Sezonun böyle gitmesini planlamıyordum. Gerçekten. İşler ters gitti ne yazık ki. Andy'ye daha önce dediğim gibi en iyi ekibimiz bu. O da dedi ki... Belki... Ekibimizde bir sorun var. Bazılarını somurdanıyormuş. Ekibin önünde söyleyelim, sorun değil. Düzeltip düzeltemeyeceğimize bakalım.
1: Bu altın bonusunu herkese yem olarak sallıyorsunuz ve bu büyük bir motivasyon. İstersen evde kalıp aynı saatliği kazanabilirim. Ama bak ben buraya geldim.
0: Framer, arkamdan konuştuğunu biliyorum. Hadi masaya yatıralım. Buyur Framer.
2: Şunu söyleyeyim, hesaplamalar yaptım ve istediğimiz kazının yarısına bile ulaşamadık. Buradaki kimsenin cebinde altınla eve gideceğini sanmıyorum.
3: Yıl sonunda ödemem gereken faturalar var. Altın bonusuna ulaşamazsak o faturaları ödemek çok daha zor olacak. Bazı hatalar yaptık. Gerçekten pahalıya patladı. Buradaki herkes için büyük bir endişe kaynağı.
0: Söyleyecek başka bir şey olan varsa şimdi söylesin.
4: Ama size güvenmiştik. Andy, sen kazıdaydın. Bu toprak kaymasını nasıl göremedin? Sezonu batırdık. 3000'e ulaşamayacağız.
5: Ekibin altın bonusu alamamaktan endişelenmesini anlıyorum. Açıkçası mantıklı. Sezon çok kötü gidiyor. Moral bozmamak çok zor. Ve maaşın tehlikede olduğunu düşünürken endişelenmemek de öyle.
6: Herkesin bonusunu almasından daha mutlu eden bir şey yok beni. Yani ben aldığım bonusu size verebilirim. Çünkü bu işler sizler olmadan yapılamaz.
4: Dostum, senin azmin hepimize geçiyor. Buna gerçekten saygı duyuyorum.
0: Bu toplantıyı bunun için yapıyorum Sparky.
4: Evet.
0: Konuşup duruyorsun. Bu moral bozuyor. Hala madencilik yapmamın tek nedeni Andy. Ve o fısıltılar belki Andy şunu yaptı, şöyle yapmalıydık gibi şeyler. Hepimiz bu işin içindeyiz.
7: Tek tek hepimiz başarısız oluruz. Ekip olursak kazanarak çıkarız. O yüzden ekip olalım.
0: Bu madeni önemseyip sıkı çalışmaya hazır mıyız? Geri gelebilmek için, bir şans yakalamak için. İyi bir ekibimiz olmadan kesinlikle olmaz.
2: Müfettişler geldi. Bazı kişiler korktu ve konuşmaya başladı. Ama şunu da söyleyeyim. Burada duran herkes size inanmasaydı burada olmazdı. Buna gerçekten inanıyorum.
0: Hepiniz evinize biraz altınla gideceksiniz. Altın bonusunuza gideceksiniz. Ne kadar büyük olacağını vaat edemem ama garanti ediyorum. Ne kadar zor olursa olsun, ne kadar maliyetli olursa olsun, ben ve Andy bunu sağlayacağız. Tamam mı? İşe koyulacağız. Bu işin üstüne gidip kazanacağız. Üçlü bitireceğiz.
4: Evet.
0: Hepimiz biliyoruz, 3033 onsa ulaşamayacağız ama geçen sezonun altınını geçmeye çalışalım. Ne dersiniz? Hedefimi 3033 onstan 1023 onsa indirmeye karar verdim. Bu geçen yıldan biraz fazla. Eğer 1000 onsun üzerinde olursa bunu başarı sayacağım. Bu benim başa baş noktam. Bu adamları seviyorum. Canla başla çalışıp bu adamları altın bonusu alacağız. Tamam çocuklar, hadi işe. Denetim listesinde hala halletmemiz gereken önemli bir iş var. Şu an her iki tesisi birden çalıştıracak iş gücüm yok. Bu yüzden şimdilik sadece Holy Roller'ı çalıştıracağız. Biraz ekstra yardım almam gerekiyor. Framer?
2: Evet.
0: Senin yapman gereken şu. Kasabaya git. Boru buldum. 548 metre. Çoğu kullanılmış.
2: Ne kadarlık boru?
0: En iyilerini seç. 20'lik ve 30'luk.
2: Tamam.
0: Sayısını al. Kasabada bir adama para ödemem lazım. Kaynak yapıp birleştireceğiz. Suyu oradan geçireceğiz. Denetimler nedeniyle geçmemiz gereken sürecin bir parçası bu. Yağmur yağdığında yollarda çok su birikiyor. Müfettişler suyu operasyonumuzun etrafına yönlendirmek için bir boru sistemi kurmamızı istedi.
2: Bu sabah gidip alabilirim. Öğleden sonra dönerim.
0: Tamam, git.
2: Anlaşıldı. Todd'un altın bonusunu vermek için kendi cebinden para çıkaracağını söylemesi eve eli boş döneceği anlamına geliyor. Bu hepimiz için büyük bir şey. Hepimizi daha sıkı çalışmaya itiyor ve gerçekten küçük bir aile olduğumuzu gösteriyor. Bu durum beni çok mutlu ediyor.
0: Tamam, Tundra'ya daha fazla dokunamayız, soyamayız.
6: Evet.
0: Yapmamız gereken şey o kazıdan her bir ons ödeme toprağını çıkarmak. Tesis hazır mı, %100 mü?
6: Tesiste üzerinde çalışılması gereken tek şey elekler. Elekler incelmiş.
0: Tamam. Hadi değiştirelim.
6: Tamam.
0: Holy Roller'ı çalıştırmaya devam ediyoruz. Çalışan tek tesis o olduğu için zirvede tutmamız gerekiyor.
6: Hey Dakota. Holy Roller'ın eleklerini değiştirir misin lütfen? Ödeme toprağı taşımaya devam edeceğiz. Adamları topla. Elekleri değiştirelim.
8: Anlaşıldı.
5: Altın almamız gereken bir noktadayız ve eleklerin değiştirilmesi gerekiyor. Şu anda ikinci elek setimiz neredeyse patlamak üzere. Büyük bir taşın düşmesini istemezsiniz. Çünkü kutuyu patlatır. Sonra altın sayınızı mahveder.
7: Ya işte böyle.
5: Bu trommel sürekli dönüyor. Saatte yaklaşık 137 metreye malzeme taşıyor. Büyük taşlar var. Trommel'de çok fazla aşındırıcı hareket mevcut. Yani sürekli çalışıyor. Bu elekler orijinal. Madenciliğin bu kısmında elekleriniz doğru değilse eğer, toprağınızı doğru çalıştıramazsınız. Herkes altın bonusu istiyorsa ben de dahil hemen yapmalıyız.
7: Elek çıkıyor.
9: Bu elekler geçen sezondan kalma. Değiştirilme vakti geldi. Normal aşınma ve yıpranma. Bazılarında fazla yıpranma görüyorsunuz. Bakın burada delik var. İşte büyük taşlar o eleklerden geçmeye başlar. Hidroliğe iner, akışı bozar ve sonunda altını kutudan dışarı atar. Bunları takip edip düzenli değiştirmek gerekiyor. Hepsini bitirince sezonun geri kalanını atlatmalı.
5: Altın bonusu alacaklarını duyunca herkes şimdi elinden gelenin en iyisini yapıyor. Buradaki iki seçeneğin ya gitmek ya da daha sıkı çalışmak. Üstelik hiçliğin ortasında.

Noktasındayız. Gideceksen yürümen lazım. Bu yüzden ben kalıyorum. Elekleri takacağız. Sabaha çalıştıracağız.

0: Sonsuz jeneratörü ısıtacağım. Ekskavatörü çalıştıracağım. Ben ve Dakota fırtına gibiyiz. Isınsın biraz.
1: Parke hazır mısın?
0: Evet, hadi. Kutuya biraz altın koyalım.
1: Hadi, ne bekliyoruz peki?
0: Hadi çalıştıralım.
1: Hadi.
0: Hadi altın alalım.
1: İşte bu. Bu adamları seviyorum. Tamam. Hadi altın alalım.

0: Garda nasıl gidiyor Carl?
1: Sterling nasıl?
2: Çok iyiyim.
0: Tamam, annesine bildiririm.
3: Dostum, herkes çok iyi gidiyor. Fırtına gibiyiz.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
6: Baba.
5: Engincan. Engincan.
6: Dedeciğim.
5: Saçlarım. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonuslu oldun?
6: Bonus kılık.
5: Ne?
6: Dede, sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
5: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
7: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
6: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
5: Yıkıldım şu an.
6: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
8: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modular. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansman özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da. Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim, KOP'ta sadece 239 lira.
3: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break her

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
1: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
7: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
3: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
8: Nasıl Sparky'nin saçına bakın. Bugün müthiş. 70'lerin sonunda bir televizyon oyuncusu vardı. Adı Farrah Fawcett'ti.
9: Bunu söyleyeceğini biliyordum. Sezon bittiğinde sana bir peruk alalım bence.
8: İhtiyacım var buna. Çocuklar, can boyu kaybettik. Daha fazla yardım ihtiyacımız vardı. Bu iki adımı getirdim. Mike ve Nick. Ödeme toprağa taşıyacak ve denetim listesini tamamlayacak yeterli iş gücüm yok. Bu yüzden 1023'lük yeni hedefe ulaşmak için birkaç yeni adam işe aldım. Mike Minik için ne tavsiye edersiniz çocuklar?
10: Erken kalkın, iyi bir tavırla gelin. Kısa sürede çok şey öğreneceksiniz, bu kesin.
11: Adım Mike Moore. Turber'ı yaklaşık 18 yıldır tanıyorum. Dürüst olursam burada işe yarayacak bir beceriye sahip olduğumu sanmıyorum. 20 yıl mimari saç işi yaptım. Büyük ekipman deneyimim pek yok.
8: İyi iş çıkarırsanız herkes altın olarak bonus alır. Ne kadar süredir burada olduğunuza ve çabanıza göre değişir. Andy, onları nasıl başlatmak istersin?
10: Bugün tesisi beslemede falan az adamımız olduğu için hepsini tüm kamyonlarda eğitim koltuğuna koyalım.
12: Adım Nick. Portland, Oregon'dan geliyorum. Bana Hunter ulaştı. Kaya kamyonu sürmek ister misin diye sordu. Doğrusu biraz altın aramak için heyecanlıyım.
8: Yapacağımız bir proje daha var. Müfettişleri memnun etmek için. Temelde bir göl yatağı var ve tundrada neredeyse görünmeyen eski bir kanal var. O kanal gölü direkt kazımıza boşaltıyor.
13: Denetim listesindeki son iş şimdiye kadarki en zorlusu. Doğal drenajı yönlendirmek için Hoffman ekibinin yol tabanını birkaç metre yükseltmesi gerekiyor. Bu sayede suyu kazılarından uzak tutan bir set oluşturacaklar. Ardından temiz göl suyunu operasyonlarının etrafından geçirip Quartz Creek'e yönlendirmek için 548 metre boru kaynağı yapacaklar.
8: Uzun soluklu bir proje bu, Tater. Yolu sen üstlen. Birkaç adam ve kamyon al. Başlayalım.
12: Tamam.
8: İşe aldığım yeni adamlarla bile her iki tesisi çalıştıracak iş gücüm yok. Bu projeyi en hızlı şekilde bitirmemiz lazım ki Black Pearl'ı çalıştırabilelim. Tamam. Hadi işe.

0: Buradan çok su geçiyor ve şuradan da çok su akıyor. Yapacağımız şey şu, bu yolu yükselteceğiz ve suyu durduracağız. Sparky, Sterling, Hunter, hadi başlayalım.
1: Anlaşıldı.
2: Yol tabanını yükseltmek için kaya kamyonları yola toprak boşaltacak. Tater ise bunu yüzeye yaymak için mini yükleyi kullanacak.
0: Tam şurada alçalıyor. Ne zaman diyeceğimi söylerim, tamam? Ya şuraya bol bol boşalt, tamam mı? Biraz daha geniş yap.

0: Çok fazla boru var.
1: Borunun ucunu tüm o köşeyi geçirip aşağıdaki sette işaretlediğim yere kadar götürelim.
0: Evet.
1: Bunu bitirdikten sonra makineden çıkaralım ve buraya koyalım. Bir sonraki setle tekrar başlarız yola çıkarak. Tek boru yapacağız. Sonra günü bitiririz.
0: Tamam.
1: Şimdi o kamyondan malzemeleri indirip kaynak yapmaya başlamamız lazım. 8-10 saatlik hızlı bir süreç olacak. Bugün boru takıyoruz. Parçalar yaklaşık 10 metre uzunluğunda. Yaklaşık 60 kaynak var. Gerçekten çok zaman alan bir iş.
0: Yavaş gidecek.
1: Mesele kaynak makinesi. Yalnızca belirli bir hızda ısınıp soğuyor. Uzun sürecek ama bugün bitireceğiz. Geceye kalsa da.
0: Hadi açalım.
1: 60 kaynaktan ilki. Şimdiye kadar iyi gidiyor.
0: Uzun bir gün olacak.
1: Evet.

0: Bu yıl öğrendiğim şu. Etrafında böyle adamlar olursa işler çok kolaylaşıyor. Kaliteli adamlar bunlar. Hem de çok. Her şeye rağmen günün sonunda az altınla ölebilirim. Ama iyi bir itibarla insanlarına iyi bakan biri olarak ölmek istiyorum. Bu adamların her birine altın vereceğim. Sadakatlerinin karşılığını vermek istiyorum. Zor bir sezon oldu.
1: Pekala çocuklar, bugün kaya kamyonu kullanıyoruz. Size bir iki şey öğretebiliriz. Büyük miktarda toprak taşırız.
2: Hiç deneyimim yok. Bunların hepsi benim için tamamen yeni. Verebilecekleri her şeyi almaya hazırım.
3: Bu lastikler tehlikeli. Her lastikte küçük bir kilit var. Buna dikkat etmeliyiz. Hatalı görünüyorsa birine söyle. Etiketi tak ve bırak. Kırıksa o halka fırlayıp seni ikiye böler.
1: Nick hakkındaki ilk izlenimim ufak tefek, narin bir çocuk. Küçük bir fare gibi, minik güçlü fare.
2: Ekipman üzerinde çalışırken şu küçük kırmızı çubuğu kullanıyorsunuz. Bir güvenlik
1: evet,
2: var.
1: Evet dostum, birini ezmekten sorumlu olmak istemezsin. Ezer ve öldürür. Bu tür bir işi hiç yapmamış. Bunlar büyük boy ekipman. Tehlikeli olabilir. Mike ve Nick'in bizim için işe yaraması oldukça önemli. Yoksa sezonun sonuna kadar dayanamayız. Aynı anda hem madencilik yapmaya hem de sorunları çözmeye çalışıyoruz. Tesise toprağı taşıyacak adamlara ihtiyacımız var. Yoksa yüz binlerce dolarlık altın kaybediyoruz.
3: En önemli şeylerden biri şu. Vitesten vitese geçerken geri vitese veya herhangi bir vitese tam olarak durmuş olmanız lazım. İnsanların yaptığı en büyük hatalardan biri bu. Tam durmadan vites değiştiriyorlar ve diferansiyele çok zarar veriyor. Değiştirmesi de çok pahalı. Bir diğer önemli güvenlik meselesi, boşaltırken düz olmanız lazım. Beni anlıyor musunuz? Bu araçlar devrilebilir ve kasanız aşağıdaysa belki düzeltilebilir ama kasa yukarıdayken devirirseniz bir sürü şey kırarsınız ve size zarar verir. Büyük kör noktaları var. Binip hareket etmeden önce iki korna çalın. Ve park edeceğiniz yere yaklaşmadan önce çevrenizin farkında olun. Böylece hareket ettiğinizde etrafınızda kimse olmadığından emin olursunuz. Ama operatörler olarak gerçekten dikkatli olmamız gerekiyor. Hayatınızın en kötü günü olabilir. Sadece herkesi güvende tutmak istiyoruz.
1: İletişim çok önemli.
3: Evet, hadi bakalım.
1: İlk olarak arızaları önlememiz gerekiyor. Yapmamız gereken bu. Kaya kamyonu sürmek öğrenmesi en kolay işlerden biri ama aynı zamanda madendeki en tehlikeli iş. Kaya kamyonundan kaynaklanan sayısız ölüm hikayesi var. Bu yüzden bu adamların söylediklerimize dikkat etmesi gerçekten çok önemli.
3: Şunu ısıtalım ve Cowboy Carl'a gidelim. Cowboy Carl bize yük koyacak.
1: Madencilik herkese göre değil, zorlu bir iş. Tek bir şey için sürekli savaştığını kabul etmen lazım. Bu da topraktaki altın. Senin için ısıttım bile.
2: Tamam.
1: Aynen öyle. Şimdi dönmeye başla, devam et. Aynen öyle. Tamam, sağına, sağına, sağına. Evet. Tamam.
4: Ekip bugün çok iyi gidiyor. Boruları kaynakla birleştiriyorlar. Bu işi Todd için halletmek istiyoruz çünkü altın bonusu vaat etti. Ne kadar erken bitirirsek denetim listesini o kadar erken kapatırız. Ve bu tesisi tamamen çalışır hale getirebiliriz.
5: Lanet olsun.
4: Dur bir saniye. Şaka olmalı. Onu tamir etmek gerekecek, lanet olsun.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
8: Beko endüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
9: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte. Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
10: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
11: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
12: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
13: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop, lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
15: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni? Express
16: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
17: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
18: De böyle, Otobit'te.
19: Kutlama! Gökte! Yerde! Her yerde! Maksifon yağmuru gibi düşüyor.
20: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
19: 10.000?
20: Evet.
19: Okey. Maksimum oldu. Okey.
20: O zaman...
19: Gelsin müzik.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay bay, babasım hoş
1: geldin. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
2: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Hey! Boruda neler oluyor?
6: Bilmiyorum. Makine dün gece durdu, dondu kaldı. Yaklaşık 2 saat üzerinde çalıştım.
5: Isındı mı?
6: Hareket ettiremedim. Hayır. Basınç kaydırıcısındaki valve açılıp kapanmıyor.
5: Tamam.
6: Bununla uğraşmak, kaynaklamak için kalan süreden daha uzun sürdü. Berbat oldu. Gece boyunca çalıştık ve kaynak makinesi bozuldu. Bitiremedik. Umarım bu sabah makineyi tamir edip işi bitiririz.
5: Bugün programınızda her ne varsa Tater, Ron, bu öncelik. Tamir edilmesi lazım ve hızlı olmalıyız. Bunu hemen düzeltelim. Bugün duymak istediğim son şey buydu. Sadece başka bir engel. Denetim listemizi bu iş tamamlanmadan bitirmeliyiz. Bunu en kısa sürede çözmemiz, üstümüzden atmamız lazım. Sonra bütün adamlarımızı serbest bırakıp madeni tam kapasite çalıştırıp 1023 hedefine ulaşmaya çalışabiliriz. Bunu halledebilir misiniz? Çözebilir miyiz?
7: Evet evet, üstüne gideriz. Çok bilgi sahibi değiliz ama ikimiz birlikte çözeriz.
5: Tamam. Yapalım.

0: Şu yola çıkar, etrafından dön, o sete çıkma. Yeterince yaklaşınca sana yük koyarım.
1: Şuna çarpmayayım mı?
0: Evet, yeteri kadar çek ki yavaşça dönebilesin. Yani çekip çevirmeyesin.
2: Deneyimsiz yeni sürücülerimiz var. Bu ikinci ve üçüncü günleri. Bu koşullarda geri manevra yapmak bambaşka bir iş. Tamam, yeter. Şimdi yavaşça geri gel. Gel.
0: Tamam, biraz daha sola. Sola dön, evet. Yavaşça geri.
2: Düz geri.
0: Setlere çıkma, tamam. Çok güzel, evet. İşte böyle, tamam.
1: Teşekkürler Carl. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu adamların hepsi Todd için ve altın bonusları için çok sıkı çalışıyoruz. Her şeyi mahveden yeni çocuk olmak istemiyorum. Kimsenin altın alamamasının nedeni olmak istemiyorum.
3: Hey Dakota, bunu yanına alır mısın?
4: Hayır, şimdilik bekleyelim.
1: Anlaşıldı. Benden daha uzun süredir madencilik yapan bir sürü adamın arasında olmak biraz ürkütücü. Biraz bunaldım doğrusu. Ve sanki buraya ait değilim gibi hissetmeye başladım.
5: Kamyonu aşağı bakacak şekilde park et, yukarı değil.
4: Anladın mı Nick?
1: Ben değildim.
5: Kamyonun aşağı baktığından emin ol. Kabinin önü Dorsa tarafından kaçmasın.
1: Sadece elimden geldiğince uzun ve sıkı çalışmak için geldim buraya. Bu işte başarılı olmak benim için gerçekten çok önemli. Çünkü bu ekip bana gerçekten kendimi ispat etmek için bir fırsat verdi. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.
4: Şurası güzel. Biraz geri çek, yoldan biraz uzaklaş.
5: Güzel, tam orada.
6: Kötü olmuş. Boruya çok yaklaştık. Boru kaynakçısı bozuldu. Tamir etmeye çalışıyoruz.
7: Ne durumdayız?
6: Çözdük. Şu an olduğu gibi çalıştırabilirsin. Ama bu olmadan. Kolun içinde kırık bir diş var.
7: Hay aksi.
6: Elle çalıştırabiliriz. Dikkatli olmamız gerekiyor ama çalıştırabiliriz. Ama bu olmadan. Gel, ne yapman gerektiğini göstereyim. Şu pimi it. Her iki yönde. Şu tarafta bir kulak var, görüyor musun?
8: Aha.
6: O taraftaki kulak kırılmış. Takmak için şöyle kaydırarak çıkarırsın.
8: Evet, ve çekiyor.
6: Evet, çeker iter. Kolay olmayacak ama çalıştırabilirsin.
7: Valve kırıldı, yenisini bulamazsın. Manuel olarak açıp kapayabilirsin böyle. Manuel olarak. İdeal değil. Ama şu an elimizde bu var. Bu projeyi bitirmemiz lazım. Çalıştırabilir misin?
8: Çalıştırma kısmını ben yaparım. Onlar boruyla ilgilenebilir.
7: Müfettişlerimizden istediği son büyük iş bu. Bu işi bitirip her iki tesisi çalıştırmaya dönmem lazım. Bu da bu adamların altın bonusu almasına yardım edecek. Başlayın.
8: Artık kaynak yapabiliriz. Sadece biraz daha uzun sürecek ve çok daha zor çalışacak.

0: gidebilirsin. Yokuşta dikkatli ol.
1: Anlaşıldı.
0: Hey, oradan dönerken dikkatli ol. Köşeyi kesiyorsun. Biraz düz git. Yavaşça çık. Köşeyi kesme. Tamam, geri al. Biraz daha gel. Tamam, şimdi dön. Çok sert dönme. Öyle dönme. Geri al. Lanet olsun. Direksiyonu diğer yana çevir. Gel. Sert çevir. Tamam, dur.
2: Geliyorum Nick.
0: Buraya girerken direksiyonu öyle kırınca ön uç kayıyor. Görüyor musun? Çekip yeterince evet. İlerleyeceksin. Ve yavaş, düzgün, geniş bir dönüş yapacaksın. Tam oturur. Ama öyle çekip sert kırınca takılırsın. Geri giderken de aynı şey. Yavaş yap. Yapmazsan düşersin. Sonra seni çıkarmak zorunda kalırız. Bu hiç iyi olmaz.
1: İşinizi zorlaştırıyorum. Bunu yapmak istemiyorum. Lanet olsun.
0: Tamam, dön. İşte oldu. Düz git.
1: Tanrım. Neden ağlamamı durduramıyorum?
3: Ugh.

0: yaşamış bulunmayı.
1: Türkiye QNB'ye geçer, sulanda geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
3: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış.
4: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
3: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Her ev güzel istikballe.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
11: Buyur Hasan.
12: Hadi oğlum.
10: Anne bir şeye bakıyorum.
12: Olmadı mı Hasan'ım?
10: Oluyor oluyor anne.
11: Senin koydu.
12: Hasan uyku vakti.
10: Daha işim var anne.
12: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
10: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
13: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break. Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Hata yapmak buraya gelirkenki en büyük korkumdu. Her şeyin yoluna gireceğine dair pozitif düşünmeye çalışmak zorlaşıyor. Bu fırsatla elimden geleni yapıp TOD'a ve herkese doğru yatırım olduğumu kanıtlamak istiyorum. Bu madeni ayağa kaldırmalarına yardım edebileceğimi göstermek istiyorum.
1: Hey Andy, Nick zorlanıyor.
2: Onunla konuşmalısın.
1: Anlaşıldı.
3: Hey Nick, beni duyuyor musun Nick?
1: Duyuyorum.
3: Şimdi beni iyi dinle, kamyonu aşağıya. Aldığın yerin arkasına park et. Sonra gelip seni alırım.
0: Tamam,

0: Jungs.
1: Ben ihm.
2: Öyle görünmüyor. Anlat bakalım, ne oldu?
1: Kimseyi yavaşlatmak istemiyorum. Bu tesisi çalışır hale getirmek istiyorum.
2: Dinle, öğreniyorsun değil mi? Giderek daha hızlı olacaksın. Her şey yolunda. Sorun
1: bunu
2: yok.
1: Hak etmek için ne yaptım ki?
2: Neyi hak etmedin?
1: Bu fırsatı, bu...
2: Ne oldu? Ne oldu? Hey dostum, neden? Bunaldın mı? Ha?
1: Her türlü kötü alışkanlığa battım ben. Berbat biriydim. Neden böyle oluyor gerçekten bilmiyorum.
2: Tamam.
1: Anlayamıyorum.
2: Tamam. Pekala dostum, sorun değil. Geçmişte ne yaptığının bir önemi yok. Dünü değiştiremezsin ama bugünü değiştirebilirsin, yarını değiştirebilirsin.
1: Sadece işe dönüp ekibin parçası olmak istiyorum.
2: Tamam tamam, ama şöyle bir şey var. Kötü hissedince bir adım geri çekilip derin bir nefes alman gerekiyor. Dinlenmek istemek sorun değil dostum.
1: Evet.
2: Daha iyi olacaksın.
1: Sadece anlamanızı istiyorum. İyi bir yatırım olmak istiyorum sizin için. Ve hata yaparsam ne olursa olsun bunu üstlenirim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ve hayatta bana ikinci şans veren kimse olmadı. Sadece Todd ve siz.
2: Biz burada insanlara yatırım yapmak için varız. Altın bizim için ikinci sırada. Belki sert insanlar olabiliriz ama bir kalbimiz var. Ve insanlara değer veriyoruz. Tamam mı? Biz de artık aileniz. Birbirimize bakmamız gerek. Sen bizi kollarsın, biz de seni kollarız.
1: Sizi kollayacağım.
2: Tamam, dinlenmeye devam et ve iyi olacaksın.
1: Teşekkürler Andy, gerçekten.
2: Tamam, hadi git, hadi, hadi.
1: O kamyonu kullandığım için pişman
2: olmayacaksın.
1: Olmuyorum
2: zaten.
1: Andy beni motive etti ve bu tür duyguların tamamen normal olduğunu söyledi. Herkes birbirini kolluyor. Bunu hiç yaşamamıştım. Bu yüzden geri gideceğim ve elimden geldiğince çok yük taşıyacağım.
2: Bildiğimiz altın, o genç adamla biraz önce yaptığım konuşmayla asla kıyaslanamaz. İşte gerçek amacımız bu. Altın ikinci sırada. Bu yıl altın kazanamazsak tamam, ama bu sezonun geri kalanında sonuna kadar gitmeyeceğimiz anlamına gelmiyor bu. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Asıl amacımız bu.
1: Başarabilirsin dostum, başarabilirsin.
3: Nereye inşa ediyorsun?
4: Makinenin tam üstüne. Zinciri takmak için onu seninle göndermek istiyordum. Ben geri dönüp bir branda alacaktım. Yoksa kaynağın üstü hiç ısınmaz. Bu yağmurda kaynak yapmıyorum. Aslında şu kont plak var. 2 tane 2-4 alayım. Kamyonumu oraya çekeyim. Kasanın üstüne koyayım ve diğer tarafa uzatayım. Şu çubuğu yolcu koltuğundan al. Onları söküver. Hadi hazır mısın? Zinciri takmak için onu seninle göndermek istiyordum. Ben geri dönüp bir branda alacaktım. Yoksa kaynağın üstü hiç ısınmaz. Bu yağmurda kaynak yapmıyorum. Aslında şu kont plak var. 2 tane 2-4 alayım. Kamyonumu oraya çekeyim. Kasanın üstüne koyayım ve diğer tarafa uzatayım. Şu çubuğu yolcu koltuğundan al. Onları söküver. Hadi hazır mısın?

0: tutacak, sıkıştırdık. Tüm bu suyu yakalayıp Quartz Creek'e kadar borulayacağız. Operasyonumun her bölümünü atlayacak. Müfettişler için fotoğraf çekiyorum. Listeden çıkaralım. Denetim listesindeki son büyük iş buydu ve bitirdiğimiz için büyük bir rahatlama hissediyorum. Çok kayıp yaşadık ama bu bir galibiyet gibi hissettiriyor, değil mi?
1: Sonunda.
0: Evet. Tamam. Güzel iş. Teşekkürler.
1: Doğru. Evet.
0: Bu madeni yeniden ayağa kaldırmak iyi hissettiriyor. Su kazıya girmiyor artık. Yolumuzda ilerliyoruz.
2: Seni oraya yönlendirecek.
3: Gel. Geri, geri. Geri, geri, geri. Mükemmel, aferin Nick. Tebrik ederim.
0: Tamam, iyi görünüyor. Black Pearl'ü çalıştıralım.
4: Tamam, çalıştırıyorum.
0: Sonunda Black Pearl'ü yeniden çalıştırabiliyoruz. Bu küçük projeleri çalıştırabildiğimizde umarım biraz daha altın alabiliriz. Çukurdan çıkabiliriz. Umarım herkes için altın buluruz. Sadece faturalarımızı ödemeye değil, ekip için de altın bulmamız gerekiyor.
2: O tarafta hiçbir şey yok.
5: Bu tamamen kupkuru.
2: Tam kenarlarda.
6: Her seferinde çok iyi olacağını düşündüm. Her seferinde 100 ons alacağımızı düşündüm.
5: İlk birkaç çekişten sonra altın madenciliğinin kolay olacağını düşünmüştüm.
6: 100 onsluk temizlikler yapmaya başladık ve sonra madenciliği bırakıp gölet yapmaya başladık. Lanet
5: olsun. Kalep 100 onsluk günlerin normal olduğunu zannetmişti. Ta ki gerçek kendini gösterene kadar.
4: Sakin bir hafta. İlk birkaç çekişimiz 100 veya daha fazla olunca bu düşük rakamlar biraz yıkıcı. Ama aynı zamanda tüm bu topraktan daha fazla altın çıkarmak için çok daha sıkı çalışmamız gerekti. ...diğini de biliyoruz tabii.
7: Bu yıl aklınıza gelebilecek her türlü aksilikle karşılaştık. Ama bu sezonu diğerlerinden ayıran şey... ...şu genç adamların gerçekten savaşçı ruhları. Onlarla gurur duyuyorum. Bu adamlar tadın onlara verdiği her zerreyi hak ediyor.
1: Pek iyi görünmüyor.
7: Onlarda bir şey görüyor musun?
2: Ne?
7: Onlarda bir şey görüyor musun?
2: Hayır.
7: O taraf nasıl görünüyor?
2: Aşağı yukarı aynı.
7: Durum çok iyi görünmüyor ama elimizden gelen çabayı gösterdiğimizi biliyorum. Elimizden geleni yaptık. Teşekkür ederim millet, güzel iş.
1: Tamam.
7: Kutuda ne varsa o var ama bu çaba eksikliğinden değil, kesinlikle.
8: Revize edilmiş sezon hedefine ulaşmak için Todd ve ekibinin kalan her hafta ortalama 80 ons çıkarması gerekiyor.
0: Tüm çalışmalar ve onarımlar için herkese teşekkür etmek istiyorum. Herkesin sıkı çalışmasına minnettarım. Başlamadan önce bunu söylemek istedim. Peki kazı nasıl gidiyor?
7: Yakında ödeme toprağımız tükenecek. Bu yılki tüm denetimler yüzünden soyma yapamıyoruz. Bu yüzden son toprak olacak. Artık çok fazla kalmadı. Maalesef.
0: Nick adlı yeni çocukla ilgili sorunlar yaşandığını duydum. Ben ve Andy konuştuk. Böyle birini eve göndermek çok kolay, değil mi? Kolay çözüm bu. Çünkü bizim için rahatsız edici. Ama gerçekten söylediklerimizi yaşıyorsak, çalışarak üstesinden gelmemiz lazım. Ne diyorsunuz? Mandy, ne düşünüyorsun?
7: Aslında şunu fark ettim. Bu kadar üzgün olmasının nedeni kendisine verilen fırsat. Bizi hayal kırıklığına uğratmak istemiyor. Ve gerçekten çok bunaldı. Ona yardım etmeye çalıştığımızı gördü. Ve ne kadar tolerans gösterdiğimizi de gördü sanırım. Dedim ki herkes hata yapar. Ama biz sana yardım ederiz. Hiçbir yerde bu kadar iyi muamele görmemiş. Tabii ki gelişecek. Sadece fırsat vermeye devam etmemiz gerek. Güvenli olduğu sürece ona şans vereceğiz.
0: Sanırım iyi gidiyoruz ama... ...kaya kamyoncusunun ağlaması biraz tuhaf. Kesinlikle normal değil.

0: Ama
1: bu madende ağlayan çok kişi oldu.
0: Ben de birkaç kez işte. Ağladım. Turber çok ağlar.
2: Ben de.
0: Umarım herkes için altın buluruz. Tamam, nasıl gitti?
2: Bakalım, göreceğiz.
0: Hedefimi daha gerçekçi bir şeye değiştirdim. Geçen yılı geçirim dedim. Bu sezon bitmeden 1023 onsa ulaşmayı umuyoruz.
2: Sen oku.
3: 10 20 32 43 50 60 76 79.6
2: Fena değil ha?
3: Güzel.
0: Sezon toplamı nasıl?
3: 704.4'teyiz.
0: Bu 1 milyonun üzerinde, muhtemelen 1.2 milyon. O civar. Küçümsenmeyecek bir rakam. 10 binin altında olduğumuz sezonları hatırlıyorum. Öyle değil mi? Yani hiç yoktan iyi. Değil mi çocuklar ha? Daha da iyi gider.
1: Geçen yıl bile bazen tesisi kapattık ve kutuda neredeyse hiç altın görmediğim anlar oldu.
4: 79.6 onsluk kazanımla Hoffmann'ların 1023 ons hedefine ulaşmak için 319 onsa daha ihtiyacı var.
0: Bu zor dönemlerde bir arada kaldığınız için teşekkürler. Bunu takdir ediyoruz çünkü bu benim için de, başka herkes için de kolay olmadı. Gerçekten herkese minnettarım.
1: Yani altın madenciliği böyle gider. Her şeyi mükemmel kurarsın ve bazı şeyler ters gider.
5: Evet, hiçbir şey belli değil.
0: Neden böyle? Tamam, hala çok altın var. Bu sizin sayenizde. Aferin herkese. Hadi işe. Aferin çocuklar.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Tantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
2: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
1: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
4: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim, KOP'ta sadece 239 lira.
5: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
6: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: Kutlama! Gökte! Yerde! Her yerde! Maxi puan yağmuru gibi düşüyor.
8: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
7: 10.000?
8: Evet.
7: Okey. Maksimum oldu. Okey.
8: O zaman...
7: Gelsin müzik.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

Görüşürüz hafta.

0: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Bunu kendiniz denemeyin. Azmedenlerin elde edeceği ödüller, zafere giden yolda çekilmesi gereken acıyı fazlasıyla telafi eder. Ted Engstrom.
1: Ah, kahretsin. İşte bundan korkuyordum. Bu hikayemin vücudumun çöküşüyle son bulmasını kesinlikle istemiyorum.
2: Olamaz. Taze ayı izleri. Çadırın etrafında tam bir daire çizmiş. Yani başım dertte.
3: Sağlıklı olmak istiyorum. Böylece çocuklarımın büyümesini izleyebilirim. Eğer burada ölürsem her şeyi kaçırmış olurum.
4: Artık arazide kalmanın güvenli olmadığını düşünüyoruz. Tıbbi nedenlerle seni geri çekmeliyiz.
2: Bunu hiç istemiyorum. Bu benim Super Bowl'umdu. Benim hayatta kalma oyunumdu ama en iyi performansımı sergileyemedim.
0: Programımızın şimdiye kadarki en korkunç konumunda 10 katılımcı Kuzey Amerika'nın en ölümcül yırtıcısıyla karşı karşıya.
1: İşte tam orada.
2: Boz ayı. Hey ayı.
5: Burada çok fazla ayı var. Onlarla yaşamak zorundayım.
2: Git buradan, defol.
6: Arazide geçirdiğimiz her saniye avlanıyoruz.
3: Aman tanrım, dağ aslanı.
7: Barınağımın etrafında dolaşıyor.
0: İliklere kadar işleyen soğuk.
8: Kış geliyor.
2: Rüzgarı, yağmuru ve soğuğu bir araya getirdiğinizde burası kutupları bile soğuyabilir.
0: Gerçek bir tecrit.
7: Kendinizden duygusal olarak saklanamıyorsunuz. Gidecek hiçbir yer yok.
2: Yalnızlıktan perişan haldeyim.
0: Kim hayatta kalacak?
2: Evet! Evet!
9: Bunu yemek istemiyorum. Ölmek de istemiyorum.
10: Başarılı olmadan önce acı çekmelisin.
0: Ayakta kalan son kişi kazanır.
7: Düğmeye ne zaman basacağım?

0: Saat 8.16.
1: Dün gece dışarıda bir şey dolanıp duruyordu. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Fark etmez. Hiç yiyeceğim kalmadı. Geyik etim tükendi.
0: Clay geyik etinin kalanını 3 gün önce tüketti.
1: Önce şu ağ meselesini düşünmeliyim. Bir şeylerle meşgul olmalıyım ama enerjimi harcamamalıyım. Kemerimin duruşuna bakılırsa çok hızlı kilo kaybediyorum. Bakalım bir balık yakalayabilecek miyim? Resmen eriyorum. Bir geyik öldürmüş olmama rağmen hala erimekteyim. Önceki gün ağımı oraya taşımıştım. Hiçbir şey yakalayamadım. Şimdi de zayıfladığım için ağa çekemeyeceğimden endişeliyim. Kayalıklar çok tehlikeli.

0: Bu harika. Hem balık yok hem ağ dolanmış. Lanet olsun. Ne zaman çeksem böyle dolanıyor işte. Buraya gelmek için harcadığım zahmete, baş ağrısına, kaloriye değdiğini sanmıyorum. Bu hiç işe yaramıyor. Bu ağ işinde gittikçe batıyorum. Hep zarardayım. Benden bu kadar. Bundan sonra sadece tuzaklara ve uzun yayıma güveniyorum. Bitti. Benden bu kadar.
1: ...68. gün... ...saat 10.57...

0: Tanrım, bugün erken kalkmanın hiçbir anlamı yok. Kar yağıyor. Brandon'ın üzerine biriktiğini hissediyorum. Bence bugün kesinlikle evde bir şeyler yapma günü olacak. Projeme gelince, muhtemelen bugün süpürge yapma günü olacak. Şu anda günde sadece bir aktivite yapıyorum. Sadece o kadar enerjim var. Evet. Evet, güzel bir kuru ot. Gerçekten öyle. Tabii ki benim yaptığım bütün bağlama işlemlerini otlarla da yapabilirsiniz. O kadar çok paraşüt ipim ve astarım var ki bu yüzden zaman harcayamayacağım. Kendimi çılgın bir ev hanımı gibi hissettiğim zamanları unutmuyorum. Ve bunu Brandon'ın üzerindeki karı temizlemek ve biraz da ayı üzümü toplayabilmek için yapıyorum. Ayı üzümüyle mi besleniyorsunuz? Hayır. Ah Tanrım, ellerim çok güçsüz. Hadi ama. Tüm vücudum çok güçsüz ama özellikle ellerimde daha belirgin. Bıçakla çalışmam da çok ürkütücü aynı zamanda. Eminim öyle bir noktaya geleceğim ki çok yorulacağım, çok zayıflayacağım ve artık dayanabileceğim sınırın eşiğine geleceğim. O noktaya geleceğimi biliyorum. Tabii ön bahçemde bir geyik ölürse o başka. Tamam. Ve işte. Bir süpürgemiz var. Mükemmel. Pekala. Bakalım işe yarayacak mı? Bir test edelim. Evet, işe yarıyor. Tamam, evde daha az kar var. Oh, başım dönüyor. Biraz oturmam gerek. Kahretsin. İşte ateş söndü. Keşke dün bir sürü odun toplasaydım. Aslında planlarımdan biriydi ama toplamadım. Ve şimdi odun toplamak zorundayım. Odun toplamak gibi ağır fiziksel aktivite yapmak çok zor. Yerden almak için eğildiğimde veya çok hızlı hareket etmem gerektiğinde kaslarımın tepki süresi çok daha yavaş oluyor. Hem de çok yavaş. Sanki suyun içinde hareket ediyormuşsun gibi hissediyorsun. Kalmak istiyorum ama gerçekten çok az zamanım kaldı. Ve bu beni sinir ediyor. Bu ne böyle? Tanrım, geyik. Geyik izleri. Buradan itibaren. Yok artık. Bu kesinlikle toynaklı bir hayvanın izi. Burada görmeyi beklemediğim bir iz. Demek ki yüksek dağlardan geldiler. Aman Tanrım, bu büyük bir lütuf olurdu. Elimde yayla tuvalete giderken burada bir geyiğin önüme çıkması ne büyük bir şans olurdu. Dürüst olmak gerekirse şu anda bir geyik vursam mücadeleyi kazanabilirim. Ama biliyorsunuz bir geyiği işleyebilecek durumda olduğumdan emin değilim. Belki. Biraz daha dayan. Odunları topla. Parayı kazan. Başaracağız. Yavaş ve istikrarlı. Havlanabilirim.
1: 68. gün. Saat 14.52.
2: Şu minik ikizlere bakın. Beni burada tutan en büyük motivasyon. Şu minik ayaklara ve ellere bakın. Koca kafalılar. Şimdi hiç kuşku yok ki daha da büyümüşlerdir. Ah, o paraya ihtiyaçları olacak. O halde işe koyulalım. Mücadelede kimlerin kaldığını ve ne kadar mücadele azmine sahip olduklarını merak ediyorum. İçimde büyük bir mücadele azmi var. Ailemin geleceği söz konusu. Ağamı kontrol etmeye gideyim. Hazır gitmişken tekrar şansımı denerim. Servete bu kadar yakın olmak, benim onlarca yıl çalışarak elde edeceğim bir servetin eşiğinde olmak tuhaf. Yakın, bir o kadar da uzak. Beni oraya yetecek şeyleri bulamıyorum. Çok zor. Gerçekten çok zor. Hala orada mısın balık? Balık yok. Her zamanki gibi. Bu kadar yol kat etmek kolay değil. Ya iyi işler yaparak buraya gelirsin ya da benim gibi saf inat ve azimle gelirsin. Şunu daha iyi hale getirmenin bir yolunu bulmalıyım. Suda neredeyse hiçbir şey yok. Bileğim güçsüzleşti. Bu yüzden seçeneklerim sınırlı. Biraz daha devam edeceğim. Vazgeçmeye pek niyetim yok. Zihnim hala oyunda ve daha fazla yiyecek bulabilirim. Ağaç kabuğu gibi şimdiye kadar yemediğim bazı şeyleri yemeye başlayabilirim. Susuz kalmadığım sürece vücudumun gerçekten çok fazla dayanma gücü var. Sam oranı dediğim şeye gelince Sam'in kazandığını söyleyebilirim. O işin içine tam gaz girdi ve herkesi aç bırakarak alt etti. Ağın büyük bir kısmı suyun içinde. Daha derinde. Ben beş parasız bir müzisyen ve inşaat işçisiyim. Bu mücadeleden ayrılamam.
1: ...69. gün, saat 8:17.
0: Çamaşır yıkıyorum. Günün yiyecek kaynağı tam bir tesadüftü. Tamamen tesadüftü Frito turta aslında. Sadece çentiklerden oluşuyor ama fritoyla yapılıyor. Yağ oranı yüksek. Ki genel olarak ve asıl bahsettiğim şey bu. Kafamda biraz nostaljik bir yemek turu yapmak var. Karavanımda henüz soğutma sistemi yok. Buradan kazanacağım paranın bir kısmıyla bunu halledeceğim. Karavanımı düzgün bir şekilde yeniden düzenleyip bir eve dönüştürebilirim. Böylece seyahat edebilir, içinde düzgün bir yaşam sürebilirim. Bir buzdolabı istiyorum, yemek pişirebilmeyi istiyorum. Şu anda bir yatağım ve bir soğutucum var ve idare edebiliyorum. Tamamdır. İşte bitti. Tamam. Şimdi ise biraz oturup çayımı yudumlamak istiyorum. Vay canına. Bir tencere suda iç çamaşırı, çorap, gömlek ve pantolon yıkamaktan yorulacağım. Aklıma gelmezdi. Çok yorgunum. Enerjimde gözle görülür bir günlük azalma var. O geyik izi için daha çok heyecanlanmam gerekirdi ama olmuyor. Burada kalmayı çok istiyorum. Kazanmayı çok istiyorum. Şu anda yorgunum. Güçsüz ve yorgun. Vücudumda kırgınlık var. Açıkçası gerekirse yayımı kullanabileceğimden emin değilim. Evet. Şekerleme yapmam gerek. Alo. Evet evet. Mesaj alındı. Prodüksiyon bir gün erken geliyor. Madem öyle tamam. Acaba niye erken geliyorlar? Biliyorum bedenim tükendi. Biliyorum o konuşmayı yapacağız. Ama burada en son kalan kişi olma ihtimalini de tamamen göz ardı edemeyeceğim. Belki de gelip merhaba sen kazandın işte bu da paran deseler. Gerçekten. Dedim ya hayatım değişirdi. O parayla eve dönen kişinin sıra dışı ve harika bir evi olsun isterim. Muhteşem bir şey olur. Ben olsam çok heyecanlanırdım.
3: Baş dönmesi var mı?
0: Her ayağa kalktığımda başım dönüyor. Tamam.
1: Şu an 43 kilo olan Teresa mücadeleye girdiğinden beri 16 kilo verdi.
0: Eve gitmek zorunda kalırsam çok üzülürüm.
4: Teresa?
0: Evet.
4: Aşırı derecede kilo vermişsin.
0: Evet verdim.
4: Tahmin edebileceğin gibi sağlığın konusunda çok endişeliyiz.
0: Evet.
4: Belki de sen de endişelisin. Bu noktada daha fazla kalırsan geri dönüşü zor olabilecek bir duruma gelme riskin var. Tıbbi nedenlerle seni çıkarmak zorundayız.
0: Bugün mü?
4: Burada kalman güvenli değil.

0: Bana biraz izin verir misiniz? Bir dakikalığına içeri girebilir miyim? Teşekkürler.
1: Geçtiğimiz hafta içinde Teresa'nın ortalama kalp atış hızı %20 arttı. Kalp atış hızındaki artış, önlem alınmazsa gelecekte kalp yetmezliğine sebep olabilir.
0: İçine sindir ve kabullen. Tamam, affedersiniz. Ağlamaktan hoşlanmıyorum. Hele insanların önünde ağlamaktan hiç hoşlanmıyorum. Bağışlayın. Biliyorum, gitmemi isteme nedeninizi iyi anlıyorum. Kendimi planladığımdan daha fazla zorladım. Evet. Yıkanıyorum. 3 günde bir yıkanıyorum ve yürüyen kemik yığını olduğumu biliyorum. Size kızgın değilim. Kimseye kızgın değilim. Kendime de kızgın değilim. Sadece hüsrana uğradım. Hüsrana uğradım. Hepsi bu. 30 yaşında benden daha iyi görünen atlar gördüm. Çok az insanın yaptığı bir şey yapma fırsatı buldum ve gerçekten şahaneydi. Gerçekten. $500,000 çok isterdim ama aynı zamanda 69 gün boyunca ilk elden deneyimler elde edindim. Burası evim oldu. Burası benim evim ve aslında en zor şeylerden biri bu. Her şeyin kontrolü bendeydi. Her şey benimdi. Mutlak kontrole sahiptim. Başka hiçbir yerde böyle hissetmemiştim. Şimdi ise bunu devretmek zorundayım. Ve bu çok zor. Ancak bu programa katılma motivasyonum sadece kazanmak değildi. Daha önce yaşamadığım bir deneyim yaşamak, daha önce yapma fırsatım olmayan şeyleri yapmak içindi. Ben bunu yaptım. Yapmaya devam edeceğim. Bu sadece başlangıçtı.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
4: Baba.
3: Engincan. Engincan.
4: Dedeciğim.
3: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonus oldun?
4: Bonus kılık.
3: Ne?
4: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
3: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
5: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
4: Seni dinledik. Bonus kılıklı oldum.
3: Yıkıldım şu an.
4: Bonus kılıklı ekle dede.
6: Çocuğunuzun bonus kul ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
7: Divas Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme, kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
8: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
14: Japan Dilegno ile zamansız şıklık lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
15: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim KOP'ta sadece 239 lira.
16: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
17: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
18: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
19: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Ben Chris.
6: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
6: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
7: ...69. gün... ...saat 11.13... ...iki kişi kaldı. Hava sıcaklığı... -8 derece.
8: Ayak parmaklarınızı ısıtmak zorundasınız. Özgüveninizin sürmesi için çok önemli.
9: Warm the toes, yes you must. Don't give up on warming them toes. And don't give up on this contest, 'cause that money could change your family's life. And you've got more fight in you.
8: İşte bu kadar. Bugünkü planım yiyecek bulmak. Enerjim azalıyor. Sanırım biraz ağaç kabuğu toplamayı deneyeceğim. Yemek istediğim bir şey değil ama artık toplayacak bir şey kalmadı. Ağaca yapacağım şey için şimdiden çok özür diliyorum. Bu ağaç eti. Besleyici bir şey. Odun kısmını olabildiğince almamaya çalışıyorum. Umarım bunu yapmak daha iyi yaşamanın bir yolunu bulmamı sağlar. Hayatım boyunca çok ağır işlerde çalıştım. Çok az para için canımı dişime taktım. Hiç değmezdi. Tamam, şimdilik yeterli. Bunu yapmak için işimden ayrıldım ve geri dönemem. O paraya sahip olmak sevdiğim şeylerle ilgilenmeme olanak sağlayacak. Açık havada bir şeyler yapmak veya müzikle uğraşmak gibi. Bunu hallettim. Neyim var, neyim yok. Hepsini ortaya koymadan pes edemem. Kabuk suyunu bir deneyelim mi? Kırmızı. Tadı ağaç ve ateş otu gibi. Evet. Tahmin ettiğim kadar keskin bir tadı var. Bu şey beni pes ettirecek kadar kötü. Bunu yemek çok zor. Şu anda daha fazla yiyebileceğimi sanmıyorum. Kusabilirim. Vay canına, bu şey tam bir felaket. Oh, berbat. Burası gittikçe zorlaşıyor. Burada olmak zor.
7: 69. gün. Saat 14.17.

0: Tamam.
1: Burada böyle yatarken zihnimden sürekli aynı düşünceler geçiyor. Bunlardan biri, bugün hangi gün ve kaç günümüz kaldı? Tabii diğer ise ne yiyeceğim? Ve cevap hep aynı oluyor. Çok şey ve hiçbir şey. Çok gün var ama yiyecek yok. Sürekli aç hissediyorum. Eskiden böyle değildi ama şimdi hayvanın her bir parçasını kullanmayı düşünüyorum. Gözlerini, ne bileyim, beynini. Çok iyi olurdu. Gidip şu tuzaklara bir bakayım. Birkaç tavşan fena olmazdı. Hiç tavşan yakalamadım. Memleketinde yasal değil. Bir ileri bir geri, bir ileri bir geri gidiyor. Son seferinde her yere dağılmıştı. Bir tuzak attı kurdum, birçok şey yakaladım. Ama bu benim için yeni bir şey. Burada bir şey yok, olamaz. İzler tuzağın içinden geçiyor. Üzerinden, etrafından, altından. Atlamış işte. Bu noktada yiyecek bulmak için en iyi şansın bu olması gerçek bir risk. Bu sabah yavaş hareket ediyorum. Yavaş ama istikrarlı. Şuradakine bir bakalım. Tanrım, bir tane yakalamışım. Evet, işte buna ihtiyacım var. Göğsünden yara almış. İlmek büyük gelmiş. Güzel. Buna çok ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Bu bana anılarımı hatırlattı. Hatırlıyorum da, sanırım 10 yaşımdayken bir tavşan görmüştüm ve vurmuştum. Zıpladı, sonra da çırpınmaya başladı. Yakaladım diye bağırdım. Yanına koştum, onu tuttum. Gurur duyuyordum kendimle. Bir tuzak daha kaldı. Bunu asla unutmayacağım. Harika, bir tane daha yakaladım. İşte bunu beklemiyordum. Güzel bir sürpriz oldu bu. Çok güzel, bayıldım, bayıldım. Hayatta kolayca elde edilecek, değerli olan hiçbir şey yok. Başarmak istediğiniz gerçekten değerli olan her şey için ciddi engelleri aşmanız gerekiyor. Başka türlü olmaz. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Önümüzdeki yol için endişelenmeyin. Büyük resmi düşünmeyi bırakıp gözünüzün önündekine bakın. Sağ ol dostum. Sana minnettarım. O engeli aşın ve devam edin. Adım adım ilerleyin.
2: Saat 19.17.
1: Şu dişlere de bakın. Kafası... Önce alt çeneyi çıkaralım. Çene kemiklerini ayıralım ve eti emerek yiyelim. Herkes hayatında en az bir kez bir tavşanın kafatasından gözlerini emmenizi sağlayacak bir açlığı deneyimlese dünya daha iyi bir yer olurdu bence. Gerçekten çok daha iyi bir yer.
2: Saat 22.31.

Galiba bir şeyi tuzağa devirdi. Bu da ne böyle? Lanet olsun. Aa, seni alçak yapma. Hey! Hey! Hey! Hey! Oh, Tanrım.

0: Bir sansarı bu denli yakından hiç görmemiştim. Hiç de ürkek değildi. Yanıma kadar geldi. Çadıra gireceğini sandım. Ama artık dışarı çıkarken kapıyı kapatmam gerekecek. Çünkü içeri girip tavşanımı alabilirler. Bunlar sansargillerden. Temelde porsuk familyasından yırtıcı hayvanlar. Bu hiç iyi değil. Tavşanlarımı daha önce yakalamak için onunla rekabet etmeliyim.
1: Yetmişinci gün. Saat 8:33.

0: Midem alt üst oldu. Dünden dolayı. Ağaç kabuğu bana hiç iyi gelmedi. Çok canım yandı. İğrenç. Çok kötü. Bugünkü planım midemin iyileşmesini sağlamak olacak. Bugün kendimi iyi hissetmiyorum dostum. Yiyecek bir şeyler bulmaya gitmeliyim. Mideme iyi bir şeyler girmeli ki düğüm olmasın. O tarafa gidip birkaç yabani soğan bulmaya çalışacağım. Toplayacak soğan gittikçe azalıyor. Çok fazla topladım zaten. Vücudum kalan kilolarıma sıkı sıkıya tutunuyor.
1: Biko ilk günden beri vücut ağırlığının %30'unu kaybetti. Yani 40 kilogram verdi.
0: Şuraya bak. Bir sürü yabani soğan buldum. Hadi toplamaya başlayalım. Yamacın tamamı soğanlarla dolu. Ta tepeye kadar. Şahane bir şey. Soğan çorbası. Seni içmek için sabırsızlanıyorum. Yiyecek kaynaklarım olduğunu ve haftanın geri kalanını aç geçirmem gerekmediğini bilmek harika. Henüz hiçbir şey bitmedi demek. Sanırım dönmeye hazırım. Mücadele gücüm olduğunu biliyorum. Kazanmama bir hafta kalmış olabilir. Ailem için dayanmalıyım. Beni ayakta tutacak birçok rezervim var. Sadece beklemeye çalışmalıyım. İşte bu. Tam istediğim gibi iyi geldi. Kim olduğun fark etmez. Olması gerektiği gibi. Bildiğim kadarıyla burada bir kişi daha olması gerek. Birimiz ödüllü eve dönecek. Onlar beni buradan alana dek buradayım.
1: 70. gün. Saat 12:26.

0: Bu pantolonu seviyorum. Bunu avcılık dairesinden çaldım. Ama bu kadar zayıflayacağımı düşünmemiştim. Kısa bir yürüyüş yapıp tuzakları bir kontrol etmeyi düşünüyorum. Şu an eve gitmeyi ne kadar çok istediğimi anlatamam size. İşin en zor yanı ne zaman biteceğini bilmemek. Geri sayım yapamıyorsunuz. Şöyle bir laf duymuştum. Para, hayatımızı takas ettiğimiz şeydir. Son derece doğru. Şu ufaklık yok mu? Şuna bak. Burada izler var. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu kesinlikle bir sansar. Tuzak hattımı kullanan bir sansar. İzlerimi takip edip tuzaklarıma bakıyor. Etrafta aranıyor işte. Dere yatağında gidip gelip her şeyi tarıyor. İzler tam burada. Ve şurada da tuzağım var. Sansarın izleri tuzağa kadar gelmiş. Bunu kontrol etmiş, evet. Kesinlikle. Bu hiç iyi değil. Böyle olacağını biliyordum, lanet olsun. Bu gerçekten de burada kaçınılmaz bir şey. Avcılar etrafta arıyorlar. Bir tavşan yakalarsam onu bulacak ve zamanım boşa gidecek. Karda kan var. Lanet olsun bu sorun. Tuzaktan bir tavşan çalmış olabilir. Onu yakalayamam da. Ben ne yapmam gerektiğini bilemiyorum. Bilmiyorum. Elim kolum bağlı durumda. Olamaz. Her gece geri gelecektir. Bunu sürekli yapacaktır. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Bu hiç iyi değil. Anlayabiliyorum. Sezonun sonlarındayız. Kilomu koruyacak kadar yemek yiyemiyorum. Yiyecek bulmak için çok sınırlı zamanım olduğunun farkındayım. Bu hayvanların her biri benim için giderek daha çok önem taşıyor. Hayatım onlara bağlı. Ama sansarlar düzenli olarak tavşanlarımı almaya geliyor ve yapılacak hiçbir şey yok. Yönetmeliğe göre onları avlamam yasak. O sansar eve dönmek zorunda kalmamın nedeni olabilir.
1: ...71. gün... ...saat 9.09...

0: Bugün 71. günüm. Şükran gününüz kutlu olsun. Burada yalnızım. Ailemden ve güzel zamanlardan uzaktayım. Ama tabii ki onları düşünüyorum.
1: Hava sıcaklığı -3 derece.
0: Listemin ilk sırasında su almak var. Her yer buz tutmuş. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Burası çok kaygan. Oraya nasıl geçeceğim ki? Buzdan bir kaydırağa benziyor. Oh. İşte bu harika. Düşmeyi ve kaymayı seviyorum. Çok keyifliydi. Bundan bıktım artık. Biraz daha. Oho. Bu yeterli. Burada olmak her gün daha da zorlaşıyor. Özellikle de evde güzel bir hayatınız varsa. Tanrım. Sadece su almak bile riskli. Tepeye vardım. Ne zaman pes edip buradan gitmeyi düşünsem, hayır, yapamazsın diyorum. Evde bir Tanrım. Sadece su almak bile riskli. Tepeye vardım. Ne zaman pes edip buradan gitmeyi düşünsem, hayır, yapamazsın diyorum. Evde bir kariyerin yok.

0: Kalbim şu an çok hızlı atıyor. Kendimi tuhaf hissediyorum. İyi değilim. Hiç iyi değilim. Sanırım çarpıntım tuttu. Onun gibi bir şey işte. Aaron, sağlığın hakkında endişelenmeye başlarsan, bunun gibi bir şey olursa çık, buna değmez demişti. Ne kadar para olursa olsun, seni değişmem demişti. Halsizlik, açlık, zihinsel mücadeleler, hepsi bir araya geliyor. Kendimi çok halsiz ve bitkin hissediyorum. Vücudum darmadağın oluyor sanki. Üzgünüm Aaron. Çok özür dilerim.
1: Yetmiş birinci gün. Saat 11:13. İki kişi kaldı.

0: Birkaç gün daha dayanabilirim. Eskiden olduğum gibi olsaydım, işler zora girdiğinde pes ederdim. Ama açlık, soğuk, hava koşulları, sanırım bunlar beni güçlendirdi. Kılıcı dövdükten sonra suyla sertleştirmek gibi. Ama burada en büyük etken yalnızlık. İnsanları her şeyden çok yıpratan şey bu. Ama beni değil. Zihinsel dayanıklılığımla zorlayıp devam edebilirim. Keşke şu an ailemle oturup güzel bir ziyafet çekebilseydim. Hala dayanıyorum. Umarım siz güzel bir şükran günü geçiriyorsunuzdur. Umarım soğuk fırtınalarla boğuşmuyorsunuzdur. Ve umarım yakında dönerim.
1: Yetmiş birinci gün, saat 11:38.

Bugün gözyaşlarıma hakim olmaya çalışıyorum. Maşallah. Bugün çok ağlayabilirim. Kendimi tutmaya çalışmayacağım. Çünkü hiçbir faydası yok. Liz'le birlikte olduğumuzdan beri ondan ayrı geçirdiğim ilk şükran günü. Tam 23 yıl. 23 yıl boyunca hep yanımda oldu. Aa Tanrım. Böyle günlerde cep telefonunu alıp hemen gel ve beni al demek istiyorum. Göreceğiz. Liz'le 17 yaşımızdan beri birlikteyiz. O her zaman yanımda oldu. Hayatımda her zaman vardı. Ve bir şey veya biri hayatınızda

her zaman varsa onu hafife alırsınız. Elinizi, sağ elinizi düşünün. Ne sıklıkla elinize bakıp sağ elim olduğu için çok minnettarım diyorsunuz. Asla, asla demezsiniz. O hep orada olmuştur ve hep orada olacağını varsayarsınız, kaybedene dek. Sonra sağ eliniz varken çok şanslı olduğunuzu düşünürsünüz. Fotoğraf zamanı, yanımda aile fotoğraflarımızı getirdim ve ona bakmaktan hep kaçındım. Ama şu an burada olmayı hiç istemiyorum. Ailemle olmayı istiyorum. Çünkü şükrettiğim şey ailem.

Oğullarım benim ağladığımı hiç görmedi. Tamamen izole olmamın, anlamamı sağladığı şeylerden biri de Lize ve iki oğluma sahip olduğum için ne kadar şanslı bir adam olduğumdur. Onlar için bir an bile düşünmeden canımı hemen veririm. Eve gidip onları görmek için gerçekten çok hazır durumdayım. Çocuklarıma sarılmaya, karımı öpmeye ve sabahları onun yanında uyanmaya hazır durumdayım. Artık gerçekten evime dönmek istiyorum.

0: geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir, fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
3: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.

0: perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim KOP'ta sadece 239 lira.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Şahane yaz festivalinin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın.
4: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
5: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Üçüncü gün, saat 9:24. İki kişi kaldı.

0: Nasıl gidiyor?
1: Evet. Üzücü zamanlar. Sonuna geldim dostum. Son birkaç gündür kalbim çok hızlı atıyor. Nefes almakta biraz zorlanıyorum. Yani artık dayanamayacağımı düşündüğüm noktaya geldim. Şu an o noktadayım. Ayrılmak konusunda duygularım yoğun. İstemiyordum. Pes etmek istemiyordum. Ama inşa ettiğim kulübeyle, yaptığım şeylerle ve her şeye rağmen mücadeleyi sürdürdüğüm için gururluyum. Fakat ben buradayken eşim hamileliğini tek başına geçiriyor. Kesinlikle eve dönmeye hazırım. Ama yine de zor. Bu maceraya atıldığımda olabildiğince uzun süre kalmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağımı biliyordum. Ve bunu başardım. 73 gün dayanmak gerçekten zor. Başım dik bir şekilde ayrılıyorum. Burada zihinsel ve fiziksel olarak zor zamanların üstesinden gelmeyi öğrendim. Ve buradan daha tatmin olmuş, daha anlayışlı bir insan olarak ayrılıyorum. Her şey istediğim gibi gitmese de ailemin benimle gurur duyacağını biliyorum. Her zaman geçimimi zorlukla sağladım ve kazanmak güzel olurdu. Ama şimdi daha çok çalışmam gerekiyor. O iki küçük kızı çok iyi yetiştireceğim. En büyük kazancım beni evde bekliyor. Şimdiye kadar olduğumdan daha iyi bir adam olmak istiyorum. Bunu Erin'e göstermek için sabırsızım.
2: Saat 11:07. Bir kişi kaldı.

0: Teşekkür ederim Güneş. Teşekkür ederim. Yüzünüze vuran güneş ışınları ruhunuza dokunur. Liz ve oğlanların şu anda burada olmasını çok isterdim. Balık tutmak, taşların altına bakmak ve keşfetmek için bu harika bir gün olurdu. İşte böyle sıcak günler tam da ihtiyacımız olan. Bugün sağlık kontrolü için buraya geliyorlar. İyi ki hava ısındı, yoksa üzerimi çıkarmayı gerçekten hiç istemiyorum. Şunun üzerine oturup güneşin tadını çıkarayım. Bu bir bekleme oyunu. Oraya dedilerse oraya gitmelisin. Çünkü sonunda büyük bir ödül olabilir. Başta gerçeküstü gelse bile gerçeklik kendini hemen gösterir. Çok zayıflamadan önce bol bol yemek bulmalısın. Günler geçer, zaman yavaşça akıp gider. Ve 50 gün sonraysa nedenini merak etmeye başlarsın. Zaman ağır ağır akarken ve güneşin ritmine uyum sağlarken buraya gelmenin iyi bir fikir olduğunu düşünmüşsündür. Ama yüzüne vuran şu güneş ve tencerenin kaynaması burayı doldurduğunda mutlu olmanı sağlar. Artık eve dönmeme çok az kaldı. Yalnız kalma ihtiyacı hissetmem de epey zaman alacak, bu kesin.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Yok artık.
1: Tamam, teşekkürler. Nasıl hissediyorsun?
0: Yani burası gerçekten olağanüstü bir yer. Manzara çok güzel. Hava durumu gerçekten belirsiz. Ama benim ailemi görmeyeli neredeyse 100 güne yaklaştı. Ve bu hiç eğlenceli bir şey değil. Açlıkla başa çıkabiliyorum. Fiziksel zorlukları kaldırabiliyorum. Ama işin en zor kısmı onlardan bir tek kelime bile duymamak. İşte bu gerçekten canımı sıkıyor. Bu kadar.
1: Sence burada kaç gün daha dayanabilirsin?
0: Bu ne kadar tavşan ve keklik havlayacağıma bağlı. 90 güne kadar dayanırım. Orası kesin. Bunun ötesine de geçebilirim. Ama ne kadar bilmiyorum.
1: Anlaşılan o ki artık dayanmak zorunda kalmayacaksın.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Hayata dul tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçi kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. BİM, BİM.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
6: Geliyorum.
7: Evet.
8: Harika.
9: Nasıl oldu?
10: Bakalım.
11: Hadi bakalım.
12: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
13: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
14: dondurma. Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
15: Aile gibi olduk artık.
14: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
15: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
14: Bu otel her birimizin sigortası.
16: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
17: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
18: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
19: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartıma
2: bir. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Eve dönme zamanı dostum. Herkesten daha uzun süre dayandın.
8: Aha! Tanrım! Eve dönüyorum tatlım. Oh, kahveyi hazırla. Aman tanrım. Tanrım. Çocuklar. Hepiniz hazırlanın çünkü eve döndüğümüzde bizi bekleyen birçok macera var. Tanrım.

0: Burada bulduğum her hayvan, her balık, her mantar, her meyve için gerçekten minnettarım. Hepsi için şükrediyorum. Beni bu noktaya getirdiler, atlatmamı sağladılar. Ama fark etmez, sadece eve gitmek istiyorum. Umurumda bile değil. Yani söylediğim gibi her şey için minnettarım ama gitmeye hazırım. Evet, çocuklarımı ve karımı görmeye hazırım. Sizi seviyorum. Her şeyden çok. Merhaba tatlım.
1: Aman tanrım.
0: Seni seviyorum.
1: Seni çok seviyorum. Seni çok özledim.
0: Ben eve geliyorum. Kalan son kişiymişim.
1: Tanrım, inanamıyorum.
0: Çocuklar şu an yanında mı?
1: Buradalar.
0: Çocuklar, sizi görmek için eve geliyorum. Son kalan benim. Sizi çok özledim. Buraya geldiğimden beri her gün sürekli olarak sizi düşünüp durdum. Sizi görmek için eve dönmeye şimdi hazırım işte.
1: Seni seviyoruz.
0: Sizi seviyorum. Bu hiç ummadığım nedenlerden ötürü hayatımda yaptığım en zor şeydi. Fiziksel bir meydan okuma olacağını, becerilerim konusunda bir nevi bir sınav olacağını bekliyordum tabii. Ve öyle de oldu. Ama bu bir irade sınavı. Metanet ve kararlılık sınavı. Benim için duygusal bir meydan okumaydı.

Bu deneyim beni bir insan olarak değiştirdi. Yeterli yiyecek olmadan orada olmak zorunda kalmanın ve ailenizden tamamen uzak kalmanın gerçekliğiyle boğuştuğunuzda bu gerçek sizi ortaya çıkarıyor. Bu süreç üzerindeki foyayı, sürdüğünüz o cilayı yavaş yavaş aşındırıyor. Her şeyi atlatıp diğer tarafa geçince daha iyi biri olduğumu hissediyorum. İşte asıl ödül bu. Çünkü bu his ömür boyu benimle kalacak. Buradan yanımda götüreceğim en değerli şeylerden biri de aileme karşı, iliklerime kadar hissettiğim derin minnetin farkında olmak.

0: stays, it stays with me.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Her ev güzel istikballe.
9: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
10: Sütaş ayran, sütaş ayran.
1: Döneri gördüğün an
11: bir de sütaş ayran.
1: Gelsin sütaş ayran.
12: Geliyorum.
13: Evet.
14: Harika.
15: Nasıl oldu?
13: Nasıl bakalım.
14: Hemen.
16: Hadi bakalım.
17: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
18: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
19: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
20: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
21: Dondurma gibi değil, dondurma.
22: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
23: Kapıdan çırak girdik. Usta olduk. Yarın birimize bir şey olur. Burası diğerimizin sigortası.
24: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
25: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
26: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
27: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
26: Yok mu bunun bir çaresi?
28: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Ne güzel günlerdi.
3: Beyaz kelebekler olarak bembeyaz kıyafetlerimizle konserden konsere koşan cıvıl cıvıl gençlerdik. Her sahnede dinleyicilerimizle birlikte coşardık. Ta ki o kara geceye kadar. O gün konsere gitmek için yola çıktığımız otomobil bir kamyonetle çarpışıp şarampole yuvarlandı. Ben o kazadan yaralı olarak kurtuldum. Maalesef Rıfat, Altan, Behzat'ı kaybettik. Son yolculuğumuzda beyaz kelebeklerin kolu kanadı kırıldı. Hayallerimiz, şarkılarımız yarım kaldı. Neden? Bir şoförün trafik kuralı ihlali yüzünden. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yolculuklarımız değil, kazalar son bulsun.

0: Bu programda vahşi hayvanların kontrollü ortamlarda hayatta kalma teknikleri betimlenmektedir.
1: Evet. Şu anda Kenya'da ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Kapıda nöbetçiler duruyor. Bunun nedeni de şu anda arasında bulunduğumuz köylerin garip bir şekilde bir husumet içerisinde olması. Bir kavga durumu söz konusu. Daha önce öldürülen insanlar olmuş. Büyükbaş hayvan ve bunun gibi şeylerden kavga etmişler. Ama biz buradan ayrılana kadar misilleme yapmayacakları konusunda anlaştılar. Çünkü iki köy de bizim burada olmamızdan faydalanıyor. Burada insanlara yemek ve ulaşım gibi konularda yardımcı olmaları için istihdam sağlıyoruz. O yüzden biz buradayken birbirlerini öldürmemek konusunda anlaştılar. Yaban macerasında kendimi hayatta kalma yarışı içinde en iyi halime dönüştürmek için çabalıyorum.
2: Evet, burası farklı. Biraz dikkat etmeliyiz.
1: Ancak kamera arkasındaki ekip olmasa her şeyin tepe taklak olma ihtimali var.
3: Şu anda bir test yapıyoruz. Evet. Ed'in 2 sene boyunca yaptığı şeyi. Bu yüzden Amazon'u yürüyerek geçen ilk insan.
1: 4 kıta ve 18 vahşi tehlikeli ortamda hayatta kalma mücadelesi. Covid-19 pandemisinde yarışmak, sokağa çıkma yasakları ve karantinalar arasında bir çıkış yolu aramak kendi başına bir maceraydı. 72 set daha. Ve 3 sezonun ardından her zamankinden daha hırslıyım. Gittiğim yerler daha ekstrem. Ve hayatta kalma mücadelem daha sert. Dünyanın en vahşi bölgelerinde çekim yapmak, lojistik, sürekli değişen seyahat kuralları ve çılgın güvenlik zorluklarına karşı bir yarış anlamına geliyor. Buradan havuzun oraya doğru bir yol var gibi görünüyor. Bu beni çok korkutuyor. Şimdi her şeye başka açıdan bakma vakti. Bu sefer hayatta kalmak, gelişmek ve yaban macerasında birinci olmak için ne gerektiğine kamera arkasından bakacağız.

0: Bu 3. sezonun 6. bölümü. Yani aslında 18. bölüm diyebiliriz. Ve düşünüyorum da... Bence bu kadar kısa zaman içerisinde 18 hayatta kalma mücadelesi yapmak insanı gerçekten yıpratıyor. Çok fazla şey öğrendim. Kesinlikle bana çok şey öğretti. Ama aynı zamanda fiziksel olarak çok fazla bitkin olduğumu fark ettim. Mental olarak da bu rekabete bir son vermeye hazırım. Düşünüyorum da dünyanın en iyi hayatta kalma uzmanlarına karşı 18 yarışta bile insan kendisiyle ilgili öğrenmek için yola çıktığı şeyleri öğrenemeyebiliyor. Evrilmeyi umduğun yönde değişemiyorsun ve bunun sonra olacağını da düşünmüyorum. Bence böyle bir deneyim için bir fırsat penceresi var. Ve artık bu pencere kapanmaya başlıyor. 3. sezonun son yarışını bitirmeye hazır olsam da bu benim için inanılmaz bir yolculuk. Bunu fark ediyorum. Tabii ki hayatta kalma ile ilgili çok şey öğrendim. Ama aynı zamanda hayata dair bakışım da tamamen değişti. Her şey Güneydoğu Asya'nın gür yağmur ormanlarında vahşi altın üçgendeki yaban macerası yarışımla başladı. Bu kendimi bütün cevaplarını bilmediğim sorularla dolu durumlara sokacağım bir deneyimin başlangıcı. Peki hala yepyeni bir program çekiyoruz. İsmi Yaban Macerası. Yanımda Joe var. Bütün çekim boyunca benimkinden daha çok büyük bir kamerayla resmen tepemde olacak. Böylece programı 4K kalitesinde çekebileceğiz. Çok güzel görüntüler olacak. Ağaçların arasında sürüklenmek için sabırsızlanıyor musun Joe?
1: Evde otururken iyi bir fikir gibi gelmişti ama şimdi bölgeyi ve nasıl bir şeyin içine girdiğimizi görüyorum. Bilemiyorum. Evet. Yani özellikle sana ayak uydurmaya çalışmak zor olacak.
0: Onu hiç bilmiyorum. 42 yaşına geldim. Bütün proje 4K kalitede çekilmek zorunda. O yüzden daha büyük kameralara ihtiyacımız var. Hatta şu anda bunu kaydettiğim küçük kamera bile çok daha ağır. O yüzden kendimi çekmek için kolumu açtığımda çok ağır geliyor. Bataryası daha kısa süre dayanıyor. Bu çekim için üstesinden gelmemiz gereken çok fazla zorluk var. O yüzden... Neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Ben hazırlık yapan biri değilim. Bu kıyamete kendimi hazırlamak için hayatta kalma teknikleri öğrenmekten ibaret değil. Benim amacım bu değil. Hayatta kalma gibi mücadelelerin içine girmek, kendimi tanımak ve rahatsız edici durumlarla başa çıkma yeteneğimi geliştirmekten ibaret. Aslında günlük yaşamla da çok bağlantılı diyebiliriz. Baskı altındayken olaylara nasıl tepkiler verdiğimle ve daha gelişmiş bir insan olmakla ilgili.
2: Beyler, altın üçgene hoş geldiniz. Şu anda altın üçgenin kalbindesiniz.
0: Yaban macerasının oluşma fikri başka birine karşı yarışabilir miyimden çıktı. Bu şekilde hem önümü tehlikeye atma ve yenilme ihtimaline karşı zihinsel bir savaşta mücadele etmem. EJ, kendimi dünyanın en iyilerine karşı test etmek istiyorum. Senin hayatta kalma yeteneklerine sonuna kadar saygı duyuyorum. Geldiğin için sağ ol.
3: Sana çok saygı duyuyorum Ed. Davet ettiğin için onur duydum.
0: Hem de kendi kendime yaptığım süre kısıtlamalarını bu sefer rakibime karşı denemem gerekiyor.
3: EJ, burası senin başlama noktan. Sana şans diliyorum.
0: Bence hayatta sınırlarını sürekli zorlamak çok önemlidir.
3: Evet, hadi atla.
0: Sağ ol dostum. Yaban macerası programı yıllar içerisinde evrim geçirdi. 3. sezonu Kenya'da çekip sahip olduğumuz en büyük yapım ekibini gerektirdi. Çünkü buradaki zorluklar çok daha derin bir seviyede. Bizim çekim yaptığımız bölgeler içerisinde muhtemelen en tehlikeli noktalardan biriydi. Yarış başlamadan önce doğru hazırlığı yapmak kritik bir öneme sahip. Boy Dağı'nı görebiliyorum. Yüzeysel baktığımızda sizler iki kişinin yarıştığını ve bir bölgeden geçtiğini görüyorsunuz.
3: Bu adamlar neredeyse hiç mola vermedi. Gerçekten sınırları zorluyorlar.
0: Ancak bunu yaratabilmek için sahada 40 tane insan var. yerel işçiler, şoförler, yemek şirketleri ve bütün diğer şeyler. Bunların getir götürünü yapan koca bir ekip ve lojistik var. Aslında büyük bir operasyon. Benimle fiziksel olarak birlikte gelen bir de kameramanım oluyor. Bu beni çıkmaza doğru sürüklüyor. Ah, rakibimin de yanında bir kameramanı oluyor. Onların da lojistik açıdan desteğe ihtiyacı oluyor. Yani çok büyük bir operasyon dönüyor. Yanınızda bu tip şeyleri nasıl organize edeceğini bilen sağlam bir ekip. Başlangıç ekibi konumu belirledikten sonra ilk iş yarışın rotasına karar vermek.
4: Bazen ön keşif planlandığı şekilde gitmiyor. İncelememiz gereken çok fazla alan var. Yapmamız ve değerlendirmemiz gereken çok şey var. Sahada bir doktor bulunuyor. Ama kendisi şuradaki köyde bir bebeğin doğumunu gerçekleştiriyor. O yüzden bebeği beklemek zorundayız. Ne yapacağız? Bu işin sonunda Ed ve vahşi ikizler için bir rota çıkaramayabiliriz. Ama umarım bebek sağ salim doğar. Yapımın ilk bebeği. Yaban macerası.
0: Bölgeyi önceden keşfetmek rota konusunda bir ipucu sağlar. Yaban macerasının bütün rota mimarlığı yapım için hayati öneme sahiptir. Yola bu işin içindeki herkesin güvende olduğunu bilerek çıkıyorum. Yaralanmalar potansiyel riskler konusunda sizi uyarması gereken kişi için bile maceranın bir parçası oluyor.
5: Ne oldu?
6: Şurada bir engele denk geldik. Çalıların arasında bir sürü dikenli teller varmış. Toprak kaydı ve ben de düştüm. Parmaklarım tele takıldı ve serçe parmağım böyle yarıldı. Aynı şey ormanda bu adamların başına da gelebilir. Düşebilirler ve her yerde bambular var. Düşerken doğal reaksiyon olarak bir şeye tutunma isteği gelir. Bambuya tutunduklarında avuç içlerini keser ve böyle yaralanırlar.
5: Sence yaşayacak mı?
0: Yaşayacak. Bu deyin başına gelene bakın. Bay güvenlik.
7: Dur. Ne dedin?
6: Ha bu mu? Bir şey değil. Taze bir yara. Yarışa dönelim.
7: Oo, kötü görünüyor.
8: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
1: Baba.
0: Engin Can. Engin Can.
2: Dedeciğim.
0: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonuslu oldun?
2: Bonus kılılık.
0: Ne?
2: Dede sen dedin ya, hesabını benim cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
2: Seni dinledik, bonus kılılı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kılılı da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kul ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
6: İstemiyorum.
5: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

0: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı. Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
4: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
10: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
12: 10 dakika içinde.
10: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Bu gerçekten dehşet verici.
11: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Bu yarışlar için rakibimin de fiziksel olarak zirvede olması gerekiyor. Ayrıca çekim ekibinin de buna ayak uydurmak için kusursuz şekilde hazırlıklı olması gerek.
18: Başla!
17: Çekimlerde inanılmaz bir dayanıklılığa sahip olmak gerektiği için kameramanlarımız da çok yetenekli insanlardan oluşan küçük bir grubun içinden seçiliyor.

0: Ed çalılıklara doğru koşuyordu. Ben de ondan geri kalmamak için arkasından koştum. O sırada elimi bir yere çarptım. Sanırım bir şeyin dikenine denk geldi. O sırada sert bir şekilde düştüm ama neyse ki zemin düzdü. Kalktım ve devam ettim.
1: Ben bittim. Adam resmen canavar gibi. Şu anda nefes alamıyorum.

0: Çalılıkların arasında neye denk geldiğini bilmiyorum.
1: Bu adam inanılmaz.
0: Evet.
1: Az önce resmen triatlon yaptı.
0: Doğru.
1: Koşarak devam etti. Daha önce hiç yağmur ormanlarında çekim yapmadım. Heyecanlıyım çünkü böcekler, örümcekler ve yılanlarla başa çıkmalıyım. Nerede uyuyacağız mesela? Gerçekten çok yoğun geçecek. Bu kesin.
2: Burada kameraların dışında en önemli şey işte bu. Görüyorsunuz değil mi? Görüyor musunuz? Bunlar olmadan bizim çalışmamız imkansız. Bütün vericileri bu şekilde korumaya alıyoruz. Her yerini kapladığına emin oluyoruz. Yağsız olması gerekiyor. Bu şekilde ekipmanlarımız hasar almıyor. Bildiğiniz gibi bu programda çok fazla sürüklenme, kayma, kayaların üzerinden düşme gibi şeyler yaşanıyor. İşte bu şekilde bütün badireleri atlatıyor. Bu şekilde kilitlediğimizde okyanusun derinlerine de düşse yine de kuru kalır.
3: Atla!
2: Beline de bağlayabiliyorsun. Maceraya hazır.
4: Julius'un mühendisliği sayesinde John, Himalaya bölümünde bir sapan yapmıştı.
5: Himalaya derisi ve kondomdan bir sapan. Himalaya Avcılık Ekspresi. İşte bu. Sanırım kafasından vurdum.
4: Üçüncü sezon çok özel çünkü beni 12 sene önce hayatta kalma mücadelemin başladığı Amazon ormanlarının kalbine geri götürdü. Müthiş bir deneyimdi. Manaus'ta birinci günüm. Brezilya'dayız. Dışarıya bir bakın. Solimões Nehri'nin orada bir köy var. Manaus'ta birleşen nehirlerden biri. İşte suyun birleştiği yer burası. Yaban macerasının bu bölümünü işte burada çekeceğiz. Güzel bir bölüm olacak. Amazon'u gözlerimin önünde görebiliyorum. Açıkçası anılarım bir bir aklıma geliyor. Yeniden Brezilya'da olmak çok güzel. Ama burası benim için bazı şeyleri abartıp burası benim ruhani evim gibi şeyler demek istemiyorum. Kesinlikle burada bana tanıdık gelen çok fazla şey var. İki buçuk senelik yürüyüşümü yaparken bu bir hayatta kalma yolculuğu değildi. Yanımda yemek, çakmak ve hamak taşıdığım bir yolculuktu. Herkes hevesli bir şekilde el sallıyor ve adios locos diyor. Yani elveda aptal insanlar. Bu yolculuğu yapmak her şeyi değiştirdi. İnsanların bana bakışını değiştirdi. O yüzden kalbimde farklı bir yeri var ama Amazon'u tanımak size daha hızlı hareket etme imkanı sağlamıyor. Şu anda tam olarak kırmızı bölgenin kalbindeyiz. Yanımdan geçen son araba bana Madama da Aki diye bağırdı. Yani burada öleceksin demek. 3 gün sonra yarışa başlayacağız. Sabırsızlanıyorum. Ama iyi bir noktada gibi hissediyorum. Ekip işleri yapmakla meşgulken ben de rakibimle dışarıda vakit geçirmeyi severim. Bu şekilde hem onları tanımış hem de biraz tartmış olurum.
5: Teşekkürler.
4: Dostum, bir şeyler içer misin?
5: Çok iyi olur, kesinlikle.
4: Al bakalım. Evet.
5: Amazon'un yerel markasını ilk kez deneyeceğim.
4: Bu meydan okumayı kabul ettiğin için sana teşekkür etmek istedim.
5: Tabii, sağlığına.
4: Evet, sonunda seninle yarışmak
5: harika. Beni davet ettiğiniz için teşekkürler.
4: Burası Amazon. Yağmur mevsimi. Gerçi burada bir yağmurlu, bir de daha yağmurlu mevsim var. Bu bölgede Donidas'ta karşı 5 günlük bir yarışımız olacak. Evet demeni sağlayan şey neydi?
5: Sanırım benim kişisel olarak her zaman Amazon'a gelme gibi bir hayalim vardı. Bu harikalar dünyasına. Burayı tanımıyorum. Bilinmezliklerle dolu.
4: Evet.
5: Sen Amazon'u biliyorsun. Burayı tanımak için 2 seneni burada geçirdin ve bu muhteşem bir şey. Benim için buraya gelmek ve kısa bir zaman içerisinde burayı deneyimlemek senin yaptığın şeyin kıvılcımını ateşleyebilir.
4: Neredeyse 12 sene önce başladığım, ve 10 sene önce bitirdiğim Amazon maceramda olduğum konumdan farklı bir yerdeyim. Ve o zamandan bu yana çok büyüdüm. Her zaman söylemişimdir, bu program kas yarışması ya da en iyi olma programı değil. Konfor alanından biraz daha çıkmanı sağlamak için seni zorlayacak kadar iyi insanlara karşı yarışmakla ilgili. Böylece kendini biraz daha evrilmeye zorluyorsun. Çünkü meydan okumayı kazanmak için standartlarını yükselterek daha çok çalışman gerekiyor. Kendimize daima meydan okumamız ve yeteneklerimizi birbirimizle paylaşmamız kendimizi geliştirmemizi sağlıyor. Ama aynı zamanda bana onların gerçekten kim olduğuna ve yarışın nasıl sonuçlanacağına dair bir ipucu veriyor. Donnie.
5: Dostum.
4: Bol şans dostum.
5: Yarışa.
4: En iyi olan kazansın.
5: Tabii ki.
4: Güzel.
3: İki dakika sonra gidiyoruz.
6: Yaban macerası bizim için de bir macera oluyor. Yarışta kullanacağımız rotadaki ıssız alana gitmek için bir tekneye bindik.
7: David, bizim için drone'u çalıştırabilir misin? Yukarıdan bir görelim. Tom, benim için emniyet botuna biner misin? Bugün çekimlerin ilk günü. Çok özel bir bölüm olacak çünkü yeniden Amazon'dayız. Eddie hayatta kalma yeteneklerini elde ettiği yere geri getirdik. Amazon'u yürüyerek geçmesinin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra ilk kez burada.
6: Bu bölgeye aşinasın değil mi Ed?
4: Hayır, ben daha çok bu taraflardaydım.
6: Bu tarafı es mi geçmiştin?
4: Bu bölge tarihi repertuarında saklı. Ben bu bölgede çok rahatım ve burayı tanıyorum.
5: Burada en uzun kalan kişi olarak bir rekorum vardı,
4: evet,
5: değil mi?
4: Evet, biliyorum biliyorum. Şimdiden baskıyı hissedebiliyorum. Suyu hiç sevmiyorum. Kötü bir yüzücü olduğum gerçeğini hiç saklamadım.
5: Burada avantajımı kullanacağım. Ben neslimin Moby Dick olarak bilinirim.
4: Deriyi görmeden paçaları sıvama.
7: Yarış başladığı anda ekip ikiye ayrılıyor. Ve her bir yarışmacının kamerası oluyor. Yolculuk boyunca kendi başlarının çaresine bakıyorlar.
4: Burnuna güneş kremi sürelim dostum.
5: Tek takım tek yarış.
4: Aa, seni gidi seni.
5: Hadi yapalım bunu.
4: Bol şans dostum.
6: Hazır mısınız?
5: Evet.
6: Bir. İki. Üç. Atla.
7: Burada çoklu kamera ekranları bulunuyor. Yani 4-5 tane kameranın çekimine bakıyorum. Aynı zamanda havada birden fazla drone uçuyor. 6 ile 9 tane arasında küçük kameralar çalışıyor. Ve bir sürü lojistik. Mesela burada 2 tane var. 4 kişi suyun içerisinde. Gerçekten çok zorlu bir iş.
4: Bir şeylerin aynı kalmasına izin vermeyi hiçbir zaman sevmedim. O yüzden bu sezon seviyeyi iyice zorluyoruz. Bu da hem meydan okumalar daha iyi olacak, hem de gideceğimiz yerler daha ekstrem ve daha ıssız olacak demek. Sınırlarımızı gerçekten zorluyoruz. Ve bu ıssız bölgelere ulaşabilmek için daha büyük riskler alıyoruz. Ah! Ancak asıl tehlikeler yarış başladığında ortaya çıkıyor.
8: İyi misin?
4: İyiyim, iyiyim. Tamam. Aksilikler yaşadım. Kaydım, düştüm. Bir kayanın yüzeyinden 12 metre aşağı düştüm mesela. O an bunun baba olduktan sonra çıktığım ilk yolculuk olduğunu aklıma getirdim. Artık hayatımı umarsızca riske atabileceğim bir konumda değilim. Artık bu benim için çok zor. Bütün bu kayadan elimde şununla birlikte kaydım. Üzerine düşmediğime şükretmek lazım. Bunun kenarından öylece kaydım ve şu büyük kayadan kıl payı kurtuldum. Evde beni bekleyen küçük bir çocuk var ve onu çok seviyorum. Burada olduğum için şanslıyım. Oğlum hala bir babası olduğu için şanslı.
9: Au!
4: Kameramız gitti. İşte kamera uçurumdan düşünce bu hale geliyor. Bütün bölgelerin kendine has zorlukları oluyor. Risk her zaman yanı başınızda. Yarışın en başından itibaren.
5: Sam! Dur, dur, dur. Tamam, iyi misin?
2: İyiyim. İyiyim, vay canına.
5: Az önce ne yaşandığını gerçekten anlayamadım. İşte bu yüzden dünyanın en güçlü kameramanlarını seçiyoruz. Sağlam kameraman budur.
1: Peki, iyi misin?
2: Evet, iyiyim.
1: Emin misin?
2: Sadece korkutucuydu. Evet. Evet. İlk sahneyi çekiyorduk ve Rob'la ilk kez çalışıyordum. İlk çekim, ilk sahnede aracın kapısı birdenbire açıldı ve ben de köşede oturuyordum. Birden kayıp düştüm. Ne olduğunu anlayamadım. Kendimi bir anda yerde buldum. Bir saniye önce arabada otururken bir saniye sonra yerdeydim.
5: Sağlam kameraman budur.
1: Peki, iyi misin?
2: Evet, iyiyim.
1: Emin misin?
2: Sadece korkutucuydu. Evet. Evet. İlk sahneyi çekiyorduk ve Rob'la ilk kez çalışıyordum. İlk çekim, ilk sahnede aracın kapısı birdenbire açıldı ve ben de köşede oturuyordum. Birden kayıp düştüm. Ne olduğunu anlayamadım. Kendimi bir anda yerde buldum. Bir saniye önce arabada otururken bir saniye sonra yerdeydim.
5: Evet, ilk sahne.

0: Tamam. Pekala.
1: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
1: Ferahlatma hizmeti de ayağınıza getirdik.
0: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Şahane yaz festivalinin MediaMarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın.
6: Bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim KOP'ta sadece 239 lira.
7: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
14: Ben Chris.
15: Ben Max.
14: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
15: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
14: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
15: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
14: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
16: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

Yaşanabilecek bütün durumlar için %100 hazır olana kadar beklemenin bazen o şeyi yapmanızı geciktirme gibi bir riski vardır. O yüzden benim için bu tip durumlar için kendime yeterince güvenmek ve bununla başa çıkabilecek yeteneklere sahip olduğumu bilmek çok önemli. Bu yeterli oluyor. Eğer başa çıkamayacağım durumlarla karşılaşırsam, o zaman bundan çıkarılacak dersler olduğunu bilirim. Biraz dinlenmeliyim. Benden bu kadar. Yaban macerası yarışları esnasında çok fazla hayvanla karşılaştım.

0: Vay canına. Bu gördüğüm en büyük hava kartalıydı. Tamam. Şunu görüyor musun?
1: Şuna bak. Şuna bak şuna. Kalbim yerinden çıkacak resmen. İki yetişkin erkek filin bize doğru geldiğini gördüm. Aramızda 35 metre var.
0: İşte bu yüzden ayakkabılarınızı sopayla geçirmeniz gerekir. Onu kızdırmak istemiyorum çünkü karnının çevresinde dikenli tüyler var. Arka ayaklarını bunları savurmak için kullanabilir ve çok güçlüdür. Gözünüze gelmesini istemezsiniz. Ve işte ormanın ortasında ayakkabılarınızı sopaya geçirmezseniz olacağı bu. Neyse ki biraz köşeye doğru gidiyor. Evet.
2: İşte burada muhteşem bir görüntü var. Bu gördükleriniz devasa kedi ayak izleri. Asimetrik görünüyor. Bu klasik kedi izidir. Arkasında bıraktığı 3 lob izi var. Her bir detayı bunun kedigillerden birine ait ve çok büyük olduğunu söylüyor. Bu bir aslan. Buraya kadar gelen harika bir aslan yolu var. Küçüklü büyüklü izler var.
0: Bazı zamanlar çok ihtiyacım olan yoldaşlarla da karşılaşabiliyorum. Gördüğünüz gibi bir arkadaş buldum. Himalayaların bu kısmında bir çoban var. Sanırım köpeklerini dağda bırakmış ve bu da beni takip etmiş gibi görünüyor. Yaklaşık yarım saattir benim peşimde. Dostum, senin adın ne bakayım? Çok tatlı bir şey. Hazır durmuşken o zaman kamerayı biraz bırakacağım. Burada bazı mantarlar var.
3: Köpek bütün yüzünü kapladı resmen.
0: Merhaba dostum. Pekala. Rift Vadisi Kenya'da çekim yaparken Amber ve Serena'nın aslanın öldürdüğü bir impaladan et çaldığını hatırladım.
4: İç kısımları yenmiş. Bu da çok tipik bir aslan avı demek. Öncelikle en besleyici bölgelere ve sıvılara yöneliyorlar.
0: Korucular ve ekip gezi esnasında tesadüfen kendi başının çaresine bakamayacak durumda ve süt olmayan yavru bir geyik buldu.
5: Aa, sakin ol bakalım, sakin.
0: Sonra onu vahşi doğadan kurtarmaya karar verdiler.
6: Kontrol ettirelim, sonra durumuna bakarız.
5: Evet.
0: Kazakistan'daki yarışı bitirir bitirmez yepyeni bir kurtarma operasyonu başladı. Ve bu sefer kameramanım Sam ortalıkta yoktu. Onu takip edebiliyorduk. Ancak göremiyorduk.
2: Sam kayıp. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Onu nasıl bulacağımızı da bilmiyoruz.
5: Neler oluyor böyle?
7: Vahşi doğada program çekmenin cilveleri. Bu araba bir adamımız kayıp olduğu için korna çalıp duruyor. Buralarda bir yerde yolunu kaybetmiş olmalı.
2: Ah Sam. Zavallı Samuel. Bu çalıların arasında bir yerde kaldı. Seni kurtaracağız dostum.
8: Sam'i bu yeşilliğin arasında kaybettik. Çünkü o Ed tarafından orada terk edildi. Ed şu anda umursuzca kameramanını bulmaya çalışıyor. Bir keresinde vahşi ormanda bir arkadaşımızı daha kaybetmiştik. Bizim için artık çok normal. Artık kahvaltı yapmak gibi bir şey. Bakalım sonuç ne olacak?
2: Gidiyoruz, hadi bakalım.
0: İki saatlik arayışın ardından en sonunda onu bulduk. Senin için endişelendik dostum. İyi misin?
9: Evet evet iyiyim. Kameram da elimde. Ne haber?
2: Kaç saattir buradasın?
9: Saatlerdir. Tatil gibi geldi.
0: Nasılsın dostum?
9: İyiyim. İyiyim.
0: Merhaba.
10: Merhaba dostum.
0: Merhaba.
10: Nasılsın?
0: Yaban macerası programı boyunca benim seviyemde olan ve içimdeki en iyiyi ortaya çıkaran rakiplerle yarışma şerefine eriştim.
7: İşte bu. bu benim için harika.
0: Yarış sırasında hayatta kalma sanatının bu programın en önemli unsuru olduğu su götürmez bir gerçek. Ve bu sanatta uzman olmak büyük bir avantaj. Hatta bir ölüm kalım meselesi. Bir barınak inşa etmekten...
8: Sadece üzerine birkaç yeşil yaprak koyacağım ve bir yengeç sepetimiz olacak.
0: Çeşitli silahlar yapmaya.
10: Aa, bu harika hissettiriyor.
0: Ve hayat kurtaran aletler üretmeye.
7: İşte oldu. Söğüt ağacından su şişesi. Söğüt ağacından yapılan ilk ve tek patentli su şişesi.
0: Hatta kendi dudak kreminizi yapmaya kadar. Evet, işe yarıyor. Akmaya başladı, evet. Yağ kalıcı olmasını ama aynı zamanda nemlendirmesini de sağlayacak. Böylece dudaklarımın çatlamasını engelleyecek. Tamam. Bayağı işe yarıyor. Gerçek dudak nemlendiricisi gibi hissettiriyor. Bu tip şeyleri hazırlamayı bilmek çok önemli. Dünya üzerindeki hayatta kalma uzmanlarına karşı yarışmak benim için çok büyük bir şeref oldu. Ateş! Farklı kıtalarda, farklı zaman dilimlerinde çok kısa bir süre içerisinde yarışmak ve çekim yapmak gerçekten yıpratıcı bir şey. Yaban macerasından önce yaptığım hayatta kalma yolculuklarında olaya aşina oldum. Sağ elimin olduğu tarafta kendi gölgemi görebiliyorum. Sol tarafımın güney olduğunu biliyorum. O yüzden demek ki hala kuzeye doğru gidiyoruz. Ve kendimi hiç yemeğin olmadığı ve bütün cevapları bilmediğim bir durumun içine sokmak gerçekten çok zordu. Güneş batıdan batıyor. Doğudan doğup batıdan batıyor. Şu anda saat öğleden sonra. Bu da demek ki biz hangi yarım küredeyiz? Biz hangi ülkedeyiz? Şu anda yanlış yöne gidiyor olabiliriz. Bunu bilmek çok zor. Sezon boyunca 6 farklı bölgeye gittik. 6 farklı ortam gördük. Her bölümde eşsiz bir meydan okuma vardı. Kendimi test etmek için yetenekleri o bölgeye özel olan eğitimli uzmanlara karşı yarıştım.
9: Benim burada 2 görevim var. Edi yenmek ve hayatta kalmak.
0: Bu kendi sınırlarımı daha da zorlamak demekti.
11: Bununla yüzümü korumak için bir şey yapmayı düşünüyordum. Bu şekilde yüksek rakımlara çıkmaya başlarken burnumu soğuk yanığından koruyabilirim.
0: Çin'deki sıradağlarda Kay'la birlikte ekstrem soğuklara karşı savaşmanın yollarını bulmak zorunda kalmıştık. Şu anda hava inanılmaz soğuk. İnanılmaz. Ve Shinle ile Kuzeybatı Çin'in Aksai Çölü'nde düşük sıcaklıklara maruz kalmak kötü bir deneyimdi.
12: Dün gece birkaç kez donarak uyandım ve her seferinde kalkıp ateşi hazırlamak zorunda kaldım. Hiç ateş olmazsa burada donarım.
0: Bir başka korkutucu deneyim Ketle Denizi geçmekti. İşte gemi orada. Görebiliyorum. Pes etmek yok. Devam edeceğiz. Her zaman kendine güvenen bir yüzücü olmadığımı söylemişimdir. Bu son olsun artık Ted. Ah! Ancak rota mimarı Ted beni hep derin çıkmazlara atıp duruyor.
4: Devam etmeliyim. Neredeyse vardım.
0: Ah! Gerçekten bütün enerjimi harcamış bulunmaktayım. Şu anda gerçekten korktuğumu itiraf etmekten çekinmiyorum. Mesela yüzmek gibi korkularımdan biriyle yüzleşme fırsatını yakalamak onu yapmamı daha da kolaylaştırıyor.
10: Şu anda Ed'in görüş dışında olduğunu varsayıyorum. O yüzden olabildiğince hızlı gitmeye çalışıyorum.
0: Bu yarışlarla her seferinde kendimi biraz daha geliştirme şansı yakaladım. Her bir yarışta farklı bir şey öğrendim. Mesela E.J. Schneider'dan pozitif olmayı. Sana çok saygı duyuyorum E.J.
7: Artık ömürlük bir dostun var.
0: Senin de.
7: Bana güvenebilirsin.
0: Sağ ol dostum, teşekkür ederim. Will Lord'dan gerçek ilkel bilgileri.
7: Aa, şu hale bak.
0: Merhaba dostum. Ya da Matt Graham'a karşı yarışıp formumu ciddi şekilde ele almaya başlamayı. Bunu çok düzgün bir şekilde taşımam gerek. Bütün bunlar benim için inanılmaz bir evrim oldu. Bunu yapabildiğim için kendimle gurur duyuyorum. Aynı zamanda bunu yapabilmek için bana fırsat verildiği için inanılmaz minnettarım. Yani evet, bütün bu meydan okumanın büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Ve şimdi yalnızca tek bir yarış kaldı.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tombak. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
11: Ben Chris.
12: Ben Max.
11: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
12: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
11: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
12: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
11: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
13: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Tayvan'da 3. sezonun son yarışına hazırlanırken COVID-19 kuralları gereği karantinaya girmem gerekti. Vahşi hayatta yalnız kalmaya alışkın biri olarak bu bir sınav gibi. Pekala, karantinanın birinci günü. Kendimi küçük bir fitness meydan okumasına sokacağım. Bu hem yarış için fit kalmamı hem de akıl sağlığımı korumamı sağlayacak. Telefondan uygulama açtım. Tamam. Yaptığım bütün bu hazırlıkları fazla bulan insanlar olabilir. Sanırım dışarıdan biraz takıntılı görünüyor olabilirim. Şu anda yaptığım diyet ve egzersizler konusunda çok katıyım. Ama 46 yaşındayım. Bundan 4 sene sonra 50 yaşında olacağım. Benim rakibim olan insanların kimi 20'li yaşlarının sonlarında. Yani bir sporcuysanız hayatta kalma yetenekleriniz zayıf olsa dahi böyle bir yarışı kazanabilirsiniz. O yüzden benim sıkı çalışmam gerek. Hayatta kalma ve vahşi doğa konusunda muhtemelen rakiplerimin %90'ından daha tecrübeliyimdir. Ama hiçbir zaman profesyonel bir sporcu olmadım. O yüzden onlarla başa çıkmak için kendimi onların seviyesine çıkarmalıyım. Fiziksel hazırlık bu işin yalnızca yarısı. Gerçekten öyle. Ruhen de evriliyor olmak benim için her zaman çok ama çok önemli. Biliyorsunuz, 20'li yaşlarında başı sürekli belada olan ve hapse giren serseri bir adamdım. Amazon'u yürüyerek geçmeseydim asla bu televizyon işine girmezdim. Bu programı yapmasaydım hayatta kalma meydan okumalarını yapmamış ve böyle duygusal ve ruhani bir yolculuğa çıkmamış olurdum. Zaman benim için hem çok acı verici hem de müthiş değerli bir şey oldu. Hoşçakalın. 7 günün ardından Tayvan'ın vahşi dağlarının derinliklerine doğru yola çıktım. Yerli kabilelerin binlerce yıldır hayatta kaldığı bir yere.
1: Ormanın klasik kuralı genital bölgenizin değmesini istemediğiniz yerlere elinizi sürmeyin. Bu güzel bir felsefe. İnsanı düşündürüyor. Karanlık yarıklar, tutmaya çalıştığınız kökler, ağacın çevresinden aldığınız şeyler. İşte bunun gibi içinde ne olduğunu görmediğiniz şeylere elinizi sokmayın.
0: Issız bölgelerde çalıştığımızı asla unutmamamız gerekiyor. Çünkü bu toplumlar çok derin bir kültür ve inanışa sahip. Yerel halk çok önemli. Karşılıklı saygı duymanız gerekiyor. Bu kimi zaman yanınızdakilerle yemeğinizi paylaşmak demek oluyor. Bu bölgelere büyük saygı duyarak yola çıkıyoruz. Bir yandan da bu bölgede ilkel hayatta kalma ipuçlarıyla kendimize meydan okuyoruz. Bana göre bu hiç kimsenin kendisiyle bağdaştıramayacağı bir tür hayal dünyası değil. Bence günlük hayatta karşılaştığınız zorluklar bu formatta sadece daha konsantre bir şekilde karşınıza çıkıyor. Hepsi bu. Tayvan'da yerel halk yolculuğumuzu kutsadıktan sonraki gün son sezonun son yarışını başlattık.
2: 3, 2, 1, başla!
0: Bu yarışta yenebilecek düzgün bir şeyin olmaması beni bazı çözümsüz kalmış korkularımla yüzleşmeye zorladı. 80 saattir hiçbir şey yemedim. Yarın bu yarışı bitirdiğimizde 100 saate yaklaşmış olacak. Fiziksel olarak çok bitkin olduğumu fark ettim. Mahvoldum. Gerçekten resmen dağıldım. Bu bana Kazakistan'daki yarışımı hatırlattı.
3: Ne kadar yorgun ve çaresiz olduğunu düşündüğün an pes edeceksin demektir.
0: Her birimiz bazı dersler çıkardık. Özellikle her şeyin değerini bilmek konusunda.
3: Bu bölgenin beni alt etmesine izin vermeyeceğim. Hele Ed'in beni yenmesini asla.
4: Sence birinci olabildin mi?
3: İlk ben geldim.
4: Öyle mi dersin? Seni hayal kırıklığına uğratacağım.
0: Bu bölümde Ken'in de kazandıklarından çok kaybettiklerinden ders çıkardığına eminim.
5: Dostum.
0: Eline sağlık.
5: Güzel yarıştı.
0: Tebrik ederim dostum. Kaybettiğim kişiler Josh James,
4: Oo, zafer.
0: Danny Dust, tebrik ederim. Max, beni yendin. Ve Aldo Keane. Dostum, tebrik ediyorum. Birinci sezondaki Matt Graham'a karşı büyük yenilgim kendimi yeteneklerim konusunda yeniden değerlendirmemi sağladı.
5: Az kaldı.
0: Ancak üçüncü sezonda İskoçya'da yaptığımız rövanş maçında kazanmak oyunun sonunda ne kadar uzun bir yol kat ettiğimi bana gösterdi. Bu geliştiğimin bir göstergesi.
5: Seni gördüğüme çok mutlu oldum.
0: Gerçekten çok zordu. Evet. Ness.
6: Demek buradasın.
0: Yarıştan sonra Ness gibi çok sevdiğim birini gördüğümde aileye geri dönmekten daha önemli hiçbir şeyin olmadığını fark ettim. Aile bir liman gibidir. Gemiler hiçbir zaman limanda durmaları için inşa edilmez. Denize açılmak için üretilirler. Yani tabii ki limanda güvendedirler. Orada tamir edilirler ve her zaman limana dönmek isterler.
7: Aslında bütün bu sezonları çekmeden önce sen bir bakıma kendine karşı bir yarış içerisindeydin. Aslında bu programda olma sebebin diğer insanlara karşı yarışıyor olman. Onlarla bir aksiyon içerisindesin. Onlarla bir araya geliyorsun, eğleniyorsun. Onlardan bir şeyler öğreniyorsun.
0: Her biri bu yolculuğun bir parçası oldu. Hepimiz bir şey elde ederek ayrılıyoruz. Hepimiz daha bilge insanlar oluyoruz. Bu programı yapmamda bir amaç varsa o da kendimi en iyi versiyonuma dönüşmek için zorlamaktır. Günün sonunda burada hedef kendini bir hayatta kalma yarışının içine atmak. Bu zorlukların üstesinden gelmeye ve vahşi doğanın içinden çıkmaya çalışmak. Ama hayat açısından baktığınızda çok işe yarıyor. Çünkü baskı, zaman kısıtlaması ve hayatta kalmak için yapmanız gerekenlerin hepsi gerçek. Aslında bunlardan çok gerçek bir deneyim yaratmış oluyorsunuz. Bunun bir parçası da çıkardığınız dersler. Olayın merkezinde hayatta kalmak olsa da bunlar günlük yaşamınızda da kullanabileceğiniz derslere dönüşüyor. Çok önemli derslerimdi. Ancak bu yarışlar göründüğü gibi yalnızca rakibe karşı değil. Vahşi doğada zamana karşı da veriliyor. Öyle mi?
2: İlk sen geldin dostum. Bu sefer seni kandırmayacağım. Tebrikler, tebrikler.
0: Teşekkür ederim. İşin özünde bu kendimize karşı çıktığımız bir yarış. İşte bu. Evet, evet, evet. Şuna bakın, bakın. Bakın, bakın, mutlu, neşeli günler. Harika. Bundan sonra önümde neler olduğunu bilemem. Ama karşıma çıkacak bütün meydan okumalara hazırım.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
3: İstemiyorum.
2: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
4: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalinde kırak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
5: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
6: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
9: Budur.
10: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
3: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı.
9: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika'da? Burası top dolu. Bir sürü istifçi deposu vardır. Oo, olamaz.
1: Hadi be, Hemet!
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler vardır. Aman tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle evleri temizler, voleyi vurmaya çalışırız.
1: Vay canını.
0: Hem müşteriler hem kendimiz için altın buluruz. İçgüdülerim doğruysa sanırım bu. Bence gerçek. Herkes kazanır. 82 bin.
2: Bu büyük bir kazanç.
3: Bana evimi geri verin.
0: 110 bin dolar.
4: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
0: Tamı tamına 320 bin dolar.
5: Aman tanrım.
0: Köye gidiyoruz beyler. İki müşteriyle görüşmek için bu hafta güneye, Dixie'ye gidiyoruz. İlk durak, tütün tarlalarının kalbi olan King, North Carolina. Bugün Jen ve Jeff'le buluşacağız. Çiçeği burnunda bir çift.
6: Güzel.
0: Jen acayip biri. Hem bölge şefliği hem de ihbar hattında çalışmış. Cliff diye biriyle evliymiş ama adam 7 sene önce vefat etmiş. Yani evleri bir sürü anıyla dolu. 6 sene sonra ise Jeff adında birine aşık olmuş ve geçenlerde evlenmişler. Şimdi o da her şeyiyle o eve taşınmış. Eski evliliğini ne kadar sevse de geçmişe sünger çekmek istiyor.
7: Rahmetli eşim harika biriydi. İsmi Cliff'ti. Lakabı Koca Tabancaydı. Ev onundu. Ve nişanlandıktan sonra eşyalarımı buraya getirdim ki epey eşyam vardı. O da iyi bir koleksiyonerdi. Silah toplamayı severdi. Grupta çaldığından bir sürü amfi ve gitar da var. Kıpırdayacak yer yok, göremiyorsunuz bile.
8: En büyük endişem de bu. Ağzına kadar dolu gibi.
0: Evet.
7: Vefat ettiğinde başka birini aramıyordum ama buldum. 2,5 sene sonra tekrar evlendim. İsmi Jeff. Ve onunla evime 3. bir ev daha geldi. Koleksiyon hem dışarıya hem de eğlence odasına dağılmış durumda. Her yerde yani, her yerde.
9: Buraya gidemezsin, şuraya da. Ne yapacaksın?
7: Beatles'ın Amerika'daki radyo istasyonlarına gönderdiği 45'lik orijinal plaklarım var.
9: Vay be.
0: İyi mi?
9: Bayağı iyi çıkabilir.
0: Tamam.
7: Hem çok stresli hem de sinir bozucu. Artık gidebilirler.
0: Onları engelleyen bir sürü eşyaları var. Voley vurmak açısından evin büyük bir potansiyeli var. Hem Jenny hem de Cliff polis memuruymuş. Bu yüzden silahlar için gözümüzü dört açmalıyız. Gitar koleksiyonları da var üstelik koleksiyon demişken, 45'lik Beatles plakları dört bir yana zulalanmış. Orijinal demo plaklarsa oldukça nadir olabilir ve epey para edebilir.
7: Merhaba.
0: Merhaba.
7: Aman tanrım.
0: Koca olana bakın, merhaba.
7: King, Kuzey Carolina'ya hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, memnun olduk. Çocuklara evi gezdirmek istiyorum.
7: Olur.
0: Siz ikiniz atölyeye, siz de sundurmaya bakın. Ben de eve ve garaja bakayım, sonra arkada buluşalım, tamam mı? Hadi bakalım.
1: Olur.
0: Evet.
1: Sağ ol.
0: Ben de bu arada evi gezeyim.
7: Hadi buyurun, buyurun. Işık yok, fenere kaldık.
0: Hiç mi yok?
7: Yanmıyor, feneri yakalım.
0: Bu işimizi daha da zorlaştıracak. Bodrumda ışık falan yanmıyordu. Ama bu odanın ışıkları yanmasa da geleceği epey parlak. Bu bizim için iyi. Bir sürü güzel amfi gördüm.
7: Amfilerim, gitarlarım var.
0: Hadi canım.
7: Dobro da var.
0: Pekala, bir sürü plak var. Evet, harika. Birisinin gitar toplaması iyi bir şeydir ama bu kişi bir de müzisyense tadından yenmez. Jen'le Cliff uzun seneler bir müzik grubundalarmış. Yani enstrümanların iyi olduğu aşikar. Ve biz de parayı bulacağız. Kocaman bir kasa gördüm.
7: Evet, kasada bir sürü tabancam, tüfeğim
0: tamam.
7: Ve mühimmatım var.
0: Tamam, hepsi satılık mı?
7: Evet.
0: Harika.
7: Evet.
0: Bu silah kasası epey büyük. Eski bir polisin silahını almak bir otomobil tamircisinden araba almak gibidir. Güzel olacağı aşikar. Kasadaki silahlar çalışıyorsa ve bir de onları satabilirsek epey para kazanabiliriz.
7: Daha bakmak istiyor musun?
0: Evet.
7: Bu odaya iyi bak çünkü sıradaki daha beter.
0: Peki.
6: Atölyenin arkasında ne var bir bakmalıyız. Yardım edeyim mi? İçeri bile giremedik. Tıka basa dolu. Bence bir daha düşün.
10: Sorun yok.
6: Tamam. Geleceği parlak birkaç şey görebiliyorum ama geri kalanı çer çöp.
1: Güzel tekne. Evet, sundurma ağzına kadar dolu olduğundan karnımı içime çekip arasından geçmem gerekiyor. Şu ana kadar bir tekne, çocuk için birkaç oyuncak, bir motosiklet ve bir sürü uzaktan kumandalı araba buldum. Garajın önünü açmak için önce bunu çıkarmak lazım.
7: Pekala, burası da tekrar kullanmak istediğim iki arabalık garaj.
0: Haklısın, ev tıka basa doluymuş.
7: Evet.
0: Bir sürü alet, edevat var.
7: Oyuncaklar,
0: bir sürü
7: oyunlar,
0: alet.
7: Epey bir kutu da var.
0: Peki kutularda ne var?
7: Bilmem.
0: Tamam. Asıl dikkatimizi ava vereceğimiz bir hazine ava olacak ancak çok dikkatli olmalıyız. Çünkü içlerinde 45'lik Beatles plakları olabilir.
11: Merhaba, işte karşınızda Beatles.
0: Beatles'la alakalı her şey çok pahalı. Bir şarkılarının 5 saniyesini bile çalamayız.
11: İşte geldiler.
0: Kusura bakmayın, belki sene. Rock'n'roll tarihinde Beatles'tan daha büyük bir olay yoktur. Liverpool'dan çıkan 4 delikanlı 1963 ile 1970 yılları arasında stadyumlara kapalı gişe girip listeleri alt üst etti. Bugüne kadar dünya çapında 600 milyondan fazla plak satıldı. Yani Beatles eşyalarının koleksiyoncuları çekmesi hiç de şaşırtıcı değil. En çok aranan ünlülerden biri ise 45'lik plaklara basılan demoları. Bu plakların içinde yayımlanmamış şarkıları ve hit şarkılarının ilk versiyonları yer alıyor. İlk şarkıları olan La Medu'nun demosu 2011'de açık arttırmada 17 bin dolara satıldı. Pekala, gidip çocukları bulayım. Görüşürüz.
7: Tamam, sağ ol.
9: Hadi gel hayatım.
6: Güzel şeyler buldun mu?
1: Sundurmada birkaç oyuncakla birkaç motor var.
0: Nasılsınız beyler?
1: Ne haber Matt?
0: Kolay duruyor.
6: Evet. Çocuk oyuncağı.
0: Bodrumda elektrikler yok yani. Ne ışık ne klima. Yine de çok kötü değildi. Neden bilmem ama umutluyum.
10: Neden?
0: Bodrum'da birkaç deli işi gitar var dedi. Ben de çok büyük bir silah kasası buldum ama ışıklar yanmıyor. Yani garanti veremem. Kaderimiz kasada ne tür silahlar olduğuna ve Beatles demolarını bulmamıza bağlı. İkisini de bulursak voleyi vurabiliriz. Bulamazsak batabiliriz. Bunu biliyorsunuz değil mi?
1: Sundurmada bir tekne var.
0: Tamam.
1: Bisiklet falan da var. Öyle şeyler var.
6: Burada da bir sürü marangoz gereçleri ve alet edevat var.
0: İyi bir anlaşma yaparsak toplam maliyet ne kadar olur?
10: Yani 8.000 falan herhalde.
0: Temizliği 3 günde halletsek ve hedelediğimiz her şeyi bulursak ve gerçek çıkarlarsa 35 ila 45 bin kazanırız herhalde.
6: Diyorum ki sırf marangoz eşyası bile bence en az 5 civarına gider.
0: O zaman 50 bin dolar kârdayız. Gidip anlaşmaya çalışayım o zaman.
6: Tamam.
0: Çocuklar evin değerli olduğuna beni inandırdılar. Ama bu kadar büyük çaplı temizlik olduğundan umarım makul fiyata anlaşabiliriz. Pekala çocuklar, haberler güzel.
7: Tamam.
0: İşe almak istiyoruz.
7: Aa, harika.
0: Bodrumu, garajı ve atölyeyi komple boşaltacağız. Ne dersin?
7: İnanmıyorum, harika.
0: Pekala. Yaklaşık 8 bin dolar masrafımız olacak. Çok fazla çerçöp var. Satışlardansa 50 bin civarı kazanabiliriz.
7: Aa, harika.
0: Nereye baksan bir şey buluyorsun. Her yerde silah var. Sen ne diyorsun? İşte 5.000 al, 3.000 daha. Toplamda 50.000 kazanabiliriz. Bence makul bir anlaşma. Temizlik masraflarını çıkarınca kârın yarısını alırız. Tamam mı?
7: 50-50 mi? 60'a 40.
0: 60'a 40 mı?
7: Hı-hı.
0: Tamam, anlaştık.
7: Anlaştık.
0: Anlaştık. Dur da elini sıkayım, sonra sarılırız.
7: Harika.
0: Bence hallederiz. Çocukları getireyim, başlayalım. Sağ olun.
7: Güle güle.
12: Birinci gün.
0: Evde bir sürü yer var, o yüzden dağılacağız. Kaylant atölyeyi hallederken Chris sundurmaya başlayacak. Mike'la ben de bodruma inip karanlığın arasında neler bulabileceğimize bakacağız. Birkaç amfi ve gitar teli görüyorum. Evet. Daha neyi göremedim?
6: Gitarları.
0: Gidip bulalım. Burada bir yerlerdeler herhalde.
6: Bakın ne diyeceğim. Müzik enstrümanları görmeyi iple çekiyorum. Ellerindeki enstrümanlara göre epey para kazanabiliriz. Rickenbacker marka bir bas gitar varmış. 1957'de doğan Rickenbacker bas gitarları ritme ayak uydurmakla kalmayıp ritmi yeniden tanımlamıştı. McCartney şarkı söyletmiş, Geddy Lee çığlık attırmış ve Lemmy de tehlikeli hale getirmişti. Bu gitarlar benzersizdir. En pahalı fiyata satılan Rickenbacker gitarının modeli 4001'di ve 2021'de tam tamına $325,000 satılmıştı.
0: İnanmıyorum. Boş gitar çantamız var. Yazık oldu.
6: Evet. Herhalde içine girecek bir şey bulabiliriz. Banjo mu?
0: Eski bir banjo.
6: Vay be.
0: Bayağı eski.
6: Güzel. Ama daha güzel günleri olmuş herhalde.
0: Bunu birisi dekor olarak almak isteyecektir.
6: Pekala. Ha, işte bu. İlk gitarımızı buldum.
0: Hadi canım şuna bak. Neymiş bu?
6: Bu bir Fender Squire. Strat. Ama pahalı bir model değil.
0: Pincerler ilgimi çeker.
6: Yanlış anlama ama harika bir gitar.
0: Aman tanrım. İşte bu, evet. Şu yaramaza bir bak. Ev 3 numara.
6: İşte bu. 12 litrelik bir kova.
0: Evet, vay canına.
6: Bu da bir akustik gitar.
0: Şuna bak.
6: Bir bakalım. Ne yazıyor? Matrix.
0: Çok güzel.
6: Ve yine güzel bir gitar. Les Paul olmasa
0: tamam,
6: da.
0: Tamam, kaça gider?
6: Birkaç yüz dolara gider.
0: Tamam.
6: Şu ana kadar çok güzel enstrümanlar bulduk. Ama Jean-Le Cliff'in müzisyenliği ciddiye aldıklarını biliyorum. Yani orada çok daha iyi malların olduğundan eminim.
0: Oo.
6: Hadi oradan be. Şuna bak.
0: Neye bakıyorum bilmiyorum. Sen
6: bu bir
0: söyle.
6: Paul Reed Smith. Paul Reed Smith üst kalite bir gitar üreticisidir. Efsanelerin birçoğu gitarı kullanır. Santana en ünlülerinden biri.
0: Tamam.
6: 2000 ila 3000'in altına giderse şaşarım.
0: Vay canına. Biraz endişelenmiştim ama o gitar ilaç gibi geldi. Dobro.
6: Dobro.
0: Rap ismim olduğunu biliyorsun Dobro.
6: Evet, duymuştum.
0: Bu nedir?
6: Pekala, bas gitar olduğu belli.
0: Öyle mi diyorsun?
6: Evet. Hadi be. Bu bir Rickenbacker bas gitarsa kazanacağımız parayla bankayı bile basabiliriz. Şunu şuraya koyalım.
0: Kaylant olsa fırlatır geçerdi.
6: Muhtemelen. Yapardı, evet.
0: Şuna bak.
6: Aman tanrım.
13: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
14: Servis geldi. Çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
16: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler.

0: Ya yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
4: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
9: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
10: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Birinci gün.
6: Aman tanrım, bu ne biliyor musun?
5: Çok güzel bir bas gitar.
6: Bu bir Rickenbacker 4003. Muhteşem. En pahalı modeli olmasa da tüm zamanların en iyi gitaristlerinden bazıları Rickenbacker çalardı. Paul McCartney ve Lemmy'den bahsediyorum. Bu gitarı elden çıkarmak çocuk oyuncağı. Gelmiş geçmiş en iyi baslardan diyeceğim. Ama
5: ilk ondadır.
6: Evet.
5: Voli'yi vurduk.
6: Hem de nasıl. Bulduğumuz halde 6000 falan yapar. Amfileri de çalıştırabilirsek değeri artacaktır.
5: O zaman tüm enstrümanları çıkarıyorsun.
6: Test ettirip akortlarını yaptırıp sonra satacağım.
5: Bu gitarları bulmak müthiş bir şey. Ama daha kasanın içinde ne tür silahlar olduğunu bulmalıyız. Tabii bir de şu Beatles demolarını.
7: Kanca kalmasın üstümde.
5: Atölye balıkçılık ve avcılıkla ilgili alet edevatlarla dolu. Şu silah kılıfı galiba.
8: Yay kılıfı.
5: Yay kılıfı mı? Aç bakalım.
8: Evet.
5: İki tane yay çıkabilir. Evet, harika bir başlangıç. Çünkü buralarda bunlara alıcı bulmak çok kolay olacak. Pekala, bir sürü bıçak buldum. Tam istediğim gibi. Bunlar eski kovanlar. Kovan. Pekala. Ama daha derine indikçe daha tuhaf şeyler bulacağız. Ve bu da evdeki kârımızı epey bir yükseltecek.
7: Şuna bak.
6: Hayaletli canavarlar köyü. Bunlar çok güzel. Bunlar gerçekse düşüp bayılırım.
7: Noel sepeti. Evet. Noel sepeti. Ha. O da ne? Aa, Mike.
6: Ne buldun?
7: Birkaç plak buldum dostum. Beatles olabilir.
6: Beatles plakları konusunda heyecanımı bastırıyorum çünkü bunlar gerçekten Beatles demolarıysa, hatta en eski ya da yayınlanmamış şarkılarının demosuysa burada bir servet yatıyor olabilir. Şunu bir çekelim.
7: İki. Eyvah. Pekala, bir bakalım.
6: Yok artık. Geleli daha birkaç saat olsa da köşeyi dönmüş olabiliriz. Oh, küçükler de var. Bakalım ne var?
7: Bir bakalım.
6: Oh.
7: Ne varmış burada?
6: Caleb az önce iki kutu dolusu plak buldu. Plakları karıştırıyorum. O Beatles demolarını bulmak için hızlı hızlı geçiyorum. Bakalım ne var?
7: Beatles çıkabilir dostum.
6: Bunların hepsi 33'lük. Biz 45'lik arıyoruz. Evet, bu kutudan bir şey çıkmadı.
7: Hadi.
6: Sonuna gelmek üzereyiz Caleb.
7: Evet.
6: Hop. Bekle. Beatles'tan Abbey Road.
7: Beatles.
6: Ama aradığımız değil. Bu Abbey Road'un satışa çıkan bir versiyonu. Demolar. Bir şarkıyı albüme eklemeden önce üstünde hala çalışılan şarkılardır.
7: Kaba taslak gibi.
6: Evet, aynen öyle. Kötü haber şu, demolar burada değil. Ama aslında iyi bir haber de var çünkü plaklar böyle saklanmaz. Garajda saklanan bu plaklar bozulmuş. İçlerinden sağlam çıkarsa şanslıyız demektir. O yüzden Beatles demolarının bunların hiç olmamasına sevindim. Evde aranacak hala bir sürü yer var. Umarım onları bulabiliriz.
5: Ekip atölye ve sundurmayı temizlerken ben de hızlıca Oak Ridge, Tennessee'ye gidiyorum. Manhattan projesindeki ulusal laboratuvar burada yer alıyor. Üstelik Stranger Things'in de ilham kaynağı. Güzel ama tuhaf bir kasaba. Sıradaki müşterimiz Jenny ve Craig'le tanışmaya can atıyorum.
9: Craig, sıkıştım.
10: Tamam, bekle. Geliyorum. Bu ses iyi olmadı. Düşersen başka çocuğumuz olmaz.
9: Evde adım atacak yer yok. Odadan odaya geçerken bile bir şeylere takılıyorsunuz.
10: Koleksiyoner bir aileyiz demek daha doğru olur.
9: Bunun güzel tanımı mı olur?
10: Ben çocukken babam her şeyi toplardı. Kart toplardı, oyuncak toplardı, figür toplardı. Sonra ben de babam gibi olup çıktım. 35 yıl sonra ise evimizin şu anki gibi deli işi görünmesine neden oldu.
9: Bu ev ilk taşındığımızda gerçekten de hayallerimdeki evdi. Hala bizimle yaşayan 3 çocuğumuz var. Ve her yer çok karışık durumda. Hey Nathan, buradan almalısın. Uzanabilir misin? Tamam, al şunu.
8: Sağ ol.
9: Ne demek, rica ederim. Buranın arkadaşlarını getirip eğlenebilecekleri bir yer olmasını çok isterlerdi sanırım.
5: Videolara bakacak olursak ev tıka basa dolu ve görünüşe göre şu ana kadar karşılaştığımız en iyi koleksiyonlardan birine sahipler. Bir sürü imzalı forma ve devasa bir Funko Pop koleksiyonu var. Duyduğuma göre efsane Wayne Gretzky imzalı bir hokey sopası da varmış. Merhaba.
10: Merhaba.
9: Merhaba.
5: Memnun oldum Jenny.
9: Aa, ben de öyle.
5: Yüz yüze tanışmak güzel.
10: Ayaklarına sağlık.
5: Evet,
10: hoş geldiniz.
9: Önden buyurun lütfen.
5: Çok heyecanlıyım.
9: İçeri geçin. Hı-hı,
5: tamam.
10: Burada bir sürü eşya var.
5: Evet, burası ne odasıydı?
9: Burası yemek odamızdı.
5: Tamam.
9: Evet.
10: Şimdi ise bu.
5: Tamam.
10: Bu halde.
5: Geniş bir ailesiniz. Nerede oturuyorsunuz?
9: Hepimiz mutfaktan bir tabak alıyoruz ve sonra dağılıyoruz.
5: Yani hedefimiz eskiye dönmek.
10: Kesinlikle. Bütün evi geri kazanmak istiyoruz.
5: Tamam. Devam edelim. Önden buyurun.
9: Olur.
10: Tamam. Şey, evet. Burası aslında oturma odamız.
9: Oturma odamız.
5: Tamam. Oturma odası sanki orada devasa bir bomba patlamış ve her yere forma saçılmış gibiydi. Yüzde versenize, bu formaların ne kadarı imzalıdır?
10: En az %20-25'i.
5: Tamam. Didik didik edeceğim çünkü burada epey bir para yatıyor. Evet, hepsini ayırmak çok zaman alacak ama bu şeyleri satıp iyi para kazanabileceğimden eminim. Sanırım en kötü odanız burası. Başka yer var mı?
9: Şey, garaj muhtemelen.
10: Garaj muhtemelen daha beterdir.
5: Tamam, yolu gösterin.
9: Oldukça kötü. Uzun zamandır buraya giremiyoruz.
5: Lacrosse ekipmanları.
10: Burada bir sürü koleksiyon ürünü var.
5: Tamam. Sanırım nasıl anlaşacağımızı biliyorum. Dışarı çıkalım. En azından dikilebilirim.
10: Tamam.
5: Olur mu?
10: Harika.
5: Bu evde çok iş yok ama yine de ağzına kadar dolu. Bu evdeki her bir metrekare benim için çok önemli. Çünkü hata yapmazsak köşeyi dönebiliriz. Pekala. Bu evi temizlemek istiyoruz.
10: Biz de sizin yapmanızı
5: güzel
10: istiyoruz.
5: Güzel bir ev.
10: İş sizde.
5: Tanrım, bulacağımız formalara göre 50 bin ila 100 bin civarı kazanabiliriz. Yani...
10: Evet.
5: Kar açısından heyecanlıyım. Garajı saymazsak bence çok da pahalı olmayan bir temizlik olacak.
10: Tamam.
5: O yüzden temizlik masrafının 6 ila 8
10: tamam.
5: bin arasında olacağını tahmin ediyorum. Bana kalırsa yarı yarıya
10: tamam.
5: bölüşelim.
10: Ben daha çok 70'e 30 ya da 60'a 40 diye düşünüyordum. Çocuklarımızın üniversite masraflarına yardımcı olmak istiyoruz. Yani...
5: 60'a 40 olur. Buna ne dersiniz?
9: El sıkış bence. Hadi.
10: Anlaştık.
9: Evet.
5: Anlaştık dostum.
10: Evet, anlaştık.
5: Hanımını dinle.
9: Evet.
5: Pekala.
10: Tamam.
5: İki taraf için de makul bir anlaşma. Şimdi diğer işe dönüp o işi halledeceğim. Birkaç güne geliriz. Tamam mı?
10: Güzel plan.
5: Harika. Sağ
9: Teşekkür
5: olun çocuklar.
9: Ederim.
5: Çok,
9: çok
5: heyecanlıyım.
10: Harika.
5: Hadi bakalım. Craig ile Jenny'nin forma istifa hakkında iyimserim. Ancak North Carolina'ya döndüğümüzde... Atölye ve sundurmayı boşaltmak tam bir günümüzü aldı. Hızlıca para kazanmalıyız. O yüzden Mike'la bulduğumuz eşyaları satmaya başlayacağız. Bu müthiş bir sürahi seti, bayıldım.
11: Pazarlıkla kaça bırakırsın?
5: 4'e. Teklif ver.
11: 3. 3'e olur mu?
5: Nakit mi?
11: Evet.
5: Anlaştık dostum. Bam. İsteyip duruyordun. Tebrikler.
11: Teşekkür ederim.
6: Burada müthiş bir koleksiyon var. Yaklaşık 21 parça canavarlar ve monster ailesi. Hepsini 1200'e bırakırım.
12: 1000'e olmaz mı?
6: Anlaştık.
12: Ah işte
6: tamamdır.
12: Bu kadar dostum. Bayıldım. Bayıldım.
7: Burada gümüş paralar var.
5: Mike, buraya gel. Eski konsol ürünleri var. Wii Sports ve Wii Sports
6: Resort. Aslında bunlar satılır.
5: Tamam, bakalım başka var mı? Evet, eyvah.
6: Oh.
5: Bunlar broşür değil.
6: Dur, şunları bırakayım.
5: Bırakıp gel. Şunu görüyor musun? Middles görüyorum dostum. Lamidu. İyi durumdalar.
6: Şu ana kadar baktığım öyleydi. Bunlar demoya benzemiyor ama. Beatles plaklarını bulduk ve bunlar piyasa malı değil. Pekala.
5: Dediği
6: bunlar...
5: 45'likler bunlar değil mi? Böyle bir şey kaça gider peki?
6: Hem iyi hem de kötü haberlerim var.
5: Tamam.
6: Bunlar demo falan değil.
5: Tamam.
6: Tanıtım kopyaları. Büyük fark var. Bu bir plan son versiyonudur. Sadece satılmak üzere basılmamış. Bunları başkaları da duysun diye radyo istasyonları ve plak dükkanlarına gönderirlerdi. Tamam mı?
5: Yine de sınırlı sayıda.
6: Reklam gibi yani. Evet, kesinlikle.
5: Bunlar demolar kadar sınırlı sayıda değil. Yani maalesef günümüzde çok para etmiyor. Merhaba çocuklar, nasılsınız?
8: İyiyiz.
5: Biz de iyiyiz. Tekneyi satmayı umuyoruz. Bundan kesinlikle kurtulmak istiyorlar. Geçen sene suya girmiş ve en önemlisi de römork ve teknenin ruhsatları duruyor. Hı-hı.
8: Pekala, kaç istiyorsun?
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Net! Kazancım net, sigortam net.

0: yumuşatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartım
5: adil. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
8: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
11: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat. Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: You are the Queen of Dragons. You have an absolute power within your grasp. This is the moment you become queen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
14: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
15: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
16: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
17: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
16: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
18: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
19: Bugün burada uyuyamayacağız.
16: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin lira varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: 13 bine bırakırım.
5: Ben 9 düşünüyorum.
4: 11'e ne dersin?
5: Olmaz, 9'u alabilirim.
4: 9. Tekneyi 13'e okutmayı düşünüyordum ama çocuk çetin ceviz çıktı. Yine de şu an böyle bir teklifi kaçıramam. 9. Pazarlıkta aslında iki taraf da teklifini değiştirir. 11'e ne dersin?
5: 9000'im var.
4: 9 hiç de fena değil aslında.
5: Evet.
4: Peki nakit mi?
5: Var.
4: Tamam, anlaştık dostum. Harika. Vay canına, artık teknen var.
6: Üçüncü gün.
4: Üçüncü gündeyiz ve bizler elimize geçen her şeyi satmaya çalışırken ekip de Bodrum'daki odalarda epey bir aşama kaydetti. Nasılsın?
7: İyiyim ya siz?
4: İyiyim, memnun oldum. Bunlara bayıldım.
7: Evet.
4: Eski bir barutluk. İç savaştan kalma değil bence. Yeniden üretim gibi duruyor ama yaklaşık 100 yıllık.
7: Muhtemelen. Üstündeki derisi eksik ama kesinlikle yeniden üretim. Dikişlerden belli oluyor.
4: Rehim de var, evet.
7: Aynen öyle.
4: İç savaştan kalma olsa 250 ederdi ama belli ki değil.
7: Evet.
4: Peki kaç eder?
7: 125.
4: 125, evet. Anlaştık.
7: Vay be, 250'den bayağı düştün. Açıkçası bunlar her yerde yok. Galiba 250'ye satabilirim.
4: Anlaştık dostum, harika.
7: Sağ ol.
4: Şu ana kadar satışlar beklentimizin altında. Hedefe ulaşmak için değerli bir şeyler bulmalıyız.
7: Pekala, sağ ol dostum. Sağ ol. Hadi iyi gidelim. Günler.
4: Sağ ol.
2: Cabbage Patch bebeklerine bakmaya geldim.
8: Yaklaşık 13 bebeğimiz var. $200 anlaşabiliriz.
2: Buyurun.
8: Teşekkür ederim.
4: Bu arada ben de Jane'e silah kasasını açtırıyorum. Böylece ne olduğunu göreceğiz. Aman tanrım.
2: Pompalılar, tüfekler.
4: Arkanı sağlammış.
2: Minik cephanelemişti.
4: Yakınlarda hiç ateşledin mi?
2: Bunların hiçbirini yakınlarda ateşlemedim. Tamam. Birçoğu uzun süredir burada.
4: Evet, elimize ne var diye önce birini temizleyip
2: olur,
4: deneyebiliriz.
2: Tabii.
4: Çalışmayan $1000'lık bir silah anında $20'lık bir duvar süsüne dönüşebilir. Bir kasa dolusu silahımız olsa da önce çalışıyor mu diye bakmalıyız.
8: Hoş geldin dostum.
9: Hoş bulduk.
8: Çoğu zaman bir enstrüman bulduğumuzda aşırı kaliteli bir koleksiyon ürünü olabileceğinden dokunup berbat etmek istemeyiz. Bu gitarlar ne imzalı ne bir koleksiyon ürünü. Ancak müthiş durumda olan oldukça kaliteli parçalar. Bence büyük para kazanacağız. Sapı gül ağacından. İşçiliği güzel. Sedef kaplama. Bence bu şey kendi kendini bile satar.
9: Evet. Evet, şüphesiz.
8: Buradaki her şeye, gitarlar ve amfilere ne kadar verirsin?
9: 6000'e ne dersin?
8: 6000 mi? Biliyor musun? Bence el sıkışabiliriz. Enstrümanlar için harika bir fiyat. Üstelik onların hakkını verebilecek birine satıldığını öğrenince Jen de mutlu olacaktır.
9: Nasıl duruyor?
8: Harika görünüyor.
2: Silahlar sıcak.
4: Tamam. Jen'in silah kasasından oldukça fazla mühimmat çıkarttık ama en iyi fiyata satabilmek için çalışıp çalışmadıklarına bakmalıyız.
2: Burada pompalımız, burada da tüfeğimiz var.
4: Neyse ki Jen'in kendisi tam bir silah uzmanı. Böylece evden çıkmadan silahları yasal ve güvenli bir şekilde test edebiliriz. İşte budur. Harika.
2: Harika.
4: Her hafta diyorum ki dünyadaki en iyi işe sahibim. Lanet olsun. Amma tepiyor be. Bugün iki önemli şey öğrendik. Öncelikle silahlar müthiş durumda ve bayağı yüksek rakamlara satabiliriz. İkinci olarak da Jen beklediğimden de belalı çıktı.
2: Tamamız.
6: Final günü.
4: Tyron, ayaklarına sağlık.
5: Evet.
4: Bıçaklarla ilgileniyorsun pekala. Hepsi 1400.
5: 1400 mü? 1300 olsun.
4: Nakit mi?
5: Evet.
4: Anlaştık dostum.
5: Nakit 1300.
4: Teşekkürler.
8: Burada çok güzel plaklarım var ve ilk senin bakmanı istedim.
10: Aradığın için sağ ol. Oldukça ilginç mallara benziyorlar.
8: Beatles'ın promosyon plakları.
10: Vay. I am the Walrus. Lady Madonna. Hmm. Oldukça iyi durumdalar.
8: 2500 diyelim.
10: Gayet makul.
8: Tamam, anlaştık.
10: Çok sağ ol.
8: Güle güle kullan.
10: Sağ ol.
4: Hoş geldin Deniz. Ayaklarına sağlık.
11: Hoş bulduk.
4: Galiba tüm koleksiyona talipsin.
11: Tamamına.
4: 5 tüfeğimiz, 2 pompalımız var. Hepsine 10.000 istiyorum. Mühimmat da dahil.
11: Biraz uçuk oldu. Ben 4 diye düşünüyordum.
4: Silahların hepsini 4.000 dolara satmak hiç makul değil ama zamanımız tükeniyor. Ve bu satışı da aradan çıkarmalıyım. Evet. Birkaç tanesinin tanesi 1000 eder zaten. 8 olur mu?

0: Pekala, bu hafta çok çalıştık. Açıkçası işi biraz küçümsemişim ama bence sonuçtan memnun kalacaksınız.
1: Harika.
0: Pekala, gidip bakalım.
1: Aha, lamba.
0: Evet, içeriği sadece boşaltmakla kalmadı. Caleb lambaları da çalıştırmayı başardı.
2: Çok güzel, çok büyük.
0: Evet.
2: Tam erkek odası, hı-hı, yapıp Dallas maçlarını izlemelik.
0: Takımının kaybetmesini izleyeceksen bile en azından temiz bir yerde izle. Devam edelim.
1: Ya, sabırsızlanıyorum. Aman Tanrım. Olamaz.
0: Artık epey yeriniz var.
1: Hiç bu kadar temiz görmemiştim. Nasıl yaptınız bilmiyorum. Cidden.
0: Çalıştık, çok çalıştık.
1: Belli
2: İşi
1: oluyor.
2: Bu kadar kısa sürede halletmelerine hayran kaldım. Kendimiz yapmaya kalksak 20 senemizi alırdı.
1: Ölene kadar.
0: Pekala, başladığımızda nasıl göründüğünü hayal edin.
1: İnanamıyorum.
2: Yüce Tanrım.
1: Aman Tanrım.
2: Şükürler olsun.
1: Oo.
0: Rakamları öğrenmek ister misiniz?
1: Evet, olur.
0: 50 bin kar etmeyi umuyordum. Tekneyi sattık, gitarları sattık, bazı plakları sattık. Hedefimize ulaşmamızı sağlayan şey ise silahlar oldu. Tüfeklerin tümünü 8 bin dolara sattık.
1: Aman Tanrım, inanmıyorum.
0: Pekala. Toplamda yaklaşık 49 bin dolarlık bir satış yaptık.
1: Vay canına.
0: Ama bu odadaki gecikmemizden ötürü çöp masrafımız arttı. Masraflarımız 13 bin tuttu,
1: tamam.
0: Yani geriye 36 bin kaldı.
1: Aman Tanrım, buna 60'a değdi.
0: 60'a 40 bölüşeceğiz. 21.600 dolar size. 14.000 bize.
1: Aman
0: Tanrım. Çuval dolusu paranız oldu. Bu sizin.
1: İnanmıyorum.
0: Hadi iyisin, bolca ödül maması.
1: Nasıl teşekkür edeceğim?
0: Burayı yine doldurmayarak edebilirsin.
1: Cliff de söyledi, ben de kendime söylüyorum. Nihayet başardın. Başarabileceğini biliyorum.
0: Sizi seviyorum. Teşekkür ederim.
1: Biz de seni.
0: Sizi bırakayım da keyfini çıkarın. Artık sizin yeriniz.
1: Sağ ol.
0: Teşekkürler
2: dostum. Sağ ol
0: dostum. Keyfini çıkarın.
2: Müthiş.
1: Burası.
2: Harika.
1: Ay Yüce Tanrım.
0: Jen'in evinin bitmesiyle ekiple beraber Oak Ridge, Tennessee'ye giderek Jenny ile Craig'in devasa koleksiyonunu halletmeye başlayacağız. Formaların hepsini elden geçirip Funko Pop koleksiyonunu düzenleyeceğiz. Bir de gözümüz Wayne Gretzky imzalı hokey sopasının üzerinde olacak. Hadi bakalım.
3: Pekala.
0: Çocuklar, ayaklarınıza sağlık.
3: Oo.
0: Evet, şunu uzatıver. Harfleri uzatıyorum. Böyle bir garajda iki adımlık bir boşluk oluşturup eşyaları taşımaya başlamanız, çöpleri atıp alanı iyice açmanız gerekir. Böylece bir anda bomboş bir garajımız olur. Pekala.
3: Oo, şuna bakın.
0: Dört pedallı bisiklet. Keşke benimle pedal çevirecek bir arkadaşım olsaydı.
3: Var ya işte.
4: Pekala, bakalım burada ne varmış. Tamam. İmzalı bir mini kask. Galiba Isaac Radcliffe imzalı. Bu oyuncuyu isimden çıkaramadım. Bir koleksiyona değer biçerken oyuncunun kim olduğuna, hangi takımda oynadığına bakarım. Yine bir sürü imza var. Okuyabildiğim oyuncuları bile daha önce hiç duymadım. Önemli bir maç ya da etkinlikten mi? Maçta giyilen forma mı? İmzalı forma mı? Bulmamız gereken şey ise yıldız isimleri bulmak. Pekala. Bu da ne? Sanırım Craig'le abisi okey oynuyormuş. Bir bakalım. Evet. Bu abisinin hokey sopası değil, bunu söyleyebilirim. Tüm zamanların en iyisi. Wayne Gretzky. İnanılmaz. Wayne Gretzky'ye muhteşem Gretzky derler. Ki iyi bir sebepleri var. Gelmiş geçmiş en büyük hokey oyuncusu.
5: Rebound'u aldı ve sayıyı attı.
4: Ulusal Lig'de 4 takımda toplam 20 sezon oynadı. Lig tarihinde en çok sayı atan kişi. 9 kez MVP oldu ve 4 Stanley kupası var. 1988 Stanley Cup finallerinde kullandığı imzalı sopası astronomik bir rakam olan 336 bin dolara satılmıştı. Hemen bulduk. Bence bu maçta kullanılmamış. Üstünde bant falan yok. Üstelik hiç kullanılmamış gibi duruyor. Bu sopa bir hatıra sopası. Herhangi bir maçta kullanılmamış. Bu da değerini epey düşürüyor. İyi haber şu ki imzası hala revaçta. Yani imza gerçekse oldukça iyi bir fiyata satabiliriz. Pekala, şunu kenara ayırıp şurayı deşmeye devam edeyim.
3: Kitapları çıkarabiliriz. Bunlar bahçeye gitsin.
0: Şu ana kadar garajda pek para etmeyen bir sürü koleksiyon ürünü bulduk. Hadi ama şükran günü geçit töreni. Deşmeye devam edersek hazine bulacağız gibi geliyor. Hadi canım sen de.
3: Tony Hawk mı?
0: Dostum, bu $1,000'lık bir kaykay.
3: Aman tanrım.
0: Orijinal bir Pavel Peralta. Tony Hawk bir kaykay bulduğumda bir çocuk gibi bağırdım. Çünkü çocukken sürdüğüm son kaykay bir Tony Hawk'tı. Orijinal bir Tony Hawk. Çubukları üstünde koruma plakası da bilen bilir. O günlerde kaykaylar adeta özgürlüğün sembolüydü. Evet, bakalım yapabilecek miyim? Sanıyorum da.
3: Ben de tam seni tutmaya geliyordum.
0: Evet, takla. Herkes Michael Jordan olmak isterdi ama biz değil. Biz Tony Hawk olmak isterdik ve bu da orijinal bir kaykay. Nutkum tutuldu. Birinci günün sonunda garajı bitirmeyi başardık ama hala o kadar formayı ve Funko Pop'u nasıl ayıklayacağımızı bulmalıyız.
4: Craig'in bir sürü forması var sanıyordum ama bir sürü Funko Pop'u da var. Bu figürlerin birçoğu çok para etmez ama doğru olanları bulursak yüzlerce hatta binlerce dolar edebilir. Funko, bilindik lisanslı ürünlerin düşük teknolojili nostaljik versiyonlarını yapmak için 1988'de kurulmuştu. 90'larda tuhaf figürlerle varlık gösterse de şimdi bir imparatorluğa dönüştü. En değerli parça ise iki parçalı Willy Wonka altın bilet. Yalnızca 10 tane üretildi ve bir tanesi $210,000 satıldı. Şu ana kadar hepsi Batman gibi. Abi saniye, bu South Park. Ve bu da bir Star Wars. Açıkçası $100,000'lıkları burada bulamayız. Ama $100 ila $500'lık... yeteri kadar figür bulabilirsek bugün harika geçti demektir.
0: Figürler yığılmaya başladı ama artık bunları satmaya da başlamalıyız. Ama olay şu ki burada binlerce forma var. Eğer imzalı formaların satışından para kazanacaksak gerçek olmalılar. Sahteleri yakalamakta gayet iyiyimdir ama bu kadar çok forma için birinin daha yardımına ihtiyacım var. O yüzden profesyonel bir sertifika şirketinden arkadaşım Kevin'i aradım. Piyasadaki en iyi sertifika şirketinde çalışıyor ve bu işte ondan iyisi yoktur. Kevin, hoş geldin dostum.
6: Ne demek?
0: Gördüğün üzere işimiz başımızdan aşkın.
6: Evet, belli.
0: Pekala. Çok sevdiğimden başlayalım. Brian Mitchell.
6: Brian Mitchell. Evet evet, gerçek.
0: Gerçek mi?
6: Carlos Boozer.
0: Evet.
6: Evet. Evet, buna oldukça özensiz atılmış gerçek bir imza diyebilirim. Carlos'un imzasına sertifika düzenlerken böylesini pek görmeyiz. Ama gerçekliğinden şüphem yok. O yüzden $150 ile $200 gidebileceğini söyleyebilirim.
0: En çok merak ettiğim bu imza.
6: Ufak bir kalem kayması var yani.
0: Evet. Değerini düşürür mü?
6: Evet. Çünkü piyasada yeterince kusursuz Wayne Gretzky imzası var.
0: Vay canına.
6: Onlar onluktur. Ama bunlar da cidden iyi parçalar. Dennis Eckersley, Fergie Jenkins, Nomar Garcia Parra.
0: Koleksiyonu nasıl buldun?
6: İyi haber şu ki böyle büyük koleksiyonlara baktığımda bir sürü sahtesi çıkar. Burada öyle bir durum yok.
0: Tamam.
6: Ve tam tersi hepsi gerçek bunlar.
0: Tamam. Aha.
6: Bunu sana içtenlikle söyleyebilirim.
0: Evet. Şu ana kadar satışlar istediğimiz gibi gitmiyordu. Ama formalar artık sertifikalandığına göre onları toplu şekilde kime satabileceğimi biliyorum.
4: Pazarlık yapıp fiyat kırmaya çalışmanı anlıyorum ama açıkçası şu parça bile tek başına rahatlıkla $100 eder. Hepsine $2,000 istiyorum.
7: Tamam, anlaştık.
4: Sağ ol Brian.
7: Sen sağ ol.
0: Jamie, dostum, hemen cevap verdiğin için teşekkür ederim.
8: Ne demek?
0: Elimde 800 kadar forma var. Sertifika şirketinden Kevin imzaların %90'ının muhtemelen gerçek olduğunu söyledi.
8: Tamam.
0: Kimisi imzalı, kimisi maçta giymiş ve bunları toplu halde satmak istiyoruz.
8: Fotoğraflara bakarak elinizdekilere dair biraz bilgi edindim. Kesinlikle ilgileniyorum. Formaların hepsine ne kadar istiyorsunuz?
0: Sanırım son fiyat 25 bine bırakabiliriz.
7: Joe Barrow, Bo Jackson, mahamızın çaylak sezonundan. Bunlar değerli kartlar. 2000'e ne dersin?
4: Anlaştık.
7: Sağ ol dostum.
0: Wayne Gretzky imzalı hokey sopası. Sanırım elimizdeki en iyi parça bu.
6: Müthiş parça.
0: Galiba 4000 eder.
6: Tamam.
0: Anlaştık dostum. Bir hatıra için 4000 hiç fena değil ama hedefimize ulaşmak için yolumuz hala çok uzun.
4: Teşekkür ederiz. Sen en sevdiğim figürcülerdensin. Senin mıntıkadaydık. O yüzden seni koleksiyona bakmaya çağırdım.
6: Harika. Bayağı güzel bir koleksiyon.
4: Yaklaşık 320 tane var. Hı-hı. Hepsine 6000 deyip el sıkışalım mı?
6: Madem en sevdiklerinden biriyim, hadi anlaşalım.
0: Muhtemelen bu satış içindeki en sevdiğim şeye bakıyorsun. Orijinal bir Tony Hawk. Pobl Peralta kaykay. $1600'luk bir kaykay.
9: Anlaştık. Al bakalım.
0: Tamam, çok teşekkür ederim. Pekala çocuklar, çok eğlenceliydi. Kesinlikle. İçeri geçip yaptıklarımızı konuşalım.
6: Olur. Harika fikir.
0: Hadi önden buyurun.
4: Aman tanrım.
9: Vay canına.
0: Çok işledi.
9: Oh. İnanılmaz.
4: Artık koltukta beraber oturabiliriz hayatım.
9: Aman tanrım.
0: Artık misafirleriniz oturabilecek.
4: Kesinlikle.
0: Aileniz için oturma odası.
9: Artık yeniden misafir ağırlayabileceğiz.
4: Evet. Aman tanrım. Artık hep beraber oturup bu yemek masasında bir şeyler yiyebileceğiz. Buna inanamıyorum.
9: İnanamıyorum.
0: Bence burası herkesin birlikte oturabileceği bir eğlence alanı. Her ne olursa olsun çocuklarınızın ne kadar yoğun bir hayatı olursa olsun en önemli yer burası. Burası ailenin temeli demiştim.
4: Kesinlikle.
9: Tüm aile bir arada olmak, hep birlikte yemek yemek muhteşem olacak. Bunu çok özlemiştik.
0: Hedefimiz neydi? Bir arabayı sığdırabilmek.
9: Evet, benimkine.
0: Hadi bakalım. Bakalım yapabilecek miyiz?
9: Aman tanrım, evet.
0: Pekala, gelin hadi.
9: İnanılmaz.
4: Aman tanrım, inanılmaz. Olduğunu bile bilmediğim şeyler görüyorum.
0: Bu hafta iyi iş çıkardık. Masraflarımız yaklaşık 8000 tuttu.
4: Tamam, harika.
0: Yani bütçemizi aşmadık. Wayne Gretzky hokey sopasını, Funko Pop'ları ve Tony Hawk kaykayı sattık. Ama bize asıl çağ atlatan şey toplu forma satışı oldu.
8: 25.000 benim için... Gayet makul.
0: Toplamda satışlardan $63.000 kazandık.
9: Gerçekten mi?
4: Aa, inanılmaz. Gel buraya. Muhteşem.
0: 8.000 masrafı çıkınca geriye 55.000 kalıyor.
4: Harika.
0: Evet. 60'a 40 bölüştüğümüzde 33.000 size, 22.000 bize kalıyor. Kalanı havale yapayım çünkü nakit vermek için oldukça fazla bir para. Pekala.
9: Sana güveniyorum.
0: İşte nakdiniz.
9: Sana
0: güveniyorum. Geniye veriyorum. Nakdi evet. Eşine veriyorum.
4: Nakdi
0: evet.
4: Ona ver.
0: Evet, harika.
9: İnanılmaz.
4: Babamın amacı bunca zamandır topladığı şeylerin torunlarının çeşitli masrafları için kaynak yaratmasını sağlamaktı.
9: Evet.
4: Bence şu an gülümsediği şeylerden biri de budur. Ve ben de şimdi ona bakıp baba çarçur etmedik demek isterdim. Matt, adamlarını çağırabilirsen harika olur. Çünkü bunu onlar da görmeli. Adamların da gelmeliler.
0: Evet çocuklar, gelin. Ne olduğunu ben de bilmiyorum.
4: Evet.
9: Sizlere minnettarım.
4: Sizlere de teşekkür etmeliyiz. Her şey için çok teşekkürler. Sürekli hatırlatılan şeyleri uygulayan biriyimdir. Tekrar istifçilik yapmamak için, evet, kalıcı bir hatırlatıcım var artık. Evet. İşte şuna bakın.
0: İnanamıyorum. Şunun çenesine bakın.
4: Bir de Greg'e bakın.
0: Greg'in kolunda olduğuma inanamıyorum.
4: Sabunla su alabilir miyim? Çıkmaz ki.
0: Her gün koluna bakıp gülüp geçecek olması ve sonra da artık başka şeyler almayacak olması hoşuma gitti. Çok fazla şey biriktirmeyip istifçilik yapmamak için güzel bir sembol.
4: İşte oldu.
3: Ah. İşte oldu.
0: Üstüne kimse çıkamaz. Adeta nutkun tutuldu.
3: Çılgınsınız.
0: Olaylardan dolayı şok içindeyim. Ama yaptıklarımızdan dolayı gurur duyuyorum. Aynı şekilde Jenny ve Craig'le de. Üstelik Craig'in koluna beni dövme yaptırdığına da inanamıyorum. Çok çılgıncaydı. Artık tüm müşterilerimden aynı performansı bekliyorum. Bunun altında kalamazlar. Evinizi mi temizleteceksiniz? Koca bir dövme yaptırın, o kadar.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Net.
12: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

öyle diyeceğim. Henüz resmen tanışmadık.

görüşürüz hatta.

0: Britanya, Kolombiya'sı.
1: İş bulmanın zor bir yolu olduğu kesin ama burada olmayı seviyorum. Trafik yok, uğraşacak insan yok. Sadece altın bulup değerli hale getiriyorsunuz. Ama neredeyse tamamen parasız kaldık. Ortağıma 500 bin dolar borcum var. Şu an altın yok. Panik halde yeni bir maden noktası bulmaya çalışıyorum. Bu gerçekten yıkıcı.
2: Stres seviyesi tepede. Onu tanıyorum. Onu ben büyüttüm. Yüzünden okuyabiliyorum. Sonuç görmek isteyen bir finansal ortağı var ve ailesinin tek umudu bu işte başarılı olması.
1: Freddy ile Juan'ın buraya gelmesine ihtiyacımız var. Yıkama tesisinde sorunlar yaşıyoruz. Bu besleyici her gün 500 defa tıkanıyor. Bu sorunlardan herhangi birini çözebilirlerse her şey değişir.
3: Hadi altın çıkaralım beyler.
4: Freddy Dutch.
3: Altında garanti olmaz.
4: Ve Juan Barrer.
5: Pekala, yapalım mı?
4: En zorlu yerlerde altın çıkarma sanatında ustalaştılar.
5: Şuna bak.
4: Ellerindeki her şeyi riske atmış.
5: Kendimi kötü hissediyorum Freddy.
4: Zengin olmak için her şeyini ortaya koyan.
5: Bu iyi değil.
4: Ve her şeyini kaybetmek üzere olan madencileri kurtarıyorlar.
3: Durun durun, kapatın.
4: Başarısız madenleri yeniden canlandırmak için.
3: Gözünü koru.
4: Mühendislik dehalarını bir üst seviyeye taşıyıp var güçleriyle çalışıyorlar ve...
6: Daha önce alt oluk sistemini duymamıştım.
4: Sert gerçekleri ortaya koyuyorlar.
3: Şu anda kazandığınız alan tamamen değersiz.
4: Ve altının izini sürüyorlar.
3: Hayaller işte bunun üstüne kurulur.
4: Ama madencilerin kazancını en az iki katına çıkaramazlarsa tek kuruş almıyorlar.
3: Altın miktarı bunun 10 katı.
5: Bu harika.

0: Juan'ın bahsettiği yol burası gibi.
1: Evet, burası Fred.
0: Britanya Kolumbiyası'nın bu bölgesinden çok altın çıkarıldı. Bir zamanlar burada on binlerce insan madencilik yapıyordu. Yine de bu topraklarda hala muazzam miktarda altın var.
2: Birçok insana yardım ettik. Onlara da yardım edebiliriz.
1: Bakalım burada ne yapıyorlar? Burası olmalı, ne dersin?
2: Bence de.
3: Fred ile Juan, Britanya Kolombiyası'ndaki Karibo Dağ sırasının eteklerinde, madenci Anthony Mott'tan gelen yardım çağrısına yanıt veriyor.
2: Merhaba beyler, nasıl geliyor?
4: Hoş geldiniz. Fena değiliz, ben Anthony.
1: Ben Juan.
2: Fred.
4: Tanıştığımıza sevindim.
5: Merhaba arkadaşlar.
4: Bu da babam John.
2: John, evet. Merhaba. Tanıştığımıza sevindim.
4: Ben de öyle. Evet.
2: Yazın burada mı olacaksın?
5: Evet, Anthony'ye yardım etmek için geldim. Her makineyi kullanırım. Ücretsiz işçi gibi görmeyeyim.
4: Sorun çıkınca babamı aramam yeterli oluyor. Hemen geliyor. Ve bu yıl da öyle yaptı.
5: Vancouver'ın güneyinde yaşıyorum.
4: Taşındığımdan beri onu sık göremiyorum. Gelmesi iyi oldu.
5: Evet.
2: Umarım ücretsiz çalıştığın için seni hemen korkmaz.
5: Umarım.
3: Anthony 2 yıl önce inşaat sektöründeki gündüz işini bırakıp eşi Lea ve küçük oğlu Theo ile Karibo bölgesine taşınmış. 20'li yaşlarında geliştirdiği tutkunun peşinden gitmek için 364 hektarlık bir altın sahası almış.
4: Köpeğimle dere tavası yapıp birkaç altın zerresi bulmayı çok seviyordum. Sonra kendi yıkama tesisimi kurdum. Madenciliğe başladım. Çok şey öğrendim. Biraz daha altın buldum. Hayalimi gerçekleştirip para kazanabileceğimi fark ettiğimde bu işin peşinden gittim. Yeni bir hayata başladık. Ama zor bir iş. Sürekli arıza yaşıyoruz. Altın da elimizden kayıp gidiyor. Paramız bitmeden ancak birkaç hafta daha devam edebiliriz. Bu işi yürütmek zorundayım. Başka ne yaparım bilemiyorum.
1: Ne zamandır madencilik yapıyorsun?
4: Geçen yıl geldim. Sahayı Haziran'da aldım ve eleğimi kurup Temmuz'da madenciliğe başladım. Ama işler iyi gitmiyor. Geçen yıl 120 ons altın çıkardık. Arazi çok büyük. Her tarafa daldık ama altın bitmişti. Küçük bir değirmen ve ufak tefek malzeme kalmış, o kadar.
2: Bakmamız gerekecek.
4: Arazi oldukça büyük. Belki iyi bir yer vardır.
2: Olabilir.
1: Bu yılki hedefin nedir?
4: En az 300 ons. Günde 4 ons çıkarmayı hedefliyoruz.
2: Bu sezon ne kadar altın çıkardınız?
4: 6 haftadır buradayız ve 35 ons altın çıkardık.
1: Sorun cevherde mi yoksa işletmede?
4: Sürekli arıza çıkarıyor.
5: Tamirciliği gelişti.
1: Anladım.
5: Sürekli bir şeyleri tamir ediyor.
4: Yapacak kimse yok ama.
1: Nasıl finanse ediyorsun?
4: Bir ortağım var. O bana yatırım yapıyor.
1: Şu an burada mı?
4: Hayır değil. Memleketinde yürüttüğü bir işi var. Şimdilik ona borcum 500 bin. Ben de 100 bin doların üstünde para yatırdım. Şu ana dek başa baş durumdayız. Ortağım ne çıkaracağımızı görmek için birkaç hafta daha devam etmemizi istiyor ama bu şekilde borcumuzu bence ödeyemeyeceğiz.
2: Yakıt geliri, çelik fiyatları, yedek parçalar,
4: evet,
2: yiyecek, içecek.
4: Elimde ipotek derken var. Maaşlar var. Çalışanlara da maaş veriyorum tabii.
2: Evet, evet, bunlar
4: bunun
2: da
4: sonu
2: var.
4: Gelmiyor maalesef.
1: Kapatılacak rakam büyük.
5: Ne kadar borcu olduğunu bilmiyordum. Açıkçası şu ana kadar bu kadar büyük olduğunu da tahmin etmiyordum. İnsanın omzuna yük biniyor. Stres kötü şeydir. Oğlumun borç içinde olması hoşuma gitmedi. Bu kadar büyük bir para Anthony'yi zor durumda bırakır. Burada yardıma ihtiyacı olduğu belli.
2: Bize gösterebileceğin altın var mı?
4: Evet, biraz altın var.
2: Bu altın çok güzel.
1: İri parçalar da var artık.
4: Evet.
2: İnce taneli altınlar buradan çıkmıyor mu?
4: Bana burada iri taneli altınlar olduğu söylendi.
2: Anladım. Evet. Yine de biraz ince taneli altın,
4: evet,
2: var. Umarım bu miktarı artırmaya başarabiliriz.
4: Evet. Bu harika olur.
2: Teste bakmamız lazım. Çalışmasını izleyelim.
1: Anladım. Genellikle 4 saatlik test çalışması yaparız. Sonra bir plan yapar. Testi durdurup çalışmaya başlarız.
4: Ne kadar üretim dışı kalırız peki?
2: Çalışmaları izleyene kadar bilemeyiz.
4: Peki ama mümkün olduğunca kısa tutmalıyız. Çalışmayı durdurduğumuz her an para kaybediyoruz. Bu kötü olur.
2: Peki, bir bakalım. İstediğin buysa üretimi durdurma süresini,
4: tamam,
2: elimizden geldiğince azaltırız.
4: O halde gidip bakalım değil mi?
2: Hazır mısın lan?
4: Hadi. Hadi.
2: Tamam. Önden buyurun beyler.
3: Altının bu bölgede 1861'de ilk kez bulunmasının ardından servet avcıları dünyanın dört bir yanından Karibo'ya akın etmiş. Sonraki 10 yıl içinde bugünün parasıyla 6 milyar dolar eden 3 milyon ons altın çıkarmışlar. Yeni nesil madencilik sektöründeki gelişmeler sayesinde öncü madencilerin gözden kaçırdığı altını bulmak için bölgeye yeniden akın ediyor.
5: Pekala, işe koyulalım.
4: Çalıştırıyorum.

0: İlk kepçe Juan.
1: 4 saatlik test başladı.
2: Anthony cevheri yaklaşık 70 tonluk yuvaya dolduruyor. Izgara çubukları büyük kayaların içeri düşmesini engelliyor. Cevher konveyör boyunca ilerleyip ön yıkama bölümüne giriyor ve burada yüksek basınçlı su püskürtülerek parçalanıyor. Ardından püskürtme çubuklarıyla donatılmış 6 metrelik elek altını ve ince malzemeyi oluğa boşaltıyor. Altının burada oluk setlerine çökmesi gerekiyor.
1: Izgaraların çalışmadığını söyledi. Taşları itmek için kepçeyi kullanıyorlar. Bu iyi değil.
3: Hidrolik boşaltmalı ızgara sistemi ama düzgün boşaltmayı başaramıyoruz. Büyük taşları üstünde kalıyor.
1: Freddy, bu sistem şimdiden berbat görünüyor. Tamamen tıkanmış. Kepçedeki malzemenin %30'u tekrar yere dökülüyor, baksana.
2: İşleme başladıktan sadece 10 dakika sonra Freddy ve Juan yıkama tesisindeki en büyük sorunu tespit ediyor.
0: Anthony'nin babası bütün yol dolaşıp hepsini tekrar toplamak zorunda kalacak.
3: Depoyu doldurduktan sonra boşalmasını beklemeliyim. Düzgün çalışsaydı başka işlerle uğraşmak için 10 dakikam olurdu ama bu işin kendine göre sorunları var tabii.
4: Anthony çalışkan çocuktur. Onunla daha fazla vakit geçirip aletleri kullanmak hoşuma giderdi. Bu işin parçası olup sonucunu görmek güzel olurdu. Benim yaşıma gelince zamanının azaldığını fark ediyorsun. Kan kanserine yakalandım. Bu durum insanı kendine getiriyor. Zamanın kısa olduğunu fark edip yapmak istediğin şeyleri yapmaya başlaman gerektiğini anlıyorsun. Ailemize pes etmek yoktur. Aa, olamaz. İşte bir sorun daha. Depo yine tıkandı. İşte bu hiç iyi değil.
1: Şuna bak Fred.
3: Bu depo her gün sürekli tıkanıyor.
1: Bu hiç iyi değil.
0: Şu ana kadar görebildiğim en büyük sorun bu depo. İşte yine tıkandı.
1: Gerçekten korkunç.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Yarınki sınıf çok önemli Cengiz.
7: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınıf çıkar 15 güne.
8: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün odafonlulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
9: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
8: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
10: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
11: Bugün burada uyuyamayacağız.
8: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
12: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere.

0: geldi. Sen de keşfet.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
3: Hesap kurduk.
2: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Ando. O anların dondurması Oando.
1: Oando. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
5: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Üstünde çalışmamız gereken en önemli yer depo bence.
4: Evet.
5: Britanya Kolombiya'sındaki Malt Madeninde 4 saatlik test çalışmasının 45. dakikasında depo 3. kez tıkanıyor.
6: Bu arızaları halletmeliyiz, yoksa hedefimize ulaşamayacağız ve bu işi sürdüremeyeceğiz. Eşim ve bebeğim bana, ben de altına güveniyorum. Bu durum ilişkimiz üstünde stres yarattı. Herkes para kazanmak zorunda. Tabii biz de öyle. Kazanmalıyız.
7: Ekipmanın sürekli arızalanması sinir bozuyor. Antini'nin gerildiğini görebiliyorum. Ona güvenen çok insan var. Altın sevdasına kapılmış durumda ve umarım bu işte başarılı olur.
3: Yapmamız gereken bir sürü iş var. Su püskürtme çubuğu hedefi ıskalıyor.
4: Evet.
3: Hiçbir yere temas etmiyor.
4: Doğru.
5: Yıkanmamış cevher altının kayalardan ayrılmadan atık malzeme olarak dışarı atılmasına sebep oluyor.
3: Ne diyorsun Freddy?
4: Aşağıda birikme oluyor. Şimdilik iri taneli altın olduğu için bununla idare edebilir. Ama saf altın nereye gidiyor Juan? Biraz cevher alacağım.
5: Oluklar dolup tıkanıyorsa saf altının çökecek yeri kalmaz ve atık havuzuna taşınır.
4: Tesisten geçmeden önce içinde ne kadar saf altın olduğunu görmek istiyorum. Gösterdiği çanakta fazla saf altın yoktu. Burada tava testleri yapacağım. Juan! Burada 4 parça buldum.
3: Evet, oradalar.
4: Bunlar saf altın Juan.
3: Freddy, bu hiç iyi değil. Şuna baksana.
4: Olamaz yüce tanrım. Bu çok fazla.
3: Evet, gerçekten
4: bunlar
3: çok
4: fazla. Bunlar saf altın ve muhtemelen düşündüklerinden daha fazla saf altınları var ama bundan haberleri yok.
3: Evet, doğru.
4: Gidip onlara gösterelim hadi Juan.
3: Tamam.
5: Bu keşfin etkisi oldukça büyük. Hem elekten hem de oluktan değerli altın kaybediyor.
4: Nasılsın?
8: İyiyim.
4: Temiz tavalar vardı ama buradan 4 parça daha çıkardım ve hepsi saf altın.
8: Anladım.
4: Eleğinden neler döküldüğüne bir göz at.
3: Hepsini burada görebilirsin.
8: Evet, gerçekten de saf altın.
4: Kesinlikle evet. Saf. Bu bize yıkama olduğunu akması gereken altının neredeyse yarısının dışarı gittiğini gösteriyor. Her tane önemli. Şimdi biraz daha inceleyeceğiz.
8: Tamam, teşekkür ederim. Bu çok kötü. Tavada gördüklerine şaşırdım. Biraz saf altın çıkarmıştım ama tavada buldukları şeyi görünce burada düşündüğümüzden fazla altın olduğunu anladım.
3: Bu son kepçe olacak Freddy.
4: Son kepçe.
8: Sistemi kapatıyoruz.
3: Oğlum nasıl göründüğüne bakalım. Ne dersin?

0: Orada atın görüyor musun?
1: İçinde biraz var ama iyi görünmüyor.
0: Evet.
2: Temizliğe devam etmek istiyorsan.
1: İşimiz bitince terazide görüşeceğiz.
2: Tamam, bize uyar.
0: Teşekkürler dostum.
1: Tamam, sağ olun.
0: Sabah görüşürüz.
1: Böyle devam edemeyiz. Şu ana dek sadece faturaları ödeyebiliyoruz. Bu sezon ya tamam ya devam diyeceğiz. Umarım bize yardım edebilirler. Bakalım.
0: Bu tesiste onları ciddi biçimde yavaşlatan bir sürü sorun var.
2: Evet, gerçekten öyle.
0: Zemin önemli tabii. Madene dolaşacağım. Belki de onun göremediği pek çok şeyi görmeyi başarabilirim.
2: Onun için yapabileceğimiz en iyi şey olabilir Fred. Zemin sezonu tamamen değiştirebilir ya da bitirebilir. Şu anda baskı altında. Borçları var ve ailesine karşı sorumlu. Umarım hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olabiliriz.
0: Umarım.
3: İkinci gün.
0: Nasılsınız beyler?
4: Nasılsınız?
1: Biz hazırız.
2: Hadi başlayalım.
1: Tamam.
5: Dünkü test çalışmasından elde edilen altın temizlendikten sonra tartım işlemi madendeki altının durumunu ortaya koyacak.
0: Gerçek ortaya çıkacak.
5: Anthony'nin yardımcısına ödeme yapıp madeni faaliyette tutabilmesi için haftada 20 ons altın çıkarması gerekiyor. 4 saatlik testten en az 2 ons çıkmalı.
0: Pekala, 0.72 ons.
1: Bu çok kötü.
2: Evet, bu kadarı yeterli olmayacak.
1: Bu yıl her gün bununla karşılaşıyoruz. Burada bir şeylerin gerçekten değişmesi gerek. Şu anda başaramıyoruz.
2: Tesiste yapabileceklerimizin yardımı olur ama bu yetmeyebilir. Yani zemini de düşünmemiz gerekiyor.
0: Zemin bu işin en önemli parçası.
1: Bir kısmını henüz incelemedik. Adamlarımı çalıştırmak zorundayım. Durma lüksüm yok.
0: Biz araştırırken çalışmaya devam ederseniz sorun kalmaz.
2: Gidip kamyonette ne yapacağımızı planlayalım. Dönüşte konuşuruz.
1: Teşekkürler
2: tamam.
1: Beyler.
2: Tamam, görüşürüz.
0: Burada yapılacak çok iş var evet. Ulan. Tam bir kargaşa
2: evet,
0: halinde.
2: Evet, berbat durumda.
0: İç kısmı boydan boya kiriş yerleştirirsek besleyici kullanılabilir hale gelir.
2: Tamburdaki püskürtme çubuğunu ayarlanabilir hale getireceğim.
0: Aha.
2: Böylece daha iyi bir yıkama.
0: Oluk çıkışlarını doğru kurmuşlar.
2: Hı-hı.
0: Saf altın için ayarlanmış durumdalar. Bence evet. Oluğun alt kısmını küçük saf altınlar için düzenlememiz gerek.
2: Tamam, hoşuma gitti. Kullandığı hidrolik ızgara sistemini onarmaya ne dersin?
0: Onu en sona bırakalım. Tamam. Vaktimiz kalırsa yaparız. Biz buradayken çalışmaya devam etmek istiyorlar.
2: Ama bu mümkün olmayacak
0: evet,
2: Fred.
0: Evet, imkansız. İçeride çalışırken kaya boşaltamazlar.
2: Bunu kabul etmeyebilirler. Yapamayacaklarını söyleyebilirler, bilmiyorum.
0: Bunu göreceğiz.
5: Tıkanan depo, altın açısından zengin malzemenin binlerce dolar değerindeki kısmının yanlardan dökülmesine neden oluyor. Freddy ile Juan tabandaki plakayı çıkarıp yerine kiriş yerleştirerek malzeme akışını daha dengeli hale getirecek, yaratıcı bir çözüm planlıyor. Juan elekten yıkanmadan geçen kayalar yüzünden kaybedilen altını geri kazanmak için türünün tek örneği olan ayarlanabilir yüksek basınçlı bir püskürtme çubuğu ekleyecek. Ardından daha çok saf altın yakalamak için oluğa kendi özel set sistemlerini ekleyecek. Ancak asıl büyük zorluk onları daha verimli bir zemine yönlendirmek olacak. Freddy zaman kısıtlı olduğu için Anthony'yi yaklaşık 370 hektarlık sahada keşif gezisine çıkaracak.
2: Merhaba baylar.
1: Merhaba. Evet. Merhaba, nasılsınız?
2: Yapacağımız işlerin uzun bir listesini çıkardık. Depo tam bir dar boğaz. İçine kaynakladığınız alt plakayı kesip çıkartacağız ve ortasına kiriş yerleştireceğiz.
1: Tamam.
0: Evet. Bandın üstündeki yükü büyük ölçüde azaltacak ve beslemenin daha düzenli olmasını evet. sağlayacak. Ardından Juan püskürtme çubuğu üstünde tamam. çalışacak. Şu anda yıkama işinden performans alamıyorum. Saf altını gördüğümüzden beri saf altın setleri eklemek istiyorum. Fazla çıkmasa da arazidekini
1: elbette.
0: Altını yakalayalım.
2: Tesisin çalışmaya devam etmesini istiyorsun ama bu mümkün değil söyleyeyim.
1: Olmaz.
0: Bu durumda deponun ya da eleğin içinde çalışmak bizim için tehlikeli olur.
1: Burada kaç günden bahsediyoruz?
0: 5 gün diyelim.
1: Evet. Zorlanacağız.
5: 5 gün boyunca işi ara vermenin maliyeti 15.000 dolardan fazla.
2: Yapılacak onarımlar bu fedakarlığı fazlasıyla karşılayacaktır. Ama Bir sürü malzeme gerekiyor.
1: Evet.
2: Sadece malzeme masrafı 4800 dolar. Emeğimizin karşılığı olarak da kişi başı 2.10 saat.
1: Evet.
0: Böylece baş başa olacağız.
1: Tamam.
2: Ama kazancını katlayamazsak para almayız. Yalnız malzeme parası ödersin.
1: Çalışanlarımızın ödemesini yapmak zorundayız. Bir iş ortağım var ve faturaları ödüyor. Bu kadar uzun süre işi durdurmak, onunla konuşmam gerektiğini gösteriyor.
0: Peki, bakalım ne diyecek.
1: Tamam, göreceğiz.
0: Bize haber ver.
1: Görüşürüz, sağ olun.
2: Anthony'nin anlattıklarından anladığım kadarıyla yatırımcısı işe devam etmesini istiyor. Ama işi durdurmak hem tesis hem de maden sahası için daha iyi olacak. Umarım yatırımcısı bunun faydasını anlayabilir.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte...
8: İstemiyorum.
7: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
11: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada Pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
17: Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
20: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
21: Kim var?
20: Kim var?
22: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
23: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
24: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
25: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
26: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
23: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te. İnşa edilerek de kurulur.
24: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
25: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
26: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
23: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: düzenlemeler için tesisi 5 gün kapatma önerisi için yatırımcısından onay bekliyor.
1: Düzenlemeleri ben de istiyorum ama ortağım bu durumdan hiç memnun değil. Onların gelmesine de sıcak bakmıyordu. Bakalım onu arayınca ne söyleyecek? Alo.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Nasıl gidiyor?
1: Freddy ile Juan'dan haber geldi. Birçok düzeltme yapmak istiyorlar.
2: Kaç gün sürecek?
1: Yani yaklaşık bir hafta çalışmayacağız.
2: Bu...
1: Hala orada mısın?
2: Evet. Ama bu yaklaşık 18 bin dolar demek. Sen ne düşünüyorsun?
1: Durum şu an pek iyi değil. Zaten zor bir yıl oldu. Onlara 3 gün dememe ne dersin peki? Bu düzeltmelere ihtiyacımız var.
2: Tamam. Öyle olsun.
1: Fark yaratabilecekler mi? Göreceğiz.
2: Evet. Umarım fark yaratırlar. Sonra ne olacağına bakarız. Yapacak bir şey yok.
1: Anladım. Devam etsinler o zaman.
2: Tamam. Sen de çalış. Çok işin olduğuna eminim.
1: Pekala. Görüşürüz. İşler düzelmezse birkaç hafta içinde paramız bitecek ve çekilmek zorunda kalacağız. Ailemle ilgili ne olur bilemiyorum. Şu an her şey risk altında. Daha iyi bir şey bulmam gerek.
3: Verimi %25 bile arttırsak yeterli olmayacak.
4: Zemine de bakmalıyız.
1: Merhaba beyler.
3: Merhaba.
4: Yatırımcın ne dedi?
1: Şu an kötü durumdayız. Bu çok zaman ve çok para demek. Ama sanırım yapacağız. Yatırımcım en fazla 3 gün verdi.
3: Açıkçası bu zor olacak.
4: Ama durum bu. Peki anlaştık.
1: Pekala, harika.
4: Hadi işe başlayalım.
3: Tamam, anlaştık.
4: Yardımın gerekecek. Evet. Burada yapmamız gereken çok iş var ama zamanımız kısıtlı.
3: İyi bir plan gibi. Hadi iş başına.
1: Pekala, başlıyoruz.
3: Evet. Bize uyar.
4: Etrafa bir göz atalım.
0: Anthony'yi altına ulaştırmak için yalnızca 3 günleri var. Freddy'nin ilk iş olarak daha iyi cevher bulmak için 370 hektarlık sahayı araştırması gerekiyor.
4: Bence bu arazi düzensiz. Buzullar ve eski madenciler burada izler bırakmış. Araziyi okumak çok zor.
1: Evet, kesinlikle.
4: Madencilik yaparken işe genellikle en alt seviyeden başlarsın. En iyi altın oradadır. Dünyada bizim için ücretsiz olan tek şey yer çekimi. Şuradaki iğne yapraklı ağaçların yanına bakalım.
0: Freddy tesisten 1,5 kilometre uzaktaki yaşlı ağaçları fark ediyor. Bu daha önce işlenmemiş bir zeminin işareti olabilir.
1: Bu yaşlı bir orman galiba.
4: Evet, kesinlikle. Sürülmemiş gibi. Peki bunun sebebi ne olabilir? Eski madenciler buraya gelmemiş ya da...
1: Ya da hiç altın yok.
4: Evet, haklısın. O günlerde bu bölgede neredeyse 10.000 madenci vardı.
1: Doğru.
4: Burada madencilik yapılmadıysa bunu yorumlamak zor. Doğru. Özellikle de bu ağaçlar varken. Ama burada buzulların yok etmediği eski bir nehir yatağı bulursak turnayı gözünden vururuz.
1: Harika.
4: Şuraya inip bir bakalım. Burada gizlenmiş bir şeyler olabilir. Umut verici görünüyor. Bir kanal olabilir. Bozulmamış ve yeniden şekillenmiş bir kanalsa gerçekten işe yarar. Birkaç tava alıp tepeye çıkalım mı?
1: Tamam.
4: Gidip şunlara bir bakalım
1: tamam,
4: mı?
1: Tamam, bana uyar.
4: Biraz renk yakaladım.
1: Ciddi misin?
4: Evet. Evin üst kısmında.
1: Evet.
4: Katmanın üstünde.
1: Ben de biraz buldum Freddy.
4: Evet, sende de var. Güzel bir parça. Yerinde olsam oraya küçük bir kepçe indirip ne var ne yok bakardım.
1: Evet, küçük elekli yıkama tesisi işte.
4: Yerinde olsam orayı incelerim.
1: Evet. İşte.
4: Şuna bak. Üstte olmasına rağmen rengi çok güzel. Eğer üstte bu kadar altın varsa kim bilir altta neler neler var.
1: Umarım bunu öğreniriz.

0: Tavada gördüğümüz renk insanı gerçekten gülümseten türden. Oraya paletli ekskavatör indirip mümkün olduğunca derinden toprak alıp ne olduğuna bakmamız gerekiyor.
1: Üçüncü gün.
2: Son bir kesim yapacağım.
3: Bu sırada trailer'de...
2: Son bir kaynak.
3: Juan yıkama tesisi için yeni bir püskürtme çubuğu monte ediyor.
2: Buna az önce bir bağlantı halkası ekledik. Tesisteki bir parçaya da aynı işlemi uygulayacağız. Birleştirince ayar payımız olacak. Böylece malzeme düzgün şekilde yıkanıp altını kazanacağız.
4: Kaynaklar çok güzel görünüyor.
2: Evet, yıkama tesisine götürüp monte edilecek şimdi.
4: Güzel fikir.
2: Oğlumla çalışmak ne hissettiriyor?
4: Bence harika.
2: Değil mi?
4: Onu yılda bir iki kez görebiliyordum.
2: Bunu daha sık yapmayı düşünüyor musun?
4: Evet, ama biraz zor. Küçük bir sağlık sorunu yaşadım. O yüzden Anthony'ye birlikte daha çok vakit geçirelim. Sonsuza kadar burada olmayacağım dedim. Anthony ile her zaman gurur duydum. Dürüst ve çalışkan çocuktur. Yaptığı her işe kendini verir. İyi bir kaynak ustasıdır ve ekibi iyi yönetir. Sert biri değildir. İyi bir baba ve iyi bir eştir ve ailesini önemser. Küçük bir kopyam gibi. Ama boyu benden uzun.
2: Anthony ve John harika bir baba oğul ekibi. Umarım bu iş onlara para kazandırır ve John buraya daha sık gelip oğluna yardım edebilir. Altından bile önemli olan tek şey aile olarak birlikte vakit geçirebilmeleri. Günün sonunda en önemli şey bence bu. Pekala John, ben buraya gireceğim. Sen de civatada yerleştir. Önce üsttekileri
4: tamam,
2: alalım.
4: Tamam, yerleştiriyorum. Pekala, biraz sıkışıyor. Evet, ilerleme kaydediyoruz.
2: Tamam. Üste bir tane daha koyalım. Tam şuraya. Mükemmel. Bu açı daha iyi.
4: Eline sağlık.
2: Teşekkür ederim.
0: Bu sana bir fikir veriyor değil mi?
4: Öyle.
3: Freddy ile Anthony yeni bulunan cevheri küçük ölçekli test aparatından geçiriyor.
0: Güzel bir pul var. Biraz da saf altın. İçinde çok hoş pullar var.
5: Güzel renkli saf altında.
0: Evet öyle öyle, bunu beğendim. Tava güzel evet. Görünüyor.
5: Güzel.
0: Burada olduğumuz hafta boyunca bunu işlememiz mümkün olmayacak. Açıp yarım gün çalıştıramayız.
5: Evet.
0: Buraya gelen bir yol yok, hiçbir şey yok. Ama bu gerçekten umut verici.
5: Evet. Sanırım orayı araştırmalıyız.
0: Evet ama orman çok sık. Bence bu iş çözmenin en iyi yolu sismik test uygulamak. Evet. Sismik ekip getirip ana kayanın durumunu görmeliyiz. Umarım derin kanallar vardır.
5: Evet. Bence de.
3: Sismik test, sensörler kullanarak yeryüzünde doğal olarak oluşan titreşimleri ölçmek için kullanılan yöntemdir. Bu yöntem, potansiyel cevher katmanının ana kayanın ne kadar derinine indiğini belirler ve Anthony'nin yeni bir kazı alanı açmasını sağlayabilir.
0: Evet, işe koyuluyorum.
5: Kulağa hoş geliyor.
0: Birazdan tamam. Görüşürüz.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar. Yeni Disc Double ile tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
7: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Dördüncü gün.
14: İşler ne durumda?
13: Ne fena ne de harika.
14: Öyle mi?
15: Britanya Kolombiya'sının güneydoğusunda.
13: Altın bu yıl tamamen kayboldu. Umarım bize yardımcı olursun.
15: Madenci Anthony Mott, 370 hektarlık arazisinde altın olma ihtimali bulunan alanı sismik testten geçirmek için jeofizikçi Nicolas Kast'la bir araya geliyor. Yapılan çalışmadan derin bir kanal çıkması durumunda Anthony aylarca işlenecek madenine kavuşacak.
14: Sismik sensörlerden biri. Bunlar pasif sismik cihazlar. Yani müdahale edemezler.
13: Anladım, harika.
14: Bunları toprağa yerleştirip 20 dakika bekliyoruz. Sonra diğer noktaya geçiyoruz. Tamam. 20 dakika lazım.
13: Tamam.
14: Oradaysa onu buluruz.
13: Bunu duymak güzel.
14: Evet.
13: Sonunda rapor hazırlayacaksın değil mi?
14: Evet, kısa süre içinde hazırlayıp vereceğim.
13: Harika, anlaştık.
14: Güzel.
13: Sağ ol.
15: Nicholas olası cevher kanallarını belirlemek için 370 hektarlık alanı test edecek. Bu çalışmadan elde edilen veriler analiz edilerek arazinin topografik haritası oluşturulacak. Oluşturulan bu harita, ana kayanın şekillerini, değişen derinliklerini, ayrıca altın içerebilecek eski cevher kanallarını ortaya çıkaracak.
13: Sismik çalışmanın iyi sonuç vermesini umuyoruz. Ama zemin bizi yarı yolda bırakırsa burada işimiz maalesef bitebilir.
16: Depodan birkaç parça kesmem gerekiyor.
15: Freddy, yıkama tesisindeki en büyük sorunu çözmek için üçüncü ve son gününde zamana karşı yarışıyor.
16: Deponun içinde bir plaka var. Gerekli olur düşüncesiyle yapmışlar ama yükü banttan almak için yeni bir kaldırma sistemi tasarladım. Şimdi tam zamanı.
15: Cevher anteninin deposunu tıkıyor. Freddy, sorunu çözmek için tabandaki plakayı çıkartıp malzemenin eşit dağılması için yük taşıyıcı çubuk yerleştirecek.
13: Bence iyi durumdayız Freddy.
16: Hazır mı?
13: Evet.
16: Sorun çıkartan şey bu. Bu yüzden onu kesip içine borular yerleştireceğim.
13: Hı hı.
16: Böylece malzemenin bir kısmı bantın yükünü tamam azaltacak. Burada kesmeye devam edeceğim.
13: Yardıma geleyim mi?
16: İstersen içeri atla. Baş belamız geliyor.
13: Evet, harika.
16: Tamamdır.
13: Umarım Freddy ile Juan bu yılı tersine çevirmemize yardım edebilir. İleride babama da iş verebilecek kadar para kazanmayı umuyorum. Babamı buraya getirip birlikte çalışmak başından beri hayalimdi. Bu harika olurdu. Fazla zamanım kalmadı ama. Ve onu daha sık görmeyi gerçekten çok istiyorum. Ona ihtiyacım var.
16: Gözlere dikkat. Hey Anthony.
13: Evet, iyi görünüyor.
16: Çalışma şekli şöyle. Ortadaki ağırlığın büyük kısmını banttan alıp yükü azaltıyor. Oldukça sağlam kaynaklandı
13: diyebilirim. Evet, güzel görünüyor.
16: Burada 6 kaynak daha yapacağım. Hızlı olup bitirmem gerekiyor.
13: Tamam, seni rahat bırakayım ben.
17: Vakit kaybetme lüksümüz yok. O yüzden parçaları takıp çalıştırmaya hazırlanmamız gerekiyor.
15: Juan, Anthony'nin hidrolik ızgaralarını bitirmek için acele ediyor.
17: Kayaları itmek için ekskavatör kepçesi kullanıyorlardı. Menteşelere fazla yük bindirip ızgaraların üst kısmını koparmış ve bağlantı kulakları kırmış. Artık ne kaldırabiliyorlar ne kapatabiliyorlar. Hizalayıp kaynaklayacağız. Menteşeye bağlanıp hidrolik sisteme takılabilecek. O zaman daha düzgün olur. Evet, iyi görünüyor. Sağlam olmuş.

0: Hepsini yeniden kaynakladım. Son test çalışmasını yapabiliriz. Bundan sonra depo ızgaraları kopup yere düşmeyecek. Böylesi çok daha iyi olacak.
1: Beşinci gün.
2: İyi görünüyor değil mi?
3: Evet evet iyi görünüyor.
4: Son test çalışmasına 2 saat kala Anthony ile John olukları tamamlıyor.
2: O adamlar burada çok iş yaptı. Umarım her şey yolunda gider. Gerçekten iyi iş çıkardılar. Çalışacak gibi görünüyor. Freddy'nin gösterdiği zemin de iyi görünüyor.
3: Umarım epey altın bulursunuz.
2: Ben de öyle. Sonunda biraz para kazanabiliriz.
3: Kesinlikle.
2: Babamın burada olması harika. Ondan aylarca uzak kalmak zor oluyor. Özellikle babana kanser teşhisi konmuşsa. Bu gerçekten korkutucu. Ne kadar zamanı kaldığını bilmiyorsunuz. O yüzden bu konuda altına güveniyorum. Freddy ile Juan gibi insanlar gerçekten fark yaratıyor.
5: Test çalışmasına hazır mısınız beyler?
0: Başlayalım.
3: Çalıştırıyorum.
0: İlk kepçe Fred. Kronometrem var mı? İlk kepçe geliyor işte.
4: Antenenin teslim süresi doluyor ve sismik testten henüz sonuç gelmedi. İkinci 4 saatlik çalışma mevcut kazıdan alınan malzemeyle başlıyor. Küçük bir artış bile yapılan düzeltmelerin işe yaradığını gösterecek.
0: Bu kadar emek sonrası bir tesisi çalıştırmak insanı biraz geriyor. Bakalım ne olacak? Merak ediyorum.
5: Göreceğiz.
0: Evet. Çok iyi çalışıyor Freddy. Izgaralar iyi çalışıyor şu an.
4: Püskürtme çubuğu düzgün yıkamıyordu. Bu an onu daha iyi temizleyecek şekilde ayarlanabilir hale getirdi.
0: Püskürtme çubuklarına bakalım.
5: Tertemiz görünüyor.
0: Evet, su jetleri gereken yere odaklanmış görünüyor.
5: Evet, iyi görünüyor.
4: Püskürtme çubuğu düzgün yıkamıyordu. Bu an onu daha iyi temizleyecek şekilde ayarlanabilir hale getirdi.
0: Malzemeye sürekli temas
5: ediyor. Saçını yıkıyor gibi.
0: Evet. Çok iyi görünüyor.
2: Görünce hoşuma giden şeyler var. Bunların pek çok sorunumuzu çözeceğini düşünüyorum. Hepimizin iyiliği için başarılı olmasını istiyorum. Hepimize güzel bir gelecek sağlayacak.
3: Bu benim için gerçek bir maceraydı. Anthony ile vakit geçirmekten keyif aldım. Buraya daha sık gelip bu işi daha çok yapabilirim. Yapılan düzeltmeler altın üretimini arttıracak ve borcunun bir kısmını ödemesine yardımcı olacak.
5: Besleyici işini yapıyor Juan.
0: Besleyici iyi çalışıyor.
4: İlk denemede Anthony'nin deposu birkaç kez tıkanmıştı. Freddy daha dengeli bir besleme için yükü taşıyacak bir çubuk ekledi. Son olarak daha fazla saf altın yakalamak için oluk sistemini yeni setlerle değiştirdi.
5: Anthony son kepçe.
0: İşte bu Freddy son kepçe. Tamam hadi temizleyelim. Anthony elde edebileceği tüm altına ihtiyaç duyuyor. Sorumlulukları çok fazla. Ailesi, çalışanları, bir de yatırımcısı var. Hepsine karşı sorumlu. İyi bir çalışmaydı ancak bazen her şey zemine bağlıdır. Sonuçlar yarın sabah tartıda belli olur.
1: Son gün.
2: Merhaba Freddy.
5: Nasıl gidiyor?
2: İdare eder. Nick'le konuşuyordum. Sonuçlar geldi ve bakmanı istedim.
5: Elbette.
4: Britanya Kolombiya'sının güneydoğusundaki Malt Madeni'nde ekip son tartım için hazırlanırken sismik test sonuçları geliyor.
5: Bu derinlikler Anakaya'ya
2: evet,
5: kadar mı?
2: Evet, öyle görünüyor.
5: Oldukça derin.
2: Öyle, evet.
5: 25 metre. Yani diğer yerden 2 metre daha derin. Burada da aynı, hatta evet, daha da derin. Bu iyiye işaret. Orada kanal olma ihtimali var. Şurada Anakaya yükseliyor, buradaysa daha
2: doğru.
5: Derin.
2: Tamam.
4: Yüzeyde zaten iyi altın varken, derin bir kanal Anthony'nin geleceği için büyük bir maden yatağı anlamına gelebilir.
5: Orası gerçekten kanalsa çok heyecan verici. Evet.
2: Aşağıda kim bilir ne var?
5: Eski madenciler kaçırmış olabilir. Umarım orası gerçekten bir kanal çıkar. Yeniden işlenmiş bir yapı olur ve eski madenciler tarafından bozulmamıştır. Gerçekten çok iyi olur.
0: Yaranı Freddy'im.
5: Evet.
4: İkinci çalışmadan elde edilen altını tartma zamanı.
0: Merhaba baylar.
2: Merhaba.
3: Merhaba beyler. Nasılsınız?
0: Hadi tartalım.
5: Bir bakalım. Hazır mısınız?
2: Evet.
4: İlk çalışmada 0.72 ons gelmişti. Antony'nin kar etmeye başlaması için son testin en az 2 ons gelmesi gerekiyor.
5: ...0.74 ons. İyi değil.
0: Doğru.
4: İlk teste göre %2.7'lik bir artış var ama şu anda hedeflerinin yaklaşık 2.5 ons altındalar.
5: İstediğim sonuç bu değil ama tesisin daha iyi çalıştığını biliyoruz.
2: Evet.
5: Şu an sorun cevherde.
2: Evet.
5: Zemin
2: evet.
5: Kötü.
2: Evet.
0: Bunun kazanım gibi hissettirmediğini biliyorum ama şuradaki saf altın miktarına bakın.
2: Hı hı, evet.
0: İlk çalışmada bu kadar saf altın yoktu.
2: Evet.
0: Bu da şunu gösteriyor. Oluklar ve saf altın setleri saf altını yakalıyor. Üstelik doğru temizlik yapıyoruz.
2: Doğru. Evet, şu an iyi zeminde değiliz ama bu düzeltmelerle iyi zemini geçtiğimizde altını yakalayabileceğiz bence.
5: Evet. Nerede bulursan altın
2: evet,
5: oradadır.
0: Son tartımda tokat yemiş gibi olduk. Para da alamadık. Küçük bir kumar gibiydi ama içimden bir ses daha iyi bir zemine geçtiğinde Antony ile ailesi için uzun vadede yaptıklarımız fayda sağlayacak diyor. Her şey yoluna girecek bence. Bize bir iyilik yapın ve daha iyi altın girmeye başladığında haber verin, olur mu?
2: Evet, tabii ki. Haber veririz. Sağ ol Freddy.
5: Rica ederim.
2: Teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz John.
2: İyi bir şey bulursak haber vereceğiz.
0: Rica ederiz.
2: Tekrar sağ olun.
5: Tamam, biz teşekkür ederiz.
2: Gelmeleri iyi oldu. Yaşadığımız birkaç büyük sorunu çözdüler. Tesis daha iyi çalışıyor ve umarım iyi bir zemin buluruz. Ortağıma borcumu öder, babamı tekrar buraya getirebilirim.
5: Büyük kazanç bekliyordum ama dediğimiz gibi toprağa altın koyamayız, değil mi? Belki artık gidelim. Peşinden geleceğim.

0: Mirai, Sora. Freddy, Juan, nasılsınız beyler? Gelişmeleri haber vermek istedim. Aşağı indik ve Freddy ile test ettiğimiz o malzemeyi işlemeye başladık. Aşağı inip birkaç tava testi yaptığımız yerin bir bölümünü kazdık. İçeri bir yol açtık ve sonuç inanılmaz. Her şey umduğumuzdan daha iyi. Şuna bakın. Aman tanrım. Bir sürü altın var. Kendimi harika hissediyorum, heyecanlıyım. Gördüğüm en iyi zeminlerden biri. Başından beri burnumun dibindeymiş ve bulmamız gerekiyormuş. Saf altına bakın, derinliği iyi. Yarım santim kadar. Dikkat et de dökülmesin. Bu bir tava altın ha. Aman tanrım, bugün burada 4 saatlik bir çalışma yaptık. Bana iyi görünüyor. Daha da artacak gibi. Onun üstüne çıkacağız. Tanrım. Oh. 4 saatte 13,5 ons altın çıkardık. Bu sahadan aldığımız en büyük külçeleri de dahil. Daha önce 7 onsluk hatta 20 onsluk günlerimiz oldu. Bu inanılmaz. Freddy, Juan, size teşekkür etmek istiyorum. Düzeltmelerle her şey artık sorunsuz. İş ortağımı haberdar ettim. Şimdi buranın gerçekten değerli olduğunu o da görebiliyor. Başka ne isteyebilirim ki? Bu inanılmaz. Artık düzeltmeler tamamlanıp bu harika zemine geçtiğimize göre babam da buraya gelip benimle bu işin parçası olabilir. Torununun burada büyüyüp bizimle birlikte bu sahada madencilik yapmasını izleyebilir.
1: Bentini'nin iyi iş çıkarması gerçekten harika. Onunla gurur duyuyorum. Geri döneceğim için heyecanlıyım. Gerçekten sabırsızlanıyorum.
0: Burada sadece tesisi değil, operasyonu ve geleceğimizi değiştirdiniz. Geldiğiniz için gerçekten minnettarım. Sağ olun.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
3: sigortam Net. Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
4: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
5: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
6: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
5: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
7: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
8: Bugün burada uyuyamayacağız.
5: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
9: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
10: Bu var ya bu.
11: Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
15: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın?
14: vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
15: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
16: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
17: Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
16: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Müfettişler yeniden madende.
1: Milyonlarca dolar tehlikede. Maden sorumlusu Todd Hoffman, Alaska eyaletinden bir durdurma kararıyla yüz yüze.
2: Bu ihlalleri gidermeniz gerekiyor. Aksi halde maden işletmenizi kapatmak zorunda kalacağız.
0: Bu knockout yemiş gibi hissettiriyor.
1: Çevre gereksinimleri birikiyor.
3: Gerçekten çok zaman alan bir iş.
4: Uzun bir gün olacak.
5: Evet.
4: Sparky, Sterling, Hunter, hadi başlayalım.
5: Anlaşıldı.
1: Todd, kaybedilen iş gücünü telafi etmek için yeni acemiler getiriyor.
0: Bu iki adımı götürdüm. Mike, Benny.
6: Hiç deneyimim yok. Bunların hepsi benim için yeni.
7: Direksiyonu kırınca takılırsın. Yavaş.
1: Hem tecrübeliler hem yeniler en zorlu haftalarını geçirirken...
6: Hata yapmak buraya gelirken en büyük korkumdu. Neden böyle oluyor bilmiyorum.
1: İsyan kıvılcımları tüm operasyonu tehdit ediyor.
0: Söyleyecek bir şey olan varsa şimdi söylesin.
5: Siz onu batırdık. 3000'e ulaşamayacağız ama size güvenmiştik.

0: 3010 hedefimiz vardı. Şimdi burada canımız için savaşıyoruz. O kazı iki kat büyük olacaktı. Yani altının yarısı hala orada. Müfettişler kayıp kesimde daha fazla alan açmamıza izin vermiyor. Bu da milyonlarca dolarlık ödeme toprağımıza erişemeyeceğimiz anlamına geliyor. Bu toprakta çok zorlu bir ilişkim oldu. Altını çok iyi. Ama çok fazla su ve çamur da var. Bu da bir sürü sorun demek. Yenilmiş hissediyorum. Moralim bozuk ve iyi hissetmiyorum. Bu sezon hakkında iyi hissetmiyorum. Ama asıl mesele altın değil. Bu adamlar. Bu adamlar o kadar saat harcadı. Kan ter döktü. Gözlerindeki ifadeye bakıyorum. İyi durumda değiller. Zor. Kolay değil. Onlarla konuşmam lazım. Ya birlikte kazanacağız ya da birlikte kaybedeceğiz. Merhaba çocuklar. Dürüst olmak zorundayım. Sezonun böyle gitmesini planlamıyordum. Gerçekten. İşler ters gitti ne yazık ki. Andy'ye daha önce dediğim gibi en iyi ekibimiz bu. O da dedi ki belki ekibimizde bir sorun var. Bazılarını somurdanıyormuş. Ekibin önünde söyleyelim, sorun değil. Düzeltip düzeltemeyeceğimize bakalım.
1: Bu altın bonusunu herkese yem olarak sallıyorsunuz ve bu büyük bir motivasyon. İstersen evde kalıp aynı saatliği kazanabilirim. Ama bak ben buraya geldim.
0: Framer, arkamdan konuştuğunu biliyorum. Hadi masaya yatıralım. Buyur Framer.
2: Şunu söyleyeyim, hesaplamalar yaptım ve istediğimiz kazının yarısına bile ulaşamadık. Buradaki kimsenin cebinde altınla eve gideceğini sanmıyorum.
3: Yıl sonunda ödemem gereken faturalar var. Altın bonusuna ulaşamazsak o faturaları ödemek çok daha zor olacak. Bazı hatalar yaptık. Gerçekten pahalıya patladı. Buradaki herkes için büyük bir endişe kaynağı.
0: Söyleyecek başka bir şey olan varsa şimdi söylesin.
4: Ama size güvenmiştik. Andy, sen kazıdaydın. Bu toprak kaymasını nasıl göremedin? Sezonu batırdık. 3000'e ulaşamayacağız.
5: Ekibin altın bonusu alamamaktan endişelenmesini anlıyorum. Açıkçası mantıklı. Sezon çok kötü gidiyor. Moral bozmamak çok zor. Ve maaşın tehlikede olduğunu düşünürken endişelenmemek de öyle.
6: Herkesin bonusunu almasından daha mutlu eden bir şey yok beni. Yani ben aldığım bonusu size verebilirim. Çünkü bu işler sizler olmadan yapılamaz.
4: Dostum, senin azmin hepimize geçiyor. Buna gerçekten saygı duyuyorum.
0: Bu toplantıyı bunun için yapıyorum Sparky.
4: Evet.
0: Konuşup duruyorsun. Bu moral bozuyor. Hala madencilik yapmamın tek nedeni Andy. Ve o fısıltılar belki Andy şunu yaptı, şöyle yapmalıydık gibi şeyler. Hepimiz bu işin içindeyiz.
7: Tek tek hepimiz başarısız oluruz. Ekip olursak kazanarak çıkarız. O yüzden ekip olalım.
0: Bu madeni önemseyip sıkı çalışmaya hazır mıyız? Geri gelebilmek için, bir şans yakalamak için. İyi bir ekibimiz olmadan kesinlikle olmaz.
2: Müfettişler geldi. Bazı kişiler korktu ve konuşmaya başladı. Ama şunu da söyleyeyim. Burada duran herkes size inanmasaydı burada olmazdı. Buna gerçekten inanıyorum.
0: Hepiniz evinize biraz altınla gideceksiniz. Altın bonusunuzla gideceksiniz. Ne kadar büyük olacağını vaat edemem ama garanti ediyorum. Ne kadar zor olursa olsun, ne kadar maliyetli olursa olsun, ben ve Andy bunu sağlayacağız. Tamam mı? İşe koyulacağız. Bu işin üstüne gidip kazanacağız. Üçlü bitireceğiz.
4: Evet.
0: Hepimiz biliyoruz. 3033 onsa ulaşamayacağız ama geçen sezonun altınını geçmeye çalışalım. Ne dersiniz? Hedefimi 3033 onstan 1023 onsa indirmeye karar verdim. Bu geçen yıldan biraz fazla. Eğer 1000 onsun üzerinde olursa bunu başarı sayacağım. Bu benim başa baş noktam. Bu adamları seviyorum. Canla başla çalışıp bu adamları altın bonusu alacağız. Tamam çocuklar, hadi işe. Denetim listesinde hala halletmemiz gereken önemli bir iş var. Şu an her iki tesisi birden çalıştıracak iş gücüm yok. Bu yüzden şimdilik sadece Holy Roller'ı çalıştıracağız. Biraz ekstra yardım almam gerekiyor. Framer?
2: Evet?
0: Senin yapman gereken şu. Kasabaya git. Boru buldum. 548 metre. Çoğu kullanılmış.
2: Ne kadarlık boru?
0: En iyilerini seç. 20'lik ve 30'luk.
2: Tamam.
0: Sayısını al. Kasabada bir adama para ödemem lazım. Kaynak yapıp birleştireceğiz. Suyu oradan geçireceğiz. Denetimler nedeniyle geçmemiz gereken sürecin bir parçası bu. Yağmur yağdığında yollarda çok su birikiyor. Müfettişler suyu operasyonumuzun etrafına yönlendirmek için bir boru sistemi kurmamızı istedi.
2: Bu sabah gidip alabilirim. Öğleden sonra dönerim.
0: Tamam, git.
2: Anlaşıldı. Todd'un altın bonusunu vermek için kendi cebinden para çıkaracağını söylemesi eve eli boş döneceği anlamına geliyor. Bu hepimiz için büyük bir şey. Hepimizi daha sıkı çalışmaya itiyor ve gerçekten küçük bir aile olduğumuzu gösteriyor. Bu durum beni çok mutlu ediyor.
0: Tamam, Tundra'ya daha fazla dokunamayız, soyamayız.
6: Evet.
0: Yapmamız gereken şey o kazıdan her bir ons ödeme toprağını çıkarmak. Tesis hazır mı, %100 mü?
6: Tesiste üzerinde çalışılması gereken tek şey elekler. Elekler incelmiş.
0: Tamam. Hadi değiştirelim.
6: Tamam.
0: Holy Roller'ı çalıştırmaya devam ediyoruz. Çalışan tek tesis o olduğu için zirvede tutmamız gerekiyor.
6: Hey Dakota. Holy Roller'ın eleklerini değiştirir misin lütfen? Ödeme toprağı taşımaya devam edeceğiz. Adamları topla. Elekleri değiştirelim.
8: Anlaşıldı.
5: Altın almamız gereken bir noktadayız ve eleklerin değiştirilmesi gerekiyor. Şu anda ikinci elek setimiz neredeyse patlamak üzere. Büyük bir taşın düşmesini istemezsiniz. Çünkü kutuyu patlatır, sonra altın sayınızı mahveder.
7: Ha, işte böyle.
5: Bu trommel sürekli dönüyor. Saatte yaklaşık 137 metreye malzeme taşıyor. Büyük taşlar var. Trommel'de çok fazla aşındırıcı hareket mevcut. Yani sürekli çalışıyor. Bu elekler orijinal. Madenciliğin bu kısmında elekleriniz doğru değilse eğer, toprağınızı doğru çalıştıramazsınız. Herkes altın bonusu istiyorsa ben de dahil hemen yapmalıyız.
7: Elek çıkıyor.
9: Bu elekler geçen sezondan kalma. Değiştirilme vakti geldi. Normal aşınma ve yıpranma. Bazılarında fazla yıpranma görüyorsunuz. Bakın burada delik var. İşte büyük taşlar o eleklerden geçmeye başlar. Hidroliğe iner, akışı bozar ve sonunda altını kutudan dışarı atar. Bunları takip edip düzenli değiştirmek gerekiyor. Hepsini bitirince sezonun geri kalanını atlatmalı.
5: Altın bonusu alacaklarını duyunca herkes şimdi elinden gelenin en iyisini yapıyor. Buradaki iki seçeneğin ya gitmek ya da daha sıkı çalışmak. Üstelik hiçliğin ortasındayız, gideceksen yürümen lazım. Bu yüzden ben kalıyorum. Elekleri takacağız. Sabaha çalıştıracağız.

0: Şu jeneratörü ısıtacağım. Ekskavatörü çalıştıracağım. Ben ve Dakota fırtına gibiyiz. Isınsın biraz.
1: Parke hazır mısın?
0: Evet, hadi. Kutuya biraz altın koyalım.
1: Hadi, ne bekliyoruz peki?
0: Hadi çalıştıralım.
1: Hadi.
0: Hadi altın alalım.
1: İşte bu. Bu adamları seviyorum. Tamam. Hadi altın alalım.

0: Yukarıda nasıl gidiyor Carl?
1: Sterling nasıl? Çok iyiyim.
0: Tamam, annesine bildiririm.
2: Dostum, herkes çok iyi gidiyor. Fırtına gibiyiz.
0: Dostum, Sparky'nin saçına bakın. Bugün müthiş. 70'lerin sonunda bir televizyon oyuncusu vardı. Adı Farrah Fawcett'ti.
2: Bunu söyleyeceğini biliyordum. Sezon bittiğinde sana bir peruk alalım bence.
0: İhtiyacım var buna. Çocuklar, can boyu kaybettik. Daha fazla yardım ihtiyacımız vardı. Bu iki adımı getirdim. Mike ve Nick. Ödeme toprağa taşıyacak ve denetim listesini tamamlayacak yeterli iş gücüm yok. Bu yüzden 1023'lük yeni hedefe ulaşmak için birkaç yeni adam işe aldım. Mike ve Nick için ne tavsiye edersiniz çocuklar?
3: Erken kalkın, iyi bir tavırla gelin. Kısa sürede çok şey öğreneceksiniz, bu kesin.
4: Adım Mike Moore. Turber'ı yaklaşık 18 yıldır tanıyorum. Dürüst olursam burada işe yarayacak bir beceriye sahip olduğumu sanmıyorum. 20 yıl mimari sac işi yaptım. Büyük ekipman deneyimi pek yok.
0: İyi iş çıkarırsanız herkes altın olarak bonus alır. Ne kadar süredir burada olduğunuza ve çabanıza göre değişir. Andy, onları nasıl başlatmak istersin?
5: Bugün tesisi beslemede falan az adamımız olduğu için hepsini tüm kamyonlarda eğitim koltuğuna koyalım.
6: Adım Nick. Portland, Oregon'dan geliyorum. Bana Hunter ulaştı. Kaya kamyonu sürmek ister misin diye sordu. Doğrusu biraz altın aramak için heyecanlıyım.
0: Yapacağımız bir proje daha var. Müfettişleri memnun etmek için. Temelde bir göl yatağı var ve tundrada neredeyse görünmeyen eski bir kanal var. O kanal gölü direkt kazımıza boşaltıyor.
7: Denetim listesindeki son iş şimdiye kadarki en zorlusu. Doğal drenajı yönlendirmek için Hoffman ekibinin yol tabanını birkaç metre yükseltmesi gerekiyor. Bu sayede suyu kazılarından uzak tutan bir set oluşturacaklar. Ardından temiz göl suyunu operasyonlarının etrafından geçirip Quartz Creek'e yönlendirmek için 548 metre boru kaynağı yapacaklar.
0: Uzun soluklu bir proje bu, Tater. Yolu sen üstlen. Birkaç adam ve kamyon al. Başlayalım.
8: Tamam.
0: İşe aldığım yeni adamlarla bile her iki tesisi çalıştıracak iş gücüm yok. Bu projeyi en hızlı şekilde bitirmemiz lazım ki Black Pearl'ı çalıştırabilelim. Tamam. Hadi işe.

0: Buradan çok su geçiyor ve şuradan da çok su akıyor. Yapacağımız şey şu, bu yolu yükselteceğiz ve suyu durduracağız. Sparky, Sterling, Hunter, hadi başlayalım.
1: Anlaşıldı.
2: Yol tabanını yükseltmek için kaya kamyonları yola toprak boşaltacak. Tater ise bunu yüzeye yaymak için mini yükleyici kullanacak.
0: Tam şurada alçalıyor. Ne zaman diyeceğimi söylerim, tamam? Şuraya bol bol boşalt, tamam mı? Biraz daha geniş yap.

0: Çok fazla boru var.
1: Borunun ucunu tüm o köşeyi geçirip aşağıdaki sette işaretlediğim yere kadar götürelim.
0: Evet.
1: Bunu bitirdikten sonra makineden çıkaralım ve buraya koyalım. Bir sonraki sette tekrar başlarız yola çıkarak. Tek boru yapacağız. Sonra günü bitiririz.
0: Tamam.
1: Şimdi o kamyondan malzemeleri indirip kaynak yapmaya başlamamız lazım. 8-10 saatlik hızlı bir süreç olacak. Bugün boru takıyoruz. Parçalar yaklaşık 10 metre uzunluğunda. Yaklaşık 60 kaynak var. Gerçekten çok zaman alan bir iş.
0: Yavaş gidecek.
1: Mesele kaynak makinesi. Yalnızca belirli bir hızda ısınıp soğuyor. Uzun sürecek ama bugün bitireceğiz. Geceye kalsa da.
0: Hadi açalım.
1: 60 kaynaktan ilki. Şimdiye kadar iyi gidiyor.
0: Uzun bir gün olacak.
1: Evet.

0: Bu yıl öğrendiğim şu. Etrafında böyle adamlar olursa işler çok kolaylaşıyor. Kaliteli adamlar bunlar. Hem de çok. Her şeye rağmen günün sonunda az altınla ölebilirim. Ama iyi bir itibarla, insanlarına iyi bakan biri olarak ölmek istiyorum. Bu adamların her birine altın vereceğim. Sadakatlerinin karşılığını vermek istiyorum. Zor bir sezon oldu.
1: Pekala çocuklar, bugün kaya kamyonu kullanıyoruz. Size bir iki şey öğretebiliriz. Büyük miktarda toprak taşırız.
2: Hiç deneyimim yok. Bunların hepsi benim için tamamen yeni. Verebilecekleri her şeyi almaya hazırım.
3: Bu lastikler tehlikeli. Her lastikte küçük bir kilit var. Buna dikkat etmeliyiz. Hatalı görünüyorsa birine söyle. Etiketi tak ve bırak. Kırıksa o halka fırlayıp seni ikiye böler.
1: Nick hakkındaki ilk izlenimim ufak tefek, narin bir çocuk. Küçük bir fare gibi, minik güçlü fare.
2: Ekipman üzerinde çalışırken şu küçük kırmızı çubuğu kullanıyorsunuz. Bir güvenlik
1: evet,
2: var.
1: Evet dostum, birini ezmekten sorumlu olmak istemezsin. Ezer ve öldürür. Bu tür bir işi hiç yapmamış. Bunlar büyük boy ekipman. Tehlikeli olabilir. Mike ve Nick'in bizim için işe yaraması oldukça önemli. Yoksa sezonun sonuna kadar dayanamayız. Aynı anda hem madencilik yapmaya hem de sorunları çözmeye çalışıyoruz. Tesise toprağı taşıyacak adamlara ihtiyacımız var. Yoksa yüz binlerce dolarlık altın kaybediyoruz.
3: En önemli şeylerden biri şu. Vitesten vitese geçerken geri vitese veya herhangi bir vitese tam olarak durmuş olmanız lazım. İnsanların yaptığı en büyük hatalardan biri bu. Tam durmadan vites değiştiriyorlar ve diferansiyele çok zarar veriyor. Değiştirmesi de çok pahalı. Bir diğer önemli güvenlik meselesi, boşaltırken düz olmanız lazım. Beni anlıyor musunuz? Bu araçlar devrilebilir ve kasanız aşağıdaysa belki düzeltilebilir ama kasa yukarıdayken devirirseniz bir sürü şey kırarsınız ve size zarar verir. Büyük kör noktaları var. Binip hareket etmeden önce iki korna çalın. Ve park edeceğiniz yere yaklaşmadan önce çevrenizin farkında olun. Böylece hareket ettiğinizde etrafınızda kimse olmadığından emin olursunuz. Ama operatörler olarak gerçekten dikkatli olmamız gerekiyor. Hayatınızın en kötü günü olabilir. Sadece herkesi güvende tutmak istiyoruz.
1: İletişim çok önemli.
3: Evet, hadi bakalım.
1: İlk olarak arızaları önlememiz gerekiyor. Yapmamız gereken bu. Kaya kamyonu sürmek öğrenmesi en kolay iş.

0: Erden biri ama aynı zamanda madendeki en tehlikeli iş. Kaya kamyonundan kaynaklanan sayısız ölüm hikayesi var. Bu yüzden bu adamların söylediklerimize dikkat etmesi gerçekten çok önemli.
1: Şunu ısıtalım ve Cowboy Carl'a gidelim. Cowboy Carl bize yük koyacak.
0: Madencilik herkese göre değil, zorlu bir iş. Tek bir şey için sürekli savaştığını kabul etmen lazım. Bu da topraktaki altın. Senin için ısıttım bile.
2: Tamam.
0: Aynen öyle. Şimdi dönmeye başla, devam et. Aynen öyle. Tamam, sağına, sağına, sağına. Evet. Tamam.
3: Ekip bugün çok iyi gidiyor. Boruları kaynakla birleştiriyorlar. Bu işi Todd için halletmek istiyoruz çünkü altın bonusu vaat etti. Ne kadar erken bitirirsek denetim listesini o kadar erken kapatırız. Ve bu tesisi tamamen çalışır hale getirebiliriz.
4: Lanet olsun.
3: Dur bir saniye. Şaka olmalı. Onu tamir etmek gerekecek, lanet olsun.
5: Hey, boruda neler oluyor?
3: Bilmiyorum. Makine dün gece durdu, dondu kaldı. Yaklaşık 2 saat üzerinde çalıştım.
5: Isındı mı?
3: Hareket ettiremedim, hayır. Basınç kaydırıcısındaki valve açılıp kapanmıyor.
5: Tamam.
3: Bununla uğraşmak, kaynaklamak için kalan süreden daha uzun sürdü. Berbat oldu. Gece boyunca çalıştık ve kaynak makinesi bozuldu. Bitiremedik. Umarım bu sabah makineyi tamir edip işi bitiririz.
5: Bugün programınızda her ne varsa Tater, Ron, bu öncelik. Tamir edilmesi lazım ve hızlı olmalıyız. Bunu hemen düzeltelim. Bugün duymak istediğim son şey buydu. Sadece başka bir engel. Denetim listemizi bu iş tamamlanmadan bitirmeliyiz. Bunu en kısa sürede çözmemiz, üstümüzden atmamız lazım. Sonra bütün adamlarımızı serbest bırakıp madeni tam kapasite çalıştırıp 1023 hedefine ulaşmaya çalışabiliriz. Bunu halledebilir misiniz? Çözebilir miyiz?
6: Evet evet, üstüne gideriz. Çok bilgi sahibi değiliz ama ikimiz birlikte çözeriz.
5: Tamam. Yapalım.
7: Şu yola çıkar. Etrafından dön. O sete çıkma. Yeterince yaklaşınca sana yük koyarım.
2: Şuna çarpmayayım mı?
7: Evet. Yeteri kadar çek ki yavaşça dönebilesin. Yani çekip çevirmeyesin.
8: Deneyimsiz yeni sürücülerimiz var. Bu 2. ve 3. günleri. Bu koşullarda geri manevra yapmak bambaşka bir iş. Tamam, yeter. Şimdi yavaşça geri gel. Gel.
7: Tamam. Biraz daha sola. Sola dön. Evet. Yavaşça geri.
8: Düz geri.
7: Setlere çıkma. Tamam. Çok güzel. Evet. İşte böyle. Tamam.
2: Teşekkürler Carl. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu adamların hepsi Todd için ve altın bonusları için çok sıkı çalışıyor. Her şeyi mahveden yeni çocuk olmak istemiyorum. Kimsenin altın alamamasının nedeni olmak istemiyorum. Hey Dakota, bunu yanına alır mısın?
9: Hayır, şimdilik bekleyelim.
2: Anlaşıldı. Benden daha uzun süredir madencilik yapan bir sürü adamın arasında olmak biraz ürkütücü. Biraz bunaldım doğrusu. Ve sanki buraya ait değilim gibi hissetmeye başladım.
10: Kamyonu aşağı bakacak şekilde park et, yukarı değil.
9: Anladın mı Nick?
2: Ben değildim.
10: Kamyonun aşağı baktığından emin ol. Kabinin önü Dorsa tarafından kaçmasın.
2: Sadece elimden geldiğince uzun ve sıkı çalışmak için geldim buraya. Bu işte başarılı olmak benim için gerçekten çok önemli. Çünkü bu ekip bana gerçekten kendimi ispat etmek için bir fırsat verdi. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.
9: Şurası güzel. Biraz geri çek, yoldan biraz uzaklaş.
10: Güzel. Tam orada.
7: Kötü olmuş.
6: Boruya çok yaklaştık. Boru kaynakçısı bozuldu. Tamir etmeye çalışıyoruz.
7: Ne durumdayız?
6: Çözdük. Şu an olduğu gibi çalıştırabilirsin. Ama bu olmadan. Kolun içinde kırık bir diş var.
7: Hay aksi.
6: Elle çalıştırabiliriz. Dikkatli olmamız gerekiyor ama çalıştırabiliriz. Ama bu olmadan. Gel ne yapman gerektiğini göstereyim. Şu pimiğit her iki yönde. Şu tarafta bir kulak var, görüyor musun?
11: Aha.
6: O taraftaki kulak kırılmış. Takmak için şöyle kaydırarak çıkarırsın.
3: Evet ve çekiyor.
6: Evet çeker iter. Kolay olmayacak ama çalıştırabilirsin.
7: Valve kırıldı, yenisini bulamazsın. Manuel olarak açıp kapayabilirsin böyle. Manuel olarak. İdeal değil. Ama şu an elimizde bu var. Bu projeyi bitirmemiz lazım. Çalıştırabilir misin?
3: Çalıştırma kısmını ben yaparım. Onlar boruyla ilgilenebilir.
7: Müfettişlerimizden istediği son büyük iş bu. Bu işi bitirip her iki tesisi çalıştırmaya dönmem lazım. Bu da bu adamların altın bonusu almasına yardım edecek. Başlayın.
3: Artık kaynak yapabiliriz. Sadece biraz daha uzun sürecek ve çok daha zor çalışacak.

0: Tamam Nick, gidebilirsin. Yokuşta dikkatli ol.
1: Anlaşıldı.
0: Hey, oradan dönerken dikkatli ol. Köşeyi kesiyorsun. Biraz düz git. Yavaşça çık. Köşeyi kesme. Tamam, geri al. Biraz daha gel. Tamam, şimdi dön. Çok sert dönme. Öyle dönme. Geri al. Lanet olsun. Direksiyonu diğer yana çevir. Gel. Sert çevir. Tamam, dur.
2: Geliyorum Nick.
0: Buraya girerken direksiyonu öyle kırınca ön uç kayıyor. Görüyor musun? Çekip yeterince evet. İlerleyeceksin. Ve yavaş, düzgün, geniş bir dönüş yapacaksın. Tam oturur. Ama öyle çekip sert kırınca takılırsın. Geri giderken de aynı şey. Yavaş yap. Yapmazsan düşersin. Sonra seni çıkarmak zorunda kalırız. Bu hiç iyi olmaz.
1: İşinizi zorlaştırıyorum. Bunu yapmak istemiyorum. Lanet olsun.
0: Tamam, dön. İşte oldu. Düz git.
1: Tanrım. Neden ağlamamı durduramıyorum?
3: Ugh.

0: Hata yapmak buraya gelirken ki en büyük korkumdu. Her şeyin yoluna gireceğine dair pozitif düşünmeye çalışmak zorlaşıyor. Bu fırsatla elimden geleni yapıp TOD'a ve herkese doğru yatırım olduğumu kanıtlamak istiyorum. Bu madeni ayağa kaldırmalarına yardım edebileceğimi göstermek istiyorum.
1: Hey Andy, Nick zorlanıyor.
2: Onunla konuşmalısın.
1: Anlaşıldı.
3: Hey Nick, beni duyuyor musun Nick?
1: Duyuyorum.
3: Şimdi beni iyi dinle, kamyonu aşağıya. Aldığın yerin arkasına park et. Sonra gelip seni alırım.
0: Tamam,

0: doing Benny.
1: Öyle görünmüyor. Anla. Beni duyuyor musun Nick?
2: Duyuyorum.
1: Şimdi beni iyi dinle. Kamyonu aşağıya. Aldığın yerin arkasına park et. Sonra gelip seni alırım.
2: Tamam.

0: istiyorum.
1: Dinle, öğreniyorsun değil mi? Giderek daha hızlı olacaksın. Her şey yolunda. Sorun
0: bunu
1: yok.
0: Hak etmek için ne yaptım ki?
1: Neyi hak etmedin?
0: Bu fırsatı, bu...
1: Ne oldu? Ne oldu? Hey dostum, neden? Bunaldın mı? Ha?
0: Her türlü kötü alışkanlığa battım ben. Berbat biriydim. Neden böyle oluyor gerçekten bilmiyorum.
1: Tamam.
0: Anlayamıyorum.
1: Tamam. Pekala dostum, sorun değil. Geçmişte ne yaptığının bir önemi yok. Dünü değiştiremezsin ama bugünü değiştirebilirsin, yarını değiştirebilirsin.
0: Sadece işe dönüp ekibin parçası olmak istiyorum.
1: Tamam tamam ama şöyle bir şey var. Kötü hissedince bir adım geri çekilip derin bir nefes alman gerekiyor. Dinlenmek istemek sorun değil dostum.
0: Evet.
1: Daha iyi olacaksın.
0: Sadece anlamanızı istiyorum. İyi bir yatırım olmak istiyorum sizin için. Ve hata yaparsam ne olursa olsun bunu üstlenirim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ve hayatta bana ikinci şans veren kimse olmadı. Sadece Todd ve siz.
1: Biz burada insanlara yatırım yapmak için varız. Altın bizim için ikinci sırada. Belki sert insanlar olabiliriz ama bir kalbimiz var. Ve insanlara değer veriyoruz. Tamam mı? Biz de artık aileniz. Birbirimize bakmamız gerek. Sen bizi kollarsın, biz de seni kollarız.
0: Sizi kollayacağım.
1: Tamam, dinlenmeye devam et ve iyi olacaksın.
0: Teşekkürler Andy, gerçekten.
1: Tamam, hadi git. Hadi, hadi.
0: O kamyonu kullandığım için pişman
1: olmayacaksın.
0: Olmuyorum
1: zaten.
0: Andy beni motive etti. Ve bu tür duyguların tamamen normal olduğunu söyledi. Herkes birbirini kolluyor. Bunu hiç yaşamamıştım. Bu yüzden geri gideceğim ve elimden geldiğince çok yük taşıyacağım.
1: Bildiğimiz altın, o genç adamla biraz önce yaptığım konuşmayla asla kıyaslanamaz. İşte gerçek amacımız bu. Altın ikinci sırada. Bu yıl altın kazanamazsak tamam ama bu sezonun geri kalanında sonuna kadar gitmeyeceğimiz anlamına gelmiyor bu. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Asıl amacımız bu.
0: Başarabilirsin dostum, başarabilirsin.
2: Nereye inşa ediyorsun?
3: Makinenin tam üstüne. Zinciri takmak için onu seninle göndermek istiyordum. Ben geri dönüp bir branda alacaktım. Yoksa kaynağın üstü hiç ısınmaz. Bu yağmurda kaynak yapmıyorum. Aslında şu kont plak var. 2 tane 2-4 alayım. Kamyonumu oraya çekeyim. Kasanın üstüne koyayım ve diğer tarafa uzatayım. Şu çubuğu yolcu koltuğundan al. Onları söküver. Hadi hazır mısın?

0: Şunun üstüne kur. Oraya 2-4 koyarız. Ve şunu oraya yatırırız. Kaynak makinesi dün gece bozuldu. Ron ve Tater bu sabah ilk iş gelip tamir ettiler. Ve şimdi boru kaynağına geri döndük. Her şeyi bitiriyoruz. Yağmur geliyor. Yağmurda boru üzerine kaynak yapılamaz. Su üstten yeterince soğutuyor. Kaynak yapmıyor. Tamam, sıcaklık yükseldi. Hazırız. Tamam, yavaş ve düzgün. 8 metre. 6. 5. Yavaşla, yavaşla, yavaşla. Devam et. Devam et. 1 metre daha. Yavaş ve düzgün. Dur. Tam orada.
1: Ne kadar kaldı?
0: Yaklaşık 350.
1: Tanrım, tamam. Saatte 3 kesim mi yapıyoruz?
0: Şu an neredeyse 5 yapıyorum.
1: Gerçekten mi? Tamam, güzel. Framer valve'i manuel kullanmak zorunda ama doğru.

0: yapmamız lazım. Kaynak yapmak, yeterince zaman vermek ya da acele etmek arasında ince bir çizgi var. Borunun kırılmasına izin veremeyiz. Hala çalışıyoruz. Umarım bu proje 3-4 saat içinde biter.
1: Tamam, artık çalıştırmak o kadar kolay değil ama çalışıyor.

0: İşte bu. Bu madende başladığımız her şey gibi. İki kat uzun sürdü ama bitirdik. Şimdi hendeğe atabiliriz ve çalıştırabiliriz. Bir sonraki işe geçeriz. Boruyu koyduk, gömdük. Umarım diğer uca inebiliriz. Oradan çok su çıkıyor.
1: Hadi Framer, gidip bakalım. Şuna bak.
0: Evet.
1: Dostum, güzel. İşte ihtiyacımız olmayan tüm o su. Direkt dereye. Tüm operasyonumuzun yanından geçiyor. Mükemmel. Beğendim. Yola 4 metre ekledik. Suyu tutacak. Sıkıştırdık. Tüm bu suyu yakalayıp Quartz Creek'e kadar borulayacağız. Operasyonumun her bölümünü atlayacak. Müfettişler için fotoğraf çekiyorum. Listeden çıkaralım. Denetim listesindeki son büyük iş buydu ve bitirdiğimiz için büyük bir rahatlama hissediyorum. Çok kayıp yaşadık ama bu bir galibiyet gibi hissettiriyor, değil mi?
0: Sonunda.
1: Evet. Tamam. Güzel iş. Teşekkürler.
0: Doğru. Evet.
1: Bu madeni yeniden ayağa kaldırmak iyi hissettiriyor. Su kazıya girmiyor artık. Yolumuzda ilerliyoruz.
2: Seni oraya yönlendirecek.
3: Gel. Geri, geri. Geri, geri, geri. Mükemmel, aferin Nick. Tebrik ederim.
1: Tamam, iyi görünüyor. Black Pearl'ü çalıştıralım.
4: Tamam, çalıştırıyorum.
1: Sonunda Black Pearl'ü yeniden çalıştırabiliyoruz. Bu küçük projeleri çalıştırabildiğimizde umarım biraz daha altın alabiliriz. Çukurdan çıkabiliriz. Umarım herkes için altın buluruz. Sadece faturalarımızı ödemeye değil, ekip için de altın bulmamız gerekiyor.
2: O tarafta hiçbir şey yok.
5: Bu tamamen kupkuru.
2: Tam kenarlarda.
6: Her seferinde çok iyi olacağını düşündüm. Her seferinde 100 ons alacağımızı düşündüm.
5: İlk birkaç çekişten sonra altın madenciliğinin kolay olacağını düşünmüştüm.
6: 100 onsluk temizlikler yapmaya başladık ve sonra madenciliği bırakıp gölet yapmaya başladık. Lanet
5: Caleb
6: olsun.
5: 100 onsluk günlerin normal olduğunu zannetmişti. Ta ki gerçek kendini gösterene kadar.
4: Sakin bir hafta. İlk birkaç çekişimiz 100 veya daha fazla olunca bu düşük rakamlar biraz yıkıcı. Ama aynı zamanda tüm bu topraktan daha fazla altın çıkarmak için çok daha sıkı çalışmamız gerektiğini de biliyoruz tabii.
7: Bu yıl aklınıza gelebilecek her türlü aksilikle karşılaştık. Ama bu sezonu diğerlerinden ayıran şey şu genç adamların gerçekten savaşçı ruhları. Onlarla gurur duyuyorum. Bu adamlar tadın onlara verdiği her zerreyi hak ediyor.
0: Pek iyi görünmüyor.
7: Onlarda bir şey görüyor musun?
2: Ne?
7: Onlarda bir şey görüyor musun?
2: Hayır.
7: O taraf nasıl görünüyor?
2: Aşağı yukarı aynı.
7: Durum çok iyi görünmüyor. Ama elimizden gelen çabayı gösterdiğimizi biliyorum. Elimizden geleni yaptık. Teşekkür ederim millet, güzel iş.
0: Tamam.
7: Kutuda ne varsa o var ama bu çaba eksikliğinden değil. Kesinlikle.
8: Revize edilmiş sezon hedefine ulaşmak için Todd ve ekibinin kalan her hafta ortalama 80 ons çıkarması gerekiyor.
1: Tüm çalışmalar ve onarımlar için herkese teşekkür etmek istiyorum. Herkesin sıkı çalışmasına minnettarım. Başlamadan önce bunu söylemek istedim.

0: Peki kazı nasıl gidiyor?
1: Yakında ödeme toprağımız tükenecek. Bu yılki tüm denetimler yüzünden soyma yapamıyoruz. Bu yüzden son toprak olacak. Artık çok fazla kalmadı. Maalesef.
0: Nick adlı yeni çocukla ilgili sorunlar yaşandığını duydum. Ben ve Andy konuştuk. Böyle birini eve göndermek çok kolay değil mi? Kolay çözüm bu. Çünkü bizim için rahatsız edici. Ama gerçekten söylediklerimizi yaşıyorsak, çalışarak üstesinden gelmemiz lazım. Ne diyorsunuz? Andy, ne düşünüyorsun?
1: Aslında şunu fark ettim. Bu kadar üzgün olmasının nedeni, kendisine verilen fırsat. Bizi hayal kırıklığına uğratmak istemiyor. Ve gerçekten çok bunaldı. Ona yardım etmeye çalıştığımızı gördü. Ve ne kadar tolerans gösterdiğimizi de gördü sanırım. Dedim ki herkes hata yapar. Ama biz sana yardım ederiz. Hiçbir yerde bu kadar iyi muamele görmemiş. Tabii ki gelişecek. Sadece fırsat vermeye devam etmemiz gerek. Güvenli olduğu sürece ona şans vereceğiz.
0: Sanırım iyi gidiyoruz ama kaya kamyoncusunun ağlaması biraz tuhaf. Kesinlikle normal değil. Ama
2: bu madende ağlayan çok kişi oldu.
0: Ben de birkaç kez işte ağladım. Turber çok ağlar.
3: Ben de.
0: Umarım herkes için altın buruz. Tamam, nasıl gitti?
3: Bakalım, göreceğiz.
0: Hedefimi daha gerçekçi bir şeye değiştirdim. Geçen yılı geçerim dedim. Bu sezon bitmeden 1023 ons'a ulaşmayı umuyoruz.
3: Sen oku.
4: 10 20 32 43 50 60 76 79.6
3: Fena değil ha?
4: Güzel.
0: Sezon toplamı nasıl?
4: 704.4'teyiz.
0: Bu 1 milyonun üzerinde, muhtemelen 1.2 milyon. O civar. Küçümsenmeyecek bir rakam. 10 binin altında olduğumuz sezonları hatırlıyorum. Öyle değil mi? Yani hiç yoktan iyi. Değil mi çocuklar ha? Daha da iyi gider.
2: Geçen yıl bile bazen tesisi kapattık ve kutuda neredeyse hiç altın görmediğim anlar oldu.
5: 79.6 onsluk kazanımla Hoffmann'ların 1023 ons hedefine ulaşmak için 319 onsa daha ihtiyacı var.
0: Bu zor dönemlerde bir arada kaldığınız için teşekkürler. Bunu takdir ediyoruz çünkü bu benim için de, başka herkes için de kolay olmadı. Gerçekten herkese minnettarım.
2: Yani altın madenciliği böyle gider. Her şeyi mükemmel kurarsın ve bazı şeyler ters gider.
6: Evet, hiçbir şey belli değil.
0: Neden böyle? Tamam, hala çok altın var. Bu sizin sayenizde. Aferin herkese. Hadi işe. Aferin çocuklar.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle 2 Temmuz Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Yılan Adası, Brezilya açıkları.
1: Yılanlara dikkat et dostum. Brian, evet, yılan.
2: Nerede?
1: Tam burada.
3: Burada da var. İki tane. Tanrım.
1: Burada bir tane daha var.
2: Ve burası harika bir pusu yeri.
3: Evet. Lanet olsun.
2: Yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü.
3: Hadi.
4: Brezilya'nın güneydoğu sahilinde bir yerde. Yüz milyonlarca dolar değerinde kayıp İnka altını var. 500 yıl boyunca birçok insan bu büyük hazine için çabaladı, savaştı ve öldü. Ama kimse onu elinde tutamadı. Şimdi seçkin hazine avcılarından oluşan bir ekip, onları kimsenin cesaret edemediği bir yere, Cima da Grande, yani Yılan Adası'na doğru sürükleyen radikal bir teorinin izini sürüyor. Hazine arayışı Yılan Adası. Hazine arayışının önceki bölümünde keşif lideri Kork, ekibini ikna etmek umuduyla Trinity hazinesinin Yılan Adası'nda olduğuna dair bir kanıt arıyor. Ekip ölümcül yılanlarla yüzleşmeden önce 400 yıl önce ada yakınlarına gelen bir tekneye ait kanıt arıyor. Bu, hazinenin kaybolduğu belirtilen zaman dilimine ait. Maceraya hazır mısınız? Şimdi.
5: Güzel bir kalyon meleğimiz var.
1: Olamaz.
3: Harika.
4: Ama bu tehlikeli sulardaki tek tehdit adada bulunan yılanlar değil.
6: Tamamıyla alarm halindeyiz ve bu sularda bir sürü korsan var. Teknenize çıkıp sizi öldürmekten çekinmezler.
7: 13.37. Yılan Adası'ndan 274 metre uzakta.
6: Emici pompayı çalıştıralım.
5: Ne bulduğumuzu görmek ister misin?
6: Yavaş evet. Yapmak zorundasın, yoksa dökeceksin.
8: Hey, Kaptan Kit.
6: Nasıl gidiyor dostum?
8: Sanırım burada bir şey var.
6: Hareket ediyor mu?
8: Doğruca üstümüze geliyor. Bu bir tekne.
6: Nerede?
8: Tam şurada.
6: Lanet olsun. Dur bir bakayım.
8: Kaç kişi var kaptan?
6: 3. Silahlarını görebiliyorum.
8: Korsanlar mı?
6: Onlar böyle oyalanmaz.
5: Aman tanrım, tabancaları var.
3: Aman tanrım, ben gidiyorum.
6: Kork.
8: Hadi hadi.
5: Nereden
8: yürü, yürü.
5: Çıktılar?
6: Yürü yürü yürü.
8: Evet evet, anlıyorum. Tamam. Umarım öyledir.
6: Gidelim buradan.
8: Jeremy hala orada.
6: Hey, pompayı hemen kapatın.

0: Üzerimize geliyorlar. Dost doğru üzerimize geliyorlar.
1: Demek yaklaşıyorlar.
0: Tekne'de silahımız yok değil mi?
1: Hayır, silah yok dostum. Olsa iyi olurdu.
0: Eğer silahları varsa kendimizi savunmamız gerekiyor. Bakın ne diyeceğim. Kullanabileceğimiz işaret fişekleri var. Oturup seyredecek halimiz yok. Herkes aşağıda kalsın.
1: Marinha do Brasil.
2: O da ne?
1: Bu bir çeşit deniz kuvvetleri demek.
3: Tanrım.
0: Hey Cork! Deniz kuvvetleri burada.
1: Belgeleri ve ehliyetleri kontrol ediyorlar.
0: Bu da tamamen başka bir sorun.
2: Görünüşe göre Brezilya Deniz Gücü bizi ziyaret etmiş.
4: Cork ve ekibinin burada bulunma izni olsa bile, deniz kuvvetlerinin teknelerine çıkması, define aradıklarını anlayıp bu lafın yayılması ve gizliliklerinin sona ermesi anlamına geliyor.
2: Bir gemi dolusu korsan olmadığına sevindim.
0: Bu adamların tekneye çıkmasını istemiyoruz. Çünkü emici pompayı ve diğer ekipmanlarımızı görünce define aradığımızı hemen anlayacaklar.
1: Kamerayı kapatır mısın lütfen?
0: Hayır, bu hiç iyi değil dostum, hayır.
5: Alfa Crucis, Alfa Crucis. Koordinatlarınızı verin lütfen.
1: Alfa Crucis, anlaşıldı.
5: Bir zamandır sizi izliyoruz. Bir sorununuz mu var yoksa çalışıyor musunuz?
1: Hayır, biz Demir 61 bilimsel araştırma teknesiyiz. Her şey kontrol altında.
5: Pekala, bu araştırmaya dair izniniz ya da yasal belgeniz var mı?
0: Hemen kağıtları getirin. Çapayı çekili tutun. Gitmeye hazır olun.
1: Gerekli belgelerimiz var. Eğer tekneye gelip kontrol etmek isterseniz siz bilirsiniz. Bizim için sorun yok.
0: Hazırlansak iyi olur.
5: Tamam, sadece kontrol ediyorum çünkü uzun zamandır aynı noktada duruyorsunuz.
1: Güzel.
5: Bir şeye ihtiyacınız olursa bizimle temasa geçin.
1: Teşekkür ederiz. Tamam, anlaşıldı.
2: İnanılmaz.
1: Ucuz atlattık.
2: Evet.
4: Brezilya Deniz Kuvvetleri ile yaşadıkları gergin karşılaşmadan sonra ekip, Yılan Adası'nın sularını araştırmaya devam ediyor. Cork ve ekibi, Güney Amerika sularının en çok aranan hazinelerinden birinin peşinde. Ve muhtemelen değeri 100 milyonlarca dolar. Kabile savaşçıları karanın içine yürüyüp sahile, çaldıkları büyük miktarda inka altınıyla dönüyor. Sonra 1500'lü yılların ortalarında Portekizli misyonerler yerlilere Hristiyanlığı öğretmek amacıyla bu kıyılara geliyor. Santos şehrini kuruyorlar. Efsaneye göre büyük hazinenin şu an saklı olduğu yer. 1591'in Noel gününde acımasız korsan Thomas Cavendish Santos'u yağmalıyor. Ama korsanların niyetini bilen köylüler saldırı gerçekleşmeden önce değerli olan her şeyi oradan götürüyor. Ve Cavendish eline bir şey geçiremiyor. Cork'un araştırmalarına göre misyonerler ve yerel kabileler hazine için daha güvenli bir yer gerektiğine karar verip altınları kıyının 20 deniz mili açığına, Yılan Adası'na getiriyor.
0: Eriye çekmeye hazırız.
6: Başlayalım hadi.
3: Yapalım şunu.
6: Evet, hadi içeri alalım.
4: Ekip Yılan Adası çevresindeki suları tarıyor. Çünkü 16. yüzyıla ait bir enkaz parçası bulup onu okyanusun dibinden çıkarabilirlerse Cork'un teorisini destekleyebilecek kanıta sahip olacaklar. Ve adaya yapılacak ölümcül seferi dayandıracak bir temel bulacaklar. Yılan Adası çok ıssız bir yerde ve yılan nüfusundan dolayı üzerinde yerleşim yok. Eğer Cork ve ekibi Sahilde 16. yüzyıla ait bir tekne ya da kargo parçası bulurlarsa 400 yıl önce adada ya da civarında insanlar olduğuna dair kanıt da bulmuş olacaklar. Ve insanların buraya gelmesinin en mantıklı sebebi de değerli bir şeyleri saklamak olacaktır.

0: Brian, evet. Şuna bir bak. Ne buldun? Sence nedir bu?
1: Çok eski bir para.
0: Evet, bozuk para. Korka göster.
2: Nedir o?
1: Görünüşe bakılırsa Jeremy bir sikke buldu.
3: Bir bakalım.
4: İnanılmaz.
0: Şuna bir bak.
2: Gümüş.
0: Şuna bir bakın.
2: Evet, gümüş bu. Ağırlığı da oldukça fazla.
1: Üzerindeki kekomoza bakın. Yani bundaki metalin kalınlığı çok az olmalı. Sanki bütün suyu emmiş gibi.
2: Su altında kalıp organik materyallerle etkileşime geçerek paslanan bir sikkeye kurabiye denir. Eğer şanslıysanız, içinde kalan metale ulaşıp para basılırken yapılan kabartmadan yararlanıp ne zamana ait olduğunu öğrenebilirsiniz. Üstünde tarih belli olur.
1: Sence böyle bir şey yaklaşık olarak ne zamandan kalmadır?
2: Yeni olmadığı belli. 15 ya da 16 olabilir. Bu kurabiye yaklaşık $200 eder ama benim için gerçekten de paha biçilmez. Güzelce ortaya çıktı. Çok heyecanlıyım. Bu gerçekten güzel. Çok güzel.
0: Hak ettiğim övgüler nerede bakalım?
2: Evet, harika.
4: Bu gerçekten de inanılmaz.
0: Böyle bir şeyi bulmak tam bir keşif anı. Yani böyle bir şey bulduğunuzda sadece tarihten gelen ufak bir parça bile olsa kimsenin dokunmadığı 300-400 yıllık bir şeye dokunuyorsunuz demektir.
4: Peki bunu nerede buldunuz?
0: Sınırın 2-2,5 metre kadar dışında dedektörden sinyal alıyorum.
4: O zaman emiciyi o tarafa götürüp başka bir şey var mı diye kontrol edelim. Bunlardan bir sandık kurusu daha olabilir.
2: Ne kadar fazla parça bulursak o kadar iyi olur.
3: Burada bir sürü şey var Kepi.
5: Jeremy'nin emiciyle çektiği her şey pompa yardımıyla 3 kısımdan oluşan bir eleğe aktarılıyor. Elekler farklı boyutlarda ve bu sayede farklı boyutlardaki parçalar ayrı ayrı biriktiriliyor.
4: Ne bulduk?
3: Daha fazla kurabiye.
4: Aman tanrım.
3: 5 ya da 6 tane.
4: Olamaz.
0: Şuna bakın çocuklar.
5: 6 saatlik kazı ve ayırmanın ardından ekip yüzyıllarca öncesine ait parçaları yeryüzüne çıkarıyor.
1: Oradaki uzun parça bir siyah mercan.
0: Mercanları bıçak ya da çatal gibi eşyalara sap yapmak için kullanıyorlardı. Bu tarafı üçgen şeklinde ki bu da muhtemelen bir çatal yuvası demek. Bu durumda çatal kısmı buralarda bir yerlerde olmalı.
2: Burada bariz kanıtlar bulduk. Birçok farklı örneğimiz var. Harika.
0: Bu kesinlikle bir tekne inkazı.
2: Evet. Bir sonraki adım bir analiz uzmanına bu parçaların hangi döneme ait olduğunu sormak. Eğer parçaların Trinity hazinesinin kaybolduğu zaman olan 400 yıl öncesine ait olduğunu kanıtlarsak, bu sadece insanların bu sularda dolaştığını değil, benim teorim olan hazineyi adaya saklama işini de kanıtlar. Her şey bu teori etrafında dönüyor ama o parçalar bu döneme ait değilse hazine arama işi de daha başlamadan biter.
5: Hazine arayışı Yılan Adası. Hazine arayışı Yılan Adası.
6: Ilhabela, Brezilya.
7: Yani siz çocuklar bu adama bayılacaksınız. O bir uzman. Burası hakkında her şeyi biliyor. 50'li yıllardan beri buralarda dalış yapıyor.
3: Merhaba.
7: Bu Janis.
5: Kork ve takımı merhaba. Yılan Adası'nın açıklarından buldukları nesnelere tarih biçmek istiyor. Bu yüzden iş bitirici arkadaşları Geoff Cavendish, Güney Brezilya'nın eski ve tanınmış kalıntı uzmanlarını
7: bu adam
5: nesneleri değerlendirmeleri için ayarladı. Eğer bu şeylerin 1500 yıl öncesinden kaldığı kanıtlanırsa, Kork'un kutsal üçlü hazinesinin adada saklı olduğu teorisine geri dönecekler.
7: Yani taşlaşmış.
2: Evet.
4: Peki bu nesne? Bunu nereden bulmuşlar?
7: Bu paralar, bunlar nereden geliyor?
2: Bunun nereden geldiğini söylemem mümkün değil. Burada bu kadar dedikodu varken sır saklayamazsınız. Buralardaki sularda bulduk. Okyanustan çıktı yani.
7: Bunun içinde de bir şeyler olabileceğini söylüyor.
4: Saf gümüş.
5: Nesneler üzerinde yapılan araştırmalar bulundukları döneme ait kritik ipuçları taşıyor. İşaretler ve harfler bunların 1500'lü yıllarda tüm dünyada geçerliliği olan İspanyol koloni paraları olduğunu gösteriyor. Cebeli Tarık Boğazı'nı ve aynı zamanda İspanyol koloni amacı olan Plus Ultra'yı temsil eden bir sütunun parçalarını çıkarttılar. Ki bu parça Cebeli Tarık Boğazı'nın ötesinde yeni dünyanın keşfine ait bile olabilir.
6: Ortalama 500 yıllık olabileceğini düşünüyorum.
7: 500 yıllık gibi görünüyormuş.
2: Megan'la bakıştık ve yapmam gerekenin duruma atlamadan takımla konuşmak gerektiğini anladım. Hadi tekneyi doldurun, Kema de Grande'ye gidelim dedim.
6: Umarım bir yardımı olmuştur.
2: Teşekkürler.
7: Yardım
6: teşekkür ederiz.
2: Yani biz 1500'lü yıllardan kalan bir enkazdan bazı nesneler bulduk beyler.
4: Harika, harika.
3: Evet, biliyorum. Bu
4: müthiş. O müthiş adamım, harika.
2: Şimdi iş ciddiye bindi. İşleri planlamalı ve bu plana da sadık kalmalıyız. Bu yüzden iki takım ayarlayacağım.
4: Tamam.
2: Dalış takımı Kapi ve Meg.

0: gergin olacak. Siz ikiniz enkaza odaklanacaksınız, tamam mı?
1: Bu fikri sevdim. Beni yılan adasından olabildiğince evet. uzak tut yeter.
2: Meghan ve Kaptan Kidd milyonlarca dolar edebilecek kalıntıları bulmaya ve takımın ada ve ada etrafındaki araştırmalarını netleştirecek ek ipuçları aramaya devam etmek için suya dalacaklar.
3: Takımı ayırmak mükemmel bir seçim. Hem benzini doğru kullanacağız hem de süreç iki katı hızlanacak, bilirsin. İki işi aynı anda yapmış olacağız.
1: Evet, bu harika. Şu bölgeye ve çapanın olduğu bölgeye dalmak için birkaç gün daha harcayacağız.
0: Jeremy, Brian, ilk olarak adanın etrafını dolaşacağız ve sahillerin yapılarını tamamen belirleyeceğiz. Adaya indiğimizde basitçe Brian bize yol gösterecek, tamam mı?
3: Tamam, sizin canlı yeminiz olacağım için mutluyum, bilirsin.
0: Ve bu kesinlikle acele etmeyeceğiz.
3: Yaptığım şey bu.
2: Tehlikeli Yılan Adası yalnızca 1,5 kilometre uzunluğunda dünyadaki her yere kıyasla daha yüksek zehirli yılan ortalamasına sahip. Metrekare başına bir yılan ortalaması var. Takımın atacağı her adım tehlikeli olacak. Ada ana karaya 30 kilometre uzaklıkta ve oldukça izole durumda. Eğer bir taliye durumu lazım olursa yardım gelmesi saatler sürebilir.
0: Tanrı korusun, eğer birimiz ısırılırsak elimizdeki telsizlerle bottakilere ulaşmamız hiç kolay olmayacak.
4: Doğru.
0: Acilen gerekli aramayı yapıp helikopteri adaya yollamamız gerekiyor.
3: Aklınızda tutmanız gereken şey güneye çok daha hızlı gitmemiz gerekli. Costa Rica'da bir arkadaşımı ısırdıktan 15 dakika sonra panzehir olan hastaneye ulaştırıldı ama yine de parmağını kaybetti. Bu yılanlara karşı şüpheci yaklaşmalısınız. Bu takımın yolundaki tehlike neredeyse sonsuz. Oldukça endişeliyim. Bu yüzden takımı Instituto Butantan'a götürüp bu seferi başlatmadan önce yılanları kendilerinin görmelerini sağlayacağım. Çünkü bu keşif için dünyanın en tehlikeli yerlerinden birine gidiyoruz. Onları direkt olarak korkutmak işe yarayacaktır. İşte Instituto Butantan. Çalışmak için gittiğim en güzel yerlerden biri. Buranın tepesindeki işlemeyi görebilirsiniz. Bir boğa yılanı, bir çıngıraklı yılanı yiyor.
5: Vay canına.
4: Burada çok fazla yılan var.
5: Aman tanrım, burası büyükmüş.
3: Lütfen ellerinizi nereye koyduğunuza dikkat edin. Kafesleri kıpırdatmayın. Şuradaki yılanın boynuzuna bakın. Elinizi oraya koyarsanız kötü şeyler olacağına eminim.
1: Kesin ölüm.
3: Düşmanımızla tanışalım. Bilimsel ismi Botrops insularis. Ayrıca altın mızrak başta diye bilinir. Hepsi altın renkli değildir. Çabuk ve hızlı hareketlerde bulunmayın. Eğer hareket etmeniz gerekiyorsa yumuşak hareketlerde
1: evet,
3: bulunmalısınız.
1: Büyük tanrım.
3: Evet, bu gerçekten büyük bir dişi. Adada uğraşacağımız şey bu işte.
4: Adada altın mızraktan başka uğraşmamız gereken yılanlar olacak mı?
3: Tek bir türün tüm bölgeyi domine etmesi alışılmışın dışında bir durum. Yani adada bir nükleer bomba gibi. Onlar klasik süper yırtıcılar. Bunu bir yığın kuru yaprağın üzerinde durduğunu hayal edin. Görünmeyecektir. Asla göremezsiniz.
2: Bu yılanlar doğada çıplak gözle fark etmesi çok zor türler. Ve adanın her yerinde saklanmış halde sürekli yakınlarda olacaklar.
0: Tamam, bunlar her yere yayılı mayınlar gibi olacaklar.
3: Evet.
0: Ağaçlarda bu bir tuzağı gibi olacak. Sarmaşıklara tutunmamalıyız çünkü bu bir tuzağını çekmek gibi olur.
3: Ellerinizi çok açmayın. İnce bir çizgide yürüyün. Bilirsiniz, yürümeye olabildiğince devam etmelisiniz. Kesinlikle şakaya gelmeyecek bir durum. Bilinen bir gerçek şu ki, mızrak başların ısırıkları çok feci olur. Kanda ölümcül reaksiyonlara sebep olur.
0: İnternete girip bu yılanın etkilerini araştırabilirsiniz. Fakat bu direkt olarak yılanın yanında olmaktan farklı bir şey. Gözlerinizin içine bakıyor, sizi öldürmek istediğini anlayabiliyorsunuz. Şeytani görünüyor.
4: Bu yılanları her zaman duymuşuzdur. Fakat onları yakından birebir görmek ne kadar tehlikeli ve ölümcül olduklarını anlamanıza yetiyor. Çok değerli bir hazinenin peşinde olduğumuzu biliyorum. Ama hayatımızı kaybetmemize asla değmez. Oradayken gerçekten çok dikkatli olmalıyız.
3: Tehlikeyi canlandırmak için kanımdan bir miktar alacağım ve zehirle karıştıracağım. Ardından zehrin kan üzerindeki etkisini göreceksiniz. Şimdi yılanlardan zehir alacağım. Tamam, biraz da kan var. Zehirden birazcık ekleyelim. Yalnızca birkaç dakika bekleyin ve etkiyi görün.
0: Kana bakıyordum. Sadece birkaç dakika sonra bir kanlı jöleye dönüştü.
3: Plazmayı kelimenin tam anlamıyla ikiye ayırıyor ki bunun içinde olsun istemezsiniz.
2: Zehir yayıldıkça kan pıhtılaşmaya başlıyor. Bu organların kuruyup iflas etmesini ve derinin kemiğe kadar erimesini sağlıyor. Hemen tedavi edilmediği takdirde kesin olarak ölüme yol açıyor.
3: Gitmek için iyi bir yol değil.
0: Muhtemelen oldukça yavaş oluyordur.
3: Daha korkunç ve rahatsız edici bir ölüm düşünemiyorum. Kanı nasıl mahvettiğini görebiliyorsunuz değil mi?
4: Bu vahşice.
3: Bu kanla zehrin karıştığı vaziyet. Sorusu olan, etrafınızda bir yılan varken bu durumu aklınızda bulundurun.
2: Hazine arayışı Yılan Adası. Hazine arayışı Yılan Adası. Bu görevin getirdiği ciddi bir tehlike ise Yılan Adası'nın Brezilya'nın Bermuda Şeytan Üçgeni diye bilinen bölgesinde olması. Buradaki hava koşulları bir anda değişebiliyor. Bu yüzden Kork ve iş bitirici Geoff, 83 yaşındaki bir balıkçının meteoroloji servisinin hava durumuyla ilgili tahminlerinden daha kesin tavsiyelerini dinliyor.
6: Bu adam yaşlı bir balıkçı. Hayatının yarısından çoğunu denize geçirmiş. Ayrıca babası da bir balıkçıymış. Yani bu aile 3 jenerasyon boyunca evet. Denizdeymiş.
0: Eğer bu kadar zamandır denizdelerse hava durumunu da kolayca tahmin edebilirler.
6: Evet.
0: Yani havayı gökyüzüne bakarak anlayabilirler.
6: Onlara hava durumu kanalı diyoruz.
0: Hava durumu kanalı, tamam. Bu adam neredeyse 80 yaşında. Bir şey söylediği zaman bunu biliyor demektir.
6: Bu arkadaşım Kork.
0: Fırtınalar ve hava durumuyla ilgili bilgi almayı umarak geldim.
7: Eğer hava sakinse gökyüzündeki bulutlara bakın. Eğer bulutlar güneşe doğru hareket ediyorsa hava kötüye gidebilir.
6: Diyor ki eğer hava açıksa ve bulutlar güneşe doğru gidiyorsa kaçın. Çok kötüye gidebilirmiş. Eğer sisli bir gece değilse ve sisin geldiğini görüyorsanız bu kötüye işaret.
0: 3 gün sonrası için ne söyleyebilir?
7: Bunun gibi sıcak havalar fırtınaya işarettir. Çok tehlikelidir. Hava iyidir fakat birden çok kötüye dönüşür. Fırtınayı tahmin edemezsin.
0: Peki şimdi gidebilir miyiz?
6: Şimdi gitmek için iyi bir zaman değil. Neden mi? Çünkü şu an yeni ay ve haftanın çok zor geçeceğini söylüyor.
0: Anladım. Dolunaydan sonra
6: İki
0: ne kadar?
6: 2 gün kadar.
0: 2 gün sonra
6: i̇ki
0: olur
6: gün
0: muymuş?
6: 2 gün sonra sorun olmaz.
0: Değişimden sonra 2 gün. 2 adet endişem var. İşleri belirli bir zaman diliminde halletmem gerek ve diğer taraftan da güvenlik için tedbirli ve sabırlı davranmalıyım. Çünkü her an her şey olabilir. Yani büyük bir savaş içindeyim. Umarım atlatabiliriz.
6: Burası açık deniz adamım. Sahilden çok uzaktayız. Burada çok fazla büyük teknenin battığını gördük. Bu yüzden şu an iyi bir vakit değil. Gerçekten. Eğer Seu Mazinhu bunu söylüyorsa ona inanabilirsiniz.
0: Çok minnettarız fakat şimdi gitmeliyiz.
6: Evet anlıyorum. Bunu anlıyorum.
0: Evet balıkçının tavsiyesi çıkışımızı 1-2 gün geciktirmemiz üzerine. Normalde onun bilgilerini dinlememiz gerek. Tavsiyelerini ciddiye alıyorum. Fakat geciktiğimiz her gün ekstradan para ödemem gerek. Kapıya yardımcı olacak birkaç önemli bilgiyle geldim ve Kemade Grande'ye giderken tercihlerimi daha az tehlikeli olanlarla değiştirmeliyim.

0: geliyor.
1: Bir fırtına gelecekmiş gibi hissediyorum.
2: Enkazdan çıkan nesnelerin 16. yüzyıldan kaldığı bilgisini edindikten sonra takım Yılan Adası'na yapacakları ilk yolculuk için ihtiyaçları olan kanıtı elde etmiş oldu.
3: Bir denizci geleneği olarak burada ufak bir tören yapmak istiyorum. Binlerce gemi battı ve bir sürü erkek ve kadın öldü. Folklor der ki onlar hala denizin altındalar ve batık hazineleri koruyorlar. Bu ölü denizcilere borcumuzu ödemek için geldik ve umarım bu ruhlarını kutsar ve biz de denizde yolumuzu nazik rüzgarlarla Yılan Adası'na giden zorlu görevde buluruz. Bizimle olsun her şey.
2: 20 sene orduda dalgıçlık yapan ve 30 sene gemi kaptanlığı yapan Kit birçok silah arkadaşını savaşta kaybetti. Bu yüzden denizci geleneklerine çok saygı duyuyor.
3: Bu kaliteli Brezilya romunu kabul edin.